0: Ne?
1: Durdu oğlum, öylece durdu işte ya. Ya gel buraya, gel, fabrikanın içindeyim, gel.
0: Fabrikada, oha, tamam, bekle geliyorum, bekle. Dur. Sen nereye çıktın lan?
2: Benim dalım demedim mi oğlum ben sana?
0: Bana bak, burada bekle, tamam, bekle. Sadece bekle.
2: Niye, iyi miymiş ki?
3: Amcaoğlu, işlem tamam. Yarış bizde. Birazdan geliyorum tepeye. Hadi.
1: Koş.
4: Ne oluyor?
1: Şurada arabanın altını çarptım, elektrik gitti.
4: Aç. Kaputu aç. Aç çabuk, aç. Aç.
1: Bak bakayım.
4: Lan oğlum, kim gevşetti bu sigorta kutusunu ya? Bas, çabuk gidip marşa bas.

0: misiniz siz ya? Alo. Kazandınız mı lan sümükler?
1: Kazandık kazandık. Şimdi seni almaya geleceğiz.
2: Kazandık lan. Kazandık.
0: Aferin size. Aferin hadi.
1: Tamam tamam bekle bekle. Bekle.
2: Lan oğlum hani sen halletmiştin bu arabayı? He? Ya ben de diyorum ne kadar güzel. Bu Murat başta çıkamayınca yarış başlamadan bitti. Bizim Salih büyük iş başarmış. Başaramamış Salih!
3: Abi bu önce bir basar, bir iki artistlik yapar. Sonra nasıl olsa mantarlatırım ben bunu dedim ama... Ben nereden bileyim o arabayı çalıştıracağını, ondan sonra da camı çerçeveyi kırıp önüme çıkacağını.
2: Adam bunun canını yakmış da intikam alacakmış. Gördük aldığın intikamı. Ulan Allah'tan finish çizgisinde bizim adamlar vardı da kimse görmedi ne kadar rezil olduğunu.
3: Hiçbir şey olmaz abi. Bir kere kural ihlali var. Son turda iki kişi vardı arabada.
2: Lan. Efendim abi. Abi bir sorun var da ben halledeceğim merak etme.

0: Alamadı abi, alamadı. Anladım abi, anladım. Tamam, bekliyoruz, gel abi.
1: Ya senin hakkında abi para.
0: Heh. Geliyor, kendini anlatırsın derdini.
2: Para tamam abi.
0: La oğlum sana ne?
2: Sana ne lan? İhlal var abi, ihlal var.
0: Hala ihlal var diyor ya.

0: Arabada kal. Biz gelene kadar da çıkma.
1: Selamın aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Ya vallahi bak, söylemeden edemeyeceğim. Harika organizasyondu ya. Mükemmeldi ya. Yemin ederim katıldığımıza değdi. Ve yine söylemeden edemeyeceğim. Murat kardeşimin şovunu bu kadar bir paraya izlemeniz bile sizin için bir mucize. Bakalım saati. Saat geç olmuş ya. Biz kaçalım artık, uyku vakti.
3: Hadi güle güle o zaman, hadi ikili.
0: Salih, senin derdin ne birader? Açık açık bir anlatsana bana.
3: Anlatayım. Anlatayım ben sana.
0: Amca oğlum. Bilal, dur ya.
2: Şimdi Murat kardeş, önce bir sakin olalım. Burada kimsenin canı yanmasın.
0: Biz sakiniz de, siz sakin değilsiniz galiba.
2: Ya dikleşme Murat, adamın canını sıkma.
1: Dayıcığım, kimsenin dikleştiği yok. Sakin adama, sakin olun deyip durursanız adam fişteklenir tabii.
4: Adamlığı sizden mi öğreneceğiz lan?
0: Seni inlete inlete bir adam ederim var ya.
3: İndir lan o elini.
2: Ya bir dur Murat, sakin ol.
0: İndirmezsen ne olur lan? İndirmesen ne olur lan?
1: Sus ya!
0: Hayırdır bacım?
5: Ya siz ne uzun ediyorsunuz ya? Allah Allah, kazanan parayı alıyor demediniz mi işte? Şişt. Tamam, verin parayı, gitsin herkes evine.
3: Ooo Zümrüt Hanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Falan Murat, işler zora girince karı kızın arkasına saklanın değil mi?
5: Sana ne?
1: Kimsin lan? Kimse vuruyorsun?
3: Ben bırak.
1: Bırak lan! Alo! Durun yoksa kızım beynini dağıtırım.
0: Bulut! Bulut! O silahı beline sok.
1: Salih! Sen bu heriften haz etmiyorsun değil mi? Şu sırayı alın bakayım. Geç!
0: Geç!
1: Lan bırak! Hadi Salih! Sıra sende. Hadi oğlum! Bugünü beklemiyor musun? Hadi!
0: Lan ne oluyor lan? Allah'ını çok kullansın!
1: Alın şunu. Salih al şunu. İlmi al şunu.
0: Koy.
1: Koy şöyle. Güzel. Devam edecek misin? Keyfi yerinde mi? Hadi. Hadi. Bak. Bak şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. Bak. Ya. Şu Tarık var ya, şu Tarık. Boş bir adam olmasa neler yapacak biliyor musun?
0: Çok iyi ya.
1: Ulan benim paralarla güzel ayaklandırmışsınız ha makineyi. Oğlum yetinmeyi bilmiyorsunuz. Yetinmeyi. Bütün hayallerinizi gerçekleştirebileceğinizi sanıyorsunuz. Sanmayın. Kendinizi hep başkalarıyla bir tutuyorsunuz. Tutmayın.
0: Lan Murat, sende kesin mevzin vardır ha.
1: İşte. Ulan. Siz kim? Para kazanmak. Ha? Kim kaybetti ya? Siz bulacaksınız lan parayı. Bu ne biliyor musun? Bu hırs mı hırs? Hep kendini başkalarıyla bir tutma çabası.

0: rahat. Seni bir daha karşımda görürsem seni de arkadaşlarını da buraya gömerim. Akıllı ol. Bana kendini yaktırma.
1: Yapma.
0: Efendim?
1: Yapma.
0: Burak, kalk hastaneye gidiyoruz. Gel yetiştireceğim ben seni. Sen hiç korkma. Nefes al.

0: benim yüzümden.
1: Oğlum sen nereden bilecektin böyle olacağını ya? Zümrüt'ü de sen çağırmadın ki. Kendisi çıktı geldi bir yerden.
0: Ben götürdüm, sizi o heriflerin içine soktum.
2: Ne diyor, belli olmayan adamlarla takılırsanız olacağı bu.

0: Madem battım tam batayım. İçimde ne var ne yok söyleyeyim rahatlayayım artık.
1: Ne diyorsun oğlum sen, ne söyleyeceksen söyle.
0: Baba ben hani geçen de şurada konuşurken hani sana bir şey söylemek istemiştim ya.
1: Söyle.
0: Ejder baba. Bana bunca yıldır babalık ettin. Evini açtın, yemeğini paylaştın. Her derdime koştun. Allah senden bir kere razı olsun.
1: Ne diyeceksen söyle ulan, deli etme adamı.

0: Ejder baba, Murat Zümrüt'ü seviyor. Yeter ya, bunca yıldır tamam. Ne olacaksa bana olsun yani.
1: Zümrüt.
2: O da beni seviyor. Baba, karşılıklı.

0: Bir daha bu kızı bu halde görürsem beni hiç yorma. Kendi ipini kendin çek.
1: İyi misin lan?

0: Salih.
1: Buyurun.
0: Bize bir fıkra anlatsana.
1: Ciddi mi abi?
0: Atlat oğlum bir fıkra.
1: Hadi be abi. Gece gece neşemizi bulalım.
0: İyi tamam anlatayım. Şimdi bizim Temel hastaneye gitmiş. Böyle sırada beklemek için oturmuş bir yere. Yanında da yaşlı bir adam bir bakmış ağlıyor. Demiş, yaşlı başlı adamsın niye ağlıyorsun? Adam da demiş. Kan tahlili yaptılar parmağımı kestiler. Bu sefer bizim Temel başlamış ağlamaya. Adam da dönmüş ona. Ulan şam sen niye ağlıyorsun? Ben de idrar tahlili yaptılar sana bunu ağlıyorsun.

0: bu arkadaş? Bir manita davasına herifin birini hapse attıracağım diye benim arabalardan birine toz koyuyor, polise ihbar ediyor. Benim işimi, düzenimi tehlikeye atıyor.
1: Madem ki bu dünyadan gitmeyi kafaya koymuş,
0: gitmeden önce şöyle güzel bir fıkra anlatsın da hep birlikte gülelim,
1: dedim.
0: Hayır mı?
2: Abi, gözünü seveyim, beni vurma.
0: Seni niye vurayım Mumin? Sen Sarık gibi değilsin.
2: Hiç değilim abi.
0: Sen anlıyorsun yani.
2: Anladım abi, anladım ben.
0: Yaşa. Hilmi.
2: Efendim abi.
0: Beni bir cesetle daha uğraştırmadığın için sana teşekkür ederim kardeşim.
2: Ne demek o?
0: Hadi sen şu çantayı benim arabaya bir koy bakalım.
2: Tamam abi.

0: rekat yapacağım ha.
1: O günün kurye programını Salih yapmıştı.
0: Şoförlüğü yetmemiş, bir de sana akıl vermeye kalkışmış. Sen de müsaade etmişsin. Burhan, sana da fıkra anlattırmayayım. Anladın mı?

0: Bunu neden yaptın?
1: Bulut? Neyi abi? Ne yapmışım?
0: Salih gibi bir meymenetsizle. Neden medet umdun? Aklınca beni aşağı mı edecekti?
1: Salih, ne Salih? Anlamadım abi söylediğini.
0: Cenk. Senin o güzel yüzünü öyle bir dağıtırım ki. Bir daha hiçbir kıza gülümseyemezsin. Yapmayacağım, yapmayacağım. Dost demişsin bana bir kere, değil mi? İmzala şunu.

Özür dilerim. Sana olan sevgimi hiç göstermediğim için özür dilerim. Sana sarılmadığım için, değişmediğim için seni bu hale getirmelerine sebep olduğum için özür dilerim.

0: Sana bir teklifim var dayı.
1: Senin kafan mı güzel lan?
0: Sen dua et. Benim gönlüm güzel. Biz polise ifademizi verdik. Anlattık. Böyle oldu. Böyle oldu. Dayı. Polise diyeceksin ki. O dedi. Biz yaptık. Yoksa bizim işimiz olmaz. Adam yaralama. Kundaklama. Organize suç örgütü kurma. Anladın?
1: Ben diyeceğim bunları ha.
0: Sana şu kadar söyleyeyim. İçinde biraz vicdan, biraz Allah korkusu kaldıysa gözünün önünde amcaoğlunu vuran adama bunun hesabını sorarsın.
2: Bugün bir teslimat olacak.
3: Ne zaman?
2: Burası saatini bilmem. Ama bu Bulut beni arayacak.
3: Tamam, o zaman biz çaktırmadan uzaktan gözetleriz. Bulut sizin oradan çıkarken de suçüstü yaparız.
2: Bulut bu teslimatı kendisi yapacak kadar salak değil, emin olabilirsin.
3: Eğer biz de orada olursak amirim, Burhan'ın da yardımıyla teslimatı kendisinin yapmasını sağlarız.
4: Ben bunu göze alamam gençler. Sizin operasyona katılmanız kesinlikle söz konusu bile olamaz.
0: Ama amirim.
4: Aması maması yok oğlum. Şimdi sizin başınıza bir şey gelse ben nasıl hesap vereceğim? Bu kadar adamın orada ne işi var?
5: Bu Bulut denen adam, bu ülkenin polisi, askeri, hakimi, savcısı yokmuş gibi davranıyor. Kendi krallığını kurmuş, etrafına topladığı beş para etmez ama güç sahibi adamları da almış yanına dilediği gibi at koşturuyor. Sizden rica ediyorum. İzin verin birlikte suçüstü yapalım, birlikte hareket edelim. Köşeye sıkıştıralım onu. Zaten suçüstü yaptıktan sonra etrafındaki o insan gönüllü bit yavrularından da eser kalmayacak ki. Hepsi kendilerini tehlikeye atmamak için susacaklar. Bu adamı kimse savunmayacak, kimse korumayacak. Yanında yöresinde kimse kalmayacak. Ona beklemediği anda öyle bir tokat atalım ki sizin gibi şerefli insanların varlığını asla unutamasın. Amirim.

0: Hani fazla vakit yok. Hangi motoru hazırladın? Sana diyorum alo.
1: Niye tenha bugün burası?
2: İzinliler hepsi.
1: Motor nerede?
2: Yok motor.
1: Ne demek yok motor? Ben sana motorsuz teslimata çıkmayacaksınız demedim mi? Dalga mı geçiyorsun benimle?
2: Ya motorların hepsi uzun mesafe çıktılar. Elimde arabadan başka araç yok. En güçlü arabam da bu. Ben de bunu hazırladım. Hayır istersen ben çıkayım.
1: Burhan. Arkamdan iş çevirmiyorsun değil mi?
2: Ya ben senin işini yürütmeye çalışıyorum şurada. Şey ya benim telefon ofiste kaldı da biri yanlışlıkla aradı herhalde.
1: Ben de bir çaldırayım bakalım seni. Telefon ofiste mi başka bir yerde mi görelim. Alo. Abi selam. Abi motorların hepsi dolu ama şöyle bir şey yapacağız. Ben bizzat getireceğim abi sana hediyeni. Yalnız ufak bir ricam olacak. Güzergahtaki güvenlik arkadaşlar sorun çıkartmazsa çok sevinirim.

Sonuç olarak senin özel hediyeni ben getiriyorum. Tamam abi, hiç merak etme. Hemen geliyorum, tamam. Tamam. Yürü, sen de geliyorsun.

0: selam tekrar ben. Demin konuşmuştuk ama meşgulsün herhalde, ilgilenemedin. Arkamda birkaç tane ekip odası var. Yani benimle alakalı mı bilmiyorum ama bir bakarsan sevinirim.
1: Artık tek başınız.
0: Alo. Oluyor Burak.
2: Fark etti bizi, kaçıyor bu adam.
3: Kaçmayıp ne yapacak?
0: Ama o da bir yere kadar.
4: Tüm ekiplerin dikkatine. Şahıs firar halinde. Destek ekipleri haber verin. İlk fırsata doğru. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim.

arasında ters istikametiyle arıyoruz. Cadde civarına görev yapan arkadaşlar yol kessinler. Tekrar ediyorum. Barikat kurup yolu

0: aç. Arkamdan da hemen kapat.
1: Tamam Mutlu Bey, hemen açıyorum.

0: Arkadaşlarının diri diri yanmasını görmek ister misin? Hadi gel. Gel depoyu birlikte bul.
1: Zümrüt! Zümrüt!
0: Ahmet!
1: Ben karım. Sen de ver karım.
0: Sen mi? Yoksa onlar mı?
2: Salih'e benden selam söyle Burcu.
1: Zümrüt.
0: Sen de benden selam söyle. Fıkrası çok iyiydi.

0: och jampäckle.
1: İyi bu olmasın. Kemeri sıkış.
2: Oğlum yemesin sen.
1: İyisiz.
2: Arabaya gitme sakın bırak.
1: Sen beni bırak Tarık.
2: Abi kurbanın olayım patlayacak.
1: Oğlum geride kimseyi bırakmam. Bir kere bıraktım bir daha bırakmam.

0: Abinin biz her şey için çok çok teşekkür ederiz.
1: Burhan'ın durumu nasıl?
2: İyi iyi, merak etmeyin, iyi.
0: Amirim, aramızdaki en torpille artık Tarık.
2: Hakikaten öyle ha. Tarık kardeşim olmayaydı, o arabadan nasıl çıkardım bilmiyorum ha. Allah razı olsun kardeşim.
3: Ya, amirim estağfurullah ya, ne demek. Ya biz zaten hani hep devletimizin yanındayız da. İşte arada böyle haylazlıklar falan oluyor. Genciz ama, normal değil mi amirim?
2: Tabii tabii, tabii. İnşallah uzun bir süre görüşmeyiz gençler. Hadi yolunuz açık olsun.
3: Eyvallah amirim.
0: Hayırlı görevler.
3: Aha Ejder baba geldi. Ejder baba, ne yaptım ya?
4: Biri kızım, ona hayatta vurmam. Diğerine zaten okkalı bir tane atmışım. Bu vesileyle seni de aradan çıkarayım dedim. Bir daha böyle olaylara karışırsanız...
3: Aya.
5: Olmadı.
3: Haklı abi, haklı.

0: Murat be. Bambaşka bir adam oldun ha.
1: Sayenizde.
0: Ne sandın toprağım?
1: Başladık gene.
0: Başladığımız işi bitiririz icabında kardeş.
1: Az hanım ol hanım.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Tüm insan hali izleyenlerine merhabalar efendim. Bugün çok özel bir konumuz var. Kaygılar, endişeler, gelecekle ilgili öngörülerimizde bizi kısıtlayan, hapseden, bazen kollarımıza pranga takan bir takım düşünceler. İşte bunlardan bahsedeceğiz. Kaygılar tabii ki bize dost olarak var ama belli bir noktadan sonra hayatımızı zorlaştırabiliyorlar. İşte bu konuları konuşmak üzere insan hali az sonra başlıyor.

Efendim geçen hafta ufak tefek şeylerin yarattığı büyük kaygılardan bahsetmiştik. Demiştik ki biz depremlerden, trafik kazalarından, sellerden, savaşlardan korkarken aslında problem ufak tefek. Yani her gün yaşadığımız sıkıntılardır. Ve bu sıkıntılarla baş etme becerisini geliştiremezsek bir anda kendimizi tükenmişliğin kollarında bulabiliriz. O nedenle hayatta beni zorlayan, baş etme kaynaklarımla ilgili sıkıntı yaşamama neden olan ufak tefek sorunları bulmak önemli dedik. Kim dedik? Doktor Cem Keçe ve

0: Psikolog Beyhan Budak'la beraber geçen hafta yaptığımız programda bu ufak gündelik problemlerin nasıl çözülebileceğini konuşmuştuk. İsterseniz oraya bir kulak verelim şimdi, bir izleyelim geçen hafta nasıl bitmiş. Ondan sonra dönüp programımıza başlayalım.
1: Toplumun bize dayattığı birçok şey var. Aslında Cem Hocam da kısmen değindi yani. Her soruna bir reçete veriyor ama toplumda, sosyal medyada popüler olan yöntemler, çözümler bizim zehrimiz olabiliyor. Herkes kendisi için aslında doğru olanı yavaş yavaş keşfediyor. Orada doğru olan, orada bizim hayatımıza dair söylenen şeyler tam tuzağımız olabiliyor. Ben birazcık eski usul yöntemler, birazcık böyle günümüzün politik doğruculuğundan uzak bir şekilde kendi yöntemlerimizi keşfedip kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş mucizelere gerek yok. Küçük şeyleri birazcık halledebilirsek hayat daha keyifli geçiyor. Yani hayatta bir iz bırakmaya gerek yok, ışıldamaya gerek yok bence. Küçük işlerin insanı olarak da çok mutlu olabiliriz.
0: Muhteşem son sözlerdi bunlar. Cem Hocam, senden de böyle 2-3 cümle almak isteriz.
2: Şöyle, geçmiş ve gerçeklerle lütfen kavga etmeyin. Çünkü insanoğlu geçmiş ve gerçeklerle kavga ettiğinde huzurunu kaçırır. Bunları sihirli bir kelime, kavganın yerine kabul edebilirsek, kendi ışığımızla barışık olabilirsek ve zaman yolculuğuna son verebilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı oluruz. Zaman yolculuğu derken kastettiğim şu: geçmişe gidip geçmişin keşkelerinin cehennemliğinde kaybolmak yerine, geleceğe gidip kaygılanıp şöyle olursa ne olur gibi düşünmek yerine lütfen anı yaşayın. Çünkü zaman yolculuğu hastalıktır. Anı yaşamak bunun tam ilacıdır. Çünkü sonsuz bir şimdi ve mutluluk var. Her nefes çok güzel. Güne bir nefesle başladık. Son nefesimizle uykuya yatıyoruz. Ama bu iki nefes arasında bir ömür var. O yüzden ben doğumu ilk nefes, ölümü son nefes olarak görüyorum.
0: İşte efendim, böyle hayatın olan bitenler arasındaki köprüyü kurmak çok önemli. Köprüyü kurarsak geçmişten aldığımız hareketi bugüne ve yarına taşıyabiliyoruz. Şimdi geçen haftayı dinledik. Bu haftaya da bir köprü tabii ki kuracağız. Bu ufak tefek şeylerin yarattığı endişe, ufak tefek şeylerin yarattığı kaygı bazen hayatımızı kolaylaştırabiliyor. Çünkü önlem alıyoruz bunların üzerine. Yani bir deprem deneyimim varsa deprem korkusu benim bir sonraki depreme önlem almamı sağlayabilir. Ama öbür taraftan evden çıkıp yapmam gereken şeyleri yapmama engel de olabilir. Yani kaygının ve endişenin hem örseleyici, tutucu, yapabileceğimiz şeyleri engelleyici tarafı var, hem de önlem alıp daha sağlıklı yaşama şansını bize veren bir tarafı var. Yani çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok değerli konuklarım var. Benim için çok özel iki tane de dost aynı zamanda stüdyomda. Semiha Tufan, psikiyatrist doktor. Efendim hoş geldiniz tekrardan stüdyomuza.
3: Hoş bulduk. Tekrar burada olmak çok güzel. Güzel bir konuyla sizinle. Bizim herkese iyi seyirler diyorum.
0: Sağ olun hocam, eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık. Bir yıldız gibi girdiniz bugün.
3: Ya, vallahi teşekkür ederim. Çok sağ olun. O sizin.
0: Güler yüzünüzle mutlu ettiniz bizi. Doçent doktor, psikiyatrist Çağdaş Öykü Meriç. Değerli hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Diyeceğim ama beraber geldik uçakta.
4: Hoş geldik.
0: Hoş geldik değerli hocam. Nasıl hocam, keyfin, her şey yolunda inşallah?
4: Yolunda, teşekkürler. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Bizi çok onore ettiniz kabul ederek. Ne demek, davet en şey tarafı. Gelmeniz çok değerli. Kaygıdan bahsedeceğiz, endişeden bahsedeceğiz. Milli takımımız bizi çok üzdü. Endişe falan şu bu derken bugün bir şeyler oldu, maç kazandık. Arda Güler, Ardacığımız maçın oyuncusu seçildi. Biz bunu ilk günden bekliyorduk ama son günde de potansiyelinin ne olduğunu gösterdi. Çok değerli. Şimdi bir daha turnuva olduğunda 2 yıl sonra insanlar diyecek ya o Dünya Kupası'nda biz hiç bilmem ne olmuştu, şöyle kötü başlamıştı falan. Kafadaki böyle bir endişe. Futbolcular diyecekler ki ya yine aynı şeyleri yaşama endişem var falan. Ya aslında deneyimlerin gelecekteki bir takım olumlu şeyleri engelleme ihtimali de var. Şöyle kabaca kaygının olumsuz tarafı ve olumlu tarafını birazcık konuşma şansımız var mı hocam?
4: Tabii harika olur. Kaygı olumlu mudur, olumsuz mudur? Ben aslında şöyle başlamak isterim. C seçeneği. Yani kaygı ne olumlu ne olumsuz. Kaygı başlı başına bir enerji. Şimdi bana gelen bu enerjiyle benim aslında ne yaptığım önemli. Yani ben kaygılandım. Yakın zamanda sınavımız vardı. Birçok çocuk sınava girdi. Bu sınavla alakalı yoğun bir kaygısı vardı örneğin. Bu kaygı nedeniyle ya ben çok kötü hissediyorum ve bu sene galiba kazanamayacağım sınavı deyip çalışmazsa kaygı nedeniyle, kaygısı

0: nedeni ya da çalıştı, sınav sırasında kaygılanmamalıyım deyip kaygısını artışına neden olursa bu sefer kaygı olumsuz etkileyecek. Yani kaygı olumsuz bir şey olarak gözükecek. Ama bu kaygıyı alıp bir enerji olarak, bu kaygı varsa demek ki benim zihnim bu olay benim için önemli bir şey. Ben bu konuda emek vereyim deyip bunu bir enerjiye yine çevirebilir. Bunu bir enerjiye çevirirse o zaman kaygı bizi bir yerlere götürebilen bir şey haline dönüşebiliyor. Yani o yüzden tabii burada birçok farklı bakış açısı var ama en azından benim kabul ettiğim bakış açısının içerisinde kaygı ne iyi ne kötü. Kaygı olması gereken bir şey.
1: Yani bu enerji benim nasıl kullandığım önemli.
0: Kesinlikle.
1: Yani zaten bütün bu enerji kaynağı da diyebiliriz, alet de diyebiliriz. Yani şu bardağa bile bir iyi ya da kötü anlam yüklemek bir hata. Sonuçta benim onunla ne yaptığım önemli olan.
0: Kesinlikle.
1: Ve kaygıyı olumlu kullanma ihtimali var diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Kaygının işlevsel tarafını daha çok ön plana çıkarırsak ama evet. Önce bunu bilirsek evet. İşleri yoluna sokabiliriz.
0: Kesinlikle. Ama evet. Bunun için de biraz alışkanlıklar önemli. Yani kaygıyla ilişkimiz ya da duygularla ilişkimiz nasıl? Özellikle duygularla ilişkimiz hayatın erken dönemlerinde öğrendiğimiz deneyimlerle ortaya çıkıyor. Örneğin çok sevdiğiniz bir oyuncağı kaybettiniz. 3-4 yaşındasınız ve ağlamaya başladınız. Anneniz gelip size ne der en fazla?
1: Yani biraz daha dikkatli olsaydın diyebilir.
0: Ağlama diyebilir.
1: Ağlama diyebilir.
0: Evet. Şimdi ağlama dediğinde anneniz bu sefer ne olmuş oluyor? Yani senin duygun, negatif bu duyguyu ne yapman gerektiği mesajını veriyor. Bu
1: bastırma.
0: Duyguyu yok etmelisin mesajını veriyor. Evet. Peki bu duyguyu bastırabilir miyim? Düşünün, bir hayal edin. Ağlamamaya çalışırsam ne olur? Ağlamamaya çalışırsam daha çok ağlayasım gelir. Duyguyu bastırmaya çalıştığımızda duygu bu sefer artmaya başlıyor.
1: Şiddeti artıyor aslında.
0: Kesinlikle. O zaman duyguyla ilişkim nasıl oluyor? Negatif bir duygu varsa bundan kurtulmalıyım. Kaygı varsa ben bundan kurtulmalıyım. Şimdi öğrenci sınava girecek. Sınav hayatını belirleyecek çok önemli bir durum değil mi?
1: Evet tabii.
0: Kaygılanmama ihtimali var mı?
1: Kaygılanmak normal.
0: Normal. Peki bu normal duygu geldiğinde çocuk ne yapmaya başlar? Böyle öğrenirse çocuk
1: kaçmaya çalışır.
0: Kaçmaya
1: çalışır. Yok saymaya çalışır.
0: Yok saymaya çalıştığında peki bunun mekanizması var mı? Bu nereden kapanıyor kaygı?
1: Öyle bir düğme yok. Annesinin sesini duyar yine. O da daha çok kaygılandıracak.
0: Bu sefer kaygıyı kontrol etmeye çalışacak. Daha da kaygılanmaya başlayacak. İşte aslında sadece kaygıyla ilişkimiz şöyle yapmalıyız. Bu kadar basit değil.
1: Evet.
0: Bunun geçmişten gelen bir süreci var. Ve bu süreç aslında değiştirilebilir bir süreç. Bu terapilerle, insanın yaşadığı hayatın içerisinde gördüğü deneyimlerle, okuduğu kitapla, karşılaştığı olumlu olumsuz insanlar vesaire vesaire. Birçok evet. şeyle değişebilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Yani o zaman şunu anlıyoruz ki kaygı aslında bir şekilde ifade edildiği zaman ancak doğru regüle edilebilen bir şey ve size zarar verme ihtimali
0: kesinlikle.
1: Düşen bir şey. Biz çocuğa küçük yaşta bir takım davranışlarından sonra duygusunu ifade etmek için ağladığında durdurduğumuz anda aslında o olumsuz tırnak içinde nitelendirilen duygularla baş etme yöntemini onları bastırmak ya da görmezden gelmek olarak kabul ediyor. Fakat bu duygular görmezden gelince yok olmuyor. Başka şekillerde bazen daha şiddetli ortaya çıkıyor.
0: Ortaya çıkıyor.
1: Okey, o zaman kaygımızı bastırmak, görmezden gelmek ya da belli bir duruma uygun bir kaygı varsa bunu da yaşamayı başarmamız gerekiyor. Öbür türlü görmezden gelme yöntemini seçmiyoruz. Peki Semiha Hocam, şunu sormak istiyorum. Kaygının problemli olduğu yerler tabii ki var. Yani kaygı bir noktadan sonra bizim baş etme becerilerimizi artacak kadar şiddetli ya da kaçamayacağımız kadar hızlı koşar hale gelebiliyor. Kaygıyla ilgili ne tür bozukluklarla karşılaşıyorsunuz siz klinik deneyiminizde? Ki zaten sizin klinik deneyiminiz de fazlasıyla var.
2: Evet.
1: Hatta biraz fazla acaba fazla.
2: Evet. 27 yıllık.
1: Gereksiz fazla var. Yani günde 8-9 saat hasta görme
2: doğru,
1: şeyleriniz
2: bazen
1: var.
2: Öyle
1: bazen
2: oluyor.
1: 20 kişi, 25 kişi seans. Sayıları çok arttırdığınız
2: çok
1: zamanlar
2: sayıda,
1: oluyor.
2: Çok sayıda seans yaptım oluyor. Aslında ilk sorundan başlamak isterim. Biraz böyle katkı anlamında da.
1: Evet.
2: Şimdi hiçbir korkuya, hiçbir duyguya biz olumlu ya da olumsuz diyemeyiz aslına bakarsanız. İnsan yavrusu doğduğu zaman o kadar bakıma muhtaç ve bir diğeriyle o kadar ilişkide ki ve kendini tek başına var edemeyen bir varlık. Hayatta kalmakla ilgili bir diğerine çok bağımlı. Bu anlamda da tüm duygular hayatta kalabilmek, kendi varlığını sürdürebilmek, bir diğeriyle bağ kurabilmek, ifade edebilmek, canlılığını sürdürebilmek için çok çok önemli.

0: olumlu ya da olumsuz duygular diye biz tanımlıyoruz. Fakat aslında survive, yani hayatta kalma anlamında, hiçbiri işimize yaramaz ya da kötü duygular değil. Sadece zaman içerisinde onlara ne anlam yüklediğimiz, onları nasıl işlemlediğimiz önemli. Evet. Bu anlamda da şöyle düşünün ki küçük bir çocuk bir ortama doğuyor. Beslenmediği zaman ya da annesinden bakım verenden bakım alamadığı zaman bir duygu yaşıyor. Sempatik sinir sistemi aktive oluyor ve ona bir uyaran gönderiyor. Şimdi bu uyaranların içerisinde korku da var, kaygı da var, bir sürü başka şey var. Bir yandan da bunlar beraberinde bağlanmayı ve sevgiyle ilişkilenmeyi de aslında arkasından getiriyor. Çünkü buna bir yandan da insanoğlu tırnak içerisinde mecbur.
1: Evet.
0: Duygular nerede sıkıntılı hale geliyor? Ederinden çok çok fazla anlam yüklediğimiz zaman, bizim işlevselliğimizi bozdukları zaman, yoksa duygunun karşılığında biz bu duyguyu hissettiğimiz zaman bir takım savunma sistemleri, savunma düzenekleri oluşturuyoruz. Egomuz, yani benliğimiz oluşurken yaşantının içerisinde neyle karşılaşıyorsak ve hangi duyguyu hissediyorsak onu referans alarak, ben bundan kendimi korumalı mıyım? Ben buna karşı öfkelendim, uzak mı durmalıyım? Ben bununla hoşnut hissettim, yakınlaşmalı mıyım gibi şeylere referans alarak sonuçta bir takım savunma sistemleri, düzenekleri oluşturuyor. Ve bu düzeneklerin içerisinde bizi hayatta tutmaya yönelik olanlar çok fazla. Fakat hayatta tutmak amacının dışına çıktığı zaman, o zaman işte bizi ketlemeye başlıyor bu duygular. Kaygı da bunlardan bir tanesi.
1: Yani bunların aslında bir işlevi var hayatta kalmamız
0: tabii
1: için.
0: Tabii ki çok
1: belli
0: çok önemli.
1: Belli bir noktadan sonra bizim onunla kurduğumuz ilişkiden ötürü işlevinin dışına çıkıp zarar vermeye başlayabiliyor diyorsunuz.
0: Nasıl anlamlandırdığımız. Hı-hı. Çünkü şöyle tanımlayabiliriz. Bir olayları deneyimleyen bir benliğimiz var. Hı-hı. Bir yorumlayan bir tarafımız var. Bir de anlatıcı benliğimiz var. Hı-hı. Şimdi bunlar birbiriyle tam tutarlı olmayıp da bir şeyi olduğundan çok daha stresli bir şekilde deneyimlediğimiz, yorumladığımız zaman, o zaman işin içerisine bizim onu nasıl yorumladığımız, o bilişsel çarpıtmalarımız giriyor. Zamanında çocukken belki ortam ona uygundu. Belki öyle savunma düzenekleri geliştirmek zorunda kalıyorduk. Çocuk olarak kaynaklarımız belki azdı. Rehberlik alamadık. İçinde bulunduğumuz ortam belki travmatikti. Bir şekilde o zaman o reaksiyonu vermeyi öğrendik. Buna isterseniz bazı ekollerde şema deyin. Bazı ekollerde adını başka bir şey koyun. Nasıl öğrendiyseniz. Daha sonraki yaşantımızda da bu şemalarımıza ve öğrendiğimize göre reaksiyonlar verebiliyoruz. Ama hayatın içerisinde ne oluyor? Zaman değişiyor, etraf değişiyor, biz büyüyoruz. Şemalarımız ve öğrendiğimiz o otomatize olmuş şeyler, savunma düzeneklerimiz aynı şeyde kaldığı zaman bir süre sonra içinde bulunduğumuz çocukluk dönemindeki travmatik ya da abartılı reaksiyonlarımız ya da olduğundan çok daha olumsuz yorumlamamız gelecekte bizim başka olaylar karşısında verdiğimiz reaksiyonların işlevsel olmamasına, bizim önümüze set çekmesine neden oluyor.
1: Yani çocuklukta kurduğumuz bir takım savunmalar, yaşamla ilgili bir takım kararlar ileriki yaşlarda değişen çevreye uyumlu olmadığı için ve biz onları hala doğruymuş gibi kullanmaya çalıştığımız için zarar vermeye başlıyor.
0: Aynen. Bilişsel çarpıtmalarımızla evet. beraber aslında bugün kaygı verecek bir olayı geçmişten yola çıkarak çok daha olumsuz ya da farklı yorumlayabiliyorum ve işte orada ben de hem sinir sistemimde bir takım vücuduma yansıyan tepkilere neden oluyor, hem zihinsel olarak onu yorumlamamdan dolayı bilişsel işlevlerimi de bozabiliyor. Hayata yanıtımı bozuyor aslında. Evet. Biz psikiyatristler en çok işlevselliği değerlendiririz.
1: Evet. Evet.
0: Bu çerçevede değerlendirmek lazım. Öfke de bunun içine dahil. Kontrol edebiliyor muyuz? Yönetebiliyor muyuz? Yönetirken çok fazla enerjimizi emiyor mu bu duygular? Çok fazla bizim işlevselliğimizi engelliyor mu? Bozuyor mu? İlişkilerimizi bozuyor mu? Buraya konsantre olmam gerekiyorsa konsantrasyonumu mu bozuyor mu? Gibi gibi şeylere bakıyoruz. Yoksa ederinde oldukları zaman hepsi aslında bizim bir takım şeyleri yapabilmemiz için birer sinyal ve motivasyon aracı. Olumsuz ya da olumlu değil.
1: Evet, harika anlattınız gerçekten. Yani aslında bizim çocukluktan itibaren kurduğumuz işimiz

0: yaraması beklenen birçok şey, savunma düzeni zamanla işlevini kaybettikten sonra ve yeni çevreye uyum sağlayamadıkları sürece zarar verebiliyor ve orada da bir takım farklı görüntülerle ortaya çıkabiliyor. Şimdi hocam, bizim bu kaygıları kabul etmemiz lazım. Hı hı. Belki korkuları, belki öfkeleri, belki kıskançlığımızı, bu duyguların kabulü sizin kabul ve kararlılıktaki kabul bununla alakalı mı?
1: Kesinlikle.
0: Mesela bir kaygıyla ilgili bir sorunu bir hastalık olarak görür müsünüz?
1: Kabul ve kararlılık terapisi veya kabul adanmışlık terapisi iki şekilde de söyleniyor. Bir durumları hastalık olarak görmekten ziyade süreçlere odaklanmaya çalışıyor. Yani gelen bir duygunun, örneğin kaygının, öfkenin hangisi olursa olsun, o duygunun ne olduğundan ziyade o duyguyla benim ilişkim nasıl? Örneğin ben o duyguyu kontrol etmeye veya yaşantılamaktan kaçınmaya çalışıyorsam bu sorun oluşturabiliyor. Geçenlerde bir gazetede görmüştüm. Öfke kontrol seminerinde kavga çıktı.
0: Şimdi tam kontrol ediyorduk, işler karıştı. Yani.
1: Şimdi aslında bir şeyi kontrol etmeye çalıştığımızda nasıl kontrol etmeye çalıştığımız önemli ve kontrol etmeye çalıştığımız şeyi eğer bastırmaya çalışırsak o zaman öfkenin dediğini yapma ihtimalimiz daha fazla olabiliyor.
0: Yani onunla kavga etmeye başlıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Yani.
1: Şimdi bir yemekte olduğunu düşünelim. Bir çift yemekte ve birkaç kişi var çiftin yanında. Biri diyor ki kız arkadaşına başkalarının yanında hoşlanmayacağı bir şey söylüyor. Kız arkadaşı öfkelendi. Şimdi bu duyguyla ne yapacak? Bu duyguya eğer tepki verirse, sen kimsenin yanında bana böyle yapamazsın, şöyle yapamazsın diye öfkeyle bir tepki verdi. Onun için faydalı olmayan bir duruma dönüşebilir bu.
0: Tabii ki.
1: Herkesin arasında bir tartışma çıkabilir. Şöyle yapabilirse, burada bir olay var, ben öfkelendim. Bunu fark edip buna yanıt vermeye çalışırsa, ben şu anda öfkelendim, ben biraz yürüyüşe çıkacağım. Bunu tekrar konuşuruz.
0: Bunu da trip olarak algılarlar gerçi.
1: Tabii. O trip de yapılabilir sonuçta.
0: Trip ya, tabii,
1: akşam gelindiğinde o zaman bunu konuşursa bu sefer aslında sorun olmadan kendini ifade ederek bak benim sınırlarım var. Bu senin bu yaptığını yani haksız duruma düşmeden karşı tarafa aktarabilme şansı olur. İşte burada kabul devreye giriyor.
0: Evet.
1: Yani kabulün çeşitli perspektifleri var. Kabul neyle alakalı kabul? Örneğin yaptıklarımla. Hayatın içerisinde benim değiştirebileceğim şeyler var, değiştiremeyeceğim şeyler var. Bu kabul şu demek değil. Değiştirebileceğim şeyleri kabul edeyim. Yani örnek yine hani yakın zamanda sınav, karne zamanı olduğu için bunların üzerinde biraz konuşalım isterim. Ben sınava hazırlanıyorum. Ya bu sınav çok zor. Yılların emeği var. Çok zorlanıyorum anne. Çok sıkıntılı bir sınav. Bir saat içerisinde, iki saat içerisinde hayatım belli olacak. Evet çok zor ama peki değiştirebileceğin değişkenlere uğraştın mı? Emek verip çalıştın mı?
0: Evet. Tarihten biraz daha iyi not alıyor olman onun etki yapabilir bu sürece.
1: Evet. O zaman değiştirebileceklerimi değiştirdikten sonra, yapabileceğim kadarını yaptıktan sonra, şimdi ben çalıştım.
0: ÖSYM'ye etki edemezsin ama soru kalitesi.
1: Evet. ÖSYM'ye etki edemem ve aynı zamanda şuna da etki edemem. Duygularıma da etki edemem. Hı hı. Sınava girdiğim zaman şunu kendime söyleyebilmeliyim. Hı hı. Öğrenci arkadaşlara mesaj olarak da. Benim elimde kontrol edebileceğim şeyler neler? Bir, duygularımı kontrol edebilir miyim? Edemiyorum. Duygular geliyor. Onlardan kaçmaya çalışmak veya onlarla kalmaya çalışmak. Ben bunu kontrol etmeye çalışabilirim. İki, aklıma gelebilecek düşünceleri kontrol edebilir miyim? Birçoğu yine benim kontrolümde değil. Örneğin sınava girdiğiniz zaman ya bu sınav kötü geçerse ya şöyle olursa buna benzer birçok düşüncenin aklımıza geleceği de aşikar.
0: Belli ki gelecek bunlar.
1: Ve de bunlar da kontrol edebileceğim şeyler değil. Peki elimde olan şey ne? O zaman bir herkese bir mesaj olarak. Zihnimin söyleyebileceklerini kontrol edemiyorum. Duygularımı kontrol edemiyorum. Neyi kontrol edeyim? Ben ellerimi kontrol edeyim. Yani davranışlarımı kontrol edebilirim. Seçimimi kontrol edebilirim. Sınav öncesinde elimden geldiğince çalışabilirim. Ondan sonra sınava girdiğim zaman Nefes alırım, nefesimi veririm. Belli bir miktar sıkıntım oluşacak. O gece güzel uyuyamayacağım. Hı hı. Ertesi gün aklıma bu olumsuz düşünceler gelecek. Oturup bundan sonrasında elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kontrol edebileceğim süreçler bunlar. Hı hı. Ama yine hani burada da konuştuğumuz gibi bazı alışkanlıklar çok katı olarak öğrenile gelebiliyor. Hmm. İşte bunların değişim yolu içinde bazı çocukların destek almaları gerekebiliyor. Çünkü çocukluktan itibaren sürekli olarak duyguların kontrol edilmesi gerektiği, azaltılması gerektiği, duygulardan kaçılması gerektiği öğretilirse o çocuk o sınava girdiğinde bazıları daha fazla zorlanabiliyorlar.
0: Evet, şimdi biz diyoruz ki sınavda size sınav kaygısı. Hı-hı. Ve bununla ilgili çalışıyorsunuz. İşte evet, sınav kaygısını azaltmakla, yok etmekle ilgili. Fakat hı-hı, sınav kaygısı var. Sınav kaygısının sembolik cümleleri de sınav esnasında gelecek diyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Bu cümleleri engellemek bilişsel düzeyde niye mümkün olmasın peki?
1: Çünkü...
0: Yani mesela ya sürem yetmezse diye düşünmeyebilir de belki gibi düşünün.
1: Biz şimdi burada ekollerde farklılık var ama hı, kabul adanmışlık ekolünde şöyle diyor. Bu bir satranç oyunu gibi. Hı hı. Eğer sen beyaz piyon, olumlu bir piyonu oynarsan zihnin de bir problem problem yaratma, olasılıkları değerlendirme makinesi sana olumsuzluğu, yani siyah piyonu hmm, oynar. Şimdi ben örneğin hmm, şöyle yaptım. Dedim ki ben sınava girdiğimde ya bu sınav kötü geçerse, buna cevap vermeye çalışıyorum. Ya niye kötü geçsin ki? Ben çalıştım. Hı-hı. Zihin de bunun ardından şunu söyleyebilir. Çalıştın ama ya sınavda heyecanlanırsan? Yok yok ya, sınavda heyecanlanmam. Ya heyecanlanırsan? Hmm. İşte burada belirsizliği tamamen ortadan kaldırmak için bir güreşe başlayabilir çocuk.
0: Evet. Yani bizim zihnimizde tamamen kontrol edemediğimiz bir söylem merkezi var.
1: İç çatışma var. Evet. Hmm. Bir ben var, benden içe ruh.
0: Ha, o işte.
1: Var. Evet. İç konuşmamız var. İnsanların %99'unda, bazı insanlarda olmadığı söyleniyor çalışmalarda ama %99'da bir iç konuşma var.
0: Bu bizim anladığımız manada bu sayıltılar, ruminasyonlar, obsesyonlar, bazıları, gibi şeylerden benzer bir şekilde ortaya
1: çıkıyor. Bazıları, evet. Hmm. Ya bizim beynimizin içinde şöyle tabir edebiliriz. Olumlu bir yapay zeka yani var. Hmm. Arka tarafta
0: olasılık hesaplıyor sürekli.
1: Olasılık hesaplayan, bizi yönlendirmeye, bize yardım etmeye çalışan bir adeta yapay zeka var. Hmm. Örneğin ben şimdi arabamı kullanıyorum. Hmm. Ve aklımda benim şey var. Akşam acaba yemeğe dışarı mı çıksam? Hmm. Tam o sırada hızla soldan bir araba geldi. Önüme çıktı. Ne yapıyorum?
0: Otomatik basıyor birisi benim yerime sanki.
1: O birisi basıyor işte.
0: Hmm, birisi basıyor.
1: Yani çünkü diğer sistem basıyor. Yani. Ve o sistem sadece ona yaramıyor. Aslında bazı şeyleri öngörmek için bize duyguları sunuyor. Hmm. Yani kaygı duyduğu zaman şunu mesajı vermiş oluyor bize. Uzaklaş. Hmm. Utandığınız zaman saklan. Üzüldüğün zaman hareket etme. Öfkelendiğin zaman saldır. Birçok şeyi tahmin etmeye çalışıyor. Evet. Aslında bize fayda göstermeye çalışan, yıllar çok çok eskiden beri var olan bu sistem bugün içerisinde çalışıyor. Ama bugüne uygun değil. Bugün dünya o kadar hızlı değişiyor ki. Hmm. Bu sistem buna yetişemez. O zaman bizim bu sistemin açıklarını, ki terapilerde biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Hmm. Biz terapide kimsenin bozuk olarak görmüyoruz. Hı hı. Bozuk insan yok. Ama bozuk alışkanlıklar var. Hı hı. Bu alışkanlıkları değiştirerek kişiyi hayatın içerisinde daha anlamlı bir yola sevk etmeye çalışıyoruz.
0: Evet, şimdi değerli izleyenlerimiz, hocalarımız diyor ki aslında kaygıyla ilgili bozukluklar ve benzeri birçok psikolojik problem bizim çocukluğumuzda kurduğumuz savunmaların bugün işe yaramamasından ya da on binlerce yılda oluşmuş o yazılımın bugünkü teknolojik dünyaya uyumlanamamasından kaynaklanır. Ama bu yazılımları update etmek de mümkün. Çocuklukta oluşturduğumuz o savunmaları yeniden revize etmek de mümkün. O zaman hasta olmaktan ziyade biz yanlış alışkanlıklara sahip olmaktan bahsedebiliriz. Ve alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde, yani hatalı davranış yerine daha sağlıklı davranışı geliştirdiğimizde aslında uyumlu, işlevsel, Semih Hoca'nın dediğiyle bir kişi haline gelebiliriz. Fakat Semih Hoca'm, bazen de hata yapıyoruz. Şimdi mesela ben kaygılıyım, gerginim, eşimle problem yaşadım, iş yerinde problem yaşadım ve elim telefona gidiyor bir anda. Bakıyorum bir ayakkabı alayım ben diyorum kendimi iyi hissetmek hı hı. için. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Güzel kırmızı bir ayakkabı görüyorum. İşimdeki problemi unutuyorum. Eşimle yaşadığım problemi unutuyorum. Alıyorum o kırmızı ayakkabıyı. Oh bir rahatlık geliyor. Ama evdeki 70. çift kırmızı hı hı. ayakkabı. Hı hı. Ya da açıyorum işte ders çalışacağım. Tam da işte Öykü hocamın söylediği gibi sınava çalışmam gereken o sınavın stresiyle telefonda oyun oynamaya başlıyorum.
2: Evet.
0: Sabah

0: koymuş, uyuyorum sonra. Yani aslında kaygıyla baş etmek ya da sorunlarla baş etmekle ilgili kurduğumuz bir takım şeylerde bağımlılık adını alıyor. Var mı bir artış ve nasıl görüyorsunuz bu bağımlılığın kaygıyla ilişkisini?
1: Tabii sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle çok kolay bazı şeylere ulaşmamızla beraber alışveriş siteleri bile artık elimizin altında.
0: Tabii.
1: Yani ya da bir takım siteler olumsuz şekilde etkiliyor insanları, evet. Ama çok kolay ulaşılabiliyor. O yüzden de var. Bu kaygıyla başa çıkmak için başka sebepler de olabilir tabii ki, ama kaygıyla başa çıkmak için bağımlılıklara yönelmeyi çok fazla görüyoruz. Neden? Bir an o zihnin arkasındaki karmaşık, çatışmalı, bizi sıkıntıya sürükleyen duygudan uzaklaştıran şeyler, anlık haz veren, hızlı değiştirebildiğimiz, çok kolay ulaşabildiğimiz şeyler, gerek sosyal medya olsun, gerek diğer bağımlılık yaratan şeyler olsun.
0: Hızlı da bir ödül veriyor bu size, hemen mutlu ediyor.
1: Aynen, algoritma da zaten ona göre çalışıyor ve bundan bir takım sektörlerde faydalanabiliyor.
0: Kesinlikle.
1: İnsanın da bu sinir sisteminde bir etki yaratıyor. Anlık bir dopamin artışı, anlık bir haz duygusu yaratıp dolayısıyla ödül merkezini uyardığı için sürekli bu sıkıntılı duyguyla başa çıkamadığımız noktada en kolay kaçış noktası olarak oraya gidebiliyor insanlar. Tabii ki bu devam edince, çok fazla olunca kendi içinde başka handikaplara ve daha büyük sıkıntılara yol açıyor. Yani ilişkiler bozuluyor, ekonomi bozuluyor, kişinin kendine güveni bozuluyor. Süreç içerisinde daha karmaşık ve çetrefilli hal alıyor problemler. Aslında kaygıyla başa çıkmak için bu öğrenilmiş çarpık bir başa çıkma yöntemi.
0: Evet.
1: Psikoterapilerde ne yapıyoruz? Ya da psikiyatride daha çok uygun, işlevsel ve daha olgun savunma düzeneklerini bunun yerine koyması için kişiyle beraber çalışıyoruz. İlaçlar da kombine edilebilir. Kaygının tipine, durumuna göre birçok tedavi şekli var. İlaçlar da ne işe yarıyor? Kaygı yolakları ile ilgili etki edip o yoğun kaygıyı azalttıkları zaman tabii ki arka planda, bilinçaltında çatışmalı bir süreç var ise oradaki aşırı gürültülü ses sustuğu için dolayısıyla yine yönelme azalabilir. Tabii ki bu bir parçası. Bir süre sonra işin içerisine o alışkanlık, dürtüsellik de girip kişi çok kolay ulaştığından dolayı bu davranışı sürdürme eğiliminde de oluyor. Kaygıyla bağlantısı bu yüzden çok fazla ve son zamanlarda gerçekten klinikte de artış var. Bir bakıyorsunuz altta başka bir sürü sebep var. Travma var, travmadan kaynaklı kaygı veya başka bozukluklar var. Çocuklukta ihmal var. O boşluk hissini doldurmak için, kaygıyı yatıştırmak için kişiler böyle şeylere yönelebiliyorlar.
0: Yani hocam bir problem yaşıyor kişi. Bu bazen travmatik bir olay, bazen çocukluk travması, ihmal, istismar gibi. Bu zihnimizdeki sesi açıyor. Çok kontrol edemediğimiz sesi açıyor. Sonra bu sesi arada bir kısmak için de insanlar çok da uygun olmayan duygu düzenleme araçlarına gidiyorlar.
1: Evet.
0: Alışveriş yapmak, oyun oynamak, sürekli televizyon seyretmek gibi. Ama oysa ki bu sesi kısa süre kısa bile o işi bıraktığımızda, o haz veren uğraşı bıraktığımızda o sesin bu sefer derecesinin arttığını görüyoruz. Bu da zaten kaygı bozukluğu gibi anlatmıştım.
1: Çünkü problem orada duruyor. İçsel çatışma orada duruyor.
0: Çözüm
1: her ne yaşadıysanız orada, aslında orada duruyor kaygılandığınız şey. Ve başa çıkma yöntemi aslında bu değil. Bu sadece bir çeşit üstünü örtme ya da erteleme gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla problemler birikiyor. Ya da siz kendi iç dünyanızda daha olgun bir yöntem bulmadığınız için bunu yönetmeye, bu duyguyu yönetmeye ve başa çıkmaya yönelik, o zaman sizin önünüze bir süre sonra tekrar çıkıyor. Tekrar çıktığı zaman öğrendiğiniz yerden devam ettiğinizde, sosyal medya işte bağımlılık yaratan şeylere yöneldiğinizde böyle bir kısır döngünün içerisine sokmuş oluyor kişi kendisini. Ve bu böyle devam ediyor.
0: Şimdi çok ilginç tabii. Şimdi bizde şöyle de bir şey var. Zihnimiz aslında gerçekliğin peşinde çok koşuyor değil. Zihnimiz ihtiyacımız olan şeyleri toplamak üzerine, belli ihtiyacımız olan ipuçlarını toplamak üzerine hareket eden bir hayatta kalma makinesi, bir survive makinesi. Fakat biz zihnimize çok inanıyoruz. Yani bu hataların olma nedeni de biraz bu. Yani mesela bir hocam şey vardır ya işte tanık hafızası diye bir şey. Bir olayı 7 kişi izliyor, görüyor. 7'sine de soruyorsun, ayrı şeyler anlatıyor. Ya da bizde şey oyunu vardır. Kulaktan kulağa oyunu vardır. Yani çok da basit anlaşılır bir cümleyi söylediğinde 7. kişiden farklı bir şey çıkar. Çünkü zihin duyduğunu işledikten sonra algı haline çeviriyor. Böyle hatalı bir sistem ya da tırnak içinde hatalı ama hayatta kalmak için çok iyi çalışan bir sistemimiz varsa neden zihnimize bu kadar inanıyoruz sizce? Neden bu değişmiyor? Başka bir mesela

0: ünlünün götürdüğü yere git ya da o tepedeki enerjiyle bağ kur falan gibi olaylar gelişmiyor. Biz hala zihnimizin peşindeyiz. Niye bunu böyle görüyorsunuz?
1: Çünkü zihin gerçekten çok önemli bir sistem. Ama tek başına da çalışmıyor. Şimdi zihne şıracı desek yanında bir de bozacı var. Şimdi şıracı diyor ki ya biz şimdi bir programın içerisindeyiz. Ya bu programda saçmalarsan. Şimdi bu şıracı. Tek başına gelse çok büyük sorun yok.
0: Ya Mehmet de saçmalarsa diye geliyor.
1: Öyle. Bir de yanında duyguyla geliyor. Beden duyumuyla geliyor.
0: Yani, bir de oradan fizyolojik tepki.
1: Fizyolojik tepki. Evet. Vücutla beraber geliyor. Sadece bu yazılı bir senaryo hikayeyle gelmiyor. Çünkü içerideki bizim dışımızda çalışan o sistem bunları da kontrol ediyor. Ve sistem çok basit çalışıyor. Sistem ben şu anda şu anımı nasıl kurtarabilirim? Başka pek bir şeye önem vermiyor. Ama biz elbette hayatımızla alakalı daha uzun vadeli düşünmek durumundayız. Yani bir öğrenci hep buradan gidiyoruz bugün ama.
0: Ama bugün de tam o gün.
1: Tam
0: yani.
1: O gün yani.
0: Karne aldı çocuklar.
1: Evet.
0: Bu arada baştan söyledik de inşallah karneler iyi gelmiştir. İyisi kötüsü artık sizin olayı nasıl ele alacağınızla ilgili. Hocam şimdi de hocalarım daha güzel açıklarlar durumu.
1: Şimdi çocuk oturduğu zaman zihni şöyle diyor. Ya birazdan çalışırsın. Hadi git içeride 2 dakika televizyon izle. İçeriden de bir can sıkıntısı geliyor. Çocuğun tabii ki de ne oluyor bu sefer? İçeri gidesi geliyor. Yani çalışmayı bırakası geliyor. Şimdi burada devreye girmesi gereken şey ne sorusu değil, neden sorusu. Aileler sürekli olarak çocuklara ne yapmaları gerektiğini söylüyor.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Ne yapman gerekiyor? Ne yapman gerekiyor? Ders çalışman gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Koşu durman gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Koşmaman gerekiyor. Şimdi sürekli ne? Çocuk eğer bunu içselleştirebilirse çocuk ve ergenliğe gittiği zaman yani değer haline getirebilirse o zaman bu kendi kendini besleyen bir sistem haline gelir. Eğer bu şey gibi olur yani nükleer enerji gibi olur. Ama kendi kendini besleyen bir sistem olmaz. Ders çalış oğlum derse annesi oradayken ders çalışır. Babası oradayken ders çalışır.
0: Sadece bir vitrin oluşturur.
1: Kesinlikle.
0: Bir portre oluşturur.
1: Evet. Çünkü içselleştirememiştir. Bu da ne sorusuna odaklanıldığı zaman.
0: Belki nedenini bilmiyor da olabiliriz. Yani cevabını bilmiyor olabiliriz.
1: Nedeni ortak değil.
0: Ben bazen soruyorum mesela diyorum çocuğunuza olmazsa olmaz kuralınız nedir diyorum. Başka da kural koymayın zaten. Olmaz. Mesela yatma önce dişini fırçalamak. Yani neden? Yani neden yatmadan önce çocuk dişini fırçalayacak? Yani 2 saat önce yani ne işe yarıyor? O bir şeyler söylüyor. Ya diyor ki işte yemekten önce çikolata yemesi benim çocuğumun yasak. Bunu hiç istemiyor. Yani neden istemiyorsun peki? Bunu tam olarak çocuğuna anlatabileceğin şekilde bana bir anlatır mısın? Hakikaten nedeni bilsek bile anlatmakla ilgili sorunlarımız olabiliyor yani.
1: Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz kendi nedenlerimizi çocuklarımıza dayatmamalıyız.
0: Evet.
1: Yani sen bir hayat yaşadın ve şu anda çocuğunun o neden için şunu şunu şunu yapmasını istiyorsun. Ders çalışmasını şöyle yapmasını istiyorsun. Ama çocuğun kendi nedenini bulması gerekiyor. Ve biz orada sadece ona eşlik eden, kılavuzluk etmeye çalışan, o da belli bir yaşa kadar kişiler olmaya çalışmalıyız. Ve böylece çocuk kendi neden sorusunu keşfetmeye çalışmalı. Kendi neden sorusunun keşfi hayatın sonuna kadar devam edecek bir keşif zaten. Evet.
0: Çünkü sen bir şekilde o keşfin coşkusu diye bir şey var.
1: Evet.
0: Kendi bulduğun şey sana aitleşiyor. Başka birinin söylediği şey ona ait olan bir şeyi seni köleleştiren bir noktaya da geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Artık. O davranışları çünkü içselleştirmeden yapıyorsun. Kesinlikle öyle. Peki zihnimiz bunları bir uyulması gereken cümlelere mi çeviriyor ileride başımıza dert açan?
1: İleride başımıza dert açıp açmayacağı da bizimle alakalı ama dediğin gibi ileride başımıza dert
0: açabilecek
1: cümlelere çeviriyor. Zihnin elbette kötü bir amacı yok. Örneğin şeyden bahsedelim. Bana umutsuz şeyler anlatıyor diyelim zihin. Hı hı. Bunun kötü bir zihni kötü bir niyeti yok. Umutsuz şeyler anlatıyorsa çocukluğun ya da erken yaşam dönemlerinin belirli yerlerinde senin umutsuz olman gerekiyordur. Eğer orada umutsuz olmasaydın o kadar büyük hayal kırıklıklarına uğrayacaktın ki ruhsal olarak daha kötü yönde etkilenecektin. Umutsuzluğun amacı senin hayal kırıklıklarını önlemekti. Evet. Ama şimdi farklı bir düzende, farklı bir...

0: antik yazıt gibi düşünebilirsiniz. Zihnimizin duvarlarında antik yazıtlar var.
1: Silinmesi çok zor.
0: Silinmesi çok zor. Silinmemize gerek de yok.
1: Gerek
0: de. Hepimizde var çünkü. Ve o yüzden de o antik yazıtlar bizim geçmişimiz doğruları, geçmişimizin doğruları olduğu için çoğunlukla ya da geçmişte işimize yaradıkları için onları doğru kabul etme eğilimindeyiz.
1: Eğilimindeyiz.
0: Yani ben sınava girdiğimde ya da ben bir işe girdim, ben zaten beceremem. Bazen o duvarımızda o yazabiliyor ve onu doğru kabul etme eğilimindeyiz. Neden? Aklıma geldi. Evet. Bu bile yeterli bir sebep olabiliyor.
1: Evet, çok güzel söyledin. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaşıyorum ben. Bizim çocuklar işte turnuvada başarılı olamadılar. Arda Güler çıkıp bir konuşma yaptı. Dedik ki utanıyorum. Ya şimdi yani tabii ki kendine göre bir cümle seçiyor ama hatalı. Çünkü hiç utanılacak bir şey yok onun adına. Çünkü sen harika karakterli, yetenekli, vatanını milletini seven, bunu her söyleminde dile getiren, duyarlı, sevilen bir adamsan utanmayacaksın ve Arda Güler öyle biri. Peki ne yaşaması lazım? Maçında yaptığı bir takım hatalarla ilgili suçluluk duyabilir. Yani maçtaki bir takım davranışlarıyla. Kesin. Ve biz ondan hiç utanmadığımız gibi onu başımızın üzerinde de karakteriyle zaten taşıyoruz. O yüzden utanmaması gereken, belki utanması gereken son insan. Fakat biz bazen bunları karıştırabiliyoruz. Suçluluk duyacağımız, yani davranışımızla alakalı mevzuları bazen karakterimize çevirip utanç duyabiliyoruz. Yani bir çocuk sınıfta başarısız oldu, sınavdan kötü not aldı. Ben yetersizim, beceriksizim, başarısızım derse utanır ve bunu karakteriyle alakalı hale getirebilir. Yeterince çalışmadım. O gün daha fazla, o yıl daha fazla çalışabilirdim. Ya da tarihe çalışmak yerine biraz daha geometri çalışabilirdim derse suçluluk duyar ve davranışını değiştirerek bu istemde kurtulabilir. Suçluluk kötü bir duygu değildir. Utanç tehlikeli bir duygudur diyoruz. Fakat biz şimdi baktığımızda hocam öyle bir şeyden utanıyor ki bizim gençlerimiz, görüntüsünü çok önemsiyor. Şimdi biz bir şaka yaptık programa başlarken. Dedik ki aman kamerada iyi gözükelim de gerisine bakarız. Şimdi bu bir şaka. Neden şaka? Çünkü stüdyoda kendi kimliğini oluşturmuş, kariyerli, toplumun tanıdığı, sevdiği birer psikiyatrist olarak varsınız. Ama 17 yaşında genç bir kız da bütün bunlara sahip değilse, 16 yaşında genç bir oğlan bütün bunlara sahip değilse, sadece kendini görüntüsünden ibaret bir kimlik oluşturup görüntüsüyle ilgili çok büyük endişeler yaşayabiliyor. Yani ya beğenilmezsem? Beğenilmeyi sadece fiziksel görüntüye indirgemiş durumda. Az önce bahsettiğiniz gibi belki de Instagram vesaire, TikTok sunumundan ötürü. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani insanın görüntüsüyle ilgili bu kadar kaygılanması normal değil gibi gözüküyor tabii ama ne yapılabilir, bunun yerine ne koyabiliriz sizce?
2: Şimdi insanın tabii değerler yargısı var ve değerler yargısı aslında çağa ve döneme göre değişebiliyor. Değerler yargısından da sadece kendi içsel sisteminiz de bu değerler yargısını oluşturmuyor. İçinde bulunduğunuz toplum, aile, okuduğunuz okul, hangi çevrede yaşadığınız, sizin nasıl algıladığınız, birçok şey bu değerler yargısını değiştiriyor ve sonuçta bir çıktı oluyor. Ve sizin bir öncelik sıralamanız oluyor. Ne yazık ki çağımızda bu çok fazla öne sürüldüğü için belki değerler sisteminde bazı şeyler yer değiştirdi. Ama bu yer değiştirme her zaman beraberinde mutluluğu getiriyor mu? Şimdi az önce şunu söyledik. Bir, bizim bazı şeyleri deneyimleyen bir benliğimiz var. Bir de anlatıcı bir benliğimiz var. İnsan dünyaya geldiği zaman oluşmuş bir benliği yoktur. Çevresi, toplum, içinde bulunduğu aile ve bunu nasıl değerlendirdiği, nasıl yaşantıladığı, o sırada olan yaşam olayları, sonrasında devreye giren öğretmen, okul, işte sosyal çevrenizde kimle karşılaşıyorsanız, birçok şey bizim benliğimizin oluşmasına yavaş yavaş yavaş yavaş onu inşa eder gibi katkıda bulunur. Ve benlik tek yönlü ya da tek bir parçadan oluşan bir şey de değildir. Daha sonrasında o parçalar biz yaş aldıkça, olgunlaştıkça bütünleşir, kendi içerisinde bağlantı kurar ve daha iyi organize olurlar. Sistem oluşur aslında bir çeşit. Ve o sistem ne kadar sağlıklı, İşte az önce bahsettiğimiz iyi ve olgun savunma düzeneklerinden oluşuyorsa kişinin benlik bütünlüğü o kadar iyi ve güçlü olur. Dolayısıyla aslında neden 7 kişi aynı şeyi seyrettiği zaman farklı şeyler görüyor? Bizim deneyimleyen benliğimizle anlatıcı benliğimiz farklı farklı şeyler ortaya koyduğu için ve her birimizin geçmiş deneyimleri farklı olduğu için kendi bakış perspektifimiz, bakış açımıza, perspektifimize göre değerlendiriyoruz olayları. Günümüz dünyasında da şimdi o kadar çok bu tür

0: şeyler insanlara bir nevi aslında dayatılıyor ki iyi olmak, başarılı olmak, göz önünde olmak hep buralardan çok kolay bir şekilde sağlanacak. Evet. Ve dolayısıyla bunun sonucunda da görünür olmak, sevilir olmak gelecek gibi bir algı yaratılıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: ve bundan kolay ulaşılabilir şeyler doğru yoldan gidersen, evet, ama yol hatalı gibi aslında.
0: Evet. Aslında insanın kendini inşa etmesi için sadece dış görüntüsüyle uğraşması değil, aynı zamanda daha da çok hatta içindeki sistemi doldurması, ruhsal benliğini doyurması, olgun bir yere taşıması, insan ilişkilerini geliştirmesi, kendiyle ilişkisini her şeyden önce çok daha iyi bir yerde tutması gerekirken sadece dış görüntüye odaklandığınız zaman bu her an bozulabilir. Bir kazayla bozulabilir, tabii, makyajınızı iyi yapmadığınız, tabii, zaman bozulabilir, rüzgar eser saçınız bozulabilir.
1: Hocam onu da boşver. Şimdi
0: o
1: çok özür dilerim.
0: O kadar kırılgan bir şey ki.
1: Çocuk şöyle poz koyuyor. Ben seni ne yapayım kolunu? Seni inşaatta mı çalıştıracağım, tarlada mı çalıştıracağım? Askerini gör. Yok ki öyle bir şey. Bozulmasa da bir faydası yok birebir yani o şey.
0: Evet. Daha yüzeysel bir yerden
1: yüzeysel
0: ele
1: bir
0: almış
1: durum
0: oluyor.
1: Yani bu.
0: Ve sonuç itibariyle sürekli orayı canlı tutmak, iyi tutmak, kendilik değerini onun üzerinden inşa ettiği zaman sürekli bunu cilalamak zorunda kaldığından dolayı da bu hem yorucu hem de aslında bir süre sonra bunun kendisi mutsuzluk yaratan bir şeye dönüşüyor.
1: Bir de her zaman daha da iyi olma gibi bir sınavın içine giriyorsun.
0: Evet.
1: Tabii,
0: çok
1: doğru,
0: zor
1: doğru
0: bir yarışa sokuyor doğru gençleri, çocukları.
1: Doğru.
0: Aslında biz yetişkinlerin de onlara bu anlamda rehberlik etmesi gerekiyor. Değerler sistemimizi belki hepimizin tekrar gözden geçirmesi gerekiyor.
1: Hocam mesela şöyle bir soru sorulabilir. Mesela eğitim hayatınızdaki açtığınız badireler, yaşadığınız zorluklar. Şimdi burada bizi izleyen, programı izleyen bir kişi diyor ki Semiha Tufan da ne kadar bilgili, hoş bir kadın. Sanki bu noktaya ışınlanmış gibi. Ya neler yaşadım orada onu bilmiyorsun değil mi? Yani bazen de o model dediğimiz ekranda gördüğümüz insanların biz çıktığı görüyoruz son halini.
0: Evet.
1: Siz 21 yaşında işte atıyorum tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken nasıl bir Aralık ayı geçirdiniz acaba?
0: Evet.
1: Değil mi? Yani bunları da görebilmek lazım.
0: Tabii.
1: Pek görülmüyor.
0: Tabii. İlla ki insanız. Olumsuz olaylar yaşıyoruz. Hastalarım da bazen bana, danışanlarım da sordukları zaman işte ya da kendilerini az önceki olaydaki gibi suçladıkları, utandırıldıkları zaman ben onlara çoğunlukla şöyle bir şey söylüyorum. Tabii ki kişiye ve bağlama göre değişmekle beraber. Tamam bu oldu. Bunu değiştiremeyiz. Ama sen buradan kendini utandırıp, suçlayıp buna kahredecek ve bununla zaman mı kaybedeceksin? Yoksa buradan iyi bir deneyim elde edip güzel bir çıktığı cebine koyup öyle mi yola devam edeceksin? Bununla ne yapacağın önemli.
1: Evet.
0: Büyümek, gelişmek dediğimiz şeyler zaten bu deneyimlerden iyi çıktılar elde edebilmek. Sonra bunu kendimize bir kazanım olarak katabilmek. Bizim kültürümüzde tabii ki şöyle bir şey, birçok kültürde de var ya, doğu kültürlerinde belki, geleneksel kültürlerde belki biraz daha fazla çocuklarımızı çok fazla utandırarak terbiye etme odaklı,
1: evet,
0: olabiliyoruz.
1: Evet.
0: Aslında değerler sistemini geliştirip daha sonrasında kendilerini keşfetmelerine ve yaptıkları şeyden az önce söylediğim gibi iyi bir çıktı elde etmeye yönelik onlara rehberlik etmeliyiz.
1: Evet.
0: Bir de evet utanabilirim. Utanç bu arada kötü bir şey değil ama nerede, neyden utanıyorum?
1: Tabii. Ve sana ne yaptırıyor sonunda?
0: Evet, başkasına çok zarar verecek bir şey yaptım. Utanayım. Zaten bu toplumsal bir varlık olan insanın olması gereken önemli bir duygusu.
1: Tabii.
0: Ve bizi toplum olarak bir arada tutan, daha iyi barışçıl bir şekilde yaşamamızı sağlayan bir duygu.
1: Hı-hı.
0: Yine az önce konuştuğumuz duygular gibi nerede kullandığımız, nasıl yorumladığımız önemli. Fakat bunu çocuk sınavlara çalıştı. İstediği gibi sonuç elde edemedi. Veya çalışmadı, fark etmez. Sonuçta bundan utandı. Burada işte o zaman işlevsel değil, zarar veren bir,
1: evet,
0: duyguya dönüşüyor çocuk utandırıldığı zaman.
1: Evet.
0: Hayır, ne oldu, ne yolunda gitmedi de sonuç bu oldu. Bir dahaki sefere bunu düzeltmek için ne yapabilirsin?
1: Hı-hı.
0: Burada da.
1: Güzel. Evet, çok net ifade ettiniz aslında. Ben davranışımla ilgili bir karar vermem lazım. Bu okul işlerinde özellikle kendi karakterimle, becerilerimle alakalı değil. Hocam şimdi araya gideceğiz. Mükemmelliyetçilik, erteleme konularını konuşalım diyorum ama şimdi geçmeyelim isterseniz. Aradan sonra geçelim. Sizin karnesi kötü gelen, hı hı, sınavları kötü geçen o büyük çoğunluğa, bu arada tabii çoğunun kötü geçiyor doğal olarak çünkü %2'ler, %3'ler başarılı olmuş oluyor sınavda. Sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Muhakkak vardır da yani.
2: En başta aslında

0: şu. İnsan kendisini nasıl tanımlıyor? Hı hı. Aslında az önce konuştuğumuz şeyle de alakalı. Ben kimim? Sahip olduğun şeylerden mi tanımlıyorsun? Hı hı. Yoksa gerçekten varoluşsal varlığın üzerinden, kimliğin üzerinden mi kendini tanımlamaya çalışıyorsun? İşte az önce de konuştuğumuz gibi. Ben güzelim, ben şöyle havalıyım, benim şöyle güzel ayakkabım var. Yani kendini sahip olduklarının üzerinden tanımlıyorsan, bu çocuk üzerinde, sonra tabii büyüdüğü zaman birey üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyor. Çünkü bunları her an kaybedebilirsin ve aynı zamanda da senden daha güzel ayakkabısı olan, senden daha güzel notlar alan, senden daha uzun boylu, yakışıklı, güzel vesaire vesaire
1: olacak her zaman.
0: Kişiler her zaman olacak ve onlarla kıyaslamaya başlayacaksın kendini ve üzüleceksin. Sürekli olarak da bunu kaybetme korkun olacak. Ama kendini, ben neden bu dünyadayım? Ben neyi, nelerden hoşlanıyorum? Mesela ben insanlara yardım etmekten hoşlanıyorum. Ben kendimi geliştirmekten hoşlanıyorum. Ben öğrenmekten hoşlanıyorum. Ben keşfetmekten hoşlanıyorum. Ben doğadan hoşlanıyorum. Bunlar ne
1: olur? Rekabetçi değil.
0: Bunları biliyorsan, bunları kaybedemezsin hiçbir zaman.
1: Çünkü rekabet de yok zaten.
0: Evet. Burada. Ve bunlar güzel içsel bir enerji, motivasyon oluşturur. Çocuklara bizim aslında önerimiz de bu yönde. Yani hedef odaklılık değil, yön odaklılık. Şimdi bu bir hedefti. Bu not bir hedefti. Bu sınav bir hedefti. İnanın sınava, üniversite sınavına girdiniz. En çok istediğiniz yeri kazandınız. Bu sizi mutlu olacağınızı garanti etmiyor. Tabii. Onun 4, 5, 6, 7 altta bir yeri kazandınız. Bu sizi mutsuz olacağınızı garanti tabii. etmiyor. O zaman kesinlikle. Şimdi o zaman bu noktada varsayalım ki istediğiniz yere noktaya ulaşamadınız. O zaman kendimizi tanıyıp yine adım atmak için kutup yıldızımız, yani değerlerimizin yönünde ilerlemeye çalışalım.
1: Çok güzel özetlediniz. Bir de o kadar tatlı özetlediniz ki tam reklama gitmemiz gereken anda.
0: Süper.
1: İşte iyi konuk diye buna denir. Efendim şimdi bir reklam arasına gidiyoruz ama az sonra burada olacağız. Siz şöyle bir çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Mükemmelliyetçilikle, erteleme davranışlarıyla, başarısızlıkla, hatta o depresyona giden yollar, nasıl bozuluyor kaygı yolaklarımız, nasıl şaşıyor, aklımızdaki düşünceler nasıl kontrolden çıkıyor? Konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra buradayız. Siz de burada olun efendim.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası.

arada gerçekten Ay'a gidildi mi, dünya yuvarlak mı falan onları konuşurken, şimdi tekrar programını hemen geçiyoruz. Çağdaş Öykü Meriç ve Semiha Tufan'la, iki çok değerli psikiyatrist de stüdyoda bir aradayız ve kaygılarımızı, endişelerimizi, bunlar hep kötü mü, bazen iyi mi, ne zaman iyi, ne zaman kötü, bu duygular bizim duygularımız sonuçta, kabul edelim ama nereye kadar edelim, bunları konuşuyoruz. Siz de bir yandan düşünün, ne tür kaygı tuzaklarının içindesiniz? Arada düşüyor olabilirsiniz, arada çıkıyor olabilirsiniz. Önünüzdeki önemli yaşam olayları sizde büyük kaygılar uyandırıyor mu? Siz evleneceksiniz, evleneceğiniz zamanı hatırlayın mesela. Hakikaten zorlandınız mı çok? Bu kadar mutlu, keyifli olması gereken bir deneyim sizi zorladı mı? Ya da işte bir maça gideceksiniz, ya kaybedersek endişesiyle o günleri zor mu geçirdiniz? Çocuğunuz olacağı zaman endişesi mi daha fazlaydı, mutluluğu mu daha fazlaydı? Yani kaygı ve endişe sizin hayatınızı zorlaştırıyor mu? Bundan kurtulmak çok önemli. Hocam, teknolojiyle ilgili bozukluklardan biraz, bozukluk demeyelim de zorlanmalardan biraz bahsettik diyelim. Onun dışında çok karşılaştığımız işte temizlikle ilgili endişeler bir noktadan sonra artıyor. Hı hı. Özellikle tabii ki pandemi çok suçlanıyor bu süreçte ama temizlikle ilgili endişeleri arttırdığı kesin. Çünkü orada sürekli bu mesajı aldık biz. Çağdaş Hoca'nın söylemiyle bu zihnimizdeki sesi orada çok oluşturan şey oldu. Nasıl görüyorsunuz temizlikle ilgili endişelerin tekrar normale dönüyor mu? Ya da işte bu obsesif kompulsif bozukluk dediği

0: Şey, obsesyonların miktarı artıyor mu sizce, hala devam mı bu işlerin yoğunluğu?
1: Tabii orada çalışmalara ve istatistiklere bakmak lazım ama pandemi sonuç itibariyle hepimiz için olağan dışı, travmatik bir süreçti. Dolayısıyla insanların pandemi süreçlerinde stres faktörleri arttığı için anksiyetelerinin artması, obsesif kişilik özellikleri varsa bu kişilik özelliklerine uygun semptomlarının artması ya da kaygısının obsesyon olarak yansıması mümkün. Olabilir. Artmıştı bir dönem. Şu anda nasıl? Dediğim gibi çalışma yapmak lazım. Fakat pandemiden sonraki ilk dönemde, ilk yıllarda hala devam edenleri gözlemleyebiliyorduk. Şu anda azalmakla beraber pandemi döneminde alevlenen, belirtileri alevlenen hastalar var. Tabii ki burada tek başına pandemi mi etken? Neden bazı insanlar buradan daha fazla etkilenirken bazıları daha az etkileniyor? O da bizim nasıl yetiştirildiğimiz, stres faktörlerini nasıl yönetmeyi öğrendiğimiz, ego gücümüzle yakından alakalı. Hepimiz için travma olmakla beraber travmaya dayanıklılığımız hepimizde aynı değil. Tamam. Kimisinin stres dayanıklılığı daha az, kimisinin daha yüksek olabiliyor. Evet. Orada da yetiştirildiğiniz ortam, çocukluk travmaları, sizin öykünüz, yeterince bakım alıp alamadığınız, genetik yatkınlığınız, ailesel herhangi bir hastalık öyküsü var mı? Bir sürü şey devreye giriyor.
0: Yani o zaman şöyle diyebiliriz ki bu obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz şey her zaman olacak. Ve bir şekilde olacak. Buradan kişiye bağlı yaşam olaylarıyla da tetiklenip İlişkili. Bu genetik bir takım çocukluktan gelen ya da genetik bir takım faktörlerin tetiklenmesiyle bu her zaman olacak diyebiliriz o zaman.
1: Evet, şöyle bir şey oluyor aslında. Yani obsesif kompulsif bozuklukta bazen hastalar der ki ben şunu düzeltiyorum, bunu buraya koyuyorum, eğri olmasını istemiyorum. Evet. İşte böyle takıntıları olabiliyor. Ya da temizlikle ilgili takıntılar da yine altta yatan faktörlere baktığınız zaman kontrol edemediği şeyi başka şekilde kontrol edebilme çabası çoğunlukla. Ne yapıyor? Kişi hayatındaki başka şeyleri ya düzene sokamıyor ya çok olumsuz yorumluyor veya onları gündeme getirip ele alacak ego gücüne ya da savunma sistemlerine veya destek sistemlerine sahip değil. Bu takdirde o kaygıyla ve içsel çatışmayla başa çıkabilmek için bunları obsesyon olarak yaşantılayabiliyor.
0: Sembolik bir hal alıyor yani.
1: Aynen öyle. Hı. Aynen sembolik bir hal alıyor. Diyelim ki ev içerisinde çatışma var ve çocukken de olabilir, yetişkinlikte de olabilir. Çocukken bunu öğrendiğimiz zaman bir çocuk anne babasının çatışması ya da evdeki kaotik durumu değiştiremediği zaman kendi içsel dünyasını düzene sokmak için yapabildiği şeyler üzerine odaklanıyor. İşte tekrar tekrar yazıp siliyor, ellerini çok yıkıyor, masasını sürekli düzenlemeye başlıyor. Aslında onu içeride rahatsız eden şey ne? O bulunduğu kaotik ortam.
0: Ama kontrolü üzerinde az.
1: Evet. Evet. Ya da kendi hayatında yetişkinliğinde de diyelim ki evde çocuğuyla ilgili, eşiyle ilgili, partneriyle ilgili herhangi bir sıkıntı var, işiyle ilgili. Orada başa çıkma becerileri az da olabilir, değiştiremediği bir durum da olabilir. Bazen de o yönetemediği şeyi böyle yansıtabiliyor. Bunun çoklu faktörleri oluyor.
0: Çok güzel, çok güzel açıkladınız. Yani o zaman şöyle söyleyelim, böyle bir kendinize de saçma gelen, işte fazla el yıkama, belli konuları sürekli check etme, aklınızda sürekli sorular, acaba ütüyü fişte mi bıraktım, kapıyı açık mı bıraktım gibi şeyler varsa, çok oraya odaklanmak yerine hayatta acaba sizi kontrol üzerinden zorlayan ve değiştiremediğiniz başka bir durumun etkisiyle bu oluyor mu diye bir düşünmenizde fayda var. Yani o yapılmakta olan, sürekli tekrarlayan mevzudan ziyade onun sembolik olarak ortaya çıkmasına neden olan daha temelde bir şey olabilir diyebiliriz. Peki hocam, bazen de şöyle bir şey var. Kişiler iyi bir performans gösterebilecek kapasiteye sahip insanlar bir türlü başlayamıyor. Ya da işte o kadar başarılı olmakla ilgili güdüleri o kadar yüksek ki yüzlerinden 95 alıyor ve 98 almamakla ilgili bir endişe yaşayabiliyor, üzüntü yaşayabiliyor ve hep mutsuzlar ve gerginler ve başarısız durumda kalıyorlar. Bu mükemmelliyetçilikle ilgili ne dersiniz? Bu kaygının temel faktörlerinden biri bu oluyor mu gerçekten?
2: Kesinlikle. Şimdi kültürel değişiklik sonrası özellikle çocukların, gençlerin üzerindeki baskı oldukça yoğun artıyor aslında. Biz onların yükünü hafifletmeye çalıştığımızı düşünüyoruz.

0: Günümüz kültürel yapısı içerisinde farkında olmadan baskılarını arttırıyoruz. Şimdi bakın sınıfa, herkes, işte ilkokula bakın, herkes çok iyi. Oğlunuz çok iyi, veliler hiçbir eleştiriyi kabul etmiyor, çocuklarıyla alakalı hiçbir geri bildirimi kabul etmiyor.
1: Değerli,
0: çocuk,
1: özel, biricik.
0: Evet, çok özel çocuklar. Yani biz şunu öğretiyoruz, sen parlamalısın.
1: Evet. Yani sıradan değilsin.
0: Değilsin sen. Kesin, sıradan değilsin. Sen özel bir çocuksun. Evet. Şimdi çocuk bunu belirli bir yaşa kadar öğrendi. Tamam. Bunu devam ettirmek zorunda olduğunu hissediyor. Yani yüksek beklentiler, çocuğun bu yüksek beklentileri karşılama gerekliliği hissiyatını oluşturdu.
1: Evet.
0: Tamam. Şimdi bu olumluya dönebilir. Hı hı. Ama geri de tepebilir.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü bu beklentileri karşılayamayacağına inanmaya başlarsa çocuk, kapasiteli olsa bile, o çocuk pes edebilir. Yani şimdi örnek, çocuklar, veliler şunu çok yapmak istiyorlar. Benim oğlum acaba üstün zekalı mı? Varsayalım ki üstün zekalı, bir test yapıldı ve üstün zekalı çıktı. Bu o çocuk için hayırlı olmayabilir, bunun ona söylenmesi.
1: Evet, tabii tabii.
0: Yani
1: tabii,
0: doğru. Parlama, sen üstün zekalısın. O zaman peki benim nerede olmam gerekiyor? O zaman en üstte olmam gerekiyor. Şimdi girdim, güzel Anadolu Lisesi'ni kazandım, güzel bir okula gidiyorum. Ne yapmam lazım? Gene oraya girmem lazım. Şimdi neredeyim ben? Daha küçük bir grubun, daha elenmiş bir grubun içerisinde yine parlamam lazım. Şimdi ya kendimi çok zorlamaya devam edebilirim ya da burada da pes edebilirim. Varsayalım burada da devam ettim. Ondan sonra iş hayatına girdim. İş hayatında iyi bir yere girdim. Ama orada da parlamak zorunda hissedeceğim. Orada da kendimi zorlamaya başlayacağım. Sürekli olarak hayatın içerisinde bir şeylerin peşinden koşmam.
1: Mücadele hep olacak. Çünkü özel olduğunu göstermek
0: özel
1: zorundasın.
0: Özel olmam gerektiğini. Aslında bir önerilen şey ne? Tabii ki de çocuğa geri bildirimde bulunmak çok önemli. Ama çocuğun davranışlarına, az önce hani senin de söylediğin gibi davranışa odaklanırsak, örneğin çok güzel bir davranış yaptı, ne yaptı, ders çalıştı, ne yaptı, uyumlu davrandı, bu davranışa odaklanıp davranışı övebilirsek, akıllı oğlum demek yerine aferin oğlum, çok güzel çalıştın bugün, çok güzel elinden geleni yaptın bugün, sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştın, bunlara odaklanabilirsek bu o çocuk için kontrol edebileceği bir süreç üzerinden, davranışları üzerinden hayatına anlam getirecektir. Yoksa mükemmeliyetçiliğe doğru ilerleyebiliriz.
1: Peki hocam, mükemmeliyetçiliği... bir şey söyleyeyim buradan geçmeden. Bir örnek, şimdi hani bize hep öğretildi kişisel gelişim dünyası. Çocuğunuza özel biricik olduğunu gösterin. Onun bir prenses ve prenses olduğunu hissettirin ki öyle davransın. Peki bu şimdi doğru değil. Çünkü çocuk öyle değil. Ama alternatifinde nasıl bir yolculuk? Yani sen sıradan birisin, sıradan olmak iyidir falan
0: Hayır.
1: gibi mi?
0: Hayır.
1: Yoksa işte özel olmak için bir şey yapman gerekiyor gibi mi? Hangi yolu öneriyorsunuz?
0: Evet, yani sen özelsin. Çünkü ben seni seviyorum. Sen benim için özelsin.
1: Ha, o tür konularda
0: bu
1: özel
0: bir kere
1: olduğunu şey
0: ben yapmak, sen anladım. Benim için özelsin. Bu kere tamam, ben anladım. Senin annenim, babanım. Sen benim için bu dünyadaki en özel şeysin. Ama
1: güzel.
0: Ben senden beklediğim ne? Senden beklediğim bu hayat içerisinde seni, yine senin için çaba gösterebilmen. Ve bu çabayı göstermeni yine senin için istiyorum. Ama bu senin özelliğin diğerlerine kıyasla söyleyeceğim şeylerden bir tanesi değil. Benim akıllı oğlum. Ne demek bu? Diğerlerinden akıllı oğlum demek bu. Bu bir kıyas. Benim yakışıklı oğlum. Ne demek bu? Aslında diğerlerinden yakışıklı oğlum benim. Ama verdiğin emeğe ben şapka çıkartabilirsem, o zaman çalışan oğlum benim. Yani burada onun emeğine, yapmış olduğuna, o zaman kontrol edebileceği bir sürece doğru onu pekiştirmiş olurum. Şimdi peki bu mükemmeliyetçilik, hiç mi mükemmeliyetçilik gelişmesin? Aslında mükemmeliyetçiliği de ikiye ayırabiliriz. Mükemmeliyetçilik kendi içerisinde adaptif, yani uyumlu, hayatla uyumlu mükemmeliyetçilik ve maladaptif, hayata karşı bizi geri atabilecek mükemmeliyetçilik olarak iki parçası var diyebiliriz bunu. Bir tanesi, adaptif parçası şu, kendini geliştirme isteği. Mükemmeliyetçi özelliği olan bir kişinin kendini geliştirme isteği vardır. Bu hayat için adaptif bir şeydir. Kendimizi geliştirmek için çaba gösteririz. Çok güzel. Mükemmeliyetçi özelliklerim var. Ben çok kötü, çok üzülüyorum. Tamam. Bak, mükemmeliyetçi özelliğin varsa kendini geliştirme isteğin vardır. Bu bizim cebimizde kalsın. Evet. Bu bizim işimize yarayacak. Ama mükemmeliyetçiliğin, maladaptif yani uyum

0: mutsuz parçası ne? Uyumsuz parçası ise kendini eleştir. Yani o koyduğun yüksek standartlara ulaşamadığını hissettiğin an başlayan, gene yapamadın, beceremedin, şöyle oldu, böyle oldu. Ha, biz bak burayı yumuşatmaya çalışacağız. Aslında bizim önerimiz de bu yönde. Çünkü mükemmeliyetçilik kendi içerisinde ya hata yaparsam cümlesini barındırırsa, evet, bu geleceği kontrol etme çabası, kaygı ile başa çıkmakta zorlanma gibi sonuçlara yol açabilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Şimdi burada şunu görüyorum, yani ben bir şekilde bu mükemmeliyetçiliğin bizi geliştiren bir tarafı var. Ama bu benim belki profesyonel hayatımda seçeceğim bir kaç sağlıklı cümle olabilir. Ama öbür taraftan geri çekilmeme, pes etmeme, hatta tükenmeme neden olacak bir enerji kaybına yol açabilecek de bir mükemmeliyetçilik var.
0: Kesinlikle.
1: Aslında rekabet etmemem gereken yerde de rekabetçi olmama neden olur. O zaman ebeveynler ne yapsın? İyi bir takım özellikleri, sadece sende bu var olduğu için iyi demek, başka birileriyle kıyaslayıp da değil. Kesinlikle. Mesela iyi niyetli olmak, sabırlı olmak, yardımsever olmak gibi özellikler var. Ve niye özelsin? Çünkü bizim seninle olan ilişkimiz özel. Sen çok daha akıllı, yetenekli olduğun için özel değilsin. Benim hayatımda ben nasıl senin için özelsem sen de bilir. Ve bu özel olma isteğini de buradan karşılayabiliriz diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir şey. Peki hocam, ilişkilere geldiğimizde bir de çok fazla eşi kaybetme, ilişkiyi kaybetme, yalnız kalma, hatta bazen bağlanma türlerinde bile sürekli bir kaygıyla hareket eden bir takım bağlanma şeyleri bile var. Oraya baktığımızda yeni dünya ilişkileri kaygılı hale getiriyor mu? Yoksa ilişki zaten kaygılı bir şey mi? Ne dersiniz? Nasıl bozuyor ya da kaygı ilişkileri? Bir de ilişkiler boyutuna bir şöyle bir bakabilir miyiz?
2: İnsan şimdi ilişkinin içine doğan bir varlık tabii ki. İlişki olmadan hayatta kalamıyoruz ve insan olamıyoruz. İnsan olma sürecinin en önemli parçası ilişkisellik. Fakat bulunduğumuz, doğduğumuz ortamda ve bulunduğumuz toplumda ilişkiselliği nasıl öğrendiğimiz çok önemli. Çok önemli. O ilişkiselliğin içerisinde kendimizi var edebiliyor muyuz? Mesela az önce çocuklardan bahsettik ya, sen özelsin. Tamam, sen özelsin ama kendi otantik kimliğinden dolayı, sırf sen olduğun için, kendin olabildiğin için. Tabii ki bunun üzerine değerler sistemi, kişilik gelişimine uygun şeyler inşa edilmeli. Ama sen sadece varlığından dolayı özelsin mesajını çocuk hissedebilmeli. Başarılı olduğun için, filanca sınavdan çok yüksek puan aldığın için, filanca benim çok beğendiğim üniversiteye girdiğin için değil. Sen olduğun için kıymetlisin. Evet. Şimdi ilişkiler içerisinde bunları nasıl öğrendiğimiz, bir dileğine kendimizi açabildiğimiz, açamadığımız, güvenebildiğimiz, güvenemediğimiz temelde aile içerisinden başlıyor. Daha sonra tabii ki o çember gittikçe genişliyor. Güvenli bağlanma dediğimiz şey, birincil bakım verenler ile biz kendimizi gerçekten güvende, sevilebilir olduğumuz gibi kabul edilebildiğimizi hissettiğimiz ortamda gelişebiliyor.
1: Tam da bugün konuştuğumuz şey.
2: Aynen öyle. Dolayısıyla ben klinikte de şunu gözlemliyorum. Çoğunlukla kişiler kendi ev ortamlarında, temelde yetiştikleri ortamda ilişki şemalarını nasıl öğreniyorlarsa, eğer ki üzerinde çalışıp değiştirmezlerse, gelecek yaşantılarında da hiç fark etmeden aynı ilişki şemalarını uygulayabiliyorlar. Yani şöyle ki, bir aile içerisinde kardeşler olabilir, anne, baba, siz, diyelim ki çocuksunuz, o ailenin bireysiniz. Ben şunu söylüyorum hastalarıma. Şimdi o kadar çok ilişkiler ağı var ki orada ve bunun üzerinden kendinizi inşa ediyorsunuz. Ne yapıyorum? Babamla bir ilişkim var. Annemle bir ilişkim var. Annemin babamla bir ilişkisi var. Benim kardeşimle bir ilişkim var. Onların kardeşimle bir ilişkisi var. Bakın kaç tane denklem var.
1: Sistemde çok denklem var.
2: Ve ben bu denklemin içerisinde hem bunu yaşantılayan kişiyim, hem de karşıdan diğer ilişkileri seyreden, izleyen. İzlerken de maruz kalan aynı zamanda kişiyim. Dolayısıyla burada bir örüntü öğreniyorum.
1: Evet.
2: Ve bu örüntü süreç içerisinde aslında o kadar işliyor ki bana. Sonra bu örüntüyü nasıl işlemliyorsam, aynı az önce bahsettiğimiz bir bilgisayar programı gibi bir sürü sekme var. Tabii ki çok daha karmaşık aslında insanın dünyası. Bunun içerisine sonradan başka ilişkilerde, başka şeylerde dahil oluyor. Değerler, yargılarımız, yavaş yavaş gelişen süperegomuz, kendi benliğimiz. Fakat o temelde öğrendiğimiz şeyleri daha sonra diyelim ki partnerimle yakın ilişkide hiç fark etmeden aynı o ilişki örüntüsünü tekrarlayabiliyorum.

0: Dolayısıyla güvenli bağlanma, sağlıklı bir ortamda gerçekten kabul edilebildiğiniz, kendinizi olduğunuz gibi var edebildiğiniz, olduğunuz gibi sevilebildiğiniz, sizin karşıdakine güven duyduğunuz bir ortamda yetişmiş ve bunu böyle öğrenmiş olmak gelecekteki ilişkilerde de daha sağlıklı ilişkilenmeyi beraberinde getiriyor. Ama bu değiştirilemez mi? Tabii ki üzerinde çalışarak değiştirilebilir.
1: Hı hı. Bu da ne kadar güzel bir haber. Yani bu bağlanma ile ilgili ya çocuklukla ilgili hikayeler konuşulduğunda genelde insanlar endişeye kapılıyor.
0: Hı hı.
1: Ve çok fazla o çocukluğu ya da anne babayı suçlama eğilimine giriyorlar.
0: Hı hı.
1: Ve diyorlar ki bende bir hata yok. İşte durum bu ve ben hı hı. değişemem. Oysa ki tam tersine sizin son cümleleriniz diyor ki bunlar değiştirilmek için çaba harcanabilir ve değiştirilebilir şeyler. Belki de terapi tam da orada devreye giriyor. Şimdi bir de ertelediğimiz şeylerden bir tanesi hocam sağlığımız. Ben orada mükemmelliyetçiliği çok görüyorum. Mesela gidiyorsun işte diyetisyenlerle ilgili böyle bir 1000 kişilik falan bir toplantıda bir konferansta bulundum. Bireysel olarak konuştuğumuz durumlarda insanlar bilgilerini çok aktarmıyorlar çıktı. Bir araştırmanın sonucunda kişiler genetik olarak bir hassasiyetlerini bilmeleri, yani ailede kalp krizinden vefat eden amcalar, bilmem neler falan varken bu genetik olarak hassasiyeti bilmek davranışı değiştiriyor mu diye bakıldığında değiştirmiyor çıkıyor. Ve kişiler diyor ki evet dikkat etmeliyim ama bir türlü harekete geçmiyor. Ve bu konuda daha hassaslar aslında. Mükemmelliyetçiliğin belli bir takım şeyleri ertelememizle de ilişkili olabilir mi? Ya da ertelemenin kendi dinamiklerinden biraz bahsedebilir miyiz?
2: Mükemmeliyetçilik ertelemeyle kesinlikle ilişkili. Hı-hı. Aynen söylediğin gibi. Şimdi bir diyet yapıyoruz örneğin. Hı-hı. Burada da neden sorusu çok önemli. Hı-hı. Diyet yapanlar çoğu zaman ya da kendimiz bunu aslında sorgulamıyoruz. Yeterince sorgulamıyoruz.
1: Evet.
2: Ben diyeti neden yapıyorum?
1: Hı-hı.
2: Ben diyeti başkaları için mi yapıyorum? Hmm. Yoksa kendim için mi yapıyorum?
1: Evet, işte Instagram'da daha ince gözükmek
2: evet,
1: için.
2: Şimdi bunu Instagram'da daha ince gözükmek için yapıyorsan diyeti başkaları için yapıyorsun.
1: Evet, tamam.
2: Böyle olduğu zaman bu dışsal motivasyon çok sert bir şekilde başlar ama sürdürülebilir olmaz genelde.
1: Hmm, motivasyon kaybolur bir süre
2: tabii,
1: sonra.
2: O zaman ne oluyor? Şok diyet dediğimiz şeyleri çoğu zaman görüyoruz. Başkaları için yani kötü duygularla gelen bir enerjiyle kendini kötü hissederek bak başkaları bana nasıl bakıyor
1: hızlı
2: şöyle
1: hızlı
2: bakmalı.
1: Arayışın.
2: Evet çok yoğun diyet başlıyor. Harika gitmeye başlıyor. Belli bir zaman sonra sürdürülemez olup o kilolar genelde geri alınıyor.
1: Evet.
2: Fakat değer yönünde bir şekilde diyete başlayabilirse kişi yani ben sağlıklı beslenmek için sağlıklı bir beden için elbette güzel gözükmek için de ben bunlar için diyet yapacağım. O zaman bunun bu hedef doğrultusunda nasıl adımlar atabilirim diyebilirse ha bu elbette kesin çözüm hiçbir şeyde yok ama başarılı olma ya da sürdürülebilir olma olasılığı artacak. İşte bu mükemmeliyetçiliğin içerisinde yatan şey. Şimdi ne demiştik? İki mükemmeliyetçi özellik var. Bir tanesi daha iyi istemek, bir tanesi kendini eleştir. Şimdi şöyle düşünelim. Benim bir tane eleştirel koçum var ve ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Eleştirel koç bana diyor ki ne biçim çalışıyorsun, şunu yapamıyorsun, şunu beceremiyorsun, şöyle olmuyor. Şimdi bu eleştirel koçun bana yönelteceği düşünceler ki bu eleştirel koçtan içeride de var, zihnimin içinde de var. Benim mum gibi çalışmama neden olur. Ne demek mum gibi? Kendimi tüketerek, enerjimi harcayarak otururum oraya. Çalışırım, çalışırım, çalışırım. Ondan sonra ben buna katlanamam. Bu sürdürülebilir değil. Sonra içimdeki polyanlacı koç konuşmaya başlar. Bu sefer der ki ya senden kıymetli mi? Biraz mola versen ne olur ki? Şu gün çalışmayalım. Bak arkadaşlarla gezeceğiz. Aman boşver. Ondan sonra ne olur? Ben bu polyanlacı koça geçerim. İşte mükemmeliyetçilik bir sarkaç gibidir. Sizi tüketen, enerjinizi harcayan bir sürece başlatır. Sonra onu sürdürmeye devam edemezsiniz. Sarkacın diğer tarafına geçersiniz. Ertelemeye başlarsınız. Aman sonra yapacağım. Erteleme daha rahat hissedersiniz önce. Ama belli bir zaman sonra şunu demeye başlarsınız. Hayatım konusunda anlamlı ilerleyemiyorum. Eyvah! O zaman kendinizi eleştirmeye başlarsınız. Sonra bu tarafa. Ve hayat hep böyle gider. Böyle bir oraya bir buraya. Aslında bizim önerdiğimiz şey ne? Ortada durabilir.
1: Dengeli durmak, dengeli ölçülü durabilir. Olmak evet. Değil mi oradaki?
2: Burada da en önemli şey şefkatli olabilmek diyoruz. Hı-hı. Fakat halk arasındaki şefkatlilik anlamında değil. Bu böyle merhametli olmak anlamında değil sadece. Şefkat şununla başlar. Önce bir, kabul edeceksin. Bir eksikliğin varsa hı-hı. ya da yapamadığın bir şey varsa önce kabul edeceksin. Ya ben burada hata yaptım. İşte bu sene sonunda kötü karne alan, sınavı kötü olan çocuk ne yapacak? Bir, bunu kabul edeceğiz. Ailecek, kabul edecek. Ya burada bir şeyleri düzgün yapamadım. Bunu inkar etmeyecekler. Bütün aile. Hı-hı. Tamam. Ondan sonra ikinci adım ne olacak? Burada bırakmayacağız. İkinci adım, herkes hata yapar. Ben de bir insanım. Ben de hata yapabilirim. Yine burada bırakmayacağız. Üç, o zaman burada durmamalı. Şimdi bundan sonrası için elimden geleni yapma gayretini göstermeye söz vereceğim. Yani cesur ve kararlı olacağım. Dört, anne baba, oğlum, kızım, bu süreç içerisinde bak bu sene kazanamadın. Biz de senin yanında olacağız. Dörtte şefkatli olacağız. Yani bu dört adımla ilerlemezsek, varsayalım ki çocuğa dedik ki işte yapamadın, şöyle olmadı, böyle olmadı. Çocuk buraya geçer, çok güzel çalışır, belli bir zaman sonra kopar. Hadi hiçbir şey konuşmazsak, aa kızım boşver ne olacak ki, ne önemi var? Çocuk bu sefer burada kalır, belli bir süre durar, durur öbür tarafa kaçar.
1: Evet.
2: O zaman ortayı bulmaya çalışacağız.
1: Bu sarkaç da zaten zihinsel olarak çok yorucu bir süreç.
2: Kesinlikle.
1: Yani. Bir uğuştasın, bir buluştasın.
2: Ve hayat ve içerisinde.
1: Adapte olmakla ilgili uğraşıyor zihnin.
2: Kesinlikle.
1: Bugün programa gelirken havalimanında Kuşadası'nda 3. kuşak otel sahibi bir çok sevilen bir arkadaşla karşılaştım. Zaten böyle çok sevimli bir insan, böyle kocaman meraklı gözleriyle bakıyor dünyaya. Dedim ki sosyal medyaya sizin otelle ilgili birkaç yorumumu ileteceğim dedim size. Hı hı. Aman hocam dedi, sosyal medyaya yazma, bana direkt yaz. Yok dedim, zaten size yazacağım ama genelde bunlar olumlu şeyler dedim. Hı hı. O ilk tepkiden bir anda böyle yumuşacık bir hale geçildi. Ama hı hı. aslında söyleyeceklerim, adını olumlu koysan da aynı şeyler, hı hı. olumsuz koysan da aynı şeyler. Aslında insanların bizim vaatlerimize verdiği tepkiler genelde içerikle ilgili değil, onları nasıl yansıttığımızla alakalı.
2: Kesinlikle.
1: Yani kaygının ortaya çıkışında dış dünyayla o etkileşim ve dış dünyanın kendini sunma biçimi ya da bizim dış dünyayı algılama biçimimiz her zaman çok etkili olduğunu düşünüyorum bu manada.
2: Kesinlikle.
1: Harika bir otel bu arada. O da ayrı konu. Kuşadası'nda şimdi turizm böyle hareketlenmeye başladığı hı hı. için
2: evet.
1: tabii arada dile getirmek lazım. Kuşadamıza bütün insanlarımızı, sevgili dostlarımızı bekliyoruz diye burada bir bağlantıyı yapalım. Evet hocam. Şimdi biz çok çalışıyoruz. Az tatil yapıyoruz. Çok tükeniyoruz. Çok şikayet ediyoruz. Bütün bunlar birikiyor. Kaygı problemlerini arttırıyor mu? Yani sorum şu. Yaşadığımız hayat, dış dünya kaygılarımızla ne kadar ilişkili ya da ben kaygılı biriyim ve hep kaygılı birim olacağım. Yani iç dünyamız mı sizce kaygıyı daha çok belirliyor, yoksa bazı insanların dış dünyadaki o geçtiği sınavlardan mı kaygılı oluyor? Yani mesela bizi 6 yaşından itibaren sınav performansıyla değerlendiren bir sistemimiz olmasaydı, ki bayağı uzun sürüyor. Yani hocam doçentlik falan dediğinde kaç yıl sınava girmişsindir sen mesela? İlkokuldakinden başlayıp.
2: Yani 25.
1: 25 yıl sınava girdim mesela. Fazla yani. Nasıl görüyorsun hocam bu olayı? Sen mesela hocam yani en önemli sınavda mesela müthiş bir başarı elde ettin. Ama doymuş ve bitmiş mi oldu bu yani işte tıp kazanınca ya da? Dış dünya mı daha çok kaygılı yapıyor bizi, yoksa iç dünya mı? Ne dersiniz?
0: Aslında kaygının çeşitleri var. Hı-hı. Hem gerçekçi kaygı var bir taraftan baktığımız zaman. Bir taraftan içsel çatışmalarımızdan kaynaklanan kaygılarımız var. Nevrotik hı-hı. kaygılar diyoruz. Bir taraftan da bunları nasıl yorumladığımız tabii ki çok önemli. Şimdi dış dünya ile bağlantıdayız. Sonuçta insan soyutlanmış bir varlık değil. Tam tersine toplumun içerisinde yer alan bir varlık olduğu için gerçekçi olan kaygılar işte yaşam kaygısı, geçinme kaygısı, gerçekten bir meslek edinme kaygısı, barınma kaygısı gibi kaygılar hayatla bağdaşan şeyler. Hmm. Bunlara yokmuş gibi davranamayız.
1: Bunların baseline'de zaten hallolmuş olması gerekiyor.
0: Elbette.
1: Biraz,
0: elbette. Hı. Üretici olabilmek için evet. ayrıca. Üretken olabilmek için. Ama bir yandan da bunları tabii ki nasıl yorumladığımız, diyelim ki A şahsı, Ahmet öyle yaşantılarken, buna bu kadar reaksiyon vermezken, aynı benzer en azından koşullar ve şartlarda ben bunu neden çok daha yıkıcı bir yerden yaşıyorum sorusunun cevabı, işte orada algımız ve kendi yeterliliğimiz devreye giriyor. İçsel çatışmalarımızdan kaynaklanan kaygılarımız da yine o benliğimizin nasıl oluştuğuyla, nasıl şekillendiğiyle, yeterince ego gücümüzün gelişip gelişmediğiyle veya fazlaca örselenmiş olup olmadığımızla da yakından ilişkili. Çok travmatik

0: Çantı yaşayan çocuklar ya da desteklenmeyen, gelişimi ne olanak sağlanmayan, kendini ifade etmesine olanak sağlanmayan çocuklar sonuçta daha kaygılı yetişkinler olabiliyorlar. Hı hı. Şimdi mükemmeliyetçilik diye konuştuk diyelim, hı hı, ki kaygının aslında bir yandan da dışarıya yansıması olabiliyor çoğu zaman mükemmeliyetçilik. Kliniğe gelen hastalarda bakıyorum. Şimdi iyiye kullanırsanız ve dozunda olursa evet motivasyonel bir şey olabiliyor. Fakat altta yatan sebeplere de bakmak lazım. Altta yetersizlik duygusu, değersizlik duygusu, sevilmeme duygusu, yalnız kalma duygusu, destek alamama gibi birçok şey varsa öyküde, o zaman sürekli kişi bunları kompanze etmek için hep yaptığı şeyi mükemmel yapma çabası içerisinde ya da sevilebilir olmak için tırnak içerisinde mükemmel olmak zorundaymış gibi hissedebiliyor kendini. Yine danışanların bazen çok yorucu, tüketici, ruhsal enerjinizi sürekli oraya sarf ettiğiniz, dolayısıyla bir süre sonra sizi bitiren, enerjinizi başka yerlere aktarmanızı engelleyen bir şey aynı zamanda. Ve bu kadar katı bir yerden bunu yaptığınız zaman da yaratıcılığı da, kendinizi olduğu gibi ortaya koymanızı da engelleyen bir şeye dönüştüğü için hayatın tadını tuzunu da kaçırıyor.
1: Evet, evet.
0: Etrafınızdakilere de hatta hayatı zehir edebiliyorsunuz hiç istemediğiniz halde. Bunun için o zaman ne yapılabilir? Alttaki sebeplere de bakmak gerekir. Şimdi bazen hastalar, danışanlar geldiklerinde ben sorguladığım zaman alttaki sebepleri, ya hocam benim bir çocukluk travmam da yok, aslında çok da büyük bir şey yaşamadım, çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm de diyebiliyorlar. Evet, gerçekten de öyle. Çoğu anne baba bazı şeyleri doğrudan çocuğunu örselemek için yapmıyor. Ama çok fazla yergi kadar çok fazla övgü de çocuğa iyi gelmiyor. O zaman da ne oluyor? O çok sevgi dolu ailede çok pohpohlanarak büyüdüm. Ben çok işte sevildim. Az önce Çağdaş hocamın dediği gibi işte çok beklenti yüklemiş olduğu için bu tür övgüler çocuğa. Bu sefer o işaret edilen, idealize edilen yere ulaşmak için çocuk şöyle şöyle biri olmalısın mesajı var ya altta. Şöyle başarılı olmalısın. O zaman böyle sevilirsin ya da daha çok övgü alırsın gibi altta öyle bir mesaj alıyor çocuk. O zaman o noktaya ulaşabilmek için sürekli performans göstermek zorunda hallediyor.
1: Hata yapma payı da kalmıyor kendini. Çocuk. Hata yapma payı da kalmıyor,
0: evet,
1: değil mi? Hep iyi yapmak,
0: evet,
1: zorunda. Bu sefer, o da mükemmel olmak için.
0: Aynen. Bu sefer onun sonucunda ne oluyor? Sürekli çabalayan, performans sergilemeye çalışan ve bunun sonucunda da ya yorulan ya tükenen ya da hayatın başka alanlarını kaçıran bir birey olabiliyor. Veya tümden o kadar katlanılmaz oluyor ki artık bu çaba bırakabiliyor. Arkasından depresif bir duygu durum da gelebiliyor. Tüm buralarda sebeplerini anlayıp bunu işlevsel, yeterince iyi bir hale sokabilmek önemli. Yeterince övgü. Yeterince belki kural ve uyarı.
1: Evet. Biz bu yeterinceleri çok yapamıyoruz. Çünkü ilk günden itibaren bir rekabet ortamına belki gönderildiğimiz için. Şimdi hocam biz mesela hayatın içindeki korkularımıza baktığımızda İnsanların en çok bahsettiği korku kansere yakalanmak. İkincisi bir trafik kazası geçirmek. Üçüncüsü deprem. Şimdi buraya baktığımızda deprem üzerinde bir kontrolümüz sanırım yok. Yani henüz yok. Ama işte daha sağlam olduğunu düşündüğümüz bir evde belki oturabiliriz ama depremin oluşuyla ilgili bir kontrolümüzün olmadığı kesin. Kanser hastalığının tam nedeni ya da çözümü bilinmiyor. Tam genetik kontrolü olarak da işte %3 falan. Bu da bir kontrolümüz üzerinde belki çok değil. Ama tabii ki insanlar beslenmesine, sporuna, uykusuna dikkat etsin tabii ki. Ama yani şunu da çok duyuyoruz. Yani çok iyi bakıyordu kendine falan gibi.
2: Kesinlikle.
1: Öbür taraftan ekonomik problemler bütün dünyayı etkileyebiliyor. Sağımızda, solumuzda, kuzeyimizde, güneyimizde savaşlar var. Ekonominin iyi gitmesi bütün dünyada çok zor. Ama çok da kontrolümüzde olmayan olaylardan dolayı kendimizi çok eleştiriyoruz. Çok acımasız davranıyoruz. Sizce bu kontrol duygusu ve kendini eleştirme ve buradaki acımasızlıkla ilgili insanlar biraz daha rahatlasınlar mı? Yoksa bunun geliştirici bir tarafı var mı?
2: Şimdi aslında kontrol çabasında mesaj şu. Neyi kontrol etmeye çalışacağım? Neyi kontrol edebilirim? Neyi kontrol edemem? Birincisi, gelecekle alakalı kontrolüm belli sınırlarda. O zaman ben geleceği %100 bir şekilde kontrol etmeye

0: çalışırsam ki zihnim geleceği %100 bir şekilde kontrol etmek isteyecek. Evet. Yani hiçbir kötü olasılık başıma gelmesin diye kontrol etmek
1: isteyecek. Kendi oluşturduğu bir simülasyon içerisinde kesinlikle hareket etmek istiyor aslında.
0: İsteyecek. O zaman bir şekilde bana gelecekteki oluşabilecek bütün tehlikeleri benim önem verdiğim alanlar başta olmak üzere bunu bana sunacak.
1: Sürekli o zaman fısıldayacak bunu.
0: Kesinlikle. Hı-hı. Buna benzer düşüncelerim aklıma gelecek. O zaman ben bunları düşünüyorum. Bu bir zayıflık mı? Hayır, bu bir zayıflık değil. Hı-hı. Bu duyguları peki kontrol etmeye çalışırsam, bu düşüncelerle gelen duyguları kontrol etmeye çalışırsam o zaman ne olacak? Şimdi şöyle bir şey de var. Ben buna da değinmek istiyorum. Hı hı. Duygular zararlı mı o zaman? Şimdi dizileri izliyoruz, birçok şeyi izliyoruz. Oturuyor adam, kötü bir haber geliyor, kalp krizi geçiriyor dizide. Aslında bu neyin mesajını vermiş oluyor dizinin içerisinde? Olumsuz duygular tehlikelidir. Hı. Yani olumsuz duygular beden sağlığına zarar verir.
1: Evet.
0: İşte doktora gidiyorsun.
1: Verem oluyordu eskiden evet. Türk filmlerinde.
0: Birçok filmde şey, evet, birçok Türk filmlerinde, yabancı filmlerde dahil olmak evet. üzere romanlara baktığınızda, eski romanlara baktığınızda da benzer tabii. örüntüyü görebiliyorsunuz.
1: Doğru.
0: İşte kocası, kişi evlenmek istemiyor. Kız diyor bir hastalığa tutuldu. Doktor geliyor. Bu çok kötü hastalık. Doğru. Aslında burada verilen mesaj ne? Duygular tehlikeli. O zaman ne yapmam lazım? Duygularımı kontrol etmem lazım. Evet. Şimdi keyifsizlik, neşesizlik, kaygı, endişe, korku, bu duygular kontrol etmek isteyeceğim stresle alakalı duygular. Neden? Bunlar benim adrenaljik sistemimi aktive ediyorlar. Hı-hı. Kalp atışımı hızlandırıyor, hı-hı. tansiyonumu arttırıyor. O zaman bir şekilde bu medyada da gördüğümüz, yani o zaman bunlar benim kalp damar sistemime, vücuduma zarar verir gibi bir algı pekişmiş oluyor. Hı hı. Fakat burada çok ince bir nokta var. Bu ince nokta şu. Ben olumsuz duyguları kontrol etmeye çalışırsam. Örneğin ben bu olumsuz duygu geldi, kendimi kötü hissediyorum. Yemek yiyeyim. Hı. Neden? Çünkü yemek yediğinizde, özellikle şekerli yiyecekleri yediğiniz hı. zaman kaygı azalır, kötü his azalır. Çünkü tehdit sisteminin tersi sistem çalışmaya başlar. Şimdi ben bunu kontrol etmek için yemek yiyeyim. Ya da ben bunu kontrol etmek için bağımlılık yapıcı maddeleri hı hı. alayım. Yani kötü sonuçları doğurabilecek hı hı. bağımlılık yapıcı maddeleri kullanayım. Neden? Çünkü onları aldığımızda başta rahatlarız.
1: Evet.
0: Sonra iş yerinde stresim var. Ben işe gitmeyeyim. Hı hı. Sosyallikte stres yaşıyorum.
1: Evden
0: sosyallikten
1: çıkayım.
0: Uzaklaşayım. Hı hı. Dışarı çıktığımda aman çok fazla hareket etmeyeyim ya kalp krizi geçirirsem. Hmm. Şimdi ben duyguları kontrol etmeye çalışırken ne yapmaya başladım? Çok yemek yiyorum. Hmm. Kötü alışkanlıklarım var. Spor yapmıyorum. Sosyalleşmiyorum. Düzgün uğraşılarım yok. Ne olacak bunlar? Benim beden sağlığım, zaten. Ruh sağlığım bozulmaya başladı. Evet. Esas olan burada şu. Çalışmalar şunu gösteriyor. Bu stres faktörleri, stresörlerle başa çıkmak için bunlar geldiğinde arkadaşlarınla gezmeye gidersen, sosyalleşirsen, spor yaparsan, sağlıklı beslenirsen herhangi bir duygu vücudunu olumsuz yönde etkilemiyor. Olumsuz bir tarafa götürmüyor. Yani aslında duygularla her zaman duygularla kurduğumuz ilişki, örneğin az önce dedik ya zihnimiz, yani zihnimize neden inanıyoruz? Zihnimizin dediğini yaparsak ona inanırız. Neden? Ben şimdi araba kullanıyorum. Arkada çocuklarım var. Hı hı. Ve zihnim bana dedi ki ya kaza yaparsan. Hı. Ben şimdi iki tane yolum var önümde. İki seçenek var. Bir, ya kendimi rahat hissettirmek için çekeceğim kenara. Eşime diyeceğim ki sen kullanır mısın? Ben kullanmıyorum. Hı hı. Bu sefer bir dahaki sefere zihnim ne yapacak?
1: Tekrar aynı şey.
0: Daha sert bir şekilde söyleyecek. O zaman zihnime daha da inanmaya başlayacağım. Hı. Buna kaynaşma, yapışma diyoruz. Hı. Düşünceler üstüme daha da yapışmaya başlayacak. OKB'nin oluşum mekanizmalarından az önce konuştuk. Hı hı. Takıntılı davranışların oluşum mekanizmalarından biri bu. Sürekli olarak zihnimin dediğinin peşinden gidersem, rahat olmayı, kısa vade rahatlığı seçersem, örneğin zihin ne diyor? Ellerini yıka. Hı hı. Güzel, tamam. Biraz
1: bu
0: daha
1: da rahatlatıcı
0: yıka.
1: Bir şey.
0: Rahatlıyorsun.
1: Kafandaki soru işareti gideriliyor bir
0: kesinlikle
1: süre.
0: Rahatlıyorsun. Sonra bir daha yıka. Sonra hı hı. bu yıkama yeter mi acaba? İşte orada kabul edemezsen, tamam. Belli bir sıkıntım var ama ben belli bir süre, bir dakika yıkayacağım, ya bir 20 saniye yıkayacağım elimi. Ya da duş alacaksam o

0: belli sürede duş alacağım da duramazsan bu sefer zihninin söylediği daha da yapışkan olmaya başlıyor.
1: Yani bize. Bunun miktarı artabiliyor.
0: Yapışkanlığı artabiliyor bizim açımızdan. Yani inandırıcılık diyebiliriz.
1: Ya da 20 saniye 40 saniye çıkabiliyor.
0: O tabii. O zaten artmaya eğer bu artarsa da
1: esir hayatı. Oluyorsun. Yani bir şekilde şunu söylüyorsunuz. Yani kontrolü zihnin bu olumsuz fısıldayan tarafı ele geçirmiş oluyor. Çünkü sana yaptırdı artık.
0: Neyi kontrol edeceğimiz önemli. Neyi kontrol etmeye çalışacağımız önemli.
1: Evet.
0: Zihnimin söyledikleri olası tehdit düşünceleri kontrolümde değil. Duygularım kontrolümde değil. Evet. Ne kontrolümde?
1: Davranışlarım. Peki. Hocam şuraya da gelelim artık. Şimdi hocam çok Çağdaş Hocam çok güzel anlattı o kısmı. Peki bunları yaşıyorum ben şu anda. Mesela şurada otururken elimin tamamı şu masanın her yerine değdi. Biraz hareketli ama hiç aklıma bu masa kirli. Aman elim ağzıma gidecek oradan bir şey olacak demiyorum. Ya da eve girerken ayakkabımı çıkardım. Çoraplarımı da çıkardım. Hemen ayaklarımı falan demiyorum. Burada ufak tefek riskler tabii ki olabilir. Ama diyor olsaydım. Yani ben şu anda burada buna dokundum. Kafam buraya gitseydi programı sunamayacaktım. Eve girdiğimde ya kirliysem diye kendimi yıkayıp elbiselerimi yıkamaktan işte biraz o rahatlama sürecini geçiremeyecektim. Tedavisi var mı bunların? Bu tür şeyler yaşayan kişilerin. Yani geldiğinde bu onları çok örseleyen durumlardan, zihindeki obsesyonlardan ve o kompulsif davranışlardan kurtarabiliyor mu psikiyatri?
2: Çoğu zaman evet. Burada tabii ki hastanın da çabası ve tedavisine devam edebilmesi önemli. Söylediğiniz şeyde Mehmet Bey, çarpıtılmış bir algı var aslında. Bu çarpıtılmış algının birçok öğrenmemizle süreçle ilgisi olabilir. Bunu tabii ki tedavi edebiliriz. Altta yatan nedene bakmak lazım. Siz neden bunu böyle öğrendiniz? Kontrol çabası yine en temelde çok yoğun bir kaygı ve güvenli bağlanamamış olmakla ilişkilidir. Güvenli bağlanırsınız, herhangi bir travmatik olay da bozabilir. Çünkü bağlanma stiliniz zaman içerisinde değişebilir. Ya da çok güvensiz bağlanmışsınızdır. İyi ilişkilerin içerisine, iyi ortamların içerisine girersiniz, rehabilite olursunuz veya işte terapiye gelirsiniz. Tekrar o bağlanma stilinizi revize edebilirsiniz. Ama güvensiz bağlanması olan kişiler ya da çok fazla örselenmiş olan kişiler kaygıya ve bu tür şeyleri, olumsuz şeyleri düşünmeye daha yatkın olurlar. Fakat ben hastalarıma da şu örneği çok fazla veriyorum. Şimdi hayatta kontrol edebildiğimiz şeyler var, kontrol edemediğimiz şeyler var. En nihayetinde insanız ve belli bir etki alanımız var, öyle söyleyeyim. Şu örneği veriyorum. Düşünün ki uzay boşluğunda yuvarlak bir gezegenin üzerinde dönen ve orada ya dönen bir gezegenin üzerinde yaşayan canlılarız. Şimdi kendimize çok yukarıdan, dışarıdan, uzay boşluğundan dönüp baktığımızda neyi ne kadar kontrol edebiliriz?
1: Yani bu tamamen bizim, kontrolümüz dışında bir akış var.
2: Tamamen de değil aslında. Bir kontrol alanımız var. Fakat böyle baktığımız zaman, penceremizi biraz genişlettiğimiz zaman hayatın her alanını kontrol etme çabamızın belli bir yerden sonra ne kadar boş olduğunu ve bizi yoran bir şey olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Bunu tabii ki terapilerle çalışırsınız. Bu demek değil ki her şeyi de bırakalım, hiçbir sorumluluğumuzu da almayalım, hayatı da böyle bir yerden sürdürelim demek değil. O zaman da insan olma halinden ve sorumluluklarımızdan kaçmış oluyoruz. Etki alanımızı iyi anlayıp, daha gerçekçi bir yerden değerlendirip, değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmek için uğraşmak, değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul edebilmek aslında mesele.
1: Peki
2: bunu
1: hocam,
2: terapilerde
1: terapiler,
2: danışanla beraber çalışırız.
1: Tıbbi tedavisinde, psikiyatri müdahalede ilaçların tek başına kullanımında etkisi oluyor mu?
2: Elbette ki çok fazla. Ne yazık ki bununla ilgili çok fazla bilgi kirliliği ve psikiyatri tedavileriyle ilgili biraz fazlaca ön yargı olabiliyor.
1: Olumlu olumsuz?
2: Olabiliyor. Çoğunlukla olumsuz olanlar, yani özellikle ilaçlarla ilgili, kişinin aslında yardım ve destek alabilmesini önlüyor. Şimdi kaygıdan bahsediyoruz en temelde. Kaygı hayatla bağdaşan bir şey dedik. Fakat yönetemeyeceğimiz şeyleri kontrol etme çabası bizi yoran ve tüketen bir şey dedik. Şimdi zihin şöyle çalışıyor. Herhangi bir tehdit ya da tehlike algısı olduğu zaman bunu

0: anda bir ayı görmekle olmayan bir şeyi, patron bugün bana ya kızarsa gibi bir şeyi bilişsel olarak üst beyin merkezlerinde ayırt ederken alt beyin merkezlerine sinyal gönderirken ayırt etmiyor. Hepsi aynı yolaktan geçiyor. Ve dolayısıyla tehlikede olduğu algısını yaşadığı için her iki durumda da tetikte olma haline geçiyor. Tetikte olma haline demek bizim sempatik sinir sistemimizin aktive olması demek. Fazlaca aktive olması.
1: İlaç oraya mı etki ediyor hocam?
0: Savaş ya da kaç pozisyonuna geliyoruz. Nerede etki ediyorlar? Şimdi sürekli tetikte olma hali sistemi bir kere bozuyor. Normal şartlarda sempatik sinir sistemimiz yine bizi korumak için çok gerekli bir sinir sistemi. Ama normal şartlarda ne olur? Sempatik sinir sistemimiz belli bir süre aktive olur. Bazı hormonları salgılar, stres hormonlarını. O stres hormonları adrenalin, noradrenalin, kortizol belli bir süre yükselir. Bizim o karşılaştığımız tehlikeli duruma karşı bizi koruma pozisyonuna getirir. Bizi savaş ya da kaç pozisyonuna getirir. Ancak stres faktörü ortadan kalkınca düzelir, düşer ve normal bazal seviyemize gelir. Fakat kişinin stres algısı, kaygısı süreklilik arz ettiği zaman, hep yüksek olduğu zaman sempatik sinir sistemi bir türlü bazal seviyelere düşmüyor. Sürekli adrenalin, kortizol, noradrenalin gibi hormonlar normalin üzerinde salgılanmaya devam ediyor ve metabolizmamızı da etkiliyor bunlar. Kan basıncımızı değiştiriyor, kan şekerimizi değiştiriyor, bağışıklık sistemimizi değiştiriyor, kalp ritmimizi değiştiriyor. Bunun yanı sıra birçok organı etkiliyor. Beraberinde beyinde de tabii ki etkileri oluyor. İşte dopamin seviyesi değişiyor, serotonin seviyesi değişiyor. Beyinde hatta bazı bölgelerde sürekli stresle beraber kortizolün de aşırı salgılanmasıyla küçülmeler görülmüş. Şimdi hastalar diyorlar ki bazen ya da gelenler veya bilgi kirliliği şöyle oluyor. Ben ilaca bağımlı mı olacağım? Benim beynimdeki bir takım kimyasalları mı değiştirecek? Aslında farmakolojik tedaviyi uygun yerde, uygun şekilde kullanırsanız kronik stresin bu yıkıcı etkilerinden sizi, sağlığınızı, beyninizi korumak için çok da önemli. İlaçlar ne yapıyorlar? Gerekli yerlere beyinde müdahale edip aşırı stres algısını normale çekerek dolayısıyla sempatik sinir sistemini de normal seviyelerde tutarak sizin o bağışıklık sistemi üzerindeki aşırı salgılanan hormonların yıkıcı etkisini de normal seviyelere getiriyorlar. Dolayısıyla kalp ritminiz, kan basıncınız, işte beyninizde etkilenen bir takım tükenen nörotransmitterler, bunları da korumuş oluyorsunuz. O yüzden tedaviye doğru yerden, doğru şekilde bakmak, doğru bilgilenmek de çok önemli. Her ikisinin de faydası var.
1: Çok güzel anlattınız hocam. Yani burada bizim o sürekli teyakkuzda kalma halimizin ortadan kalkması ve onun etkilerinden de kurtulmuş. Şimdi hocam programın sonuna geldik. Programın sonunda şunu yapıyoruz. Önümüzdeki hafta program hangi sözlerle başlasın diyeceğiz ama tabii artık bir şeye yaklaşıyoruz, programın bir sezon finali var. Bir tatile giriyor programımız aslında 2 ay kadar. Artık sizinkini yeni dönemin açılış konuşması yapmış olacağız. Öyle düşünürsek. Bugünün konusunu ya da sizin söylediklerinizi bir arada düşündüğünüzde Çağdaş Hocam, son böyle 2-3 cümleniz ne olabilir? Şöyle 30 saniyelik bir şey size rica etsek.
2: Hayatın akışı içerisinde bize sunulan zorluklar var ve bu zorluklar sonrası kaygılanıyoruz, üzülüyoruz. Ve bunları hissettiğimizde kaygılanmak istemiyoruz, üzülmek istemiyoruz. Bu da çok doğal. Ama biz buna kaygılanmamak isteğine, üzülmemek isteğine ölü insanın dileği diyoruz. O zaman bu hayatta yaşıyorsak hepimiz kaygılanacağız, endişeleneceğiz, üzüleceğiz ve bunları hissediyorsak, hayatımızın belirli bir döneminde zorlanıyorsak, bu insan olduğumuz için, yani bizde bir bozukluk, bir rahatsızlık olduğu için değil.
1: Çok güzel söylediniz gerçekten. Sami Hocam, aynı şeyi sizden de rica edeceğiz. Şöyle son bir 30 saniyelik ne demek istersiniz izleyenlerimize?
0: İnsan olmanın içerisinde her türlü duyguya yer var. Hiçbiri boşuna değil. Sadece bizim duygularımızı anlamamız, neye denk geldiğini bilmemiz, farkındalığımız ve uygun şekilde yönetebilmeyi öğrenmemiz önemli olan. O zaman hayatı daha iyi bir yerden yönetebiliriz. Yetmediği yerde, olmadığı yerde de

0: programın evlerinize kadar gelmesinde biz sadece hazırlanmış bir sistemin içine oturup sorularımızı değerli konuklarımıza soruyoruz. Ama hazırlanmış sistemin hazırlanmasında arkada nefis bir ekip var. Bu bir ekip işi. Müsaadenizle bu muhteşem ekibi size bir saymak istiyorum. Kimlerle beraber çalışıyoruz? Bir duymanızı istiyorum efendim. Şimdi kameramanlarımız Yahya Kemal Ünal, Sefa Düzel, Serkan Öğütlü, İsmail Ercan ve Emre Karavin. Çok teşekkür ediyoruz. Kameralar deyince burada şu anda benim görebildiğim 5 tane kamera şu anda aktif. Onlar her zaman tam odaklı bizde oluyorlar. Rejiye geldiğimizde Furkan Sevi, Yunus Emre Pamukoğlu ve Elif İlbasan. Eksik olmasınlar. Onlar da programı non-stop tam odaklı şey yapıp ayrıca şu altta yazan yazıları da yani KJ dediğimiz şeyleri de anlık devreye sokabiliyorlar. Hasan Aydoğan, Faruk Akkuş, Ses, Onur Kır, Ozan Buber, Fevzi Öz, Işık, Semih Yılmaz, Mustafa Tuğrul Taşkın, Rıdvan Işık, teknik yönetmenlerimiz, Ferhat Gültekin, Erdem Eksoy, dekorumuz, makyajlarımızı sağ olsun Simge Karaca, saçlarımızı kuaförümüz Samet Gün böyle kabul edilir hale getiriyorlar sağ olsunlar. Kurguda Hakan Öztaş ve Sena Çokülgen. Yapımcı editörlerimiz Aynur Coşan, Meltem Tüfekçi Akdeniz ve Gülçin Günay, can dostlarımız. Yönetmenimiz Alican Yaşar ve Naime Çetin. Sağ olsunlar. Onlar işin buradaki kulak tarafı, her an irtibat halindeyiz. Program müdürümüz Oğuz Bayram. Aynı zamanda bizde çok da güzel bir yarışma programı Sır Küpünü şu anda sunmakta. İzleyin efendim. Harika bir iş yapıyor ve bizim müdürümüzün bir hediyesi gibi oldu bu kanalımıza. Ve Apara Genel Koordinatörümüz Özlem Doğaner. Çok yakın zamanda yaş gününü kutladı. Nice verimli, üretken yıllara inşallah diyelim. Apara Genel Koordinatörümüz Özlem Doğaner'e de işte bu ekip sayesinde bir bilim psikoloji programı cuma akşamları evlerinize konuk olmamızı sağlıyor. Ve sizler de kendiniz için iyi bir iş yapmaya karar verdiğinizde açıp insan hali izliyorsunuz. Ben de burada çok değerli konuklarımdan 2 saat boyunca çok şey öğrenmiş oluyorum. Bugün konuklarım 2 tane çok değerli, Türkiye'nin iyi tanıdığı 2 psikiyatristti. Semiha Tufan ve Çağdaş Öykü Meriç. Efendim ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Teşekkür ediyoruz. Ekibi de emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.
0: Sağ olun efendim. Tebrikler. Eksik olmayın. İnşallah başka bir programda önümüzdeki sezon tekrar bir araya gelelim diyorum. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz efendim. İyi bir yaz diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Biz programlarımızın tekrarları devam edecek. Her cuma alışkanlığımızı bozmayacağız. Ama size yine iyi bir hafta ve iyi bir yaz tatili diliyorum efendim. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.

0: Bence aşkın zaten bütün sihir de bu kendinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşkıma benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürünce ne alacaksın? Halıları sökeceksin gelerek diyeceksin.

Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, bu hafta çocuklarda başarı baskısı ve öğrencilerde hata yapma korkusunu konuşacağız değerli konuklarımla. Birlikte Doktor Gülsen Figen, fidan ve klinik psikolog Timuçin Sezer.

0: Figen Hocam, Timuçin Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Timuçin Hocam sizinle başlayalım. Şimdi çocuklarının, tabii, her aile tabii çocuklarının başarılı olmasını istiyor. İyi bir eğitim almasını istiyorlar. Çocuklarının başarılı olmasını isteyen ebeveynler onları baskılamadan çocuklarına nasıl davranmalı?
1: Öncelikle burada bakmamız gereken yer bence şu olacaktır diye düşünüyorum. Çocuklarının yüksek notlara sahip olan kişiler mi olmalarını isterler, yoksa yaşamda karşılarına çıkan zorluklarla baş etmeye hazırlıklı olan çocuklar mı yetiştirmek isterler? Bence ilk bakmamız gereken yerin burası olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer yaşamda karşılaşacak sorunlarla baş etmeye odaklanan bireyler yetiştirmek istiyorlarsa, o halde çocuklarını başarıya hazırlamaktan daha çok başarısız olacakları anlara hazırlamalarının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başarıya herkes çok rahat bir şekilde göğüsleyebilir. Herkes çok rahat bir şekilde başarının getirdiği duyguyu yaşayabilir. Ancak asıl mesele başarısız oldukları o ana hazırlanabilmeleri. Çünkü başarısız olduğunda eğer çocuk ayağa kalkabiliyorsa, yeniden yaşamına devam edebiliyorsa, oradaki o duyguyla baş edebiliyorsa, işte orada asıl mesele sürdürülebilirlik olmaya başlıyor. Evet. Çünkü yaşam bize sadece başarıyı getirmiyor. Başarısızlıkla birlikte bir olmayı, yaşamda yeniden devam edebilmeyi, yeniden başlayabilmeyi de bize sunuyor. Ondan kaynaklı sadece başarılı olduğumuz yerler değil, başarısız olacağı anlara da çocukları hazırladığımızda asıl çocuk için daha yaşamla bağ kurabileceği ve yaşam doyumuna ulaşması için ona katkı sağlayacağımız bir hayat onlara vermiş oluyoruz.
0: Evet. Zaten müsbet durumlar için yönetim kavramını çok kullanmayız. Hep böyle olumsuz durumlarda olur bu. Evet. O yüzden zaten kriz yönetimi diyoruz. Evet. Hocam siz neler söylersiniz?
2: Hocamın dediğine ek olarak aslında okulda hani biz başarıyı acaba nasıl tanımlıyoruz? Evet. Acaba öğrencinin aldığı 100 puan mı öğrenci için bizim için başarı? Yoksa okuldaki herhangi bir zorluk karşısında veya hayatta dimdik durabilmesi mi bir başarı? Aslında başarı bir sonuç değil, bir süreç olarak düşünülmeli. Yani bir yolculuk. Öğrencinin hayat boyu öğrenmesiyle beraber yol aldığı bir yolculuk. Arkadaşıyla bir yarış değil. En önemlisi bir gün önce kendisinden bir gün sonraki kendisi arasındaki farkı hissedebilmesi. Ve en önemlisi tabii ki duygusal dayanıklılığı nedir bu öğrencinin? Bu duygusal herhangi bir yıkım karşısında, bir başarısızlık karşısında nasıl bir duygusal dayanıklılık gösteriyor? Öğrenmeyi nasıl planlıyor ve kendi hayatının direksiyonunda olabiliyor mu? İşte biz eğer bunları öğrencimizde sağlarsak başarı yolculuğunda

0: istediği hedefe ulaşmış olmasıyla alakalı yol aldığını düşünebiliriz.
1: Şimdi aslında başarı bir yarış değil dediniz. Ancak evet, sisteme baktığımız zaman arkadaşından daha iyi olan başarılı sayılıyor. Evet. Yani daha önceki bölümlerimizde bu programda çok konuştuk bunu. Sınıfta 60 alan bir öğrenci en yüksek not eğer 60'sa başarılı sayılıyor. En düşük not 60'sa başarısız sayılıyor. Not aynı, sonuç ayrı. Sonuç aynı ancak şartlara göre başarılı olması veya başarısız olması değişebiliyor. Arkadaşlarına göre aslında değişebiliyor. Evet. Yani üniversite sınavları da bu şekilde. Yani puanla üniversiteler öğrenci almıyor. Sıralamayla alıyorlar. Hı. Sıralamada diğerinden daha iyi olduğunuz zaman size başarılı sayıyor aslında. Evet. Yani biz şunu söylüyoruz hep. Başarı yarış değil diyoruz ama sistem o şekilde uygulamıyor. Hı hı. Yani burada çocukların kafasında bir karışıklık oluyor aslında. Hı. Öyle değil mi? Hı hı.
2: Ya aslında burada başarıyı neye göre tanımladığımıza bakmamız da gerekiyor. Evet. Başarı dediğimiz şeyi eğer belirli yüzdelikteki bölümlere yerleşmek olarak tanımlarsak evet kendimizi başarısız olarak tanımlayabiliriz. Ama başarı dediğimiz şeyi eğer bugündeki karşılaştığın zorluklarla baş etmekse ve bugün senin gelecekte hayalini kurduğun ya da arzu ettiğin şeylere yaklaşman için verdiğin mücadele olarak tanımlarsan o zaman başarının tanımı değişmeye başlar ve hissettiğin duygu da değişmeye başlar. Eğer başarıyı ben yüzdelik dilimler olarak bakarsak, spesifik olarak bugün alışa geldiğimiz modern dünyadaki başarı algısına kapılırsak eğer başarısız hissetme ihtimalimiz çok daha yüksek ve gerçekten burada başarı dediğimiz şey toplumun bize gösterdiği yere gitmek mi olmalı yoksa bireyin kendi hikayesindeki yerlere bakması mı olmalı? Evet. Çünkü topluma göre baktığımızda aslında başarı burada çok değişik bir noktaya da gelmeye başlıyor.
0: Şimdi ben hemen burada bir söz almak istiyorum. Eğitim öğretme öğrencilerimiz 3 yaş itibariyle başlıyor. Evet. 3 yaşa geldiğinde ilk okula başladığı ana sınıfına girdiğinde aslında onun için başarı ebeveynsiz ilk gün o okulda yalnız kalmaktır. Evet. Yani başarının tanımı yaşına bulunduğu kademeye göre değişiyor. Veya ilkokul 1. sınıfa başladığında ilk adını yazdığı veya okuma yazmayı ilk öğrendiğinde onun bir başarısıdır. Evet, sınav kaygısı diyoruz ama yeni maaş modelinde ilk öğretimde tamamen sınav kaldırıldı. Çocuğu gelişimsel olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda tabii ki ilkokul kademesi üzerindeki bu sınav kaygısı ve sınav üzerindeki baskı bir şekilde kalkmış oluyor. Evet. Fakat 5. sınıftan itibaren başlayan tekrar tabii notlarla öğrenci akademik olarak değerlendirme. Yalnız burada şu çok önemli. Hı-hı. Hani biz evet öğrenciyi değerlendiriyoruz ama notlarla sadece akademik değerlendirme yapıyoruz. Hı-hı. Aynı zamanda bir sosyal gelişimi var çocuğun. Aynı zamanda bir de psikolojik gelişimi var. Evet, LGS 14 yaşına gelen 13 yaşındaki bir öğrenci için çok ciddi bir belirleyici. Evet. Türkiye çapında %10'luk öğrenciyi seçiyor. O öğrencilerin içine girebilme baskısı, velinin özellikle o öğrencilerin içinde çocuğunun olabilmesiyle alakalı öğrenci üzerinde kurduğu baskı çocuğunun dayanıklılığıyla yani bu altta o ilk özellikle ilkokul kademesinden gelirken ki duygusal gelişimini, sosyal gelişimini iyi beslerseniz zaten orada o baskı ve kaygıyı hissetmiyorsunuz. Çünkü artık o kendi öğrenmesini planlamıştır ve onu bir şekilde yönetmeyi biliyordur diye düşünüyorum.
1: Evet, yani başarı çok aslında kapsamlı bir kavram. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi akademik bir kavramın içerisine, akademik başarı içerisine sıkıştırmamak gerekiyor. Evet. Acaba bazı anne babalar bu şekilde mi empoze ediyor başarılı olmak durumunu? Çünkü 10 yaşındaki çocuklara sorsak yüzde kaçı acaba başarı kavramını akademik başarının dışında tanımlayacak?
0: Yüzde herhalde sayı vermek istemiyorum. Çoğunluğu dediğiniz gibi sayılarla tanımlamaya çalışıyor ama bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Artık sayılarla öğrencileri değerlendirmenin dışında özellikle dediğim gibi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrenciyi bütünsel olarak değerlendirmek çok önemli. Sadece sayılarla bir akademik bir beceriyle, matematikle, kimyayla değil. Ben burada özellikle kendi deneyimlerimi paylaşmak anlatmak istiyorum. 34 yıllık eğitimciyim. Lise hayatındaki öğrencilerimde 3 farklı öğrenci ve 3 öğrencinin daha sonra kesişmelerini örnek vermek istiyorum. Birinci öğrencim evet kendi başarısını planlamış, hedefi belli olan, mühendis olmak isteyen bir öğrencimdi ve bunu 9. sınıfta koydu ve sayılı üniversitelerden ODTÜ mühendisliği kazandı. Çok iyi bir yerde de göreve başladı. İkinci hikaye, annesiyle günlerce konuştum. Hocam, acaba liseyi bitirebilecek miyiz bu çocukla, ne yapacağız? O derse girmekte, okula gelmekte hani kaygı, başarı kaygısı yaşıyor. Halbuki anne baba baskısı da yok.
1: Evet.
0: Ve biz bu öğrenciyi okulun içinde kurduğumuz farklı bir atölyede, özellikle okul dışı öğrenme dediğimiz, ders dışı öğrenme dediğimiz atölye çalışmalarında bir havacılık eğitimini aldım. Bu da şu anda Türkiye'deki sayılı drone pilotlarından dereceli. Başka bir öğrencim ise bir gün benim odama geldi ki eğitim süresinde, özellikle okul müdürlüğü süresinde daima kapım açıktır. Her öğrenci istediği an bana ulaşabilir ve her fikrini rahat bir şekilde iletebilir ki, çünkü çok kıymetli onların söyledikleri. Hakikaten mucizeler yaratabiliyorsunuz. Bir fikrim var dedi, bunu bana söylediğinde ne yapalım? Bir stüdyo kuralım öğretmenim dedi. Biz onun, o 9. sınıftaki öğrencimin şeyiyle bir stüdyo kurduk. Stüdyoyu kendi ekiplerini kurdu öğrenciler. Kendi çekimlerini yaptılar derken, hem Türkiye'de hem uluslararası birçok platformda yolladığımız kısa film çalışmalarıyla çok güzel dereceler aldım. Bu öğrencim ise Türkiye'deki ilk 3D stüdyoların kurulumunun başındaydı. Ve bir gün bunlar bir yerde bir filmin çekimi ve bir, bu dediğim bir otelde, otelin inşaat mühendisi benim öğrencim, filmi çeken stüdyodaki öğrencim ve diğer öğrencim ise drone çekimleri bir araya geliyorlar. Yani bu aslında şöyle baktığınızda 3 farklı alanda ve biz akademik olarak diğer ikisini, evet, fizik, kimya dediğimiz özellikle fen ve matematik ağırlıklı maalesef şu andaki sistemimiz öncelikli seçmelerde desteklemeyip diğer kendi öz içindeki kendine ait yolu çizerek yaptığı başarıda bir araya getirebiliyorsunuz. Yani okul bunlar için var. Hı hı. Yani her öğrenci aslında bir mucize.
1: Evet.
0: Bizim görevimiz o mucizeyi çıkartmak.
1: Peki. Şimdi bu günümüzde aslında baktığımız zaman en büyük başarı alanlarından bir tanesi de sosyal olabilmek. Öyle değil midir hocam? Elon Musk geçtiğimiz gün şöyle bir açıklama yaptı. Üniversiteler artık sosyalleşme yerleri dedi. Çünkü bilgiye ulaşmak esas olan şey değil artık. Doğru bilgiye ulaşmak esas olan durum. Yani bu eğitim sistemi içerisinde de aslında bu şekilde gerçekleşiyor bu durum. Öyle değil mi?
2: Evet. Elon Musk söyledi dediniz değil
1: evet.
2: mi? Biraz geriden gelmiş. Aslında eğitimin gizli hedeflerinden birisi sosyalleşme.
1: Evet.
2: Sosyal toplumun yapılanmasını sağlamak ve sağlıklı eşler seçebilmektir. Gizli hedefler içerisinde yer alan. Eğitim ortamı bireyi hem sadece akademik olarak gelişmesi değil, aynı zamanda sosyal olarak becerilerin geliştirmesi için de bir alan sağlayan bir yer. Birçok öğrenci sosyal olarak çok güçlü, çok başarılı. Ama eğer biz ölçüt olarak, başarının ölçütü olarak sosyalleşmeyi bu hesaplamanın içerisine dahil etmediğimizde ya da sosyal olarak sosyal beceri gerektiren alanları bu alanı almadığımızda biz ne yazık ki sadece yazılı olan bir takım eğitim alanlarını başarı olarak kabul ederken, bu alanları başarı olarak kabul etmediğimizde bireyler için daha çok başarısızlığı yaşadıkları bir yer haline gelmeye de başlıyor.
1: Peki. Şimdi az önce Figen hocam kaygıdan bahsetti. Onunla ilgili bir soru soracağım size. Bir çocuğun çalışkan olmasıyla, başarılı olmasıyla kaygılı olması arasında nasıl bir ilişki kurmak gerekir?
2: Evet. Birçok öğrenciyi gördüğümüzde, derslerine çok çalışan öğrencilere baktığımızda, çocuklara baktığımızda çalışkan olarak tanımlanabiliyor herkes için. Ama ben o çocuklara baktığımda çalışkan mı ya da kaygılı mı sorusunu iyi ayırt etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çalışkan diye tanımlayacağımız çocuklarda aslında şu özellikleri görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çocuğun kendi hayalleri üzerinde gidebilmesi, heyecan duyabilmesi, öğrendiklerinin yaşamına uyum sağlayabileceği bilgilere hevesle ilerleyebildiği noktalara bakması ve onun üzerinde çocuğun çalışıyor olmasını çalışkanlık olarak tanımlayabiliriz. Ve çalışkan olurken aslında başarısız olduğunda çocuk ondan bir ders çıkarabileceğini ve bu böyle miymiş diyerek

0: Başarısız kalma ihtimalleri onlar için çok dayanılmaz bir acıyı da getirir. Onlarda yüksek bir kaygı vardır, başarısız olma ihtimali. Onlar için başarısızlık aslında sadece birkaç puanın düşük olması bile yeterli olur. O çocuklar çalışırken sadece kaçınmak için çalışırlar. Neyden kaçınmak için? Başarısızlıktan kaçınmak için çalışırlar. Ama çalışkan çocuk olarak tanımlayacağımız kişiler, aslında hedefimiz olan hedef kitle olarak baktığımız çocuklarda ise öğrenmek için, ilgi alanlarını beslemek için çalıştıklarını görürüz ve çalışkan çocukla kaygılı çocuğu aslında bu şekilde ayırt edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, ama biraz da kaygının olması gerekiyor mu acaba? Yoksa hiç kaygının olması
0: gerekiyor. Tabii ki. Yani kaygı tabii ki olacak. Evet. Ama burada bahsettiğimiz şey biraz da patolojik ve kişiliğiyle tehdit algısı yaratan bir kaygıdan bahsediyoruz. Yoksa tabii ki burada bile şu an ben birkaç dakika sonra söyleyeceğim cümlenin bile kaygısını, endişesini içimde yaşıyorum. Evet. Ama şöyle bir yerden yaşamıyorum. Ben burada biraz sonra yanlış ve hatalı bir şey söylersem mahvolacağım. Mesleğim ve kimliğim yok olacak ya da sarsılacak endişesi yaşamıyorum.
1: Evet.
0: Bir hata yapabilirim. Hata yapmasam daha iyi olur gibi bir kaygı var içimde. Ama diğer dediğimiz kaygı kişiliğinin reddedilme ihtimaliyle karşılaşan ya da sevgiyi kaybedeceğini, aile sevgisini ya da kabulü, aile tarafından kabulü kaybedeceğine dair olan yoğun bir kaygıdan bahsediyoruz. Biraz daha patolojik bir nokta olarak buraya bakabiliriz.
2: Evet. Ben hemen buraya izninizle bir şey eklemek istiyorum. Demin söylediğim özellikle LGS sınavı, hani Türkiye'deki ilk çocukların karşılaştıkları ve bir büyük bir elemeninden geçtikten sonra orta öğretime başladıkları dönemde yapılan araştırmalarda %12 akademik tükenmişlik hissediliyor. Yani hani öğrenci ilkokul, ortaokuldan sonra sınav sonrasında ortaokula liseye geldiğinde akademik tükenmişlik her 100 öğrencinin 12'si akademik olarak tükenmiş geliyor. Yani bu neden? Çünkü o alttan gelen o sınav kaygısı, o başaramama ya da başaramadığından dolayı ailesi tarafından kabul görmeme olabileceği duygusu çocuklardaki bu akademik tükenmişlik hissini doğuruyor. Dolayısıyla ne oluyor liseye geldiğinde öğrenci? Okula gelmekte soğuyor. Derslere adapte olmakta zorlanıyor. Veya kendini içsel olarak motive etmekte zorlanıyor.
1: Farklı önemli sebepler saydınız hocam. Evet. Siz bir eğitimcisiniz. Sizin gözleminiz nedir? Yani temel olarak bir öğrenci başarısız olmaktan niçin korkar? Hep başarı ödüllendirildiği için mi mesela?
2: Aslında başarısızlık başarıyı getirir. Evet. Bir öğrenci ne kadar çok başarısızlık olursa, ne kadar çok hata yaparsa, başarısızlığın üzerine başarıyı aslında inşa edebiliriz. Matematik öğretmeniyim. Yıllarca derse girdim. Bir sorunun matematik dersinde bir soruyu çözemediğimizde başka yollar ararız. İkinci yol, üçüncü yol. O bir başarısızlık değildir. Yani beyin de böyle başarısız olduğunda aslında farklı bir şekilde çözüme ulaşmak veya başarıya ulaşmak için yeni bir yol aramaktır. Ben o yüzden başarısızlığın başarının bir temeli olduğunu düşünüyorum ve her zaman öğrencilerimin başarısız olması ve hata yapmasını her anlamda destekliyorum. Bu çok önemli bence. Hata yapsınlar. Hata yapsınlar ki hatanın üzerine yeniden ayağa kalksınlar. Yeniden yola çıkmaya hazır olsunlar. Yani bu da onların psikolojik dayanıklılığını destekler.
1: Hata yaparak doğruyu bulsunlar ve başarısız olmadan başarılı olamaz diyorsunuz.
2: Bence ben evet.
1: Evet. Peki. Hocam hedefler konusunu konuşalım. Çocukların belirlediği, çocuklar hedef belirlerken yalnızca kendi iradeleriyle mi bunu gerçekleştirmeleri gerekiyor? Hep diyorlar ya, istediğiniz mesleği yapın. İstediğiniz mesleği ve istediğiniz işi yaparsanız o zaman mutlu olursunuz. Ama tabii bir taraftan da gerçekler var, şartlar var. Şartlarla hayaller arasında doğru dengeyi de kurmak gerekiyor. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Ya burada çocukların aslında kendini tanımalarını beklemek de çok gerçekçi olmaz. Çok büyük de bir baskı. Özellikle anladığım kadarıyla burada meslek seçimi konuştuğumuza göre muhtemelen 17-18 yaşındaki çocukları konuşuyoruz.
1: Evet.
0: 17-18 yaşındaki bir çocuğun, yani düşünün 30 yaşlarında, 40 yaşlarında, 50 yaşlarında insanlar bile bugün hangi alanlarda ilgileri olduğunu, hangi alanlarda yetenekleri olduğunu farkında olmayabiliyorlar.
1: Evet.
0: 17-18 yaşındaki bir çocuğun zaten yaşamının getirdiği o yetişkinliğe geçiş aşaması ve olgunlaşma aşamasının getirdiği birçok sorumluluk zorluk varken, birçok zorluk varken, bir de bunun

0: yanında bugün seçeceğin mesleği 30-40 yıl boyunca yapacaksın ve bundan geri dönüşün olmayacak gibi bir alan bıraktığınızda çok büyük bir kaygı doğuran bir şey. Burada belki psikolojide son zamanlarda yeniden güncellenen bir takım ilgi envanterleri var. Belki bunlardan destek alınabilir çocukların ilgi envanterlerinin kendilerini keşfetmeleri için. Ama ne olursa olsun ben şunu söyleyebilirim. Hayatta her zaman tek bir yol yok. Yani siz bugün bir alanla ilgili bir meslek seçebilirsiniz. Ama seçtiğiniz mesleği her zaman o şekilde yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bugün baktığımızda, özellikle bu çağda baktığımızda bir mesleğe sahibiz ama birçok alanda da uzmanlaşmaya başlıyoruz. Birçok alanda da ilerlemeye başlıyoruz. Evet. Bugün ben psikoloji sonra işte klinik psikoloji bitirdikten sonra bile yıllar içerisinde sosyal medya alanında ya da çekim alanında ilgilerimi odaklanmaya ve o alana yönlenmeye başladım. Evet. Ya da diyetisyen olan insanlar da başka alanlara yönlenmeye başladılar. Yani birçok bir meslek temel olarak alıyoruz ama ilgi alanlarımızla birlikte bu meslekleri çeşitlendirip farklı alanlarda uyarlayabileceğimiz imkanlara da sahibiz. Yani bir mesleği seçtiği için bir çocuğun üzerinde bunu 30 yıl boyunca yapacaksın baskısı değil. Aslında bunu seçtiysen bunu ilerleyen yıllarda revize edebilirsin, dönüştürebilirsin, başka bir alanda bunu kullanabilirsin. Ona da göstermemiz ve ona bu konuda hayatın tek bir seçim ve tek bir doğru üzerine kurulmadığı konusunda rahatlatmaya da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
1: Aslında bu durum gelecek kaygısını artıran bir şey aslında, değil mi? Yani şunun için söylüyorum, bir meslekle bir ömür geçirmek dönemi artık bitti. Niye? 5 sene önce yazılım geleceğin mesleği derken şimdi yazılım diye bir şey kalmadı. Niye? Çünkü neredeyse yapay zeka diye bir şey var. Yapay zekayı 5 sene önce yine vardı yapay zeka, ancak bu kadar hayatımızın içerisinde değildi ve bu kadar çok aktif bir şekilde belki de kullanmıyorduk biz. Evet. Ancak 5 yıl içerisinde inanılmaz bir şekilde değişti. 20-30 sene öncesine baktığımız zaman bir çocuk ortaokulda ben gelecekte şu mesleği yapacağım dediğinde lisede de aradan 4-5 sene geçse de lisede de aynı şeyi söylüyordu. Evet. Ve üniversitede ona göre bir bölüm seçip o mesleği yapıyordu. Ancak şu an ancak şu an öyle değil, çünkü çok kısa zamanda her şey değişebiliyor. Yani geleceğe dair öngörü çok daha zorlaştı eskiye göre. Kesinlikle. Bu da onların herhalde gelecek kaygısını artıran bir durum.
0: Belirsizlik. Ondan dolayı da işte bu belirsizlikle birlikte psikolojik esnekliği burada kazandırmamız da gerekiyor çocuklara. Yani yaşamın işte katılık dediğimiz şey de bu. Yani sen buraya girdiysen bunun sonucu çıktısı da bu olacak konusundaki katılıktan daha çok esnek olabilmeyi çocuklara öğretmek. Hata yapabilmeyi öğretmek, az önce de Figen hocamın söylediği gibi. Hata yapabilmeyi de öğretmemiz lazım. Ve yaşamın getirdiği birçok sorunun, ilk sorunuzda da yanıtladığım gibi yaşamın getirdiği şeylere açık olabilmek, yaşamın getirdiği zorluklara açık olabilmek, esnek olabilmeyi burada tam da devreye sokmamız gerekiyor. Psikolojik esnekliği kazandırdığımızda aslında o katılığın içerisinde çocuklar değişen yaşam modellerine de daha rahat uyum sağlayabildiğini de görüyoruz.
1: Evet, yani başarı kavramını tanımlarken sınırları biraz esnek tutmak gerekiyor diyorsunuz. Aslında biraz da yeniliğe de sürekli açık olmaları gerekiyor. Dönüşüme sürekli açık olmaları gerekiyor. Öyle değil mi?
2: Doğrudur. Özellikle siz de söylediniz, yapay zekanın çok hızlı ilerlediği bir dönem. 2 ay önce kullandığımız programlar şu anda daha da farklılaştı. Ve sürekli kendi kendine öğrenerek, kendi aralarında konuşarak farklı bir çağa doğru gidiyor. Ve bu kadar hızlı bir çağdaki ilerlemede eğitim yavaş olan, yani öğrencinin eğitimi, öğrencideki gelişim aslında yavaş ilerleyen bir süreç. Dolayısıyla bu koşuşturmanın içinde yüzeysel değil, derinlemesine bir öğrencide değişim yaratmak için olabildiğince öğrencinin tüm potansiyellerini keşfedeceği yavaş ve onun hızında ilerleyen bir modelle yol almak lazım. Her öğrencinin hızı farklıdır ve her öğrenci kendi hızında ilerlediğinde ve kendi potansiyelini keşfettiğinde başarılı olur. Bu anlamda da okulların en önemli rolü, hani arkadan ebeveynler çocukları arkadan itmeyi çok severler ama itmeden sakin sakin zamanı geldiğinde mutlaka o kendini keşfedecektir. Orada onun yanında yol alabilmektir. Yani bu dünyanın bu hızının içinde insan kalabilme özelliğiyle beraber öğrenciyi yetiştirmek ve öğrenciye bu hayatı hazırlamak çok önemli.
1: Evet. Hocam şimdi arkadan itmekten bahsetti, bebeğinlerden bahsetti evet. Figen hocam. Bu noktada aslında bazı aileler çok iyi niyetle çocuklarına karşı korumacı olabiliyorlar. Ve bu sebepten dolayı sorumluluk vermiyorlar. Basit, çok basit durumlarda bile, vaziyetlerde bile. Bu durum aslında onların gelecekteki hayatında başarılarını da etkileyen bir durum oluyor değil mi?
0: Sadece başarı da değil, yani yaşamla bağ kurmasını da engelleyen bir şey. Çocuğun yerinde eğer onun kolu olmaya başladığınızda çocuk kolunu kullanmaya ihtiyaç duymamaya başlar ve koluyla ilgili yapabileceği tüm aktivitelerde daha dezavantajlı bir noktaya gelmeye başlar. Bu şu demek değil, çocuğun yapabileceklerinden fazlasını ona yükleyip ona yetersizliğin içerisinde boğmaktan bahsetmiyoruz.
1: Evet.
0: Ama çocuğun yapmakla birlikte yapabildiğini görme alanlarının da elinden almamamız da gerekiyor. Düşmesini de görme ihtiyacımız var. Kalkmasını da, kendi başına kalkmasını da çocuğun kendi görmesine ihtiyacı var.
2: Evet.
0: Biz yapabildiğimizi gördüğümüz ölçüde özgüven kazanıyoruz. Özgüven dediğimiz kavram da tam da burada devreye giriyor. Birey ve çocuk yapabildiklerini gördüğü ölçüsünce kendine dair olan güveni gelişmeye başlıyor. Ben bunu yapabiliyorum, yapabildiğimi gördüm. Yapabilirsin değil. Yapmak için ona fırsat tanıdığımızda yapabildiğine dair olan inancı pekişmeye başlıyor ve o inanç orada güçlü bir yerde zihninde tam olarak kodlanmaya da başlıyor. Çocuğun yerine bir şeyleri yapmak, çocuğun sorumluluğunu almak, çocuğun yerine görevleri tamamlamak kısmı bence ebeveynlerin kendilerine dair duydukları bir kaygıya da işaret ediyor. Ve orada durum bence tam da ebeveynin kendisine bakması gereken bir hikayeye işaret ettiğini düşünüyorum.
1: Evet. Özgüven varsa başarıyı yakalamak daha kolaydır. Sorumluluk varsa da özgüveni yakalamak daha kolaydır.
0: Tabii.
1: Diyebiliriz değil mi?
0: Evet.
1: Peki. Hocam sizinle devam edelim. Biraz dijital medyayı da konuşalım. Malumunuz zaten gündemde birçok ülkede, bazı Avrupa ülkelerinde daha doğrusu 16 yaşının altındakilere sosyal medya kullanımı yasaklandı. Eğer kullandıkları takdirde o sosyal medya platformlarına da ceza kesilecek. Şimdi tabii Türkiye'de de gündemde bu durum. Neler söylersiniz, dijital medya, daha doğrusu sosyal medya çocukları nasıl etkiliyor? Yani herkes orada mükemmel ve çok başarılı bir şekilde görünüyor. O dijital dünyada çocuklar sıradan olma korkusu yaşıyorlar mı sizce?
2: Özellikle öğrencilerin en büyük yaşadığı sıkıntılardan, kaygılardan veya problemlerden bir tanesi de bu sosyal medyada birbirleriyle yarış halinde olmaları, iyi olma, sürekli orada iyi, mükemmel olma ve orada kendini kabul ettirme halleri tabii ki onların psikolojisi üzerinde çok büyük etki yaratıyor. Dolayısıyla kontrollü kullanım, özellikle 16 yaş altı için kullanılmaması ve daha büyük yaşlarda ise kontrollü kullanımı ben her zaman destekliyorum. Teknolojiyi kullanalım. Yani teknolojiyi ve teknolojinin birçok alanını, birçok programı kullanalım ama bu sosyal medyayı öğrencilerine, birbirlerine zarar verecek boyutlara gelmek konusunda dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam siz bu konuda neler söylersiniz? Yani çocukların dijital dünyadan, sosyal medyadan zarar görmeden ilgilenmeleri kendi başlarına mümkün değil midir?
0: Hı hı. Burada şuna bakabiliriz belki. Tabii ki çocukları her şeyden koruyarak onları yetiştiremeyiz ve onları hazırlayamayız yaşamın kendisini ama zihninde belirli olgunlaşma dönemleri var.
1: Evet.
0: Yani şimdi 6 yaşındaki bir çocuğun somut dönemle ilgili olan bir beceri kazanım aşaması oluyor. 6 yaşındaki bir çocuğun soyut düşünme kavramları ile ilgili becerisinin biraz daha gelişmesi için zamana ihtiyacı var. Tam soyut işlem dönemine geldiği zaman, yani soyut becerileri öğrenme dönemine geldiğinde çocuğun Instagram ya sosyal medya platformları üzerinden gezinmesi yerine yaşamın kendisiyle ilk başta bağını kurması ve oraları geliştirmesini daha öncelikli hale getirebiliriz. Yani burada kritik dönem, zihinsel gelişim için kritik dönem olan o dönemleri es geçmememiz lazım. Biraz belki de her şeyi hemen çocuklara adapte etmekle uğraşmak yerine biraz daha yaşamla bağ kurmalarını sağlayabileceği alanları aktif edebiliriz. Yani illa burada ben tek bir doğru olduğunu düşünmüyorum. Belki başka uzmanlarla da bunu tartışabiliriz. Belki 11 yaşında çocuklara bunları öğretmemiz gerekiyor da olabilir. Yani bunları da yapabiliriz. Bunları savunan insanlar da olabilir. Ama 15 yaşından sonra da kullanabilirler mi? kullanabilirler. Bence öyle de olabilir. Yani evet. Burada tek bir doğrunun olduğunu düşünmüyorum. Ama şuna bakabiliriz. Zihinsel olgunlaşma dönemlerini es geçmememiz gerekiyor. Yani somut işlem döneminde olan bir çocuğun soyut işleme yeni geçmiş, soyut düşünebilme becerisini yeni öğrenmiş, tasavvuf edebilme becerilerini yeni geliştirmiş bir çocuğa bir telefon, küçük bir ekran üzerinden dünyayı algılamasına alan açmak ve orada yaşamını entegre etmesi çok doğru olmayabilir.

0: olmayabilir. Kritik dönemi kaçırmasına evet. sebep olabilir. Bence 15 yaşından sonra da bunu yapıyor olmamız, orada tabii ki iyi bir eğitimle belki burayı hı-hı. takip edebiliriz. Bir problem doğuracağını düşünmüyorum açıkçası. Evet,
1: sıralama ve biraz da zamanlama evet, aslında burada çok tabii. önemli diyorsunuz.
2: Evet, özellikle zihinsel gelişim dediğim gibi yani evet. Şu anda bir eğitimci olarak görüyorum ki anaokulda giden öğrenci çocuğumuzun da ilkokuldaki hı-hı. çocuğumuzun da eline veli çok rahat elindeki telefonu verebiliyor. Yani bu kontrolsüz kullanım hakikaten aslında çocuğun hem gelişimsel olarak da onun riski, yani zihinsel gelişiminde de risk. İşte dikkatinin dikkat süresinin daralması veya ilgisinin azalması, birçok sebep var. Biz mesela eğitimciler olarak birçok dijital platform kullanılıyor. Zaten öğrenci öğretimsel olarak farklı dijital platformlardan destek alıyor. Sosyal medya bunun için hani çok gerekli mi? Yani ben burada tırnak içinde özellikle hani ortaokul yaşı sonuna kadar çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Yani net olarak.
1: Hı-hı. Aslında nasıl kullanırsanız evet. o şekilde, yani sosyal medya için değil de belki bunu genel, daha genel anlamda mesela yapay zeka için veya internet için.
2: Sadece sosyal medya evet. için konuşuyorum ama evet, onun dışındaki tabii. yapay zeka, özellikle öğrencilerinin kullandığı çok güzel yapay zekalar var. Yani hem tamam. sadece tabii yapay zekayı kullanırken de şu çok önemli. Son zamanlarda özellikle ben üst üste birkaç yapay zeka ile ilgili konferanslarda bulundum. Yapay zekayı maalesef özellikle ortaokul ve lise yaşındaki öğrenciler arkadaş gibi kullanmaya başlıyor. Sohbet ediyor, derdini anlatıyor. Halbuki o bir, orada bir bilinç yok. Yani yapay zekada bir bilinç yok. Fakat sanki bilinç varmış gibi, bu da tehlikeli bir boyuta geliyor aslında. Bilinç varmış gibi kullanmaya başlamaları aslında orada da ne yapabileceğimizi düşündürmeye başladı bizim. Bizler için çok tehlikeli bir boyuta taşınabilir.
0: Evet. Burada bir parantez de açmak istedim. Sosyal medya konusunda özellikle. Yani sosyal medya dediğimiz şey sosyal iletişim ağları evet. adı üstünde. Evet. Şimdi çocuk özellikle sosyal alanda nasıl beceri, nasıl iletişim kurması gerektiğine dair olan alanları iyi tamamlamadığında, iyi öğrenmediğinde, hayatın içerisinde sosyalleşmeyi öğrenmediğinde, direkt oradan sosyal iletişim kurmaya çalıştığında çok hatalı ve yanlış iletişimler kurmaya da başlıyor. Dijital zorbalık en çok lise çağlarında çok fazla gündeme gelmeye başlıyor. Çok, evet. Çocuk yüz yüzeyken söyleyemeyeceği şeyleri ekran üzerine çok rahat bir şekilde söylüyor. Bunu ilk başta sosyal yaşamda, gerçek yaşamın içerisinde sosyalleşmeyi öğrendikten sonra sosyal iletişim alanlarında belirli kuralları, belirli doneleri öğrendikten sonra sosyal iletişim ağlarına yönelmesi fikri bana biraz mantıklı geliyor açıkçası. Ondan kaynaklı oraya odaklanarak ilerlemek bize yardımcı olabilir.
1: Evet. Peki şimdi ailelerin tutumunu konuştuk, sosyal medyayı da konuştuk, biraz eğitimcileri de konuşalım, size konuşalım. Devam edelim. Eğitimcilerin tutumu nasıl olmalı çocuklarda başarı başarılı olmaları konusunda? Eğitimciler çocuklara nasıl davranmalı? Günümüzde eğitimciler de baskı kuruyor mu çocuklar üzerinde?
2: Şimdi şuradan başlayayım. Öncelikle bir öğretmen olarak önce konuşayım, sonra da bir yönetici olarak. Yani sınıfın içinde bir öğretmen bir pozitif öğrenme iklimi oluşturduğunda o tatlı baskı veya öğrencilerle kurduğu iletişim öğrencinin gelişmesinde faydası var. Yani bir termometre gibi düşünelim. Öğretmen sınıfın iklimini çok rahat ayarlayabilir. Eğer gergin, soğuk bir hava ile girdiyse sınıf aynı iklimi hisseder. Yani öğretmen orada iyi bir model olduğunda, öğrenciyle direkt birebir bağ kurduğunda, herkesi tarafsız ve birbiri biricik olarak kabul ettiğinde, öğrenme ortamını oluşturduğunda evet çok güzel destekler. Ki bu anlamda da hani sınıfın iklimi bize, yani okula yansır. Yani mutlu öğrenci, mutlu öğretmen, mutlu okul. Hepsi aslında bir sacaya. O anlamda çok önemli.
1: Hocam çocuklar sevdikleri öğretmenlerinin derslerinden daha başarılı oluyorlar değil mi? Yani gerçek anlamda öğretmen gönüllerden sonra akıllara dokunan mıdır acaba?
0: Öğretmen aslında psikopatolojide de çok önemli bir yerde bulunur. biz bireyle çalışırken, yetişkin bir bireyle çalışırken şuraya bakarız. Anneyle, babayla, bakım verenle ve öğretmenle kurduğu ilişkiler üzerinden şemalarının şekillendiğini ve yapılanma ihtimallerinin olduğunu biliriz. Evet. Ve bugün yaşadığı zorluklara baktığımızda, çocukluk dönemine dönerken baktığımız yaşantılar içerisinde öğretmenle kurduğu ilişki de bize çok önemli bir yerde bulunur. Çünkü birey 6 yaşında, 7 yaşında ilk kez başarı kavramıyla tanışır. Başarılı olmak, sosyal toplum içerisinde yer edinmekle ilgili olan yaşantıyı kazanır. Ve orada başarı ve başarısızlık kavramıyla çok fazla haşır neşir olur. Ve bunun yanında bir diğer noktada, eğer çocuk anne babasıyla kurduğu ilişkilerde karşılayamadığı duygusal, temel duygusal ihtiyaçları varsa, öğretmen de bunu karşılayabilir. Öğretmen orada bir anne figürü olabilir çocuk için. Öğretmen annedir demiyorum.
2: Tabii.
0: Ama çocuk için, çocuğun dünyasında öğretmen anne figürünü tamamlayabilir. Ya da baba figürünü tamamlayabilir.
2: Doğru.
0: Orada karşılayamadığı, bakım verenin de karşılayamadığı temel duygusal ihtiyaçları öğretmeniyle karşılayabilir ya da öğretmeniyle karşılayamadığı için zedelenebilir bu ihtiyaçları. Hı-hı. Ya da anne babasıyla karşıladığı ihtiyaçları, eğer öğretmen zorbaysa, otoriterse, diktatörse daha doğrusu, anne babayla ne kadar temel duygusal ihtiyaçları karşılamış olsa da orada zedelenebilir ve onda kalıcı bir iz de bırakabilir. Sevdiği öğretmen kadar korktuğu ve kaygı duyduğu öğretmen de bireyin yaşamında çok kalıcı bir iz bırakır. Bugün hepimizin yaşamlarında aslında bir noktalarında bazen çok güçlü bir yerde, bazen de etkisi az da olsa yaşamımızda çok önemli noktalarda yer alıyor. Bugünkü kişilik gelişimimizde dahi.
1: Evet. Evet. Hocam, başarı odaklı öğretmen veya ebeveyn çocuğun iç dünyasını nasıl şekillendirir?
0: Başarı odaklılık, evet. Burada şu kısım bence çok önemli. Eğer başarı eşittir kabulse, başarı eşittir sevgiyse, başarı eşittir değerse, öğretmen ya da anne baba hiç fark etmez.
1: Evet.
0: Çocuk bunu öğrenerek yaşamına devam ettiriyorsa, başarısızlık dediğimiz o kavramlar birey için değersizlik, yetersizlik, sevilmezlik, kusurluluk gibi bir takım derin izler bırakır. Başarı odaklılık dediğimiz şey, eğer sen bunu yaparsan koşullu olarak sana değer vereceğim. Eğer sen bunu yaparsan koşullu olarak seni seveceğim. Eğer sen bunu yaparsan koşullu olarak seni kabul edeceğim demek oluyor. Ve bu iç dünyada büyük bir reddedilişin, ben bir şeyler yapmadığımda bir şeyleri elde edemeyeceğim, yaşamda bir anlamın olmayacağına dair olan derin noktalar da bırakıyor. Bireyin, yani çocuğun iç dünyasında başarı odaklılık aslında çok büyük bir tehdit alanı. Ondan kaynaklı oraya çok önemli bir noktada bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ebeveynlerin ya da öğretmenlerin. Burada çok önemli bir noktada başarıyı sadece sınıf ortamında tutmamak gerektiğini. Eğer bir çocuk öğretmenin o dersinde başarısızsa, tırnak içinde söylüyorum, akademik olarak başarısızsa, o derste başarısızsa, hatta onu öğretmen daha da spesifik bir noktaya getirmesi gerekiyor bence. Evet. Birinci yazılı sınavının birinci sorusunda sen yanlış yaptın, sadece burada yanlış yaptığını spesifik olarak nitelendirmeli,
1: evet,
0: ve oraya odaklanması gerekiyor. Sen genel bir başarısızsın demek değil, başarısız olduğuna sen yok sayılacaksın demek değil, yok olacaksın demek değil, kişiliğine dair ithamlarda bulunmak değil, sadece başarısız olduğu yerle bunu göstermek, hatta onu başarısızlık olarak değil, yanlış yaptığını
2: hata
0: olarak göstermek ve nasıl yapacağını da söylediğinde, onu gösterdiğinde, işte birey için en büyük bir benlik bütünlüğüne doğru adım attığı en büyük basamaklardan birisi haline gelmeye başlıyor. Evet.
1: Peki siz eğitimci olarak o şekilde tanımlıyor musunuz?
2: Yani başarı derken hemen gene sınıfa ve notlara kaldık. Aslında başarı acaba çocuğun hani akademik başarısını mı destekleyecek? Akademik ya da çocuğun duygusal gelişim başarısını mı destekleyecek? Sosyal gelişim başarısını mı destekleyecek? Bunlar da aslında çocuğun başarısı için çok önemli. Yani evet, sınıfın içinde bir yazılı kağıdında işte matematik dersinde işte şu soruyu doğru yapamadığıyla alakalı spesifik olarak derken, onun dışında bir ders koridorda bir arkadaşıyla kavgada acaba burada kendini kontrol edebildi mi, öfkesini kontrol edebildi mi, arkadaşıyla nezaket içinde iletişime kurabildi mi? Bu da bir başarıdır. Yani sınıfın dışında da öğrenciyi o yüzden değerlendirmek lazım veya kendini ifade ederken bir kaygısını, bir problemini ifade ederken, kelimeleri seçerken veya arkadaşını da

0: arkadaşıyla bir empati kurarken ki başarısını da konuşmak lazım. Dolayısıyla hani bunların hepsini bir bütüncül olarak baktığımızda öğrenciyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani koridora çıktığımızda benim için sadece fizik, sayısal derslerden veya sözel derslerden başarı değil, öğrencinin kendi potansiyelini ortaya koyduğu, işte dramasıydı, sporuydu, müziğiydi, resmiydi, dansıydı. Yani birçok kendisini besleyen alanlardan başarısını konuşmak gerekiyor. Bunları beslediğinizde öğrenci aslında çok daha kendini iyi hissediyor, kabul görmüş hissediyor. Yani o anlamda da okulun içindeki bu öğrenme, pozitif öğrenme iklimini ve koşulsuz kabulü oturtturduğunuzda zaten bence öğrenci mutlu olduğu için de zaten öğrenmeyi rahat olarak gerçekleştiriyor. Evet. Mutlu ve güvenli olduğu bir ortam onun için çok önemli çünkü.
1: Hocam okullar, işte üniversiteler aslında akademik kurumlar, müesseseler. Evet. Bu müesseseler içerisinde başarı kavramını akademik olarak tanımlamak, bir eğitimcinin veya bir öğretmenin akademik olarak tanımlaması, evet, aslında biraz da doğal bir şey herhalde. Çünkü akademik başarının sistem içerisinde, hı-hı, çok büyük bir etkisi var.
0: Doğru.
1: Bu yüzden en azından kendi öğretmenlerime örnek verecek olursam, çoğu başarıyı akademik başarı olarak tanımlayıp o şekilde de uyguluyorlardı aslında.
0: Okullarda. Sınav başarısı.
1: Evet.
0: Sınav sonunda yani aldığı başarı veya ülke genelinde girdiği sınavlardan aldığı başarı, evet, bir sıralamadır, evet, öğrencinin, ama bir akademik sıralamadır. Yalnız gene dediğim gibi yavaş yavaş değişen bir sistemde artık genel olarak ortaokul ve lise kademesindeki birçok sınavlar merkezi olarak yapılıyor. Hem il hem bakanlık düzeyinde. Hani ve süreç değerlendirmesine doğru gidiyoruz. Bir sonuç değil de hani çocuğun süreç değerlendirmesine doğru gidiyoruz. Evet, önemli mi? Önemli. Ama sadece yeterli değil. Hani tek bir o başarıyla değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Evet, benim okulumda bir öğrencinin 500 tam puan alması çok güzel, çok gurur verici. Ve o sınavda, ama o sınava gelirken ki o sınavdaki süreci benim için o sınava girmeden önceki yaşadığı süreç de çok kıymetli. O yüzden hani başarıyı, evet, bütün olarak değerlendirmeliyiz.
1: Ya bu onu bir meslek sahibi yapıyor.
0: Tabii.
1: O kadar.
0: Evet.
1: Gerçek anlamda, evet, başarı sayılmaz. Özetle. Hocam sizinle devam edelim. Çocukların özgür düşünebilmesini biraz konuşalım. Hı-hı. Onların özgür düşünebilmesi için hata yapmaya psikolojik olarak ne kadar dayanıklı olmaları gerekir?
2: Burada başarı kavramını, yani aslında akademik olarak tanımladığımız o başarı kavramına tekrar dönüp bakmamızda, evet, bence mantıklı bir yer var. Başarı dediğimizde, aslında akademik olarak başarı dediğimiz yerde otoritenin belirlediği ölçüte ne kadar yakınsa birey başarılı sayılıyor. Yani otoritenin kendi belirlediği sınıf öğretmenidir ya da başka biridir ya da sınav belirleyicileridir. Otoritenin kendisinden istediği yanıtları ne kadar fazla verebilirse birey başarılıdır. Akademik başarı olarak, evet, tanımadığımız şey bu. Otoriteye ne kadar yaklaşırsa, ölçütüne ne kadar yaklaşırsa, otoriteye ne kadar itaat ederse, itaat edilen yerde özgürce düşünmek kısmı çok mümkün olmaz diye düşünüyorum. Özgürce düşünebilmek için başarısız olmak gerekir.
1: Evet.
2: Başarısızlık dediğimiz şey yerde, akademik olarak başarısızlıktan bahsediyorum. Yani otoritenin belirlediği ölçütün dışına çıktığı ölçüsünce birey başarısız olmaya başlar. Başarısız olduğu yerde aslında otoriteden farklı düşünmeye başlar. Otoriteden farklı düşündüğü yerde özgürleşmeye başlar. Ondan kaynaklı başarısızlık olarak işte tam olarak tanımladığımız yerlerde buralara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Başarı dediğimiz şey her zaman bize büyük sonuçlar getirmez. Otoriteye itaat ettiğimiz ölçüsünce biz özgürlüğümüzden vermeye de başlarız. Yani çocuklar aslında başarısız olduklarında sınıfa girip baktığınızda uzun yıllarca mesleki deneyiminiz var. Sizler de biliyorsunuzdur Figen Hocam. Başarı olarak gördüğünüz çocukların bir sonraki aşamalarda standartlara uygun olarak devam ettiğini görürüz. Ancak başarısız olarak ya da ortalama başarılara sahip olan çocukların ilerleyen yıllarda çok daha bambaşka işler yaptıklarına da şahit olabiliriz. Evet. Çünkü ona dayatılan ölçüt listesinde, yani başarı kriterlerinin dışındaki yerden baktığı için aslında özgür düşünmeye de başlamış oluyor. Yani kendisini var etmeye de başlamış oluyor. Ondan dolayı özgür düşünebilmek biraz başarısızlıkla, biraz sınırın dışına çıkmakla da çok ilişkili olabilecek bir nokta olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Başarısız olmaktan korkmasınlar, başarısız olsunlar, ancak daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını da bilmeliler. Değil mi?
0: Yani sınıfın içinde bir öğrenci en aykırı soruyu sorabiliyorsa ve bunu sorarken de arkadaşları tarafından yaftalanmıyorsa, yani bu soru nasıl bir soru? Şimdi arkadaşım hani beni acaba komik mi bulacak, veya hani hiçbir şey düşünmeden her şeyi rahat rahat sınıfın içinde konuşabiliyorsa, öğretmenine sorabiliyor ve bununla ilgili de cevabını alabiliyorsa, bu onun zaten geliş aykırılığına bir destektir. Hani evet, biz öğrenciler, öğretmenler öğrencilerimizi sessiz, sakin, düzenli, kurallara uyan, hani tek düze, aslında sistemin istediği bir öğrenci modeli, başarılı bir öğrenci dense de sıra dışı. Evet, sıra dışı öğrenciler dediğimiz o sistemin dışına çıkan çocuklar hakikaten daha sonraki hayatlarında, özellikle sosyal bireysel hayat gelişimlerini desteklediklerse okul hayatlarında, çok daha farklı alanlarda ve çok farklı rollerde karşımıza çıkabiliyorlar ve başarıyı hayatlarına çok rahat entegre edebiliyorlar.
1: Evet. Peki, az bir süremiz kaldı. Sizinle isterseniz tamamlayalım. Sizden son sözleri de alacağım bu arada Figen Hocam. Evet. Çocukların ilgi ve yetenekleri yerine toplum beklentileri mi ön planda tutuluyor sizce? Son olarak bunu sorayım.
2: İlgi ve beklentileri yerine toplumun
1: beklentileri.
0: Evet.
1: Ailenin, yani akrabaların beklentileri daha doğrusu.
0: El alem.
2: El alem ne der?
0: El alem ne der? El alem evet.
2: Onların beklentilerini karşılamakla yükümlü getirdiğimiz dünyaya çocuklardan bahsediyoruz.
1: Evet, yani bazı çocuklar da bunu hissediyorlar herhalde. Evet. Öyle değil mi?
2: Evet. Bu aslında ebeveynlerin dediğim gibi temel kendi ihtiyaçlarına yönelik odaklı olarak büyüttükleri, kendi yaşayamadıkları yaşamları başkalarına, çocuklarına empoze ettikleri bir hayatı bize gösteriyor gibi. Aslında çocuklar kendi hayatlarının değil, ebeveynlerinin ve çevresindeki onlardan talep eden, talepkar kişilerin taleplerini karşılamakla yükümlü olan bireyler haline dönüşmeye başlıyor. Ondan dolayı bir şey isterken bunu gerçekten çocuğum için mi istiyorum, bunu gerçekten akisi için mi istiyorum, bunu gerçekten yeğenim için mi istiyorum, torunum için mi istiyorum, yoksa bunu kendim için mi istiyorum sorusuna iyi bakmak, oraları iyi araştırmak, biraz kaşımak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuk için durum bambaşka olabilir. Çocuk onu istemiyor olabilir ya da başka bir şeyler istiyor olabilir. Ondan dolayı hem o kişiler için de bu çok güzel bir gelişim anahtarı. Evet. O yola da bakabilirler. Oraları da kendi gelişimleri için de güzel ışık tutabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam, birkaç cümlede sizden alalım.
0: Yani biz eğitimciler olarak işte o çocukların o içinde kopan o fırtınayı dindirebilecek bir liman olmalıyız. Hani o limana geldiğinde sakince yanaştığında onunla beraber tekrar yola çıkması için ona tekrar yön vermemiz gerekiyor. Yönünü belirlememiz, rüzgarını belirlememiz ve daima da onun o yönünde kendisi olabilme gücünü desteklememiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, Figen Hocam, Timuçin Hocam, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Doktor Gülşen Figen Fidan ve klinik psikolog Timuçin Sesli bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası

Günaydın. Bugün 29 Haziran Pazartesi saat 07. Ben Sema Ertekin. Haftanın ilk işlem gününe Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik risklerin ve Amerika ile İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından Katar'da bu hafta başlayacak Amerika-İran teknik görüşmelerinin haberiyle giriyoruz. Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı saldırı iddiaları enerji arz güvenliğine ilişkin endişeleri de yeniden gündeme taşırken piyasalar risk primine yeniden fiyatlıyor. Altın ons 4067 dolar seviyesinde hafif geri çekilirken Brent petrol 72 dolar bandında yukarı yönlü hareket ediyor. Güçlü doların etkisiyle küresel fiyatlamalar baskı altında ve gözler bu hafta ECB'nin forumunda olacak. Fed Başkanı Kevin Warsh da bir konuşma yapacak o forumda. Küresel piyasalarda yönü belirleyecek. Yeni mesajların beklendiği bir haftaya başlıyoruz. Tüm fiyatlamaları konuşacağız. Fırsat ve risk haritasını da açacağız. Ve tabii ki siz bu sabah da ekranınızda sadece verileri, rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

29 Haziran Pazartesi gündemin öne çıkan başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Amerika-İran müzakereleri için yeni adres Katar oldu. Amerika ve İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırıları gerekçe gösterilerek İran tarafının yapılması planlanan teknik görüşmeye katılmadığı açıklanırken saldırıların karşılıklı olarak durdurulması da kararlaştırıldı. Amerika ve İran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma noktasında anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da bir görüşme planladı. 30 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeler başlangıçta İran'ın nükleer programına ilişkin teknik konuları ele almak üzere İsviçre'de gerçekleşecekti. Ancak gerginliğin artmasıyla görüşmeler hem farklı bir yere taşındı hem de Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklandı. Devam edelim. Trump'tan İran'a yeni askeri harekat tehdidi vardı. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ın saldırılarını sürdürmesi halinde de Washington'ın yeniden askeri güç kullanmak zorunda kalabileceğini söyledi. Trump İran'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirtti. Amerikan uçaklarının İran'a ait füze ve insansız hava aracı depolarıyla kıyı radar noktalarını vurduğunu açıkladı. Trump hiçbir zaman ders almayacak olmaları çok mümkün. Artık makul davranamayacağımız ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz ifadesini de kullandı. Avrupa Birliği Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye bir yandan NATO'nun Ankara zirvesine yönelik hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da Avrupa Birliği'nden önemli bir heyeti ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Genişleme Komiseri Maria Kos ve İçişleri Komiseri 30 Haziran Salı günü Ankara'da temaslarda bulunacaklar. Görüşmede gündeme gelecek konuların bölgede devam eden Amerika-İran savaşı, Lübnan'daki son durum, Rusya-Ukrayna savaşı, göç ve vize serbestisi olması öngörülüyor. Ve bir diğer önemli gündem başlığı, kamu borçları finansal istikrarı tehdit ediyor. Uluslararası Ödemeler Bankası küresel finansal istikrar için 3 temel riskin var olduğunu ve acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Raporda jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi ve petrol fiyatlarının gerilemesine rağmen bunun ekonomik etkilerinin de kalıcı olabileceğine dikkat çekildi. Bakalım bir başka önemli gündem başlığına. Bank of America'dan yatırımcılara dolar uyarısı geldi. Bitcoin'deki düşüşe karşılık yükseliş ivmesini sürdüren dolar Bank of America'ya göre mevcut trendi koruyacak. Banka vergi iadeleri, servet etkisi ve FIFA Dünya Kupası gibi geçici faktörlerin kısa vadede ekonomik büyümeyi desteklediğini belirtirken uzun vadede de yapay zeka yatırımlarının Amerikan ekonomisi için önemli bir büyüme motoru olacağını öngördü. Bankaya göre Amerikan ekonomisinin güçlü performansını sürdürmesi de

0: dolar da ek değer kazanımları getirebilir. Bank of America Fed'in bu yıl 3 faiz artırımı gerçekleştireceğini öngörürken bunun Amerika ile diğer ekonomiler arasındaki faiz farkının dolar lehine genişleyebileceğini değerlendirdi. Enerji fiyatlarındaki düşüşün de ekonomideki ivmelenmeye katkı sağlayacağı belirtilirken banka ayrıca Japon yeni görünümünü de güncelledi. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi verilerle konuşalım. Rakamlar, son fiyatlamalar bize ne söylüyor? Hızlıca bakalım. Brent petrolle başlayalım. 73,3 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Brent petrol %1'e yakında yukarı yönlü hareketi var. Ons altına bakalım. Ons altında 4067 dolar seviyesini takip ediyoruz. 0,53'lük kaybı var. Altın olsun. Gümüş tarafında %1'e yaklaşan geri çekilme izliyoruz. 58,6 dolardan fiyatlanıyor gümüş ons. Platin 1625 dolar seviyesinde 0,10'luk yukarı yönlü hareketi var ve paladyum 0,61'lik yükselişle 1218 dolardan fiyatlanıyor. Asya piyasalarıyla devam edelim. Asya piyasalarında bugün görünüm nasıl? Son haber akışlarının ardından piyasalar nasıl bir tepki verdi? Çin Şangay yukarı yönlü hareket ediyor. 0,17'lik kazancı var. 4034 puanda. Hindistan bir miktar yukarı yönlü hareket etti. 77147 puandan geçiyor. Güney Kore'de geri çekilme var. %1,2'lik düşüş kaydediliyor şu anda. 8306 puanda. Hong Kong'da %2'nin üzerinde düştü. 23168 puandan işlem görüyor. Devam edelim Amerikan borsalarıyla. Dow Jones 0,20'lik yukarı yönlü hareketle 51.969 puan seviyesinde. Nasdaq'ta yarım puanın üzerinde yükseliş var. 29.279 puandan geçiyor ve S&P 500'de yarım puana yakın yükseliş kaydediyor. 7.383 puandan geçiyor. Şimdi devam edelim. Amerika ile İran arası masası yeniden kuruluyor dedik. Saldırılar durduğu gözlerde Katar'daki teknik görüşmelerde olacak. İki taraf saldırıları durdurma konusunda anlaştılar. Teknik görüşmelerin bu hafta Katar'da başlaması bekleniyor. Muhtemelen de yarın olması şeklinde planlandı. Eğer son dakikada farklı bir gelişme olmazsa. Bu hafta Katar'da başlaması bekleniyor dedik. Son gerilimde İran'ın Amerikan üslerine hedef aldığı, Amerika'nın da İran'daki askeri hedeflere karşılık verdiği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı ve enerji arzı güvenliği de müzakerelerin tekrar merkezinde, jeopolitik cephede kritik bir dönemece giriliyor diyebiliriz. Karşılıklı saldırılarla tansiyonun yeniden yükseldiği Amerika-İran hattında diplomasi yeniden masaya döndü. Tarafların bu hafta Katar'da teknik görüşmelere başlaması bekleniyor. İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırıları ve Washington'ın buna verdiği askeri karşılık enerji piyasalarında da risk algısını bir miktar arttırmış durumda. Şimdi piyasalar şu sorunun yanıtını arıyor. Bu kez diplomasi kalıcı olacak mı, yoksa Hürmüz Boğazı yeniden küresel enerji piyasalarının en büyük riski haline gelecek mi? Amerika ve İran'ın teknik görüşmeleri yeniden başlaması petrol piyasasında jeopolitik risk birimini kalıcı olarak azaltabilir mi? Diplomasi yeniden başladığında yatırımcılar jeopolitik riski fiyatlamaya devam eder mi? Yoksa piyasa odağını yeniden Fed ve makro verilere mi çevirir? Bu sorular kritik. Hepsini birazdan canlı yayın konuklarımla konuşacağız. Ama önce Amerika ile İran arasındaki son duruma bakalım. Taraflar arasındaki gerilimi sona erdirmeye yetmedi o mutabakat. Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yeniden yükselmesiyle çatışmalar yaşandı. Son durumu detaylarıyla ekrana getirelim.
1: Anlaşma yara aldı. İki ülke Hürmüz engeline takıldı. Akıllara savaş yeniden mi başlıyor soruları geldi. ABD ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı. Taraflar anlaşma sağladı. Nihai anlaşmaya varmak için de 60 günlük süre için el sıkışıldı. Ancak uzlaşı ilk sınavında başarısız oldu. Yaklaşık 10 gün sonra Hürmüz'de tansiyon yeniden yükseldi. Tahran yönetimi boğazdan bir geminin izinsiz geçtiğini ileri sürdü ve saldırı başlattı. Gemi isabet aldı. ABD'den de karşılık gecikmedi. Aynı senaryo iki kez tekrarlandı. İki ülke savaşın eşiğine geldi. Anlaşma ciddi şekilde yara aldı. Gerilim şimdilik durdu. Ancak Tahran yönetimi İran'ın Hürmüz'de tam hak sahibi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Abbas

0: Abbas Arakçı Irak'ta konuştu.
1: Hürmüz Boğazı önümüzdeki 30 gün boyunca tamamen İran'ın denetimi ve yönetimi altında kalmaya devam edecek.
0: İran devrim muhafızlarından da uyarı geldi. ABD saldırısına sert karşılık veririz açıklaması yapıldı.
1: Düşman bir kez daha taahhütlerini çiğnerse veya ateşkesi ihlal ederse tepkimizin eskisinden daha güçlü olacağını defalarca söyledik. Bir kez daha güçlü olacağını vurguluyoruz.
0: İranlılarsa ABD saldırısına öfkeli.
1: ABD hiçbir şeye uymadı. Son iki gecedir de saldırı yapıyorlar. Zaten çok şey kaybettik. Liderimizden vazgeçtik.
0: Washington da geri adım atmıyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Tahran'ı uyardı. Trump'ın sabrı sonsuz değil mesajını verdi.
1: Başkanın sabrı sonsuza kadar sürmeyecek. İran rejimi Başkan Trump'ın İran'ın uluslararası deniz trafiğine veya üslerimize karşılıksız saldırılar düzenlemeyi sürdürmesi karşısında oturup izleyeceğini bir an bile düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir.
0: ABD medyası ise bu hafta İsviçre'de gerçekleştirilmesi planlanan ABD-İran görüşmelerinin askıya alındığını öne sürdü.
2: Hürmüz riski geri mi dönüyor? Trump'tan İran'a sert uyarı geldi tekrar. Ateşkes kırılgan, enerji piyasaları yeniden alanda ve petrol fiyatlarında risk birimi geri döner mi? İşte aslında kritik soru bu. Piyasaların geçen hafta fiyatlardan çıkarttığı o jeopolitik risk yeniden masada görünüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek çok sert mesajlar verdi. Bununla da sınırlı kalmadı. Amerika Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığı hedef aldığı gerekçesiyle İran'daki bazı askeri hedeflere operasyon düzenledi. Ekonomi açısından kritik nokta şu. Son günlerde petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin temel nedeni Hürmüz'de yaşanan arzın normalleşeceği beklentisiydi. Eğer bu süreç yeniden bozulursa piyasa savaş riskini tekrar fiyatlamaya koyabilir. Dolayısıyla yatırımcı artık sadece diplomatik açıklamaları değil, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının kesintisiz devam edip etmeyeceğini de izleyecek. Ve piyasalarda yeni bir denge arayışı var diyebiliriz. Gözler tabii ki FED'de ve riskler de Orta Doğu'da. FED'in faiz patikası yeniden fiyatlanıyor. Ayrıca tarım dışı istihdam haftanın en önemli verilerinden biri olacak. Brent petrolde savaş öncesi seviyelere döndü ve altın onsla 4000 doların altına sarkmıştı geçen hafta. Teknoloji hisselerinde ise değerleme tartışmasını takip ettik. Ayrıca FED Başkanı Kevin Warsh ve ECB forumunda piyasalara yön verecek konuşması önemli. Tek bir sorunun yanıtının peşindeydi geçen hafta piyasalar. FED yeniden faiz arttıracak mı? Amerika-İran hattında tansiyonun düşmesiyle petrol fiyatlarında savaş birimi büyük ölçüde silinirken güçlü dolar ve yüksek faiz beklentisi de altın başta olmak üzere emtia piyasalarını baskılamıştı. Şimdi ise odak tamamen makro verilere kayıyor. Bu hafta açıklanacak Amerikan tarım dışı istihdam verisi Fed'in Eylül mü yoksa Ekim'de mi harekete geçeceğine dair beklentileri yeniden şekillendirebilir. Diğer tarafta teknoloji hisselerinde yükselen değerlemeler sorgulanıyor. Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliği ve finansman maliyetleri yeniden tartışılırken Wall Street'te volatilite artıyor. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası forumunda verilecek mesajlar kritik. Ayrıca FED Başkanı Kevin Warsh'un da o forumda bir konuşma yapacağını söyledik. Warsh'un konuşması piyasaların yönü için önemli olacak. Şimdi piyasalardaki son durum diyelim. Seans öncesinde canlı yayın konuğum var. Stratejist Gürkan Aydoğan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
3: Günaydınlar Sema Hanım. Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
2: Teşekkürler. Tekrar Katar'a alınan müzakere masası var. Ama onun öncesinde o mutabakatın da aslında çok kırılgan bir zeminde ilerlediğini de gördük. İki taraflı saldırılar gerçekleşti. Tabii o savaş risk primini bir miktar geri almıştı petrolden. Bugün beklentiniz ne yönde fiyatlamalarda? Hem masanın yarın Katar'da kurulacak olması hem de aslında o sürecin her an değişebilme ihtimali sebebiyle.
3: Tabii hafta sonu bir gerginlikle geçirmiştik. Tekrardan savaşın tekrardan derinleşme ihtimali vardı. Ve bu sabah itibariyle tekrar sizin de dediğiniz gibi yarın Katar'da görüşmeleri gözlemleyeceğiz. Piyasaların tepkisi şu an için nötr diyebilecek seviyede. Çünkü geçtiğimiz hafta özellikle kıymetli madenler tarafında çok ciddi bir farklı bir açılış yok. Keza Brent petrol tarafında da bu haftaya bir miktar pozitif başladı. Fakat halihazırda $73 civarında bir Brent petrol seyri var. Tabi bu görüşmeler artık bize şunun sinyalini veriyor. Savaşın en azından daha büyümeme ihtimali veya daha kontrollü gitme ihtimali daha yüksek. Yani normal şartlarda hafta sonu böyle bir saldırı olmuş olsaydı ve petrol piyasası ciddi anlamda %5'lik %10'luk bir gap'le pozitif olarak başlardı. Fakat petrol halihazırda geçtiğimiz hafta kapanışına oldukça yakın seyrediyor Brent petrol. Tabii Brent petrolün çok hızlı yukarı yönlü hareket etmemesi demek esasında piyasalar için bir umut demek. Neyin umudu? Yani genel olarak FED'den faiz indirimini konuşurken bir anda faiz arttırımına giden bir teori var şu an itibariyle. Faiz artışı da esasında ben şahsen beklemiyorum ama önümüzdeki süreçte tabii savaşın tekrar büyürse ve petrol tekrardan $100'ların üzerine kalıcı olarak yerleşirse evet faiz artırımını FED mecburen yapmak durumunda kalabilir şeklinde yorumlayabiliriz ama $100'ların altında ve hatta $70'lardaki Brent petrolde faiz artırımı piyasalar için önümüzdeki süreçte ötelenmeye devam edebilir şeklinde yorumlanabilir diye düşünüyoruz. Tabi bu hafta oldukça kritik. Bu hafta FED'in faiz arttırıp indirme ihtimallerini değiştiren ve ekonominin canlılığını ve istihdam piyasasının gücünü belirleyen tarım dışı istihdam rakamlarını esasında piyasalar bekliyor olacak makroekonomik tarafta. Tabi tarım dışı istihdam rakamlarında da beklentiler 115 bin civarında. 115 bin geçtiğimiz aya göre düşük bir beklenti esasında. İstihdam tarafında bir miktar daralma ihtimali artabilir. 115 bin ve altında gelme ihtimali olursa. Bu da Fed'in faiz arttırımının ihtimalini daha da azaltabilir. Yani ne demek istiyoruz? İstihdamda bir problem olduğu takdirde FED'den faiz arttırımını beklemek çok da doğru bir yaklaşım olmayabilir. Piyasalar bunu beklemez. Önümüzdeki süreçte tekrardan faiz arttırımının ötelenme ihtimali olduğunu gözlemleyebiliriz diye özet geçebilirim. Tabii bu noktada faiz arttırımı ötelenirse dolar endeksi tarafında da geri çekilmeler orta uzun vadeli olarak kalıcı olarak kalmaya devam edebilir. Dolar endeksinin geri çekilmesi de esasında yılın ikinci yarısı yarı yılı itibariyle gerek global borsalara gerekse kıymetli madenlere pozitif olarak yansır. Fakat dediğimiz gibi her şeyin detayı esasında bu savaşın gerçekten enflasyonu arttıracak petrol piyasalarını yükseltecek bir hamlesi önümüzdeki süreçte olacak mı? Yani savaş büyüyecek mi, büyümeyecek mi? Yani büyümediği takdirde petrolün $70 seviyelerinde kalması esasında Amerika için enflasyonu pozitif olarak etkilemeyebilir. Yani bu da kümülede faiz indirim politikasına bir miktar destek verebilir. O sebeple yılın ikinci yarısında bence bir miktar daha yumuşak bir dolar endeksi. Yani şu an itibariyle zaten 101.40'lara yakın bir fiyatlamadayız. 101.40'ın altında hatta 100 seviyesinin altında bir dolar endeksi görme ihtimalimiz yılın ikinci yarısı itibariyle oldukça mümkün. Tabii dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalması Amerikan tahvil piyasasında esasında 4 seviyelerine geri çekilme ihtimalini canlandırabilir. Tabii savaş petrol piyasasını yukarı yönlü tetiklemediği takdirde eğer savaş önümüzdeki süreçte petrol tarafındaki hikayeyi tekrardan tetiklerse Yukarı yönlü hareketleri, özellikle Brent petrolü de 100 dolara kadar yakın bir fiyatlama önümüzdeki süreçte göreceksek, yani savaşın derinleşme ihtimali artarsa, o zaman bu senaryo rafa kalkar ve FED'den, evet, şu anki piyasanın beklediği gibi faiz artırımı bekleyebiliriz. Ama tabi bu noktada bir politik süreç var. Politik süreçte de özellikle Kasım seçimlerine enflasyonu yüksek girmek ister mi cumhuriyetçiler? Bu noktada da Trump'ın bunu istemeyeceğini düşünüyorum. Keza istememe ihtimali olduğu için esasında savaş konusunda apar topar bir biz İran'la anlaştık gibi açıklamalar yapıp, aslında İran'ın da haberi yok bu durumdan. İran açıklama yapıyor. Biz böyle bir esasında anlaşma yapmadık tarzında. Ama piyasa oyuncuları şunu biliyor. Bu savaş büyümeme ihtimali, büyüme ihtimalinden daha da yüksek. Yani kontrollü gidecek bir gidişat göreceğimizi esasında düşünüyorum. Bu da petrol fiyatlarının yukarı yönlü olarak hareketini desteklemez nitelikte olacaktır. Petrol piyasaları yukarı yönlü hareketini en azından 100 doların üstüne görmeyeceğimiz senaryoda da Fed'in faiz artırımında rafa kalkacaktır diye düşünüyorum. Bu da dolar endeksini aşağı yönlü hareket ettirirken kıymetli madenlere kıymetli madenleri yukarı yönlü tetikler ve Amerikan borsalarında yukarı yönlü yılın ikinci yarısı itibariyle yukarı yönlü tetikleyebilir şeklinde özetleyebiliriz hemen.
2: Tabii güçlü dolar ve yüksek faiz beklentisi de olduğu için hala altın ons tarafı ve kıymetli metaller tarafı baskılanıyor. 4067 dolardan fiyatlanıyor şu anda ons altın. Beklentiniz ne yönde ons altınla ilgili?
3: Tabii bu noktada benim şahsi beklentim 4300'lere bir tekrar bir temas bekliyorum. Esasında yukarı yönlü hareketin bu hafta ve önümüzdeki hafta desteklenmesini beklerim. Ama öncelik olarak bu pazartesi ve salıyı bir kapatmamız gerekiyor. Bir aylık kapanışı yapmamız gerekiyor. Aylık kapanışı yaptıktan sonra ons altında yukarıda 4300 dolarları bekleyebilirim. Tabii özellikle 4070 doların üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde 4300-4350 dolarlara kadar bir yükseliş hareketi beklerim. Oralarda bir miktar karar verecektir. Yukarı yönlü hareketi desteklemesi için İran tarafından pozitif hareketlerin, pozitif hamlelerin, pozitif haberlerin gelmesini bekleriz. Bu pozitif hareketlerle birlikte bir 4500 ata önümüzdeki süreçte görülebilir. Tabii bu noktada kıymetli madenlerde ciddi anlamda yukarı yönlü hareketi esasında yılın ikinci yarısı itibariyle görebileceğiz diye düşünüyorum. Çünkü şu an itibariyle FED'den piyasalar PCA verisiyle birlikte yani bu Temmuz ayındaki toplantıda faiz arttırımı beklerken PCA verisiyle birlikte esasında bu faiz arttırımı 0.25 bas puan faiz arttırımını Eylül'e öteledi. Yani önümüzdeki süreçte de bence şöyle bir tablo göreceğiz. Evet, PCA tarafında öyle ciddi anlamda bir yukarı yönlü bir enflasyonu ciddi anlamda arttırabilecek bir potansiyel en azından yok denildi. Ve enflasyon bu kadar hızlı yukarı yönlü hareket etmeyecekse eğer, o zaman faiz arttırımını erken yapmayalım, bir miktar öteleyelim diye bir algı oluştu. Yani piyasalar Temmuz ayında 0.25 bas puan FED'den faiz arttırımı beklerken PCE verisinin 3.4 gelmesiyle birlikte bu FED'den Temmuz ayındaki 0.25 bas puan faiz arttırımı ihtimali Eylül ayına ötelendi. Yani bu hafta da özellikle tarım dışı istihdam rakamlarında istihdamda 114.000'in ve altında bir rakam görmemiz halinde aslında kıymetli madenlere yarayacak bir senaryo olacaktır. Bunun da sebebi istihdamdan kaynaklı bir faiz indirim ihtimali de esasında yıl sonu için güçlenebilir. Bu da masada. Yani FED evet neden faiz indirir? Enflasyon aşağı yönlü hareket ettiği takdirde faiz indirir. Veya büyümede bir problem olduğu takdirde faizleri aşağı indirir. Keza yıl sonuna kadar Amerika tarafında büyümede bir problem olacakmış gibi bir görüntü henüz yok. İstihdam tarafı geçtiğimiz yılın zaten gündemiydi. 4.3'lerdeyiz işsizlik tarafında. Tarım dışı istihdam rakamları da 100 bin üzerinde geliyor her ay. Esasında istihdam tarafında da ciddi bir problem şu an itibariyle yok. O zaman faiz indirim ihtimali de esasında değer kazanmıyor. Ama şu an itibariyle faiz artırım senaryosu masada olduğu için en azından faiz artırım senaryosunun masadan kalkması bile veya ötelenmesi bile, nasıl geçen hafta yaşadıysa

0: tekrardan savaşla alakalı bir pozitif hareketin görmemiz halinde veya tarım dışı istihdam rakamlarında istihdamda bir en azından 100 binin altında bir rakam görmemiz halinde veya işsizlik oranı tarafında 4.4 gibi bir rakam görmemiz halinde Fed'in faiz indirim ihtimalleri artabilir veya Fed'in faiz artırım ihtimalleri ötelenebilir tekrardan. Yani dolar endeksi gevşer, Amerikan tahvilleri gevşer ve 4300-350 bandında yukarı yönlü bir atak 4500'lere kadar kısa vadede görme ihtimalimiz mevcuttur. Fakat tam tersi senaryomuz da var. Tam tersi senaryomuz yarın Amerika ile İran'ın görüşmesi pozitif bir gelişme görmediğimizi düşünelim. Pozitif bir gelişme görmezsek eğer ciddi anlamda savaşın kısa vadeli olarak böyle kontrollü veya kontrolsüz derinleşme ihtimali de olabilir. Bu durumda da zaten petrol 70 dolarlarda. Hani bir %10, %20, %30'luk bir hareketi esasında her zaman görebiliriz. Bu da ons altının tekrardan yeni bir dip arayışına sebep olabilir. O sebeple yarınki görüşme oldukça kritik olacaktır. Yani jeopolitik tansiyon tarafında Amerika-İran gelişmeleri henüz bir karara varılmadı. Yarınki konuşmada bir savaşın azalma ihtimali artarsa veya anlaşma ihtimali artarsa ons altın için pozitifiz. Fakat hiç beklenmedik bir anda İsrail'in İran'ın saldırısı gibi hamleler görebiliyoruz. O sebeple böyle bir durum yaşanırsa tekrardan bu noktada petrol tarafında hızlı yükseliş, kıymetli madenlerde sert geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. Oldukça kritik olacaktır diye düşünüyorum bu hafta. Tabii yılın ikinci yarısına girmiş durumdayız artık. Yılın ikinci yarısında da petrol fiyatları esasına 70 dolarlara yakın. Yani Brent petrol fiyatları. Bu da Amerikan ekonomisi için çok büyük bir tehdit değil şu an itibariyle. 70 dolarlarda kalması ve 70'in yani 75 doların altında kalıcılık sağlaması esasında orta uzun vadede petrolün düşüşünün desteklerle kuvvetlendirilmesi diye biliriz. Fakat 75 doların üzerine bir hareket görme ihtimalimiz durumunda yukarı yönlü hareketler hızlanabilir. Çünkü özellikle 82-83 dolarlarla 86 dolarlar arasında 86 dolar arasında bir gapli bir hareket var. Belki piyasa bu gapi kapatmak isteyebilir. O sebeple bu hareket takip edilebilir. Yani yukarıda bir gerginliğin tekrar artması durumunda petrol piyasasının tekrar 85 dolarlara kadar hızlıca yükselme ihtimali de var. Yani bu ihtimal piyasaları ciddi anlamda sarsabilir. Çünkü şu an itibariyle bu fiyattan %18 yukarı bir hareketten bahsediyoruz. Bunları bir kenara bırakalım. Makro tarafta da Fed'in şu an itibariyle faiz artırım senaryosunun neye bağlı? Tabii ki petrol fiyatlarına bağlı. Petrol fiyatları da Amerika-İran'a bağlı. O sebeple bütün gözler Amerika-İran tarafındaki yarın açıklanacak anlaşma ihtimalinin artıyor olmasına olacaktır. Anlaşma ihtimali artarsa veya kalıcı bir barış anlaşması en azından kısa vadeli görürsek bu noktada dolar endeksi gevşer, Amerikan tahvillerinde 4 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimali olabilir. Bu noktada da Fed'in faiz artırım ihtimalleri özellikle Eylül ayından Aralık ayına da sürüklenebilir. Bu noktada da kıymetli madenler başta olmak üzere Amerikan borsaları da yukarı yönlü hareketine sürdürebilir diye özetleyebilirim.
1: Gümüş onstaki fiyatlamanın bize mesajı ne Gürkan Bey?
0: Yani şu an itibariyle gümüş tarafında yani 58 seviyelerinde bir fiyatlama var. Çok ciddi anlamda bir hareket yok esasında gümüş tarafında. Çünkü bu önümüzdeki süreçte kıymetli madenlerde bir yükseliş hareketi görme ihtimalimiz var. Fakat gümüş altına göre bir miktar daha yavaş kalabilir. Bunun da sebebi esasında evet önümüzdeki süreçte bu enerji maliyetlerinin kalıcı olarak yukarı yönlü hale gelme ihtimali de var. Nasıl? Savaşın derinleşme ihtimali. Savaşın derinleşme ihtimaline hala piyasalar tedirgin bakıyor. Yani savaş

0: tam anlamıyla bitmiş değil. O sebeple petrol ne kadar 73'e gelse de savaşın aniden Trump'ın bir kararıyla tekrar derinleşme ihtimali olabilir. Tabi bu enflasyon da önümüzdeki süreçte özellikle büyümeyi de zayıflatabilecek bir senaryo olacaktır. Yani nasıl büyümeyi de zayıflatabilir? Eğer Hürmüz Boğazı kapanırsa Çin'in enerji maliyetleri artacaktır. Çin'in enerji maliyetleri artarsa Çin tarafında da bir özellikle önümüzdeki süreçte bir enflasyonu pozitif olarak etkileme ihtimali oluşabilir. Ve tabii Çin'in enflasyonunun yükselişiyle birlikte Çin tarafında büyümeyi negatif etkileyebilir bu durum. Yani enerji maliyetleri arttığı için Çin'in sanayisinin negatif olarak etkilenmesi veya ekonomik aktivitesinin negatif olarak etkilenmesi gümüş piyasasını doğrudan negatif olarak baskılar. O sebeple gümüş tarafı altına göre bir miktar daha riskli görünüyor şu an itibariyle. Halihazırda gümüş tarafında da bir anlaşma gördüğümüz takdirde, yarın itibariyle bir anlaşma gördüğümüz takdirde gümüş tarafında bir 65 dolarlara kadar bir yükseliş hareketi gelme ihtimali mevcuttur. Tabii öncelik 60 dolarlar psikolojik direnç seviyeleri, 60 doların üzerinde de 65 dolarlar oldukça kritik olacaktır. 65'i yukarı yönlü kırdığı takdirde esasında gümüş tarafındaki yukarı yönlü hareket daha da hızlanabilir. Ama 65'i yukarı yönlü kırmadığı takdirde gümüş tarafında hızlı bir yukarı yönlü hareket beklemek çok da doğru olmayabilir. Ama orta uzun vadeli olarak düşünecek olursak gümüş için esasında alış fırsatı niteliğinde değerlendirilmesi gereken bölgelerdeyiz diye düşünüyorum. Aşağıda 53 dolar aslında oldukça kritik bir destek bölgesi. Düşen kanal hareketine tekabül ediyor. O da esasında bir yıllık bir trend. 53 dolar 53 ile 60 dolar arası alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilecek bölgedir. Yukarıda da tekrardan yani ciddi anlamda bir tekrar bir rally görme ihtimalimizde 85 dolar kısa vadede hedef olarak belirlenebilir şeklinde özetleyebilirim.
1: Şimdi küresel piyasalara da baktığımızda Asya tarafında sert satışların olduğunu da takip ettik. Özellikle de yen 40 yılın dibinde bir fiyatlama içinde. Ne dersiniz? Mesela Japonya Merkez Bankası beklenenden daha agresif bir faiz artırımına gidebilir mi? Veya doğrudan kur mücadelesini zorlayabilir mi? Nasıl bir beklentiniz var bu fiyatlamalar sebebiyle?
0: Şöyle, Japonya tarafında yani aylardır bekliyorduk faiz artırımını. Tabii bu noktada Japonya tarafındaki hikaye daha çok enerji maliyetlerinden kaynaklı sert bir hamle oldu. Enerji maliyetleri doğrudan Japonya'yı negatif olarak etkiledi. Özellikle Japonya enflasyon rakamlarını. Yani 1,5'a yükselmiş bir enflasyon rakamı var şu an Japonya'da. Önümüzdeki süreçte de bu enflasyon yukarı yönlü hareket ettiği takdirde, yani Hürmüz Boğazı kapalı kaldığı takdirde, enerji maliyetlerinden kaynaklı Japonya'da daha hızlı bir faiz artırım ihtimali olabilir. Ama bu noktada bütün gözler esasında Hürmüz Boğazı'nın açılıp yani açık kalıp veya kapalı kalacağında olacağı için bu noktada petrol fiyatları 100 doların üzerinde bütün dünya için tehlikeli. Japonya'nın faiz arttırması dolar endeksinin esasında bir miktar düşüşüne sebep olabilir. Ama Japonya'nın faiz arttırması Asya piyasasında oldukça kritik bir detay. Yani evet, yıllardır aylardır Japonya'nın bir siyah kova olma ihtimalinden bahsediyorduk. Ama alenen gelen bir hikaye oldu bu. Petrol fiyatları yükseldi. Enerji maliyetleri yükseldiği için Japon ekonomisinde bir faiz artırımı gördük. Tabii bu noktada evet, bir miktar daha değer kaybının ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu da doları da esasında çok da güçlü tutmayan bir hikaye oluyor. O sebeple önümüzdeki süreçte enflasyon haricinde Hürmüz Boğazı esasında açık kaldığı takdirde Japon ekonomisindeki faiz arttırım süreçleri de esasında ötelenebilir şeklinde yorumlayabilirim.
1: Sema. Peki bu durum Wall Street'teki yapay zeka düzeltmesiyle birlikte küresel risk

0: Dağını daha da bozar mı?
1: Bozabilir. Çünkü likitte krizi de yaşanabilir bu hikayede tekrardan. Yani özellikle petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketi savaşın derinleşme hikayesi likitte krizini başta getirir ve likitte krizinde de en likit varlıklar altın ve hisse senetleri. Yani kıymetli madenler ve hisse senetleri ve tekrardan evet savaş derinleşirse biz teknoloji endeksinde yani Nasdaq tarafında da hızlıca geri çekilmeler görme ihtimalimiz mevcut. Fakat bunun kısa vadede olması için en azından Nasdaq tarafının 27 bin seviyesinin altına gelmesi gerekir. Halihazırda 29 binlerdeyiz. Yeni rekorları tekrardan bekleyebiliriz. Geçtiğimiz yılda %21 gibi bir kazanç sağladı Nasdaq 100 endeksi. Bu yılda esasında Hürmüz Boğazı bütün hikayeyi belirleyecek gibi görünüyor. Çünkü eskiden makro ekonomiyi ayrı tutup jeopolitik tansiyonu ayrı tutuyorduk. Çünkü birbirini çok fazla etkilemiyordu. Şu an geldiğimiz noktada esasında politikayla birlikte ilerleyen bir savaş süreci oluyor. Bu da makro ekonomiyi değiştiren ve tetikleyen unsurlar arasında oluyor. Yani petrol fiyatları evet, savaş çıkıyor. Savaş çıktığı için petrol fiyatları yükseliyor. Petrol fiyatları yükseldiği için likit de krizinden kaynaklı altın satılıyor. Çünkü faiz artırım senaryosu masada kalıyor. O sebeple Nasdaq tarafında da önümüzdeki süreçte savaş derinleşirse, Hürmüz Boğazı kapanırsa Nasdaq tarafında da geri çekilme hızlanabilir. Çünkü riskli bir alan, riskli varlık grubunda yer alıyor. O sebeple Nasdaq'taki geri çekilme S&P'deki geri çekilmeden daha da derin olabilir.
0: Sürecin çok kırılgan olduğunu tabii ki biliyoruz ama diyelim ki bu süreç sonunda kalıcı bir barış anlaşması imzalandı. En çok kazandıran varlık hangisi olur?
1: Yine teknoloji endeksi olur. Artı lojistik tarafının olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ve tabii endeks bazında bakarsak ve haricinde şu an itibariyle süreç hızlıca net bir şekilde faiz politikasını etkileyeceği için önümüzdeki süreçte enflasyonun negatif olarak yansıma ihtimali olabilir. O sebeple önümüzdeki süreçte bir savaşın bitme ihtimali artarsa ciddi anlamda kıymetli madenler tarafında yukarı yönlü hareketler gözlemleme ihtimalimiz mevcut ama kıymetli madenlerden daha da derin bir profit sağlayabilecek ürün bence teknoloji endeksleri olacaktır. Teknoloji endeksindeki hikaye henüz bitmedi. Eğer savaş biter, Fed'in faiz artırım ihtimali rafa kalkar da Fed'in faiz indirim ihtimalini tekrar konuşuyor olursak teknoloji endekslerindeki rally daha da hızlanabilir şeklinde düşünüyorum. Özellikle Nasdaq tarafında yukarı yönlü hareketler daha da desteklenecektir diye düşünüyorum.
0: Peki Borsa İstanbul'a bakalım istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları, son kapanışı? Nasıl bir mesaj veriyor bize? Beklentiniz ne yönde yeni hafta için?
1: Tabii yani geçtiğimiz haftayla çok büyük bir hareket olmadı esasında. %2 bir kapanış vardı. Haftalık bazda 300 bandının üzerindeyiz. 300 dolar esasında Borsa İstanbul için oldukça kritik. 300 doların üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde yukarıda 325 dolarında esasında kırılmasıyla birlikte Borsa İstanbul için pozitif senaryonun devamını bekleyebiliriz ama Borsa İstanbul için ben hızlı bir rally beklemek için 325 doların üzerinde bir kalıcılık olması gerektiğini düşünüyorum. 325 doların üzerindeki bir kalıcılık gelmediği takdirde Borsa İstanbul yaklaşık olarak Şubat ayından beri 330 ile 285 dolar arasında bir bantta hareket ediyor. O sebeple 325 doların kalıcı olarak yukarı yönlü kırılması Borsa İstanbul rallisini başlatabilecek hareket olacaktır diye düşünüyorum. O da Hürmüz Boğazı'na da bağlı. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklı, yani kapatılma ihtimalinden kaynaklı petrol fiyatları yükselmişti. Petrol fiyatlarının yükselişi

0: Enerjide esasında dışa bağımlı ülkelerde negatif bir cari açığa sebep oluyor. Bu da faizi doğrudan etkiliyor ve tabii endeksi de doğrudan etkiliyor. O sebeple Brent petrolün yukarı yönlü hareket etmesi esasında bütün endeksler için negatif diyebiliriz ama özellikle Borsa İstanbul için de negatif olabilir. Bir anlaşma ihtimali görmemiz halinde Borsa İstanbul tarafında hızlı bir yukarı yönlü atak görme ihtimalimiz mevcut diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte de hatta bu haftada Cuma günü enflasyon rakamları açıklanacak. Enflasyon da ne kadar etkilendi petrol fiyatlarının yukarıda bir hareket sağlamasında diye özetini göreceğiz gibi görünüyor. Enflasyon esasında beklentilerin altında gelirse, beklentiler dahilinde gelirse ya da önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından faiz indirim politikasının tekrardan masada olduğunu düşünüyorum. Faiz indirim ihtimalleri arttıkça da Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamını bu yıl içerisinde beklerim. O sebeple dolar bazlı konuştuk. Dolar bazlı haricinde bir de TL bazlı konuşayım. 15 bin seviyesinin üzerinde bir kalıcılık sağlandığı takdirde yukarıda 17.300'lere 17.500'lere kadar bir yükseliş hareketi endeks tarafında görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Hatta bir miktar daha ısrarcı bir harekette 1-2 yıllık bant içerisinde 20.900'ler. Yani 21 bin seviyesine yakın bir fiyatlama görme ihtimalimiz mevcut. O sebeple Borsa İstanbul tarafında düşüşler alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir. Fakat ciddi anlamda bir jeopolitik tansiyonumuz yükselmediği takdirde veya politik tansiyonumuz yükselmediği takdirde o sebeple Borsa İstanbul tarafında orta uzun vadeli olarak pozitif senaryonun devamını beklerim.
1: Peki yatırımcı bu tabloda nasıl pozisyonlanmalı, ne dersiniz? Ve önümüzde tabii savunma konusunda da önemli Trump'ın açıklamalarıydı. Türkiye'yi mutlu edecek haberlerle geliyorum diye NATO zirvesi de var önümüzde. Yatırımcı nasıl pozisyonlansın?
0: Bence yatırımcı bu dönemde çok kısa vadeli panik yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Sabırla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, ons altın tarafında %30 gerideyiz zirveden. Veya Borsa İstanbul tarafında uzun vadeli olarak ciddi anlamda bekleyen yatırımcılar var. O sebeple ben önümüzdeki süreçte yılın ikinci yarısı itibariyle endeksler ve kıymetli madenler için pozitif senaryonun devam edeceğini düşünüyorum. Bu noktada da Borsa İstanbul tarafında da esasında yılın ikinci yarısı itibariyle aslında yukarı yönlü hareketlerin derinleşme ihtimali olacağını düşünüyorum. O sebeple bir portföy yapmakta fayda olacaktır. Bu portföy içerisinde kıymetli madenler, Borsa İstanbul ve hatta Nasdaq tarafı değerlendirilebilir. Kıymetli madenlerde de altın ağırlığının daha da yüksek olması gerektiğini düşünüyorum gümüşe göre. Veya savaşta tam anlaşma gördüğümüz takdirde gümüş tarafının daha da ağırlık verilebileceğini düşünüyorum. O sebeple önümüzdeki süreçte biraz daha zayıf doları görme ihtimalimiz yılın geri kalanında mevcuttur. Yani şu an itibariyle hali hazırda %48 ihtimalle Eylül ayında FED'den 0,25 bas puan faiz arttırma bekleniyor. Yani bu çok ciddi bir beklenti şu an itibariyle. Yani Aralık ayında %40 ihtimalle FED'in 0,25 bas puan faiz arttırım ihtimali bekleniyor. Yani benim bahsettiğim esasında savaş biterse bu %40 ihtimaller %0 olma ihtimali de mevcut.
1: Evet.
0: Çünkü petrol enflasyonu bu kadar yükseltmedi diye bir senaryo da önümüzdeki süreçte görülebilecek bir senaryo olacağını düşünüyorum. Bu da esasında piyasayı doğrudan fiyatlamayı değiştirecektir. O sebeple dolar endeksi tarafındaki şu anki hareketler önümüzdeki süreçte kalıcı olmayabilir. Bu da kıymetli madenler ve borsa endekslerine pozitif olarak yansır diye düşünüyorum Sema.
1: Yine katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli bir hafta olsun. Hem keyifli hem de kazançlı. Kolaylıklar Gürkan Bey.
0: Teşekkür ederim Sema Hanım. İyi yayınlarınız olsun.
1: Teşekkürler. Devam edelim seans öncesine. Piyasalarda yaşanan gelişmeleri ve tabii beklentileri stratejist Cüneyt Paksoy da değerlendirdi. Buyurun bakalım.
2: Ateşkesin devamı ve petrol fiyatlarının buna bağlı olarak ciddi bir şekilde gerilemesi 70-75 bandına doğru piyasada pozitif bir etkileşim oluşturdu. Bu önemli. Çünkü yüksek petrolün 90 ve dolar üzerinde özellikle kalabilecek bir petrol fiyatlamasının neler getirebileceğini uzunca süre konuştu piyasa. Bir miktarda fiyatlamıştı. En azından hasarın daha çabuk geri dönüşü ve piyasanın normalleşmesi adına petrolün geldiği seviye önemli. Bir önemli tabii gelişme enflasyon verisi üzerinden okundu. ABD'den gelen enflasyon verisi, çekirdek PC endeks, Fed'in en çok baktığı deflatör olarak da baktığı, önemsediği veri beklentiler paralelinde geldi. Evet, ama neticede %4.1 civarında bir veri son dönemin en yüksek verisi olarak etiketlendi. Fed'in şahin duruşunu bir dönem daha devamı anlamına gelecek. Piyasa şöyle de yorumladı. Beklentiler paralelinde, beklenenden yüksek değil. Petrol fiyatları normal kalırsa en kötüyü görmüş olabiliriz. Kademe kademe normalleşme gelişebilir. Bu da Temmuz ayında Fed'in en azından en kısa vadedeki toplantısında faiz arttırmayacağı anlamına gelir. Eylül'den sonrası da bakarız noktasında bir piyasa tepkisi gözlemliyoruz. Bir de tabii SpaceX süreci yaşandı. Ciddi ve başarılı bir halka arzdan sonra ciddi bir kar getiren hissede tahvil ihracı sebebiyle sert satışların da geldiğini gördük. Şimdilik hala halka arz fiyatlamasının üzerinde olsa da önümüzdeki dönem teknoloji hisselerine bağlı olarak Nasdaq'ta gelebilecek düzeltmenin daha çok konuşulduğu bir haftayı bitiriyoruz. Bir de tabii yani dolar yen paritesinin geldiği seviye, artık Japonya her an bir faiz artışı yapabilir. Boş Japonya Merkez Bankası. Bu da tabii bütün piyasalardaki risk iştahını etkileyebilecek bir sürece de evrilebilir faizin oranına göre. En kısa sürede attığı faiz adımı pek o etkiyi göstermemişti ama daha önce bu seviyelerde yaptığı...
1: Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair beklentileri de BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş değerlendirdi. Bakalım.
3: Merkezden herhangi bir indirim ya da artırım yönünde bir beklenti ve kişisel beklentim yok, ama piyasanın beklentisine baktığımızda fonlamada üst bant yani %40 seviyesini %37'ye çekerek sadece bir ayarlama yapacağına dair beklentiler de şu an için yavaş yavaş karşımıza geliyor. Ancak gelinen noktaya baktığımızda petrol fiyatlarındaki kalıcı düşüşü görmeden bizim Merkez Bankamızdan bir faiz indirim ihtimali gözükmüyor. Ancak reel sektöründe özellikle başta likiditeye ulaşımı, krediler noktasında yeni adımlar atılmazsa respon kredileri, ihracatçıyı destekleyen krediler dahil olmak üzere reel sektörün sadece can suyu kredileriyle değil, kredi faiz oranları düşük kredilerle oluşabilmesi ve bunun ne kadarının bütçeden karşılanabileceğine dair biraz daha yeni politikaların karşımıza gelmesi gerekiyor. Merkez Bankası bu açıklamalardan sonra belki faiz noktasında sonbahara sonlarına doğru bir faiz indirimi gerçekleştirebilir, ama şu andaki koşullarda özellikle faizler tarafına baktığımızda bir ara savaş döneminde %40'ların üzerine çıkan faiz oranlarını görmüştük. Şimdi %40'lar seviyesinde dengeleniyor. Bunun aşağısına doğru kayarsa o zaman bizim Merkez Bankamızdan da enflasyondaki düşüşe paralel olarak yeni bir faiz indirim adımı gelebilir, ama şu anda bu ihtimal oldukça zayıf gözüküyor.
1: Altın fiyatlarındaki beklentilere bakalım. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı Apara'ya değerlendirdi.
4: Bu haftanın genelinde altında %5'e yakın kayıpların olduğunu gördük. Haftanın son günündeyiz. Aslında haftaya bir miktar ateşkesin etkisiyle beraber yükselişle başlamıştı ama haftanın genelinde zaten en önemli verilerden bir tanesi Amerika enflasyon rakamlarıydı. Onu da dün aldıktan sonra aslında yine veriyle beraber beklenti dahilinde gelen bir enflasyon verisi %4.1'lik veri bir miktar piyasaları rahatlattı.

0: Yani olası ilerleyen aylarda enflasyonun düşebileceği beklentisini de yükseltmiş oldu. Ama yine de baktığımız zaman gözler bir noktada Fed'e çevrilmiş durumda. Bu da Eylül ayında %63 beklentiyle, Aralık ayında %80'in üzerindeki beklentiyle Fed'den faiz artırımı gelebilir beklentisini aslında piyasa bu haftanın genelinde fiyatlamış oldu. Çünkü jeopolitik risk bir noktada artık fiyatların içerisine girdi. Hatta zaten biz 3,5-4 aydır piyasanın İran ve Amerika arasındaki savaşa inanmadığını fiyatlıyor konuşmuştuk. İşte bu da gerçekleşmiş oldu. Altın cephesine özellikle odaklandığımızda en son Fed toplantısı ciddi bir baskı yarattı. Çünkü altının zaman içerisinde bir getirisi olmadığı için faizler eğer yükselirse Amerika'da ve doların da son 13 ayın en yüksek seviyelerine gelmiş olması burada aslında altının daha kolay baskılanmasını sağladı. Altın destekleyen taraf neydi? Merkez bankaları tarafıydı. O taraftan da bir miktar destek geliyor ki çünkü diplere geldikçe hızlı toparlanmaların olduğunu görüyoruz.
1: Rakamlara bakalım tekrar. Son durum bize ne söylüyor? Piyasa fiyatlamaları hangi mesajları veriyor? Hemen ekrana bakalım. Fiyatlamalar ne söylüyor? Brent petrol şu anda 73 doların üzerinde, 73,25'ten fiyatlanıyor. %1'e yakın yukarı yönlü hareketi var. Devam edelim altın onsa bakalım. Kıymetli metaller tablosunda altın ons 0,79'luk düşüşle devam ediyor güne. 4055 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Gümüş tarafında %1,5'a yakın geri çekilme var. 58 doların üzerinde gümüş ons. Platinde 0,93'lük bir düşüş takip ediyoruz. 1608 dolardan fiyatlanıyor ve paladyumda 0,19'luk yukarı yönlü hareket var. Kıymetli metaller tablosunda sadece paladyum yukarı yönlü hareket ediyor. Devam edelim. Asya borsalarındaki son durum 0,17'lik bir yükseliş gösteriyor Çin Şangay'da. 4034 puanda Çin Şangay. Hindistan 77040 puandan geçiyor ve aşağı yönlü hareket ediyor. 1,78'lik geri çekilme var Güney Kore'de. Hong Kong'da da 1,80'lik yukarı yönlü hareket var. Şimdi piyasa takvimine bakalım. Son durum. Bugün neleri takip edeceğiz? Bakalım. İçeride ekonomik güven endeksini izliyor olacağız. Bugün bankacılık sektörü net kar zarar durumunu takip edeceğiz. Euro bölgesinden tüketici güven endeksi gelecek ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasını takip edeceğiz bugün. Şimdi seans öncesine biz bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen müzisyen Murat Evgin.
2: Bugünleri de mi görecektin? Çok garip günler.
1: Dünya çapında hangi dizinin müziklerini yaptı?
3: Hala dizinin adını bilmiyorum ben. Söylemiyorlar hangi kanal, hangi platform diyorum, onu da söylemiyorlar falan. Sonra bir gizlilik anlaşması ve bir baktım.
1: Yazı Özledim şarkısının hikayesi ne?
3: Şarkı çok ilginç. 2015 yılında kaydetmişim ben bu şarkıyı bilgisayarımda ama yarım.
1: Yapay zekanın sanatta kullanılmasını nasıl değerlendiriyor?
3: Biliyorsun yapay zeka dönemi. Her şeyin insan emeğinin hiçe sayıldığı.
1: Murat Evgin için müzik yolculuğu kolay mıydı, zorlu mu?
3: Çok engellemelerle ve görmezden gelinmelerle geçen bir yolculuktu.
1: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler bu akşam 19'da Ağbara'da.
4: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı saldırıları durdurma kararı ve bu hafta Katar'da başlayacak olan teknik görüşmeler enerji arzına yönelik risk algısını yeniden şekillendiriyor. Petrol fiyatları 72-73 dolar bandında dengelenirken altın onsta 4055 dolar seviyesinde hafif geri çekiliyor. Ancak güçlü dolar ve Fed'in sıkı duruş beklentisi fiyatlamalar üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Piyasalarda jeopolitik gelişmeler kadar Merkez Bankası mesajlarına da odaklanmış durumda. Hepsini konuşacağız ama önce hızlıca gündem başlıklarına birlikte bakacağız. İran ve Amerika bu hafta teknik görüşmelere başlayacak ve yarın planlanıyor. 30 Haziran Salı günü teknik görüşmelerin Katar'da yapılacağı planlandığı bilgisi var. İran ve Amerika'nın Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı belirtildi ve Amerikan merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre Amerika ve İran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladı. Hürmüz trafiğini engellediği sürece İran'ı vuracağız dedi. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde Amerika'nın İran'ın askeri altyapısına hedef almaya da devam edeceğini söyledi. Ve akaryakıt tedariğindeki sorunlar devam ediyor. Putin'den geldi bu açıklama. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede sürücüler ve işletmeler açısından akaryakıt tedariğindeki sorunların devam ettiğini söyledi. İç piyasadaki akaryakıt durumunu birkaç gün önce hükümet üyeleriyle ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade etti ve altyapı tesislerine yönelik terör saldırılarının etkisi en aza indirilmelidir ifadesini kullandı. İran-Amerika barışına rağmen enflasyonda yukarı yönlü riskler var. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Amerika ile İran arasında varılan barış anlaşmasının Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlanmasına rağmen fiyat baskılarının beklenenden daha güçlü olabileceği uyarısı yaptı. Ve gündemin son maddesi küresel ekonomi için borç, enflasyon ve yapay zeka riski büyüyor. Uluslararası Ödemeler Bankası yükselen kamu borçları, finansal kırılganlıklar ve yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyümenin sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizliklerin küresel ekonomi üzerindeki riskleri arttırdığı uyarısında bulundu. BIST'in pazar günü yayınlanan yıllık ekonomi raporunda zorlanan kamu maliyesi, devam eden arz şokları ve yüksek enflasyonun yeniden kalıcı hale gelme ihtimalinin karmaşık bir kırılganlık ortamı oluşturduğu belirtildi. Gündeme baktık. Küreye gidelim şimdi. Son fiyatlamalara bakalım. Asya ile başlayacağız. Asya'daki görünüm nasıl? Hindistan geri çekiliyor. Bugün 77.031 puandan geçiyor. Çin'de 0.14'lük yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Güney Kore'de %2'nin üzerinde geri çekilme var ve Hong Kong'da 1.80'lik kazanç izliyoruz. Avrupa tarafında son durum neydi? Son işlem gününde ve bu hafta önemli. Ve bugün de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları önemli olacak. Ayrıca ECB'nin bir forumu var bu hafta. Fed Başkanı Kevin Warsh da o forumda bir konuşma yapacak. Onun da konuşmalarındaki satır araları küresel piyasaların yönü açısından önemli olacak. Son işlem gününde Avrupa nasıldı? Kırmızı kapattı Avrupa son işlem gününü. Londra 0.21 geri çekildi. 0.55'lik düşüş vardı Paris'te ve Frankfurt'ta %1,29 oranında düştü. Şimdi Amerikan piyasalarına bakalım. Amerikan piyasalarındaki son rakamlar ne söylüyor? 0.34'lük yükseliş var S&P 500'de. 7.378 puandan geçiyor. Bakalım Nasdaq'ta son durum ne? 29.232 puanda Nasdaq 0.39'luk yükselişi var. Dow Jones'ta 0.18'lik yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. 51.959 puanda. Borsa İstanbul Cuma gününü nasıl kapatmıştı? 0.10'luk yükselişle 14.274

puandan tamamladı. Şimdi kıymetli metaller tablosuna bakalım. Altın ons, gümüş ons ve diğer kıymetli metallerde son durum ekranda. Altın ons 4053 dolardan fiyatlanıyor. 0.84'lük kaybı var altın onsun. %1,45 oranında düştü. Gümüş ons 58,2 dolardan fiyatlanıyor. Platin %1'lik geri çekilme kaydediyor. İzliyoruz. 1608 dolardan geçiyor ve paladyumda da bir miktar yukarı yönlü hareket var. Enerji emtia tablosuna bakalım. Yeşil bir tablo var enerji emtiada. 70 dolardan fiyatlanıyor petrol. %1,18'lik yukarı yönlü hareketi var. Brent petrolde 0,76'lık bir kazanç takip ediyoruz. 73,1 dolardan fiyatlanıyor. Doğalgazda da %2'lik yükseliş var. 3,3 dolardan fiyatlanıyor doğalgaz. Devam edelim şimdi şirket haberleriyle. Şirket haberlerinde öne çıkan haberler hangileri bugün ekranda? Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2025 yılı için temettü dağıtmama kararı aldı. Formül Plastik Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması araştırmasında bir kez daha listeye girdi ve Zorlu Holding Vestel için finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulundu. Şirket haberleri böyleydi. Şimdi gazetelere bakacağız. Ekonomi sayfalarında bugün hangi haberler öne çıkıyor? Sabah gazetesiyle başlayalım. Üreten KOBİ'lere güçlü destek. Büyümek isteyen KOBİ'lerin yatırımlarına finansman sağlayan kapasite geliştirme destek programında başvurular yarın sona eriyor. 36 ay vadeli kredilerde 30 milyon liraya kadar finansman, 20 puan finansman desteği ve kefalet imkanı sağlanıyor. Büyümeye finansman diyor iç başlıkta. Program kapsamında KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretim kapasitesini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal yapısını güçlendirmesine yönelik birçok büyüme yatırımlarının desteklenmesi, aynı zamanda büyük işletmelerin tedarik zincirinde yer alan KOBİ'lerin geliştirilmesine kadar sağlanması hedefleniyor deniyor. 2025 yılında uygulamaya alınan kapasite geliştirme destek programı kapsamında bugüne kadar toplamda önemli bir rakam destek verildi. 20 puanlık destekten bahsediyor. Peki kimler başvurabilecek? İşletmelerde aranacak şartlar neler? Destek tutarları ve vade ne olacak? Ve hangi alanlarda destek sağlanacak sorularının yanıtı da var Sabah gazetesindeki haberde. Devam edelim. Takvim gazetesine bakacağız. Takvim gazetesindeki haber başlığı İBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor. Meclis maratonu başladı ceza indiriminde İBAN mağdurlarına yönelik. Karar meclisten geçerse cezalar yarıya inecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu hafta 12. yargı paketinin görüşmeleri başlayacak. Kamuoyunda İBAN mağdurları olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. İBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Buna göre dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakin kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait banka, kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiiliyle sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Şu anda bu suç için 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. Örneğin bu madde kapsamında 8 yıl ceza alan kişi İBAN mağduru sayılırsa ceza 4 yıla inmiş olacak. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesindeki haberin başlığı tır dorsesine yerli vagon diyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yürütülen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde prototip üretiminin tamamlandığını ve test süreçlerinin başladığını bildirdi. Projenin detaylarına ilişkin yazılı açıklama yapan Uraloğlu, Türkiye'de ilki imza atarak lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını vurguladı. Tır dorsesi taşıma vagonları sayesinde karayolu lojistik sektörünün can damarı olan
tır dorselerinin yerli ve milli imkanlarla üretilen yük vagonlarına yüklenerek

demiryolu hattında da taşınabileceğine dikkat çeken Uraloğlu, TÜRESAŞ'ta bu yıl içinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımızla milli demiryolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Test süreçlerinin ardından hizmete alacağımız bu vagonlar karayolu ve demiryolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha verimli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir lojistik altyapısının oluşmasına katkı sağlayacak dedi. Devam edelim. Milliyet Gazetesi var sırada. Milliyet Gazetesi'ndeki haberin başlığı yenilenebilir enerji üretiminde zirve diyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 1 Ocak 31 Mayıs döneminde hidroelektrik santralleri 46,4 milyar, rüzgar santralleri 18 milyar, güneş santralleri ise 14,2 milyar kilowatt saat elektrik üreterek yılın ilk 5 ayı bazında en yüksek üretim seviyelerine ulaştı. Mayıs'ta güneş ve rüzgar santralleri toplam elektrik üretiminin yaklaşık %23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak Nisan'da ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti. Yenilenebilir üretimdeki güçlü performansta hidroelektrik santralleri belirleyici rol oynadı. Mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar sayesinde hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre %58 oranında arttı. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi de verilerine göre Mayıs'ta hem aylık hem de saatlik bazda yenilenebilir enerji üretiminde tarihi seviyeler kaydedilmiş oldu ve bu dönemde 24 Mayıs saat 13 itibariyle yenilenebilir enerji kaynaklarının anlık elektrik üretimindeki payı %84'e ulaşarak son 12 yılın en yüksek saatlik seviyesine çıkmış oldu.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum var. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü Cenk Bilgin bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Zaten sürecin kırılgan olduğunu biliyorduk ama hafta sonu yaşananlardan sonra tansiyon biraz düşmüş görünüyor. Katar'da devam edecek teknik görüşmeler var. Yarın için planlandı eğer bugün herhangi bir saldırı olmazsa karşılıklı. Peki fiyatlamalar size ne söylüyor? Petrol ve altın onsa baktığınızda mesajları neler bize fiyatlamanın?
1: Şimdi biz daha önce de kırılganlıklar olabileceğini, dalgalanmalar olabileceğini söylemiştik. Özellikle döviz Brent petrol tarafında bir takım oynaklıklar olabileceğini söylemiştik. Ama her nedense her türlü sıkıntıyı ya da karmaşayı bir şekilde hafta sonu yaşatıyorlar bize. Ve hafta sonu yine işte cuma cumartesi bir sorun yaşayıp pazar günü tatlıya bağlıyorlar. Her şey daha da iyi olmuş gibi oluyor. Ya da işte bir takım engellerin çok hızlı aşılabildiği gibi bir algı oluşturuyor piyasada. Bu da olumlu oluyor. Bence bu tip şeyler yaşayıp her sonunda, her seferinde tekrar barışa dönülmesi bence piyasa için olumlu. Bence piyasa bunu olumlu okuyor.
0: Peki beklentiniz ne yönde? Olur da her şey yolunda giderse, o teknik görüşmelerde ilerleme sağlanırsa hem Brent petrol hem altın ons açısından hangi bantta beklentiniz var?
1: Altın onsun 4000-4200 arasında kalmasını beklerim. Eğer Fed yumuşamazsa, Fed'de bir sertleşme olursa 4000'in altına gelme olasılığımız var bu sefer. Geçtiğimiz hafta PCE verisi çok üzmedi tarafları. Biraz beklentiye paralel gelmesi önemliydi onun. Bu yüzden zaten 4000'in üzerine attık ve oturduk. Yani gümüş de aynı şeyi söyler miyim? Gümüş biraz daha işte büyüme kaynaklı, ekonomilerin ısınmasıyla ilgili, ekonomik aktivitenin artmasıyla ilgili birazcık gelişmeler orada fiyatlara yansıyor. Orada onu çok söyleyemem. Ama petrol tarafı beni biraz şaşırttı. Ben 70-75 dolarda biraz daha sıkıntı çekebileceğini, biraz daha aşağı inmekte zorlanacağını düşünüyordum. Ama bu İran petrolünün de devreye girmesiyle, ona da izin çıkmasıyla birlikte 70 dolara doğru geri geldiğini görüyoruz ham petrolün. Brent de 72-73 seviyelerinde aslında makul yerler.

0: yer alıyor. 73 dolar seviyesi saldırıların başlamasından önceki seviyeye kadar gelmiş olduk. Hani bunun ekstra bir enflasyon etkisi veya yükü yaratmayacağı varsayımıyla piyasalar biraz daha olumlu bakabilir bundan sonrasına.
1: Peki altın yatırımcısı bu fiyatlamada nasıl pozisyon belirlemeli? En doğru strateji ne olur dersiniz?
0: Altın yatırımcısı yani orta vade uzun vadeyse zaten hani çok bir şey yapmasına gerek yok. Şu anda biraz bekleme moduna geçmesi lazım. Eğer hani kısa vadeli bir şeyler elde edeyim varsayımıyla hareket ediyorsa biraz daha bence Fed'in hareketlerini takip etmesi lazım. 4000 doların altında kalıyorsa biraz daha baskılı olabilir çünkü. Hani 4000 bence kritik eşik. 4000'in üzerinde oturduğuna işte Fed'in de çok sertleşmeyeceğine kanaat getirilirse bence buradan da pozisyon alınabilir.
1: Peki bu hafta önemli bir veri var. Fed'in faiz patikası açısından kritik bir veri olacak. Tarım dışı istihdam verisine izliyor olacağız. Ne dersiniz? Fiyatlamaları nasıl etkileyecek? Fed'in altında veya beklentinin üstünde gelmesi durumunda olası senaryolar nasıl olur?
0: Tarım dışı istihdam daha önce fena gelmemişti. İstihdam verileri toparlanıyordu. Yani Fed aslında istihdam verilerini de çok önemsiyor. Enflasyon verilerinin yanı sıra. Bence güçlü gelecek bir istihdam verisi Amerikan dolarını biraz daha güçlendirecektir. Bu biraz belki biraz sıkıntı yaratabilir piyasalar için. Hani bu sıralar verilerin biraz daha beklenene yakın gelmesi bence olumlu ortamı devam ettirir. Onun dışında beklentiden çok sapan veriler hızlı fiyat hareketleri getirebilir bize. Yine veri odaklı olacağız. Yani Kevin Warsh'un üstüne basa basa söylediği gibi veri odaklı olmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor.
1: Peki enflasyon görünümü açısından, Fed'in faiz patikası açısından ve küresel piyasaların risk iştahı açısından tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda? Yatırımcıya hangi mesajları veriyor?
0: Yatırımcıya biraz daha bekle, sabret mesajı veriyor. Aslında barışa geçildiği, yani daha doğrusu müzakerelerle başlanmış olsa da bir tip aksaklıklarla karşılaşabiliyoruz. Ve veriler henüz çok yerine oturmadı. Biraz daha oynak veriler geliyor. Veriler biraz daha piyasa dostluğuna döndüğü zaman biraz daha cesaretlenebilirler yatırımcılar. Ama faiz hakları bu kadar yüksekteyken bence sabit getirili varlıklarda, kendi risk anlayışlarına göre sabit getirili varlıklarda kalmaları daha uygun olacaktır. Hani ben biraz daha emtiaya yönelmek için Fed'i beklerim. İşte hisse senedi tarafına yönelmek için Amerikan oyalıklarının biraz gevşemesi, içeride bizim gösterdik tahvilimizin gevşemesi, bunları beklerim. Enflasyon verilerinde daha olumlu sinyaller almayı beklerim. Ya biraz daha bekleme modunda kalmalı bence yatırımcı. Çok agresif olmamalı. Ya daha doğrusu dikkatli olmalı. Daha fazla dikkatli olmalı.
1: Dolarla ilgili Bank of America'nın öngörüsü var tabii. Altın ve Bitcoin'deki düşüşe karşılık yükseliş ivmesini sürdürüyor dolar dedi. Tabii geçici ekonomik etkilerden de bahsetti. Mesela Dünya Kupası gibi dolar üzerindeki desteği açısından. Ve Fed'in bu yıl için 3 faiz arttırımı gerçekleştireceğini de öngördü. Nasıl değerlendirdiniz Bank of America'nın bu öngörülerini?
0: Bank of America'nın bu öngörüleri yani bence gereğinden fazla sertti. Zaten geçtiğimiz hafta da piyasayı bayağı etkiledi bu öngörüler. Hani Bank of America dışında bunu 3 faiz arttırımı bekleyen ben okumadım. Hani 1 faiz arttırımı bekleyenler olabiliyor. Yani 1 ile 2 arası gibi konuşuluyor. Ben 1'den fazla olabileceğini düşünmüyorum. Hızlıca toparlanabileceğini düşünüyorum enflasyon verilerinin. Yani çekirdek verilere tabii burada bakacağız. Ama yani Bank of America kadar şahin düşünmüyorum açıkçası. Biraz daha dengeli gider diye düşünüyorum. Kasım'da da seçimler varken çok fazla faiz gazına basamazlar diye tahmin ediyorum. Yani her ne kadar Fed özel de olsa bir şekilde Trump'ın da bir etkileri olacaktır ve baskılayacaktır yaklaştığı zaman seçimlere bu süreç.
1: Dolar endeksiyle ilgili bulunduğu bant bize ne söylüyor Cenk Bey?
0: O orada 100 seviyesi kritikti. Her zaman söylüyorduk yani 100'ün üstünde olması hepimizi rahatsız edecektir diye. Şimdi de 101 seviyesine oturdu. Hani 101'in altına inmiyor ama en azından 101'e yakışıyor. Yani 100'lü rakamlara gelecek gibi gösteriyor ama 102

0: de sonrasında 106'ya kadar bir boşluk var orada. Yani daha doğrusu 102-103 seviyelerine geçtiğinde hızlıca 106'ya gitme riski var. Bu risklerde tabii ki Amerikan verileriyle paralel ilerleyecek. Yani ters bir veri geldiğinde hızlıca oralara yöneldiğini görebiliriz. Bu da tüm dünyada pariteleri etkileyecek. Bizim de emtia tarafında, işte hisse senedi tarafında biraz sıkıntı çekmemize yol açabilir. Yani hızlıca 100'ün altına gelebilirse, yani 99'lu seviyelere bile gelse, bence şeyi de aşağı çekecektir. Amerikan 10 yıllıklarında 4.30'un altına çekme ihtimali olabilir. Şimdi orada 4.40-4.30 arasında bir bantta ilerliyoruz. Yani 4.30'un altı bence işlerin düzeldiğine sinyal olacak bir seviye. Şimdilik biraz zor gözüküyor. Çünkü faiz tarafı diğer enstrümanlar gibi değil. Biraz daha katı, biraz daha yavaş ilerliyor orada rakamlar. Öyle söyleyelim. Oranın düzelmesini ümit edeceğiz. Orası düzelmeden de çok fazla herhangi bir emtia veya hisse senedi tarafında çok fazla risk almamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Küresel tarafı birazdan tekrar değiniriz. İçeriye dönelim istiyorum. Enflasyon verisini takip edeceğiz. Nasıl bir beklentiniz var Haziran ayı enflasyonu için?
0: Genel olarak yani birin altında 0.90'lar gibi herkesin beklentileri orada örtüştü. Burada İTO enflasyonuna bakacağız ayın birinde. Orası bence yine gösterge olacak. Her ne kadar geçtiğimiz yıldan beri birkaç sefer İTO enflasyonunu yenmiş olsa da, yani üzerinde çıkmış olsa da, bence İTO enflasyonunun düşük gelmesi bize bir ışık tutabilir. Piyasayı da canlandırabilir ayın 3'üne kadar. Zaten geçen haftayı bayağı bir baskılı geçirdi sezonel piyasası. Burada da bence biraz belirsizlikler, biraz vade sonu olması VİOP tarafında etkili oluyor. Ben birinde, yani İTO enflasyonu günü, biraz daha düğümün çözülebileceğini düşünüyorum.
1: Peki Borsa İstanbul'a bakalım istiyorum. Son kapanışı nasıl yorumladınız? Sektörel açıdan baktığınızda Borsa İstanbul nasıl bir görünüm veriyor bize?
0: Yani bir süredir yani Borsa İstanbul'da yardım eden bir sektör yok. Yani bankacılık hafta başı bir kendini göstermişti. Biraz bizi dengede tutmuştu. O sonra tekrar geri gelmeye başladı. Savunma sanayi biraz bu işte NATO zirvesi kaynaklı hareketten dolayı Perşembe Cuma bizi destekledi. Ama orada da çok hızlı geri geldiğini gördük hareketlerin. Yani biraz işte havacılıktan umudumuz vardı. Onlar da tutup devam ediyorlar. Bence yani bu petrol fiyatlarıyla, bu seviyelerle havacılığın daha önde olmasını beklerim. Ama işte piyasa bir şeyleri bekliyor. Belki işte 1 Temmuz'daki İTO verisi, 3 Temmuz'daki enflasyon verisi, bunları görüp Merkez Bankası'nın ne yapacağını tahmin etmek istiyor. Ondan önce hamle yapmak istemiyor. Bir yandan da para pahalı zaten, biliyorsunuz. Faizler bu seviyedeyken piyasaya girişlerde bayağı kısıtlı oluyor. Bir de bu hafta 5 tane halka arz var. 10 milyarın üzerinde para çıkacak. Bu da piyasayı baskılıyor. İşte zaten az olan ya da işte pahalı olan paranın buralara aktarılması ve hali hazırda işler gören senetlere biraz akışı zorlaştırıyor.
1: Peki o 14.200-14.400 bandının kırılmasını bekler misiniz? Yani bu hafta daha güçlü bir Borsa İstanbul, daha yüksek bir band öngörünüz var mı?
0: Ay sonundan önce beklemem. Yani 1 Temmuz'dan sonra belki biraz işin rengi değişebilir. Ben bu iki günü de biraz sıkıntılı geçirebileceğimizi düşünüyorum. Hem vade sonu olması nedeniyle, hem de işte biraz enflasyon verilerine odaklanmamız nedeniyle. Ben bu iki günde sıkıntılı geçirebiliriz diye düşünüyorum. Eğer İTO enflasyonu destekleyici gelirse bence yani 14.000-14.200-14.400 oraları geçmemiz muhtemel olabilir. Ama burada tabii işte bizi yukarı çekecek bir sektör bulmamız lazım. Enflasyon verileri bankacılığı öne atabilir. Enflasyon verilerinde istediğimizi alamazsak biraz daha baskılı, biraz daha düşük seviyelerde gitmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor ne yazık ki.
1: Şimdi editörüm de gelen haber akışları ile ilgili besliyor. UBS'in altın analizi var. Bu düşüş yatırımcılar için fırsat diyor.

0: gidecekse, daha ayarında gidecekse bence buralar fena yerler değil zaten. Hani 12 ay sonra 5200'e çıkması da olası olabilir. Çünkü bir takım sıkılaştırma önlemleri alınacak. İşte bir yerde bu önlemler duracak. Daha sonra ekonomi tekrar eski seviyesine, daha doğrusu enflasyon eski seviyelere inmeye başlayacaksa bizim de 5000 dolar seviyesini görmemiz olası diye düşünebiliriz. Ama ben hani 5200 belki biraz iddialı olabilir buradan, çünkü çok mesafe var, %20-25 mesafe var. Yaşayıp göreceğiz bir kısmını, ama en azından kısa dönemde biraz daha baskılı olabileceğini düşünüyorum.
1: Gümüşte de güçlü bir rally beklentisi var. Ne dersiniz?
0: Gümüş çok fazla değer kaybetti. Yani altına göre daha fazla değer kaybetti. Orada işler iyiye gitmeye başlayınca biraz hareketler sert oluyor. Bunu geçtiğimiz yıl başında da gördük. Gümüşün altına kadar yendiğini gördük. Ama tabii burada büyüme tarafına kadar ayakta kalabilecek. İşte merkez bankaları faiz arttırmaya başladı. Birbirini takip ederek arttıracaklar belki. İşte Japonya tekrar arttıracak. ECB düşünüyor. Lagarde biraz daha yumuşak mesajlar verdi. Ama orada da faiz arttırma cepte gibi, hani her an onu çıkarabilir. Bunların hepsi işte biraz değerli metallerin kullanım alanlarını sınırlayabilir veya talebi yavaşlatabilir. Bu biraz gümüş üzerinde etkili olabilir. Eğer merkez bankaları faiz arttırım patikasından ayrılabilirse gümüş hızlıca toparlar diye düşünüyorum. Onu yakalamak daha zor. Yani altında belli seviyeleri yakalarsınız ama gümüş biraz daha hızlı hareket ediyor. Hani yurt içinde de gümüşle ilgili çok fazla ben hani uzun vade yatırım yapan olduğunu zannetmiyorum. Biraz daha kısa vadeli yatırımlar yapıyor orada. Orada da dikkatli olmaları gerekiyor. Ama gerçekten fazlaca bir potansiyel var gümüş tarafında.
1: Peki tekrar Borsa İstanbul'u sormak istiyorum. Enerji fiyatlamasındaki geri çekilme net hangi sektöre yazar pozitif?
0: Net havacılığa yazmalı ama yazmıyor henüz.
1: Neden?
0: Yani net havacılığa yazar. Bilim ya işte para sıkışık, para yok. Başka yerleri seçiyor sermaye ya da para, öyle söyleyelim. Yoksa ucuzlar, bir yıldır ucuzlar, bir buçuk yıldır belki iki yıldır ucuzlar. Havayolu, Pegasus, işte yer hizmetleri sunan diğer şirketler. Ama para orayı tercih etmiyor. Para orayı tercih etmesi için alternatiflerin biraz daha getirilerin azalması lazım. Risksiz getirilerin biraz azalması lazım. Yani tek başına petrol fiyatları da yeterli olmuyor diye görüyoruz şimdilik. Ama hani enflasyon tarafı biraz desteklerse bankacılıkla beraber havacılığın da belli bir yol aldığını görebiliriz. Yani çünkü şartlar aslında oluştu. Ama bence faizle ilgili sıkıntılar onun da önünü kesiyor diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Keyifli ve kazançlı bir hafta diliyorum Cenk Bey. Kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Seans öncesinde bir canlı yayın konuğum daha var. Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, teşekkür ederim Sema Hanım. Hoş buldum.
1: Tansiyon biraz Orta Doğu'da düştü. Hafta sonundan saldırılardan sonra ve yarın da Katar'da teknik görüşmelerin devam edeceği yönünde de bir bilgi paylaşıldı. Tabii her şey yolunda giderse. Fiyatlamalar ne söylüyor size? Brent petrol, altın ons, tabloya baktığınızda ne görüyorsunuz?
2: Öncelikle Orta Doğu'daki tansiyon daha çok yükselir, daha çok düşer. Bu süreç bu şekilde devam eder. Her iki tarafta yaptıkları ve aslında bir çerçeve sözleşmesine uzlaştıkları alanlarda toplumlarını yönlendirebilmek için, oradaki kamuoyu desteğini alabilmek için ya da daha az eleştiri alabilmek için, kendi tabanlarını konsolide edebilmek için bu tip tansiyonlar yükselecektir, düşecektir ama nihayetinde belli bir noktada uzlaşacaklarını görüyoruz, öyle de bekliyoruz. Bu tip durumlarda süreç biraz daha uzun ve meşakkatli olabilir. Kısa vadeli bu tip haber akışlarıyla beraber dalgalanmaların olması da gayet normal olabilir. Şu an geldiğimiz noktada Brent petrolün 73 dolarında altına gelmiş olması bu bize pozitif bir etki yaratır. İlerleyen zamanlarda bunun avantajlarını kullanacağız. Fakat daha öncesinde

0: yaratmış olduğu enflasyonist etkinin özellikle de ABD tarafında yüksek enflasyonun faizleri yukarıya doğru itmiş olması, oradaki beklentinin de aşağı doğru gelmiş olması büyümelerde. Borsalarda oldukça sert bir satışın gelmesine neden oldu. Altın, gümüş gibi kıymetli metaller de doların güçlenmesiyle beraber beklenen destek seviyelerinin de altını kırmış vaziyette. Şu an için daha negatif bir görüntü var kıymetli metallerde de ve petrolde de.
1: Evet, altın ons %1'in üzerinde geri çekilme yaşıyor şu anda. 4044 dolardan fiyatlanıyor ama UBS'in de bir öngörüsü var. Önümüzdeki 12 aylık süreç için, tabii uzun da bir süreç öngörüsü bu. 5200 dolara kadar yükselecek altın öngörüsünde bulundu. Ve tabii FED içinde 3 faiz arttırımı şeklinde bir öngörüsü var.
0: İkisi birbirine benim kanaatimce uymayan bir durum oluşturur. Eğer FED 3 tane faiz garantisi yapacaksa altını 5200'de görür müyüz? Bence kesinlikle görmeyiz. Ben aynı görüşte değilim. FED'in öyle bir yüksek bir faiz artışına gidebilme olasılığının olduğunu da düşünmüyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde özellikle de enerji kaynaklı enflasyon baskısının birkaç ay sonra, bunlar gecikmeli olarak ekonomilere yansır fiyat hareketleri, enflasyon üzerindeki etkisi. İlk etapta hatırlayın, 100 dolarlar civarındayken ABD'den gelen verilerin hiçbirisinde enflasyonist bir etkiyi görmüyordum. Sonrasında daha fazla etkileri yaşamaya başlarız. Bu ülkelerdeki veriler daima böyledir. Biraz daha gecikmeli olarak gelebilir. Petrol fiyatlarında şimdi geriye geri oluşu önümüzdeki süreç içerisinde özellikle de yapay zekanın da hem verimliliği artırması, burası önemli, istihdam alanında sınırlayıcı etki yaratıyor olmuş olması, FED'in faiz adımında eğer yukarı yönlü bir hareket sergileyecekse sınırlayacaktır. Öyle bir beklentimizin olmadığını aslında defalarca burada sizin aracılığınızla da dile getirmiş olduk. Yani 2026'da faiz indirim söz konusu olmadığı gibi artırıma gitmek de çok kolay olmayacaktır. Bilakis merkez bankaları faiz artırım yönündeki kararlarını son raddede kullanırlar. O son adımdır. Oraya gelinceye kadar birçok sıkılaşacak adımları atarlar. En nihayetinde bir faiz artırım yönünde bir aksiyon alabilirler. Şu an için böyle bir aksiyonun olabilme olasılığını hem kişisel olarak zayıf görüyorum. Bu da şu an için risk iştahını sınırlayan yapının önümüzdeki süreç içerisinde gelen verilerle birlikte daha risk iştahının arttığını, doların biraz daha zayıfladığını ve buna istinaden kıymetli metallerin yukarı yönlü hareketleri tekrar sergilemesi olasılığının yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Evet, önümüzdeki süreç içerisinde altın 5200 ons seviyelerine kadar gidebilme olasılığı var. Fakat bu FED'in eğer enflasyon yönünde bozulmalar artarsa, eğer faiz artırım yönünde bir ilerleme kaydederse, bırakın 4-5200 altın onsları, biz altın onsun 3000 dolarlara geri geldiğini görürüz. Bu yüzden altın yatırımcılarının Fed'in kararlarını sıkı olarak takip etmeleri gerektiğini önerebilirim. Eğer faiz artışı sinyalleri gelmeye başlarsa altın onsun sertçe geri çekildiğini biz burada izleriz.
1: Tarım dışı istihdam verisi ne takip edeceğiz bu hafta? Fed için önemli bir gösterge faiz patikası açısından. Olası senaryolar neler? Üstünde altında gelirse piyasalar açısından nasıl bir reaksiyona sebep olur?
0: Piyasalar açısından kötü veri pozitif algılanır, iyi veri negatif algılanır. Tamamen Fed'in elinin güçlenip güçlenmemesiyle ilgili. Aslında petrol fiyatlarının geriye gelmiş olması, Orta Doğu'daki tansiyonun düşmüş olması risk iştahını artırabilecekken, ABD'deki verilerin özellikle de Fed Başkanı'nın beklentinin ötesinde şahin tavrının oluşu piyasalardaki risk iştahını oldukça törpüledi. Bu alanda da eğer tarım dışında hem de özel sektör istihdam verilerinde de beklentinin üzerindeki veriler Fed'in enflasyondan çekincesiyle birlikte bir faiz artma yönünde zaten şahin olan kanadın tekrar devamı piyasalarda sert satışlara neden olabilir. Bundan da biz de nasibimizi alırız. Altın da, gümüş de, kıymetli metallerin de hepsi oldukça sert satışlarla karşılaşabilirler. Özellikle de gümüş nezdinde de bunu belirteyim. 65 dolarlarda alım için uygun olduğunu söylediğimiz nokta 61 seviyesi bizim için stop loss'tu. 61 seviyesinin altına geldi. 65 dolardan alım için öneriyorken şu an 61 doların altında

0: gümüşü alım yönünde portföylerimizde bulundurmuyoruz. Eğer tekrar 61 doların üzerine gümüş çıkabilirse, tekrar 4100 doların üzerine altın çıkabilirse, altın ons çıkabilirse tekrar portföylerimize ekleme olasılığımız güçlenir. Ama şu andaki yapı sinyal olarak bize satışın devam edebilme olasılığını gösteriyor. Bu yönde pozisyon, long pozisyon alınmayı yatırımcılarımıza çok önermiyoruz. Biz de portföylerimizi eklemiyoruz.
1: Ama gümüşle ilgili güçlü bir rally beklentisi de var, Serkan Bey.
0: Evet, var. Bunun da altı aslında dolu. Ama biz teknik olarak baktığımız zaman kısa vadeli biz 61 doların üzerinde bir hareket görmediğimiz sürece verilerimiz bize burada alım yönüyle bir beklenti yaratmaz. Gümüşün diğer endüstriyel ürünler arasında, kıymetli metaller arasında bir farkı daha var. Özellikle de bu yapay zekaya yapılan yatırımlar ve bu teknolojinin gelişmiş olması, eğer bunu yapmak istiyorsanız, dünya bu alanda eğilim sergilemek istiyorsa gümüş talebi her zaman olacaktır. Eğer böyle bir yapı ve diğer ülkelerinde katılımıyla rekabet alanı genişleyecekse, yapay zekaya her ülkenin dönüşümü olacaksa gümüşe mutlaka talep gelecektir. Gümüş fiyatları tabii ki yukarıya doğru eğilim sergilemesi normal olabilir ama şu an geldiğimiz pozisyon ve şu an işleyen tema yapay zeka tarafında bir satış baskısı var. Beklentilerin altında kalan bir fiyatlama oluştuğunu görüyoruz borsalarda. Bu da gümüş fiyatının tekrar aşağı doğru gelmesine neden oluyor. Eğer diğer ülkelerde doların zayıflamasıyla birlikte yapay zekaya olan yatırımlar devam ederse gümüşün de yeni zirvelere doğru hareket etmesi önümüzdeki süreçte, biraz daha uzun vadeli süreçte beklenebilir. Ama şu an için kompozisyon 61 doların altında tamamen negatif yönde.
1: Peki dolar ve Amerikan tahvilleriyle devam edelim. Doların bandı, Amerikan tahvilleri tablosu nasıl bir mesaj veriyor bize?
0: Aslında daha önce de daha yüksek fiyatları görmüştük. Özellikle de ABD 10 yıllıklarında 4,50 fiyatları gördük. Fakat Fed'in popülist yaklaşmayıp veriler ışığında hareket ediyor olmuş olması ve bu yönde bir yönetim sergilemiş olması, gördüğünüz üzere 4,50'nin daha altında bir 10 yıllık ABD faizlerini görüyoruz. Biz daha önce yapmış olduğumuz yayında, özellikle de Warren'ın son açıklamaları gelmeden önce 4,50'nin üzerine çıkmıştı. Veriler daha enflasyonist baskı oluşturuyor olmuş olsa dahi şu an geldiğimiz seviye 4,50. Çünkü merkez bankaları şayet gelen veriler ışığında enflasyona rasyonel kararlar alabilirse, işte o zaman otomatik olarak faizlerin de bir nebze dengelendiğini biz bu fiyatlamalarda görebiliriz. Şu an görmüş olduğumuz ABD tahvillerinde dolar güçleniyor olmuş olsa bile 4,50 seviyelerinin üzerine atmadığını görüyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde ben ABD'de de enflasyon verilerinin yavaş yavaş o enflasyonu besleyen etkilerin azaldığını, biraz daha gerilediğini göreceğiz. Burada da doların değer kaybettiğini ve ABD faizlerinin de yavaş yavaş geri çekildiği bir dönemi izliyor olacağız.
1: Ve gelelim içeriye, enflasyon beklentisine. Haziran ayı enflasyon verisini izleyeceğiz Cuma günü. Beklentiniz ne yönde? Enerji fiyatlarındaki geri çekilme aşağı yönlü, tabii enflasyonu hareket etmesini bekliyoruz ama siz ne dersiniz?
0: Evet, enerji fiyatlarının aşağı doğru gelmiş olması genel olarak bütün dünya ülkelerinde enflasyonu aşağı doğru çekerken biz buradan biraz daha az nasiplenecek gibi. Çünkü Eşel Mobil Sistemi ile birlikte daha fazla yansımasını engellediğimiz gibi düşüşlerde de bu enflasyona olan baskıyı biraz daha hafifletti, yani oradaki verileri. Yani birin altında bir Haziran enflasyonu görmemiz yönünde. Umuyorum öyle bir veri gelebilir. 0,80, 0,70 civarlarında gelirse birazcık daha Merkez Bankası'nın elini güçlendirebilir. Piyasadaki risk iştahını tamamen artıracak unsurlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın yapacağı adımlar, faiz indirim yönünde. Bunu yapabilmesi için de bu alanın oluşuyor olması gerekir. Yüksek enflasyonun olduğu bir dönemde tercihen özellikle de sabit getiriliğe doğru bir yönelim olur. Borsalar burada yeterince risk iştahını yükseltemiyorlar ki şu an yaşamış olduğumuz tabloda tamamen bizi bunu gösteriyor. Özellikle de geçtiğimiz haftalarda enerji fiyatlarının bu kadar düşüyor olmasına rağmen, Orta Doğu'daki tansiyonun gerilemesine rağmen, önümüzdeki süreç içerisinde bir NATO zirvesi var, buna ev sahipliği yapacağız. Burada özellikle de ABD ile olan ilişkiler, savunma alanında F-35'ler konusunda da olumlu adımların haberleri yapılıyor. Bilakis Trump ağzından biz bunları duymamıza rağmen piyasalardaki risk iştahının

0: Azaldığını görüyoruz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi enflasyon kaygısı ve faizleri yukarıda kalıyor olmuş olmasıdır. Çünkü alternatif olarak yüksek bir faiz veriyorsanız borsalar burada oldukça geri planda kalıyor. Risk iştahı artmıyor. Az önceki yayında da bahsettiğiniz gibi evet havacılık sektörüne bir talebin gelmesi beklenir petrol fiyatların fakat gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü yüksek bir faiz ve alternatif bir getiri var. Doğal olarak yatırımcılar burada risksiz getiriyi tercih ederken borsalar oldukça geri planda kalıyor. Enflasyonun verilerin önümüzdeki süreçte ben azalarak geleceğini hatta Eylül aylarında negatif bir enflasyon görebilme aylık olarak negatif bir enflasyon görebilme olasılığımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle de ürünlerde meyve sebzelerdeki fiyatlamaların baz etkisiyle birlikte bir nebze elimizi rahatlatacak. Enerji fiyatlarının da geri gelmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın bu alanda eli biraz güçlenebilir. Bir faiz indirim sürecinin tekrar başladığı bir dönemi görebiliriz. Bu da borsaların sadece yukarıya gitme olasılığını bizim için güçlendiriyor diyebilirim.
1: Bir sonraki toplantıda hemen bir faiz indirimi bekliyor musunuz Merkez Bankası'ndan?
0: Hayır, beklemiyorum. Orada yapılabilecek en önemli adımlardan bir tanesi haftalık borçlanma verilerinin üst banttan değil de 37 olan politik faizden olabilme olasılığına güçlü görüyorum. Yapacağı şu an için atacağı önemli adım bu olabilir. Çok aceleci davranmayacağını düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Verilerin ışığında rasyonel adımlar atıldı bugüne kadar. Bundan sonra da bu temkinli duruşunu devam ettirecektir.
1: Borsa İstanbul'la devam edelim. Borsa İstanbul'daki son kapanış rakamı bize ne söylüyor? Ne dersiniz? Sonra da sektörel görünüme bakarız.
0: Oldukça kritik bir seviyeye geldik. 14.200 pivot seviyeleri. Bunun altı ve üstü bizim için fiyat hareketleri bakımından oldukça önemli. 14.200 seviyesinin altına doğru bir sarkma olursa fiyatlamalarda risk iştahında bir bozulmanın olduğundan söz edebiliriz. Böyle bir beklentim şu an için yok. 14.200'ün üzerinde kalıcı olabileceğimizi, bu seviyelerin yukarı yönlü hareketlenmeleri güçlendireceğini düşünüyorum. Özellikle de 14.800-15.200 bandı önemli. Buraya yaklaştığında risk iştahı biraz düşüyor ama enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın kararları önümüzdeki süreçte etkili olacaktır. Faiz indirim yönünde sinyaller böyle bir yönetim tarzının belirlendiğini piyasalar okuyabilirse 15.200 seviyeler tekrar yukarıya doğru geçilebilir. Yeni zirveler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkabilir. 16.600'ler orta vadede hedef olarak karşımızda duruyor. 14.200'ün altına sarkmadığı süre içerisinde risk iştahımız pozitif diyebilirim.
1: Peki sektörel açıdan baktığınızda yatırımcı için dikkat çeken, fırsat yaratan sektörler hangileri olur? Tabii şeyi de hatırlatacağım şimdi Donald Trump'ın NATO zirvesine gelmeden önce yaptığı açık savunma ile ilgili özellikle savunma sanayi ile ilgili yaptığı açıklamaları da onun ışığında.
0: Evet, o alan yapılan açıklamalar savunma alanını özellikle de Aselsan tarafını güçlendirebiliyorken genel konjonktüre, ekonomik verilere ve son gelmiş olduğumuz temaya baktığımız havacılık ve bankacılık sektörü ön plana çıkabilir. Havacılık sektörüne yeteri talepken evet fiyatlar aşağı doğru gelmiş olacaktır. Fakat paranın akışı biraz daha sabit getirili tarafa doğru eğilim sergiliyor. Otomatik sistemlere bakıldığında çift fiyatları bu şekilde aşağıya doğru gelecekse, petrokimya şirketleri ve savunma şirketleri biraz dinlenmeye bakıldığında, bankacılık sektörünün defalarca programımızda söylediğimiz gibi ön plana çıkabileceğini ki son performanslarında aslında biz bunları gördük. Biraz daha yukarı yönlü bir eğilim, bir performans sergilediğini görüyoruz. Bankacılık sektörünün önümüzdeki süre içerisinde lokomotif olabilme olasılığı oldukça güçlü. Yeter ki enflasyon verilerinin biz hafiflediğini, baskının azaldığını, Merkez Bankası'nın faiz indirim yönünde bir alanın oluştuğunu gördüğümüz an bankalar önden yüklemeli olarak yukarıya yönlü bir trend oluşturacaktır. Bankalar şu an için benim nezdimde en öne çıkan sektörler arasında görülüyor. Önümüzdeki süre içerisinde lokomotif bankacılık sektörü olacaktır. Oldukça cazip, oldukça fiyatların aşağıda olduğunu, bir potansiyel teşkil ettiğini öngörüyorum bankacılık sektöründe. Bizim favorimiz bankacılık sektörü olacaktır bu alan içerisinde.
1: Oran olarak baktığınızda portföy nasıl pozisyonlandırılmalı? Ağırlıklar
0: Şu an
1: açısından.
0: için şu an için bankacılık sektörünün oranlarının %30'ları %40'ları bulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en uygun

0: tema, geride kalmış olan tema bankacılık sektörü. Mali tablolarında da biz verilerin iyi geldiğini görüyoruz. Bankacılık sektörü hala canlı ve kararlılığını koruyor, karlılığını koruyor. Önümüzdeki süreç içerisinde bu karlılığın daha da artarak devam etme olasılığı yüksek olduğu için bankacılık sektörü portföylerimizde ağırlığı en yüksek olan sektör olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki önümüzdeki dönemde öne çıkacak, fırsat yaratacak, sizin radarınıza giren sektörler şu anda öyle görünmese de fırsat verecek sektörler hangileri Serkan Bey?
0: Biz herhangi bir sürpriz olarak şu gelebilir mi diye düşünmüyoruz ama gelen veriler ışığında bakıldığında havacılık sektörü oldukça geri kaldı. Bankacılık sektörü oldukça geri kaldı. Gıda ve perakendenin de önümüzdeki süreçte fiyat istikrarı sağlandığında yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Buna eşlik edecek olan sigorta şirketleri var. Aslında bakıldığında faizler aşağı gelmeye başladığında hoca borsadaki birçok sektörün yukarıya doğru hareket ettiğini görebiliriz. Burada önemli olan alanlardan bir tanesi faizin aşağı geliyor olmuş olması, paraya erişimi maliyeti düştüğünden konut sektörünün de hareketlenmeye başladığını, burada gayrimenkullerin de öne çıkabilme olasılığının yüksek olduğu bir dönemi önümüzdeki süreç içerisinde görebiliyor olacağız. Şu an çok yüksek bir faize, kredi maliyetinin yüksek olduğu bir noktada ne konut satışlarında ne diğer alanlarda ne diğer sanayi alanında da yukarı yönlü bir hareketin beklenmesi oldukça zayıf. Zaten böyle bir kar marjıyla da şirketler çalışmıyor açıkçası. Yani şu an şirketlerin özellikle de ihracat yönüyle bakılan şirketlere baktığımız zaman %6 ile %7 kar marjlarıyla çalışıyor. Fakat bugün geldiğimiz noktada faizlerin %40'ın üzerinde yıllık getiri sağlayan bir sabit getiri var. Bu alanda sanayide herhangi şirketlerin getiri sağlaması ve bununla rekabet edebilme olasılığı oldukça zayıf. Faizler aşağı gelmeye başladığında topluca bütün piyasaların yukarıya doğru gittiğini, şirketlerin karlılıklarının arttığını, risk iştahının arttığı bir dönemi görebilme olasılığımız oldukça güçlü. Yeter ki verileri fiyat istikrarını sağlayabilirim. Merkez Bankası faiz indirim döngüsüne girebilmiş olsun. Bu tüm borsalarda yukarı yönlü bir eğilim sergileyecektir. Gayrimenkullerinden tutun havacılık sektörüne kadar bankacılık sektörü, sigorta şirketleri, gıda perakendelerinin hepsinin topluca yukarı yönlü bir hareket sergilediği bir dönemi önümüzde gösterebilir bize.
1: Tekrar altın tarafına dönersek, algoritmik işlemlerde altının 4000 doların altına sarkması ne anlama geliyor Serkan Bey? Bir trend dönüşümü.
0: Güvenli liman olmaktan biraz daha çıkıp daha spekülatif bir riski varlık gibi hareket ediyor altın. Özellikle de doların güçleniyor olmuş olması altında sert satışlara neden olabiliyor ama altındaki son dönemlerdeki düşüşün tek sebebi doların güçleniyor ve altındaki pozisyonların azalması değil. Özellikle de yapay zeka tarafında kar satışlarının gelmiş olması birçok borsada birçok yatırımcının margin call yemesine ve buradaki varlıklarının da satamadığı bir alanı oluşturdu. Ve burada margin call seviyesinde yeni bir para girişi sağlayabilmesi için ellerindeki kıymetli metallerden de satış tarafında bir baskı oluşturduğu bir atmosferi görüyoruz. Altının bu yüzden bir tür daha baskı yaşadığını görebiliyorum. 4100 doların altındaki bir altın fiyatı, altın ons fiyatı bizde şu an için alım yönünde negatif bir görüntü sergiliyor. 3800 onsa dair bir geri çekilme olasılığı şu an için ortada altının. Fakat tekrar 4100 doların üzerindeki bir altın hareketi tekrar altının alım yönünde bizim radarımıza girebilir. 4100 doların üzerine çıkmadığı sürece biz altında henüz alım yönünde kısa vadeli olarak bu yorumu yapıyoruz. 4100 doların üzerine çıkmadığı sürece altın bizim yönümüzde alım yönünde değil. Bekle görü sergileriz. 4050'den almayız ama 4100 doların üzerine çıkarsa bunda tekrar alım yönünde harekette bulunabilir. Benzer yapı gümüş için de bizim için geçerli. 65 dolardayken alıyorken 61 dolarda almıyoruz. 61 doların üzerine atarsa gümüş bizim için alım seviyesine gelebilir. Şu an 61 doların altında 58-59 bandında nötr olarak altını ve gümüşü izliyoruz. Alım yönünde bir harekette bulunmuyoruz. Söylediğimiz seviyelerin üzerine çıktığında altında ve gümüşte tekrar alıcı pozisyonda olacağız.
1: Altın portföyde oran olarak ne kadar yer almalı?
0: Şu an bizim portföyümüzde yok ama altın faiz hassasiyeti olan yatırımcılar açısından altın %5, %10 portföylerde olabilir.

0: çekilmede de yavaş yavaş bu oran, eğer uzun vadeli altın yatırımcısıysa oranlarını artırabilirler. Şu an için bizim portföylerimizde altın yok.
1: Ne var Serkan Bey sizin portföylerinizde?
0: Bizim risk iştahımız biraz daha yüksek olduğu için riskli varlıklarda daha fazla bir pozisyon alıyoruz. %60, %70 hisse senetli ve riskli varlıklarda bulunuyorken %30, %35 oranında da sabit getirili pozisyonumuzu koruyor durumdayız şu an için.
1: Peki yatırımcıya ne önerirsiniz? Nasıl bir strateji önerirsiniz şu anda ekran başındaki izleyiciye?
0: Öncelikle yatırımcılarımızın haber akışlarıyla birlikte çok hızlı hareket etmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Defalarca burada anlattığımız bir temel bir konu var. Kısa vadeli fiyat hareketlerinden yatırımcıların o aksiyonu yakalayabilmeleri ve o periyotta hareket edebilme olasılıkları oldukça zayıf. Çünkü işleri bu değil, farklı işlerde meşgul oluyorlar. Haberleri kendileri gördüğünde hala çoktan içilmiş, fiyatlamalar olmuş, onlar en sonunda yetişmiş oluyorlar ağırlıklı olarak. O fiyat hareketlerinde doğal olarak en çok yapılan konu oluyor. Ben sattım yükseldi, ben aldım düştü oluyor. Çünkü oradaki haber akışlarıyla kısa vadeli fiyat hareketlerinde yatırımcıların bunu yakalayabilme olasılıkları oldukça zayıf. Kısa vadeli fiyat hareketlerinden uzak durmaları resmin bütününe bakarak daha orta vade yatırım yaparlarsa borsaya daha kazançlı çıkabilirler. Büyüme verilerinin yüksek olduğu, karlılığı yüksek olan şirketlere, büyüme potansiyeli yüksek olan şirketlere yaptıkları yatırımların kısa vadeli
1: Evet.
0: haber akışları fiyat hareketlerinden etkilenmemelerini, biraz daha orta uzun vadeli bir bakış açısı sergilemeleri gerektiğini ve bunun onların oldukça yararlı olabileceklerini net olarak söyleyebilirim.
1: Yayına katkılarınız kıymetli. Teşekkür ederim değerli analizleriniz için. Keyifli, kazançlı bir hafta olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyalım. Yarın sabah da 07'de aynı netlik ve aynı disiplinle karşınızda olacağım. Yarın görüşürüz efendim. Hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

Ankara Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para. ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen müzisyen Murat Evgin.
2: Bugünleri de mi görecektik? Çok garip günler.
1: Dünya çapında hangi dizinin müziklerini yaptı?
3: Hala dizinin adını bilmiyorum ben. Söylemiyorlar hangi kanal, hangi platform diyorum, onu da söylemiyorlar falan. Sonra bir gizlilik anlaşması ve bir baktım.
1: Yazı Özledim şarkısının hikayesini.
3: Şarkı çok ilginç. 2015 yılında kaydetmişim ben bu şarkıyı bilgisayarımda ama yarım.
1: Yapay zekanın sanatta kullanılmasını nasıl değerlendiriyor?
3: Biliyorsun yapay zeka dönemi. Her şeyin insan emeğinin hiçe sayıldığı.
1: Murat Evgin için müzik yolculuğu kolay mıydı, zorlu mu?
3: Çok engellemelerle ve görmezden gelinmelerle geçen bir yolculuktu.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da A-Para'da.
0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

haberler başlıyoruz. Hafta sonunda Amerika İran'ı iki kez vurdu ama bu haftaya başlarken karşılıklı Amerika ve İran hattında saldırıları durdurma kararı geldi. Kritik bir haftaya başlıyoruz. Cuma günü enflasyonu alacağız. İçeride Haziran rakamlarında beklenti 0.9. Perşembe günü Amerika'da tarım dışı istihdam var. 115 bin kişilik artış beklentisi takip ediliyor. Ve dolar endeksinde bir yılın zirvesinde olan rakamlar, altına baktığımızda ise üst üste 4. ayı da kayıpla kapatmaya doğru hazırlanıyor. Ay başından bu yana, yani bu ay %10 kaybı var altının. Petrol %20 geri çekildi son bir ayda. 73 dolar

bandında ilerliyor. Bir yandan tabii merkez bankalarının kararları açısından da önemli olacak petrol ve enerji tarafında gidişat. Önce ekonomiye ilişkin başlıklar diyoruz. Amerika ve İran hattındaki görüşmeler Katar'a taşındı. İsviçre'de yapılacaktı ama gerilim arttı. Katar'da yapılacak bu teknik görüşmeler. Hem İran'ın nükleer programı konusundaki başlıklar hem de Hürmüz Boğazı'na odaklanıldı bu süreçte. Ve Trump'tan açıklamalar var. İran artık makul davranmayabiliriz dedi ve peş peşe karşılıklı tehditler geldi. Hürmüz Boğazı'nda yeniden tansiyon yükseldi ve hafta sonu aslında hareketli günler geçirdik. Artık makul olamayacağımız bir noktaya gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak da tamamlamak zorunda kalabiliriz diyor. Amerikan Başkanı Trump İran'ı tehdit ediyor. Gelelim borsamıza. Açığa satış yasağının artık kalkması bekleniyor. Çünkü bülten gelmedi efendim. Normalde yine son cuma akşamı bu açığa satış kuralındaki yasak biz telli hisselerinde. Savaştan bu yana açığa satış yeniden hayatımızdaydı. Yaklaşık 4 aydır Borsa İstanbul'da açığa satış işlemi gerçekleştirilemiyor. MSCI'ın da değerlendirdiği başlıklardan ve istediği başlıklardan biriydi açığa satış ve elbette fiili dolaşım oranı düzenlemesi, koordineli alım satım işlemleri ve şeffaflık bilgi akış notumuzu negatife çevirmişti. Viyop ve spot işlemler arasındaki makas farkını daraltabilecek bir gelişme takip edilecek borsadaki bu düzenleme. Gümüşte uyarılar gelmeye devam ediyor ve son maddemiz kritik bir risk uyarısı yapıldı. MT analistleri dediler ki son dönemde kağıt gümüş işlemlerine karşılık fiziki teslimat taleplerinde ciddi bir artış var. Yani yatırımcı bunu fiziki olarak almak istiyor ve gerçek gümüş olan talebin de arzı zorlamasının ardından piyasalarda sert bir hareketlilik olabilir demişler ve gümüş ons fiyatını $300 seviyesine kadar taşıyabileceğini söylemişler ama gümüşte fiyatlar neredeyse yarıya indi. Yani bu yıl $120 ulaşan bir gümüş varken bugün $60 bandında zayıf bir görünüm olduğunu da söyleyelim. Böyle risk uyarıları da bir yandan gelmeye devam ediyor. Piyasada görüşler ikiye ayrılmış vaziyette. Ve bakalım fiyatlamalara petrolle başlayalım. $120 kadar yaklaşan fiyatlar vardı. Nisan sonunda $116 gelmişti. Bugün $72'da 0.3'lük kısmi bir artış var. Son bir ayda %21 düştü Brent petrolün fiyatı. Peki altın? Altında tabii zayıf görünüm ve zirvesinden %27 aşağıda olan fiyatlamalar var. Yükselen dolar endeksi. Amerika'daki rakamlar özellikle güçlü bir ekonomik istihdama işaret edince, PMI rakamları daha güçlü bir ekonomiye işaret edince, enflasyon manşette 4.2'ye tırmanınca, PCE rakamları 4.1'e gelince 101'e ulaştı dolar endeksi ve altını baskılıyor. Dolar yükseliyor, altın düşüyor bu süreçte. 4 aydır üst üste düşüyor altın. Ve tabii ETF'lerden ciddi çıkışlar vardı ve 4 ayda $12 milyar bir çıkıştan bahsetmiştik ama son günlerde altın ETF'lerinde bir giriş hareketinin olduğunu da söyleyelim. Çin Merkez Bankası ise altın alımlarını devam ettiriyor. Peki küresel borsalarda ne yaşanıyor? Geçtiğimiz hafta düşüşler vardı. Asya, Avrupa ve Amerika düşüşlerle karşılaşmıştı. Bugün vadeli işlemlerde Avrupa böyle yatay negatif gibi. Amerikan vadeleri yükseliyor. 0.7 artıda Nasdaq, S&P 0.48 artıda. Ekranda gösterdiğimiz Amerika'da vadeli işlemler, Avrupa'da cuma günkü kapanışlar. Frankfurt %1.29 eksideydi. Cuma Londra %1.2 değer kaybetti. Asya'da bugün Japonya düşüyor ama Şangay ve Hong Kong'da yükselişler var. Güney Kore'de eşlik ediyor buradaki hareketlikleri. Ve Güney Kore tarihinin en oynak günlerinden geçiyor. Çok ciddi bir volatilite var. Zaten iki hisse endeksin yarısını oluşturuyor orada. Teknoloji tarafına oldukça bağımlı bir gidişat görüyoruz. Ve gelelim buradan borsamıza. Çünkü geçen hafta %3 düştü. Bankalar %5 düştü. Önemli başlıklar vardı. Faiz indirimi gelmeyecek mi? Ya da haftalık repo ihalelerine başlanmaz mı soru işareti. Hemen bunun yanında özellikle MSCI'dan gelen bize değerlendirme. Ortak satışları borsada ve tabii küresel borsalardaki düşüş. Aslında küresel borsalar da düştü. Sadece biz değil. 14.274'ten kapattık. Bankalar tarafında ise %3'lük haftalık %5'lik düşüş vardı. 18.045'ten bir kapanışımız gerçekleşti. Ama tahvil faizlerimizin 2 yıllığın 40'lara gerilemesi ve 44'lerden 40'a gerilemesi
Yabancının özellikle hisse ve tahvilde yeniden alıma dönmesi ve 2 yıllıklar 40.33'ten kapatmıştı. 10 yıllıklar hala 33'ün üstünde ve tabii orada da 30'ların altı vardı. Bu yıl 27'ler gözükmüştü. Oradaki hareket

ligde. Bundan sonraki süreçte önemli olacak ve 5 yeni halka arz geldi Borsa İstanbul'a. Bilanço dönemi de artık yaklaşıyor. 7 Temmuz tarihinde gözümüz NATO'da, yani Ankara'da olacak. Bu gelişmeleri konuşacağız.

0: Efendim yeni haftaya başlarken petrolle 72 dolar bandını konuşuyoruz. Küresel borsalarda böyle bir miktar pozitif bir eğilim var. Geçen hafta düşüşler görmüştük ve önemli de bir hafta. Amerika'da istihdam rakamlarını karşılayacağımız bir hafta. Perşembe günü tarım dışı istihdama ilişkin rakamları takip edeceğiz. Ve cuma günü enflasyon elbette. Önemli başlıklarımız var. Stüdyomuzda stratejist Eren Kuru'yla birlikteyiz. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi bu hafta kritik ama şöyle bir fiyatlamalara da hani baktığımızda bir miktar daha pozitif bir iyimser hava. Özellikle Amerika'nın İran hattında görüşmelerin yeniden başlayacağı ve tabii Katar'da gerçekleşecek ama karşılıklı saldırıları da durdurma kararı almışlar. Hafta sonu Amerika'nın İran'a iki kez saldırısı oldu. Acaba hani bir sıkıntı olur mu dedik ama bu haftaya nasıl başlıyoruz? Geçen haftaki bu düşüşlerden sonra biraz böyle hani risk eğilimi açısından da konuşarak değerlendirelim.
1: Tabii ki de yani hatta yanlış hatırlamıyorsam bir iki hafta önceki programda şey konuşmuştuk, hani artık geçmişte olan bu Amerika'nın İran'ı vurması olsun, hafta sonu anlaşmamazlıkları olsun, artık endeksleri, küresel endeksleri artık bir miktar daha az tarafta negatif etkiliyor diyebiliriz. Hani geçmişte yaşanılan böyle büyük dalgalar şu an bir miktar daha azaldı. Demin de senin de dediğin gibi hani hafta sonunki iki kere vurması ve endekslerin de yeni haftaya pozitif olarak başlaması artık buna bir hani artık cevabını verebiliriz gibi düşünebiliriz. Peki nereye doğru gidecek? Buradaki hani en büyük soru işaretleri şöyle gerçekleşiyor. Hani anketlere baktığımızda işte büyük kurumların yıl sonu beklentilerine doğru bakıldığı zaman burada bizim karşımıza aslında Nasdaq olsun, S&P olsun, Dow biraz arkada kalıyor ama yani yıl sonu beklentileri 3 aşağı 5 yukarı %12 ile %14 bandında bir dolar bazlı yukarı doğru genişleme görülüyor Wall Street tarafında. Şimdi bunları da hesaba kattığımız zaman endekslerin önü açık ama sen sosyal medyada, işte Twitter'da ve Instagram'da söylediğin gibi yani Fed'in diğer tarafta faiz artış beklentileri de var. Hani geçtiğimiz hafta hani bu hatta bir ay önce bu çeyrek bas puandı. Bu Warsh'un açıklamaları birlikte bu fiyatlama bir miktar daha genişledi yukarı doğru. Bu bir miktar daha baskı oluşturabilir endeksler tarafında. Tahvil faizleri tarafında da tabii ki de. Ama buna genel olarak bakıldığı zaman bu faiz artış beklentileri endeksler tarafında bir küçük düzeltme ama ilerleyen dönemlerde ise Wall Street tarafında genişlemesini sürdüreceğini düşünüyorum diyebilirim.
0: Evet, şimdi bir yandan böyle biraz içeriye de gelelim, piyasalara bakalım. Çünkü bu hafta tabii cuma günü gelecek enflasyon rakamları %0.9'luk bir beklenti çizilmiş. Gıda ve enerji kalemi özellikle bu ay böyle bir düşüş etkisi yaratabilir beklentisiyle birlikte. Şimdi tabii bizim Ocak'taki %5'lerden sonra yani aylık %3'lerden sonra Şubat'taki hani %1'lerin altına görebileceğimiz bir enflasyonda acaba olumlu

0: olabilir mi? Ve tabii hani hemen ardından faiz indirimi beklentisini nereye götürür diyeceğim. Çünkü geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın Londra'da haftalık repo ihalelerine işte şu an başlamayacağız iddiasıyla ilgili bir başlık öne sürüldü. Ama sunumda da öyle bir başlık, öyle bir detay da bulamadık. Dolayısıyla biraz oradaki görüşünü de merak ediyorum.
1: Dediğin gibi hani %1'in altının fiyatlama varlıklar, Türk lirası varlık arasında pozitif bir fiyatlama olacaktır diyebiliriz. Benim hani beklentimde hani %0.9'un bir miktar daha altında oluşması, yani 0.8 ile 0.85 bandında bir enflasyon bekliyorum diyebilirim. Diğer taraftan hani Fatih Karahan'ın da açıklamasıyla birlikte de hani haftalık repo tarafına gelmemesi aslında hani sıkılaşmada bir miktar daha ön planda olacağını düşünebiliriz. Bunu şöyle düşünebiliriz. Hani biz her ne kadar da piyasa %40'tan fonluyorsa, ama senin de geçtiğimiz yayınlarda bahsetmiştik. İki tane temel unsur var. Bir tanesi işte offshore TL faizi. Diğer tarafta da bankalar arasındaki OES curve olarak nitelendiren oluşan faiz. Şimdi bu ikisine geçtiğimiz hafta bakıldığı zaman ve Fatih Karahan'ın açıklamasından sonra da offshore taraftaki getiriler yakın taraf, yani bir ay olsun, üç ay olsun, buralardaki getiriler %30 ve %32 bandında oluşmaya başladı ve devam ediyor. Diğer taraftan hani OES curve'e bakıldığı zaman seninle konuşmuştuk ya, hani bir ay önce yanlış hatırlamıyorsam buradaki getiriler %40'ın üzerindeydi. Şimdi bu ABD-İran savaşının bir miktar yumuşaması olsun, yurt içinde enflasyon beklentilerinde hani bu ayda %1'in altında oluşması olsun, buradaki getiriler de bir miktar daha pozitif performans göstermesini sağladı. Yani şu an hani repo'yu her ne kadar da yaklaşmayacağını ifade etse de OES'te %37'ler gibi getiriler oluşmaya başladı. Yani sözün özü şunu demek istiyorum. Hani repo'yu gelmese bile hani Merkez Bankası piyasa oraya doğru yaklaşmaya başladı. Temmuz'da yine flat bir şekilde, sabit bir şekilde kalmaya devam eder Merkez Bankası, ama bir sonraki toplantıda ise kademeli olarak hani repo'ya yaklaşır ve faizlerde bir miktar daha gevşeyebilir diye söyleyebilirim.
0: Evet, şöyle bir 6 aylık TL refi açalım, Türk lirası referans faiz. Çünkü zaten politika faizini kullanmıyoruz 37'yi, ama diyorsun ki zaten OES tarafta bir faiz indirme beklentisi var. Şimdi burada tabii 37'den 40'a çıkan rakamları savaş tedbirleri kapsamında görmüştük, ama bir yandan 2 yıllık tahvil faizimiz, demek istiyorum, yakından da takip ediyorsun Türk tahvilini, 44'e kadar gelmiştik. Yani bizim 40'dan gerçekleşen fonlamamız varken 44'ten o gerçekleşmesi, bunun tabii acaba bir faiz artışı beklentisi var mı diye soru işaretlerini beraberinde getirmişti, ama şimdi 44'ten 40'a doğru çekildi. Yabancının da bir alım olduğunu görüyoruz. Tahviller ne söylüyor bize?
1: Tahvillerde de senin dediğinde paralel şekilde ifade edebilirim. Yani orada bir miktar getiriler daraldı. Özellikle yakın tarafta. Geçtiğimiz dönemlerde hep bu faiz tarafındaki beklentiler bir miktar şekillenmeye başladığı zaman direkt uzak vadeye, yani 7 ve 10 yıllık tarafa etki yapıyordu. Şu anki etki yapılan yer 2 yıllık tarafta, gösterge tarafta yer almaya başladı. Burada hatta sen hatırlarsan herhalde bir hafta önce de 2 hafta önce konuşmuştuk. Ya hani gösterge tahvil nereye doğru gevşeyebilir? Yani şu an ben hani ilerleyen dönemlerde bugünkü enflasyon verisiyle birlikte de bir miktar daha 40'a flat olacağını ve önümüzdeki haftalarda da 40'ın aşağı doğru gevşemesini bekliyorum. Yani 39-38.5 bandına doğru gelişebilir. Diğer taraftan 10 yıllık tarafta da hani %33 olması lazım cuma günkü kapanış. Orada da bir miktar daha %30'a doğru bir yaklaşma bekliyorum diyebilirim. Ama bu ne kadarlık bir performans olacak? Bu tabii hani bugünden yarına böyle keskin bir şekilde değil. Bu bir hafta, bir buçuk haftalık periyotta yedire yedire olacaktır. Böyle katastrofik, böyle one shot, tek mumlu olmayacaktır diye büyük ihtimal düşünüyorum. Ama demin söylediğim gibi bu OES tarafında, offshore tarafında getiriler bir miktar daha böyle daralırsa, senin de dediğin gibi yabancı tarafta bir miktar daha pozisyonlanmalar artarsa, burada çok hızlı şekilde pozitif fiyatlama göreceğiz ve görebiliriz önümüzdeki dönemde. Zaten senin dediğin gibi grafikte burada hani yabancı alımı hani son iki haftalık periyotta gerçekleşti. Bu eğer enflasyon verisiyle de piyasa bunu iyi bir şekilde fiyatlarsa, hisse senedi kenara koyuyorum, tahvil tarafında pozisyonlama daha da artacaktır diye söyleyebilirim.
0: Evet, şimdi bir yandan Borsa İstanbul'a, piyasalarda geleyim istiyorum. Çünkü

0: Yani geçen hafta bu MSCI'ın bize yaptığı değerlendirme, işte Endonezya ve Güney Kore'ye yaptığı değerlendirmeyi incelemeye çalıştık ama hepimizin merak ettiği açığa satış yasağı kalktı mı, bülten gelmediği için aslında yani teorik anlamda kalkmış olması gerekiyor. Dolayısıyla ne getirir açığa satış tarafı ve hep bizim konuştuğumuz, hani belki böyle biraz arbitraj fonlar üzerinden değerlendirdiğimiz, burada işte hisse ağırlıklı olanlarda stopaj ve vergi yok ve alternatif değerlendirilir mi dediğimiz. Şimdi böyle vadeli ve spot arasındaki makasın birbirine yakınlaşmasını bekler miyiz? Yabancı algısı açısından da önemli mi? Zaten savaş döneminde başlamıştık. Yani 4 aydır açığa satış yok ama artık sanıyorum bültenin gelmemesiyle birlikte listeli de başlayacak mı açığa satış?
1: Aslında seninle aynı fikirdeyim bu görüşte. Açığa satış aktif büyük ihtimal olacaktır bugün ve bu hafta. Burada hani şuradan hani buradan şu konuya geçmek istiyorum. Sen aslında güzel bir geçiş yaptın orada arbitraj tarafında. Biliyorsun bu mutlak getiri serbest fonlar iki stratejisi var. Bir tanesi delta hedging. Yani Türkiye'deki fonların büyük çoğunluğu bir tane delta hedging stratejisi ilerliyor. Bir tanesi de momentum olarak ilerliyor. Çok özür dilerim. Şimdi buradaki fiyatlamada karşımız şöyle çıkıyor. Eğer siz delta hedging yapacaksanız hani vadeli short pozisyon açıp onun karşında spot tarafta long pozisyon açıyorsunuz. Ama onun karşılığında eğer açığa satış yoksa spotu satıp vadeli alamıyorsunuz. Yani siz normalde nasıl spot tarafında eğer long değilseniz diğer karşı bacağında ancak pozisyonu kapatabilecek bir stratejide pozisyonu açabiliyorsunuz. Açığa satış tarafında hani mutlak getiri serbest fonlar arasında senin dediğin gibi karşımıza bu süreç çıkıyor. Şimdi bu açığa satışın aktif olmasıyla birlikte senin dediğin gibi diğer bacak da aktif olacak. Yani hacim tarafında da Borsa İstanbul hacimler tarafında bir miktar daha artış olabilir. Bir miktar endeks tarafında baskı bir miktar artabilir. Bu negatif hani defansif tarafta. Ama o kadar bir katastrofik bir şey olacağını düşünmüyorum fiyatlama açısından. Sadece pozisyonlamalar gereği bir miktar endeks defansif kalmakta, defansif kalıp o şekilde ilerleyecektir diye söyleyebilirim yani.
0: Evet, şimdi bir yandan yabancı algısı açısından nasıl bir konudayız? Belki biraz onu değerlendirmek gerekiyor. Fiili dolaşım düzenlemesini gerçekleştiriyoruz 2-3 haftadır ve orada tabii hani zaten gördük kurumsal takas oranı üzerindeki hareketliliklerden önemli işte düşüşler de yaşandı. Bazılarında artışlar da yaşandı. Şimdi burada tabii bilgi akışı ve şeffaflık üzerinden MSCI'nin değerlendirmesi vardı. Orada da hani özellikle kap açıklamalarının İngilizce olmasından fiili dolaşım ya da koordine alım satım işlemlerine kadar birçok noktaya vurgu yapmıştı. Yabancı algısı açısından ne bekliyoruz?
1: Yabancı hani piyasada okuduğumuz kadarıyla hani bu MSCI tarafındaki bildirimi aslında hani negatif gibi düşünebiliriz. Bakış açısı negatif. Bunu bu fiili dolaşım tarafında bir miktar daha şeffaf tarafta oluştuğu zaman hem fonlar tarafında olsun ve diğer tarafta olsun bunları yan yana koyduğumuz zaman hani MSCI'nin bu şekilde hani bildirim yapması oldukça normal. Hatta hani sosyal medyada çok kez karşımıza çıkıyor ya hani fonlar ne tarafta pozisyonlamaları genişletecek ya da daraltacak, bu raporlama stili olsun, pozisyonlama stilleri olsun, MSCI'nin bu çıkışı oldukça makul diyebilirim. Hani yabancı akış açısından da hani bir miktar soru işareti barındırsa da bu düzenlemeyle birlikte de ben tekrardan hani makro ölçekteki fiyatlanma ne zaman pozitife doğru evrilirse MSCI tarafında da ben bu şekilde aynı şekilde aynı statüde devam edeceğini düşünüyorum. Sadece bir bildiri yaptı ve o bildiri uyup devam edecek. Devam ettiğimiz sürece bence herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
0: Yani bir risk değil aslında, bir değerlendirme, bir uyarıydı. Gerekli kurallar, şartlar sağlandığında yolumuza devam ederiz diyorsun. Gelişen ülke statüsü olma yolunda. Aynen. Şimdi bir yandan borsadaki böyle genel görüşünü de sorayım. Çünkü 14.200'lerdeyiz. Yani geçen hafta bankalar %5 düştü. O yayının başında konuştuğumuz birlikte hani Karahan ne söyledi Londra'da haftalık repo ihalelerine başlanır mı başlanmaz mı dediğimiz noktada. Borsada ne bekliyorsun?
1: Borsada ben bir miktar daha negatif taraftayım. Hani çok aşırı değil. Hani dolar bazında bir %2, %3 daha bir gerileyebiliriz diye düşünüyorum. Ama bu hafta olacak enflasyon beklentisi olsun, işte faiz tarafında hani Temmuz ayı de pas geçilmesi var, işte diğer taraftan jeopolitik riskler hani pozitif tarafta yer almaya başladı. Şimdi bunların hepsini böyle yan

0: yanı koyduğumuz zaman pasta birden fazla pozitif negatif haber akışı var, kabul ediyorum. Ama bunları yan yana koyduğumuz zaman hani Borsa İstanbul'da hazır cost of funding'le yukarıdayken ve demin konuştuğumuz faiz fiyatlamaları yan yana koyduğumuz zaman bir miktar daha gerilemesini bekliyorum. Hani dolar bazında olmak şekilde, TL bazında tabii ki de. Ama ilerleyen dönemlerde hani hep seninle konuşuyorduk ya. Hani şu an hani TL mevduat hani %42 ile %45 bandında. Yıl sonuna gelmesi için de yani aşağı yukarı Borsa İstanbul'da bu faize yanaşması lazım. Şimdi enflasyon, yurt dışındaki jeopatik gelişmeler ve diğer taraftaki haber akışları bir miktar daha pozitif verildiği zaman ben yıl sonu doğru endeks tarafında %45, %45'in hatta %47 bandına doğru bir genişleme bekliyorum diyebilirim. Ama burada hani nereye doğru evrilecek hani sektör bazında onları hani kesilmek çok güç ama tamamen faizin direkt etki yapacağı sektörler burada ön planda kalacaktır diye söyleyebilirim sana.
1: Evet, bir de özellikle bu Amerikan tahvilleri üzerindeki gidişat diyeceğim. Bu haftada kritik çünkü Perşembe günü tarım dışı istihdam gelecek. 115 bin kişilik bir artış bekleniyor. Sanıyorum geçen ay 170 binin üzerindeydi. Yani 80 bin beklenirken 170 binin üzerinde gelmişti. Şimdi 10 yıllıklar 4.37'de. Nereden geldi? 4.5'lardan geldi 4.37'leri ama tabii yani önceki dönem 4'lere doğru da bir yakınlaşma vardı. Acaba 5'lere aşar mı dediğimiz noktadaydık. Ne bekliyoruz? Yani yükselen tahvil faizleri bir yandan emtiaları ciddi anlamda baskılamaya başladı. Çünkü piyasa burada hani getiri bulunca güvenli olarak algılıyor ve o tarafa doğru da bir ilgi gösteriyor. Dolar endeksi ve Amerikan tahvil faizleri. Nasıl bir tablo izlenir orada?
0: Burada aslında hani senin dediğin gibi tarım dışı istihdamdan yola çıkarak ben bir miktar daha 10 yıllık tarafta yukarı doğru genişleme bekliyorum. Hani bu 4.5'a doğru bir hızlı bir geliş olmaz ama 4.40-4.45 bandına doğru bir yukarı doğru geniş bekliyorum. Bundan dolayı da senin dediğin gibi emtia tarafında bir baskı oluştu. Bu baskı oluşmaya devam edecektir. Ta ki ne zamana kadar? Bizim bu Fed'in faiz artışının, dolar endeksinin yukarı doğru genişlemesi, diğer taraftan faiz artış fiyatlamasında bir miktar daha flat olması. Faiz artışı hani biz fiyatlama olarak kabul ediyorum. Okey. Hani swap tarafında faiz artış fiyatlaması var. Okey. Ama diğer tarafa doğru bakıldığı zaman hani Trump bunu yaptıracak mı ya da Walsh mu uygulayacak mı? O büyük bir soru işareti. O yüzden piyasa kendi kendine faiz yukarı çekecektir. Kendi kendine faiz yukarı çektiği için tahvil tarafı negatif etkilenecek, emtia tarafı da negatif etkilenecek. Ama pozisyon alınır mı emtiada bu fiyatlamadan dolayı? Ben biraz daha bekle gör tarafındayım. Yani hem gümüş tarafında hem ons altın tarafında. Yani ons altın tarafında büyük ihtimal ben 3700-3800 bandına doğru bir daralma bekliyorum. O bölgeye geldiği zaman oralarda bir miktar pozisyon alma yapılabilir. Tahvil faizlerinde de demin dediğim gibi hani 10 yıl tarafta 4.40 ile 4.45 bandına doğru tekrar bir yukarı doğru genişleme görülebilir.
1: Peki dolar endeksindeki bu yükseliş devam edecek mi? Bir yılın zirvesine geldi dolar.
0: Bir miktar daha olabilir. Bir miktar daha genişleyebilir. Demin de söylediğim gibi hani piyasa hani Trump ve Walsh hani faiz artışını fiyatlamasa bile piyasa zaten fiyatlıyor. Faiz fiyatları yukarı doğru genişlediği için senin dediğin gibi hani bir yılın zirvesinden bir miktar daha yukarı doğru gidebiliriz. Hı-hı. Ama hani nereye doğru gideceğin zaman hani 102 seviyesine gelir mi? Ben geleceğini düşünmüyorum ama 101.7 seviyesine doğru gelir ama çok çok yukarı doğru genişlemeyecektir. Çünkü hem Amerika ekonomisi ve Walsh'un elini bir miktar daha arka planı tutacaktır. Diğer taraftan Trump da bunu istemeyecektir. O yüzden ben hani 102'ye gelmeden bir miktar daha aşağı doğru daralma bekliyorum diyebilirim.
1: Evet, 102'den aşağıya gelir diyorsun da DXY için. Çok teşekkür ediyorum Eren.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli yorumlarını paylaştığın için. Efendim bir araya gidelim, ardından buradayız.

0: Hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
5: Biz gecenin ucuna halı sağlarız.
6: Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atacağım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Yakıt alacağız yine, yandık.
1: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi. Koçak Kafe.

yıldaki kısıtlamalar, tedbirler bugün itibariyle sona eriyor. SPK'dan bir açıklama geldi. Emir işlem oranı düşürülmüştü bu savaş tedbirleri kapsamında. 29 Haziran itibariyle, yani bugün itibariyle 5'e 1 seviyesine yükseltiliyor. Borsa İstanbul'daki kısıtlamaların kalkması, tedbirlerin kalkması süreci karşımıza ve tabii açığa satış yasağında artık sona gelindi. Çünkü açığa satışta geçtiğimiz hafta Cuma günü artık son gündü. Yeni bir bülten gelmedi. Teknik anlamda da BIST 50'de açığa satışın yeniden başladığını takip ediyoruz. Bakalım neleri beraberinde getirecek. Hem bu emir işlem oranının, düşürülen emir işlem oranının yeniden 5'e 1 düzeyine getirilmesi. Vadeli işlem piyasasında Biopotus kontratları 0.63 artıda 16.675 puanda. Bugün Amerikan vadelilerinde de bir yükseliş var. Asya karışık ama orada da hem Çin'de hem Kore'de yükselişleri takip ediyoruz. Peki neler bekler bizi? Hisse fonlarında neler karşımıza çıkıyor? Değerlendiriyoruz.

0: Efendim fon dünyasıyla birlikteyiz. Hem fonlar hem bu piyasalar üzerindeki genel gidişat diyeceğiz. Kare portföye gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kara Ahmetoğlu bizlerle. Günaydın Ahmet Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın Gözde Hanım, hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sağ olunuz. Şimdi aşağı satışın tabii yeniden artık başlaması bekleniyor BIST 50 üzerinde. Özellikle arbitraj fonları üzerinden de değerlendiriyorduk. Hatta bazen para piyasası fonlarına alternatif mi orada? Çünkü hisse tutanlarda stopaj vergi de yok diye zaman zaman değerlendiriyorduk. Önce böyle hani belki biraz piyasa algısı ve yabancı algısı açısından da değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ne beklersiniz aşağı satış noktasında? Borsaya, piyasaya, fonlar üzerindeki hareketli etkisi ne olur?
1: Tabii ki pozitif etkisi olur. Çünkü bir kısıtlamanın kalkması piyasada aslında sağlıklı fiyat oluşumu açısından pozitif yansır. Dediğiniz gibi arbitraj fonları açısından da son dönemde biz çok ciddi para piyasası fonlarını geçecek ciddi bir arbitraj fırsatı yakalayamıyorduk. Bu fırsatın da önümüzdeki dönemde bu kısıtın kalkmasıyla birlikte oluşacağını düşünüyoruz. Kabaca yine aylıkta 3-3.20 oranlarında para piyasası fonları getirisi varken yine arbitraj fonlarının da vergi avantajıyla birlikte bu getirilere ulaşması o tarafa akımı sağlayabilir diye düşünüyoruz.
0: Evet, şimdi az önce tabii SPK'dan da bir gelişme geldi. Bu savaşla birlikte başlayan emir işlem oranının yeniden 5'e 1 düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düşürülmüştü savaş tedbirleri kapsamında. Orayı nasıl değerlendirmek gerekiyor? Belki algoritmik işlemler açısından da biraz konuşabiliriz.
1: Tabii yani gerçekleşen, yani gönderilen emir, gerçekleşen emir oranının yükseltilmesi yine işlem hacmi açısından borsaya pozitif yansıyacaktır. Hem likit hem gerçekleşen işlem bazında değerlendirmek o açıdan pozitif olacaktır borsaya. Tabii MSCI uyarıları neticesinde de belki de bu kararlar alınmış olabilir. O anlamda likiditenin artması ve açığa satış kısıtının da kalkması ile birlikte bence yani her iki kararı da biz borsa açısından olumlu, faydalı görüyoruz.

0: Evet, şimdi bir yandan biraz böyle geçtiğimiz haftayı da hatırlatacak olursak borsada %3'lük düşüş vardı. Bankalar %5 değer kaybetmişti. Şimdi tabii hisse fonlarının da özellikle gidişatı açısından takip etmeyi anlamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta hem MSCI'ın bize yaptığı değerlendirme önemliydi hem de dışarıdaki düşüşler. Dolayısıyla böyle biraz hem hisse fonları açısından hem borsa açısından nasıl bir hafta olur? Ne bekliyorsunuz bu haftadan?
1: Ya yani şöyle tabii kritik aslında veriler var. Enflasyon verisi birinci öncelik. Önümüzdeki hafta NATO var ve onun dışında aslında biz Cuma gününü bekleriz enflasyon için ama 1 Temmuz'da İTO verisi de önemli olacak. Bundan dolayı aslında bizim için borsada en kritik veri şu anda enflasyon verisi olacak. Piyasa beklentileri dahilinde de gelse tabii biz Merkez Bankası'nın 22 Temmuz'da bir adım atacağını düşünmüyoruz. Temmuz'u pas geçip zaten Ağustos'ta toplantı yok. Eylül'de verilere bakarak karar verecektir diye düşünüyoruz. Ondan dolayı en kritik veri enflasyon. Merkez Bankası Başkanı'nın geçen hafta günlük fonlamaya devam edeceğiz. Kabaca günlük fonlamaya devam edeceğiz açıklaması da biraz bankacılık tarafına satış getirmişti. Ama teknik anlamda bakıldığında aslında o olumlu haberle açtığımız gap'i kapatıp 22 günlüğü destek aldık 14.100 seviyesine. Ondan dolayı biraz daha verileri ve yurt dışını ve tabii İran, ABD gelişmelerini inceleyeceğimiz bir piyasa olacaktır bu hafta diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir yandan tabii Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler, yani haftalık repo ihalelerini acaba yeniden başlar mı başlamaz mı soru işareti. Para piyasa fonlarının kaderini de belirleyecek TL varlıklar üzerindeki getirileri. Orada ne bekliyorsunuz ki 23 Temmuz'da Merkez'in faiz kararı var?
1: Orada yine günlükten devam edeceği için para piyasası fonları klasik aylık beklenen getirisi hemen hemen 3.20'lerde toplanmış durumda. Biz bu getirinin bozulmayacağını düşünüyoruz. Tabii bir miktar enflasyonla birlikte belki tahvil bono piyasasına işte son bir haftada yaşadığımız alımların devam etmesiyle birlikte belki getiriler bir tık bu performansla artabilir. Ancak yine 3.20'ler civarında bir para piyasası getirisiyle nakit olarak değerlendiririz para piyasası fonlarını. Nakiti yine değerli kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
0: Evet, peki Türk tahvilleri açısından 2 yıllıklarda 40'a doğru gevşedi.
1: Tabii orada da aslında Birleşikler'de 43-44'lere yaklaşmıştı. Oradan tekrar 40'lara geri çekilme, işte petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle birlikte enflasyon üstünde baskının azalacağı aşikar. Bundan dolayı aslında tahvil bonoda bir alım gördük biz. Ancak tabii devamı yine enflasyon rakamlarına endeksli olacak. Biz yine geri çekilmenin 39'lu seviyelere doğru 10 yıllıkta tabii 33'ün altına biraz daha böyle hızlanabilir hareket. O 32,5-32 onlara doğru. Ancak ben genelde 2 yıllıkla tahvilleri izliyorum. Orada da 40'ın altında böyle 39'lu seviyelere doğru bir geri çekilme olabilir diye bir beklentimiz var.
0: Evet.
1: Bundan dolayı zaten tahvil bono fonları para piyasası fonlarından bu ay bir tık daha iyi performans sergileyebilir. Pardon, Temmuz ayında.
0: Evet, şimdi bir yandan bu altın üzerindeki gidişat diyeceğim. Yani burada da küresel taraftaki ETF'ler ve fonlar üzerinden de bir çıkarımda bulunmak belki gerekir. Çünkü 4 ayda 12 milyar dolarlık bir ETF fon çıkışı var küresel tarafta. Yani merkez bankaları topluyor. Çin belli ki bu düşüşleri fırsat bilmiş ki güçlü bir alım gerçekleştirmiş Mayıs ayında. Ama altın üst üste 4. ayda da düşüşe hazırlanıyor. Haziran'da %10'luk bir kayıp var. Zirvesinden %27, %30'a yakınca bir düşüş var. İçeride altın fonlarında ne gözlemliyorsunuz Ahmet Bey?
1: Yani şöyle, tabii dediğiniz gibi Mayıs ayında sanırım 160 milyar dolara yakın Çin tarafının bir alışı oldu. Yani düşüşü biraz daha fırsata çeviriyor büyük merkez bankaları. Ancak tabii oradaki baskı dolar

0: endeksi kaynaklı. Yani dolar kuvvetli olduğu bir dünyada biz değerli metallerin satış baskısı altında kalacağını düşünüyoruz. Onun için zaten dikkat ediyorsanız büyük yatırım bankaları yukarı potansiyel fiyatları hep biraz daha aşağı çekmeye başladı. Ancak tabii özellikle 3900 seviyesi, 200 günlük ortalama kırıldıktan sonra 3900 seviyesi önemli destek konumunda. Tabii orada da yine Amerika'da da veri odaklı gidilecek. İşte tarım dışı istihdam bu hafta geliyor. Geçen hafta aslında göreceli PC tarafı beklentilerden iyi geldi. Ondan dolayı dolar endeksi 101-102 seviyelerini kıramadı. Bu aslında altın için olumluya işaret ama dolar tarafındaki kuvvetlenme altına satışı bir miktar daha arttırabilir. Türkiye tarafında ise tabii dolar aslında altının dünya fiyatı çarpı bizim kur olduğu için ve kurda da devalüasyon %1,5 seviyesinde aylıkta devam ediyor. O biraz TL bazında düşüşü sınırlayabilir. Ondan dolayı sanki yurt içindeki fiyatlar daha yatay, hafif yukarı yönlü olabilir diye düşünüyoruz altın tarafında.
1: Evet, şimdi bir yandan dışarıdaki bu yapay zeka temalı ya da teknoloji odaklı fonları da sorayım. Çünkü son dönemde hani teknoloji tarafında zaten dalga boyunun yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle teknoloji şirketlerinin yüksek derecede tahvil ihraçlarına çıkması, borçlanmaya çıkması belli ki bir yatırım bulma ihtiyacını, nakit bulma ihtiyacını beraberinde getiriyor. Ama son dönemde şöyle bir baktık, yapay zeka teması dışında kuantum bilgisayarı, kuantum teknolojilerine bir ilgi var. İşte biyotek alanına bir ilgi var. Yani böyle farklı farklı temalar da ön plana çıkıyor gibi. Dolayısıyla yurt dışı fonlardan beklentiniz nedir?
0: Şöyle tabii aslında S&P'yi sürükleyen karlılık momentumuydu ve bu karlılık momentumunun ağırlığı AI hisseleriydi. Yani birinci çeyrekte karlılık büyümesi %17 ve ikinci çeyrekte işte 13 Temmuz'da sanırım başlıyordu Amerika tarafında. Orada da %22'lik bir karlılık büyüme beklentisi var. Ve bunun ağırlığı yine teknoloji şirketlerinden geliyor. Ancak Cuma günü enteresan bir hareket oldu. S&P eşit ağırlıklı endeks zirve kırdı. Dolayısıyla ve Nasdaq'ın düştüğü bir günde. Dolayısıyla biraz o tarafta hem aktardığınız sektörlere hem de genele bir rotasyon var. Yani AI temadan biraz daha genele yayılan bir rotasyon var. Bu aslında yurt dışı fonlar için, dolar bazlı yurt dışı fonlar için pozitif bir gelişme. Çünkü genelde de yatırım harcamaları AI tarafında yükseliyor. Bu da kısa dönemde tabii ki AI hisselerine satış getirebilir. Bunun yanında tabii yurt dışında da fonlama maliyetleri aslında göreceli yüksek seyrediyor. Bundan dolayı biraz daha biz yurt dışı AI temasından diğer bahsettiğiniz sektörlere rotasyonu görüyoruz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ahmet Bey, değerli yorumlar
0: Ben
1: için. Her
0: teşekkür
1: raportaya
0: ederim. Çok
1: kolaylıklar, görüşürüz.
0: teşekkürler.
1: Sağ olun,
0: İyi
1: görüşmek dileğiyle.
0: yayınlar.
1: Efendim, Viyop'ta 30'da Viyop 30 kontratları nasıl bir görüntü var bakalım, getirelim ekranlarınıza. Çünkü 0,6'lık bir değer kazancı olduğunu da görmüştük. Az önce SPK'dan yeni adımlar da geldi. 5'e 1 olan emir işlem oranını yeniden düzenlemeye koydu. Düşürülmüştü bu oran. Bugün 0,36 artı da an itibariyle 16.631 puanda. Geçen haftaki %3'lük düşüş sonrası bu hafta kritik bir virajda mıyız? Zira Cuma günü enflasyonu alacağız. Ne bekliyoruz? TR yatırıma gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya'ya soracağız oradaki gidişatı. Günaydın Cem Kaya, hoş geldin.
2: Günaydın Gözde, iyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Ne dersin, ne bekliyoruz Borsa İstanbul'da? Bugün böyle dışarıda bir miktar pozitif bir hava var ama hem bizde piyasada nasıl bir gün olur hem de açığa satış yasağı acaba kalktı mı? Emir işlem oranının yeniden 5'e 1 düzeyine çıkarılması ne anlama geliyor? Nasıl bir performans bekliyorsun?
2: Evet Gözde, aslında baktığımızda hafta sonu oldukça gergin geçirdik. Ben buna bankalardaki stres testi gibi bir test yaşadığımızı düşünüyorum. Bilhassa petrol fiyatları üzerinde hafta sonu olan İran-ABD arasındaki sıcak temas yine bir

miktar sinirleri gelse de yeni haftaya başlarken tarafların tekrar masaya oturduğunu ve teknik görüşmelerin devam ettiğini görüyoruz. Bu da şu anda piyasalarda pozitif algılanmaya devam ediyor. Evet, senin de söylediğin gibi açığa satışın tekrar geri gelmesi, mevcut regülasyonların borsa üzerindeki kararların kalkması tabii ki borsanın sağlıklı seyri açısından oldukça önemli önümüzdeki günler için. Bu da normalleşme adımı olarak takip edilecek. Ben piyasadaki normal akışın hem hacmi arttırması anlamında hem de yabancı yatırımcıların ve fonların daha rahat hareket edeceği anlamında piyasada pozitif etki yaratacağını düşünüyorum. Herhangi bir olumsuzluk olmayacaktır. Tabii baktığımızda yeni haftaya başlarken yine gözümüz petrol fiyatlarında, orada herhangi bir sıkıntı yok. 75 doların altındayız Brent petrolde. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece bizi ve tüm dünyayı tabii ki rahatsız etmeyecek ama 75 doların üzerinde tekrar gündeme gelebilir. Aslında hafta sonu yaşamış olduğumuz gelişme bize şunu gösterdi Gözde. Kırılganlık hala devam ediyor. Her an bu kalıcı ateşkesin kalıcı ateşkese dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda kırılganlığın olduğu çok net görülüyor. Tabii bu hafta önemli. Bu hafta Cuma günü bizim için enflasyon datasını karşılayacağız. Orada birin altında bir data bekleniyor ama altını çizmek istiyorum ki bu fiyatlandı. Ama 0.80 civarında bir beklentinin altında bir rakam gelirse o zaman piyasalarda pozitif bir etki yaratabilir. Tabii aynı zamanda bu enflasyon datasından başka tarım dışı istihdam var ABD tarafındaki. O da önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının bu kadar geri gelmesinden sonra 2 faiz artışı 1'e düşmüş gibi görünüyor. Bu tarım dışı istihdamla birlikte biraz daha şekillenecek. O da global anlamda yakından takip ediliyor. Endekse baktığımızda şu anda 0.30'luk bir artı bir hareket görüyoruz Gözde. Vadeli tarafta sınırlı yukarı bir yönlü bir açılış. Ancak şunun altını çizmek istiyorum. Cuma günü seninle yapmış olduğumuz yayında 14.150 seviyesinin altını çizmiştik. Buraya yaklaştık. Buradan destek aldık Cuma günü. Bu önemli. Çünkü burası 21 günlük ağırlıklı ortalama ve teknik disiplinimize bağlı Bollinger orta band. Bu seviyenin altına gelirsek satış baskısı devam edebilir ama 14.150 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardık. Yukarıda da bugün ara direncimiz 14.300. Bu seviyenin geçilmesi halinde kritik 14.600'e doğru bir hareket bekleyebiliriz. Bu tepki olarak değerlendirilecek. Çünkü 14.600 geçilmediği sürece teknik disipline bağlı al sinyali gelmeyecek. Aslında baktığımızda aşağıda 14.150, yukarıda da 14.600, Cuma günkü enflasyon datasına göre, datası beklentisine bağlı dalgalı bir bant olabilir. Bankacılık sektöründe de 18.500 seviyesi bizim için önemli Gözde. Bilhassa Cuma günü gelecek olan enflasyon datasından sonra bankalarda bu 18.500'ün yukarı yönlü zorlayabilir. Bu önemli. Ve tabii ki sanayi endeksi bir süredir bankaların gerisinde kalmıştı. Artık 18.200 seviyesi burada da kemikleşmiş bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu seviyenin geçilmesi sanayinin de bir miktar piyasayı yukarı yönlü iteceği anlamına geliyor. O seviyeye de dikkat edeceğiz. Tabii bizim bu datalar çerçevesinde petrol fiyatları, daha sonra dolar endeksi ve tabii ki Nasdaq teknoloji tarafına gelen satış baskısının ne kadar devam edip etmeyeceği önemli global anlamda. Dolar endeksi hala güçlü seyrini koruyor Gözde. Orada biliyorsunuz uzun süre 100 ile 98.5 arasında kalmıştı yatay bantta ama şimdi 102 seviyesini zorladı. Bakalım buralarda biraz 100'e doğru bir geri çekilme olursa bu biraz bizi nefes aldırabilir. Hem euro dolar paritesi anlamında hem de altın fiyatlarının bir miktar yukarı gitmesi anlamında. Çünkü altın fiyatları burada dolar endeksine oldukça korele hareket ediyor. Dolar endeksi yükseldikçe altın fiyatlarında da satış baskısı oluyor. Ancak ben 4000 dolar seviyesinde altın onsta dip olduğunu düşünüyorum. Burada da 4130 dolar seviyesinin üzerine çıkmadığımız sürece altın sakin seyrine 4000 doların biraz üzerinde devam edebilir. Ama 4130 doların üzerine çıkarsa ufak ufak tekrar yukarı yönlü tepkiler görebiliriz. Gram altında bu seviye 6200 TL olarak takip edilecek. Orada da 6000 TL destek olarak izlenecek. Tabii ki dolar endeksinin seyrine bağlı. Dediğim gibi bu seviyeleri yukarı veya aşağı yönlü takip edeceğiz. Gümüşte de 60 dolar seviyesi oldukça önemli Gözde. Tabii diğer taraftan ABD 10 yıllıklarına bakıyoruz.

0: bakıyoruz ki ABD 10 yıllıkları risk iştahının ciddi bir göstergesi. Burada da 4.45 seviyesinin altında kaldığımız sürece piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkilemeyecektir. 4.45'in altında ufak ufak geri çekilmeler olabilir. Ama yine orada tarım dışı istihdam datasının altını çizmek istiyorum ki oradan gelecek olan rakam önümüzdeki döneme ait işte bir faiz arttırımı veya iki faiz arttırımı şeklinde yorumlanacak. O yüzden bu hafta sonuna doğru gelecek olan tarım dışı istihdam datası oldukça önemli. Ve Nasdaq, evet, bir süredir teknoloji tarafında gelen satış baskısı Nasdaq'ta da o kritik ortalamaların altına gelmesine neden olmuştu. Bu hafta oldukça önemli gözde. Orada da 25.000 seviyesini takip edeceğiz. 25.000 seviyesinden yukarı yönlü 25.800'lere doğru ataklar gelebilir. Ama 25.800 geçilmediği sürece yine teknoloji tarafındaki satış baskısının devam edeceğini bekleyebiliriz ki 25.000 kırılırsa o zaman 24.000 seviyesi gündeme gelecek ki Dow'un Nasdaq'ın bu kadar zayıf performans göstermesine rağmen yukarı yönlü gitmesi de artık yavaş yavaş o teknolojide bir balon var mı yok mu tartışmasını, aslında bir balon olmadığını ama bunun bir düzeltme ihtiyacı olduğunu çok net göstermişti. Şu anda da baktığımızda kısa vadeli bu düzeltmenin bir miktar daha devam edebileceğini, ancak 25.800 geçilmeden teknik anlamda al vermeyeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bankacılık endeksi önümüzdeki günlerde lokomotif olacak mı, olmayacak mı? Bu gelecek olan Haziran enflasyonu, Temmuz ve Ağustos enflasyonu düşük gelirse piyasalarda bir miktar acaba dezenflasyon süreci tekrar başlıyor mu? Merkez Bankası tekrar faiz indirim döngüsüne girecek mi beklentileriyle bankalarda yine yukarı yönlü bir trende neden olabilir. Ancak ben Merkez Bankası'nın çok aceleci olmayacağını düşünüyorum. Hafta sonu da gördüğümüz gibi kırılganlık hala devam ediyor. Merkez Bankası en iyi ihtimalle mesajını üst banttan politika faizine çekerek fonlamayı verebilir. 40'tan 37'ye çekeceği bir hamle. Daha önce de konuşmuştuk. Örtülü, daha önce yapmış olduğu bu faiz artışını örtülü bir indirimle piyasalara bir mesaj olarak verebilir. Şu anda baktığımızda bugün de pozitif bir açılışla piyasanın yukarıda 14.600, aşağıda 14.150 seviyesinde dalgalı bir seyir izlemesini bekliyorum ben gözde.
1: Evet, şimdi bir yandan Borsa İstanbul yabancı yatırımcı algısı açısından hangi noktada?
0: Şimdi gözde yabancıya baktığımızda aslında yabancı piyasada yok. Yani yabancı zaten şu anda kendi evinin önünü temizlemeye çalışıyor işin açıkçası. Çok net orada da risk iştahı açık değil. Ama eğer bu petrol fiyatları bu şekilde devam ederse, kalıcı bir ateşkese dönüşürse o zaman işte biz ön plana çıkabiliriz. Bilhassa önümüzdeki günlerde işte bu NATO zirvesinden sonra Türkiye'nin hem jeopolitik önemi hem de önümüzdeki günlere ait ABD tarafından işte bu yaptırımlarla ilgili, tabii ilk etapta konuşulan jet motorunun Türkiye'ye geleceği, acaba katsa yaptırımları kalkacak mı, F-35 ile ilgili nasıl kararlar alınacak, bunlar da önemli ama Türkiye'nin hem savunma sanayinde atmış olduğu adımlarla parlayan yıldızı hem de jeopolitik önemi ve ayrıca savaş bitse dahi artık dünyanın Hürmüz'e bağımlı olmama isteği Türkiye'yi ön plana yabancıların gözünde çıkarabilir.
1: Evet, şimdi bir yandan Borsa İstanbul'u açacağız birazdan ama geçen haftayı 14.200'ün üzerinde kapattı Borsa İstanbul. %3'lük düşüşle kapattı. Bankalarda %5'lik kayıp vardı ve tabii MSCI'nin yaptığı değerlendirmeyi konuştuk. Faiz indirimlerine başlayacak mı Merkez Bankası, haftalık repo ihalelerine ne zaman başlar? Yani kademeli şekilde fonlama faizi 40'tan ne zaman aşağıya doğru evrilir? Biraz onu konuştuk ama dedin ki Cuma günü enflasyon orada önemli olacak Borsa İstanbul'un ve bankaların seyri açısından. Bir ayda %25 yükselen bankacılıkta geçen hafta %5'lik bir kayıp yaşanmıştı ve tahvil faizlerinde 2 yıllık tarafta belirgin şekilde gerilediği bir süreç vardı. 40'lara doğru bir gevşeme hareketi içerisindeydi 2 yıllık tahvil faizimiz. Şimdi borsayı da birazdan açacağız. Hatta açılmış, bakalım hemen.

0: Malecón.
1: Efendim, Borsa İstanbul haftaya 0.33 kartıyla başlamış. Hangi hisseler yükseliyor peki bugün? 14.321'den yeni gündeki işlem başlangıcını takip ediyoruz. Evet.

0: Borsa İstanbul'da Bal, Sumar, Güneş, DAP, Gayrimenkul, Gesan, Türk Enerji, Türk Altın, Arçelik düşenlerde, yükselenlere Ray Yatırım, Holding, Vestel, Tekfen, Kardemir'de, Otokar, Zorlu, Enerji, Gübre Fabrikaları, Ereğli, Turex, Reder, Patek ve Kuagrenit gibi hisselerinde yer aldığı bir hareketlilik karşımızda. Şimdi sektörel taraftaki beklentilerini de biraz sorayım Cem Kaya. Çünkü bilanço dönemi de biraz hani yaklaştı gibi. Orada tabii petrokimya tarafında hareketlilik beklentisi var. Havacılıkta işler nereye evrilir, bir ayrışma görecek miyiz havacılık tarafında, o bir soru işareti. Hemen bunun yanında gıda perakende de nakit akışı güçlü olan tarafta yine daha güçlü bilançolar görebilir miyiz? Ne bekliyorsun bu bilanço sezonunda? Pozitif ayrıştırdığın noktada neler olur?
1: Gözde, senin de söylediğin gibi savunma sanayi ve petrokimya, petrol ürünlerinde ikinci çeyrek bilançolar biraz daha fark yaratabilir ama bankacılık tarafında başta olmak üzere sanayi tarafında çok çok böyle heyecan verici bir beklenti yok bilançolar anlamında. Çünkü biliyorsun ilk çeyrek savaşın olmadığı ama ikinci çeyrekte savaşın olduğu bir ortamda gelecek bu bilançolar. Yani o 3 aylık dönem çok çok önemli. Son 3 ayda oldukça ciddi gelişmeler oldu. Şimdi baktığımızda Gözde, ikinci çeyrek bilançoları çok heyecan vermiyor. Aslında ilk çeyreğe de baktığımızda savaşın olmadığı dönemde orada da mesela büyüme rakamı ile ilgili kompozisyonda ciddi bozulma vardı ve sanayi tarafı daralmıştı. Şimdi ikinci çeyrekte bakalım bu büyüme rakamı nasıl gelecek, sanayi tarafındaki görüntü nasıl olacak, bunlar çok önemli. Ama baktığımızda sektör olarak ön plana çıkacak önümüzdeki beklentiler bence havacılık, dediğin gibi parakende, dediğin gibi holdinglerde iskonto çok fazla. Bence bankalar yine ön plana çıkabilir ama bu bilanço bazlı beklenti değil, önümüzdeki döneme ait dezenflasyon sürecinin tekrar başlayacağı ve savaşın biteceği fiyatlaması olabilir. Ama şu anda ikinci çeyrekle ilgili, bilançolarla ilgili bir heyecan gözükmüyor Gözde.
0: Bir yandan özellikle Vestel'de bugün yükselişin olduğunu görüyoruz. Zorlu Enerji'de yükselişi var. Vestel zaten cuma gününü tavan kapatan hisselerdi ve tabii yeniden yapılandırma sürecine ilişkin, finansmana ilişkin beklentiler, oradaki haber akışları da yine önemli oluyor. Ne bekliyoruz? Yani tabii beyaz eşya tarafında böyle hani genel anlamıyla sektördeki zayıflığı konuşuyorduk. Çünkü önemli ihracatçı olduğumuz bir sektör ve dışarıdan da, yani Avrupa'dan da önemli ihracat miktarımızı gerçekleştirdiğimiz bir sektör ama tabii grup özelinde daha çok borçluluk odaklı bir yapıyı değerlendirmeye çalışıyorduk. Buradaki haber akışları önemli olacak mıdır bundan sonraki süreçte?
1: Tabii ki Vestel'in bu haber akışı ona ekstra pozitif yansıdı ama senin de söylediğin gibi büyük resme bakmak lazım Gözde. İhracat tarafında işte Vestel gibi, Arçelik gibi, Şişecam gibi Avrupa'ya ihracat yapan şirketlerimiz uzun süredir oldukça zayıf. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'nde orada da büyümeyle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Faiz artışları geldi. Yani ekonomiyi sıkılaştırmaya devam ediyor Avrupa Birliği. O nedenle bu tarafta hem beyaz eşyada bilhassa Avrupa ile ilgili bu ihracat rakamlarının düşmesi tabii ki onları da bilanço anlamında olumsuz etkiliyor. Ama bu ben geçici olduğunu düşünüyorum. Ama Vestel'in haberi ona özel bir haberdi. Ben hala bu ihracat anlamındaki rakamların şu anda piyasada bir alındığını düşünmüyorum.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Cem Kaya. Kıymetli bilgiler için kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Evet, Borsa İstanbul'da bugün Vestel'de, Efor'da, Zorlu Enerji'de, Patek'te bir yükseliş hareketi olduğundan söz ettik. Şimdi bu bahsettiğimiz haber başlık arasında Kardemir'de başlığı da var. 2.48 milyon dolarlık yeni bir anlaşmaya imza attı. Kardemir, Bulgaristan'daki bir müşteriyle demiryolu tekeri satış anlaşması yapıyor. Son 12 aylık ihracatının da 1 yıllık ihracatına %6'sına tekabül ediyormuş bu rakam. Toplam satışlarında binde ikisini oluşturan bir rakam. Yüksek katma değerli ürünler kapsamında yeni bir anlaşma, 2.48 milyon dolar tutarındaki bir anlaşmadan söz ediyor. Şimdi sanıyorum ekonomik güven endeksine ilişkin rakamlar da geldi. Onları da açtım. 98.9 olmuş, yükseliş var. Mayıs'ta 97.2 idi. Şimdi ekonomik güven endeksinde 98.9'a yükselen bir seviye görüyoruz. %1.8'lik de bir artış yaşanmış. Reel kesimde %1 birlik artışa işaret etmiş. Buradaki rakam hizmet sektörü %1.4 artıyor. Perakende ticaret sektöründe %0.3'lük artış var ve inşaat sektörü tarafında ise

%1,1'lik artışa da imza atıyor gerçekleşen rakam. Şimdi bir yandan bu haftanın gündemi özellikle yoğun. Yani Amerika, Avrupa ve Çin'den gelecek makroekonomik akış ve tabii Perşembe günü gelecek tarım dışı istihdam 115 bin kişilik artış bekleniyor. Son rakam 170 bin kişinin üzerindeydi. Dolayısıyla bu ay biraz yavaşlama beklentisi var. Dolar endeksinin yönü ve altının yönü açısından da yakından takip edeceğiz. Aynı zamanda yine bu hafta Cuma günü enflasyon rakamları, Haziran ayı rakamları %1 civarında, hatta bunun altında bir rakam beklentisi ortaya koymuş anketler ve tabii yıllık bazda da %32 seviyesinde bulunduğumuz bir enflasyon çizildiğini takip ediyoruz ve içeride de dış ticaretten işsizliğe kadar önemli rakamlar olacak. Az önce gelen ekonomik güven endeksi rakamlarının dışında, ki orada bir yükseliş hareketi olduğundan söz ettik. Şimdi bugünün yükselenlerinde Rahl Yatırım Holding var ve Vestel'deki yükseliş %8 kadar tırmandı. Cuma günü tavan performans görmüştük hem Vestel'de hem Vespe hisselerinde ve Zorend'de de yükseliş vardı. Bugün de 1,75'lik artı var. Altınay %4,26 yükselişte. Şimdi bir yandan altın fiyatları üzerindeki düşüşten bahsediyoruz. Yani üst üste 4. ayda düşüşle kapatıyor. %10'luk düşüş var. Haziran ayının artık sonundayız. Bugün tarihlerimiz 29 Haziran. Ve dolar endeksine baktığımızda son yılların en düşük aylık performansını gerçekleştirmiş. 101'in üzerinde, aylık bazda da %2'den fazla yükselişi var. Dolayısıyla altın fiyatları baskılanmaya devam ederken bugün Türk Altın ve Türk Metal ve Türk Enerji'de de bir düşüş hareketi olduğunu gördük. Az önceki rakamları açalım mı o haritamızı yeniden? Ne kadar Türk altına, Türk metalde rakamlar? Altının ons fiyatı $4,060 bandında ve evet, bugün Türk altın, Türk metal %1'den fazla düşüşte. Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları'nda da %1'in üzerinde bir kayıp olduğunu takip ediyoruz. Borsadaki böyle yükselişe baktığımızda tam yarı yarıya bir tablo ortaya çıkıyor gibi. Coca-Cola'dan Kardemir'de, Tüpraş'a, Galatasaray'a, Miatek'e, Katılım Evim, Gülermak ve Türex'e kadar bir yükseliş hareketi çizildiğini takip ediyoruz. Peki bundan sonraki süreçte ne gelir önümüze yükselişlerde? Yani borsanın özellikle 15.200'lere kadar yükselen bir seviyede olduğunu görmüştük. %30'dan fazla yükseliş vardı ama geçen hafta 14.200'lerde bir kapanış vardı. Yani zirvesinden yaklaşık 1000 puan aşağıda bankaların %5'lik düşüşüyle birlikte. Hangi hisselerde hareketlilik bekliyoruz? Birazdan buradayız. Borsayı ve hisseleri konuşuyoruz.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan her işimi anında çözen. Hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: hatırlıyorsanız geçen hafta %3 düştü bankalar, %5 düştü. Ama tabii onun öncesinde bankalarda son bir ayla %25'lik yükseliş vardı. Petrol gevşemeye devam ediyor, 72 dolar bandında ve bu ay bir ayda %20'lik bir kayıp olduğunu görüyoruz petrolde. Altında baskı altında. Önemli kritik rakamlar var. Perşembe tarım dışı istihdam, cuma enflasyon. Peki borsada ne bekliyoruz bundan sonraki süreçte? Bilanço dönemi de artık yaklaşıyor. Hangi sektörler hisseler ön plana çıkabilir? Stüdyomuzda stratejist Gürkan Altınçek işte birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi borsadaki bu geri çekimler üzerinden başlayayım. Geçen hafta MSCI'nin bir değerlendirmesi vardı. Küresel borsalarda düşüş vardı. Ortak satışları başlıklarını okuduk. Bir de belki en önemli saatte oradan da başlayabiliriz. Haftalık repo ihalelerine dönülmeyecek mi? Yani 40 olan fonlama yavaş yavaş 39,5'a ya da 39'a böyle 37'ye doğru aşağılara gelmeyecek mi acaba? Tabii bunu belirleyecek en önemli etkenlerden bir de belki de bu hafta gelecek cuma günü enflasyon rakamları. Evet. Biraz para politikası üzerinden gidelim. Ne bekliyorsunuz orada?
1: Yani enflasyon rakamları burada çok önemli. Yani Haziran ayı enflasyonu aslında bizim için önce bir Temmuz-Ağustos ayı enflasyonunu da tetikleyecektir. O nedenle biz baktığımızda eğer Haziran ayında piyasa beklentileri gibi bir civarında ya da birinin altında bir enflasyonla karşılaşırsak Merkez Bankası da aksiyonlarını o şekilde alacaktır diye bakmakta fayda var bence. Bununla beraber tabii biz aslında uluslararası piyasalardan da bir şekilde ayrışıyor gibi olacağız. Bunun en büyük etkilerinden bir tanesi de işte önümüzdeki dönem içerisinde dünyada da diğer taraflarda faiz artırım beklenirken bizde faiz indirim süreci devam edecek mi konuşuyor olacağız buradaki bu enflasyon rakamlarıyla tabii ki birebir ilintili. O nedenle biz önümüzdeki dönem içerisinde bu haftaki alacağımız enflasyon rakamı belki senenin en kritik enflasyon rakamlarından bir tanesi olacak. Ve bizim yine sizin de söylediğiniz gibi para politikaları tarafında çok önemli etkileri olacağını düşünüyorum ben de.
0: Evet, şimdi bir yandan enflasyonda ne bekliyorsunuz?
1: Ya enflasyon beklentim benim 1-1.20 arasında bir şey açıkçası.
0: Ben piyasadan daha yüksek bekliyorsunuz.
1: Birazcık daha yüksek bekliyorum açıkçası. 1'in altına hemen gevşemeyebilir ama Temmuz-Ağustos özellikle baz etkisiyle beraber hem gıda tarafındaki Ağustos ayında özellikle baz etkisiyle beraber çok ciddi bir düşüş bekliyorum. Yani Ağustos çok daha farklı bir ay olabilir bizim için. Ama Temmuz ayı içerisinde de yine biz yine 1'in altında bir rakam görme ihtimalimiz var diye düşünüyorum.
0: Evet, peki borsa için geçen hafta 14.200'e sarktık. Ne bekliyorsunuz? Neden düştük? Bu hafta ne olur?
1: Aslında sizin söylediğiniz sebepler bunu ana sebepler gibi gözükse de esas sebeplerden bir tanesi bence 5 tane halka arzı açıklandıktan sonra
0: 12.2 ya da 12.4
1: o civarda bir rakam halka arzı var. Yani bunun belli bir kısmı mutlaka borsadan çıkacaktır. Ve o nedenle aslında biz şu andaki satış baskısının, ana satış baskısının sebeplerinden bir tanesini buna bağlayabiliriz. Çünkü bu tip yüksek montanlı, yüksek hacimli halka arzlar öncesinde Borsa İstanbul'da her zaman bir satış baskısı oldu. Yani bunun etkisi hangi güne kadar devam edebilir? Muhtemelen çarşamba gününe kadar işte 1 Temmuz tarihine kadar biz burada bir satış baskısını Borsa İstanbul üzerine hissedebiliriz. Borsadan çıkacak paranın işte halka arzları katılmasıyla beraber. Özellikle son dönem halka arzdan gelen şirketler üzerine daha fazla baskı oldu. Çünkü oradaki yatırımcıların çıkma hızı daha yüksek oldu. Bu yeni halka arzlara katılmak için. Bu şekilde

0: Aslında ana hisselerden ziyade bizim o yan hisse tabiriyle konuştuğumuz hisselerde geçtiğimiz dönem içerisinde, geçtiğimiz hafta içerisinde daha doğrusu, daha fazla bir satış baskısı oldu. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Bu tabii endeksin üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Yan kağıtlar üzerindeki baskı ana kağıtları da bir şekilde etkiledi. Bununla beraber işte sizin de bahsetmiş olduğunuz diğer konular da var burada. MSCI Euro'larından tutun da işte diğer hikayelere kadar. Ama önümüzdeki dönem içerisinde özellikle çarşambadan sonra ben Temmuz ayı itibariyle Borsa İstanbul'da tekrardan yukarı yönlü bir hareket beklerim.
1: Evet, o halde bugünün sorusunu da sorayım. Açığa satış yasağının devam ettiğine dair bülten gelmediğine göre açığa satış kalktı mı borsada?
0: Evet, onunla ilgili kapta geldi zaten açığa satış ile ilgili. BİSEL'li hisselerinde yine açığa satış işlemleri açıldı. Bu Borsa İstanbul tarafından, daha doğrusu yabancılar tarafından da istenen bir hikayeydi. Burada tabii açığa satış ile ilgili olarak birçok konu var. Detaylara baktığımız zaman açığa satış olmalı mı olmamalı mı, ne şekilde olmalı gibi bir sürü hikayesi var. Ama en azından açığa satışın gelmesiyle beraber İstanbul üzerindeki normalleşme sürecinin bir tık daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz.
1: Evet, bir yandan emir işlem oranı da yeniden 5'e 1 düzeyine yükseltildi. Ne bekliyorsunuz algoritmik işlemler?
0: Algoritmik işlemlerde evet, o biraz daha hızlanacak bu dönem içerisinde. Geçtiğimiz yani 1'e 3'ten 1'e 5'e çıkartılması, 1'e 3'teyken çok fazla emir iptal gönderebiliyordu algoritmik işlemler. Şimdi biraz daha rahatlayacak, elleri rahatlayacak. Hı hı. Daha hızlı aksiyon alınabilecek. Bununla beraber işte tam aslında vade sonunda gelmesi de onların işlerine gelecek. Açıkçası tam 30 Haziran'da biliyorsunuz vade sonu.
1: Evet,
0: volatilite bu önümüzdeki bir, yani bugün ve yarın volatilite de zaten Borsa İstanbul'da yüksek olacaktır. Pozisyon taşımaları nedeniyle. Onun da etkisini Borsa İstanbul üzerinde biz gün içerisinde bol bol dalgalanma olarak göreceğiz.
1: Evet, peki şimdi açığa satış yasağının kalkması, yani yeniden bir sitede açığa satış yapabiliyor olmamız Diop'taki işlem hacmini azaltır mı? Çünkü artık ben bugün düşüş yönünde işlem yapmak istiyorsam Diop yerine ben bunu artık spot'tan açığa satış şeklinde de yapabilirim.
0: Evet, orada bir miktar aşağıya doğru azalacaktır. Yani Viyop tarafında hem teminatların orada teminat harcamak yerine işte normal endeks, yani teminat tutmak yerine diyelim daha doğrusu, hem de swap yemek yerine, swap maliyetlerine katlanmak yerine, eğer ben gün içerisinde 3-5 kademelik bir işlem gerçekleştireceksem vadeli opsiyon borsasından değil de çok rahatlıkla spot'tan yaparım, yapabileceğim daha doğrusu. O da sizin de bahsettiğiniz gibi açığa satışla ilgili olan hikayeyi kısıtlayacaktır.
1: Evet, şimdi bir yandan yabancı algısı açısından bundan sonra neyi beraberinde geçir diyeceğim ama MSCI'nin yaptığı atıf aylık açığa satış üzerinden değil, zaten fiili dolaşım ve koordineli alım satım işlemleri üzerinden. Orada ne bekliyoruz?
0: Ya şimdi şunu bir defa kaçırmamak lazım. En son Koç Holding herhalde 2007 senesinde sermaye artırımı yaptı. Yani 2007 senesinden sonra sermaye artırımı yaptı mı yapmadı mı çok hatırlamıyorum ama yaklaşık 20 yıldır sermaye artırımı yapmadı. Yani baktığınız zaman şirketlerin sermaye çok hızlı bir şekilde sermaye artırımı yapması gerekiyor. Yani biz önümüzdeki dönem içerisinde bu sermaye artırımlarını görmezsek eğer, sizin bahsetmiş olduğunuz gibi kümelenmeler bitmeyecektir. Çünkü Türkiye borsasının 20 sene, daha doğrusu MSCI'nin çok istemediği bir hikayesi daha var. Bizim yatırım fonlarımız ve emeklilik fonlarımız da çok büyüyorlar. Ve bunlar devamlı borsadan hisse payı satın alıp çekiliyorlar kenara. Bu da ne anlama geliyor? Borsadaki likidizasyonu düşürüyor. Yani düşürdüğü için de zaten etkileri, dolaylı etkileriyle beraber işte o gruplaşmalar, kümeleşmeler bir şekilde zaten daha fazla kalıyor ki bunun çözümü aslında işte oraları atıfta bulunmaktan ziyade şirketlerin sermaye artırımlarına gitmesi mi diye sorgulamakta bence çok daha fazla, çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum.
1: Borsadaki ortak satışları nasıl okuyorsunuz? Son dönemde artılar.
0: Bence likiditeyi artıran, kendi finansmanlarını da sağlayan ve bu tip şirketlerin aslında önümüzdeki dönemde ki yabancı ilgisinin bunda çok fazla olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz ortak satışı gelen şirketler genelde hızlı talep toplama yöntemiyle genelde yabancılara satış yapıyorlar. Bu da aslında Türkiye teveccühünü gösteriyor. Hı hı. Yabancıların Türkiye teveccühünü gösteriyor. Sene başından beri, hatta geçen seneden beri devam eden. O nedenle ben hani ortak satışlarını aslında çok olumlu karşılıyorum. Baktığınız zaman biraz önceki hikayenin aslında çözümü. Yani ortak satışları dediğiniz hikaye biraz önceki hikayenin çözümü. Burada tabii yüksek finansman maliyetleri de şirketleri buna zorluyor olabilir. Her ortak satış için aynı şeyi
1: ihtiyaç
0: oluşturabiliyor.
1: Paraya.
0: Ama en son gelen ortak satışlarında birkaç tane ortak satışın özellikle ben şirketlerin özelinde kullanılacağını açıklamalarda da zaten hani tekrardan tahsis sermaye yatırımını sermaye olarak kullanacaklarını açıklayan şirketler de var. Burada en son Ektaş'tan geldi bu açıklama. Ben bunları açıkçası şirketlerin orta uzun dönemde çok olumlu karşılamamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, şimdi bir yandan Arçelik'teki geçen haftaki haberler, biraz orayı da hani konuşalım mı? Özellikle

0: pay geri alım mı yapmıştı, sonra onları sattı, oradan bir zarar mı edildi, o da böyle çok
1: konuşuldu. Evet, oradan yaklaşık 10 milyar TL civarında bir zarar yazıldı.
0: Ne anlamalıyız biz oradan?
1: Ya orada ya şimdi şöyle bakmak gerekiyor, elinde zaten aslında bilanço düzenlemesi olarak bakmak gerekiyor. Hı. Yine dikkat ederseniz Arçelik bunu geçen sene başından önce 12 aylık bilanço döneminde gerçekleştirdi.
0: Evet, yapmıştı.
1: Şimdi tekrardan gerçekleştirdi, çünkü bilançonuzda durduğunuz sürece aslında hisse üzerindeki baskı arttıkça da hisse düştükçe siz buradan daha fazla aslında bilançonuzda zarar yazıyorsunuz. Bir etkisi de oradan oluyor. Aslında burada baktığınız zaman Arçelik bilanço konsolidasyonuna gitti diye de bakabiliriz burada. Yani bilanço konsolidasyonuna gitti diye de bakabiliriz. Tekrardan alım yaparlar mı? Yaparlar. Yani hani baktığınız zaman orada bir sıkıntı olmaz. Ama Arçelik için de bence çok önemli. Yine baktığınız zaman bu hisse satışının şirketin, ya Arçelik dediğiniz şirketin biz eskiden milyon alıp satardık. Şimdi 10.000 tane alıp satamıyorsunuz. Kademeler bomboş. O nedenle önümüzdeki dönemdeki bu likidasyonla ilgili olarak gerekli düzenlemelerini de sağlayacaktır Arçelik'in. Yani bir sonraki setupta çünkü BIST 100'den de çıkacak hisse.
0: Likide sıkışıklığı var diyorsunuz.
1: Evet, evet yani.
0: Şimdi peki BIST 100 hisselerini şöyle bir açalım. 100 tane hissemiz ne var bugün diye. Cuma günü Vestel ve Vespe taban oldu. Acaba finansman noktasında hani Ziraat Bankası'ndan bir beklenti mi oluştu? Yapılanma süreci ne bekliyorsunuz orada?
1: Ya oradaki açıklamalarda hani genel resmi bir açıklama henüz görmedim ben ama Ziraat Bankası üzerinden tekrardan yapılandırma, borç yapılandırmasıyla olan bir hikaye söz konusu. Vestel ve Vespe bence batamayacak kadar büyük şirketler. Yani bu şirketlerin biz bir şekilde ihracatçı şirketler geçtiğimiz dönem içerisinde hep burada konuşuyorduk ya, size yüksek faiz döneminden en fazla etkilenen şirketler, işte bu sanayide gerçekten elini taşın altına koyan şirketler oldu. Bunlardan bir tanesi de Vestel'de. Avrupa'daki daralmadan çok fazla etkilendi. Ana pazar Avrupa olduğu için ihracat tarafında. Hem de Türkiye'deki daralmadan çok fazla dayak yedi. O nedenle de finansman maliyetlerinde çok yüksek olması nedeniyle çok sıkıştılar. Ama bu haberle beraber, haber akışıyla beraber biz tekrardan rasyolarda düzelme bekleriz. Arkasından da acaba bir satış gelir mi? Yani ya da bir ortak arayışı gelir mi Vestel'de? Açıkçası piyasalarda biraz da o tarafta yoğunlaşacaktır gibi gözüküyor.
0: Evet, bugün zorlu enerji de yükseliyor. Hep borçluluk durumunu konuşuyorduk orada değil mi?
1: Tabii. Evet, orada kesinlikle ağır bir borçluluk yükü altındaydı Vestel grubu. Ama işte bu tip haberler piyasa açısından da çok büyük moral oluyor. Yani bu tip şirketlerin dediğim gibi hani batamayacak kadar büyük şirketler dediğimiz şirketler bunlar. Ve bir şekilde anlaşmaya varmış olması diğer şirketler, yani daha doğrusu borç yapılandırması ile ilgili olarak gelecek olan anlaşmalar burada çok önemli bir katkı sağlayacaktır Vestel grubuna.
0: Evet, bir yandan gözüm Kardemir D'yi arıyor ama yükselenlerdeydi bugün, en azından açılışta öyleydi. Şimdi orada da bir haber geldi, onu da sorayım. 2.48 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atıyor Bulgaristan'daki bir müşteriyle birlikte. Rakamda bir yıllık ihracatının %6'sına denk geliyormuş. Ne bekliyorsunuz demiştik?
1: Biz Kardemir'den bu rakamları çok duymaya devam edeceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Önümüzdeki dönemde de ben bekliyorum açıkçası bu tip anlaşmalar. Artı Türkiye'de açıklanan bu yeni demir yolu hikayesi, tekrardan demir yolu sistemlerin kuruluyor olacak, yeni hatların kuruluyor olacak olması önümüzdeki dönem içerisinde Kardemir'i bir miktar daha ön plana çıkaracaktır demir çelik şirketlerinin açısından içerisinde diye de bakmakta fayda var bence.
0: Evet, şimdi birçok hisse konuştuk şirket haberleri kapsamında ama gelelim bizim 11 kadromuza. Kadroda her türlü değişiklik olabilir ama ben o kale hattında bir numarada hiç değişiklik görmedim size yaptığımız yayınlarda değil mi?
1: Ya bir tüpraş oluyor, bir tüpraş oluyor. Bu hafta yine Turkcell var. Her ne kadar bu hafta işte hafta sonu Amerika ile İran arasında bir didişme olsa da, yani çatışma olsa da yine dünya piyasaları açılmadan yaklaşık 1-1,5 saat önce mesleğine görüşmeye karar verdiler. Yani çok normal bu tip süreçler. O nedenle risk iştahının da açıkçası ben piyasalar tarafında devam etmesini bekliyorum. Çünkü 6. ay bilanço dönemine giriyoruz yakın bir süre içerisinde. Yarı yıl dönem bilançolar açıklanmaya başlayacak önümüzdeki ay itibariyle. Bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil. O dönemi kullanmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum açıkçası. Bir numarada Turkcell var. Yani Turkcell standart artık, hani bizim kale attığımızda her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz. Ben burada artık hani telekomünikasyondan ziyade acaba yapay zeka ile ilgili olarak bir atraksiyon olurlar mı? Yeni bir yapılanma oluştururlar mı? Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi orada bir hikayede Turkcell ön plana çıkacaktır. Çünkü teknolojik altyapısının uygunluğu açısından, know-how'un yeterliliği açısından. Acaba orada Turkcell

0: ön plana çıkacak mıdır? Ya da yine Google'dan alacağı 1 milyar dolarlık yatırımları biz 2027-2028 senesi içerisinde etkilerini göreceğiz bulut yatırımlarının. Bu tip bulut yatırımlarına daha fazla dünyadan teveccüh olacak mı? Turkcell tarafında hep beraber yaşayıp göreceğiz. O nedenle bir numarada kale attığımızda defansla her zamanki gibi likidite pozisyonu nedeniyle Turkcell bir numarada.
1: Şimdi yeni işler ve teknoloji dedik. Aklıma Aselsan geldi. Bu arada 7 Temmuz'da NATO zirvesi gerçekleşecek ve Mark Rutte geçtiğimiz hafta dedi ki NATO Genel Sekreteri orada bir fuay alanı kurulacak ve önemli işler gerçekleştirilecek. Yani ürün tanıtımları yapılacak. Dolayısıyla biz yeni işler alacak mıyız? Körfez ülkelerinden bir talep olacak mı? İşte Trump dedi ki ben Erdoğan için geliyorum. Yani olmasaydı belki NATO zirvesine katılmazdım. Erdoğan için katılacağım dedi. Gibi gibi başlıklar. Şimdi Aselsan'dan geçtiğimiz hafta büyük bir proje haberi geldi. Kuantum teknolojilerini geliştirme noktasında. Yani hep teknoloji hamlesini zaten biz savunma sanayimiz üzerinden değerlendiriyoruz ama önemli mi? Çünkü kuantum işlemci geliştirme projesi not almıştım. 4 yılda gerçekleştirilecekmiş. Bu kuantum bilgisayarların kritik parçaların üretilmesi kapsamında süper iletken işlemci olarak yine 4 yıllık bir proje.
0: Şimdi kübit, tabii orada kaç kübitlik işler yapacağız, o çok önemli. Kuantum bilgisayarları, biz yapay zekayı kaçırdık. Yani yapay zekayı hikayesini kaçırdık. Yapay zekaya gelsek bile daha sonrasından artık hani biraz daha benzer bir şey yapacağız. Diğer yapay zekalara benzer bir hikaye gerçekleştireceğiz ama kuantum computing tarafı bu işin esas tarafı olacak. Yani yapay zekanın bir üst modeli kuantum tarafı olacak. Bunun açıklanması bile çok kritik. Aslında bizim dünyadan geri kalmama hikayemiz de olacaktır diye düşünüyorum. Nadir elementler tarafında zengin ülkelerden bir tanesiyiz. Kuantum computing hikayesi aslında nadir elementler tarafından geçiyor ki biz aslında burada jeopolitiği, işte Tayvan, Çin, Ukrayna üçgenini, aslında bu üçgen önümüzdeki dönem içerisinde Orta Doğu petrolleri gibi, işte petrolün aslında önümüzdeki dönemdeki yeri bu nadir elementler tarafı olacak. Neden buralar çok konuşuluyor bütün dünyada? Esas hikaye bu, sizin bahsettiğiniz gibi işte kuantum computing tarafının önümüzdeki dünya önümüzdeki dönemlerde dünyanın bir numaralı hikayesi olmasından kaynaklı. Bu çok önemli bir hikaye. Yani bu çok ayrı bir şey. Yani bu savunma sanayi ile ilgili bir şey değil. Bu hani yapay zeka ile de ilgili bir şey değil. Bu yapay zeka kısa dönemli. Bir iki senelik bir hikaye ama biz kuantum computing tarafında eğer gerçekten o kübit taraflarını geliştirebilirsek, ki orada işte şöyle söyleyeyim, size bir örnekleme yaparsam 120 kübite çıktığınız zaman dünyadaki bütün bilgisayarları toplayın, süper bilgisayarlar dahil, onların hızının yaklaşık 50 katı falan oluyor yani.
1: Şimdi hep şey konuşuluyor ya, zaten Bitcoin'i bitirir mi bu hikaye diye.
0: O bitirecek zaten. Onunla ilgili olarak makaleler de çıkmaya başladı artık. Yani o konuda hiç, yani dikkat ederseniz o makaleler çıktığından beri de 115 bin dolarlar seviyesindeydi Bitcoin. Bu quantum computing hikayesi çıktığından beri de artık oraları görmedi. Dikkat ederseniz çıkışlar hep satış fırsatı olarak değerlendiriliyor.
1: Evet. Şimdi geleyim mi 2 numaraya? Turkcell dedik. 1 numaraya da teknoloji hikayesi dedik. Turkcell'in hikayesi var. Aselsan'ın hikayesini konuştuk. Teknoloji anlamında ve kuantum bilgisayarları anlamında. Şimdi geliyorum 2 numaraya.
0: Tofaş. Tofaş önümüzdeki dönem içerisinde hani baktığımız zaman beni çok şaşırtan bir açıklama yaptı geçtiğimiz haftalarda. Yani 500 bin olan 450 bin olan kapasitesini 500 bin yıllık 500 bin araç, 50 bin araç daha artıracak şekilde bir revizyona gideceğini açıkladık. Şu anda 200-250 binlerde seviyesinde yanılmıyorsam şu anda yapmış olduğu hikaye. Bu da şu anlama geliyor. Aslında önümüzdeki dönem içerisinde Stellantis tarafında üretim üst olarak Tofaş mı kullanılacak? Yani çünkü siz yani zaten yarı kapasiteli çalıştığınız bir fabrikanın niçin kapasite artırımına gidersiniz? Bu aslında yani önümüzdeki dönem içerisinde beklediğiniz anlaşmalarla ilgili olacaktır. O nedenle ben önümüzdeki dönem içerisinde Tofaş'ın piyasadan otomotiv sektörü içerisinde en hızlı, en farklı şekilde ayrışacağını düşündüğüm şirketlerden bir tanesi. Hikaye burada bu şekilde şekilleniyor. Biliyorsunuz ayrıca Tofaş benim için sadece bir otomobil fabrikası değil. Yine Stellantis grubun birçok ürünün distribütörü, Türkiye distribütörü olarak da çalışıyor, çalışan bir firma. O nedenle bir satış hacimlerine, zaten satış rakamlarını, bilançolarda ne kadar farklılaştığını gördük. Her ne kadar karları çok yüksek bir şekilde yansımasa da bu ama olumlu bir etki yaratıyor yine bilançolar üzerinde. Yine üretim tarafıyla beraber ben Tofaş Fabrika'nın önümüzdeki dönem içerisinde Borsa İstanbul'da ayrışacak otomotiv sektörü şirketlerinden bir tanesi olmasını bekliyorum.
1: Evet, şimdi geliyorum 3 numaraya. Yani bu çeyrekte çok merak ediyoruz bilançolar nasıl gelinecek. Çünkü ilk çeyrek genelde böyle zayıf bilançolar konuşuruz havacılık sektöründe. Evet. Bir de üzerine petrol darbesi geldi. Yani ne kadar işte belli bir kısmı hedge edilse de sonuçta jet yakıt maliyetleri 2 katına çıktı. İşte dünyada bir takım işler değişti. İşte bazı uçuşlar ertelendi. Bazıları yeni seferler koydu.

0: gelmesini bekliyorum. Hani 10 milyar gelir mi gelmez mi çok o şey değil. Hani ertelenmiş vergi evet o hikayesiyle beraber bilanço etkisi çok fazla oldu ama bunun bu çeyrek içerisinde aslında Türk Hava Yolları'nın gerçek karlılığının biz bu seneki performansının ilk belirtisini aslında bu çeyrekle alacağız. Bu ikinci yani bu çeyrekte de şöyle bir sıkıntı var tabii biliyorsunuz özellikle savaş nedeniyle Orta Doğu bölgesinde ki hacminin %10'unu kaplıyor. Oradan ciddi düşüşler oldu. Birleşik Arap Emirlikleri tarafında veya işte Suudi Arabistan tarafında çoğu havayolu şirketinin çalışmaması nedeniyle ya da Dubai tarafının hattının ciddi şekilde engellenmesi nedeniyle ama biz onların da açıldığını biliyoruz. O nedenle ben önümüzdeki dönem içerisinde buradaki ayrışmanın açıkçası devamını bekliyorum.
1: Evet. Şimdi bir yandan şöyle net kar beklentilerine bakayım dedim. 2026 ikinci çeyrek için rakamları 4.2 milyar liralık bir beklenti ortaya çıkmış. Bakalım nasıl bir rakam olacak buradaki rakamlarda. Şimdi geliyorum 4 numaraya. Orada özellikle demir çeliğin tabii hikayesini konuştuk az önce Kardemir D grubu üzerinden. Şimdi yine bir demir çelik hikayesi.
0: Ereğli geçtiğimiz haftalar içerisinde özellikle fonların ve emeklilik fonlarının çok fazla tercih ettiği bir hisse. Çok yoğun fon alımlarını gördük ve artık hani 40'lı rakamların altına düşmek istemeyen bir Ereğli var. Geçtiğimiz hafta da Borsa İstanbul'dan ayrıştı. Olumlu ayrıştı baktığımızda. Ben o nedenle Ereğli'yi orta ve uzun vadede de bir miktar daha yukarıda bekliyorum. Biliyorsunuz orada benim 1,5 dolarlık bir hedefim var. Sene sonu hedefim var. O da yaklaşık olarak işte şu andaki dolar kuruyla 65-70 lira arasında bir rakama denk geliyor. Bence Ereğli'nin bir miktar daha yolu var diye düşünüyorum bu sene içerisinde.
1: Evet. Enerji hikayesini bu yıl çok konuştuk. Şimdi tabii yine bir enerji şirketi konuşacağız belki ama hafta sonu gelen önemli bir haber vardı. Orayı da sormak istiyorum. Bu Suudi Arabistan'la enerji santrali anlaşması noktasında böyle sürekli yeni atılımlar geliyor. Suudi Arabistan'la da önemli bir hani yeni bir enerji anlamında yeni bir anlaşmaya vardık. Ne bekliyoruz orada?
0: Ya orada iki tane şirket daha böyle bir ön plana çıkıyor. İşte CV Enerji ile diğeri
1: Kalyon.
0: Kalyon. Evet Kalyon yenilenebilir enerji. Onlar bir miktar sanki daha ön plana çıkıyorlar. Ama bu dönemin hikayesi aslında baktığımız zaman işte 5 numarada Astor var. Astor gibi hani bu işin aslında yenilebilir enerji işinin mühendislik tarafları çok daha ön plana çıkıyor. Hı hı. Yani üretiminden ziyade mühendislik tarafı çok daha ön plana çıkıyor. Ben o nedenle Astor'u daha çok tercih ediyorum açıkçası. Üretimden ziyade bu mühendislik tarafını daha çok tercih ediyorum yenilebilir enerji tarafında bu dönem için. O nedenle 5 numaralı tekrardan Astor'u alıyoruz ki bazı haftalar kadromuza giriyor çıkıyor. Yoğun bir yabancı teveccühü var şirkete. Sene başından beri çok ciddi bir yabancı girişi oldu. Aselsan'a benzetiyorum ben açıkçası yabancı girişinde yani oradaki yabancı girişinde geçen
1: bu yıl yabancının en fazla aldığı hisse Astor Enerji.
0: Evet yani geçen seneki Aselsan'a benzetiyorum açıkçası. O nedenle Astor hani bir portföylerde olması gereken düzeltmelerini de yaptı çünkü çok hızlı çıkmıştı. Sene başında biz sizinle bu senenin kadrosunu kurduğumuzda 105 liraydıysa 363 liraya kadar çıktı. Düzeltmesini de gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Belli bir zaman sonra tekrardan biz burada yeni zirveler görebiliriz. Orada biliyorsunuz yabancıların da birçok raporu var 400 lira seviyeleri işaret eden. O seviyelere kadar da ben Astor Enerji açıkçası fiyatlayabilirim.
1: Evet şimdi geçen hafta TEP Yatırım bir rapor yazmıştı. Dedi ki Türk Hava Yolları ve Havalimanları'nda %78 yükseliş bekliyorum. Pegasus'ta %3 bekliyorum. Havacılık sektöründe bir ayrışma var mı Gürkan Bey?
0: Var. Pegasus'la ilgili olarak baktığımız zaman ya şöyle bakmak gerekiyor. Pegasus çıkartın borsa dışına sokun tekrardan. Bu fiyattan alık arz eder mi patron? Öyle bakmak gerekiyor. Yani ben açıkçası saygı gösteririm. Herkesin kendi fikri. Ama ben bu tip raporları çok gördüm. Yani çok gördüm. Vakti zamanında da işte bir rapor yazdılar aşağıya doğru geldi ama o dönem içerisinde havacılık sektörüyle ilgili birçok aksiyon gerçekleşti. Zaten hani savaşlı vesairesiydi. O da destekledi açıkçası.
1: Yani geçen yıl belki yine bu zamanlar Temmuz, Ağustos gibi o raporu konuşuyorduk sizinle.
0: Eylül, Ekim gibiydi aslında baktığınız zaman.
1: Yok,
0: biraz
1: Ağustos'tu.
0: Tam çok şey değilim ama
1: ben eminim Ağustos'tu.
0: Ya bu hani Pegasus gibi bir şirketin şu anlama gelir. Pegasus yeni Çek Cumhuriyeti'nin yeni bir tane uçak filosu satın aldı. Daha doğrusu havayolu şirketi satın aldı. Evet borçlulukları ile ilgili olarak baktığınız zaman bir hikaye var. Borçluluk hikayesi var daha doğrusu. Sürdürülebilir mi sürdürülemez mi? Sürdürülebilir bir ben buradaki en kötü hikayenin yeni bir ortak alınması olarak bakarım. Yani en kötü senaryonun yeni bir ortamı

0: olarak alınmasına bakarım. Yani Pegasus'un bu kadar kötü olması için, bu kadar kötü performa etmesi için bence bir sebep yok. Hı hı. Hep beraber yaşayıp göreceğiz bu süreci. Yani Pegasus sene sonunda 188 lira mı olacak, işte 588 lira mı olacak, hep beraber yaşayıp göreceğiz zaten.
1: Evet, o halde gelelim 7 numaraya.
0: Tav. Bu hafta her ne kadar riskler olsa da işte bu savaşla ilgili, daha doğrusu savaş işte barışın, kalıcı barışın olup olmayacağı ile ilgili olarak her ne kadar hikayeler olsa da genelde bu dönemlerde kar satışları geldiği yerde girdiğimiz zaman havacılık sektörüne daha hızlı bir şekilde, ilk olumlu haberle beraber daha hızlı bir şekilde performa edebiliyorsunuz. TAV tarafında da bu sene biliyorsunuz 345 liralara görmüştü. 244 liralara kadar geldi. Neredeyse savaştan %30-35'lik bir düşüş kaydetti. Önümüzdeki dönem içerisinde yine biz TAV'ın aynı fiyatlara doğru evrilmesini bekleyebiliriz. Özellikle 9. ay bilançoları en önemli, en kritik bilançolardır TAV tarafında. O da işte bizim Ekim ayı gibi tekrardan yeni zirvelere karşılamamızı, karşılama beklentisine neden olabilir. O yüzden TAV da 7 numarada listemizde.
1: Evet, yani havacılıkta aslında Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV, bunlara yer verdiniz 11 kadrosunda. Havacılık ağırlıklı bir kadro. Havacılığın etkisi var. Şimdi geleyim 8 numaraya.
0: Ya şöyle bakmak lazım. Şimdi 3 tane sektör çok kritik Türkiye'de. Bir tanesi bankacılık zaten. Fikstir bu. İkincisi havacılık. Üçüncüsü de sanayi. Yani baktığınız zaman sanayide işte hikaye varsa Türkiye'de büyüme hikayesi var demektir. Bu 3 sektörün de mutlaka bir şekilde hikayenizin içerisinde, daha doğrusu portföyünüzün içerisinde olması gerekiyor. 8 numarada Standard Koç Holding. Bu bizim hani orta saha elemanımız, golcü elemanımız, ya daha doğrusu gol pası çıkartan elemanımız diyelim daha doğrusu. 8 numarada eğer iyi bir kadronuzda, iyi bir 8 numara varsa orta sahadan bol bol ileriye top taşırlar ve bol bol size fayda sağlarlar. O nedenle ben hani 8 numarada Koç Holding'i tutmaya devam edeceğim. Eğer Koç Holding büyüyecekse, Türkiye büyüyorsa Koç Holding büyüyor. Türkiye küçülüyorsa gerçekten Koç Holding'de biz küçülmeler görüyoruz, ama hani holding yapısı açısından baktığım zaman benim en çok beğendiğim holding Koç Holding gibi gözüküyor.
1: Tüpraş'ın bilançosunu nasıl bekliyorsunuz?
0: Rafineri marjları çok yüksek kaldı geçtiğimiz 3 ay içerisinde. Yani muhtemelen sürpriz bir bilanço gelecek. Yani analistlerin beklediğinin daha ötesinde bir bilançoyla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek orada.
1: İlk çeyrekte bilanço beklentileri tam karşılayamamıştı
0: ama ikinci çeyrekte yani hala rafineri marjları çok yüksek.
1: Petrol fiyatları düşmesine rağmen. Ciddi düşse de geçen yıllara göre.
0: Yıllara göre evet, baz etkisiyle baktığım zaman yine bu rafineri marjlarını konuşmuştuk, hatırlarsanız hemen düşmeyecek zaten. Yani rafineri marjları petrol fiyatları düşse de arkadan gelmeye devam edecek.
1: Yani aslında aylık bazda bir düşüş görüyoruz belki, ama önceki yıllara göre baz etkisiyle önemli bir artış var diyorsunuz değil mi? Evet, o halde geleyim 9 numaraya.
0: Emlak Konut, haftalar sonra tekrardan listemize girdi Emlak Konut. Yani Emlak Konut'la ilgili olarak şöyle bir anomali değil de şöyle bir gerçeklik var aslında. Biz dünyadan bir şöyle ayrışacağız muhtemelen. Enflasyonu daha rahat kontrol eden, şu savaş olmasaydı zaten çok rahat kontrol eden bir ülke olacaktık da. Savaştan sonra da çok daha hızlı düşüren ülkelerden bir tanesi olacağız. Bu da bizim tabii faiz hatlarımızın düşürmesiyle ilgili olarak bence bir hikaye yaratmamıza neden olacak. Burada da Emlak Konut burada ön plana çıkacak hikayelerden bir tanesi. Yani bankacılık sektörüyle beraber yine gayrimenkul şirketlerinde, özellikle konut üreten gayrimenkul şirketlerinde de ön plana çıkacak hikayelerden bir tanesi Emlak Konut. Tekrardan her ne kadar 18,5 rakamlara düşse de tekrardan 20 TL'nin üzerine atmış bir hikayesi var ki ben burada aslında sene başında 1 dolar gibi bir hedefim vardı sene sonu için. Şu an için çok uzağındayız. Hani baktığım zaman buradan %100 fırsat veriyor. Ki sene içerisinde biz burada 27-28'li fiyatları da gördüğümüzü hatırlıyorum. Emlak Konut'un hikayesi de muhtemelen yine bizim Eylül ya da Ekim ayındaki toplantılarla beraber başlayacak diye düşünüyorum. Yani Eylül ayında biz yine faiz indirimine başlarız diye düşünüyorum bu 3 aylık. Temmuz'da bir şey beklemiyorum açıkçası. İndirim beklemiyorum ama işte bu 3 aylık süreç içerisinde gerçekten ciddi bir enflasyonla ilgili hikaye beklediğimiz yerin altına doğru evrilirse, yani 30'lu rakamların altına doğru bir beklenti doğarsa tekrardan işte 27-26'lara doğru biz burada da açıkçası emlak konu tarafında da hızlı hareketler görebiliriz.
1: Evet, şimdi orada özellikle yeni ihale sürecini sürdürdüğüyle ilgili eşimiz hafta haber vardı.
0: Tabii çünkü şirketler de hazırlıklarını ona göre yapıyorlar. Yani faizler düşecekse, çünkü eldeki stoklar çok hızlı tükeniyor zaten. Sizin yeni proje geliştirmeniz gerekiyor. Ve o projelerde hazırlıklı olmanız gerekiyor ki bu, biliyorsunuz gayrimenkul sektörü krizden 6 ay geç girer, 6 ay geç çıkar. Yani bu

0: şu anda yaşanan bu dünyadaki hikayeyle beraber aslında baktığınız zaman daha sonra çıkacak. Yani 5-6 ay sonrasında esas hikayeler doğuyor gayrimenkul şirketlerinde. Ama tabii piyasa bu 5-6 ayı beklemez. Daha öncesinde pozisyonlanmasını alır. İşler başladığı zaman da zaten işine bakar.
1: Evet, şimdi bir yandan bu özellikle konut fiyatlarıyla ilgili de birkaç başlık sormak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz haftalarda rakamlar geldiğinde reel anlamda kaybın devam ettiğini gördük. Aslında bu yeni değil, 3 yılın hikayesi. Aynen. Yani. 2-3 yıldır zaten böyle. Dolayısıyla ne bekliyorsunuz konut tarafında?
0: Ya konut tarafı şöyle bakmak gerekiyor. Konutta Türkiye'nin her zaman bir konut talebi, konut ihtiyacı var. Ve konut stoğunu üretme ihtiyacı da var. Bununla beraber aslında bizim yine bir İstanbul hikayemiz var. Bizim hızlı bir şekilde aslında tekrardan İstanbul'da hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm hikayesini de oluşturmamız gerekiyor. İşte en son Venezuela'da bir deprem oldu geçtiğimiz hafta sonu. Hı hı. Ondan önceki hafta yine depremler oldu. Yani bir deprem gerçeği varken aslında bizim hızlı bir şekilde konut dönüşümünü yapıyor ve tamamlıyor olmamız lazım. Ben o nedenle hani önümüzdeki dönem içerisinde faiz hatları burada çok önemli tabii. Maliyetler açısından, konut satışlarının kolaylığı açısından ben orada hızlı bir şekilde iyileşme bekliyorum açıkçası faizlerin düşmesiyle beraber. Yani aslında faiz, yüksek faiz bizim iki tane sektörümüzü maalesef çok olumsuz etkiliyor. Bir tanesi işte gayrimenkul, diğeri de sanayi.
1: Peki şunu da soracağım. Altın fiyatlarının düşüşünde bir etkisi var mı? Bu arada hafta sonu rakamlar paylaşılmıştı. Biraz onlara baktım ben de. Bir metre kare konutun fiyatı 6 gram altına tekabül ediyor. Yani 6 gram altınınızı verseniz 1 metrekare, tabii ortalamadan bahsediyorum, Türkiye ortalamasındaki fiyatlardan, 6 gram altında 1 metrekare konut alabiliyorsunuz. Ama şöyle 2023 zirvesindeki rakama bakıyorum, yani en üst seviye 16 gram altınla 1 metrekare ev alabiliyordunuz. Şimdi 6 gram altınınıza 1 metrekare ev alabiliyorsunuz. Biz nasıl anlayacağız? Yani şunu demeye çalışıyorum. Altın karşısında konut fiyatlarının ciddi ucuzladığı bir dönem içerisinde miyiz?
0: Tabii ki. Yani o zaten altın fiyatlara baktığınız zaman son 3 senenin içerisinde zaten çok ciddi bir artış var. 1800 dolarlardan nereden baksanız işte 5700 dolarları gördük. Şu anda 4000 dolarlar seviyesinde. Onunla beraber yine evet konut fiyatlarındaki artış son 2 seneden beri zaten yerinde sayıyor konut fiyatlarındaki artış. Yani öyle bir artış hikayesi yok. Hani olursa ya, yani yüksek konut fiyatlarına çıkan şahısların da baktığınız zaman konutlarını satamadığını ve normalize olduğunu görüyoruz. Hı hı. Senelerdir bak, yani yaklaşık 2 senedir aynı fiyata ev satılmaya çalışılıyor. Ama bu arada 2 seneden beri de %100'den fazla çıkan bir altın var. Hı hı. Sizin aslında ki oranınıza çok yakın hikaye bunlar. O da otomatik olarak zaten metrekare fiyatlarını gram altın tarafında ne şekilde nerede kaldığını gösteriyor bize.
1: Şimdi evet, yani şöyle ortalamada bu arada 100 metrekare evin fiyatı 1000 gram altına tekabül ediyordu. Şimdi 600 gramla, yani 600 gram altınla 100 metrekare ev alınıyor. Türkiye'deki ortalama fiyatlardan söz edecek olursam oradaki tabii altına karşı bir ucuzluk hikayesi var dedik. Şimdi geleyim 10 numaraya ve konuşalım bu sektörü. Geçen hafta %5 düştüler çünkü.
0: Evet. Önceki, sizin de bahsettiğiniz gibi önceki haftalarda %25 artan sektör geçen hafta düzeltmesini yaptı aslında. Baktığımız zaman bunun etkilerini zaten anlattık. Programın başında da bahsettiğimiz gibi aslında özellikle bu açıklanan 5 tane halk arzdan sonra ben oraya hemen atıfta bulunmak istiyorum. Yani yaklaşık 12.2 milyar ya da 12.4 milyar TL bir para çıkışı olacak. Bu otomatik olarak zaten tüm sektörleri etkiledi. Yani burada şöyle düşünmemek lazım ya, aslında dururdu. Durmaz çünkü oradan çıkan yatırımcı da var. Yani baktığınız zaman o hisselerden çıkıp halka arzı katılacak olan yatırımcı da var. Bunun da ekstra bir satış baskısı.
1: Çok hızlı yükselmiş olanlardan da bir
0: daha
1: baskı
0: çıkış
1: oluyor değil
0: tabii.
1: Mi?
0: Ama orada daha fazla baskı oluyor. Ama bizim hikayemiz biraz önce emlak konut hikayesine, bankacılık sektöründeki hikayesine çok fazla benziyor. Yani biz burada yine önden yüklemeli bir banka hareketi görüyoruz gibi geliyor bana. Yine özellikle işte BlackRock'ın satın almak istediği bankalar ya da yatırım yapmak istediği bankalar hikayesi var piyasada dolaşan. Yine yabancıların banka satın almalarıyla ilgili dolaşan haberler var piyasada. O da bankacılık sektörünü açıkçası ayakta tutuyor. Bir şekilde de ön planda kalmasına neden oluyor.
1: Şimdi yıllardır hep böyle, yani süre gelen bir hikaye, hep böyle yani. Önceki yıllarda da bunu konuşuyorduk. Yani çok hızlı yükselişte fiyatları da vardı ama artık hani resmi haberlere odaklanma vakti de geliyor ama beklentiler de fiyatı etkiliyor işte bir yandan.
0: Tabii yani o söylentiler, o beklentiler, söylentiler diyelim aslında. Söylentilerle hisse senetlerinde çok hızlı anomaliler olabiliyor. Yani biz bunları geçtiğimiz süre içerisinde, geçtiğimiz seneler içerisinde birkaç defa işte Türkiye'nin en büyük bankalarında yaşayıp gördük. Ama bunu şöyle de bakmak lazım. Son dönem işte Türk borsasına yabancı teveccühünün bir sonraki hareketi de bu Türk borsasındaki hisselerin satın alması, daha doğrusu şirketlerin satın alması hikayesi. Yani bu 2000 yani çok eskilere gideceğiz değil ama 2001 senesinde de aynı şekilde gerçekleşmişti zaten. Yani çok ucuz kaldık baktığınız zaman. Gerçekten çok ucuz kaldık. Dünya çarpanlarına göre. Ve bir şekilde siz ikna oluyorsanız yeni ekonomi politikalarının düzenli bir şekilde yürüyeceğine burada da yabancılar için çok ciddi bir alım fırsatı doğuyor.
1: Evet. Yine dolayısıyla bankalara rotayı çeviriyorlar diyorsunuz. Gelelim 10 ve 11 numaraya.
0: 10 numara Akbank, 11 numara Yapı Kredi. Yani klasik bunlar forvet, golcüler, sert golcüler. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi bir haftada %25 yükselip bir haftada %5 düşebilen golcüler. Ama bu şekildedir zaten. Hani forvetinizin de betasının endeksten çok daha yukarıda olması lazım ki sizde bir alfa yaratabilsin. Yani sizin portföyünüze bir alfa yaratabilsin. Ki bizim kurduğumuz portföy işte daha çok işte Borsa İstanbul'un ilk aslında ilk 50 şirketinden kaynak. Yani ilk 50 şirketi, çoğu da BIST 30 şirketi olduğu zaman sizin de mecburen betası daha yüksek olan şirketleri portföyünüzdeki alfa yaratabilmesi için ön plana çıkarmanızda gerekliliğini sunuyor. Bu da işte bizim için bankalar gibi gözüküyor Borsa İstanbul tarafında.
1: Evet, bugün de %1'in üzerine bir artı var Akbank'ta, 78 lirada. Şimdi şöyle, kredi faizlerindeki artış mevduat faizlerinin çok üzerinde. Sene başından bu yana işte 9-10 puan kredi faizleri yukarı gitmiş. Mevduat faizleri 3 puan yukarı gitmiş. Bu bankalara bir avantaj sağlıyor mu diyeceğim ama büyüme sınırları, hani hacimler büyümedikçe hangi orandan kredi verdiğinizin de önemi ne ölçüde değerlendiriliyor?
0: Ya önemli. Şöyle ki önemli. Hani baz etkisi açısından bakmak gerekiyor. Siz geçen sene de aynı şekilde kredi verebiliyorsunuz. Aynı büyüklükte kredi verebiliyorsanız ama geçen sene 4 spreadle veriyorsanız, bu sene 10 spreadle veriyorsanız aslında geçen sene göre kredinizi arttırmış olacaksınız. Biz bu bilanço döneminde muhtemelen bunu göreceğiz zaten. Yani aslında kârlılıkları olumlu etkisi olacak.
1: Bu bilanço döneminde öyle ciddi bir baskı beklemiyorsunuz o halde.
0: Hayır.
1: Yani 40'tan fonlanmış olan bankalarda
0: 40'tan fonlandı ama 48'de sattı o para. Ya da 51, 50 ile sattı.
1: Koru yani. Diyorsunuz
0: onu
1: makası.
0: Koru, tabii ki o makası korumak zorundalar zaten. Mecbur koruyorlar. Çünkü 40 ile borçlanıp gidip de 44 ile satamazlar o parayı. Yani %10 spread değil. Genelde %20 gibidir spreadleri. Kredinin en düşük olduğu dönemde de bu şekildedir zaten. Öyle bakmak da gerekiyor.
1: Evet, şimdi 11 kadromuzu konuştuk. Bugün Akbank ve İşretere pozitif ayrışan tarafta bankalar nezdinde. Dışarıdaki hava yine gelip bizi belirliyor günün sonunda. Dolayısıyla ben tarım dışı istihdam bir perşembe gününe bekliyoruz diyeceğim. Piyasa 115.000 demiş ama böyle beklentinin çok üzerinde gelirse, örneğin önceki veri 170.000 üzerindeydi, 80.000 civarında beklenirken. Ne oldu? Dolar endeksi yukarı gitti. Tahvil faizleri yukarı gitti. Gelişmekte olan ülke borsalarında bir noktada o kadar yüksek dolar zaman zaman baskılayabiliyor. Ne bekliyorsunuz?
0: Tarım dışı istihdam verileri yine 2008'deki gibi çok önemli hale gelmeye başladı açıkçası. İşte bu yine biz sene başında ne konuşuyorduk, şu anda neyi konuşuyor bakmak lazım açıkçası. Biz sene başında işte Amerika'dan 2 tane mi acaba 3 tane mi faiz indirim olur diyorduk. Genel süreçte baktığımız zaman büyük konuşmamak lazımmış. Acaba 1 tane mi ya da 2 tane mi faiz artışı yapılır?
1: Şimdi geldik. O kadar karışık ki kafalar, şöyle FED üyeleri arasında da böyle, merkez bankaları üyeleri arasında, genel dünyada da böyle. Faiz artışı açalım diyen var, sabit tutalım diyen var, indirelim diyen var. Yani her üç taraftan da bir beklenti oluşuyor.
0: Yani burada işte hikaye de zaten burada kilitleniyor. Yani baktığınız zaman piyasalar açısından da burada kilitleniyor. Yani bu kadar çok fazla Fed'in içerisinde böyle bir belirsizlik varsa, böyle bir açıkçası görüş ayrılığı varsa acaba piyasalar nasıl karar verebilir? Yani burada hangi zarı atmalısınız? O yüzden işte daha güvende hissettikleri yapay zeka şirketleri ön plana çıkıyor. Herkes oraya koşuyor. Yani orası bir şekilde ilerler, hani her ne kadar faiz olsa da. Ya da işte sizin de bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz haftalar içerisinde quantum computing şirketlerine işte Amerikan hükümetinin verdiği destekle beraber çok hızlı bir teveccüh oldu o tarafta, yine Amerika tarafında. Oralara doğru evriliyor şirket, yatırımcılar. O nedenle işte bu karışıklığın sebebi de para piyasalarından tutun da sermaye piyasalarına kadar her yerde maalesef böyle ufak çaplı, kendi çapında bir türbülans oluşturuyor.
1: Şimdi size özellikle SpaceX'in de halka arzını sormak istiyorum. Çünkü halka açılmadan önce size sormuştum. Demiştim Gürkan Bey, SpaceX halka arz oluyor. İşte şöyle şöyle bir büyüklüğü var. Dev bir büyüklük. Borsalara bir düşüş, bir hareketlilik getirebilir mi acaba diye. Girilir mi buradan, değerlendirilir mi demiştim. Siz de demiştiniz ki işlem görmeye başladıktan sonra halka arz fiyatının altını test edebileceğini düşünüyorum. Değil mi? Öyle de oldu. Yani şöyle oldu aslında. 135'lerden halka arz edildi. Bugün 150 dolar civarında. Ama zaten 135'in halka arz emirleri öyle kolay kolay kimseyle çalışmadı. Yani benim duyduğum etrafta.
0: 150'den başladı.
1: Evet, 130'dan zaten çalışan yok. 150'den başladı zaten işlem.

0: gördüğü gün 150 dolardan açıldı. Bugün yine 150 dolardı. Önce 150'ye yükseldi, sonra aşağıya sarktı.
1: Ama büyük, şimdi şöyle bakmak gerekiyor gözlerim. Burada büyük halka arzlarda ilk hareket, evet, gün içerisinde yukarı gerçekleşiyor. Daha doğrusu birkaç gün içerisinde yukarı gerçekleşiyor. O fiyatlamanın da zaten etkisiyle beraber hızlı bir kar realizasyonu gerçekleşiyor. O kar realizasyonuyla beraber genelde biz halka arz fiyatının altını görüyoruz. Her şirket için geçerli. Sadece SpaceX için geçerli değil. Benim orada alış fiyatım 110-120 dolar arası açıkçası. Ben oraları bekliyorum. Oralara gelirse de mutlaka...
0: Çok daha aşağılara
1: gelebiliyorum. Oralara gelirse de mutlaka yatırım yaparım. Yani... Ya çünkü çok fazla soru soruluyor. Şirketlerle ilgili olarak çok fazla yorum yapılıyor. Amerika'da analistler tarafında çok fazla yorum yapılıyor. Çok fazla değerlemelerine takılmış vaziyetteler SpaceX'in. Hep Tesla ile karşılaştırılıyor. Hala Tesla'yı biz bu fiyattan fiyatlıyoruz ama ne gördük ki modundalar. Hı-hı. O nedenle ben SpaceX tarafında çok aceleci olunmaması gereken taraftayım. Umarım kimse de 200 dolardan almamıştır.
0: Evet, şimdi bir yandan umarız gümüş hikayesine dönmemiştir. İçerideki 5 tane halka arzdan beğendiğiniz var mı? Bugün Orzax'ta talep toplama gerçekleştiriliyor.
1: Ya, bence bu 5 halka arzda kendi çapında aslında şirketleri incelediğimiz zaman bence iyi şirketler. Yani kötü şirket görmedim açıkçası. Ben ki biliyorsunuz öyle direkt söylerim, yani ben bu şirketi beğenmediğim derim ama o 5 şirkette önemli, kendi çapında önemli şirketler. Değerlemeler açısından da genel de iskontolu gibi gözüküyor açıkçası. Yeni SPK halka arz hikayesiyle beraber iskontolu gibi gözüküyor ama işte 5'i bir beraber birleşince de işte 12 milyar lira gibi hikaye çıkıyor.
0: Bu
1: sefer de borsa üzerinde baskı
0: oluşuyor. Ne hikaye etmiş? Hisseyi satıp ona mı girsek gibi yatırımcı bazen etkilenebiliyor.
1: Etkilenemiyor. Yatırımcılar bana soruyor. Hangilerine girin? Hepsine girin diyorum ben de. Yani
0: siz o zaman likide sıkışıklığından bahsetmeyin.
1: Yani ama gözlerim, hani bir matematik de var işin içerisinde. Orada matematiğine girersen aynı sonucu ki çoğu insan da o yatırımı
0: matematiğini yapıyor. Sermaye piyasasının gelişme açısından çok çok kıymetli. Çok kıymetli. Bu kadar halka arzın olması. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Ankara Yatırım sundu. Duratal Seramik hava durumunu sunar. İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 31 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 30, Karabük 32, Rize 26, Samsun 29 derece. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 8 derece. Malatya 32, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 21 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36, Diyarbakır 37 derece.

bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: Yeşil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliği ile bir dünya markasının parçası olun.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: DNR'dan kasa arkası fırsatları. Torima projeksiyon cihazı 2499 lira. Habit karaoke hoparlör 999 lira.
4: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
5: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
6: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
7: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
6: Kadınlar da olmalı tarımda.
5: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
7: Tarlaya girmeye başladık.
5: Traktör sürmeme.
8: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
9: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olmalı.

0: ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Suratı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli nedir?
3: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
7: Faiz, tasarruf sahibinin tasarrufunu kullanmak yerine bir başkasına ödünç vermesinin karşılığında aldığı bir vazgeçme ya da kullanımı erteleme bedelidir.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
8: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
9: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
10: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
8: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
11: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
12: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
8: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
9: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
8: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
9: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Efendim Apar ekranlarından herkese merhaba. Melis Kobal ben. Piyasa saatinde birlikteyiz. Bugün de piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Geçtiğimiz hafta ciddi bir volatilite vardı piyasalar tarafında. Petrol fiyatlarında gevşeme gördük. Savaş öncesi seviyelere geri çekildik, 72 dolarlara. Ancak özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki satışlar piyasalardaki dalgalanmayı arttırmıştı. Bu haftada önemli başlıklarımız arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden arka arkaya gelecek olan istihdam verileri olacak. JOLTS verisi, özel sektör istihdam verisi ve Cuma günü de tarım dışı istihdam verisini karşılıyor olacağız. Diğer taraftan global için önemli bir gündem maddesi de Merkez Bankacılarının toplantısı Portekiz'de gerçekleşecek olan Sinatra'da ve burada da Fed Başkanı Walsh'un bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Ve de tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakereler yine piyasaların gündeminde. İçeride de enflasyon verisini takip ediyor olacağız. 3 Temmuz'da gelecek olan diyelim. Şimdi bakalım haftanın ilk işlem günü fiyatlamalar nasıl? Hemen küresel haritamıza bir göz atmış olalım. İçeride BIST endeksinde 14.323 seviye, 0.35 yukarıdayız. Avrupa'da karışık bir seyir şu anda. Frankfurt 0.25 yukarıda, Londra 0.12, Madrid 0.11, Paris 0.15 geride. Asya'da da bugün karışık bir seyirle tamamladık günü. Güney Kore 0.20 geri çekilerek kapattı. Hong Kong 1.5, Çin Şangay 1.16 yukarıda, Hindistan 0.50 geride. Ve Amerika Birleşik Devletleri tarafına bakacak olursak eğer, orada da S&P'de şu anda vadeli tarafta 0.44 yukarıda. Yukarıdayız. Nasdaq 0.88 ve Dow Jones da 0.23 yukarıda vadeli tarafta. Dediğimiz gibi bu hafta piyasaların gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan verileri takip edeceğiz. İstihdam verileri bir hayli kritik olacak. Bakalım nasıl veriler göreceğiz Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Amerikan tahvillerine de gelelim. Orada da şu anda 10 yıllıkta 4.37'deyiz. Orada bir geri çekilme var. Geçtiğimiz haftaya oranla 10 bas puanlık. 2 yıllık 4.10, 5 yıllıkta ise 4.14 seviyesini takip ediyoruz. Ve Brent petrol 72.81'de şu an, 0.29 yukarıdayız. Ham petrolde 69.76, 0.77 yukarıdayız orada da. Ve de doğalgaz 3.26 şu an, 0.64 geride. Ons altın 0.63 geri çekiliyor. 4.063 şu anda seviye. Gümüşte de 1.35 gerideyiz. 58.34 şu anda fiyatlamanın geçtiği nokta. Ve içeride BIST 100 0.34 yukarıda. Dolar TL 46.64. Euro TL 53.24. Euro dolarda 1.14.06'dayız. Dolar endeksinde de 0.13'lük bir geri çekilme var ama 100'ün üzerindeyiz hala. 101 şu anda seviye. Sepet kurda 49.95'te. Ve karşımızda Erencan Umut olacak, Thrive Yatırım Araştırma Direktörü. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz diyelim. Yine yoğun bir gündem olan bir hafta. Özellikle global tarafta merkez bankalarından gelecek konuşmalar, Fed'den borç dahil olmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri'nden arka arkaya alacağımız istihdam verileri, Hürmüz Boğazı. Ve de yine işte İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bakalım nasıl sürecek müzakereler. Ve içeride de enflasyon bizim kritik olacak. Ne dersiniz? Nasıl bir hafta başlıyor sizce?
1: Melis, herkese iyi yayınlar. Gerçekten de dediğin gibi yani bu hafta baya yoğun bir hafta. Yoğun çalışmalar içerisinde bulunacağımız bir hafta. Çünkü küresel ölçekte işte Amerika, İran gelişmelerinden tutalım da yine Amerika cephesinde istihdam verileri, Kevin Warsh'un yapacağı konuşma, Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı, gerçekleştireceği sempozyumda ve aynı zamanda da yurt içerisinde yine enflasyon verisi. Haziran enflasyon ki bence bu haftanın en önemli gündem maddesi. Yani şimdi bir kere geçtiğimiz haftalardan bu yana piyasaların en önemli gündemi tabii ki FED. Yani artık piyasa işte petrol fiyatlarında yükseliş hareketi olur. Dolayısıyla bu durum enflasyonu daha da keskin bir şekilde yukarı doğru iter. Ve FED ciddi anlamda faiz arttırım sürecine başlar. O bakımdan dolayı tahvil getirilerinde sert bir keskin bir yükseliş hareketi. Yani bu temayı artık ikinci plana attı. Ama yani bu tema içerisinde ikinci plana attığı en önemli konu da petrol fiyatları ve İran savaşı değil. Yani bu denklem hala devam ediyor. Tahvil getirileri hala yüksek. Enflasyona ilişkin beklentiler hala oldukça kuvvetli. Fed'in bu yıl itibariyle 3 adet faiz arttırabileceğine ilişkin ciddi ve kurumsal yatırım bankalarından çok keskin tahminler geliyor. Ama bunun en önemli gündem maddesi artık İran Savaşı değil. Fed'in yapmış olduğu açıklamalar, hepimiz hatırlayalım son FOMC toplantısında. Noktasal grafiklerden tutalım da işte PCE verilerine kadar ekonomik projeksiyonlarda çok net yukarı doğru revizyonlar oldu. Şimdi böyle yukarı doğru revizyonlar olunca otomatik olarak hani piyasalarda en azından bu yıl itibariyle işte Eylül olmaz Ekim olur. Aralık da dahil bir ya da iki adet faiz arttırımında çok net bir şekilde fiyatlamalara yansıtıyorlar. İşte bu fiyatlamalar daha da şiddetlenecek mi yoksa bir miktar yumuşayacak mı? Bu hafta iki gündem maddesiyle biz bunların çıkarımını yapacağız. Bunlardan en önemlisi tabii ki istihdam verisi ve Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar. Küresel ölçekte bu hafta en önemli gündem maddeleri tabii ki bunlar olacaktır. Ama yurt içi cephe gerçekten hani belki de Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalardan ya da Amerikan istihdam verilerinden çok daha önemli olacaktır Haziran enflasyon verisi. Çünkü bugün baktığımız zaman 14.300'lerde olan bir Borsa İstanbul var. Eğer bu Borsa İstanbul'da yeniden bir yukarı doğru fiyatlama olacaksa, bankacılık sektör hisseleri önderliğinde acaba yeni rekorlar mı geliyor yorumlarını bize yaptıracaksa fiyatlamalar, bence bu hafta açıklanacak, Cuma günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileri çok kritik olacaktır. Eğer ki aylık bazda %1'lerin altında gelecek bir enflasyon datası olursa, Haziran enflasyon verileri için söylüyorum tabii ki, o zaman işte yani biz de hani bu yıl itibariyle Merkez Bankası ile alakalı çok da karamsarmışız. Bu kadar karamsar olmaya gerek yok. Dolayısıyla biz hani merkez faiz indirmese bile faiz arttırmayabilir gibi bir beklenti oluşabilir, algı oluşabilir. Bu algı eşliğinde zaten tahvil getirilerinde hafif montanda olsa bir miktar gevşeyen var. Yurt içi tahvillerden bahsediyorum. Şimdi tüm bu beklentiler, tüm bu gerçekleşmelerde Borsa İstanbul'da yeniden bankacılık sektörünün canlandırılması

0: olmasıyla beraber yükseliş hareketlerini kuvvetlendirebilir, tetiklendirebilir. Ama bu gerçekleşse bile hani rally tadında bir yükseliş olur mu Borsa İstanbul cephesinde? En azından mevcut şartlar, mevcut dinamikler dahilinde böyle bir yükseliş beklemiyorum. Ama bu haftaki enflasyon verisi BIST 100 ve hisseler üzerinde, özellikle de bankacılık endeksi üzerinde çok ciddi anlamda, yani bence beklentilerden daha kuvvetli noktada belirleyici olacaktır.
1: Şimdi Uluslararası Ödemeler Bankası'nın tespitleri var. Onları bir hatırlatalım. Küresel ekonomi için borç, enflasyon ve yapay zeka riski büyüyor diyor. Bu küresel belirsizliklerin ekonomiler üzerinde riskleri arttırdığı vurgulanmış. Zorlanan kamu maliyesi, arz şokları ve yüksek enflasyon karmaşık bir kırılganlık ortamı oluşturdu. Başarı sağlam mali ve finansal temellere bağlı ve istikrarında korunması için politika yapıcılar kararlı bir şekilde hareket etmeli diyor Uluslararası Ödemeler dengesi. Bir de Invesco'nun bir araştırması var. Enerjilere ilişkin olarak, enerji sektörüne ilişkin olarak daha doğrusu. Fonlar enerjiye yöneliyor ve dolara güven zayıflıyor demiş Invesco'nun araştırması. Toplam 29 trilyon dolarlık varlığı yöneten devlet varlık fonları ve merkez bankaları portföylerini enerji yatırımlarıyla güçlendiriyor. Altyapı yatırımlarının devlet varlık fonlarının toplam varlıklarındaki payı 2026'da %9'a ulaştı. Bu durum doların uzun vadeli rezerv para konumuna ilişkin kaygıları arttırıyor ve merkez bankalarının %61'ine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin borç seviyesi doların uzun vadeli rezerv varlık konumunu olumsuz etkiliyor demişler. Şimdi önce bu ödemeler, Uluslararası Ödemeler Bankası'nın tespitleriyle başlayalım. Borç, enflasyon ve yapay zeka riski büyüyor demişler. Katılır mısınız?
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya borçluluk durumu zaten yıllardır konuşulan bir unsur ve katlanarak devam ediyor. İşte devletlerin, ülkelerin borçluluğunun hani önümüzdeki dönemde azalacağına ilişkin bir yorum yapmak hani iyimserlikten ziyade komik olur. O bakımdan dolayı yani hükümetler harcamaya devam edecekler, ekonomiyi desteklemeye devam edecekler. Zaten merkez bankaları ekonomiyi destekleme noktasında çok rahat değil. Zaten rahat olma ihtimalleri de söz konusu değil. Yani biz bugün işte FED faizi arttıracak mı, arttırmayacak mı? Diyelim ki bu yıl itibariyle arttırmadı. Yine faizler aslında bakarsak yüksek. Dolayısıyla merkez bankaları sıkı kalmaya devam edecek. Ekonomiyi bu noktada resesyona sokacak hali de yok siyasilerin, devletlerin. Bu da ekonomiyi bu sefer kamu harcamalarıyla desteklemek zorunda kalacaklar ve bu kamu harcamaları artık sürdürülebilir düzeyde de değil. Ama bu şu demek de değil. Yani bugün sürdürülemiyor, yarın sürdürülemediğini gördük. Hayır, bu 10 yıllar boyunca sürecek bir süreç ve ardının acısı da fena çıkacaktır. Orası bambaşka bir konu. Zaten ülkelerin ciddi anlamda bir kısır döngüye girdiğini de görüyoruz. Çünkü çok yüksek borçluluk oranı olduğu için devletler, hükümetler yeni tahvil ihraçlarında otomatik olarak maliyetleri de yükseliyor. Çünkü devletlerin çıkarttığı tahvilleri alıp devletleri fonlamak isteyen yatırımcı bu borçluluk oranlarını görmüyor mu? Görüyor. Dolayısıyla daha fazla risk primi istediği için faizler otomatik olarak yükseliyor. Bizzati bir de piyasa faizlerinde merkez bankaları otomatik olarak yükselttiği için fonlama maliyetlerini arttırarak bu sefer de bir kısır döngüye girmiş oluyor ülkeler. Zaten tahvil getirilerindeki yükseliş hareketlerinden sonra siyasi cepheden, kamu düzeninden gelen endişeli ifadeler de çok bir şey değil, yani sürpriz değil, şaşırtıcı da değil. Yani Donald Trump boşuna %4,5'ların üzerine çıkan 10 yıllık tahvillerde geri vites yapmıyordu. Yani Çin'le uğraştığı o dönemi hepimiz hatırlayalım. Böyle bir süreç söz konusu. Bunu zaten net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Ama şimdi enflasyon dinamikleri gerçekten çok değişkenli bir denklem halini aldı. Yani biz bugün konuştuğumuz unsurlar hep petrol fiyatları, akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları. Tabii ki benzin fiyatlarındaki yükseliş enflasyona katkı yapıyor ama fiziki Brent petrolün fiyatının neredeyse 150 dolara gittiği bir dönemde bugün gelmiş olduğumuz noktada 70 dolarlara kadar gevşemiş durumda. Peki tahvil getirilene baktığımız zaman ya işte enflasyonda petroldeki geri çekilme kaynaklı artık daha rahatız. O bakımdan dolayı biz de bu kadar da yüksek faiz istemeyelim ve dolayısıyla en azından bir tahvil alalım. Tahvil alımına girişelim ki oradaki faizler düşsün gibi bir mantık var mı? Bir yaklaşım var mı piyasalarda? Şu aşamada yok. hani petrol fiyatları enflasyonu ciddi anlamda yükseltiyordu ve tahvil getirilerini de arttırıyordu. Tabii ki bu işin bir boyutu, ama başka bir boyutunu da biraz da yapay zekayı da irdelemek lazım. Çünkü yapay zekada bir vadesellik noktasında, yani vade yapısı noktasında yorumlar, beklentiler ve gerçekler arasında bence Melis çok ciddi bir uyumsuzluk var. Yani bugün yapay zeka sektörün nasıl pazarlanıyor? Aslında doğru bir mantık, ama biraz da uzun vadeli bir pazarlama stratejisi bu. O da şu: çok düşük bir maliyetle çok yüksek bir verimlilik. Dolayısıyla maliyet o kadar düşük ve verimlilik o kadar yüksek ki bu şirketlerin kar marjlarını ciddi anlamda coşturacak, arttıracak. Maliyetin düşük, verimliliğin yüksek olduğu dönemde otomatik olarak enflasyon zaten aşağı doğru gelecek. Bu aslına bakarsanız çok doğru bir mantık. Ama çok uzun bir vade yapısı sonrası oluşacak bir mantık. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada bulut teknolojilerinin yatırımları, veri merkezlerinin altyapı yatırımları, yeni veri merkez fabrikalarının kullanılması, bu fabrikalarda oluşturulan üretim yapısı, mamul, yarı mamul talebi, çip talebi, yarı iletken talebi, hepsinden öte belki de belli başlı sektörler noktasında çok ciddi anlamda iş gücüne olan talep, bunların hepsi fiyat artışı, bunların hepsi maliyet artışı anlamına geliyor. Geçen hafta gördük işte Apple kendi ürünlerinde işte bu ürünleri üretirken elde etmek istediği, kullandığı yarı iletkenlerin fiyatı yükselttiği için ve yarı mamul, yani ham madde fiyatları yükseldiği için otomatik olarak son tüketiciyle buluşturduğu mamul fiyatlarını zam yapmak zorunda kaldı. Bunların hepsi bir enflasyon. Dolayısıyla kısa vadede yarı iletken sektörü dediğimiz ya da daha geniş bir perspektiften baktığımız zaman yapay zeka sektörü şu aşamada enflasyonist bir baskı oluşturuyor. Ve işin daha tuhaf tarafı da şu: yapay zekanın oluşturduğu bu talep eşliğinde, yani bu altyapı harcamalarına oluşan talep eşliğinde ortaya çıkan fiyat artışları, maliyet artışlarını Fed'in de çok yapabileceği bir şey yok. O bakımdan ben uluslararası bankalara katılıyorum. Yani yapılan bu açıklamalara katılıyorum. Bu yapay zeka sektörü şu aşamada enflasyonist bir baskı oluşturuyor. Burayı da gözden kaçırmaması gerekiyor piyasanın.
1: Evet, peki. Şimdi bu fonların enerjiye yönelip dolara güvenin azalması noktasında ne diyebiliriz?
0: Ya şimdi fonların enerjiye yönelmesi oldukça normal. Çünkü neden yönelmesin ki? Çünkü talep oraya ve fiyatlamalarda o şekilde. Hani enerji sektörü noktasında ciddi anlamda bir artış kaydediyor. Bugün gelmiş olduğumuz noktada enerji güvenliğinin ne kadar bütün dünyada, Amerikan ölçeğinde bile açık olduğunu görmekteyiz. Biz mesela Amerika için ne diyoruz? İşte bu kayaç gazı ya da bazı yerlerde kaya gazı olarak nitelendirilen unsurla beraber orada aslında bir devrim oldu. Ve net ithalatçı pozisyondan net ihracatçı pozisyona geçen Amerika bile bir Hürmüz'ün kapanmasıyla beraber akaryakıt fiyatlarının ne derece yükseldiği ve oradaki Trump yönetimindeki cumhuriyetçileri siyasi olarak da ne kadar zor durumda bıraktığını da gördük. Yani dünyalar bütün dünya birbiriyle bağlantılı. Ne kadar ihracatçı da olsan fiyatlamalar bir noktada artıyor. Şimdi böyle bir durum olunca tabii ki Merkez Bankası, tabii ki ülkelerde enerjiye yönelik bir portföylerinde de bir çeşitlendirmeye gidiyorlar. Ama şurada bir ayrım yapmak lazım bence Melis. Amerikan dolarının küresel ölçekte değer kaybettiği, yani güven unsuru olarak değer kaybettiği aslına bakarsan bir gerçek. Ama bu çok uzun yıllar sonra bu değer kaybının gerçek anlamda hem makro hem de mikro ölçekte, yani piyasalara etkisi ölçeğinde etkileri çıkacaktır. Yani bu uzun vadeli bir süreç. Ama en nihayetinde bu uzun vadeli sürecin sonuyla alakalı başlangıç bugün itibariyle gerçekleşmiştir. Yani bugünden kastım son 2-3 yıllık bir süreden bahsediyorum. Özellikle Amerika ve Çin arasındaki bu ticaret ve teknoloji savaşları, işte dünyanın küresel gücü gelecekte kim olacak? Amerika bu gücü korumaya devam edecek mi, yoksa tahtını Çin'e mi kaptıracak? Bu savaş zaten otomatik olarak dolar endeksinde, özellikle de Amerikan dolarının küresel ölçekte güven kaybetmesine hızını arttıran bir unsurdu. Şimdi bir de enerji cephesi de devreye girince otomatik olarak Merkez Bankası'nın dolara karşı bakış açısı da değişti. Biz bugün altın fiyatlarından bahsediyoruz. Altın fiyatlarındaki düşüş hareketinden bahsediyoruz. 4000 dolar altına tekrar gelir mi diyoruz. İşte 3600-3500 dolarlara gelir mi diyoruz. Gelebilir, ama diyelim ki kalıcı olmaz. Bunu neden şu anda söylüyorum? Çünkü bir ayrımı da doğru yapmak lazım. Dolara olan güven o kadar düşük bir seviyede ki, ya da işte daha da düşeceğine ilişkin bir başlangıç içerisinde olduğumuzu da belirttim. Yani o, yani şu anda içinde bulunduğumuz o başlayan süreç daha da hızlanacak. Bunun emarelerini zaten merkez bankalarının Amerikan tahvil stoklarının boşalttığını, Amerikan dolarıyla alakalı ciddi anlamda güvenlerinin azaldığını altın stoklarından da görebiliyoruz. 2025 yılının en önemli gündem maddesi aslında buydu. Altın fiyatlarındaki yükseliş hareketlerini biz bu şekilde açıklayabiliyorduk. Ama bugün altın fiyatları düşerken merkez bankanın alımları biraz daha konuşulmamaya başlandı. Ama özellikle de Asya cephesine dönüp baktığımız zaman altına hala çok ciddi bir fiziki bir talep var. Batı bloku ETF satışıyla beraber altın fiyatlarındaki geri çekilmelerinin satış baskının hızlanmasını sağlıyor. Ama fiziki cephede Asya çok ciddi anlamda bir söz sahibi. Bunun da en önemli sebebi işte dolara olan güvenin ciddi anlamda düşük olması ve bu güven perçinlenecek mi, yeniden kuvvetlenecek miden ziyade bu güven azalışını, yani Amerikan dolarına dünyadaki güvenin azalışının hangi hızda devam edeceği noktasında bir bakış açısı içerisindeyim ben. Bence bu taraftan bakmak daha faydalı olur benim nazarımda.
1: Peki, o zaman şimdi dönelim içeriye. Haftanın en önemli tabii ki gündem maddesi enflasyon dedik. Orada nasıl şekilleniyor sizde beklentiler? %1'in altında bir beklenti var enflasyon için.
0: Evet, ben %1 altında bir gerçekleşmenin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yaz ayları gıda fiyatları, özellikle işlenmemiş gıdada hafif bir gevşeme bile olsa ya da artış hızında bir yavaşlama bile olsa gıdanın sepetteki kas sayısı çok yüksek olduğu için otomatik olarak aylık ve yıllık enflasyonu da aşağı doğru çekecektir. Dolayısıyla giyim cephesi de keza, hani tabii ki gıda kadar çok güçlü, çok kuvvetli bir sepet ağırlığı yok ama hani zayıf performans gösterecek kalemlerin başında geleceğini düşünüyorum. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme hareketlerini de hafif de olsa denklemek dediğimiz zaman %1'lerin altında gelmesi muhtemel bir enflasyon var. Ama diyelim ki %1'in üzerinde geldi. Hani bu da çok kötü bir veri olmayacaktır. Çünkü biz Mayıs'ta %1.70 gibi bir aylık enflasyon yaşadık. Yani İşte bu cuma Haziran ayındaki enflasyon verisinin %1.5 gelmeyeceğini düşünüyorum. 1.3 de artık gelmeyeceğini düşünüyorum. Ama işte 1.05 gibi bir data da gelebilir. Hani 0.95-1.05 gelmesi arasında hani 1'in altı üstü sadece psikolojik bir etki yapar. Dolayısıyla hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mayıs ayı gibi bir kötü bir data gelmeyeceği için bence piyasalar Haziran ayı enflasyon verisinden sonra ya da işte Haziran ayı enflasyon verisinden istediğini alarak biraz daha rahatlayacaklardı ve Merkez Bankası ile alakalı çok şahin olan beklentilerini güvercin tarafa tabii ki dönüştürmeyecektir ama o çok şahin olan beklentileri birazcık törpüleyecektir. Bu törpülemede bizim yurt içerisinde tahvil cephesine olan girişleri hızlandırabilir. Aynı zamanda hisse senetlerine de girişleri hızlandırabilir. Çünkü biz zaten bu Şubat Mart itibariyle o hani Şubat'ta başlayan ve Mart'ta ciddi anlamda yükselen bu Orta Doğu'daki tansiyon ve savaş atmosferinin etkilerini çok ciddi anlamda hissetmedik. Yani en azından mesela kur cephesini de hissetmedik. Burada Merkez Bankası çok doğru, çok aktif adımlar atarak kur cephesindeki stabilite ya da kontrollü değer kaybı politikasını gerçekleştirebildi. Bu zaten yabancı yatırımcı nezdinde bir güven unsurudur. Biz sadece şu birazcık rahatlarsak enflasyon noktasında ve tabii ki jeopolitik tansiyondaki bu Amerika ve İran arasındaki bu görüşmelerin hani gerçekleşiyor olma ya da gerçekleşmeye devam ediyor olduğu atmosferin yani sürmesiyle beraber biraz rahatlarsak eğer, enflasyon verisi de tabii ki yumuşak bir tonda gelirse, biraz daha şu MSCI'nin uyarılarını dikkate alarak hani o tarafa doğru gösterebileceğimiz adımlar atmak eşliğinde biraz yabancı yatırımcı çekebiliriz ama dediğim gibi yani bence cuma günkü gelecek veri biraz daha piyasaları rahatlatacaktır. Piyasalarda alım dalgasını kuvvetlendirebileceği gibi bir yorum var.
1: Evet, peki şimdi o zaman bundan sonra biz BIST tarafında dikkat etmemiz gereken seviyeler nereleri olacak derken bir de şunu da hatırlatalım. Borsada halka arzlar devam ediyor ve 5 şirket bu hafta talep toplayacak. Hangileri? Hemen sayalım onları. Orzax İlaç ve Kimya Sanayi 29-30 Haziran, 28-29-30 Haziran, Soho Giyim 30 Haziran 1 Temmuz, Golda Gıda 1-2 Temmuz, Ekim Turizm 1-3 Temmuz ve İsveya Seramik'te 1-3 Temmuz arasında talep toplayacak şirketler arasında yer alıyor. Şimdi ne dersiniz? Bu tabii bakıyoruz ki halka arzlarında hızlıca devam ettiğini takip ediyoruz bu dönemde.
0: Tabii sermaye piyasalarımızın derinleşmesi, özellikle sektörel olarak da seçici olabileceğimiz seçeneklerin önümüze gelmesi tabii ki pozitiftir. Piyasalar toparladıkça, piyasalar yüksek oynaklığını azaltıp yukarı doğru, yani beklentiler daha pozitif bir noktaya revize edildikçe halka arzlarının sayısının daha da artacağını düşünüyoruz tabii ki. Hani bunda herhangi bir beis yok, ama tabii ki halka arz edilen şirketleri de yatırımcıların çok iyi analiz edip yatırım noktasında bence konuya yaklaşması lazım. Çünkü bizim bir yatırımcı hani profilde tabii biraz şey vardı, işte halka arzsa işte 3-5 tavan gider hemen alalım falan tarzından ziyade hani biraz daha yatırımcı motifi, profesyonel yatırımcı motifiyle konuya yaklaşmak lazım. Şimdi Borsa İstanbul cephesine şöyle bir değinmek gerekirse, Melis, bir kere Borsa İstanbul'da ben az önce de bahsettim, yani bu hafta enflasyon verisine kadar biraz daha dış piyasalara odaklı bir yön olacaktır. İşte Amerika-İran görüşmeleri nasıl hareket ediyor? Özellikle de tabii ki onu da değinmeden geçemeyeceğiz. Küresel ölçekte bu yapay zeka, yarı iletken, yani teknoloji şirketlerinin performansı nasıl seyredecek? Hani burası da önemli. Yani sürekli bir sermaye harcamaları var. Sürekli bir harcama var. İşte az önce ülkeler için söylediğimiz bu tahvil getirilerindeki yükseklik borç seviyelerini arttırıyor dediğimiz unsur. Teknoloji şirketleri, yüksek capex dediğimiz sermaye harcamalarına giden şirketler için de geçerlidir. Yani sürekli bir harcama var ve harcadıkça daha borçlu oluyorsun. O borçlandıkça zaten risk primin daha da artıyor. Küresel ölçekte bir de tahvil getirilerinde bir yukarı doğru hareketlenme varken, hani borcu borçla kapattığın bir unsur, bu da bir kısır döngü ve daha yüksek tahvil maliyetleriyle borçlanmaya başlıyorsun. Tabii ki böyle bir süreç olunca bu kadar yüksek harcama, peki gelir nerede? Kar ne zaman elde edilecek? Ne zaman yatırımcı daha yüksek karlara maruz kalacak? Şimdi bunları da tabii ki düşündüğümüz zaman yapay zeka ve teknoloji, yarı iletken sektöründeki hisselerde de geçtiğimiz haftadan bu yana bir satış baskısı var. Şimdi burası da yurt içi cepheyi tabii ki haliyle etkiliyor, ama biz Cuma günkü açıklanacak enflasyon verisine kadar İran görüşmeleri, yapay zeka ve yarı iletken sektör hisselerine odaklanacağız. Ama Cuma günkü gelecek olan veriyle beraber daha yumuşak bir datanın gerçekleşmesi durumunda, mesela %1'in altında artış gösteren bir aylık enflasyon verisiyle, bence Borsa İstanbul'da artık 15.200'lerin daha üzerini test edecek. 15.800'lere doğru acaba bir yukarı doğru fiyatlama mı bizi bekliyor noktasında konuya yaklaşabileceğimiz yükseliş hareketleri başlayabilir. Ama bugün itibariyle söylemek gerekirse, yani ben eğer bugün içinde bulunduğumuz an itibariyle bir yukarı doğru fiyatlama görmek istiyorsam, ya da mevcut yükseliş hareketlerinin biraz tempo kazanması için en azından 14.340 direncinin aşılması gerekiyor. Yani bu seviyenin altında kaldığımız sürece yönü aşağı okumak lazım. Ama bir daha hatırlatıyorum, Cuma günü açıklanacak olan Haziran enflasyon verisi Borsa İstanbul'daki yön tahliye noktasında beklentilerden daha kuvvetli tonda belirleyici olacaktır.
1: Peki şimdi bu beklentiler dahilinde bir veri alırsak eğer, özellikle hangi sektörler öncülüğünde bir yukarı yönlü hareket başlama ihtimali yüksek?
0: Tabii ki bu sektörde yani bu dönemde bankacılık sektörü ciddi gol yedi. Çok da normal, çünkü sene başında gelmiş olduğumuz süreçte Merkez Bankası'nın bir dezenflasyon sürecin devam etmesiyle beraber faiz indirimlerinin de sürdüreceği ilişkin bir beklenti vardı. Bu beklenti de otomatik olarak bankaları destekliyordu. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada konuşuyoruz işte, yani FED 3 adet faiz arttırır mı? 2 adet faiz arttırır mı? 1 adet zaten kesin faiz arttırır tarzında yorumlarda bulunuyoruz. Şimdi bizim böyle bir atmosferde yapmış olduğumuz FED'e ilişkin yorumların esnasında Merkez Bankamızla alakalı, hani faizleri arttırmaz ya da faiz indirecek demek en azından mevcut atmosfer dahilinde çok da doğru değil. Zaten merkez de hani bunun sözlü yönlendirmesini çok net bir şekilde yapıyor. Ama işte bu enflasyondaki yumuşama, işte dezenflasyonu sürecin biraz daha etkinliğini gösteriyor olduğunu biz görebilirsek, bu bankacılık sektörüyle beraber, holdinglerle beraber, bir miktar otomotiv ve gayrimenkul sektörü, yani faizlere duyarlı sektörler eşliğinde, yani yönü biraz daha yukarı doğru okuyabiliriz. Ama dediğim gibi, yani bankaların canlanması çok daha hani kuvvetli bir olasılık olacaktır. Ve zaten bankaların canlandığı bir atmosferde de BIST 100 endeksinin 15.200'lerin üzerine çıkıp 15.800'lere doğru hareket etme potansiyeli de oldukça kuvvetli olacaktı. Ben birazcık daha bu taraftayım. Yani ben biraz daha pozitif taraftayım. Ama dediğim gibi yani cuma günkü enflasyon verisini görmeden de çok keskin yorum yapmak doğru olmaz. Çünkü çok belirleyici bir data olacaktır. Hatta şu anda yani mevcut atmosfer itibariyle içinde bulunduğumuz negatif ruh halimizi bile hani pozitif tarafa çevirecek, yani bu negatifliği dağıtacak ölçüde bir veri olabilir cuma günkü Haziran enflasyon verisi. Yani bu datayı görmeden belli bir yöne doğru çok kuvvetli pozisyon açma iştahında yatırımcıların bence bulunmaması gerekiyor.
1: Peki bir de faiz beklentilerini alalım bu yıl için. Şimdi eğer ki normalleşme devam ederse enflasyon tarafında petrol fiyatları da düşüyor malum.
0: Orada FED belirleyici olacak.

0: sonra faiz indirimi olur mu olmaz mı noktasında tartışacağız ama ben bu yıl itibariyle hani en azından şu atmosferde, yani Haziran enflasyonu %1 ya da %1'in altına gelse dahi hani %37 olan politika faizini çok kolaylıkla bu yıl itibariyle aşağı indirebileceğimizi düşünmüyorum. Yani %37 politika faizi kalır. %30-31 bandında da enflasyon ile yılı kapatırsak bu benim için hiç de sürpriz olmayacaktır.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Erencan Umut, Tribe Yatırım Araştırma Direktörü. Kolaylıklar dileyelim size de, iyi haftalar.
0: Herkese yayınlar, ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim, buradan da devam ediyoruz emtia gündemiyle. Bakalım emtia tarafında öne çıkan haberler neler? Petrol ve faiz arttırımı beklentileriyle altın geriledi. Analistler Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın hafta sonu yeniden karşılıklı askeri saldırılar düzenlediğini belirterek gelişmelerin petrol fiyatlarının düşüş seviyelerine ne kadar süre kalabileceğine ilişkin soru işaretlerini arttırdığını söylüyor. Diğer taraftan uluslararası gümüş piyasasında yapısal bir risk uyarısı var. Gümüş piyasasına yönelik kritik bir yapısal risk uyarısı geldi. Emtia analistleri tezgah üstü piyasalarda yoğun şekilde gerçekleştirilen kaldıraçlı kağıt gümüş işlemlerine karşılık son dönemde fiziki teslimat taleplerinde ciddi bir artış yaşandığını ifade ediyor. Ve Avrupa'nın doğalgaz stokları kış endişesini arttırıyor. 2026-2027 sezonuna son 15 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor Avrupa Birliği diyerek buradan Eda Karadağ'a dönelim. Gedirik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı, hoş geldiniz. Sizin petrole ilişkin beklentilerinizle başlayalım.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Şimdi son iki haftadır zaten petrolde bir düşüş hikayesi vardı. Özellikle Amerika ve İran'daki gerilimin azalması, gelen açıklamalar piyasayı destekleyince petrol fiyatları tabii ki en fazla tepkiyi vermişti. Ve özellikle bir açıklamalar öncesinde, yani 8 Haziran haftasında 96 dolarlar, 97 dolarları konuştuğumuz, yani bir miktar 100 doların altındaydı ama yine de tam olarak bir gevşemeden bahsedemiyorduk. O dönemlerde 96-97 dolarlardayken sonrasında başlayan düşüşlerle hani bugün 73-74 dolar bandını konuşuyoruz Brent petrol tarafında. Şimdi piyasa tabii biraz rahatladı ama ne yazık ki risk devam ediyor. Özellikle hafta sonu yine saldırı haberleri vardı. Sonrasında yeni haftaya başlarken teknik görüşmelere başlayacağız, saldırıları durduruyoruz dediler. Sonra İran bunu biraz yalanlar gibi açıklamalarda bulundu. Yani Amerika ve İran'dan gelen açıklamalar çelişkiliydi. Ama yeni haftaya başlarken piyasadaki fiyatlamaya baktığımız zaman piyasa o kadar endişeli olmadığını bize gösterdi. Yani artık biraz alışmışlar gibi oradan gelen açıklamalara, bu çelişkili açıklamalara. Dolayısıyla piyasa temkinli bir seyir halindeydi. Çok fazla tepkisini de vermedi. Özellikle gözler zaten yeni hafta açılışında petroldeydi. Yani olası böyle bir durum, bakalım petrolde yeniden mi yükselişi tetikleyecek dedik. Ama petrolde sınırlı da olsa kaybın devam ettiği görülüyor. Şimdi son gelen açıklamalar vardı yine. Teknik görüşmelere başlanacak şeklinde bazı haber akışları var. Mutabakat zaptının uygulanması konusunda İran ve Amerikalı teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde Doha'da bir araya geleceği belirtiliyor. O yüzden en azından piyasa diyor ki her ne kadar diyor bizim kafamızı karıştırsanız da öyle ya da böyle yine bir ortada buluşuyorsunuz, bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden de biz artık eskisi kadar negatif ayrışmıyoruz. O da tabii ki petrolü bu noktada aslında aşağı yönlü destekliyor diyelim. Şimdi bir önemli konu da şu. Hani düşüyor, destekliyor belki bu düşüşü diye düşünüyoruz ama yani yorumluyoruz ama burada önemli olan petrolün de bu seviyelerde kalıcı olması. Şimdi biz zaten savaş öncesinde 60-70 dolar bandını konuşuyorduk petrolde. Savaşla beraber tabii ki ortalık karıştı. Petrolde son hız yükseliş takip ettik. Şimdi yavaş yavaş son haftalardaki görünümle beraber hem sakinleşiyor hem düşüş eğimi içerisinde 70 dolar bandını şimdilik biz bir destek noktası olarak takip edeceğiz. Zaten petrolün 70 dolarında alt doğru gelmesiyle beraber durum daha da aşağı yönlü hızlanabilir. Böyle bir ihtimal var. Ama piyasa bir noktada artık diyecek ki tamam, yeteri kadar gerilimin azalmasıyla biz tepkiyi verdik. Petrolü sakinleştirdik. Petrol biraz dengelendi. Sonrasında önümüzdeki hikayelere bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyecek. İşte İran tarafını yine takip

0: ederiz? Çin'den gelecek talep nasıl olacak? OPEC tarafından gelecek açıklamalar var mı derken aslında yine arz ve talep, yani onun ana hikayesine odaklanacağız. Sonuçta arz endişeleriyle yükselmişti. Şimdi biraz bu endişeler durdu. Talep tarafı çok güçlü değil ama önümüzdeki süreçte tekrardan petrolde, talepte bir canlanma meydana gelirse bir miktar petrol fiyatlarının bu yükselmesine yol açabilir. O yüzden hani çok net artık bundan sonra yönümüz hep aşağısı, petrolde düşüş hikayesi devam edecek, 60 dolar veya 60 dolarların altını göreceğiz şeklinde bir yorum getirmek mümkün değil. Buralarda dengelenebilir, belki 70 dolarlarda kendisine bir destek bulabilir, bir süre buralarda oyalanabilir, haber bekleyebilir, yeni bir hikaye oluşsun bekleyebilir. O yüzden hani o ilk şokları atlattık diyelim. Biraz daha temkinli bir petrol var karşımızda. Bundan sonraki süreçte kendi hikayesine dönmeye başlayacaktır. Tabii ki Amerika ve İran meselesi ne yazık ki tam olarak biz defteri kapatamadığımız için oradan gelecek haber akışları da hala önemini koruyor. O yüzden gelen haberler, açıklamalar oradan yine ister istemez piyasayı etkiler. Yani iyi yönde geldiği sürece sıkıntı yok ama işler tam tersi yönde ilerlerse, piyasanın tadını kaçırırlarsa elbette petrol buna tepki verecektir. Ama artık piyasa bu kadar kötümser değil. Yani bugünkü fiyatlamayla da bunu görmüş olduk. O yüzden onlar da bir şekilde bence bir orta yol bulup artık buna nokta koyacaklardır diye düşünüyoruz. Piyasa da bu yönde düşündüğü için eskisi kadar çok sert fiyatlamaya gitmiyor. Daha temkinli kalıyor. Bu nedenle de ben biraz daha petrolde yavaş yavaş dengelenmenin oluştuğunu, temkinli bir dönemin başladığını ve yeni hikayeleri bekleyeceğini değerlendiriyorum.
1: Evet, peki o zaman altınla devam edelim. Orada da bir gerileme gördük, geçtiğimiz hafta 4000'in altına geriledik. Ne dersiniz görünüme ilişkin?
0: Şimdi altın tarafında da malum önce bir savaş bitti, altın böyle bir kaldı, soluklandı, epey bir soluklandı, hatta böyle çok tepkisiz kaldığını gördük. Şimdi de altında yeni bir hikaye başladı, Fed'in hikayesi. Yani altın artık jeopolitik risklerdeki görünümden değil, Fed tarafından gelen açıklamalar, Fed ile ilgili beklentilerle şekilleniyor. Şimdi normalde biz eğer bu savaş çıkmamış olsaydı Fed'den zaten faiz indirimini konuşuyorduk. Temkinli de olsa faiz indirimlerine devam etme ihtimallerini değerlendiriyorduk. Ama savaşla beraber dengeler değişti. İşte enerji fiyatları yükseldi. Enflasyon üzerinde baskı yarattı. Ne oldu? Avrupa Merkez Bankası ilk adımı atan banka oldu. Faiz artışına geçti. Japonya Merkez Bankası'ndan uzun bir aranın ardından faiz artışını gördük. Gözler tabii ki hem İngiltere'ye hem Amerika'ya çevrildi ama daha çok Amerika tabii. Neticede Fed nefes alsa, Fed öksürse piyasalar zaten etkileniyor. Dolayısıyla Amerika ne yapacak? Amerika'da tablo nasıl ilerleyecek diye bir sürü soru sorduk. Yeni başkan geldi, mesajlarını verdi, ekonomik projeksiyonlar yayınlandı ve Fed artık faiz artışına kesin gözle bakıyor dedik. Bunu dediğimizden beri zaten altın ivme kaybetmeye başladı. Şimdi burada artık altın bir faiz artışı ihtimalini bence yeteri kadar fiyatladı. Şu an piyasada dönem dönem birden de fazla, yani belki iki kez faiz arttırabilir senaryoları da konuşuluyor. İşte bu senaryolar aslında altın fiyatlarını etkiliyor diyelim. Altında biraz daha baskıya yol açıyor. Vadeli piyasadaki beklentilere bakıyorum. Ağustos vadeli, Ekim vadelilere. Geçtiğimiz haftalarda sizinle yayın yaparken 4200-4300 dolarlardaydı ama şu anda 4100 dolarlara gevşemiş. Yani bir miktar aslında kısa vadeli beklentilerde de bir yumuşama var. Neticede yılın kalanı açısından Fed için faiz artış hikayelerini konuşuyoruz. Beklentiler çok güçlü ve bu da dolar pozitif, altın negatif bir fiyatlamaya yol açıyor. Bu nedenle ben kısa vadedeki bu zayıf seyrin devam edebileceğini değerlendiriyorum. Ama belli bir yere kadar altın fiyatlar. Yani altın bir faiz artışını fiyatlar, ikiyi de fiyatlar. Ama zaten Fed'den bir 3 faiz artış ihtimali çok düşük, olası bir yılın kalanı için değerlendirecek olursak. Bu sefer altın diyecek ki ben yeteri kadar fiyatladım, ben tekrardan başka hikayelere yönelebilirim. O zaman ne olacak? Altındaki o baskı hafifleyebilir. Altında tekrardan biz yukarı yönde tepkiler de görebiliriz. Tabii ki bu ne zaman olur net bir şey söylemek çok zor. Ama bir süre en azından, özellikle de Fed acaba bir kez mi iki kez mi faiz artışına gider sorusuna cevap

0: cevap aradığımız bu dönemde biraz daha açıklamalar, Amerika'dan gelecek veriler belirleyici olacak. Dolayısıyla altın açısından da volatil bir dönem. Bu hafta da önemli bir hafta. Neticede şimdi yarın Haziran ayının son işlem günü. Çarşamba günü de Temmuz ayına başlıyoruz. Yani yeni bir ay ve yeni ayın ilk haftası da gözler Amerika'da istihdam verilerinde olacak. Perşembe günü saat 3.30'da tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Haziran ayı istihdam raporu geliyor. Dolayısıyla bir miktar Perşembe günü de 3.30 itibariyle hem altın özelinde hem de küresel piyasalarda oynaklıklar görülebilir diye düşünüyorum. Cuma günü de Amerika'da piyasalar kapalı olacak, tatil. O yüzden hani biraz daha yatay bir görünüm oluşur Cuma günü. Ama Perşembe günü ben biraz daha piyasalarda hareketlilik beklediğimi belirtmek isterim.
1: Evet, peki gümüş için ne diyelim? Orada da çünkü biraz önce başlıklarda da aktarmıştık. Gerçek gümüşe olan talebin arzı zorlamasıyla birlikte piyasada sert fiyat hareketleri gelebilir diyor analistler. Ve de gümüş fiyatının 300 dolar seviyesine kadar çıkabileceği öngörüsünde bulunuyorlar. Siz ne dersiniz?
0: Şimdi mesela burada vade nedir? 300 dolar telaffuz ediliyor da ne kadar sürede bu hedefleniyor veya bekleniyor diyelim. Aslında bu soruya bir cevap verilmesi lazım. Çünkü biz ne gördük? Yılbaşında zaten altında da olsun, gümüşte de olsun çok hızlı bir yükseliş vardı. İşte gümüşte 120 dolarlara varan bir yükseliş takip ettik. Ama hatırlayacak olursak gümüşte geçtiğimiz yılın son çeyreği itibariyle yavaş yavaş bir kıpırdanma başlamıştı. Yani uzun bir süre gümüş çok temkinli, çok sakin kaldı. Hatta biz geçtiğimiz yıllarda özellikle de bu yeşil enerjiyi konuştuğumuz dönemlerde hani gümüş tarafında hareketlilik söz konusu olabilir şeklinde beklentiler olmasına rağmen gümüş istenilen hareketi uzun bir süre vermedi. Geçtiğimiz senenin son itibariyle başladı. Bu yılbaşı 120 dolarlara kadar yükseldik. Sonrasında gümüşte artık o hikaye sonlandı ve yerini satışlara bıraktı. Şimdi son dönemde dolar da güçlenmeye başladıkça gümüş üzerinde de bir baskı yaratıyor. Ne oldu? Gümüşte de yükselişlerde zayıf kalıyor. Şimdi baktığımda 58 dolar bölgesindeyiz. 58 doların üzerindeyiz an itibariyle. Yani 59 ve 57 dolar aralığında yeni haftaya başlamış gümüş. Ve son günlerde yani geçtiğimiz haftadan bu yana ortalamada 55 dolarlardan hep destek buluyor. Neticede bu Fed hikayesinden sebep gümüş de ivme kaybetti. Geçtiğimiz hafta da bazı açıklamalar vardı. Beklentiler iyice güçlenmişti. Bu gümüşü 55 dolarlara kadar gerilemesine yol açtı. Şimdi bir toparlanma çabası olsa da Fed kaynaklı en azından en taze hikaye. Gümüşte de çok kısa vadede bir yükseliş beklentisi ne yazık ki oluşamıyor. Vadeli piyasada da en mesela Ekim vadeli fiyatına baktığım zaman 60 dolar civarında bir beklenti var. Yani şu anda da 58 dolarlardayız. Vadeli piyasada da çok güçlü bir beklenti yok. Yani talepte bir canlanma olsa bile bu gümüşü tekrardan alıp da çok hızlı bir şekilde yükselişi desteklemeyebilir. Yani o yüzden 300 dolar diye bir beklenti oluşturuyorlar ama hani neye göre, gerekçeler nedir veya vadesi nedir? Yani bir yıl sonra mı, 2 yıl sonra mı, ne zaman? Bunu görmek lazım. Çünkü kısa vade açısından hani bu yıl için konuşacak olursam en azından hani böyle bir 300 dolar beklentisi şu anda ben pek fazla duymadım diyebilirim. Bana çok da gerçekçi gelmiyor açıkçası bu 300 dolar hikayesi.
1: Evet.
0: Kısa vade için beklentilerin de zayıf olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz doların seyri, talep durumu, Fed'in hikayesi derken gümüş açısından da hareketlilik söz konusu olacaktır.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Eda Karadağ. Size de kolaylıklar dileyelim şimdiden. İyi haftalar.
0: İyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Efendim, burada tamamlayalım. Piyasa saatini 13'te yine birlikteyiz yatırım günlüğünde.

geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion. İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Gündem böyle. Otobit'te.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
10: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına hızlıca bir göz atacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk şirket haberiyle başlayalım. ARD yazılım diyelim. 7 bin dolarlık yeni bir iş alındığını açıkladı şirket. Aslında tek başına sözleşme tutarı şirketi baştan aşağı değiştirecek bir tutar olmasa da önemli olan tabii bu noktada iş akışının devam edebilmesi. Zaten son dönemde şirket üzerinde sık sık kamu odaklı iş haberlerini takip ediyorduk. Piyasada tabii bundan sonra şirket yeni iş almaya devam ediyor mu sorusu daha fazla odaklanıyor. Dolayısıyla da bu haberde önemli bir olumlu tarafta değerlendirilebilir diyelim. Ve ise performansına baktığımızda %1'lik bir artı tarafta fiyatlama görüyoruz. Yılın başından bu yana zaten %70'lik bir primi vardı ARD Bilişim'in. Son bir ayda bir miktar soluklansa da haftaya zaten satıcılı başlamıştı ama daha sonra yönünde yukarı yönlü çevirdiğini takip ettik. Bundan sonra tabii ki yatırımcılar tarafından yeni sözleşmelerinin devam edip etmeyeceği de takip edilebilecek haber başlıkları olacaktır da diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Balsu Gıda'dan bir haber başlığı var. 4,6 milyar liranın sermaye avansı olarak şirkete aktarılmasına karar verdi. En son bir holdingin hisse satışından elde ettiği bir kaynaktı bu ve bu kaynağı da öz sermayesini güçlendirmek için kullanacağını açıkladı. Aynı zamanda planlanan sermaye artırımı için de kullanılması öngörülüyor diyelim. Hisse performansı %5'e yakın bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Tabii bu karar finansal yapısını güçlendirmeye yönelik bir adım ama bundan sonra tabii piyasanın sorduğu bir soru da şirket bu kaynağı nerede kullanacak ve bundan sonraki büyüme planında nasıl işine yarayacak olacak. Dolayısıyla da son bir ayda %30'luk bir toparlanması vardı. Bugün sert bir satış baskısı Balsu Gıda'nın paylarında takip ediyoruz diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Türk Altın İşletmelerinden bir haber başlığı geldi. Europower'dan devam edelim. Europower Enerji'nin sermaye tavanının 5 milyar liraya kadar yükseltilmesi tescil edildi. Tabii bu tarz haberlerde en çok karıştırılan başlıklardan bir tanesi sermaye tavanının arttırması. Çünkü hemen sermaye arttırımı yapılacağı anlamına geliyor şeklinde anlaşılabiliyor. Bu da tabii şirketin önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyacağı elinin daha rahatlatabilecek bir adım olarak aslında okunması daha doğru olur diyelim. İşte performansında 0,2'lik bir yüzdesel bazda geri çekilme görürken zaten yılın başından bu yana %140'lık bir getirisi vardı. Haftaya alıcılı tarafta başladı ve daha sonra yönünde yeniden aşağı yönünü çevirdiğini de takip ettik. Aslında son dönemde güçlü performans gösteren bu tarz hisselerden bu tarz zaten kar satışları da

aslında piyasa açısından sağlıklı da okunabiliyor diyelim ve bir sonraki aslında son şirket gelişmesine bakalım. Türk Altın İşletmeleri diyelim. Oradan tabii takip ettiğimiz bir mahkeme haberi vardı. Çanakkale Altın Gümüş Maden Projesi için verilen ÇED kararının yürütmesi kesin olarak mahkeme tarafından durdurulduğu açıkladı. Özellikle son haftalar zaten bu başlığı çok fazla konuşuyorduk. Bu tarz şirketler için yeni maden varlığının alımı, diğer taraftan da devam eden hukuki süreçleri zaten değerlendirdik. Bu haberde bu başlıklar aslında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Çünkü madencilik şirketlerinde yeni proje demek, gelecekteki üretim demek. Dolayısıyla da böyle kararlar da doğal olarak yatırımcıların da dikkatini çekebiliyor diyelim. Gün özelinde %2'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Yine yıl genelindeki performansına baktığımızda %13'lük bir getirisi vardı. Buna rağmen son bir haftada %10'luk eksi tarafta geri çekilmeler dikkat çekiciydi. Aslında bu kararın son ermesiyle beraber de yatırımcılar tarafından baktığımızda tabii hukuki süreci daha da fazla yakından takip edeceği anlamına geliyor. Şu an için fiyatlamalara da yansımalarını da zaten takip ediyoruz diyelim. Haftanın ilk işlem günü özelinde zaten Borsa İstanbul'da haftaya yükselişle başladık. Genel olarak olumlu bir tablo takip ederken haftanın geri kalanında önemli şirket haberlerini aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalardaki şirketleri konuşuyor olacağız. Saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: yaşasın gel.
1: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Yeni nesil gayrimenkul mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atacağım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz.

0: Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 31 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 30, Karabük 32, Rize 26, Samsun 29 derece. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 8 derece. Malatya 32, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 21 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36, Diyarbakır 37 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği

Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen müzisyen Murat Evgin.
2: Bugünleri de mi görecektin? Çok garip günler.
1: Dünya çapında hangi dizinin müziklerini yaptı?
3: Hala dizinin adını bilmiyorum ben. Söylemiyorlar hangi kanal, hangi platform diyorum, onu da söylemiyorlar falan. Sonra bir gizlilik anlaşması ve bir baktım.
1: Yazı Özledim şarkısının hikayesini.
3: Şarkı çok ilginç. 2015 yılında kaydetmişim ben bu şarkıyı bilgisayarımda ama yarım.
1: Yapay zekanın sanatta kullanılmasını nasıl değerlendiriyor?
3: Biliyorsun yapay zeka dönemi. Her şeyin insan emeğinin hiçe sayıldığı.
1: Murat Evgin için müzik yolculuğu kolay mıydı, zorlu mu?
3: Çok engellemelerle ve görmezden gelinmelerle geçen bir yolculuktu.
1: Bunda Karayel'le Yıldızlı Sohbet

0: Öğle ortasındayız, saat 12. Ben Sema Ertekin. Gayrimenkul raporuna hoş geldiniz. Gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin büyümesini etkileyen en stratejik alanlardan biri. Bir tarafta faiz ortamı ve finansmana erişim koşulları, diğer tarafta artan inşaat maliyetleri, kentsel dönüşüm ihtiyacı ve değişen yatırım tercihleri. Tüm bu dinamikler hem konut üreticilerinin hem de yatırımcıların kararlarını yeniden şekillendiriyor. Öte yandan gayrimenkul yatırım ortaklıkları da yalnızca yeni projeler geliştiren yapılar değil, aynı zamanda sermaye piyasaları ile reel sektör arasında köprü kuran önemli yatırım araçları olarak öne çıkıyor. Peki sektör yılın ikinci yarısına nasıl giriyor? Konut talebinde son tablo ne söylüyor? Yatırımcı bugün hangi projelere yöneliyor? Hepsini konuşacağız ve stüdyomda konuğum Lüksera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sema Hanım.
0: Öncelikle 2026'nın ilk yarısındaki Türkiye'de gayrimenkul sektörünün tablosunu değerlendirelim. Nasıl görüyorsunuz? Tablo bize ne söylüyor? Durum nasıl? Satışlar nasıl?
1: Şöyle başlayalım. Mayıs verileri tabii 93.333 adetle şey yapıldı. Mayıs'ta takvim etkisi olduğu için biraz 2025'e göre baktığımızda ciddi bir düşük var gibi gözüküyor. Ama aslında çalışma gün sayılarına baktığımızda birbirine yakın. Yani orada. İlk 5 ayda ise 569 bin konut Türkiye geneli satıldı. 2025-2026'ya baktığımızda %6'lık bir düşüş var. Dediğimiz gibi bu Mayıs'taki düşüşte baktığımızda aslında birbirine paralel olarak gidiyor. Birinci el ve ikinci el arasındaki makas da işte 1/3'ü yeni konutlar, 2/3'ü de ikinci el konutlar olarak devam ediyor. İpotekli konutlarda bir miktar geçen yıla göre artış var kredili satışlarda. O da bankalardaki konut kredi faizleri halen yüksek devam ediyor ama bu tasarruf finansman şirketleri ciddi bir şekilde bu tarafta biraz pay kazanmaya başladı. O tarafta biraz ipotekli konut satış adetlerini o da artırıyor. Ama totale baktığımızda 2025-2026 birbirine paralel, birbirine yakın seviyede devam ediyor.
0: Peki ikinci yarısı için yılın öngörünüz nasıl? Yaz aylarında hareketlenir mi sektör?
1: Ya konut biliyorsun temel ihtiyaçlarımızın başında. Evet. Yani barınma.
0: Öncelikle ihtiyacı. Barınma tabii. Barınma, ama sonra da yatırım.
1: Evet, hem barınma hem yatırım iki taraflı. Faiz tabii bu işin en önemli aktörü. Yıl başına geldiğimizde biliyorsun Merkez Bankası faiz indirimine başlamıştı. Sonra savaştan dolayı biraz daha durağan pas geçme durumları oldu. Evet. Faiz indirimiyle beraber tekrar daha piyasa hareketlenir. Zaten oturum ihtiyacı olan ihtiyaç

0: Maaş olan durmuyor. Gerçekten kontunu alıyor. Yatırımcı bir kısıt daha ürkek davranıyor ama diğer enstrümanlarda da baktığınızda işte altın yılbaşındaki geldi seviye, evet. Şu an geldi seviye aslında uzun vadeli gayrimenkul en güvenilir yatırım araçlarının başında geliyor. Kısa vadede 1-2 ile baktığınızda bazen bir başka enstrüman yukarı çıkabilirken 10-15 yıllık periyotlar baktığımızda gayrimenkul bir de hem değer artışı var hem kira geliri var. 2 çarpanın 1 ile aldığınızda gerçekten konut en iyi yatırım araçlarının başında geliyor. Onun için de yine ihtiyaç var. Teveccüh de gösteriyor vatandaşlarımız. Şu anda da devam ediyor.
1: Amortisman sürelerinin de daha aşağıya çekildiğini biliyorum değil mi?
0: Doğru. Önceden yani 20-25 yıla kadar uzayan bir süreç vardı. Şu anda bu faizin yüksek oluşundan dolayı hatta bazı yerlerde 15 yıl, 18 yıl civarında bir amortisman süreleri oldu. Orada da bir ciddi düzeltme yaşandı. Ama dediğimiz gibi kont bir örnek yani 100 liraya bir kont aldığınızda işte X yıl sonra 200 lira olduğunda bu bir değer artışı. Bir de kira gelene ekledi aslında totalde daha yüksek bir getiriye kavuşmuş oluyor.
1: Şimdi barınma sebebiyle alındığında evet onu zaten hemen alıyorsunuz ama bir de yatırım sebebiyle almak var ya o açıdan sormak istiyorum. Şimdi konut satın alma zamanı mı? Eğer yatırım ya amaçlı şöyle, düşünüyorsanız.
0: Baktığınızda 2 yıldır fiyatlar reelde yani enflasyonun 3-5 puan altında getirdi. Aslında şu anda alın zamanı biz sektörü açısından baktığımızda inşaat maliyetlerinin üstüne koyduğumuzda aslında fiyatlar bugün daha ileride olması lazım ama piyasanın biraz yatay seyrinden dolayı bir tık daha fırsat ve avantajlı noktalar, projeler de var. Orada da biraz daha markalı kont projeleri öne çıkıyor. O tarafta daha prim potansiyeli yüksek oluyor. Ürün tipi biraz daha seçici olmak lazım. Yani yeni gelişen trendler var. Şimdi kompakt yaşam var. İşte tek haneli yaşamlar biliyorsunuz ülkemizde epeyce arttı.
1: Daha da küçük metrekarelere eğilim var son dönemde.
0: Ya orada da maalesef işte biliyorsunuz nüfus oranımızdaki doğum oranı çocuklu aile sayıları düşüyor. İşte 2014'te 2,5 milyon tek haneli yaşam varken bugün 5,5 milyona geldi. Yani toplumun neredeyse 5 haneden bir tanesi tek haneli yaşam. Onun için daha küçük üniteler tabii ihtiyaç haline geliyor. Büyük üniteler evet ferah kullanma açısından güzel ama fiyat ve erişilebilirlikle ilgili ve aidatı, bakımı, ısınması, soğutması dezavantaj yaratıyor. Ondan dolayı da metrekareleri biraz daha küçülüyor, daha kompakt hale geliyor. Bize mesela son yaptığımız projelerde bu piyasa arasımların neticesinde konseptli tasarım mimariyi geliştirdik. Topkapı'daki projemiz var mesela E5'e çok yakın işte hastaneler, üniversiteler o bölgede. Orada ürün tipi tamamı 1+1 ve 2+1'den oluşturduk. Çünkü bölgenin ihtiyacı olan ürün tipi bu. Şu anda da müşteriler güzel bir teveccüh gösteriyor. Onu ona göre ayarlayabiliyoruz.
1: Peki hangi projeler daha çok ilgi çekiyor? Şimdi metrekareler evet minimuma gidiyor evet. Ama şimdi yapay zekanın, teknolojik gelişmelerin son derece hızlandığı bir dönemdeyken özellikle hangi projelere ilgi daha yoğun?
0: Şöyle yani tabii projenin segmentine göre, hedef kitlesine göre değişiyor. Biraz önce bahsettim. Topkapı projesindeki hedef kitle, o bölgedeki hastane çalışan, üniversite çalışan, üniversitedeki öğrenciler, çevredeki iş, ofis bloklarındaki yaşam, oradaki ünite tipi farklı oluyor. Ama mesela Kayaşehir'de proje yaparken orada aile yapısı, çocuklu ailelere göre daha büyük üniteler, 3+1, 4+1, 2+1 olan ünite tipleri ihtiyaç oluyor ve ona göre tasarım ve dizayn yapılıyor. O konuma, lokasyona göre değişebiliyor. Ama şu var, dediğimiz gibi yani böyle noktası, lokasyonu iyi olan projelerde ve tasarım ve konsept itibariyle gerçekten güzel gelişmiş olan projeler prim potansiyeli de iyi oldu. Yani bugün aldığınızda yarın için değer kazanması, değer artışı da daha müspet şekilde oluşuyor ve alan yatırımcılar da para kazanmış oluyor.
1: Peki gayrimenkul yatırım ortaklıklarının sektördeki rolü nasıl değişti son zamanda?
0: Şöyle, gayrimenkul yatırım ortaklıkları Türkiye'de şu anda yaklaşık 51-52 tane gayrimenkul yatırım ortamı borsaya kotevi açık olan şekilde var. Daha önce daha çok böyle turizm, AVM yatırımlarında vardı ama bizim gibi konut geliştirileri son dönemde daha arttı sayısı. Bunlar da hani finansal erişim, piyasalar erişim, finansal enstrümanlar erişim konusunda daha avantajlı oluyor. Vatandaşımız da artık bu konudaki bilinçlerimiz zaman zaman artıyor. Daha önce tam bu ayrımı yapamamaktaydı ama GEO'ların daha farklı ve daha inovatif çözümleri de olabiliyor. Bu tarafta bir artış söz konusu. Bizler de mesela hisse senetlerimizi alanlar diyelim ki bir daireye, üniteye işte bugün 10 milyon TL alamazken G10 yatırım hissesine yatırım yapıp daha küçük rakamlarla aslında konta erişebilir bir hale gelmiş oldu bir diğer taraftan baktığımızda. İşte bizim yaptığımız projeler kar ürettikçe, mali verilerimizi bunlara yaslandıkça hisselerine değeri artmış olacak. Ve bu tarafta da işte diyelim ki daire alıp

0: O kadar bütçesi olmayan bir yatırımcı da hisse senetlerini pay alarak bu gelirden pay almış olacak.
1: Önemli bir de işbirliğiniz var. Uygun ödeme şartlarıyla hayata geçirdiğiniz ve kurası da yakın olduğu aynen, için aslında söylemenizi isterim.
0: Şöyle biliyorsunuz yani konut ihtiyacı çok ama erişebilir konut gerçekten çok az. Çünkü arsa maliyeti çok yüksek, yapım maliyetleri yüksek ve bunu ortaya çıkarmak için gerçekten ciddi fedakarlık yapmak lazım. Biz de Sultanbeyli Belediyesi ile beraber, Sultanbeyli Belediyesi'nin iştirak şirketi var, Sulkon AŞ ve Lüksera GEO bir işbirliği yaptık. Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne yakın bir lokasyonda 15 dönüm arazi üzerine 445 konut, 13 tane de ticariden oluşan Sulkent projemizi tasarladık ve ruhsatını aldık. Şu anda inşası başlamış oldu. Belediye başkanımızla beraber el ele verdik ve burada iki tarafta gerçekten ciddi bir fedakarlık yaparak ilk etaptaki satışlarda çok ciddi bir fiyat avantajı yarattık. Ne diyeceksiniz? 2 artı 1 daireyi 85 metrekare markalı bir konut projesini 6 milyon 299 bin TL'den %30 peşin, 1 milyon 890 peşin, kalan da 30 ay eşit taksitlerle faiz yok, vade farkı yok, enflasyon farkı yok. Gerçekten iddialı bir şey oldu. Bugünkü maliyetlere baktığımızda gerçekten bunu yapabilmek çok mümkün değil.
1: 85 metrekare dediniz,
0: evet, 85 metrekare 2 artı 1 için. O bu şekilde ve ciddi de bir teveccüh oldu. Çok talep var. Bundan dolayı yine belediye el ele verip kura çekilişi modeline geçtik. Şu anda işte 19 Haziran ve 30 Haziran arasında yani yarın son kura çekilişin başvuru süresi. Ciddi de bir talep var. Yarın son başvurular kapanmış olacak. 4 Haziran Cumartesi de noter üzerinde.
1: Temmuz'da.
0: 4 Haziran Temmuz'da noter çekilişimiz ama başvuru yarın son.
1: Yarın son.
0: Yani 30 Haziran son. Ciddi teveccüh var çünkü böyle hakikaten erişebilir konuta ihtiyaç var. Bunu da gerçekleştirmek bugünkü maliyetle kolay değil. 2 artı 1 bir daire dediğinizde bugün hani tabiri caizse mahalle arası bu fiyatlar artık yokken markalı bir konut projesinin 6 milyon 300 bin lira buna erişebilmek gerçekten ciddi bir avantaj sağlıyor. Onun için de ciddi bir teveccüh var.
1: Peki yabancı yatırımcı ne durumda?
0: Yabancı yatırımcı tarafı maalesef her gün kan kaybından devam ediyor. Mayıs'ta yaklaşık %15'lik bir düşüşle 1387 adete düştü. O tarafı maalesef tam toparlayamadık. Çevredeki savaştan dolayı aslında bu barış olduktan sonra Körfez'den tekrar bu tarafa bir akış olacağını bekliyoruz sektör oyuncuları olarak. Çünkü baktığımızda bu coğrafyada en güvenli liman ülkemiz oldu, İstanbul oldu, Türkiye oldu. O taraftan bir fırsat penceresi açılacaktır. Evet. Ama bizim de hem kamu hem yerel olarak hani bazı bürokratik düzenlemelerde daha seçici olmamız lazım. O tarafta geçmişte maalesef ciddi hatalar yapıldı. Ondan dolayı da yoksa ilgi çok güzeldi baktığınızda 2022 öncesi. Daha sonraki bazı değişimler bir takım da mesela siyasilerin hani yabancıları dışlayan konuşmalarından dolayı bir kısım yabancı yatırımcı kaçırmış olduk ama inşallah bunlardan gerekli dersi çıkartırız hepimiz hem sektör hem kamu ve tekrar yabancı yatırımcı. Çünkü mesela Londra, Dubai diğer ülkeler biliyorsun ciddi bir pazarlama evet. yapıyorlar ve ciddi bir şekilde de o taraftan mal satıyorlar. Biz bunu neden yapmayalım yani?
1: Peki son dönemde özellikle akıllı projeler, sürdürülebilir projeler, evet. yatırımcının eğilimi ve ilgisi açısından karar konusunda ne kadar etkili?
0: Şöyle biz geçen sene Nivera 2030 diye bir basın lansmanımız vardı. Sene sonunda işte 2026'da 4 tane proje açıkladık ve biz de gerçekten dijital ve teknoloji çok yakından takip eden bir şirketiz. Çünkü konvansiyonel bir sektör olmamıza rağmen yine çünkü artık dünya değişiyor. Yani nasıl ki işte elektrik bulundu, bir değişim oldu. İnternet geldi, bir değişim oldu. Tüm hayatımızda, işlerimizde, evlerimizde yapay zeka da aynı şekilde bir gerçekten bir devrim, bir değişikliği. Şu an içinde olduğumuz için tam hissetmiyoruz ama sonradan geriye baktığımızda o değişimi tam net hissedeceğiz. Bu değişim var. Bizler de bunu hem şirketimizin şu an kendi birimlerimizde uyguluyoruz. Zaten yapay zekadan sorumlu arkadaşlarımız var. Bütün ekiplerimize bunların eğitimlerini veriyoruz. Özellikle satış, pazarlama, finans bölümlerinde artık bu kullanılması olması olmaz olan şeylerin başından geldi. Konut projelerinin tasarımında daha sürdürülebilirlikle ilgili dediğiniz gibi çok önemli. Hı hı. Yeşil enerjiyle ilgili. Hı hı. İşte atık suların değerlendirilmesi, enerjinin temiz enerji olması, oradaki tasarımlarla ilgili zaten elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Dijitalleşmeyle ilgili yani internete erişim, oradaki şey artık insanlar buna bakıyor yani. Çünkü hepimiz mobil ve online olarak hı hı. Evde olsun, işte olsun çalışıyoruz. Bu tasarımlar şey yapıyor. Kullanılan malzemelerle ilgili ciddi bir dönüş var. Ondan sonra tasarımla ilgili dönüşüm var. O tarafta da biz gerçekten ciddi bir atılımlar yapıyoruz.
1: Peki Türkiye

0: genelinden önce tabii İstanbul'u konuşalım aslında. Önümüzdeki dönemde öne çıkacak bölgeler var mı yatırım açısından sizce?
1: Ya tabii ki.
0: Zaten bildiklerimiz var
1: bildiklerimiz,
0: az çok.
1: Bildiklerimiz var. Şöyle, İstanbul zaten Türkiye'nin kalbi biliyorsunuz, evet. Yani hani İstanbul'da bir gelişmiş olan ilçelerimiz var, bir de gelişmekte olan ilçelerimiz var. Şehrin kuzey yakası şu an daha çok gelişmeye açık olan ve prim potansiyeli daha yüksek olan, işte Arnavutköy diyebiliriz.
0: Evet, havalimanının olması da çok kıymetli orada.
1: Asya yakasında bizim şu an proje yaptığımız Sultanbeyli, bu da mesela daha önce çok olmayan bir ilçeydi ama hakikaten şu anda o bölgenin parlayan yıldızı. Bir kuzey tarafının şöyle bir avantajı var. Deprem zemin tarafından daha sağlam biliyorsunuz. Hı hı. Yani kuzeye gittikçe daha kayalık oluyor. Marmara Denizi'ne doğru daha az şey oluyor. O taraftan bir avantajı var. Bir de işte Kuzey Marmara yolunun açılışından dolayı o tarafta da ciddi bir artık ulaşım rahatlaması oldu o tarafta. Mesela bizim yaptığımız proje Paşaköy gişesinin hemen yakınında, bir baktığınızda bu taraftan gittiğinizde 40-45 dakikada oraya ulaşabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. Bu bölgeler şehrin yeni gelişim aksları olduğu için bu bölgede yatırım yapan diğer merkezlere göre daha fazla kazanacak. Çünkü biliyorsun doymuş olan bir yer vardır. Tabii. Bir de daha gelişecek olan bir bölge vardır.
0: Fırsat.
1: Evet, fırsat.
0: Şu anda.
1: Fırsat. Onun için bu taraf zaten teveccüh ediliyor. Niye? İşte bundan örnek söylüyorum. Ne diyelim, 15-20 sene önce işte Sancaktepe ya da bir başka ilçede baktığınızda fırsatlar vardı ama artık oradaki fiyatlar belli bir seviyeye geldi. Arsa maliyeti belli bir seviyeye geldi. Burası da 10 sene sonra o bölgenin yeni Kadıköy olacak, yeni Sancaktepe'si olacak, yeni Ataşehir'i olacak. O gözle baktığımızda bu bölgeler zaten yatırımı bilinçli olan kişiler de bunu göz önünde bulunarak bu taraflara daha çok geliyor, tercih ediyor.
0: Şimdi 2030'a giderken Türkiye'de gayrimenkul sektörünü şekillendirecek en önemli 3 trendi söyleyin desem. Ne dersiniz?
1: Ya şöyle, gayrimenkul
0: sektörün görünümü açısından.
1: Muhakkak. Şimdi yurt dışına da biz sürekli ziyaretleri yapıyoruz o tarafta da işte. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, Dubai'de olsun, Moskova'da trendler nereye gidiyor, pazar nereye gidiyor, şeyler nereye gidiyor. Tabii kendi ülkemizde farklı bir dinamikleri de var o taraflara baktığımızda. Ama şu var, biraz önce söylediğimiz kompakt, yani metrekare biraz daha küçülüyor, bu net olan bir şey zaten. Diğer metropollerde de bu var. Ulaşım akslarının daha şey olması lazım. Bizim İstanbul'da ulaşımla ilgili evet altyapılar gerçekten yapılıyor ama daha çok burada ihtiyaç kesinlikle var zaten bu tarafta. Sağlık tarafına baktığımızda aslında İstanbul artık şu anda bölgenin göz bebeği. Yani hem şehir hastaneleri hem özel hastane konusunda burada ciddi bir aslında diğer bölgelere göre daha fazlası var İstanbul'un tercih edilen bir bölge baktığımızda. Turizm yatırımında nispeten yeterli şu anda. Turizm yapılarında yeni bir yatırıma ihtiyaç gözükmüyor. Şu anki gözüken yapıya baktığımızda. Bir de service apartment denilen böyle daha farklı bir model var. Kiralama modeli var. Zaman zaman bu tarzdaki yapılar da tercih ediliyor. Ama dediğimiz gibi deprem gerçeği de var. Bir dönüşüm gerçeği de var. Zaten İstanbul'da o tarafta da bakanlığın verdiği destekleri sayesinde hakikaten şu anda hızlandı.
0: Evet, o kentsel yani, dönüşüm önemli. Ne durumda aslında? Onu da sormak
1: hızlandı.
0: Istiyorum.
1: Orada mesela örnek söyleyeyim, 15-20 yılda katlettiğimiz yolun yarısını 2-3 senede hızlandı. Yani hakikaten o tarafta ciddi bir özellikle
0: çok önemli destekler geldi değil mi?
1: Bakanlığın verdiği hibe desteği var. Bu sene sonuna kadar devam eden ve Dünya Bankası kaynaklı bir 3 milyon TL'lik bir kredi desteği var. Çok uygun faizlerle. Bunlar da ne oldu? Bir de belediyeler bazı yerlerde bir kat fazla vererek hakikaten normalde vatandaşımız onu yeni cebine yaptırma imkanı bazı bölgelerde yoktu. Bu desteklerle beraber ciddi bir dönüşüm oldu. Özellikle bazı ilçelerde yerinde dönüşüm. Tam arzu ettiğimiz gibi aslında kentsel dönüşüm meramımızı arzu ettiğimiz ada bazlıydı. Böyle büyük işte 10 dönüm, 15 dönüm, 20 dönüm araziler oluşsun. 20-30 bloklu apartmanlar yıkasın. Düzgün, peyzajı, otoparkı, girişi, çıkışı rahat olan olsun. Maalesef çok hak sahibi olunca uzlaşma daha zor oluyordu.
0: Tabii.
1: Ama şimdi tekli binalar, çiftli binalar, yerinde dönüşüm dediğimiz o şekilde. Bunlar ne diyoruz? Bir sıfırdan büyüktür. En azından Allah muhafaza bir deprem olursa can güveni sağlayacak yapılarımız olacak yani.
0: Evet, evet.
1: O şekilde ciddi bir dönüşüm oldu ve hareketlenme de devam ediyor. Şu anda da bir sürü ilçelerde baktığınızda her sokakta 3-5 şantiye devam ediyor.
0: Gayrimenkulde önümüzdeki yılların kazananı lüks projeler mi olacak yoksa erişilebilir konutlar mı?
1: Ya şöyle, her ürün kendi içinde fırsat penceresi barındırıyor. Erişilebilir konut tabii ki o taraftan da kazanılacak ama lükste de seçici lüks diyelim yani o tarafta. Çünkü orada birazcık arz fazlası pazarda var doğrusunu bakmak.

0: gerekirse bile bu yüksek faizle o tarafta biraz şu anda durağanlık var. Daha orta seviyede, daha erişilebilir konutlar şu an daha çok tercih ediliyor. O tarafta yatırım için gerçekten yani şu an baktığınızda bugün faiz zaman zaman cazip gözükse de ama işte bir sene sonra o faiz düşmüş olacak. Aslında bugün aldığınız konutta evet, o paraları alamayacaksınız yani. Kısa momentüme bakmamak lazım. Biraz da uzun projeksiyona baktığımızda konut gene daha fazla kazandırır.
1: Peki yapay zeka, işte veri analitiği, dijital pazarlama, tüm bunların hepsini aynı potada erittiğinizde süreçleri nasıl dönüştürüyor?
0: Ya dediğim gibi ya dijital
1: proje geliştirme süreçleri açısından
0: dijitalleşme zaten işimizin her tarafında var. İşte bakanlık BİM uygulamasında gelecek sene itibariyle zorunlu kıldı. İnşaat gerçekten kolay bir sektör değil. Yani baktığınızda 200'ü barındıran alt sektör bir sürü bir sürü detayı var. Bunlar üretimi hakikaten böyle dijitalleştirmek kolay işler değil. Ama biz ne kadarını yapabilsek, ne kadar entegre edebilsek ona uğraşıyoruz. Bunları başta hani modelleyip Singapur'da bir akıllı smart şehir projesi vardı. Daha önce incelemiştik. O bölgeyi baştan böyle tasarlayıp dijitalde ne var ne yok, nasıl yapılması lazım, çarpışanlar neler, hani buna şey deniliyor. Ondan sonra biz de şu anda yapabildiğimiz kadarıyla daha projenin tasarım aşamasında bunlar hepsini görüp ondan sonra minimum hatayla işi, ya işte bittikten sonra keşke şunu şöyle yapmasın, keşke bu böyle olmasın dememek için bunları tasarlıyoruz. Ekiplerimiz bunlarla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Artıyor ama önümüzdeki dönem daha da artarak devam edecek bu.
1: Yatırımcıya ne söylemek istersiniz? Gayrimenkul alırken neye dikkat etsinler?
0: Yatırımcıya şunu demek isterim. Bir, projenin lokasyonu gerçekten çok önemli. İki, tasarımı. Yani bazen 100 metrekare daire alırsınız ama öyle bir iyi kullanışlı olur ki 150 metrekare daire gibi şey olur. Bazen de 100 metrekare ama böyle şaplı odalar olur, tasarımı çok iyi düşünmemiş olur, çok daha verimsiz alan olur. Onu artık o gözle bakmaları lazım. Ondan sonra şu var, metrekareleri dediğimiz gibi küçülüyor. Küçük metrekareleri prim potansiyeli daha yüksek. Bu da doğruya doğru olan bir durum yani. Oturum içinse evet maksimum metrekareyi tercih edilir ama yatırım amaçlı düşündüğünde daha küçük üniteler daha ciddi bir, hem kirada daha ciddi bir gelir elde ediyor hem de uzun vadede prim tarafında daha iyi getiri elde ediliyor. Ulaşma akslarına yakın olması önemli dediğimiz gibi. Bir de gelişmekte olan bölgeler, gelişmiş bölgelere göre daha çok kazandıracak.
1: Tabii,
0: yani.
1: Elbette.
0: O ilçelere doğru daha fokus bakarlarsa orada daha çok getiri elde edeceklerdir.
1: Çok teşekkürler. Ne güzel anlattınız. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Devam edelim. Gayrimenkul sektörü konut fiyatlarının reel olarak düşmesiyle birlikte faizlerdeki düşüşünde sektörü hareketlendirmesini bekliyor. Arsav Ev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk sektöre ilişkin Avpara'ya değerlendirmelerde bulundu. Yeni yatırımlarına ilişkin konuşan Öztürk, bu yıl Polonezköy'de yeni bir projeye başlayacağız dedi.
2: Gerçekten şöyle, hani fiyatlar şu anda hani realde düşüyor ama geçtiğimiz yıllarda yüksek fiyat, aynı zamanda erişimle ilgili problemler açıkçası konuta sahip olmayla ilgili, özellikle de ilk ev sahipliği ile ilgili çok ciddi sıkıntılar doğuruyor. Mayıs'ta da aslında bu ortaya çıktı. Bir önceki yıla göre çok ciddi bir düşüşle geçirdi. Tabii Mayıs ayının bayram tatilinden dolayı çalışma günü düşüklüğü de buna bir etkendi ama yine de bir düşüş var. Burada tabii kredi faizleriyle ilgili beklenen düşüş gerçekleşmedikçe, toplumumuzdaki alım gücünde de bir artış olmadığı sürece, her ne kadar fiyat düşse de bu satışlara yansımıyor. Tabii burada yapılması gereken çok ciddi şeyler var. Yani çözüm önerilerimiz var. Çünkü artık iş hani bıçak kemiğe dayandı derler ya, o noktada. Çünkü bu barınmayla alakalı bir nokta olduğu için burada özellikle ilk ev sahipliği için ama orta yaka için, orta sınıf beyaz yakalılar için çok önem arz ediyor. Özellikle bu tür konut yapan geliştiricilere özel teşvikler yapılması gerekiyor. Yani tapu harcı gibi, bu süreçte finansman desteği gibi şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü bir taraftan da konut üretilmiyor da. Yani konut üretilmedikçe fiyatlar ne kadar geriye de gitse aslında hep yüksek kalıyor. Bir yandan da özellikle arsadan ev modellerine bir yönetmelik gelmesi gerekiyor. Çünkü vatandaşımızın

0: şu anda konut sahibi olabilmesinin en önemli etkenlerinden bir tanesi bu işe arsadan başlamak. Burada da tabii ki bunu bir sistem haline getirmek, bunu regüle etmek çok önem arz ediyor. Bu tarafta da hani kamunun bu birkaç tane öneriyi buradan sizin aracılığınızla iletmiş olayım.
1: Yüksek kredi faizleri ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar gayrimenkulde talebi nasıl etkiliyor? Faizlerde beklenen düşüş sektöre ne kadar hareket getirir?
0: Çok hareket getirir. Yani sondan başlayayım. Çok hareket getirir. Gerçekten şu anda insanlar zaten çok yüksek kira ödedikleri için eğer kira rakamları veya bunun bir miktar üstünde bir krediyle insanlar ev sahibi olabilse, böyle bir olanak açılsa ki işte 2010'lu yıllar böyle geçmişti ülkemizde ve sektör çok rahat günler geçiriyordu. Tamamen buraya gelmemiz gerekiyor. Yani insanların krediye erişmesi bir fokusumuz olması gerekiyor. Bir diğeri de gerçekten faiz oranlarının düşüp kira öder gibi ev sahibi olabilmesi gerekiyor. Bizim sahada da yaptırmış olduğumuz tüm araştırmalarda özellikle biraz önce de bahsettiğim kitle, beyaz yaka kitle gerçekten ev alma hayalini bugünkü faiz oranları fiyatlarla baktığımızda hayalini kaybediyor artık. Buna gerçekten bir çare bulmak gerekiyor. Tabii ki faiz düşüşü ülkenin genel konjonktürüyle alakalı bir husus ama en azından farklı yöntemlerle erişilebilirliği sağlamamız çok ama çok önem arz edecek.
1: Arsa ve ev konuta erişim sorununu arsa ile başlayıp ev sahibi olma modeli sunuyor. Bu model bugüne kadar nasıl bir karşılık gördü ve tüketiciye ne gibi avantajlar sağlıyor?
0: Evet, şimdi açıkçası şöyle, biz 2023 Nisan ayından beridir sadece konut sahipliği üzerine bir arsa satışı gerçekleştiriyoruz. Aslında 2017 yılından beridir biz arsa işi yapıyoruz ama 2023 yılından itibaren de sadece ve sadece konut sahibi olabilme üzerine arsa satışları yapıyoruz. Burada da çok klasikleşmiş bir metot uyguluyoruz. Aslında bir arsayı alıyoruz. Arsa olarak insanlara satıp daha sonra da götürüp kat karşılığı veriyoruz müteahhite. Doğal olarak da insanlar aslında arsa fiyatına ev sahibi olmuş oluyorlar. Bunun yanı sıra buraların nitelikli proje olabilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Deprem duyarlılığı, çevre duyarlılığı, enerji duyarlılığı üzerine projeler gerçekleştiriyoruz ve kat karşılığı verdiğimiz müteahhitlerin de aynı hassasiyetle gitmesi için de gerekli denetçi rolü üstleniyoruz. Aynı zamanda insanlar arsa alıp kat karşılığı verdikleri noktada müteahhitte yaşanabilecek her türlü soruna karşı bir sigortalama sistemi de geliştirdik. Bu anlamda da aslında insanlar arsa fiyatına hiçbir riski olmayan, sıfır riskle konut sahibi olmuş oluyorlar. Bu da Türkiye'de çok ciddi bir karşılık buldu. Yıllık 3000 adetin üzerinde arsa ve konuta dönüşecek arsa satışı gerçekleştiriyoruz. Toplumdan çok ciddi bir teveccüh görmüş durumdayız. Sadece konut erişemeyenler değil, gerçek manada yatırımcıların da şu anda bizden arsa yatırımı yaptıklarını görüyoruz. Bu anlamda hem sektöre hem ülkemize kattığımız önemli iş modellerinden biridir açıkçası.
1: Son olarak şirketinizin devam eden projelerinde son durum nedir? 2026'nın ikinci yarısında yeni proje ya da yeni bölge yatırımları planlıyor musunuz?
0: Evet, tabii 2023'ten bu yana yapmış olduğumuz çalışmaların artık meyveleri verilmeye başladı. İşte Kuşadası'nda zamanında arsa olarak satılmış projemiz teslime yaklaşıyor, 808 konut. Foça'da yine 2024 yılında satışını yapmış olduğumuz arsalar şu anda eve dönüşüyor. Avşa'da, Yalova Çiftlikköy'de bunlar şu anda faaliyet alanlarımız. Aynı zamanda Balıkesir'de dünyaca içinde bir otel zincirinde bulunduğu bir projemiz. Yine Dikili'de planlama sürecinde devam ettiği insanlar için çok önemli yatırım ve yaşam konsepti olan Dikili'de bir projemiz var. Yine İzmir'in merkezinde en iyi lokasyonlarından birinde bir projemiz var. Bunlar da şu anda yoğun satışını yapmış olduğumuz, özellikle de yaz aylarında çok talep gören Burhaniye'de Denize Sıfır bir projemiz var. Yoğun bir satış yapabiliriz. yapılmakta, bir karşılık bulmakta, ama bir tarafta da müteahhitlerimiz bizim geçmişte satmış olduğumuz arsaları evleştirmeyle ilgili çok ciddi çaba sarf ediyor. Sahada da bu sene

0: Güven veren yatırım ortamı sektörün sağlıklı büyümesinin temel unsurları olmaya devam edecek. Şimdi birkaç dakika aramız var. Birazdan KOBİ platformunda stüdyomda değerli bir konuğumu ağırlayacağım. Birazdan görüşmek üzere. Şimdi 4 dakika reklam arası.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.

0: Yeni Nesir Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
2: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir. Garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Bankası.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Hız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
2: Yaptım bile.
1: Ama bir dur. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Öyle de. Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
2: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
1: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
2: Geldik.
1: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman.

0: KOBİ platformuna hoş geldiniz. KOBİ'ler Türkiye ekonomisinin üretim gücünü, istihdamını ve ihracat kapasitesini ayakta tutan en önemli yapı taşlarından biri. Küresel ticarette dengelerin yeniden şekillendiği, jeopolitik gelişmelerin lojistikten enerji maliyetlerine kadar birçok alana etkilediği bu dönemde ihracatçı firmalarda yeni pazarlara ulaşmak, rekabet gücünü korumak ve katma değerli üretimi artırmak için önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşümün dikkat çeken sektörlerinden biri de halı sektörü. Türkiye makine halısında dünyanın en önde gelen üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alırken tasarım gücü, üretim kapasitesi ve markalaşma hamleleriyle küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Peki Türk halıcılığı bugün dünya pazarında hangi noktada? Hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Konuğum İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzet Nalçakan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sema Hanım.
0: Öncelikle sektörün görünümüne bakalım mı?
1: Bakalım. Öncelikle ben sizin nezdinizde bütün ekibinize teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
1: Evet. Halı biliyorsunuz bizim kültürel bir mirasımız.
0: Çok kıymetli.
1: Evet. Anadolu motif hafızası ve zanaat yeteneğini biz çağdaş tasarımla ve modern üretimle dünyaya taşıyoruz. Halı aslında insan yaşantısına en yakın sanayi ürünlerinden biridir. Bir çocuğun ilk adımı.
0: Evet.
1: Evin karakteri, otelin koridoru, caminin sessizliği, kamu protokol halısı, ofisler, fuarlar, gemi, uçak ve dış mekanda spor zeminleri olarak birçok noktada ürün ve ürünler sağlıyoruz.
0: Anadolu'da hala duvarlara da asılıyor halılar değil mi? Tabii, o da var bir de.
1: O kültür devam ediyor.
0: O kültür
1: dediğim
0: devam
1: gibi,
0: ediyor.
1: Kültürel miras. Biz aslında güzel bir şeyimiz var. Söylemimiz üzerinde yürülen bir ürün değil. Biz dünyaya bir iz bırakıyoruz aslında.
0: Evet.
1: Evet, önemli bir şey bizim için.
0: Ekonomiye katkısı ne sektörün? Onu da konuşalım.
1: Evet. Türk ekonomisine katkısı aslında normal bir sanayi ürünü olarak görmemek lazım. Çünkü ipliğinden boyasına, tasarımından makinesine, ambalajından lojistiğine kadar bir besleyen ekosistem. Şu an Türkiye'de katma değer yaratan ihracat, istihdam ve bölgesel kalkınmaya destek olan bir sektördeyiz. Şimdi baktığımızda üretim yerleri olarak Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Isparta, Uşak, İzmir ve Denizli olarak birçok alanda üretim bölgelerimiz var. Bu da bölgesel kalkınmaya, istihdama ciddi bir katkı sağlamaktadır. Hı hı. 2025 yılında sektörümüz ihracat olarak 2.9 milyar dolar ihracat yapmıştır. Bu önemli bir ekonomide önemli bir yer tutmaktadır. Aslında ekosistemimiz geniş ve yerli üretim olduğu için ipliği, boyası, makinası, tasarımı dediğimizde ihracat rakamı daha da anlamlı bir yere çıkmaktadır. Aynı zamanda pazar çeşitliliği olarak çok önemli bir noktadayız. 182 ülkeye 2025'te ihracat yaptık.
0: 182?
1: Evet. Bunun 140 ülkesi.
0: Hemen hemen bütün dünya ülkelerine yapmışız.
1: Yani bildiğim kadarıyla 195
0: evet,
1: ülke var.
0: Hemen
1: yani
0: hemen.
1: 140 ülkeye de 100 bin doların üstünde bir ihracat gerçekleştirdik. Bu bizim için tabii gurur meselesi. Ayrıca bu seneye baktığımızda ilk 6 ayda 1 milyar 50 milyon dolarlık bir ihracat yaptık. Bu ihracat da geçen senenin aynı döneminde karşılaştırdığımızda %6'lık bir minimal küçülme var. Fakat burada Amerika güçlü yönümüz devam ediyor. Avrupa'da %10 büyüdük ilk bu dönemde. Fakat Orta Doğu'daki savaştan dolayı Orta Doğu bölgesine yaptığımız ihracatta %22 küçülmemiz oldu. Bu ortam düzeldiğinde ümit ediyoruz. Yıl sonunu güzel bir büyümeyle sağlayacağız. Her sektör olduğu gibi bizim de sorunlarımız, problemlerimiz var ama ortak akılla, birliklerle, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanlığı, firmalarımız nezdinde masaya yatırıp çözmek için uğraş veriyoruz.
0: İhracatta hedeflerimiz neler? Önümüzdeki yıllara baktığınızda nasıl hedefler belirlediniz? Çünkü avantajları var Türkiye'nin halıcılıkta.
1: Evet.
0: Rekabet ettiği diğer ülkelere göre. İsterseniz önce o avantajlarından bahsedin, sonra hedeflerimize
1: evet.
0: yol alırız.
1: Şimdi bu avantajımızı daha iyi anlayabilmesi için şeyi anlatayım. Dünya halı ihracat pazarı 2025'te 17.8 milyar dolar. Bunun 4.3 milyar dolarını Çin yapıyor.
0: Bir numara Çin diyoruz
1: evet.
0: yani.
1: 2.9 milyar doları da Türkiye ikinci. Yani çok önemli bir konumdayız. Diğer sektörlere baktığımızda dünya ikincisiyiz. Bizi Hindistan, Hollanda ve Belçika izliyor. Baktığımızda bu ilk 5 ülke dünya ihracatının %65'ini yapıyor. Yani bir aslında uzmanlaşma var görünen.
0: Evet.
1: Biz de üretim gücümüz, tasarım kabiliyetimiz, hız, markalaşma, ihracat tecrübemiz açısından inanılmaz bir noktadayız. Önümüzde 3 ana hedef koyduk. Bir, üretim miktarımızı artırmanın yanında üründen aldığımız değeri yükseltmek önümüzdeki dönemde. İkincisi, küresel marka. Üçüncüsü de pazar çeşitliliği. Bunları önümüze koyduğumuzda dünyada inanılmaz bir noktaya geleceğimize inanıyoruz. Çünkü bir de sektörümüz dış ticaret fazlası yaratma kabiliyetine sahip bir sektör. Çünkü her şey yerli üretim. Yani ipliği, ham maddesi yerli olan ender sektörlerden biri. Katkı o yüzden çok önemli. Önümüzdeki dönemde bunlara bu adımları atmak için uğraşacağız.
0: Şimdi siz dediniz, markalaşma ve tasarım gücünden bahsettiniz. İhracatta fiyat kadar belirleyici hale geldi değil mi markalaşma ve üretim kabiliyeti?
1: Kesinlikle. Şimdi üretim gücümüzde sorun yok zaten kapasitede. Fakat üretim başarısıyla marka başarısı aynı kaslar değil. Baktığınızda farklı bir şey yapmamız gerekiyor. Orada ciddi yollar aldık ama önümüzde marka deyince biz bunu logo, bir reklamın ötesinde görüyoruz. Uçtan uca her alanda değer yaratmak. Yani nedir? Tasarımından, müşteri deneyimine, satış sonrası hizmetinden, sürdürülebilirlik konusundaki desteklere her alanda değer yaratmak için ortak çalışma grupları oluşturduk. Sektörle birlikte bu konuda kafa yoruyoruz yani.
0: Dijital pazarlama ve e-ticareti de sormak istiyorum o zaman ben bu noktada. Halı ihracatında o nasıl dönüştürdü olup biteni?
1: Evet, bu arada şimdi halı dijital pazarlamada önemli tabii bir yeri var ya da e-ticarette. Onu destekliyoruz. AI'dır, veri yönetimidir. Burada yapacağımız yine çalışmalar hedeflerimizde birlikte önümüzdeki dönemde var. Fakat halı biliyorsunuz kültür olarak dokusu, yüzeyi, algısı olarak birazcık hani fuarlardır. Gezip görmek, dokunmak, hissetmek gereken
0: tabii.
1: bir ürün. O yüzden biz markalaşma yönünde Turkish Carpet olarak bir marka yola çıktık. Bu da bir slogan değil. Bu bir ürünün nerede üretildiğini gösteren bir menşe bilgisi değil. Bu bizim üreticilerimizin ortak sözü, itibarı ve ortak sermayemiz. Firmalar kendi arasında rekabet edebilir ama Turkish Carpet algısını yükseltmek için sürdürülebilir tasarım desteğiyle ileriye taşımak istiyoruz.
0: Halı sektörü için çok önemli bir adım attığınızı da söylemiştiniz program başlamadan sohbette. 3 yıldır Türkiye'de yapılan bir fuar var. Ondan bahsedelim mi?
1: Tabii.
0: O fuar nasıl geldi? Nasıl devam ediyor? Bundan sonraki fuarla ilgili hedefler neler? Çünkü rekabette de önemli bir avantaj sağlıyoruz.
1: Evet. Şimdi biz rekabet gücü üretim gücümüzde Türkiye dünya ikincisi olduk. Orada bir yerimizi
0: onu kenara
1: koyalım. Ama fuarlarda 3 yıl önce firmalarımızın başta elini taşın altına koymasıyla birliklerimiz, İhracatçılar Meclisimiz ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle çok önemli bir adım atıldı. Yıllarca Almanya'da yapılan

0: sektörel halı fuarını Türkiye'de yapmak için ilk adımımızı attık. Ve bu sene üçüncüsünü yaptık. Artık Almanya'da o fuar yapılamaz hale geldi. Ve sektörün konuşulduğu bir hale geldik. Bunu önümüzdeki dönemde daha ileriye taşımak istiyoruz. Çünkü Turkish Carpet için de bu çok önemli bir fuar. Ayrıyeten bir de markada ticaret heyetlerini kullanıyoruz, alım heyetlerini. Hedef pazarlara göre ciddi araştırmalar yapıp o hedefe gidip müşterilerle görüşüp sadece satış yapmak değil, o pazarın algısını, tasarım bilgisini, fiyat yapısını, regülasyonlarını öğrenip eksiklerimizi tamamlayıp oradaki pazar çeşitliliğimizi artırmak istiyoruz.
1: Genç girişimcilerin ve yeni nesil tasarımcıların sektöre ilgisi nasıl?
0: Bunu da sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü bizim bu sene 19. yılı yapacağımız tasarım yarışmamız var.
1: Evet.
0: Bu çok önemli. Biz bunun arkasında durduk birlik olarak. Biz burada gençlerin katkısını, fikirlerini alabilmek için üniversite işbirliğiyle bu tasarım yarışmalarını düzenliyoruz. Hakikaten çok güzel, farklı ürünler çıkıyor. Biz bunu bir ödül programı diye düşünmüyoruz. Biz bunu sektöre katkı, geleceğe yatırım ve bu tasarımcıları sektöre adapte etmek için uğraşıyoruz.
1: Şimdi bir numara Çin dedik, iki numara Türkiye, üç numara Hindistan. Hindistan'dı. Şimdi Çin ve Hindistan tarafında üretim açısından daha az maliyetlerle ürün üretiliyor. Orada rekabette bu anlamda dezavantajlı mıyız?
0: Üretim ve maliyet açısından dezavantajlı olabiliriz, evet. Onda bir sıkıntı yok. Biz şimdi o yüzden markalaşma sürecini hızlandırmak için bir sürü çabalar sarf ediyoruz. Artık yani biz üretim gücü olarak dünya ikincisi olduk ama marka gücü olarak artık referans bir ülke olmak için çaba sarf ediyoruz. Yani her sektörde olduğu gibi Uzak Doğu'yla rekabet etmek kolay değil. Ama mutlaka aşacağız. Aşıyoruz da. Çünkü Türk dünya da biliyor. Bir şey ilave etmek istiyorum. Şu Orta Doğu Savaşı bizim güvenli tedarikçi, güvenli teslimat yapabilen, zamanında kalitesiyle bir kere daha ispatlamış oldu.
1: Evet. Gaziantep başta olmak üzere tabii üretim merkezlerinin o küresel pazardaki konumunu da sormak istiyorum. Hem dijitalleşmeyi, teknolojinin hızını ne kadar kullanabilir durumdayız şu anda?
0: Gaziantep tabii üretimlerin %80'ini Gaziantep yapmaktadır. Özellikle makine alısında, parçalıda bir 20 sene önce Avrupa'daki fabrikaların hepsi kapandı, artık Gaziantep know-how'ı, yani uçtan uca, ipliğinden ambalaj malzemesine kadar her şey yerli üretim. Bu çok bizim
1: çok kıymetli.
0: Ülkemiz için çok kıymetli ve önünü o konuda açık görüyoruz. Tabii aşacağımız sorunlar var, onları da hep birlikte, özellikle bizim birliğin önünde 5 tane madde var. Zaten söylediğim, beraber saydığımız şeyler. Bunları içinde e-ticaret konusunda ve dijital tarafta sektörümüz biraz daha zayıf ama geliştirebileceğiz onu.
1: Şimdi halı sektöründe de her sektörde olduğu gibi katma değerli ürünler ortaya koymak çok kıymetli. Evet. Şunu sormak istiyorum. Burada en önemli unsur katma değerli üründe teknoloji mi, tasarım mı, marka mı, hangisi daha önemli?
0: Hepsi önemli ama tasarım ve marka çok daha farklı tabii. Bir de tabii sürdürülebilirlik çok önemli artık.
1: Evet.
0: Sürdürülebilirlik ve değer yaratan bir ürün yaratmanız hakikaten bizi öne çıkaracaktır. Bir farklı bir şey, ürün yapmak. Ama bu konuda hakikaten kaslarımız çok ciddi gelişiyor. İnanılmaz tasarım gücümüz var, kabiliyetimiz var, ihracat, esnekliğimiz var, hızımız var. Sektörümüz o konuda dünyada iyi bir konumda, daha da iyiye götürmek için uğraşacağız.
1: Peki ev dekorasyonunda tüketicilerin trendleri, tercihleri de değişiyor. Üretim stratejilerini nasıl etkiliyor bu?
0: Şimdi burada çok değişik bir dinamik bir yapı oluştu. Nesiller, yeni nesil, kuşaklar değişti. Ve bazı kuşaklar çok hızlı değişim istiyor. Eskiden moda yapardınız 2-3 yıl belli bir moda giderdi ama şimdi artık her

0: Direkte yeni bir beklenti var. O yüzden çok iyi anlamak, çok iyi iletişimde olmak ve tasarımı öne çıkarmak hepimiz için bir elzem.
1: 2030 vizyonuna baktığınızda çok da uzağa gitmiyorum. Önümüzde işte 3,5 senelik bir süre zarfı var. Türk halı sektörünü dünya pazarında nerede görmek istiyorsunuz?
0: Dünya pazarında üründen aldığı değeri en yüksek olan ülke olarak, hacim olarak yine sıralamada ciddi bir yerde olmamızı istiyorum. Marka olarak ve referans ülke olarak halı deyince akla ilk gelen Türkiye olmasını sağlamamız ve bunu devam ettirmemiz lazım.
1: Neler yapmak gerekir bunun için? Nasıl bir yol haritasına ihtiyaç var?
0: İşte pazar çeşitliliği, markalaşma, dijital altyapı, veri analizi, AI, ne varsa masamızda onları kullanıp ve bu fuar ve alım heyetlerini daha yaratıcı hale getirip ve onlarla kalıcılığımızı artırmamız gerekiyor.
1: Şimdi KOBİ platformunun önünde gayrimenkul raporunda biz akıllı evleri konuştuk.
0: Evet.
1: Akıllı halı teknolojisi de var mutlaka.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Neler var? Yani tüketiciye hangi kolaylıkları sağlıyor?
0: Şimdi rahat yıkanabilir, kir tutmaz, nanoteknoloji, antistatik, yanmaz türü bir sürü farklı ürünlerimiz var.
1: Evet.
0: Yani tasarım dışında bize günlük hayatta işimizi kolaylaştıracak artık ürünler de çeşitliliği mevcut.
1: Peki eklemek istedikleriniz neler? Benim atladığım ama sizin özellikle altını çizmek istediğiniz, sektörle ilgili anlatmak istedikleriniz neler?
0: Yani demin konuştuk, sonuçta güçlü yapımızı devam ettirmek ve bu güçlü yapımızda ileriye dönük tasarım, teknoloji, sürdürülebilirlik, teslimat güveni, teknoloji ve müşteri deneyimi ve satış sonrası hizmet. Bu konularda uçtan uca inanılmaz sürdürülebilir bir platform kurup dünyaya fiyat algısından çıkarıp
1: marka
0: ve sürdürülebilirlik konumunda Türkiye'yi öne çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Ve bu know-how'umuz ve bilgimiz, tecrübemiz ve üretim kapasitemizde hiçbir sıkıntı yok zaten.
1: El halısını hiç konuşmadık. Aslında
0: evet.
1: Orası da çok kıymetli. Sormak da istiyorum. Ne durumda el halısı tarafında sektör?
0: El halısı biliyorsunuz bizim demin de konuştuk. Yani Anadolu motifi, kültürel miras. Onun değeri çok farklı. Ama dünyada algı değiştiği için, nesiller değiştiği için. Ama onun yeri her zaman farkındalığı, kalitesi, değeri o farklı. Yani o belki belli bir salonda, özel bir yerimizde hala, ofislerimizde hala yeri ayrı el alsın.
1: Fiyatlama açısından da el halıları tabii daha yüksek fiyatlanan
0: dediğim gibi değeri farklı biraz üzün. Orada artık kalite değil, değer ve fiyata onun alıcısı ona çok bakmıyor Sema Hanım.
1: Genç girişimcilere ne tavsiye edersiniz? Halı sektörüne ilgi duyan, girmek isteyen genç girişimcilere siz deneyiminizle nasıl bir yol gösterirsiniz?
0: Şimdi bir kere dünya değişiyor, onu çok iyi okumak lazım. Yani belirsizlik bir dönemine girdik. Yani belirsizlik yönetimine alışmamız lazım. Planlar, bütçeler çok kolay değil. Genç girişimciler bir kere severek yapmalı. Eğer halı sektörüne girip severek yapacaksa girmeli, ama günün koşullarına, teknolojisine, demin konuşmamız sırasında sıraladığımız birçok şeye vakıf olmalı. Ama öncelikle tasarımdır, sürdürülebilirliktir, bu konularda çok önem vermeleri gerekir. Özellikle teknoloji, veri, AI, e-ticaret, bunlarda alınabilecek ciddi yol var.
1: Evet.
0: Şu an sektörümüz biraz orada daha gerideyiz. Bunları geliştirmek zorundayız. Gençlere
1: evet,
0: bunu tavsiye ederim. E-ticaret.
1: Çok teşekkürler. Ne güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
0: Sağ olun. Teşekkür ederiz biz de.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: KOBİ platformunu noktalayalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Duratal Seramik, hava durumunu sunar. İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 31 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 30, Karabük 32, Rize 26, Samsun 29 derece. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 8 derece. Malatya 32, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 21 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36, Diyarbakır 37 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Akbank ve tüm bankalarda. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri.

0: Plastik. Her kadının doğal hakkı olan Tektaş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım gününün herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz Apara ekranlarında. Haftanın ilk işlem gününün bakalım gününde bakalım gününe çıkan başlıkları nasıl, hızlıca bir özetlere göz atalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat iki ülke arasındaki gerilimi kalıcı olarak azaltmaya yetmedi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yeniden yükselmesiyle birlikte çatışmalar yaşandı ve taraflardan ard arda karşılıklı tehdit açıklamaları geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından mutabakatın askıya alınabileceği yönünde değerlendirmeler yapılırken diplomasi yeniden devreye girdi. Krizin çözümü ve mutabakatın geleceğinin ele alınması amacıyla tarafların Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceği bildirildi. Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların odağında jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklanacak ekonomik veriler yer alıyor. Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki olası etkileri yeniden gündeme geldi. Bu altına yönelik talebi sınırlandırırken ons altın fiyatlarındaki satış baskısının sürmesine neden oldu. Ons altın %0,7 kayıpla 4061 dolara gerileyerek 4. ayını kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Haziran'da aylık bazda %1,8 artışla 98,9 değerini aldı. Ekonomik güven endeksindeki yükselişte alt endekslerin tamamındaki artış etkili oldu. Borsa İstanbul'da 2 Mart 2026'dan itibaren uygulanan açığa satış yasağı kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Körfez'de yaşanan jeopolitik gerilimler nedeniyle Borsa İstanbul'da uygulamaya aldığı açığa satış yasağını 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar uzatmıştı. Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının kalkmasıyla birlikte pay piyasasında emir işlem oranı 29 Haziran itibariyle yeniden 5'e 1 seviyesine çıkarıldı.
0: Ve şimdi de dönelim bakalım verilere. Bugün küresel taraftaki fiyatlama şu anda nasıl? Hemen bir göz atalım. İçeride BIST yüz endeksinde 0.42 gerideyiz şu anda. Ve Avrupa'da da Londra 0.21, Madrid 0.39 ve Paris Kakaran'da da 0.39 gerideyiz. Frankfurt pozitif yatay. Asya'da da karışık bir seyirle günü tamamlamıştık. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadelilerde ise S&P 0.53, Nasdaq 0.89, Dow Jones 0.27 yukarıda. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde PC manşet verisini almıştık ve de manşet ve çekirdek verileri piyasalarla uyumlu bir veri karşılamıştık. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri tarafında istihdam verileri öne çıkacak. Yarın JOLTS, çarşamba ADP özel istihdam verisi özel sektör ve perşembede tarım dışı istihdam veri seti anons ediliyor olacak ve her üç veride de önceki verilere göre bir yavaşlama beklendiğinin altını çizmiş

0: olalım ve aynı zamanda da bu hafta Avrupa'da düzenlenecek Merkez Bankası Başkanları toplantısı var Portekiz'de Sinatra'da ve Fed Başkanı Warsh'un da 1 Temmuz'da saat 16'da konuşma yapmasını bekliyoruz. Şimdi dönelim enerji tarafındaki görünüme bir bakalım. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerin devam etmesiyle birlikte savaş öncesi seviyelere çekilmişti petrol fiyatları. Şu anda ise Brent petrolde 1.34'lük yukarı yönlü bir hareket, 73.57'deyiz. Ham petrol 70.39, 1.68 yukarıda ve doğalgaz 3.25'te 0.98 geride. Ve de kıymetli metal tarafında ons altın 4029'da 1.45 geride. Gümüşte 7.64, 2.54 gerideyiz. Platin 1.75 geride. Palladium 0.85 yukarıda. Günün öne çıkan verilerinden biriydi. TÜİK, Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Haziran'da aylık bazda %1.8 artışla 98.9 değerini aldı.
1: Ekonomiye güven artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomik Güven Endeksi verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 98,9 oldu. Bir önceki aya göre Haziran'da tüketici güven endeksi %2,5 artışla 87,9'a yükselirken reel kesim güven endeksi %1 artarak 102'ye çıktı. Aynı dönemde hizmet sektörü güven endeksi %1,4 artışla 110,5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,3 artışla 112,8'e ve inşaat sektörü güven endeksi %1,1 artışla 83'e ulaştı. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 97,2 seviyesindeyken Haziran'da %1,8 artışla 98,9'a yükseldi. Böylece endeks Şubat 2026'da kaydedilen 100,7 seviyesinin ardından en yüksek değerine ulaşarak son 4 ayın zirvesini gördü.
0: Ve şimdi de stratejist Aydın Eroğlu ile birlikteyiz ve piyasaları değerlendireceğiz. Aydın Bey hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar Melis Hanım.
0: Teşekkürler. Şimdi yine yoğun bir hafta. Gerek Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek arka arkaya istihdam verileri, JOLTS, özel sektör, tarım dışı istihdam, gerek Fed Başkanı Warsh'un konuşması, bu Merkez Bankası toplantısında, başkanlar toplantısında Avrupa'da gerçekleşecek olan, içeride tabii ki enflasyon verisi ve de yine teknoloji hisselerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde akıbeti. Ne dersiniz, nasıl bir haftaya başladık sizce?
2: Yani öncelikle evet, bu veriler çok önemli. Amerika'da şirketlerden, teknoloji şirketlerinden de gelen dinamik bilançolar orada borsaların canlı kalmasına ve zirveleri zorlamasına imkan sağlamaya devam ediyor. Fakat ben Amerika'da gelecek verilerde artık yavaş yavaş azalmalar başlamasını bekliyorum. Ama tabii öbür taraftan da Brent petrolde ciddi bir fiyat düşüşü yaşanıyor barışa doğru giden bir ortamdan dolayı. Bunun etkilerini biz önümüzdeki aylarda yeniden Amerika'da talebin işte canlı kalması şeklinde görebiliriz. Bu nedenle de biraz tedirgin olan bir piyasa var. Tedirginliğin ana nedeni yeni başkan Kevin Warsh'la birlikte Amerika acaba Brent petrolün de düşmesiyle birlikte zaten kontrol edilemeyen canlı olan talep bir daha canlanırsa yıl sonuna kadar 2 ya da 3 tane faiz arttırımına muhatap olur mu diye bir beklenti var. Açıkçası ben tam tersi düşünüyorum. Fed'de belki olursa bir faiz artışı olursa olur diye düşünüyorum ama düşen petrol fiyatları nedeniyle ben Fed'in önümüzdeki toplantıda yaparsa pas geçmesini, gelişmeleri izlemesini, sonraki toplantıdan itibaren de faiz indirimlerini gündeme getirmesini bekliyorum. İşte bu tarzdaki bir beklenti Amerika'daki piyasaların biraz daha yatışmasına neden olabilir. Fakat öncesinden çok ciddi fiyatlanmış borsaları var. Yani Amerika'da ekonomi kontrol altına alınsa da sonrasında borsalarda realizasyonlar görebiliriz. Aşırı primlenme iyi verilere rağmen bile Amerika borsalarının düzeltme yapmasına mani olmayabilir Melis Hanım.
0: Aydın Bey, bu arada Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan bir yorum vardı küresel ekonomiye dair olarak. Diyor ki, küresel ekonomi için borç, enflasyon ve yapay zeka riski büyüyor. İstikrarın korunması için politika yapıcılar kararlı bir şekilde hareket etmeli.

0: Zorlanan kamu maliyesi, arz şokları, yüksek enflasyon, karmaşık bir kırılganlık ortamı oluştu. Ne dersiniz? Şimdi malum şu konjonktürde en büyük riskler sizce nerede?
1: Yani bir defa yapay zekanın yaratmış olduğu beklentiler piyasaları gereğinden fazla borsaları primlendirmiş durumda. Burada ciddi bir risk var. Ben bir balon oluşuyor diye düşünüyorum. Belki bu hemen patlamayacak ama yapay zeka alanında Güney Kore'nin, Çin'in de pazara benzer şekilde büyüyerek girmesinden sonra bir müddet sonra Amerika'daki şirketlerdeki karlılıkların ve büyümelerin düştüğünü göreceğiz diye düşünüyorum. Bu borsalar için risk yaratacak. Onun dışında Amerika ekonomisinde 34-36 trilyon civarında çok ciddi büyük bir borç var. Bu borç yükünün bir şekilde kontrol altına alınması lazım. Bu kontrol altına alınmadığı takdirde Amerikan dolarının önemi önümüzdeki yıllarda değer kaybetmeye başlayacaktır. Şu anda DXY belki 101.25'te hala dinamik gözüküyor ama ben burada bir Amerikan dolarından uzaklaşmaya kalkışması Amerikan ekonomisi için ciddi riskler yaratır diye düşünüyorum. Şimdi bunların tamamı hem FED için hem Amerika yönetimi için bir takım politikaları hızlandıracak şekilde istikrarlı uygulamalarını gerektiriyor. Faiz politikası bunların başında, kamu tasarrufları politikası bunların başında. Trump'ın ilk yönetime geldiği ilk başkanlık döneminden beri işte Amerika dışındaki askerleri niye tutuyoruz, çok ciddi masrafların yapılmasına neden oluyor bütçeye, bunları geri çekeceğiz demesine rağmen İran Savaşı'nda bunu daha da arttırmış olması ayrı bir harcama yarattı. Bir tek pozitif kısım var. İran Savaşı Amerika'nın LNG pazarına, petrol pazarına, doğalgaz pazarına ciddi şekilde ürün satmasına neden oldu. Amerika Suudi Arabistan'ı da geçip günlük 10 milyon varille ciddi bir enerji ihracatçısı konumuna geldi. Suudi Arabistan yaklaşık işte 7 milyar, Rusya 6.9 milyar dolar civarında günlük enerji ihracatçısıyken 2012 öncesinde dünyanın en büyük tüketicisi olan Amerika şu anda en büyük ihracatçı konumunda. Buradan elde ettiği gelirler biraz ekonomisine belki soluk aldırıyor ama tarifelerde karışıklıklar var. İlk uyguladığı tarifeler mahkeme tarafından geri alınmıştı. Amerika bunun için ödemeler de yapmaya başlamıştı. Şimdi yeniden o tarifelerin belli boyutta geçerli olabileceği konusundaki açıklamalar kafaları karıştırmış durumda. Ben bunların hepsinin önümüzdeki tarihlerde Amerika ekonomisi açısından ciddi oynaklıklara neden olacağını düşünüyorum ama benim için en tehlikeli yer fazla primlenmiş yapay zeka, işte 5 ile 7 arasında yapay zeka ve çip şirketi tarafından fazla primlenmiş Amerika borsalarında eğer bir düzeltme gelirse, sert bir düzeltme gelirse bunun onların piyasalarını çok fazla ve doğal olarak da dünya piyasasını çok fazla baskı kılayabileceği endişesindeyim Melis Hanım.
0: Amerikan ekonomisinin güçlü olduğunu görüyoruz verilerde. İş gücünün yine aynı şekilde ve de petrol şokundan da iktisadi faaliyetlerin yavaşlamaması durumunda bu da dolar endeksinin güçlenmesine yol açıyor. Ne dersiniz, dolar endeksinin noktasında nedir beklentileriniz?
1: Yani ben orada 101.90-97 seviyelerinin direnç olduğunu düşünüyorum. Belki bu aralıkta biraz daha kalabilir ama sonrasında 100'e doğru, 100.60 ve 99'a doğru dolar eksi endeksinde gevşemenin sürmesini bekliyorum Melis Hanım. Bu yönde de bence yönetimin bence tedbirler uygulamaya alacak olmasını bekliyorum. O yüzden ben dolar endeksinde artık geçen gördüğümüz 101.80 senin üstünde belki 101.97 görülebilir olsa da bir kez daha ama yukarıya doğru değil aşağıya doğru eğilimin daha güçlü olacağı kanaatindeyim.
0: Evet. Peki şimdi bu hafta tabii dediğimiz gibi Walsh'un bakalım konuşması da kritik olacak. Tabii konuşacak mı ama bir konuşma yapması bekleniyor. 1 Temmuz saat 16'da bu Avrupa'daki merkez başkanları toplantısında. Nasıl mesajlar beklersiniz oradan?
1: Yani kararlılık mesajlarını verecekler. Yani şimdi orada herkes bekliyordu ki Trump'ın yeni atayacak olduğu FED başkanı Trump'ın istediği gibi hemen faiz indirimlerine başlasın. Ama Walsh'un ilk konuşmasında Şahin açıklamaları duyunca piyasa acaba bu Şahinlik düşen petrol fiyatlarına rağmen sürüyor mu sürmüyor mu buna bakacaklar. Ben kısmen Walsh'ta biraz

0: daha güvercinleşen ama enflasyonun ve dinamik ekonominin canlılığı sürmesi halinde enflasyon yukarı çıkmaya kalktığı takdirde faizlerdeki kararlılıkla enflasyonun kontrol edileceğini, her türlü tedbirin uygulanacağı mesajını yine de verecek diye düşünüyorum. Ama bunun arasında düşecek petrol fiyatları ile birlikte enflasyonda da dezenflasyonist bir sürece bir iki ay sonrasında Amerika ekonomisinin de gireceği yönünde biraz ılımlı mesajları da olacak görüşündeyim. Yani çok sert açıklamalar geleceğini düşünmüyorum ama gerektiğinde her şeyi yapacağız diye bir açıklamada bulunacak. İşte bu esnek bir laf. Gerektiğinde yani ekonomi büyümeye devam eder, enflasyon artarsa o zaman bu faiz arttıracağız demek. Düşen petrol enerji fiyatlarıyla birlikte dezenflasyonuz bir ortam oluşur, talep kırılmaya başlanır, enflasyon da aşağı inmeye başlarsa o zaman faiz artışı değil de yılın son çeyreğinde yeniden faiz indirimlerini gündeme getireceğiz demek olur. Bunun hangi yönünde Warsh'un açıklama yapacağı tabii ki önemli olacak. Ben biraz daha güvercinleşecek bir Warsh bekliyorum.
1: Peki, şimdi dönelim içeriye. İçeride de malum önemli bir gündemimiz var. Enflasyon verisi. Şimdi bakıyoruz bu arada şu anda da 14.213, 0.42 geriye çekildik. Öncelikle bunu neye bağladınız? Çünkü yukarı yönlü bir hareket vardı. Bu geri çekilme nedir? Ardından da enflasyona geçeriz.
0: Yani şimdi biz geri çekilme öncesinde 14.125'te bir gap boşluğu bırakmıştık 12 Haziran'da Melis Hanım. Bu gapin kapanmasıyla alakalı bir beklentim vardı benim. Sonraki endeksin TL bazında rekorlara gidebilmesi için önce bir düzeltme yapmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyordum. Cuma günü 14.147'yi gördük. Bu gapi kapattık sayılır. Şimdi burada problem MSCI yönetimiyle bağlantılı Türkiye'ye gelen uyarıda. İşte Türkiye'nin Kasım'a kadar kendilerine söylenen tedbirleri alıp almamasına göre MSCI endekslerinden bir alt dike düşürülme endişesi var. Şimdi mevcut bulunduğumuz gelişmekte olan ülkeler endeksinin büyüklüğü 12 trilyon dolar. Ama bir altta 210 milyar dolarlık bir büyüklük var. Tabii ben böyle bir düşmeyi beklemiyorum ama açığa satış yasağının işte sona ermesi de bununla alakalı. Endekslerin işte patron hisselerinde halka açıklık oranlarında düzenlemeler yapılmasının da ana nedeni bununla alakalı diye düşünüyorum. O nedenle böyle bir aşağı lige düşme beklemiyorum. Fakat bunun yarattığı tedirginlik bence yabancı takasında oranın düşmesine neden oldu. 32.70'lere indik. Satışların gelmesine sebep oldu. 2 ay önce 36 seviyesinde olan yabancı takası 32.70'lerde. Şimdi bunun tedirginliği bence bir müddet sonra ortalıktan kalkacaktır diye düşünüyorum. Ama bunun için öncelikle Temmuz başındaydı, 8 Temmuz'da NATO zirvesi ölçüt olacak. Biz NATO zirvesinde Trump'ın dediği gibi jet motorlarıyla alakalı bir anlaşma imzalar, işte F-35 ile alakalı da pozitif bir görüşme yaparsak Türkiye'nin olumlu bir destek görmesini bekliyorum. Ama bunlar olmazsa Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs raporu, birdenbire kendi kendine yaptığı Kıbrıs raporu, Yunanistan, İsrail, işte Güney Kıbrıs, Fransa'nın Türkiye'ye karşı baskı politikalarının sürüyor olması, aramızda bir kısmi çatışma olur mu endişesi, bizim endeksimiz de baskılamaya devam ediyor. Burada benim için önemli olan konu 14.125 seviyesini korumamız. Burayı korursak sonrasında yeniden 14.800'e doğru toparlanma yaşayacağız. Ama burası korunmazsa bunun altında 13.800 ve 13.567'ye doğru alt desteklere bir yönelme riskimiz söz konusu olabilir Melisa Hanım.
1: Evet. Aydın Bey, şimdi tabii borsada da takip ediyoruz. Halka arzlar devam ediyor. 5 şirket bu hafta talep toplayacak. Hemen bir hatırlayalım hangileri. Orzax, Soho Giyim, Golda Gıda, Ekim Turizm, İsveya Seramik talep toplayacak şirketler arasında. Ne dersiniz? Nasıl bir momentum beklersiniz bu sene halka arzlarda? İlk yarıyı kapattık artık.
0: Yani şöyle, şimdi biz son dönem yaptığımız halka arzlarda belli bir şekilde primleniyoruz. Yani arz sonrasında %20, 30, 40, 50, daha öncesinde %100, 300 şeklinde olan primler belki olmasa da ilk etapta işte alınan adetler eşit dağıtım sebebiyle düşük olduğu için en azından %20, %30 gibi bir primlenme söz konusu olduğundan ben bu halka arzlara taleplerin benzer şekilde yoğun olarak gelmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii bu halka arzları fiyatların aynı boyutta hızlı olması da zaten yabancı azlığı yaşanan endeksimiz için ya da borsamız için mevcut.

0: taraftaki paranın daha da azalmasına, yatırım parasının daha da azalmasına neden oluyor. Bir tarafta da yüksek faiz varken borsada halka arzların bu şekilde hızlı devam etmesi endeksin zorlanmasına neden olacak gelişmelerin başında diye düşünüyorum Melisa Hanım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Aydın Eroğlu, size de kolaylıklar dileyelim şimdiden. İyi haftalar, görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar dilerim, sağ olun.
1: Efendim, şimdi kısa bir reklam arası, devam edeceğiz yatırım günlüğüne.

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen müzisyen Murat Evgin.
2: Bugünleri de mi görecektin? Çok garip cümleler.
1: Dünya çapında hangi dizinin müziklerini yaptı?
3: Hala dizinin adını bilmiyorum ben. Söylemiyorlar hangi kanal, hangi platform diyorum, onu da söylemiyorlar falan. Sonra bir gizlilik anlaşması ve bir baktım.
1: Yazı Özledim şarkısının hikayesini.
3: Şarkı çok ilginç. 2015 yılında kaydetmişim ben bu şarkıyı bilgisayarımda ama yarım.
1: Yapay zekanın sanatta kullanılmasını nasıl değerlendiriyor?
3: Biliyorsun yapay zeka dönemi. Her şeyin insan emeğinin hiçe sayıldığı.
1: Murat Evgin için müzik yolculuğu kolay mıydı, zorlu mu?
3: Çok engellemelerle ve görmezden gelinmelerle geçen bir yolculuktu.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da Ağbara'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz yatırım günlüğüne. Göksel Tekiner bizimle birlikte olacak. Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü. Hoş geldiniz Göksel Bey.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? Ben sizden genel bir yorum alayım haftaya başlamışken. Yine önemli veriler gelecek arka arkaya. Biraz tabii savaş konusu artık geri planda kalmış gibi görünüyor fiyatlamalarda. Siz ne dersiniz?
1: Evet, yani geçtiğimiz haftalarda jeopolitik gündemi çok bir şey, yani yoğun bir şekilde bahsettik ve onun etkilerini de yaşadık. Son iki haftalık süreçte biraz onlar arka plana atılırken tamamen yurt içi gündemde veya yurt içi piyasa dinamikleriyle hareketlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta banka hisseleri üzerinde etkili olan bir satış baskısı vardı. Haftanın ilk günü biraz daha sakin ve biraz daha alım iştahıyla başladık, ancak yani yukarı eğilimin zayıfladığı aşikar. Yani yeni hikaye yazmakta zorlanan bir borsa İstanbul var ve yoğun bir şekilde gelecek olan halkar süreci var. Bu da doğal olarak içerideki talep azlığında göz önünde bulundurursak piyasa yukarı doğru yavaşlatan veya yukarı eğilimleri biraz daha sınırlı bırakan bir seyri önümüze çıkardı. Bu hafta da toparlama çabasını biraz daha plana çıkmasını bekliyor olsak, yeni hikaye yazmakta zorlanan bir süreçte ise bazı hareketler daha ön planda olacaktır diye düşünüyorum bu dönemde.
0: O zaman başlayalım sizin analizlerle. BIST 100 endeksiyle tabii ateşkes süreci kırılgan bir zeminde genel olarak test edildi ve mevcut haber akışı içinde de zaman zaman kar realizasyonları gördük. Ne dersiniz bundan sonraki döneme ilişkin? Tabii enflasyon verisi de kritik olacak bizim bu hafta. Cuma günü gelecek. Nedir sizin beklentiler?
1: Şimdi enflasyondan bahsedersek, cuma günü açıklanacak enflasyon beklentisi piyasa 0.98 bekliyordu. Biz kurum olarak %1'i civarında gelmesi bekliyoruz ve sonrasında da Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanacağız. Ya bu toplantıda ciddi bir değişim beklenmiyor. Yani beklenmesinden doğal oluşum. Ağustos'ta yok, Eylül'de bakacağız artık. Bu süreçte biraz daha enflasyonu görmek sağlıklı olur. %1 veya altında bir seyir izlersek enflasyonda son bar aylarında bir indirim sürecine tekrar gireriz diye düşünüyoruz. Teknik taraf endekse bakarsak geçtiğimiz hafta 14.800'leri gördük. Sonrasında bir satış baskısı var. Cuma günü itibariyle bir uzun vadeli trend desteğinde satışların karşılandığını gördük. Bugün de bu trend desteğinin üzerinde fiyatlamalar söz konusu, ancak net olarak bir dönüş sinyali şimdi ortaya çıkmış değil. Bu nedenle temkinli iyimser kalmakta fayda var.

0: 14.200 seviyeleri bir kritik bir nokta. Bu seviyelerin üzerinde bir tutma çabasını bekliyor olacağız. Ancak beklentimizin aksine 14.200'ün altında bir fiyatlama görürsek Borsa İstanbul'da, burada artık 13.600'leri konuşmaya başlarız. 600 puanlık bir düzeltme eğiliminden söz ediyorum. Bu da bugün veya yarınki süreçte 14.200'ün üzerinde kalacak mıyız, kalmayacak mıyız, bu senaryoyu takip ederiz. Teknik olarak tepki olasılığını bekliyoruz. Ancak hani tam böyle bıçak sırtında bir durumdayız. Kapanış bizim için önemli olacaktır.
1: Peki, bankacılık endeksine buradan geçersek ne dersiniz? Tabii enflasyon verisi normalleşme beklentilerini desteklerse bankacılık tarafında da bir yükseliş hareketi beklemeli miyiz? Ne dersiniz?
0: Şimdi evet, yani hikaye satın alacaksak cuma günü açıklanacak olan enflasyon rakamları sonrasında sonbahara Eylül'ü fiyatlamaya başlarız. Ancak hani zaman ve süreç uzun olması burada biraz daha sınırlı hareketlere neden olur. Bankacı endeksinde de kritik destek noktalarına gelinmiş durumda. Hatırlarsanız önceki iki hafta önceki açılışta boşluklu bir açılış yapmıştık. Bu boşluk, bu açılışın üst bantlarına yakın bir seyir söz konusu şu anda. 17.700 seviyeleri kısa vadeli senaryosunda kritik bir nokta. Bu seviyenin üzerinde tutulmasını bekliyoruz. Genel anlamda göstergeler zayıf, ancak günlük grafiklerde sınırlı da olsa bir toparlanma çabası söz konusu. Bu da 17.700'ün üzerinde bir bankacılık hareketinde tepki olasılığını arttıran unsurlar. Bu beklentimizde bir tepki hareketine eşlik etmek amaçlı banka hisselerine en azından kısa vadeli bir alım stratejisi izlenebileceği kanaatindeyiz. Ancak 17.700'ün altında bir bankacılık endeks hareketi de görürsek burada artık düşüş eğiliminin boşluğu kapatmaya yönelik olarak biraz da hızlandığını görürüz. Bu nedenle 17.700'ün üzerinde tut ve al stratejisi, altında ise özellikle yeni açılmış pozisyonlarda banka hisselerinde sat stratejisi izlenmesini önermekteyiz.
1: Evet, peki. Buradan o zaman devam ediyoruz. Ons altında ne dersiniz? Geçtiğimiz hafta geri çekilmeler yaşadık. Nasıl bir yön bekliyorsunuz bu hafta için?
0: Şimdi Amerikan dolarındaki güç kazanımı burada ana unsur fiyatlamada. Yani 200 günlük gibi, 100 günlük gibi önemli ortalamanın altındaydık. Geçtiğimiz haftanın son iki gününde de 500 günlük gibi çok önemli bir ortalamayı test edilmiş durumda. Aynı zamanda uzun vadeli bir trend destekleri de test edildiği bir süreç içindeyiz. Burada 4100 seviyelerinin üzerinde bir kapanış görülmedik ki şu an itibariyle de çok da olası gibi görünmüyor. Düşüş eğilimi biraz daha sürecektir. Özellikle 500 günlük ortalama 4022 dolar seviyelerinden geçiyor. Bu seviyenin altında bir gün kapanışı görürsek artık konuşacağımız noktalar ilk etapta 3600 dolar seviyeleri ve sonrasında da 3300-3400 seviyeleri olacaktır. Bu nedenle yatırımcılar açısından altında biraz daha bekle gör stratejisi, özellikle yeni pozisyon açmayı düşünen açısından kritik öneme sahip. 4020'nin altında bir ons altı fiyatlaması varsa uzak durmakta fayda var yeni pozisyonlar için.
1: Evet, buradan gümüşle devam edeceğiz. Bu arada gümüş piyasasında da fiziki teslimatlara ilişkin bir sıkıntı var. Uluslararası finans çevreleri gümüş piyasasındaki yapısal risklere dikkat çekiyor ve fiziki gümüş teslimat talebindeki artışın arzı zorladığını ifade ediyorlar. Hatta olası bir arz sıkışıklığının gümüşün ons fiyatını 300 dolara kadar taşıyabileceğini değerlendiren analistler de olmuş. Siz ne dersiniz? Sizin beklentileriniz ne yönde gümüş için?
0: Şimdi gümüşteki durumda hemen grafiğini çağıralım bir saniye. Altına eşdeğer bir hareket beklemekte fayda var. Ancak son dönemdeki agresif yükselişleri göz önünde bulundurursa çok da büyük bir tepki hareketi söz konusu olacak gibi durmuyor. Bu nedenle biraz daha altın yatırımcısına elinde hani zarar etmiş pozisyonunuz varsa tutulabilir belki, ama yeni pozisyonlar için burada da altına paralel bir seyirle beraber yeni taban oluşumundan oluşacağı noktalara kadar geri çekilmeyi beklenebilir. Burada mevcut durumlar çok da taban oluşumunun olduğu bir bölge olacağını düşünmüyorum.
1: Evet, ve buradan Brent petrol diyelim. Tabii barış sürecine paralel petrolün de varil fiyatının 72 dolar seviyesinin hemen altını test ederek savaşın başladığı günlere döndüğünü takip ettik geçtiğimiz hafta. Ama petrolün gerilemesi de piyasalara tam moral verememişti. Tabii bu yapay zeka teknoloji hisselerindeki satışlardan dolayı. Şimdi tabii oradaki kırılganlığın da devam ettiğini takip ediyoruz. İran Dışişleri Bakan Yardımcısından bir açıklama var. Biz yayındayken geldi bu açıklama. Amerika Birleşik Devletleri ile bu hafta teknik toplantı toplantı planı.

0: göstergelerin tamamı düşüş yönlü, ancak bazı indikatörler aşırı satım, yani tepki olasılığını arttıran noktalarda. Fakat burada 72 dolar seviyesinin altında bir fiyatlamayla beraber alım seviyeleri veya taban oluşumunu yapabileceği noktalar 68-69 dolar seviyeleri olacağını düşünüyorum. Hemen hemen %4-%5'lik bir geri çekilme bu hafta itibariyle olasıdır. Brent petrol açısından gelebilecek herhangi bir olumlu haber akışı da zaten buradaki düşüşe iniyor. Biraz daha devamını destekler. Teknik anlamda yukarı potansiyeli çok da olası gibi görünmüyor. Tepki boyutları belki gün içinde sınırlı kalabilir, ancak yukarı doğru bir oluşumu gündeme getirecek ne teknik ne temel anlamda bir gelişim söz konusu değil.
1: Evet. Peki şimdi buradan içeride hisselere geçeceğiz ve Garanti Bankası dersek ne dersiniz?
0: Şimdi Garanti Bankası'nda teknik anlamda düzeltme eğiliminin devamını söz konusu. Hızlı bir yükseliş yaşamıştık önceki haftalarda, sonrasındaki 1,5-2 haftaki süreçte bir düzeltme eğilimi var. Teknik olarak burada bir bayrak formasyonu oluşacak mı oluşmayacak mı, onu konuşacağımız bir süreç içerisindeyiz. Bu hafta itibariyle 135 TL seviyelerinin üzerinde bir taban oluşumu görürsek yukarı doğru bir fiyatlama söz konusu olacaktır. Kısa vadeli geri çekimler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 35 seviyelerini görürsek, 135 seviyelerini, Garanti Bankası açısından en azından kısa vadede bir tepki hareketi için değerlendirilebilir. Gelebilecek tepki hareketlerinde ise 145 seviyede bir kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır garanti için.
1: Ve Yapı Kredi Bankası?
0: Yapı Kredi'de de hangi tarihte? 15 Haziran tarihi itibariyle bir boşluk oluşmuştuk. Oluşturmuştuk işte. Bu oluşturulan boşluğa yaklaşan bir seyir var. Son 2-3 gün, bugün itibariyle 3. iş günü. Ve bu seviyenin üzerinde de tutunma çabası var. 39.92 seviyesi bir kritik destek konumunda. Teknik göstergeler şimdilik net bir yukarı doğru eğilimi teyit etmiyor. Ancak bahsettiğim desteğin üzerinde bir fiyat oluşumuyla beraber tepki hareketleri gündeme gelecektir. Kısa vadede değerlendirilebileceği düşündüğüm bir nokta 39.90-39.92 bandı. Bu seviyelerden tepki amaçlı olarak pozisyonlar değerlendirilebilir. Ancak bahsettiğim noktanın altında bir fiyatlama görürsek açılacak pozisyonlar veya yakın dönemde açılmış Yapı Kredi yatırım hisselerindeki, Yapı Kredi tarafındaki kısa vadeli yatırımlar için bir satış stratejisi de çok rahatlıkla uygulanabilir. Kritik bir eşikteyiz. Tepki için değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.
1: Evet. Peki buradan geçiyoruz TÜPRAŞ'a. TÜPRAŞ'a ilişkin beklentileriniz ne yönde? Kısa vadeli destek direnç seviyeleri nerelerde olur sizce?
0: TÜPRAŞ'ta orta vadeli düşüş trendi etkisini sürdürüyor. 50 gün, 100 günlük gibi önemli ortalamanın altındayız. Kısa vadede de 220 ile 205 seviyeleri burada kritik noktalarda, tam bu bölgenin arasındayız. Bu hafta itibariyle 205 seviyelerine yaklaşan bir fiyatlamayı görebileceğimizi düşünüyorum. Bu seviyelere yaklaşan fiyatlamalar sonrasında tepki alımı denenebilir. Alım için 205-206 TL seviyeleri TÜPRAŞ için kısa vadede tepki hareketlerinin etkili olabileceği noktalar. Bu yatırımcılarımız açısından en azından kısa vadede değerlendirebilir bu seviyelere kadar geri çekilmeler alım fırsatı olarak. Ancak yukarı eğilimi bir trend hareketine dönebilmesi için ise 227-228 TL'nin üzerinde net bir kapanış görmeliyiz. Yani bu seviye geçirmedikçe son dönemdeki düşüş trendi etkisini sürdürecektir.
1: Ve buradan da Aselsan diyoruz.
0: Aselsan'da kritik destekler de kısa vade açısından orta vade ve uzun vade trend gücünü koruyor, ancak hem 100 günlük gibi önemli bir ortalamaya gelinmiş olması hem de son 3 haftalık süreci göz önünde bulundurursak 355 seviyesinin üzerinde bir tutunma çabası gözlemliyoruz. Ancak teknik göstergeden aşağı yönde olması 355 seviyesinin altında Aselsan'da bir baskının artacağı sürece girilebileceğini gösteriyor. Bu nedenle yeni alım için izlemekte fayda var. Mevcut taşınan pozisyonlarda da kısa vadeli olarak 355 seviyesini aldığında satış stratejisi veya kademeli bir satış stratejisiyle pozisyonlar azaltılabilir. Olası bir düzeltme 315 seviyelerine kadar sürecektir. Hani %10-15'lik bir fiyat oynaklığına duyarsız kalabileceği diyen yatırımcılar için bahsettiğim destek noktasının altında da pozisyonlar sürdürülebilir. Orta ve uzun vadeli olarak. Ancak kısa vadeli fiyat oynaklığına duyarlı yatırımcılar için 355 seviyesinin altında sarsan da artık çok da pozisyonda kalmamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, şimdi

0: Göksel Bey, genel olarak yılın ikinci yarısında da tabii önemli gündem maddelerimiz olmaya devam edecek gibi görünüyor. İşte bu savaş kötü de kısmı biz geride bıraktık diye konuşuyoruz ama yine de bilinmez süreci nasıl devam edeceği. Aynı zamanda bu yapay zeka teknoloji temasındaki bakalım bu sıkıntılar devam edecek mi? Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı. Diğer taraftan dolar endeksinin güçlenmesi, Trump gelirken güç zayıf dolar derken şimdi bir güçlü dolar teması öne çıkacakmış gibi duruyor. Kevin Warsh başkanlığında faiz artırımları artık fiyatlanmaya başlandı. Ne dersiniz? Yılın ikinci yarısında öne çıkacak temalarda siz başlıklarda özellikle nelere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ve portföylerde de nelere dikkat edilmeli?
1: Yani yurt dışından bahsedeceksek yapay zeka teknolojilerine olan ilginin devamını söz konusu olacaktı. Kısa vadede yaşanan gelişmeler olan duyarlılık veya kısa vadede hızlı fiyatlar sonrasında düzeltme eğilimleri doğal karşılamakta fayda var. Yani piyasada geçmişte de buna benzer oluşumlar gördük. Yani bir balon var mı? Şimdilik çok mümkün değil. Yani çok hızlı çünkü çok hızlı ve çok kısa sürede oluşan bir fiyatlama var. Ancak 2000'lerde başındaki gibi bir balon piyasası çok da özellikle yapay zeka tarafında olası gibi görünmüyor. Yurt içine geçersek bizim için ana unsur enflasyon. Enflasyonun aşağı doğru süreci veya enerji kaynaklı gelişmelerin pozitif yönde etkisiyle beraber Eylül'e Ekim'e yansıyan bir enflasyon süreci yaşarsak düşüş yönünde burada Merkez Bankası'nın fiyatlamasını yapmaya başlarız. Herhalde Şubat ayından bu yana kadar tamamen arka plan etildi. Faiz mevcutta sabit duracak. Hani arttırılır mı onu bile konuşulduğu süreçler yaşadık. Enflasyonun sabit durdu. Merkez Bankası'nın faizi arttırmadığı bir süreçte hisse bazlı hareketler öne çıkar. Burada da yine banka hisselerine bakmak lazım. Holding tarafında Koç Holding, Sabancı Holding değerlendirilebilecek hisselerden Demir Çelik tarafında Ereğli bu dönemde biraz daha güçlü olabilir. Son dönemde de biraz daha endekste göre daha pozitif hareketlerini gözlemledik. Yani sektörel bazda da bunlardan bahsedebiliriz.
0: Sektörel bazda biraz evet konuyu derinleştirelim. Çünkü savaş sürecinde geride kalan bankacılık, havacılık, GYO ve holding gibi sektörler vardı. Ne dersiniz? Eğer ki süreç böyle olumlu devam ederse bunlar ve bunların dışında öne çıkabilecek endeksler hangileri olabilir?
1: Şimdi faizin inmediği bir dönemde GYO'larda çok da büyük bir şey beklemek gerektiğini düşünüyorum. Bir temel analist değilim. Ama hani faizin ana unsuru krediler. Kredilerde de konutların çoğu konut kredileriyle alınabilir durumda. Faizin inmediği durumda çok da büyük konut sektöründe bir gelişim beklenmiyor. Yani en azından GYO'larda büyük bir performans beklenmemeli. Faiz indirimi fiyatlayacağımız bir olumlu senaryoda banka hisseleri mutlak olarak burada olumlu yansır. Savunma sektöründe Aselsan hala gücünü korur. Tüpraş maalesef güçlü yükselişten sonra bir düzeltme eğilimi özellikle rafine marjlarından kaynaklı olarak biraz daha olumsuz yansıyabilir bu dönemde. Yani Tüpraş veya petrol şirketlerini yakından takip edenler açısından petrol tarafını biraz daha yakından izlemesi veya temkinlik alması gerektiğini düşünüyorum. Biraz petrol aşağı doğru dönmesi, petrolde veya petrole yansıyan Tüpraş'ta bir miktar daha baskı olarak yansıyabilir. Türk Hava Yolları bu dönemde yani savaş senaryolar plan etilmesiyle beraber biraz daha turizm sektörünün fiyatlamasıyla 3. çeyrekte bilançolarında güçlü bir bilanço görebiliriz. Ya şu anda aklımda gelenler bunlar ilk kitapta.
0: Peki ben bir de sizden Fed'den gelecek mesajlara dair beklentilerinizi alarak devam edeyim. Orada da Kevin Warsh'un konuşmasını bekliyoruz. Siz ne beklersiniz bu konuşmadan bu hafta Merkez Bankaları Başkanları toplantısında Avrupa'daki?
1: Şimdi Trump bir önceki başkanı göndermeden önceki söylemleri daha böyle güvercindi. Bu yeni başkan gelir gelmez biraz daha sürpriz bir açıklama yaptı. Burada da bir önceki açıklamasına yönelik olarak benzer yönde olacaktır. Çok da böyle hani faizi indiririm tarzında değil. Biraz daha şahinvari açıklamalarla piyasaları dengelemeye çalışacaktır. Sonuçta orada da bir enflasyon ve işsizlik süreci var. Yani tam iki çelişkili bir durum. Ama enflasyonu göz önünde bulunduracaklardır. Hızlı bir faizde bir indirimden çok bu süreçte Avrupa Merkez Bankası'nın attığı adımlara paralel olarak bir adım atabilirler, ancak sözel söylemi artık oradan kaldırdılar. Realiteye göre adım atacaklardır. Bu dönemde en azından bir iki dönem faizi arttırmaktan çok mevcudu koruyarak bu süreci atlatmalarını çalışacaklarını düşünüyorum.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Göksel Tekiner Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü. Size de şimdiden iyi haftalar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim, burada kapatalım yatırım günlüğünü. Yarın yine Apar ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: yapan, her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sunlanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

4 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.

0: Yeşil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

haftalık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.

haftasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda teknoloji sektörü öncülüğünde satış dalgasını geçtiğimiz hafta izlemiştik. Beraberinde tabii ki defansif sektörlere klasik bir piyasa tepkisini takip etmiştik. Dolayısıyla bugün 3 tane farklı şirket üzerinden teknolojiden çıkan paranın nereye yöneldiğini takip etmeye çalışacağız. Önce bir gidelim Amerikan borsalarındaki son tabloya bir bakalım. Haftanın ilk işlem gününde endeks kontratlarına Nasdaq'ta %1'lik bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sert satış bir dalgası vardı. Micron'un bilançosu gelmişti fakat sektörü toparlamaya yetmemişti. Tabii bu noktada defansif sektörlerdeki hisselerin yükselişi endekslerin baskısını sınırladığını takip etmiştik diyelim ve bakalım bu noktada öne çıkan bir şirket olan Walmart diyelim. Amerika'nın tüketici devlerinden bir tanesi ve defansif dediğimizde akla gelen iyi şirketlerden de oluyor. Önce bir şirketi yakından tanımış olan faaliyet alanlarına bakalım. Daha sonra bu ortamda nasıl etkilendiğine bakacağız. Amerikan merkezi teknoloji destekli çok kanallı bir perakende şirketi olurken dünyanın da en büyük perakende zincirine sahip ve en yüksek ciroya da sahip şirketler arasında gösteriliyor. Yine hisse detaylarına ait başlıkları da ekranlarda görüyorsunuz diyelim ve hisse performansına geçerken özellikle

0: defansif sektörün en önemli amaçlarından biri zaten ekonomik belirsizliklerde öne çıkması. Temel tüketim olan bu sektörde de zaten bunu görüyoruz. Evet, ekonomide bir yavaş olabiliyor. Ekonomik belirsizlikler öne çıkabiliyor ama insanlar bu noktada, vatandaşlar harcamaları ertelemiyor. Yani gıda, temizlik ve günlük ihtiyaç alışverişi devam ediyor. Dolayısıyla da Walmart bu tarz belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların en çok sığındığı hisselerden de bir tanesi oluyor. Hisse performansına baktığımızda son bir yılda %20'lik bir yükseliş kaydetmiş ama son 5 işlem günde %2'lik de bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Tabii bu noktada ilk bakışta defansif hisse neden düştü, neden bu ortamda tepki vermedi diye akıllara gelebiliyor ama zaten bu yıllık performansın hala yüksek tarafta kalıyor olması da yatırımcının uzun süredir güvenli liman gördüğünü de bir işareti olarak da okunabilir diyelim. Buradan gidelim bir de S&P 500 endeksine bakalım. Orada nasıl bir hava var diyelim. Endeks kontratlarında vadeli piyasalarda endekse yarım puan yakın bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Ve endekse dahil olan bir diğer defansif şirketi ele alalım. Saturn Company diyelim. Amerika'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinden bir tanesi. Kamu destekli bir şirket. Dolayısıyla temel ihtiyaç olduğu için elektrik dağıtımı gelirleri ekonomiden çok fazla etkilenmiyor. Daha fazla etkilenebiliyor diğer sektör, yani büyüme hisselerine göre. Dolayısıyla da defansif olarak da takip edilen listelerinde başında gelen bir şirket. Amerika'nın zaten en büyük kamu hizmet şirketlerinden bir tanesi olurken elektrik üretim, iletim, dağıtımının yanı sıra ve doğalgaz tarafında altyapı sistemleri de sunan da bir faaliyet alanı var diyelim bu şirketin. Ve ise performansına geçerken tabii yine aynı konuya geliyoruz bu noktada. Ekonomik koşullar ne olursa olsun elektrik tüketilmeye devam ediyor. Dolayısıyla da şirketin nakit akışı da öngörülebilir hale getiriyor. Son bir yıllık performansına bakıyoruz. %8'lik bir değer kazanımı varken yine son 5 işlem günde, yani teknoloji sektöründeki sert dalgalanmaların gördüğü bu tabloda da %6'lık da değer kazanımıyla endeksteki baskıları da sınırlayan bir defansif hisse olarak da karşımıza çıkmış. Zaten bu ise düzenli bir temettü de ödüyor. Dolayısıyla belirsizlik dönemlerinde büyük fonların da ilgisini çekiyor. Bu da bir alt başlık olarak da eklemiş olalım. Dolayısıyla zaten utilities, yani hizmet sektörü dediğimizde para akışının en önemli temsilcilerinden biri de bu tarz elektrik şirketleri de akla geliyor. Yani defansif özelliğini koruyor demiş olalım. Bir de gidelim Avrupa piyasalarındaki son tabloya bakalım. Londra piyasalarında 0,2'lik bir yüzdesel bazda geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Yine geçtiğimiz hafta ABD öncülüğünde başlayan bu teknoloji satış dalgası Avrupa'ya da yansımış. Dolayısıyla o noktada hangi şirket öne çıktı diyecek olursak da Unilever diyeceğiz. Çünkü defansif tüketim sektörünün en büyük şirketlerinden birisi. İngiltere merkezli ve küresel hızlı tüketim ürünleri şirketi. Gıda, ev bakım, kişisel bakım ürünleri gibi birçok alanda faaliyet gösterirken zaten bildiğimiz de birçok markanın da çatısı altında barındırıyor. Milyarlarca tüketiciye ulaşan bir tedarik ve dağıtım zincirine de sahip bu şirket. Hemen bakalım hisse performansına. Tabii faaliyet alanlarını saydık. Dolayısıyla buradaki en önemli nokta yine ekonomi tarafına baktığımızda yavaşlama gösterse, yani belirsizlik ortamlarında bile insanlar yine gıda, temel ürünleri almaya devam ediyor. Dolayısıyla da Unilever gibi şirketlerde gelirleri ekonomik döngülere göre görece daha az etkileniyor. Yani teknoloji tarafında yaşanan bu sert satış dalgası büyüme hisselerinden çıkan yatırımcıların aslında parasını defansif sektörlere yönlendirdiğini görüyoruz. Bakıyoruz hemen hisse performansı. Son bir yılda %8'lik bir değer kaybı olsa dahi son 5 işlem gününe baktığımızda %6'lık da bir primle öne çıkmayı da başarmış. Tabii bu noktada yatırımcılar bu şirketleri defansif olarak tanımlanmasının sebebi de tabii belirsizlik arttığı için öngörülebilirlikte zorlaşıyor. Satış hacmi ve güçlü nakit akışı da bu noktada öne çıkıyor. Dolayısıyla da bu hareket zaten Avrupa'da da yatırımcının temel tüketim şirketlerine yöneldiğinin de bir göstergesi olarak da gözüküyor. Gözetlemek gerekirse teknoloji hisselerindeki çıkışlar tabii güvenli limanın tamamen kaybolduğu anlamına gelmiyor. Daha çok önümüzdeki yıllarda güçlü prim yapan teknoloji şirketlerine kar realizasyonu yapıldığını görüyoruz. Tabii buradaki önemli nokta kalıcı mı geçici mi olacağı da teknolojinin geleceğine bağlı olacaktır diyelim ve hisse haftasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Ajet. 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit. Maç heyecanı tadında

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 31 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 30, Karabük 32, Rize 26, Samsun 29 derece. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 8 derece. Malatya 32, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 21 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36, Diyarbakır 37 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Elektriğiniz hiç kesilmesin. Tarlalarınız suya kavuşsun diye güneşi size getiriyoruz. Dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm market.

0: uçak biletini hemen al.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: CDS. Bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puan...

0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
1: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
2: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
2: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
2: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Ahbap'ta.
1: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Malum 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi Ankara'da gerçekleşecek. Dünyanın kalbi Ankara'da atacak. Bugün NATO Parlamenter Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Önemli hususlara temas etti. Güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi. Hatırlatmakta fayda var. Yaklaşık 4 yıl kadar önce Ukrayna ve Rusya savaşı başlamıştı ve özellikle Avrupa alarma geçmişti. Savunma hususunda Avrupalı ülkeler bütçelerini arttırmıştı. Son yaşanan gelişmeler sonrasında Orta Doğu'daki gelişmeler de yine buradaki bütçelerin artmasında etkili olmuştu. Ülkeler savunma harcamalarını arttırdılar ve NATO'da da önemli hususların başında bu mesele geliyor. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Bu arada ekonomik güven endeksinde yükselişlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Son dönemlerin en yüksek seviyelerine gelindi ama hala 100 seviyesi test edilmedi. 100 seviyesi önemli bir eşik seviye. 100 ve üzeri daha anlamlı bu tarz verilerde. Son gelen veri 98.9'a ulaşıldığını bizlere gösteriyor. Bu hafta ABD ve İran arasında teknik görüşmeler olacak haberlerini takip etmiştik. İran'dan gelen açıklamaya baktığımızda herhangi bir teknik görüşmenin olmayacağı yönünde Trump aslında görüşmelerin olacağına ilişkin sinyalleri vermişti. Piyasalarda bunu fiyatlamıştı. Bakalım hafta içerisinde iki ülke arasında görüşmeler yaşanacak mı? Son başlığımız Bitcoin. Bitcoin'den çıkışlar devam ediyor. Son dönemin en düşük seviyelerine gelinmiş durumda. Bitcoin'deki düşüşler takip edilecek ve yatırımcı burada hangi seviyelere kadar gelindiğinde merak ediyor. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt dışı piyasalarıyla devam edeceğiz. Endeksten itibariyle geri çekilme var. Görüntü ekrana taşıyoruz. %0.3 aşağı yönlü bir hareket. 14.231 gelinen nokta. BIST 500'de de benzer bir görüntüden bahsedebiliriz. 17.886 son görülen seviye. Çok sınırlı, yatay bir geri çekilmeden bahsedelim. 18.014'te gün içerisinde görülen en yüksek seviyeydi. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksi %0.4 düşüyor. Sanayi endeksi yatay negatif. Gayrimenkulde yarım puan düzeninde bir geri çekilme var. Bunun aksine turizmde ve teknolojide ise sınırlı yükselişler var. Karışık seyir endekslerde kendisini hissettiriyor. Fiyatı en çok artan şirketler hangileri? Vestel, Rail Yatırım Holding, Pasifik Teknoloji, Zorlu Enerji, Altınay Savunma, sıralama böyle. Fiyatı en fazla düşen şirketleri de görelim. Efor Yatırım, Gübre Fabrika, Margün Enerji, Türk Anadolu Metal Madencilik ve Tofaş, sıralama böyle. TR Anadolu Metal Madencilik'te %3.66'lık düşüş var. Efor Yatırım %9.59 değer kaybı yaşıyor. Piyasalardaki bu fiyatlamalar ne anlama geliyor? Bu hafta iyi bir görüntü Borsa İstanbul'da olacak mı? Burs Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü Evren Çakarer'e soracağız. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar Uğur Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sınırlı hareketleri görüyoruz. Neye bağlamak gerekir haftanın ilk işlem gününde bu hareketleri?
1: Evet, haftaya biraz daha yatay bir hareketle başladık. Biraz daha yön bulmaya çalışan bir endeks var. Zaten bunu şuna da bağlayabiliriz. Haziran'ın artık sonu geliyor, vade sonu geliyor. Vadeli işlemler piyasasında pozisyonların kapandığı veya

0: bir sonraki vadeye taşındığı bir dönemdeyiz. Bugün ve yarın bu işlemler yapılacak. Bu nedenden dolayı biraz daha yatay bir piyasa var. Onun dışında tabii ki haber akışı takip ediliyor. Haber akışı ile ilgili işte gelecek veriler takip edilecek. Hafta sonunda yine Amerika ve İran arasında ufak saldırıların olduğunu gördük. Bu sabah başlarken Trump'tan gelen açıklamaları okuduk. Orada işte teknik görüşmelerin başlayacağı söylendi ama bunu İran doğrulamıyor. Bu yüzden bir tedirginlik var ama piyasalar şu anda savaştan daha çok biraz daha veri akışını ön planda tutuyor ve de biraz daha Hürmüz Boğazı açık mı değil mi, gemi geçişi var mı, onlara biraz daha bakıyor. Şu anda Hürmüz tarafında bir kapalılık durumu olmadığından petrol fiyatlarında çok fazla bir yukarı yönlü hareketlilik görmüyoruz. Hatta yatay bantta devam ediyor geçen haftaya göre ve de bunun dışında veri akışı olarak da Amerika'dan bu hafta istihdam rakamlarını alacağız. Bu da piyasalar tarafından önemli bekleniyor. Çünkü enflasyon tarafında enerji ve petrol fiyatlarından kaynaklı biraz sıkıntı yaşayan Amerika, istihdam tarafında da son verilerde biraz toparlanma olduğunu görmüştü. Eğer yine bu toparlanma devam ederse bu sefer Fed'in önümüzdeki dönemde artık zaten çok fazla gündemde olmayan faiz indirimlerini iyice rafa kaldırıp biraz daha bekle gör politikasına devam etme ihtimalinin olabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden yurt dışı tarafta hem özel sektör verisi hem de tarım dışı istihdam verisini önemli takip ediyoruz. İçeride de tabii ki bu haftanın sonuna doğru enflasyon rakamlarını alacağız. Enflasyon da önemli olacak. Bunun öncesinde İstanbul enflasyonu gelecek. Bunları takip ediyor olacağız. Piyasalar şu anda teknik anlamda da baktığımızda 14.100'ün üstünde kalmaya çalışıyor. Geçen hafta Cuma günü 14.100'lere kadar gevşemiştik ama onun altına inmedik. 14.100'ün üstünde bir kapanış yapmıştık. Oralardan tepki gelmişti. O yüzden 14.100, 14.125 BIST 100 için önemli bir destek noktası. Bunun altına sarkmalara dikkat etmek gerekir. Dolar bazlı baktığımızda da 305 dolar seviyesinde bir boşluğun olduğunu görüyoruz. Burası destek noktamızdır. Yukarı yönlü hareketliliklerde aylık ortalamamız olan 310 doların üstüne atabilirse endeks dolar bazlı. Bu sefer de Haziran ayı zirvemiz olan 320 dolarlar, yani 14.900'lere denk geliyor burası da. Bu seviyeye doğru hareketliliklerin olabileceğini düşünüyoruz. Bugün biraz daha işte vade sonuna yaklaşmamız, VYOP tarafındaki pozisyonların kapanıp rol ediliyor olması, aynı zamanda da hem yurt dışı hem de yurt içi taraftaki önemli verilerin biraz daha böyle hafta sonuna doğru oluyor olması piyasalarda biraz daha bekleyiş, biraz daha yön bulma durumunu tercih ettiriyor yatırımcılara.
1: Evren Çakarer bize eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Enerji sektörünü konuşacağız. 27 Şubat sonrasında enerji sektöründe fiyatlamalar bir hayli farklılık gösterdi. Petrolde ciddi yükselişleri takip ettik. Akabinde ise savaş öncesi seviyelere gelindi. Peki artık riskler bitti mi? Enerji sektörünü neler bekliyor? Değerlendireceğiz. Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü Sayın Yusuf İlimsever bize eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Önce bu süreci konuşarak sohbetimize başlayalım. Evet. Sonra şirketi de konuşuyoruz. 28 Şubat sonrasında görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz? Enerji piyasasında gelinen noktayı nasıl okumak gerekir?
2: Evet. Şimdi 28 Şubat sonrasında aslında şerbetli olduğumuz bir yerden geldi. Çünkü 2022 Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında dünyanın yaşamış olduğu şimdiye kadar en büyük enerji krizinden sonra yeni bir enerji kriziyle baş başa kaldık. Biraz rakamlaştırarak anlatmak gerekirse şöyledir. Yani işte dünyada 100 birim petrol total ticareti yapılıyorsa 20'si bu Hürmüz Boğazı'ndan çıkıyordu. Yani İran'la Umman'ın ortaklaşa denize sahip olduğu yerden bahsediyoruz. Keza petrolle kadar en az bir o kadar önemli olan da doğalgaz. Dünya sıvılaştırılmış doğalgazın 100 birim ticareti varsa 20 birimi tekrar boğazdan çıkıyordu. Özellikle burada Katar çok önemli bir yer tutuyor. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşında durum neydi? Orada da şöyle bir şeyle karşı karşıyaydık. Avrupa özellikle ihtiyacı olan doğalgazın yıllara göre değişmekle beraber 100 ihtiyacı varsa 40-50'sini Rusya'dan alıyordu. Bir anda bu doğalgazın tamamen çekildiği, Avrupa'ya gelen petrolün de tamamen durduğu bir krizle baş başaydık. Şimdi iki krizi karşılaştırdığımız zaman şerbetli dememin nedeni tamamen bu. 2022 Rusya-Ukrayna savaşındaki piyasalar o kadar tepki verdi ki, hiç o kadar yükseldi ki, neden bahsediyorum? Mesela 30 euro 20 euro seviyesindeki olan doğalgaz, Avrupa doğalgaz benchmark fiyatları 320 euro gibi 10 kat seviyelerine çıktı. Keza petrol fiyatları da o zaman 120 dolarları test etmişti. Şimdi bu krize geldiğimiz zaman şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Evet, ciddi bir kriz. Ama bununla beraber piyasalar artık bu tarz krizlerle nasıl hareket etmesi gerektiğini 2022 yılından öğrendiği için açıkçası tepkileri bana sorarsanız o kadar 2022 seviyesinde olmadı Uğur Bey. Hı hı. Şimdi dolayısıyla benim ilk değerlendirmem bu. Yani piyasalar ilk başından itibaren bu krizi 2022 ile kıyaslarsak çok optimistik ele aldılar. Hı hı. Bunun temel nedeni ilk anlattığım. Tabii
3: Hürmüz Boğazı kapalı olmasına rağmen.
2: Nedeni şu. İlk nedeni şu. 2022 yılında böyle bir kriz nasıl yönetilir? Bir önce öğrendi. İşte ne oldu 2022 yılında? Önce bir talep tepki verdi. Mesela Avrupa'da insanlar ellerindeki doğalgazı bile kıstı. Otellere gittiğiniz zaman soğuk odalarla karşılaştınız. Keza elektrikte de benzer bir durum gördük.
3: Dışarıda kafelerde oturduğunuz zaman ısıtıcı istediğinizde ona ekstra ücret ödediniz.
2: Muhakkak, yani sonuç olarak şöyle bir durum var. Gelen talep kısıntısı %20. Düşünsenize, yani 10 birim elektrik tüketiyordunuz veya doğalgaz, onu 2 birim kısıyorsunuz. Çok ciddi bir rakam. Keza bu sadece Avrupa'nın verdiği tepki değil. Şimdi özellikle doğalgaz için konuşuyorum. Şimdi sıvılaştırılmış doğalgaz global bir ürün. Yani Avrupa ile Asya bu ürün için savaşıyorlar. Çünkü iki ülkenin de, iki kıtanın da kendi doğalgaz kaynakları yok. Dolayısıyla ya gidiyorlar bunu Katar'dan, Amerika'dan, Avustralya'dan, işte gazı önce soğutuyorsunuz, bir gemiye koyuyorsunuz. Soğuk bir halde gemiyle taşıyorsunuz. Tekrar gazlaştırıyorsunuz, sisteme veriyorsunuz. Öyle bir ürünün için ciddi bir rekabet ortamı oluştu. Dolayısıyla Avrupa bunu yapınca Asya'da da biz çok ciddi bir talep düşüşü gördük. 2022 yılında bu öğrenilmişlik geldi. Mesela ilk dikkat ettiğim şey, bu krizle beraber hemen talep tepki verdi. Fabrikalar, özellikle mesela Hindistan'da fabrikalar durdu hemen. Dolayısıyla bizim 320 euro megawatt saat gördüğümüz Avrupa benchmark doğalgaz fiyatı, en fazla gördüğümüz fiyat 72 euro oldu. O da krizin en tepe noktasında. Mesela şu an geldiğimiz nokta 41 euro. Dolayısıyla ilk günden itibaren bir öğrenilmişlikten dolayı bir optimistik bakış açısı var. İkinci nokta da şu. Yani bir işin içinde Trump'ın politikaları varsa açıkçası piyasalar artık bunu, ya bu tamamen bir krizdir veya tamamen bir kriz değildir gibi algılamıyor. Çünkü bir netlik yok. Baktığımız zaman
3: bu tarz netliğin olmadığı ortamda, belirsizliğin yüksek olduğu noktada, peki Enerjisa gibi şirketler kendisini nasıl hedge ediyor? Bu anlamda Enerjisa commodities'i de konuşalım.
2: Evet.
3: Şimdi, böyle bir dönemde ne yaptınız?
2: Evet, çok güzel bir soru. Şimdi Türkiye'de doğalgaz için konuşuyorum. Doğalgaz, dolayısıyla elektrik, bu tarz krizlerde önce kamu bir göğsünde yumuşatıyor. Çünkü aldığınız doğalgazı siz tamamını kamu şirketi olan BOTAŞ'tan satın alıyorsunuz. Dolayısıyla bu krizin ilk muhatabı Türkiye'ye geldiğiniz zaman BOTAŞ oluyor. Şimdi BOTAŞ Türkiye'de son 10 yıldır özellikle doğalgaz tarafında çok ciddi bir altyapı yatırımları yapıldı Türkiye'de. Nelerden bahsediyorum? Doğalgaz boru hatları, depolama sistemleri, FSRU dediğimiz yüzler, bu sıvılaştırmış doğalgaz gelecek ya, onu tekrar gaz haline getirip sisteme verecek tesislerin yatırımları çok ciddi anlamda yapıldı. Dolayısıyla Türkiye'de şu an Türkiye'ye gelen doğalgazın çok çok az bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla BOTAŞ'ın açıkçası eli bu anlamda arz güvenliği açısından çok rahattı. Türkiye'ye baktığımız zaman Rusya'dan gaz alıyor, Azerbaycan'dan gaz alıyor, İran'dan bu savaş olmasına rağmen gaz akışı devam etti. Sıvılaştırmış doğalgaz vasıtasıyla dünyanın çok farklı coğrafyalarından, yani bu Kuzey Afrika'dan tutun Kuzey Amerika'ya kadar, hatta Avustralya'ya kadar çok farklı yerlerden sıvılaştırmış doğalgaz alıyor. Dolayısıyla bu arz çeşitliliği, arz güvenliği anlamında Türkiye'yi çok az etkiledi. Ne anlamda etkiledi? Fiyatların artışı. Dolayısıyla sizin arz güvenliğinizin farklı olması bu fiyat artışından etkilenmiyor anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz burada ne gördük? BOTAŞ'ın fiyatları artmıştır. Tabii BOTAŞ bunları tamamen açıklamıyor ama bizim kendi yaptığımız analizlerde bu fiyatların arttığını gösteriyor. Kamu bunu yapar, bu fiyatları son kullanıcıya veya sanayiciye veya bizler gibi elektrik üreticilerine yansıtırken çeşitli sübvansiyon programlarından geçiriyor. Yani bir kısmını kendisi üstleniyor. Dolayısıyla açıkçası biz Türkiye'de bu krizi biz direkt üretimde, elektrik üretimde veya sanayide veya son kullanıcıda gördük mü? Bence görmedik. BOTAŞ bir gaz zammı yaptı ama dünyada diğer ülkelerin yapmış olduğu aksiyonlara göre bizde yapılan durum sınırlı. Enerjisa bakımından baktığımız zaman Enerjisa olayı şu şekilde değerlendiriyor. Tabii biz çok ciddi bir elektrik üretim şirketiyiz. Portföyümüzde 5 farklı teknolojiden elektrik üretimi var. Bu bizi açıkçası hem birçok riske maruz bıraktığı gibi aynı zamanda birçok fırsata da maruz bırakıyor. Biz kendi

0: sektörümüzü yönetirken çok farklı dalgalanmalara bakıyoruz ve yıl öncesinde genellikle eğer yapabiliyorsak bir kısım elektriğimizi satıyoruz. Sabit bir fiyattan. Bu bizi bu tarz krizlere karşı korunmamıza neden oluyor. Yaptığımız ilk şey, yani bu tarz kriz durumlarında kriz geldiği zaman çok bir şey yapmak ve çok bir değer katmıyor. Risk yönetimi diye tanımladığımız şey bizim enerjide de öncesinden, kriz gelmeden önce bazı aksiyonlara adım atıp kriz zamanı biraz daha dengeli bir noktada durmak olarak açıklanabilir açıkçası.
1: Opsiyonları öncesinde bilmek ya da belirlemek önemli.
0: Tabii yani opsiyonları alabileceğiniz hedge aksiyonlarını öncesinden almanız çok değerli bir aksiyon haline geliyor.
1: Bugün şimdi yaz aylarında kışa dair öngörüler yapılıyor ve işte Avrupa'nın gaz depoları boş. Evet. Son 15 yılın en düşük seviyesinde. İşte ilk Ukrayna ve Rusya savaşıyla birlikte bu enerji krizi had safhaya çıkmıştı. Yine ilintili olarak savunma harcamaları ülkelerin artmıştı. Son yaşanan Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte de yine kendisini hissettirdi. Ama ülkeler buraya biraz daha farklı bakıyor. Siz Türkiye'nin arz çeşitliliğine vermiş olduğu önemden de bahsettiniz. Bu anlamda uygulamış olduğumuz politikalar bizi bu konuda enerji verimliliği ve enerjiye ulaşma hususunda hangi noktada barındıracak? Yani biz ortada bir garantör devlet imajı çizip aldığımız enerjiyi başka noktaya satabilecek miyiz ya da böyle bir tablo görecek miyiz? Tabii bunun yanı sıra bir de enerji aradığımızı da tekrar ifade etmek lazım.
0: Şimdi Uğur Bey, o kadar önemli bir noktaya parmak bastınız ki, yani Türkiye'nin jeopolitik konumuna baktığımız zaman ve güncel jeopolitik olaylara baktığımız zaman açıkçası Türkiye, biz bir elektrik ve doğalgaz hub'ı, yani hub derken neden bahsediyorum? Açıkçası herkes hub diye konuşuyor ama hub'ın ne olduğunu açıklamak gerekir. Piyasasının burada oluştuğu, fiyatının burada oluştuğu bir nokta olma açısından çok ciddi bir fırsata sahip. Çünkü neden? Çünkü çok çeşitli kaynaklardan doğalgaz veya elektriği biz ülkemize sokabiliriz. Burada fiyatlayabiliriz ve burada oluşan referans fiyatlarla diğer ülkeler gelip bizden bunları alabilir. Ama tabii bu takdir edersiniz ki çok ciddi bir politika yapmanın sonucu ve biraz daha orta ve uzun vadede oluşabilecek bir amaç olabilir. Şimdi baktığım zaman Türkiye zaten doğalgazı az önce anlattık. Yani çok farklı kaynaklardan şu anda Türkiye'ye doğalgaz gelmekte. Dolayısıyla biz burada eğer doğalgazı birleştirebilip ve altyapıyla özellikle ihtiyacı olan ülkelere satabilirsek burada oluşan fiyatlarla cidden çok ciddi bir amaç, çok ciddi bir olayı başarmış olabiliriz. Neden başarmış olabiliriz? Şu yüzden başarmış olabiliriz diyorum. Eğer biz bir hub olabilirsek burası çekici bir nokta olur. Bütün satmak isteyenler gelip burada buraya gaz satmak isterler. O zaman ne oluyor? Gazın gazla rekabeti başlıyor. Dolayısıyla biz buradaki gaz, yani kendi tüketimimiz için de gaz fiyatlarını o en olumlu, en optimum noktaya götürebiliriz. Aynı zamanda alıcılar için de burası ideal bir nokta olabilir. Keza baktığım zaman mesela gaz konusunda, şimdi Karadeniz'de de artık kendi gazımızı üretiyoruz. Şimdi kendi gazımızı üretmenin de şöyle bir artısı var. Bu arz güvenliğini tekrar destekleyici bir konu. Şimdi gitgide Türkiye öyle bir noktaya geliyor ki neredeyse bütün hane tüketiminin gazını kendi ürettiği gazdan bir noktaya getirecek, üretecek. Dolayısıyla bu size daha da fazla esneklik sağlıyor. Bu tarz özellikle hub olan ülkelere baktığınız zaman mesela Hollanda'ya dikkat edelim. Şu an Avrupa'nın gaz hub'ı orası. Bu işin ilk başlangıç noktası Hollanda'nın kendi gaz üretimiyle kaynaklanıyor. Çünkü Hollanda şu an üretmemekle beraber daha önce yıllarca kendi gaz kaynaklarından gaz üretmeye başladı. Ve bu ona Avrupa'da ya burası bir gaz hub'ı olabilir ve bütün alıcı ve satıcıların buluştuğu nokta burası olabilir ve gaz fiyatı burada olabilir imajı bıraktı. Şimdi Türkiye'de neden olmasın? Keza elektrikte de aynı durum söz konusu. Özellikle elektriğe talep aslında gazdan da daha fazla. Çünkü dünyada gitgide bir elektrifikasyon görüyoruz. Yapay zeka, e-mobilitenin elektrikleşmesi ki gördüğümüz rakamlar elektrikli araç sayısının gittikçe arttığını gösteriyor. Bu Hürmüz krizi de açıkçası bunu destekledi. Dolayısıyla sanayide özellikle yakıt olarak elektrikli aletlerin tercih edilmesi. Şimdi baktığımız zaman eğer bir ülke, bu Türkiye'de olabilir, etrafımıza elektrik satabileceğimiz ve alabileceğimiz ülkeler orada olabilir. İleri gitmek istiyorlarsa elektriğe daha fazla yatırım yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'de burada, yani burada güneyden başlayıp doğuya, batıya kadar Avrupa ülkelerine dahil olmak üzere ciddi bir elektrik ticareti oyuncusu da olabilir. Yani bu anlamda eğer bir Türkiye böyle bir politika, ki benim gözlemim böyle bir politika var, böyle bir amaç var. Bu amaç eğer belli adımlarla uygulanırsa ben orta vadede veya uzun vadede Türkiye'nin bir hub olacağına inanıyorum.
1: Şimdi petrol piyasası savaş öncesi seviyeye geldi.

0: 27 Şubat rakamlarına yakın seviyelerde fiyatlamalar devam ediyor ama hala 1 Ocak seviyesinden uzak. Ama bir kere Hürmüz'ün kapanabildiğini de gördük. Tam anlaşma bugün olacak, yarın olacak derken her hafta sonu aslında bir kaosu da takip ediyoruz. Tıpkı dünkü gibi. Yani bir İran ABD'nin üstünü vuruyor ya da işte bölgedeki diğer yerleşimleri İsrail ya da ABD askerleri saldırılar düzenliyor. Bu da hafta içerisine acaba anlaşma olmayacak mı, tekrar petrol fiyatları yükselir mi sorusuyla girmemizde etkili oluyor. Nasıl bir piyasa beklersiniz bundan sonrası için? Hala gelişmeler dinamik olmaya devam ediyor.
1: Evet. Şimdi bir savaş öncesine gidelim. Savaş öncesinde hem petrolde hem doğalgazda arz fazlalığı konuşuyorduk. Dolayısıyla fiyatların yönü tamamen aşağı doğruydu. Şimdi geldiğimiz noktada bu krizle beraber petrol, dünya petrol ticaretinin ciddi anlamda sekteye uğraması, Hürmüz'le beraber, keza doğalgazda da bu şekilde. Bu arz, bir şuna bakmamız lazım. Bu arz boşluğu nasıl doldu? Ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yani %2-3 oranında bir talep kısıntısı var. Geriye kalan boşluğu neredeyse tamamen Amerika doldurmuş durumda. Yani Amerika hem daha fazla petrol satıyor şu anda hem de daha fazla doğalgaz satıyor. Bunu yapacak altyapısı da mevcut şu anda. Dolayısıyla şimdi bir resimden baktığım zaman ya Amerika neden böyle bir satışı bıraksın da Hürmüz'ün açılmasını istesin ya diye sorduğum zaman kendime sadece Amerika'daki enflasyon rakamlarının düşmesi bana anlamlı bir cevapmış gibi geliyor. Diğer taraftan baktığımız zaman da ya bu Hürmüz Boğazı birçok ülkeler için hayat kaynağı. Yani neredeyse ekonomisinin tamamen buradan dönen ülkeler var. Dolayısıyla bunların da çok ciddi bir baskısı var. Bana sorarsanız burada Amerika yönetiminde de tam olarak net bir şekilde ya biz bu savaşı hemen bitirelim diye bir istek var mı? Açıkçası bilmiyorum. Yani burada spekülasyon yapmak da istemiyorum ama ciddi bir kazanç çünkü söz konusu. Şimdi geldiğimiz zaman belki de bu kadar çok ciddi bir satın alma olmadığı için böyle bir anlaşmayı İran tarafının içinde yorum yapmak çok zor. Çünkü çok farklı bilgiler geliyor. Yani böyle bir anlaşma yapmak istemedikleri hakkında. Tam bir bilgi akışı olmadığı için yorum yapması çok zor. Dolayısıyla böyle bir anlaşma gerçekten inşallah savaş çok kısa bir sürede biter. Dünya tekrar normalleşir. Çünkü en istemediğimiz nokta bu ama gördüğüm yani bizim bu volatiliteyle devam edeceğiz demek bana en yakın söylenmiş gibi geliyor. Bütün hepsini bir araya getirdiğim zaman. Tabii bu net anlama geliyor. Şöyle konuşmak gerekir. Ya biz tekrar 100 dolar petrolleri görecek miyiz? Veya Avrupa TTF dediğimiz Avrupa doğalgaz fiyatı buradaki benchmark'tır keza. Bunun tekrar 70-80 eurolar olduğunu görecek miyiz konusu? Açıkçası onu da şu şekilde cevap vermek gerekir. Bu tamamen arzın ve talebin ne kadar sert olacağıyla alakalı bir durum. Yani bence petrol için bu senaryolar şu an masada değil. Zaten aşağı yönlü kırılımını çok sert bir şekilde yaptı. Yani 95'lerden 70 seviyesine gelmesini çok hızlı yaptı. Gazda biraz daha yavaş bir ilerleme var. Çünkü 48 Euro'dan sadece 41-42 Euro'ya geldi şu anda. Baktığım zaman yani bu volatilitenin devam edeceği ama yönün biraz daha aşağı yönde olacağı gibi bir söylem bence en doğru bakış açısı olur burada. Tabii günün sonunda eğer yani Trump politikalarından bahsediyorsak da çok temkinli olmakta fayda var. Yarın ne getireceğini gerçekten çok zor yorumlar.
0: Bence en önemlisi de buydu. Peki yılın geri kalanında enerji ve commodities açısından neleri göreceğiz? Nasıl geçecek sizler için? Öngörüleriniz nasıl?
1: Biz Enerjisa Commodity olarak biz Enerjisa üretim şirketinin ticaret faaliyetlerini yürütüyoruz. Elektrik ve doğalgaz ticareti yapıyoruz. Bunu sadece Türkiye'de yapmıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'da 14 farklı ülkede de aktifiz.
0: Hangi ülkelerde var?
1: Ya bildiğiniz bütün büyük ülkelerde varız. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya. Bu ülkelerde elektrik ticareti yapıyoruz ve bildiğiniz bütün büyük haplarda varız. İtalya ve Hollanda piyasalarında varız. Bizim buradaki aslında değer yaratımımız şu şekilde. Türkiye'de tabii santrallerimiz var. Bunların optimizasyonu konusunda ciddi emek harcıyoruz. Ve son kullanıcılara elektrik ve doğalgaz satış yapma konusunda aktifiz. Ama Avrupa'ya geçtiğimiz zaman daha çok insan beyninin değer yaratacağı, işte verilerle değer yaratacak şekilde elektrik piyasalarında ve enerji piyasalarında pozisyonlar alıyoruz. Özellikle sınır ötesi ticareti yapıyoruz elektrik ve doğalgaz anlamında. Yani bu haplarda ilk başlarda Güneydoğu Avrupa ile başladık biz buraya ama zamanla işte işi yapabildikçe daha da bütün Batı Avrupa'ya doğru da geçtik. Ben baktığım zaman yılın geri kalanında Türkiye açısından açıkçası riski yönetmeye devam edeceğiz. Yani günün sonunda bu volatilite devam ediyor. Bu volatilitenin olası negatif etkilerini nasıl azaltırız diye sürekli kafa yoracağız. Avrupa tarafında baktığım zaman bu volatilite açıkçası işimize geliyor. Dolayısıyla çünkü bir tüccar olarak fiyatların aşağı veya yukarı olması

0: sizin için değer yaratabileceğiniz bir alan. Dolayısıyla çok yakinen takip ediyoruz bu olayları. An be an sosyal medyadayız, işte Bloomberg ekranlarındayız, Apara gibi haber kanalları takip ediyoruz ki var olan pozisyonlarımız nasıl etkileniyor diye sürekli değerlendiriyoruz açıkçası.
1: 14 pazardan bahsettiniz, evet. 14 ülkede varız dediniz. Yakın dönemde yeni pazarlarda olacak mısınız? Bununla alakalı çalışmalar var mı?
0: Açıkçası yani biz büyüme planımızı iki aşamada tanımladık. Birinci fazı bitirmek üzereyiz ve onu bitirdikten sonra onu iyice yemek istiyoruz.
1: O zaman yani mevcut olan pazarlarda mı güçlenme?
0: Var olan işlerimizi çok iyi yapma düşünüyoruz. Ondan sonra bu işi çok iyi yaptıktan sonra diğer tarafları daha sonra bakacağız. Büyüyebiliriz. Büyümekte bir şeyimiz yok ama önemli olan sadece büyümek değil. Önemli olan doğru büyümek. Önemli olan
1: niteliği
0: doğru...
1: de. Efendim? Niteliği de önemli.
0: Tabii ki. Yani açıkçası 14 piyasa benim için çok anlam ifade etmiyor. Benim için anlam ifade eden biz ne kadar sağlam adımlarla büyüyoruz. Burası çok değerli bence.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte görüntü ne anlatacak? Evet. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Için. Sağ olun. Yusuf İlimsever bizlere eşlik etti. Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü. Enerjisa'yı ve özellikle enerji sektörünü değerlendirdik. Piyasaları konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.

0: Kadın hakit fırsatını kaçırma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
2: Bu salı dinde Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 169 lira.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalarda gelinen noktayı konuşacağız. Bizlere Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey.
0: Önce borsaya bakalım. Geri çekilme var. Bu geri çekilmeyi nasıl değerlendirmek gerekir? Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarına ilişkin açıklamaları var. Petrol fiyatları düşüyor, benzin fiyatları hızla geriliyor diyor Amerikan Başkanı Donald Trump. Ekrana son dakika gelişmesi olarak da veriyoruz. Birazdan bu gelişmeyi de konuşacağız. 14.220 BIST100'de gelinen nokta, 14.212 aşağıda görülen en düşük seviyeydi. Bir de 100 şirketi isteyelim. BIST100'de işlem gören 100 şirketin oransal dağılımını görelim. Nasıl buluyorsunuz endeksteki son hareketleri? Şu an 100 şirketin oransal dağılımına baktığımızda yarı yarıya bir görüntü var. Vestel en fazla fiyatı artanlar noktasında ilk sırada yer alıyor. Rail Yatırım Holding, Pasifik Teknoloji bu şirketlerde taban fiyatlaması var. Zorlu Enerji, Altınay Savunma, Gesan, Batı Söke yine fiyatı en fazla artan şirketler arasında yer alıyor.
1: Evet, enerjilerde güçlü bir hareket görmeye devam ediyoruz. Tabii ikinci çeyrek bilançoları yaklaşırken biraz da güçlü gelecek bilançoların trade edildiğini ve yükseliş hareketleri yaptığını görmekteyiz. Tabii endeksin genelini yorumlayacak olursak, Perşembe günü yaklaşık öğleden sonra gelen bir haberle birlikte

0: Gap'ten dolayı alış iştahları piyasada sınırlı kalıyordu. Her gap kapanmak zorunda değildir. Fakat işte alış iştahlarını sınırlar. Ve içinde bulunduğumuz noktada şimdi o gap'in Borsa İstanbul yüzde kapandığını ve bankacılık endeksinde de yavaş yavaş kapanmakta olduğunu görüyoruz. Şimdi bu spekülatif haberlerin pozitif yansıyacak bir durumu var. İki durum. Gap kapandı diyelim. Birincisi, eğer yalanlanırsa haber, demek ki yalanmış diye alınması gerekiyor. Eğer yalan değilmişse diyelim.
1: Zaten fiyatlandı.
0: Aynen öyle Uğur Bey. Zaten fiyatlandı denir muhtemelen ve gap'ler de zaten bu şekilde kapanır. Onun için ben piyasadan umutluyum. Yani 14.000'in, 13.800'ün çok fazla aşağısında bir kapanış almadığımız sürece buralardan 17.000'lere doğru gidişatımızın olduğunu düşünüyorum. Endekste hedef nokta olarak 17.000'i düşünüyorum. Bunu da tabii hem teknik analizi kullanarak hem de Fibonacci'nin desteğini kullanarak yapıyoruz. Hı hı. Yani hatırlatmak isterim. Burada işte sizinle yayın yaptığımız gün NATO'nun bir müdahale ettiği füze parçaları, evet, bizim ülkemize düşüyordu ve o günlerde 12.400'lerdeydik. 15.800'ü bir hedef vermiştik. Yine Fibonacci'yi kullanarak ABCD dediğimiz formasyonla. Tabii inanması güçtü. Şimdi aynı bu formasyonu uyguladığımızda endeks hedefini 17.000 olarak veriyor bize. O yüzden ben bir şekilde 17.000'e doğru gideceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu hangi hisselerle olur? Orasını da zaten seçen burada kazanan tarafta olacak diyelim.
1: Birazdan onu detaylandıralım ama 17.000 puan seviyesine yakın dönemde gidebilir miyiz? Mesela önümüzde NATO Liderler Zirvesi var. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la baş başa bir görüşme yapabileceğini ifade etti. Trump'ın mesajlarında NATO zirvesine normalde katılmam, Erdoğan için geliyorum, yakın dostum şeklinde demeçleri var. Evet. Belli ki iki lider bir görüşme gerçekleştirecek. Zirve dışında da baş başa bir konuşma yapacak. Buradan çıkacak olumlu bir netice piyasa adına bir hikaye anlamını taşır mı? Çünkü kendisine sorulan soru üzerine Donald Trump hediyelerle, F-35'lerle gelebileceğinin de altını çizdi.
0: Kesinlikle öyle. Hatta F-35'lerin konuşulduğu gün G.D. Vance de hemen Trump'ın yanı başında konuşuyordu, yardımcısı. Ve işte ekibe bu işi öncelendirdik. İşte mecliste ilk olarak bu işle ilgilenmelerini gerektirdiğini söyledik. Tabii bunu ABD yasalarına uygun bir şekilde yapacağız vesaire derken Trump araya girdi. Vance'in lafını kesti ve Erdoğan bizim yakın dostumuz, halledeceğiz dedi aslında kısaca. Yani onun için F-35 mevzusu bence daha henüz tam fiyatlanmadığını
1: yok
0: düşünüyorum.
1: Yok değil mi bu fiyatların içerisinde?
0: Bence yok.
1: Peki Halkbank davasının kılçıksız bir şekilde çözülmesi bize bu konu için ipucu veriyor mu?
0: Veriyor. Emsali olmayan bir karar. Yani gerçekten
1: tertemiz çözüldü.
0: Için, evet, ülkemiz için çok pozitif. Yani 10 yıla yakın süren bir davanın bu şekilde son bulması. Yani Biden sonrası aslında Trump'la olan ilişkilerimiz henüz Borsa İstanbul'da fiyatlanmadı diyebiliriz. Aslında fiyatlanıyor Doğru Bey. Yani Ocak'tan Şubat'ın 27'sine kadar %30'u aşkın, yanlış hatırlamıyorsam, bir yükselişimiz oldu 2 ayda. Hı hı. Ve bu alımların %95'i yabancı tarafındaydı. Savaş biraz bizim etkimizi bozdu. Ve sizin de aslında bahsettiğiniz gibi önümüzdeki dönemde işte NATO zirvesi var ama bir de enflasyon verisi alacağız. Hı hı. Haziran ayı enflasyonu da bence çok önemli olacak. Cuma günü.
1: Ne bekliyorsunuz?
0: %1'in altında bir rakam beni çok şaşırtmaz. Yani %1'in çevresinde zaten şekillenecektir diye düşünüyorum tahminler.
1: Orada %1'in altında enflasyonun gelmesi piyasada itici güç oluşturur mu?
0: Kesinlikle oluşturur. Çünkü piyasanın perşembe gününde, hani bahsetmiştik, perşembe gününden bugüne kadar geri çekilmesinin önündeki en büyük sebep zaten faiz indirim beklentisinin ötelenmesi. Hatta politika faizine dönülmeyip hala gecelik borç vermeden fonlanması piyasanın, bu beklenti piyasada bir geri çekilmeye neden oldu. Eğer biz faiz indirimlerine yönelik vesaire bir adım, açıklama ya da ona yönelik bir veri alırsak bence Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü hızlı hareketler olacaktır diye düşünüyorum.
1: Ama %1'in altında enflasyonun gelmesi ya da işte buna ilişkin beklenti hemen faiz indirimlerini göreceğiz anlamını taşır mı? Belki göreceğiz Haziran ve Temmuz'da 1'in altında enflasyon ya da 1'e yakın enflasyon. Ama Merkez Bankası bir durumu koklayayım, bir süreci takip edeyim, belki son çeyrekte o faiz indirimle gideyim diyecektir. Hani netice itibariyle bugün hemen %1'in altında bir enflasyon geldi. İlk toplantıda Merkez Bankası faiz indirecek anlamı çıkmaz herhalde, değil
0: taşımaz,
1: mi?
0: Çıkmaz, çıkmaz. Hatta şimdiki Merkez Bankamız göreve ilk geldiğinde işte faiz seviyesi %50'ye çıkarıldığında da piyasa Eylül

0: Eylül'de, Ekim'de vesaire beklerken son aya kadar taşıdı. %50'lik politika
1: Bu arada 6 aylık
0: faizini.
1: grafik ekranda 11 bin seviyesinden 15 bine kadar giden bir endeks. Siz o günlerde de endekse dair yükseliş beklediğinizi ifade etmiştiniz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yine öyle. Yani tabii ki hemen faiz indirimi anlamına gelmez. Fakat düşünelim, petrol fiyatları işte 115 dolarlara çıktığında Brent tarafta, işte gaz fiyatları artarken ve Nisan enflasyonumuz beklentilerin çok üstünde gelmişken vesaire adım atılmadıysa yukarı yönlü. Ben burada aslında ilk fırsatta faiz indirimi beklerim. İlk fırsatta derken de tabii verilerin düzelmesi lazım, görmemiz lazım. Sizin dediğiniz gibi ana eğilimlerin burada gerilemesi lazım vesaire, ama Merkez Bankası bunu görecektir bence ki bir önceki enflasyona, Mayıs enflasyonu da buna işaret ettiğini düşünüyorum ben. Gerçekten iş talepte çok ciddi bir zayıflama var. Şu anki faiz seviyelerin ben bir nebze yüksek olduğunu düşünüyorum. Hele ki fonlamanın yani 40'tan yapıldığını düşünürsek. Onun için faiz indirimine yönelik, bu arada politika faizine dönmek de aslında bir faiz indirim olacaktır. Yani 37'den piyasayı 37'den fonlamak da bir faiz indirimi anlamına gelir. Ve dediğim gibi, eğer biz 40'tan fonlamanın devam edeceğini düşünerek borsada bir satış görüyorsak, piyasada 3 işlem günüdür, bu sefer güvercin bir adımında tekrardan yukarı yöne dönmemizi sağlayacağını düşünmemiz lazım.
1: Burası ilginç ama, yani piyasa 40'tan fonlanmayıp tekrar 37'ye gelinmesi bile faiz indirimi olarak değerlendirilecek.
0: Tabii
1: Yani
0: ki.
1: resmiyette politika %37 idi.
0: Evet.
1: Bir faiz indirimi sene sonuna kadar bekliyorum cümlesi sanki böyle 35, 33'e de düşer mi sorusunu sormamızda etkili oluyordu, ama o zaman fonlamanın geldiği nokta eski noktaya gelirse bile bu gevşeme olarak değerlendirilecek.
0: Kesinlikle piyasada bir gevşeme olarak okunur bu, ki yine Sayın Fatih Karahan enflasyon raporu sunumunda da belli başlı açıklamaları vardı. Orada da hani çok uzun bir süre bu şekilde devam edemeyeceklerini, fonlamayı gecelikten değil de politika faizinden, yani bir hafta vadeli repodan.
1: Bu arada Trump'ın açıklaması var. İran bizde bir talepte bulundu, görüşme talebi diyor ve yarın bir görüşmenin olacağını ifade ediyor. Doha'da görüşmenin olacağının altını çiziyor ABD Başkanı Donald Trump. Gün içerisinde İran teknik anlamda bir görüşmenin olmayacağını ifade etmişti. Şimdi Donald Trump tam aksi bir ifadede bulunuyor ve Doha'da görüşme olacak İran'ın talebi üzerine diyor. Bakalım yarınki görüşmeden nasıl bir netice çıkacak? Piyasa bu tarz gelişmeleri de herhalde yakından takip edecek, değil mi?
0: Evet, baktığımız zaman petrol fiyatlarında hemen aşağı yönlü bir hareket olmuştu
1: Verelim
0: kısa
1: bir petrolü.
0: vadede. Tabii yani piyasa görüşmeyi talep edecektir. Hala bugün gün içerisinde yukarıda olduğunu görüyoruz. Fakat yani hem İran tarafından hem Amerika tarafından açıklamaların örtüşmesi tabii daha net piyasada bir fiyatlamaya sebep olacaktır. Yani baktığım zaman petrolü 73 dolarda görünce gerçekten de aslında fazla evham yapmamanın, acele adım atmamanın ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz bu arada Uğur Bey. Buradan yani Merkez Bankası'nı da ciddi kutlamak gerekiyor. Çünkü yani o acele adımın atıldığını mesela ECB'de gördük. Çünkü aynı Perşembe günüydü. Hem ECB kararı hem TCMB kararı vardı. ECB adım attı, biz atmadık. Akşamında Trump barış açıklaması yaptı. Ve o günden sonra zaten piyasalarda o gap'li açılışlar vesaire oldu. Belki ECB beklese o adım atmayabilirdi. İşte Avustralya'nın adım attığını gördük. Faiz artırım yaptı hemen, enflasyon yüksekliği, fakat son gelen enflasyonlarının beklentiden aşağı, hatta yani 4 puanlık bir beklenti dışı enflasyon vardı aşağıda. Onun için sakin kalmanın ne kadar önemli olduğunu da bize anlatıyor bu petrol fiyatları. Şu an yani 73 dolarda, ama ben 60'lara yakın, 70 ve 60 arasında bir konsolidasyon bekliyorum. Hani eğer savaş çıkmasaydı tabii ki 50'nin altında bile olabileceğini düşünüyorum, ama vurulan enerji testleri vesaire yine yüksek tutacaktır oralardan. Fakat enflasyonumuza pozitif katkı vermeye bu fiyatlar bence devam edecektir. Dezenflasyon süreci devam edecektir. Dezenflasyon devam ettikçe de hem bankaların net faiz marjları artacaktır, yine finansman giderleri azalacaktır, iskonto oranlarına baktığımız zaman yükselecektir derken piyasalar bunu memnuniyetle karşılayacaktır diye düşünüyorum. Şu an belli başlı sebepler var karşılayamamızda. Yani piyasanın coşkulu olmamasındaki en büyük sebep, dediğim gibi, Merkez Bankası'nın atacağı adımdan emin olmaması. Ama bir güvercin mesaj piyasaları yukarı yönlü bence çevirecektir.
1: Dün BIST 30 şirketlerinin performansına baktım Cuma kapanışı itibarıyla. 5 tane şirkette anlamlı bir yükseliş var. Destek Finans %500'ün üzerinde yükseliş kaydetmiş sene başından itibaren. Ereğli %79, %80 civarında yükseliş kaydetmiş. Kardemir'de %60 civarında bir yükseliş var sene başından itibaren ve Aselsan'da %56'lık yükseliş. Astor'da da %147'lik yükseliş görüyoruz.
0: Evet.
1: Genele yayılmayan bir harekette BIST 30 endeksinde bu sene içerisinde rekorlardan bahsettik. Neden genele yayılmıyor bu hareketler? Bir de bu 5 şirkete ilişkin ne söylersiniz? Netice itibariyle evet. BIST 30 endeksinde yer alıyor. Kesinlikle. Ve ağırlıkları da yüksek.
0: Evet, yani ağırlığı çok yüksek oluyor artık bazı hisselerin, bunu görüyoruz.
1: %8 galiba desteğin ağırlığı.
0: Doğru, aşağı yukarı evet öyle olması lazım. İşte Aselsan'ın %10'un üzerinde. Baktığınız zaman bir tane hissenin ağırlığı BIST 100 endeksinde %10'un üzerinde olunca ve 50 liralardan işte bugünlere geldiğini düşünürsek orada puan katkısı BIST 100'e gerçekten çok fazla. Yani sırtında taşımış oluyor aslında endeksi baktığımız zaman, özellikle Aselsan için. Dediğiniz gibi Astor'un yükselişi de çok kıymetli. BIST 100'e destek verdi. Fakat genele yayılmadı. Onun için yatırımcıdan da BIST 100 gidiyor ama benim hissem aşağıda kalıyor gibi yorumlar çok kez duyuyoruz biz de. Tabii bunun sebebi aslında faiz seviyeleri. Yani faizin yüksek olmasından kaynaklı işte o aslında finansman giderlerinin oluşturduğu yük upside'ları biraz sınırlandırıyor şirketlerde. Fakat bunun genele yayılacağını ben düşünüyorum. Çünkü biz savaştan önce gördüğümüz fiyatlamada aslında bankacılık öncülüğünde, bahsettiğiniz hisseler değil de bankacılığın öncülüğünde genele yayılan bir yükseliş görüyorduk. Biz eğer o konjektüre geri dönebilirsek burada BIST 100'ün aslında topyekün bir hareketle birlikte yükseldiğini de görebiliriz ve fiyatlar biraz daha normalize olabilir. Tabii kendi içlerinde farklı hikayeler, hem demir çelik tarafında, işte savunma sanayi tarafında bahsediyoruz, Astor tarafında, enerji tarafındaki şirketin kendi içerisinde de gerçekten çok ciddi iyi gelişmeler oldu ve onları fiyatladı. Tabii destek faktörü konusunda yine farklı konularla birlikte aslında çok fazla şirketin temeliyle alakalı olmayan bir yükseliş oldu. Ama öyle ya da böyle bahsettiğiniz gibi pozitif katkılar verdiler. Şimdi bizim tekrardan normalize olup tüm genele yayılan bir yükseliş görmemiz lazım. Bu yükselişlerin kalıcı olması için. Onun için de faiz indirimlerine ihtiyacımız var. Ve o ilk hafta, işte Haziran ilk iki haftası çok önemli olacak. Enflasyon ve NATO zirvesi diyelim.
1: Şimdi bu 5 şirket anlamlı yükseldi dedim. BIST 30'da 4 şirkette düşüş göstermiş. Tofaş, Pegasus, Sasa'da yaklaşık %10'luk değer kaybı. Ve yanılmıyorsam TAV Havalimanları. Bu 4 tanesinde düşüş söz konusu oldu. Şimdi TAV'la Pegasus düşmüş. Ama Türk Hava Yolları'nda %23 civarında yükseliş var. Enflasyonun üzeri, BIST 100'ün gerisi. Yani sektörel anlamda ayrışmalar da var. Nasıl bakmak gerekir bu sektörel açıdan ayrışmaları?
0: Sektörün içerisindeki hisse ayrışması da var. Evet. Yani baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nın TAV'a ve Pegasus'a göre daha dirençli kalmasının en büyük sebebi kargo operasyonları. Gerçekten artık Türk Hava Yolları çok farklı bir ligde ve burada yolcu taşımacılığının eksik kaldığı, o kanadın zayıfladığı, ki işte Pegasus'ta bu çok negatif etki ediyor. TAV Havalimanları'nda yine öyle. Uçan bir firma, şirket olmamasına rağmen, yer hizmetleri olmasına rağmen yolcu sayısındaki düşüş burada tabii hisseye de sirayet ediyor, yansıyor. Ama Türk Hava Yolları'ndaki o kargo operasyonlarının pozitif devam etmesi şirketin düşüşünü daha çok sınırlandırdı. Ve bu sefer yolcu sayılarındaki artışla da birlikte biz en çok tepkiyi aslında Türk Hava Yolları'nda görebiliriz. Ve aslında hisselerin daha içerisine girdiğiniz zaman Pegasus tarafında mesela yatırım harcamaları, yüklü bir yatırım harcaması beklentisi var önümüzdeki dönemde. Bu da yine upside'ı sınırlayan etkenlerden biri. TAV Havalimanı içinde biliyorsunuz Kazakistan'da, Almaty'de orada jet yakıtı problemleri vesaire vardı. O ciddi şekilde Kazakistan operasyonlarını zayıflattı. Hani bu nedenlerle şirketlerin kendi içlerindeki konularla birlikte ayrışmalar da yaşanıyor bahsettiğiniz gibi sektörlerin içinde.
1: Şimdi petrol eski seviyeye geldi. Pegasus eski seviyeye gelememiş. Niye? TAV eski seviyeye gelememiş.
0: Evet, aslında onların bilançolara yansımalarını çünkü görmemiz gerekiyor ve net bir şekilde yolcu sayısındaki o trafiğin arttığını görmemiz gerekiyor. Evet, petrol fiyatları düştü. Belki Hürmüz açılacak ama o yolcu taşımacılığı eskisi gibi olacak mı? Ya da marjlar ne durumda yani? Jet yakıtı marjları yine hani dizel, benzin marjları gibi jet yakıtı marjları da çok önemli olacak. Nasıl etkilenecekler bunlardan? Hem hava trafik verileriyle hem de ikinci çeyrek bilançolarıyla daha net bir şekilde göreceğiz.
1: 100 şirketi tekrar rica edelim. BIST 100'de yer alan 100 şirketi. Peki yatırımcı hangisini seçecek? Hangisini seçmeli? Bahsettiğimiz 5 giden şirket

0: mı olmalı? Geride kalan 4 şirketimi BIST 30 içerisinde ifade ediyorum. Ya da biraz önce bize tema oluşturdunuz. Faiz indirimine ilişkin olası senaryolar kapsamında bankalar mı demeli? Ya, uzun zamandır bankaları bu temayla anlatıyoruz, dinliyoruz da. Sizin gibi değerli isimler anlatıyor. Ama her sene bir şey oluyor, bir şekilde o ucuz kalmaya devam ediyor. Evet, yani hem enflasyonun altında hareket etmiş bankaların çoğu, hem BIST endeksinin doğal olarak altında hareket etmiş. Ben geçen sene de hatırlıyorum, tema buydu. Aradan bir yıl geçti, hala tema bu. Belki biraz daha periyodu uzatsak yine benzer cümleleri söylemek mümkün olacak. Peki ne zaman tema gerçekleşecek? Yani tamam, ucuz. Evet, faiz indirimi olduğunda ya da olacağı zaman bu şirketlere ilişkin beklentiler ya da işte fiyatlamalar farklılaşacak. Ya bir beklentiyi ifade ediyoruz. Bir de gerçekleşenler var. Yani ifade edilen beklentilerle mevcut olan fiyatlar arasında da epey bir fark var.
1: Evet. Dediğiniz gibi belli başlı yaşanan olayların bu beklentileri karşılayamamamızda büyük bir etken oluyor. Petrol fiyatlarının olduğu gibi içeride ve dışarıda yaşanan olaylar.
0: Mesela İş Bankası oluyor. Geçen sene bu zamanda alan bir yatırımcı İş Bankası'na, evet. Akbank olabilir, Garanti Bankası olabilir. Bir yıldır taşıyor. Hem bu şirketler yükselmiyor. Bir yıldır üstüne enflasyon yiyor. Bir de yanda %500 giden şirketler var. Yani insanın siniri de bozulmaz değil yani. Bozulur ciddi anlamda.
1: Tabii portföyde sadece banka taşınıyorsa işte bu çok kötü. Aslında portföy çeşitliliğinden bahsediyoruz ya.
0: Tamam, portföy çeşitliliği olsun. Ya da Pegasus yanına koymuştur belki. Tavuk koymuştur belki.
1: Siz hep getiride aşağıda kalanlar. O zaman aslında bir kötü şans oluyor bu.
0: İyi söylediğimizde onun güzellemesi olarak değerlendirilebilir. Çünkü zaten doğru, 30'da doğru 5 tanesi düzgün gitmiş.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Burada Şok, BİM, Migros. Tamam, BİM %40 gitmiş, Migros biraz daha gitmiş. Bir dönem sosyal medyada sürekli şoktan bahsediliyordu. Evet. Yani mutlaka büyükler içerisinde de ciddi ayrışanlar var.
1: Kesinlikle öyle. Her yerde bir ayrışma var. Bu ayrışmaları biz yakalayabilirsek zaten öne çıkıyoruz. Yani bir mesela portföy yöneticisi için de bu şekilde, bir küçük yatırımcı için de bu şekilde. Bu ayrışmaları iyi yapmamız lazım. Bunun için aslında profesyonel yatırım danışmanları, işte bir PYŞ'ler var, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar var size destek vermesi için. O yüzden bu destekleri alıp da bu yola çıkmak lazım. Yani kendi gıda perakendeciliği içerisinde de, havayolu içerisinde de, bankalar içerisinde de ciddi ayrışma var. İş Bankası diğer bankalara göre yani geride kaldığını görüyoruz. Ama baktığımız zaman mesela piyasada defter değeri İş CTR'de birin altındayken işte Garantili Yapı Kredi vesaire birinin üzerinde olduğunu hatırlıyorum son dönemde. Ama işte güçlülük açısından baktığımızda Garanti ve Yapı Kredi'nin gelen bilançolarının daha pozitif olduğunu ve şunu hatırlatmak lazım. 11 binden 20 bine bir hareket olmuştu X Bank'ta, hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: Yani
0: 21 bini görmüştü hatta.
1: Ne zaman, nerede bulunacağımız da çok önemli. Onun için yani şöyle son 10 yıla, son 1 yıla değil, son 10 yıla da baksak, mesela bir dolar bazlı da bakabiliriz. Getirilerin çok ciddi olmadığını görebiliriz. Ama o belli dalgalanmada, doğru yerde, doğru pozisyonda olanlar için çok ciddi karlar söz konusu olabilir.
0: Ama öyle fiyatlamalar biz gördük ki 20 binden 5 gün, 4 gün taban fiyatlamalar gördük. Yani orada yakalanan hiç çıkamadı zaten.
1: Evet, işte onun içinde aslında
0: biraz şans faktörü de
1: sizin yayınlarınızı izlemek gerekiyor diyeceğim şimdi. Çünkü şunu hatırlıyorum. 20.669 rakamı. Fakat o günlerde yani yine o tarihlerden sizin de programlara da gidilebilir. Evet. 10 gün, 15 gün bu zirve geçilemiyor. Yani 20 bin, 21 bin geçilemiyor değil mi? Hı. Orada eğer biz altlardan 13 bin, 14 bin, 15 bin diyelim bir pozisyon aldıysak, bu pozisyonları bir noktada kar realizasyonunu yapmamız lazım. Hepsini yapmasak bile bir noktada işte nakit taşımanın fırsatını bilmemiz lazım. Hani bunları düşünmek lazım. Onun için yakalanırsak o düşüşte zaten iyi pozisyon alamıyoruz. Doğru zamanda doğru yerde olamıyoruz demek. Bunları daha çok yapabildiğimiz zaman, başarabildiğimiz zaman portföyümüz o zaman zaten değer kazanıyor.
0: Bir dakikadan az sürem kaldı. Şunu da sorayım. 3 yıldır borsa yatırımcısı zaten sıkıntıda. Hı hı. İyi kötü bir altın kazandırıyordu. Şimdi orada da 7 aydır, 5 aydır iyi durumlar yok. Hı hı. 28 Şubat sonrası düştü. Hı hı. Şimdi altın düşüyor. Evet. Borsa kazandırmıyor. Gümüş düşüyor. Yatırımcı ne alsın?
1: Şimdi tabii ki portföy dağılımı yaparken biz yani yüksek oranda aslında bir mevduata pay bırakıyoruz. Ya da işte bunu illa faiz içeren olarak düşünmemek lazım. Yani katılım tarafında da sabit getiriler mevcut. Onun için mesela bir dağılım yapacak.

0: olursak neredeyse yarısına yakınını yine sabit getiri tarafında tutmakta fayda görüyorum. Bu nedenden zaten diğer ürünler gitmiyor. Altın tarafında pozisyonları azaltma aslında niyetindeyim. Uzun bir süre yatay bir fiyatlama bekliyorum. Borsa İstanbul'da ise son zamanlarda ciddi bir çıkışın olacağını düşünmekle birlikte portföydeki ağırlığı artırmak gerektiğini düşünüyorum. BIST 100 için ise yani mevduat sabit kaldığını düşünelim. Borsa İstanbul'da evet. Pozisyonu artırmak ve kıymetli metal tarafında da pozisyon azaltmak önümüzdeki dönem için mantıklı olabilir.
1: Bakalım, takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olun. Dinçer Kurt bizlere eşlik etti. Piyasaları yorumladık. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Polkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Polkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Ajet. 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 31 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 30, Karabük 32, Rize 26, Samsun 29 derece. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 8 derece. Malatya 32, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 21 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36, Diyarbakır 37 derece.

Euro bölgesi. Maastricht kriterlerine tabi olan ve ortak para birimi Euro'yu kullanan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin oluşturduğu bölgenin adıdır.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
4: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

Esir Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.

0: Tuğba Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen müzisyen Murat Evgin.
1: Bugünleri de mi görecektin? Çok garip cümleler.
0: Dünya çapında hangi dizinin müziklerini yaptı?
2: Hala dizinin adını bilmiyorum ben. Söylemiyorlar hangi kanal, hangi platform diyorum, onu da söylemiyorlar falan. Sonra bir gizlilik anlaşması ve bir baktım.
0: Yazı Özledim şarkısının hikayesini.
2: Şarkı çok ilginç. 2015 yılında kaydetmişim ben bu şarkıyı bilgisayarımda ama yarım.
0: Yapay zekanın sanatta kullanılmasını nasıl değerlendiriyor?
2: Biliyorsun yapay zeka.

0: dönemi.
1: Her şeyin insan emeğinin hiçe sayıldığı.
2: Murat Evgin için müzik yolculuğu kolay mıydı, zorlu mu?
1: Çok engellemelerle ve görmezden gelinmelerle geçen bir yolculuktu.
2: Bunda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da Ağbara'da.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Mutlu günler efendim. 29 Haziran Pazartesi günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette yoğun bir hafta ve piyasalarında oldukça konulara duyarlı olduğu bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Az sonra piyasaları da derinlemesine konuşacağız. Ama bakalım öncelikle bugün öne çıkan haberler hangileri, kısaca göz atalım. Güvenlik ve savunma oluşturmalıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri NATO parlamenterler zirvesinde konuştu. NATO zirvesi öncesinde kritik bir toplantıydı. NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor dedi ve yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden birisiyiz ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada tabii gözler Orta Doğu'da İran ve Amerika arasındaki mutabakatın nasıl gideceği, anlaşmanın nasıl gideceği konusunda. Çünkü bir yandan Amerika bu noktada bir araya gelineceğini, özellikle yarın Doha'da bir araya gelineceğini açıklamıştı. Yeniden başlayacağını. Ama İran'da Amerika ile bu hafta teknik toplantı planlanmadığı açıklamasını yaptı. Dolayısıyla bu mutabakat zaptı kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının toplantıları noktasında nasıl sonuçlar elde edilecek ve bu bir gerçek Hürmüz Boğazı'nı rahatlatacak bir tabloya erişecek mi? Önümüzdeki günlerde bunu daha net bir şekilde görme şansımız olacak. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam ülkeleri ticarette daha güçlü işbirliği yapmalı açıklamasında bulundu. Yükselen riskler karşısında yakın coğrafyalar ya dost ülkeler ve coğrafyalarla ekonomik bağlantıların çok daha ön plana çıktığını görüyoruz. İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve ticaretinden aldığı payı artırmamız lazım dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bu arada ekonomik güven endeksi de Haziran'da 98.9'a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Haziran'da %1.8'lik yükseliş var ve 98.9 değerine çıktı. 100 seviyesi önemli bir sınır malumunuz. Bu arada bankacılıkta ilk 5 aylık kârda 421.8 milyar lira oldu. BDDK açıkladı. Bankacılık sektörünün ilk 5 ayda net kârı özür dilerim. 421.8 milyar lira oldu. Bankacılık sektörünün net faiz gelirleri yine bu 5 aylık dönemde 1 trilyon lirayı buldu. Bankacılık sektörünün net karı Mayıs'ta 58.2 milyar lira oldu. Bunu da belirtelim. Mayıs sonunda krediler ise 26 trilyon lira geldi. Mayıs'ta yine sermaye yeterlik rasyosu %16.34 oldu ve NPL rasyosu da %2.69 oldu. Bankacılık sektörünün verileri böyleydi BDDK'nın açıklamasına göre. Bu arada borsada açığa satış yasağı kalktı. Borsa İstanbul'un kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada SPK tarafından 2 Mart 26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte pay piyasasında emir işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5'e 1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir açıklamasını yaptı. 2 Mart'ta açığa satış işlemleri yasaklanmıştı malumunuz. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? BIST yüz gelsin ekranlarınıza. %0.6'lık düşüş var. 14.186 puana gerilemiş durumda BIST yüz endeksi. Diğer endekslere bakalım. BIST Banka'da %1.2'lik düşüş var. BIST Sanayi'de %0.4'lük düşüş var. Yine BIST Turizm'de, BIST Spor'da ve BIST Teknoloji'de yatay negatif seyir devam ediyor. BIST Gayrimenkul'de kayıplar %1'e yaklaşıyor. BIST Sigorta'da %2'ye yakın kayıp var. BIST Kimya'da yine %0.85'lik düşüş var. BIST İnşaat'ta ve BIST Bilişim'de BIST İnşaat'ta yatay negatif seyir var. BIST Bilişim'de yatay pozitif seyir var. BIST Madencilik'te kayıplar %2'ye yaklaşıyor. BIST Gıda'da da yatay bir seyir olduğunu söyleyelim. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere hızlıca bakalım. Vestel, Ral Yatırım Holding, Pasifik Teknoloji, Zorlu Enerji ve Altınay Savunma. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise Efor Yatırım, Gübre Fabrika,

0: Bektaş, TR Anadolu Metal Madencilik ve Margün Enerji olarak sıralamayı ekranlarınıza taşıyoruz. Altının ons fiyatında %1'in üzerinde düşüş var. 4046 dolardan işlem görüyor şu anda. Enerji tarafına baktığımızda ise Amerikan tipi ham petrolde 70 doların altında bir fiyatlamayı görüyoruz. Brent petrolde de 73 doların hemen üzerinde bir fiyatlama dikkat çekiyor şu an itibariyle. Peki Orta Doğu'daki gerilimin ardından acaba altında bu geri çekilmeler daha ne kadar devam edecek? Nasıl bir tablo var? Haberimizde detaylı bir şekilde izleyelim.
1: Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerin etkisi ve Fed'in faiz artırım sinyalleriyle düşüşe geçti. Ons altın haftaya %0,9 düşüşte 4051 dolardan başladı. Uzmanlar enflasyon endişelerinin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarının orta vadede yükselişe geçebileceğini öngörüyor. Jeopolitik gerilimler nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik tıkanıklıklar küresel çapta enerjiyi pahalılaştırdı. Piyasalar Fed'den faiz indirimi beklerken tam tersine yeni faiz artışları konuşulmaya başlandı. Faizlerin yüksek kalma beklentisi faiz getirisi sunmayan altından nakde ve tahvile doğru büyük bir sermaye kaçışına yol açtı.
2: Altında yeni bir hikaye başladı, Fed'in hikayesi. Yani altın artık jeopolitik risklerdeki görünümden değil, Fed tarafından gelen açıklamalar, Fed ile ilgili beklentilerle şekilleniyor. Şimdi normalde biz eğer bu savaş çıkmamış olsaydı Fed'den zaten faiz indirimini konuşuyorduk. Temkinli de olsa faiz indirimlerine devam etme ihtimallerini değerlendiriyorduk. Ama savaşla beraber dengeler değişti. İşte enerji fiyatları yükseldi. Enflasyon üzerinde baskı yarattı. Ne oldu? Avrupa Merkez Bankası ilk adımı atan banka oldu. Faiz artışına geçti. Japonya Merkez Bankası'ndan uzun bir aranın ardından faiz artışını gördük. Gözler tabii ki hem İngiltere'ye hem Amerika'ya çevrildi ama daha çok Amerika tabii neticede. Fed nefes alsa, Fed öksürse piyasalar zaten etkileniyor. Dolayısıyla Amerika ne yapacak? Amerika'da tablo nasıl ilerleyecek diye bir sürü soru sorduk. Yeni başkan geldi, mesajlarını verdi, ekonomik projeksiyonlar yayınlandı ve Fed artık faiz artışına kesin gözle bakıyor dedik. Bunu dediğimizden beri zaten altın ivme kaybetmeye başladı.
1: Yüksek faiz beklentisi ve güçlü Amerika Birleşik Devletleri ekonomik verileri Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerini hızla yukarı taşıdı. Aynı zamanda dolar endeksi küresel ölçekte ciddi bir güç kazandı. Altın dolar cinsinden fiyatlandığı için güçlü dolar endeksi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Yılın başında altındaki agresif ralliyle büyük karlar elde eden yatırımcılar faizlerin yükselmesiyle birlikte pozisyonlarını kapatıp kar realizasyonuna gittiler. Altın dayalı borsa yatırım fonlarından son aylarda sermaye çıkışları yaşandı. Geçtiğimiz yıl altını yukarı taşıyan en büyük lokomotif merkez bankalarının agresif fiziki alımlarıydı. Ekonomistler enflasyon endişelerinin azalacağını ve Fed'in tekrar faiz indirim döngüsüne girerek altını orta vadede yukarı taşıyabileceğini öngörüyor.
0: Efendim az önce de söylemiştik, piyasaları konuşacağız. Marvaş Menkul Değerler Genel Müdürü Yardımcısı Sertaç Akeke konuğumuz olacak. Sertaç Bey hoş geldiniz yayına.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: İyi haftalar.
3: Teşekkürler, inşallah.
0: İnşallah evet, artık öyle başlıyoruz. Çünkü gerçekten hani bir saate uymuyor. Az önce yayın öncesi arada sizinle de konuşurken bahsettik. İzleyicilerimizle de paylaşalım duygularımızı. Çünkü bir yandan Trump bir saat önce diyor ki böyle güzel bir anlaşma, işte petrol de düşecek, işte akaryakıt fiyatları da düşüyor diyor. Ama ardından İran'dan haber geliyor, herhangi bir buluşma yok, planlanmadı böyle bir şey diye. Yani tamamen dünyayı ve piyasaları böyle bir akıl tutulmasına doğru iten bir tablo var karşımızda. Ne yapacağız biz peki?
3: Bu akıl tutulması çok güzel bir başlık aslında. Neden? Horkheimer diye bir Frankfurt okulunun önemli düşünürlerinden biri var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'dan kaçıp Amerika'ya sığınan düşünürlerden biri. Onun bir kitabı var aslında. Aklın ay tutulması aslında Türkçesi tam. Neden? İşte ay kaybolunca karanlıkta kalırız. Hani eski insan mantığıyla anlatmış. Trump biraz öyle. Yani gerçekten aklın tutulmasını yaşatıyor bize. Şöyle düşünmek lazım. Geçen sene Trump seçilirken 1,5 sene önce biz arz yönlü bir politika, çünkü geçmiş Trump'ı hatırladık. Evet, Çin'le bir itişme. Ama hani bu saflarda ticaret savaşlarının çıkabileceği bir denge denklem beklemiyorduk. Trump gerçekten çok sert geldi konuya. Bütün piyasanın o gün bugündür huzuru yok. Yani biraz şeye benzedi konu. Borcu ihraç ettiler. Yani Amerika'nın bir borcu vardı. Ödeyemeyeceğini hepimiz biliyorduk. Nasıl çözecekler acaba diye düşünürken şu an İngiltere'nin mesela siyasi krizin içerisinde bulduk bir anda kendimizi. Yani Beşiktaş teknik direktörü gibi başbakan değiştiriyor İngiltere. Yani biz son 6 tane teknik direktörü ben de hatırlamıyorum nasıl değiştiğimizde. Tabii canım, biz bile daha istikrarlı olabiliriz yani onlara göre. Şimdi totale baktığım zaman aslında ana konu şu: Trump bu kaostan yararlanıyor. Zaten Amerika'nın en önemli şiarlarından biri orada Epcha'dır. Yani kaos düzen getirir. Amerika'nın devlet düzenlerinden biri. Burada ilginç olan konu şu: bize sunmaya çalıştığı şeyi piyasa yemiyor. Yani hani Hürmüz'ü açıktı zaten. Hani hiç dürtmeseydik buralara gelmeyecek algısı piyasadaki o fiyatlama mekanizmasını çok bozdu. Diğer tarafta yapay zeka, yarı iletkenler, bunlar gerçekten iyi primlendiler. Hala da önemli bir habitatın parçaları. Fakat nereye kadar? Çünkü o çemberin bir dışında hala kar yok. Ve herkes buradaki verimliliği tartışıyor. Ta ki akil bir insan Kevin Walsh gelip hani nokta atışı tespitler yapıncaya kadar. Bence çok önemli bir kişilik. Ben piyasanın baktığı taraftan bakmıyorum. Ve bu arada piyasanın kafası o kadar karışık ki 15 gün arayla yok ya faizi de arttırmaz herhalde ya filan geldik gene. Hani bu fiyatlamalar da çok bir anlam ifade etmemeye başladı. Bence totalde gidilmesi gereken yeri düşünmek lazım. Trump aslında sistem için gerekli kötülük. Yani hani koçbaşı diyeyim ben buna. Eskiden kale kapılarını kırmak için kullanan Trump gibi bir adama ihtiyaç var ki bu kadar bir kaos yaratılıp bunun içerisinden çıkalım. Çünkü borç gerçekten ödenebilir bir boyutta değil. Ayrıca biz neyi tespit ettik Trump bazı yerlerde?
0: Ama yani lazım. Dünyanın en büyük ekonomisinin de yani her ne kadar Çin'le yarışıyor olsa da Çin henüz değil.
3: Değil.
0: Yani
3: daha zamanı
0: dünyanın
3: var.
0: En büyük ekonomisinin yani ortamı dağıtmak için koçbaşı kullanıyor olması bile zaten bir şey değil mi?
3: Şuradan düşünmek. Evet, bence zaten büyük sıkıntı burada. İlk defa en büyük oyunu bozuyor. Yani biz eskiden neyi bilirdik? En büyük ekonomik anlamda bir krize girer. Mesela İngiltere işte yani. Bundan bir önceki imparator oydu. Güneş batmıyordu. Her ticareti o yapıyordu ama yıkılırken kendi içerisinde bir alternatif çıkardı. Şimdi Amerika hem o hakları vermek istemiyor hem de yıkıldığının da farkında. Hani ekonomik anlamda döngüsün. Buradaki önemli konu şu: etrafta kime muhtaç? Birinci konu işte burada bize muhtaç. Diğer tarafta Brezilya, Kolombiya. Oradaki seçimler önemli. Onlar için atacağı adımlar Arjantin. O tarafı düzeltmeye çalışıyor. Bir de hala şurada güçlü. Dünyanın en büyük tüketim gücü. Burası ayrı, burası biraz ayağına dolanıyor ama dünyanın en büyük de kapitalize etme gücü. Hala SpaceX anca orada halka arz edilebilir bu fiyatlarla. Evet. Yani Avrupa'nın buraya adapte olabilmesine imkan yok. Amerika'nın ki kadar kimse buralarda finans sağlayamaz. Hala bu güç de çok değerli. Uzun bir süre biz Londra piyasalarına bakıyorduk. Şu an artık o Londra piyasaları hikayesi ya da Frankfurt taça atılmış durumda. Herkes dönüyor Amerika'ya bakıyor. Amerika ne yapıyor? Amerika neyi fiyatlıyor diye. Bence buradaki ana konu şu: bir yerden sonra zaten takı Trump diye başlamıştık. Hani ama o en azından bir gündü. Hani bir iki gün sonra dönüyordu. Şu an aynı konuşmanın içerisinde bir geçiş var. İki, bence bölge coğrafyası açısından önemli bir gerçek var. Şimdi Türkiye gibi, İran gibi bölgenin aktif rollerine oturan ülkelerdeki hafıza çok eski. Biz binlerce yıllık bir devlet geleneğiyiz. İran'da keza öyleydi. Şimdi bununla da bir yüzleştiler. Yani burada bölgede istedikleri gibi olmuyor. Yani illaki müttefik edinmek zorunda da. Bu bizim için pozitif olan konulardan biri. O yüzden ben NATO toplantısını çok değerli buluyorum. Ya bir yandan da finansal piyasaları maalesef, hani bu yeni öldü ölünün arkasından konuşmamak lazım ama Greenspan'la birlikte başlayan o bırakınız yapsınlar hani bir piyasa dengesini bulur politikası bugünkü enflasyon ortamında yaptı. O kadar büyük saldılar ki piyasa aktörlerini. 1990
0: dengesini de bulamıyor ama bu arada.
3: Bulamaz. Çünkü bu kadar tasarruf eğiliminin bir yerde gelip, yani ben de söyleyeyim, burada benim de parmağım var. Finansal piyasaların, real piyasaları bu kadar büyütmemesi lazım. Yani biz olmayan bir parayla inanılmaz rakamlara ulaştık. Yani bu real değil. Şimdi hani hakkaniyet ticarettir yani. Hani yaparsınız ticaretinizi, aldınız bellidir, sattınız bellidir, bir denge vardır. Biz şu an üretmiyoruz ki. 90'lardan beri tasarruftan kaynaklı kaldıraçlı acayip piyasalar yarattık. Ta ki nerede fark ettik bunu? Lehman batınca. Lehman bir battı, herkes aa dedi, bak burada risk varmış. Sonra bir daha nasıl çözeriz? Hadi bir de para basalım dediler. Konu enflasyona kadar geldi. Yani aslında burada gerçekten finansal piyasaları büyütme pahasına reel sektörü yedik. Yani şu an kimse üretim motivi, hani biz diyoruz ya işte Türkiye'de sektörler el değiştiriyor. getiriyor. Biz savunma sanayine geçiyoruz, gümbür gümbür bir dönüşüm yapmaya çalışıyoruz bu taraftan. Amerika hala üretim konusunda tartıştığımız yerdeler. Yani Trump açıkladı bunu. Ya biz iyi silahlar üretiyoruz ama seri üretemiyoruz diyor. Yani kendi ağızlarıyla itiraf ettikleri bir yer var. Tabii ki dünyanın en büyük gücü, hala en büyük kapitalize edebilme gücü. Fakat hep proje. Yapay zeka bir proje, SpaceX bir proje, göreceğiz. Fakat tabii ki aktör olarak gelecek. İki tane cloud sistemi olacak belli ki. Hani bu paraları toplu. Biri Amerika'nın, biri Çin'in. Siz hangi eksene doğru yakınlaştıysanız öyle ticaretler dönecek. Belli ki enflasyon yapısındaki şey çözüldükten sonra, yani aşağı doğru geldikten sonra faizler de inecek. O yüzden ben hala finansal piyasalarda bir pozitif etki görüyorum. Trump da neden bu kadar sert davranıyor? Bir şekilde oradaki finansal piyasalardan hala pozitif yazan fonlar var. Hala oradaki o manipülatif hareketler Amerika'nın da belli ki petrodolar sisteminde işine geliyor. Çünkü bu totali özetleyeyim. Petrodolar diye bir sistemimiz vardı bizim petrol üzerine. Şu an teknodolara dönüştü o. Ticaret dolarla yapılıyor ve hepimiz dolar alıp yapay zekaya yatırım yapmak zorundayız. Bu da Amerika'nın şu an işine gelen konulardan biri. Bu sürdüğü süre boyunca bu dalgalanmayı yaşayacağız. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki İngiltere'deki gibi işte borç artık ödenmez, büyüme ön plana çıkacak. Almanya daha yeni 100 bin tane işçi, Volkswagen grubunu konuşmaya başladık. Yani eski dünya çatırdıyor. Eski, artık zayıf karın orası, hasta adam orası. Devran döndü, biz onlara hasta adam diyebiliriz. Bizim gibi ülkeler buralardan nemalanmaya bakacaklar ve gelişmekte olan ülkelerin dönemi geliyor. Amerika da şunu yapacak, yapay zekada hala çok önemli bir güç. Bunu robotikle birleştirip endüstriyelleşmek zorundalar. Kevin Walsh da burada devreye giriyor. Kevin Walsh'un politikası, biraz da Trump'ın bence son dönemdeki vitesi yukarıya almasının nedeni bu. Piyasa faizleri yukarıya çeksin, 30 yıllıkları alsın, piyasa yapsın bunu. Ben alt tarafta, bana ilk fırsat geldiği yerde faizi indireyim tarafında. Yani piyasanın kendi iç dinamikleriyle faizi yukarıya çekmesini, kendi yapmamayı, fakat ilk sakinlikte de faiz indirmenin peşinde olan bir Kevin Walsh bekliyorum. O yüzden hisse senetleri pozitif, emtialar belli bir yerden reaksiyon verir. Ama esas hikaye, faiz artışı bekleyenler bir yerden sonra faiz indirimine dönerler diye düşünüyorum. Çünkü hem enflasyonda çözülmek tekrar başladı, hem Amerika'nın da şunu gördü, hani artık eskisi gibi ben gittim hamle yaptım dönemi değil. Bir anda Hürmüz kapanıyor, bambaşka yerlere gidiyor. Eskisi kadar o gözü kara olacağı kanaatinde değilim ama gerginlik olacak mı? Tabii belki bunu unutacağız, Küba başlayacak. Belki Pasifik'te Tayvan'ı konuşacağız. Ama gittiğimiz noktada gelişmekte olan ülkelere hala göz kırpan ve gelişmiş ülkelerin hepsinde teker teker sorun yaşayacağımız bir sürece doğru ilerliyoruz. Ve illaki bu sürecin sonunda dünyanın en büyük gücü ekonomik anlamda Çin olacak ama Çin'in de şöyle bir sorunu var. Nüfus hızla yaşlanıyor ve tüketmiyor. Orada da böyle bir sorun var. Nüfus hiçbir şekilde tüketmiyor. Tüketmedikçe de kendi içinde sorunlar yaşayan bir ekonomi de orada da var.
0: Hala çünkü bir gelir adaleti sağlanamadı. Biraz da öyle bir
3: uçurum
0: sorun
3: var orada. Bir de gelecek yani kaygısı var. Ev alacaksınız, ona göre alıyorsun. Yani orada da hani biz buradan baktığımızda böyle devasa bir organizasyon görüyoruz. Evet, orası da binlerce yıllık bir devlet geleneği. Hani biz de baktığımızda sadece aileler değişiyor. Çin'de yönetim hep belli bir kademede ilerliyor. Fakat Çin çok büyük bir üretim gücü. Ölçebildiğimiz ilk GDP, yani evet, büyüme rakamları 17. yüzyıl. Çin gene 3'te 1'ini üretiyor dünyanın. İlk defa ama bu kadar sermayeye hükmettikleri bir yere geldiler. Bence kendileri de bazen ne yapacaklarını şaşırıyorlar ama önemli konu şu, bence kritik nokta ve bizim de değerli kalabileceğimiz nokta bu. Putin ve Çin'in arasının, yani Rusya-Çin ilişkileri genelde çok kötü ilişkilerdir. Sovyetler Birliği-Çin çekişmesi, ikisinin de komünist olmasına rağmen hiç birbirlerini sevmemeleri. İlk defa bu kadar Putin-Xi Jinping görüşmelerini görüyoruz. Bu
0: en
3: dönemde,
0: kritik dönemde bu kadar.
3: Kesinlikle bu dönemde biz de NATO'yu ağırlayacağız.
0: Evet. En çok İran'a yaradı tabii bu da.
3: İran'a ve Norveç'e. Yani evet. Norveç durup dururken Brent petrolden acayip bir para yaptı ve evet, zaten Norveç Varlık Fonu'nu hani konuşuyorduk. Evet. Acayip bir noktaya geldi Norveç varlıkları gene.
0: Şimdi NATO da diyelim çünkü şöyle de bir durum var aslında. Trump gelmeden önce aslında Türkiye'ye, işte Türkiye'ye geliyorum, Erdoğan için geliyorum, yoksa NATO'ya uğramam gibisinden laflar da etti. Daha öncesinden de biliyoruz zaten NATO konusunda çok ciddi aslında sözleri var. Özellikle NATO'nun bütün yükünü, bütün bütçesine Amerika'nın karşılaması iddiasıyla Avrupalılara çok
3: Vance'in
0: ciddi şeyleri var.
3: Vance'in ilk bayrağı çektiği yerde, tabii, Avrupa Birliği'ne biz artık sizi çekmek istemiyoruz, evet, diye NATO'yla. İlk tepki gösterdi. Evet.
0: Bu yüzden aslında NATO kritik bir zirve ve tabii hediyelerle geleceğim sözü, işte jet motorlarından, evet, ki bu aslında Kaan için de çok önemli bir dönem olabilir ve tabii F-35'ler. Şimdi bunun yansımasını biz yeteri kadar piyasada gördük mü diye sormak isterim.
3: Henüz değil. Burada bence önemli nokta, iki tane önemli tespit yapalım. Amerika-Türkiye ilişkilerinden ziyade İki başkanın ilişkileri çok iyi. Bu bence çok önemli bir nokta. Yani hem Sayın Trump'ın açıklamaları hem bizim taraftan gelen açıklamalar, her ikisinin de aslında o ittifak konusunda kişisel olarak da bunu tercih ettiklerini gösteriyor. Bu bence kritik, çünkü dünya artık tek adamlar dönemine doğru biraz dönüyor. İşte Kevin Warsh'un bu kadar önemli olma nedeni de bu. Biz başkan konuşacağız. Merkez Bankası konuşmayacağız artık. Yani nasıl Greenspan'ı konuştuk, Fed'i konuşmadık. Gene Warsh'u konuşacağız. Devletlerde de böyle olacak. Avrupa'da işte hep söylüyoruz ya, Merkel'den beri öyle bir lider çıkmadı konuşuyor. Merkel bile o değildi. Yani çok daha böyle

0: Xi Jinping gibi, Putin gibi karakterlerin biraz daha aktif ön plana çıktığı bir ekonomiye doğru gidiyoruz. Bu da doğası gereği buraya doğru ittiriyor. Şimdi NATO öyle bir süreçte ve iki tane en önemli güç. Bir tanesi bizimkin, maalesef öyle bir durumumuz var. Savunma sanayi konusunda bizden daha usta olabilecek ülke sayısı çok az. Neden? Biz ürettiğimiz gibi kullanıyoruz da maalesef. Yani bu ülke 50 sene bir fil terörle uğraştı.
1: Evet,
0: yan tarafta bütün müttefik, yani bütün neredeyse bölge aktif rol almak zorunda kaldı. Hani ara bulucu olarak, aktif pozisyon olarak Azerbaycan'da yaptıklarımız ortada, Ukrayna'da ortada. Yani silah üretmekle bitmiyor. Yani silahı kullanıp bunun sahada olması da çok önemli bu prototip. Türkiye bir kere buna hani en iyi anlamda en hazırlıklı ülkelerden bir tanesi. Diğer tarafta baktığımızda ilk günden beri biz Aselsan'ın üzerine çok titredik. Yani çok da işaret ettik oraya doğru gitmemiz. Yeni bir fonumuz da kuruldu. Hayırlı olsun bu arada. Orada da adım var. Yani bizim savunma sanayi ve son dönemde enerji tarafında attığımız adımların aslında tam kaymağını yiyebileceğimiz dönem ve Avrupa Birliği'nin bu arada ciddi anlamda zorlandığı bir dönem. O yüzden ben öyle işaretler de bekliyorum. Hani fonlama konusunda doğruya döneceğini bekliyorum. Çok olumlu geçebilir. Bir de bir hafıza hatırlatayım. 2004'te de biz NATO'yu ağırlamıştık. Bu sefer İstanbul'da ağırladık. Yine Türkiye'nin başlangıç, o şahlanma sürecinin başladığı noktalardan biri. NATO belki önemini kaybediyor dönem içerisinde. Ama Türkiye-Amerika ilişkileri ve özellikle silahlanma konusunda dünya savunma sanayine dönmesi ve savunma sanayinin sağlık sektörüne kırılması konusunda Aselsan çok önemli bir rolde ve bence bu toplantı onu perçinleyecek ve bizim Aselsan'dan başka gidebileceğimiz şirket sayısı da çok az borsanın içerisinde. O yüzden çok değerli bir toplantıya gidiyoruz. Aselsan düzeltsin. Ben Aselsan üzerinde bir hareketlenmekten ziyade Türkiye borsasına girebilecek yabancı fonları cezbedebilecek bir hikaye oluşturabileceği kanaatindeyim. Yani burada çok Aselsan odaklı, savunma sanayi odaklı konuşuyoruz ama bence esas konu Amerika'nın elinde hala likit gücü çok yüksek bir fon yapısı var. Bunu en azından buraya ittirmesi bile bizim için yeterli. Bakınız Arjantin. Yani evet. Arjantin nereden nereye geldi ortada.
1: Evet. Bir işaret bir şey olabilir bu anlamda.
0: Kesinlikle ben onu bekliyorum. Yani buradaki dostluk, çünkü belli yani dünya kutuplaşıyor. Tekrar böyle bir yere doğru gidiyoruz. Çin zaten hani hat çekme konusunda Amerika ile arasındaki itiş kakış belli. Bölgedeki en önemli aktör finansal olarak biziz hala. Bankacılık sistemi, lojistik, işte depo antrepo işlemleri, savunma sanayi, biz buradayız. NATO bence bunların başlangıcının en azından vücut bulduğu hali. Trump'ın mesajı da şöyle önemli. Adam yok saydığı bir yere sadece Cumhurbaşkanı için geliyor. Yani bu gerçekten ikili ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor.
1: Şimdi tabii hazır bankacılık demişken bankacılık kısmına da bakalım. Şimdi 5 aylık rakamlar da açıklandı BDDK. Bugün 5 aylık kar 421.8 milyar lira. Mayıs'ta 58.2 milyar lira ki geçen ay 75 milyar lira civarındaydı. Şimdi dikkat çekici kısmı aslında sermaye yeterlilik rasyosunun %16.34'te olması ve tüm bu aslında enflasyonla mücadele dönemine rağmen ve hani sıkıntıların olduğunu bildiğimiz döneme rağmen NPL rasyosunda %2.69 seviyesinde olması. Şimdi bankacılık sektörü ama piyasaya baktığımız zaman
0: keyifsiz.
1: Hani çok fazla yabancı yatırımcının gelmesini beklediğimiz alan olduğu için de bizim doğru için kıymetli ama bir türlü o böyle bir sürekli tabana çarpıp geri dönüyor gibi bir hal var.
0: Oradaki bence ana konu, biraz önce konuştuğumuz kompozisyonun içerisinde bir tane zayıf kırın oluşmaya başladı. Kredi faizleri yukarıda kalınca şirketler doğal olarak kendilerini korumak için bir adım geriye gidiyor. Oradaki kredi boşluğunu da bireysel tüketici kullanmaya başladı ve burada bir batık ihtimalinin artması o karlılık mekanizmasında yabancının dikkatini çeken konulardan biri. Ama esas motivasyonu bozan konu değil. Bu zayıf karnı sistemin. Buraya dikkat edilmesi gerekiyor. Bizim bunun ticarete döndürme mesajlarında sabah özellikle ihracatçılardan son dönemde gelen mesajlarla birlikte Cumhurbaşkanı konuşmasıyla biraz oralar işaret edildi. Sanki oraya doğru gideceğiz. İki, bankalar konusunda ikinci çeyrekte beklentilerimiz genelde faiz indiriminin daha güçlü olacağıydı. Ama Hürmüz o kadar uzun sürdü ki ve tedarik zincirlerindeki yapı çok bozuldu. Yani sadece enerji fiyatlarının sıçramasıyla kalmadı. Gübresinden alüminyumuna, suyundan işte tarımdaki kullanılan enstrümanlar tohumlara kadar, yani tarımda kullanacağımız ürünlere kadar her şeyde bir sıçrama oldu. Enflasyonda bu 5 puanlık bir hareketlenme. Bunun da etkisiyle faiz geçen sene beklediğimiz yerden altta olacak ama hani aşağı yukarı gene benzer bir eğilimde kalacak. Ne bekliyorduk çünkü? Enflasyon 25'in altına iner. Biz faizi de artık 30'lu seviyelerin altına konuşuruz. Düşünürken bir anda gene 34-35 hattında bir faiz, 29 enflasyonla bitireceğiz. Bu yüzden fiyatlanmıyor. Ancak

0: yine bence önemli nokta, Cuma günü itibariyle iyi bir enflasyon datası karşılayacağız. Piyasa beklentileri hızla aşağı geldi.
1: Ne gelecek? %1'in altı olabilir diyenler var.
0: Beklentim çok yukarıdaydı, fakat gıda fiyatlarındaki o soğumayı gördükten sonra, ki Merkez Bankası haklı çıktı burada, özellikle işaret ettikleri nokta, ben biraz konuttan tedirgindim. Konut da sanki destekleyici gelecek. 1.10 ve altı, hatta 1'in altında olma ihtimali çok arttı. Ben 1.60'larda bekliyordum. Gitgide gelen rakamlar ve okuduğum ya da dinlediğim beklentilere daha ikna olmaya çalıştım. Biraz da ikna olmak istiyorum yani. Hani o tarafta sanki 1'in altı, yani 1.10 ve altında bir rakam gelecek, 1.090'lar gelebilir gibi gözüküyor. Bu durumda konu gerçekten iyi bir çözülme ve Temmuz ayı içerisinde de iyi bir işaret olacak. Çünkü gıdadaki sorun bizim geçen seneki don faaliyetinden beri gerçekten sapmamızın bence en beklenmedik yeriydi. Çünkü gıda tarafı daha dengeli bekleniyordu. Buradaki hareketlenmeyle birlikte ben bankacılıkta bir hareketlenme olabileceğini düşünüyorum. Biz daha Halk Bankası'nı da fiyatlamadık. O kadar bekledik. Halk Bankası iki kere 50'nin üstünü denedi, gidemedi. Esas orada bir moment var. Bir de şunu unutmamak lazım. Türkiye'de bir şey satılacaksa ve bunu yabancı fiyatlayacaksa, reel satıştan söylüyorum, İlk bence cezbedici nokta gene bankalar.
1: Yapı bankalara kredi döneceğim şimdi. Aslında hisselere de konuşmak istiyorum sizinle, ama bir şu Haziran enflasyonunu bir detaylandıralım. Çünkü aslında Haziran ayı enflasyonu kritik bir enflasyondu.
0: Evet.
1: Hem hani yeni döneme geçiş, işte tatillerin başlaması, yazı nasıl karşılıyoruz, o kısım çok önemliydi. Ama yani bu beklentinin altına inmesi, yani %1'in altını görmesi, petrol fiyatlarının düşmesi ve tabii buradaki işte önümüzdeki döneme, yani yılın ikinci yarısına dair beklentilerin de bir miktar düşmesi bize böyle bir aslında daha olumlu bir hava getirir mi? Yani tekrar Merkez Bankası mesela bu beklentilerini revize eder mi geriye dönük? Yani ilk hali değil belki, ama bir miktar revize eder mi?
0: Bence geri adım atmaz, ama şunu yapacaktır: faiz indirme patikasına geri dönme. Yani Türkiye'nin aslında en önemli bence hikayesi o, dünyanın da öyle. Biz hani Kevin Warsh biraz Şahin konuştu, gördük ortalığın nasıl karıştığını. Bizdeki en kritik nokta şu, burada bence en büyük hatayı Avrupa Merkez Bankası yaptı. Eski ezberlerle faiz arttırdılar ve işte istihdam tarafını konuşmaya başladık. Burası ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Buradaki bizim duruşumuzu hatırlatayım. Savaşın bitmesini bekleyip 40'a kadar çıkarttık ve şu an bir toplantı yapmadan 37'yi kullanabilme hakkına sahip Merkez Bankası. Bir kere bu önemli bir sinyal. Yani biz iyi gelecek bir enflasyondan bir hafta sonra belki Temmuz'un da girişini yaptıktan sonra, Temmuz'daki fiyat hareketlerini de görüp 37'yi kullanmaya başlayıp piyasaya zaten indirim mesajını verebiliriz. Sene sonuna kadar da 200 bas puan bence yapılabilir. 300'e çıkar mıyız, onun peşindeyiz. Bence buradaki esas belirleyici olan faiz indirim hızımız. Bence beklentileri çıpalamaktansa geriye doğru faizi indirip o aradaki reel makası kapatmaya çalışacak diye düşünüyorum Merkez Bankası. Şu ana kadar gerçekten planlamadan çok ciddi sapmalar oldu. Bir de biz bugüne kadar talep yönlü bir enflasyonla mücadele ediyorduk. Yani tüketimi soğutalım, ki ısrarla da o noktaya geldiğimizi hem Sayın Şimşek hem Sayın Karahan'dan dinliyorduk. Fakat tam o atmosferde bir arz yönlü şok yaşadık enflasyon tarafında. Enerji fiyatlarındaki çözülmenin tam yansıması için daha 1-1,5 aylık bir hamle var. Bir de maalesef fiyatın doğasından gereği biraz mehter marşı gibi, iki ileri bir geri geldiği için fiyatlar, iki ilerlediler, şimdi bir geri gelirken de nazlanıyorlar. Yani petrol fiyatlarındaki hareket, anlaşmaların güncellenmesi, hala Hürmüz konusunda açıklamaların bir iyi bir kötü olmasından kaynaklı. Oradaki çözülme biraz daha geç olacak, ama bence şu bile önemli. Biz iyi bir data, 1'in altı, 1.10'un altı yeterli bence. Bence bu arada gerçekten iyi bir data. Temmuz'da iyi bir işaret. Merkez Bankası'ndaki hamle, burasında birlikte 37'ye çekilmesi piyasadaki bankacılık rallisini bir tur daha yukarıya doğru taşır. Bunun üstüne gidebilmemiz için ana hikaye reel faizde Kevin Warsh'la birlikte de daralmanın gelmesi. Yani Amerika tarafında da hamleni, ben onu da Eylül itibariyle bekliyorum. S&P'de 7900'e doğru bir hamle, bizim tarafta da yeni zirvelere doğru bir hamle bekliyor olacağım. 16.000-16.200 zaten hedef, ama bizim daha üstünü konuşmamız lazım. Yıllardır aslında o grafik içerisindeyiz, ama bu haber akışı bir türlü gitmemize izin vermiyor.
1: Evet. Şimdi bankacılık hisselerini bir getirebilir miyiz Alican? Şimdi yükselmesini bekliyoruz. Hani ama en çok hangisi sizce düşük kaldı, ucuz kaldı?
0: Vallahi beni burada cezbeden 3 banka var. İşte değişmiyor o 3 banka. Hala Akbank'ın özellikle yabancı ilgisiyle birlikte özel bankalar arasında ayrışacağını, bilanço farkıyla Garanti Yapı Kredi arasında da bu, her zaman Garanti ve Yapı Kredi iyi bilançolar getiriyor diğerlerine göre son dönemde özellikle. Orada Garanti'nin fiyatlamasını biraz daha volatil buluyorum. O yüzden Yapı Kredi, Akbank özel tarafta,

0: yıl yabancı ilgisini biraz daha zamana ihtiyacı olduğu için henüz böyle %30 %40 taşınacak yerde değil. Dönem dönem oralara çıktığımız yerler oldu. Şu an böyle endeks ağırlığında, yani %14-15 ağırlığını geçmeden %7,5 kamu, %7,5 özel sektör bankası koyulabilir. Buradaki üçlüm benim çok değişmiyor. Halk Bankası kamuda tercihim. Hani vakıfa göre de bilançosunun daha hızlı toparlandığını görüyorum. Akbank ya da Yapı Kredi gelecek bilançoya göre de özel tarafta tercihim olacak. Bu arada şunu da unutmamak lazım. Faiz indirimine geri döndüğümüz andan itibaren 3. çeyrek ve 4. çeyrek yavaş yavaş da doğru noktasal atışlarla ticaret kredilerinin ben açılabileceğini düşünüyorum. Onun da işaretiyle birlikte bankacılar bir nefes alacaktır. Bankacılık en son baskısını görüyor belki. Ha, müthiş bir iskonto yok ama gene yukarıya gideceksek bankacılığın inmesiyle gideceğiz. Nasıl iki rekoru da bankacılıkla kırdık? Bizim şu an ileriye götürecek momentum bankacılık ve holding üzerinden geçiyor. Holdingler zaten çok hantal. O yüzden bankacılığa muhtacız. Ben bu denklemde önce enflasyon, sonra da yabancı yatırımcı girişiyle birlikte bankacılığın son 6 ayı iyi geçireceği kanaatindeyim.
1: Şimdi tabii petrol fiyatlarında düşüş var. Yani Brent 73 doların hemen üzerinde bir fiyatlamada şu anda. Şimdi bu tabii bir oynuyor bir çıkıyor ama evet. Yani görüyoruz ki şimdi Amerikan tipi aslında 70 doların da altına indi. Görüyoruz ki bu petrol fiyatları bizim beklentimizden biraz daha hızlı inecek gibi görünüyor herhangi bir böyle anlaşmasında. Yani biz çünkü daha yüksekte kalır diye bekliyorduk.
0: Bu sene görmeyiz senaryosu çok ön plana çıkmıştı. Evet. Görmek üzereyiz.
1: Evet, görmek üzereyiz. Şimdi bu tabloda hep umut ettiğimiz havacılık sektörünün biraz hareket kazanmasıydı. Bir getirebilir miyiz Ali Can? Havacılık sektöründe bir toplu hareket ya da bir ivme kazanma yok gibi görünüyor.
0: Doğru. Yani kanayan yara olmaya devam ediyor burası.
1: Türk Hava Yolları'nda hafif bir oynama var ama diğerleri buna eşlik etmiyor gibi görünüyor.
0: Türk Hava Yolları'na bir kere çok ihtiyacımız var. Neden? Aselsan'ın, Tüpraş'ın, Ereğli'nin yorulduğu bir denklemden geçiyoruz. Yani bunlarda işler süper gitmiyor. Tüpraş hariç. Tüpraş gerçekten bu arada Aselsan'da bilançolarında daha çok yol kat edecek. Ama Tüpraş yani zirvelerde top oynuyor diyebilirim. Burada niye bu kadar iyi bilançolar, daha doğrusu işler süper, doluluk oranları harika, iki havaalanında neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek. Bütün aktarma uçuşları senden dönüyor. Dünyanın ezberi bozuldu biraz. Yani biz aslında şu an hikayeye para yatırmaya başladık. İşte SpaceX deki gibi 3 şirketi var SpaceX'in, bir tanesi kârda. Diğer ikisinin de tartışmaları hat safhada. Yani olacak mı olmayacak mı, işte roket gidecek bizi Mars'tan geri getireceği falan konuşuyoruz. Buradaki konu da şuraya döndü. Eskiden ezberimiz neydi bizim? İlk neye bakıyorduk? FK'sına bakıyorduk. İşte piyasa değeri, defter değerine bakıyorduk. Aa, diyorduk ki belli oranların altında ucuz. Şimdi havacılık kadar ucuz bir sektör kaldı mı emin değilim yani. Yani Türk Hava Yolları'nın çarpanı yani üçlerde geziyor FK'sı. Hani gerçekten komedi bir noktada. Dünyada rakiplerine göre çok uygun. Pegasus keza aynı şekilde. Tamam, geçen sene hani bölgesel riskler vardı ama hani ucuz olmak sadece bir konu olmaktan çıktı. Hikayeyi trade'lemeye başladık. Hikayeye göre hamle yapılmaya başladı. Havacılıkta da konu belli bir yerde sıkıştı ama ben bu fiyatların biraz acımasız olduğu kanaatindeyim. Bunun iki sebebi var. Faizlerin diri kalmasından kaynaklı. Özellikle hisse senedi fonları küçük kaldı ve yan tahtalar trade ediyorlar. Para buraya akmıyor. İkinci kısımda da daha ucuz bulduğu büyük tahtalara kaydı piyasa. Hani o da nedir? Demir çelik zaten yıllardır fiyatlanmıyordu. İşte Aselsan çok önemli bir ivme. Tüpraş çok önemli bir ivme. Onun haricinde para akacak bir sektör kalmadı. İki sektör çok ucuz hala benim için. Biri iletişim. Turkcell, Türk Telekom'da da aynı denklemi görüyoruz. Bir de havacılık. Bunlar gerçekten ederinin altında kaldılar. Hadi gene Turkcell, Telekom için şöyle bir şart düşün. 5G'ye yatırım yaptılar. Hani biraz kasadan o çıktı diyelim ama orası da ucuz. Yani müşteri konusunda sıkıntı çekmeyecek sektör. Yani var, kimsenin kendine ait bir baz istasyonu olmayacağı için gidip 3 markadan birini seçiyorsunuz. Yani bu kadar rahat müşteri geçişkenliğinin olduğu bir sektör. Evet, rekabet oluyor. Fakat bu iki sektörün ucuz kalması bana biraz böyle düşündürücü geliyor. Tamamen konu şu, zamanı gelip faiz indirimi geldikten sonra ben havacılığın da iletişiminde konuya gireceği kanaatindeyim. Ama şu faiz indirimine çok ihtiyacımız var. Çünkü para girişinde sınırlılık var. Ondan kaynaklı baskı altında kalıyoruz.
1: Şimdi tabii bu Türk Telekom, Turkcell hikayesi şöyle de bir durum var. Yani hani ciddi bir ilgi var ve gerçekten de çok fazla bir aslında müşteri geldiğini de görüyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Ama hiç o yani 5G'ye geçiş fiyatlamasını göremedi.
0: Biz rasyonel fiyatlamıyoruz şu an. Yani neyi fiyatlıyoruz konusunda gerçekten hani hepimizin tartıştığı işte MSCI ile birlikte konuştuğumuz evet. konular da var. Zaten SPK'nın son dönemde aldığı bence hamleler çok değerli, çok önemli. Buradaki önemli konu şu. Hikayeyi trade'lemeye başladık. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama hangi hikaye gerçekten doğru?

0: hangisi yanlış, aman diyeyim dikkat edelim konularına gelecek ve bir yerde duvara toslayacak yatırımcılar. Ve faizin inmesiyle birlikte buraya cazibe merkezi olma önemli artınca dönüp illaki ucuz kalan sektörleri nasıl demir çelik başladı. Yani Kardemir müthiş bilanço mu açıkladı? Hayır. İşte İstemir'in kasası dolu ama Ereğli de süper bir bilanço açıklamadı totalde. Ama o kadar ucuz kaldılar ki bunlar hani çok önemli değerler. Bir anda fiyatlara yansıdığını gördük. Aynı hareketi burada da bekliyorum. Buradaki anahtar şu. Bizim hem endeksteki destek için Turkcell'e ihtiyacımız var hacim anlamında, hem Türk Hava Yolları'na ihtiyacımız var. Ve Türkiye'nin en önemli asetleri bunlar. Yani bir tanesinin dünyada uçmadığı bir yer kalmadı. Asimetriğine uçuyorsun. Evet. Hem Güney Amerika'ya gidiyorsun. Yani mevsim ve saat değişiyor. Yani böyle inanılmaz bir uçuş yapabilecek, bu organizasyonu sağlayabilecek kolay kolay dünyada şirketler bile sınırlı. Türk Hava Yolları bunu yapıyor. Pegasus kendi low cost sektöründe inanılmaz bir noktaya geldi. Baktığımız zaman Türk Telekom'un son dönem yatırımları, yaptıkları, büyümesi, pazardaki arttırdığı pay. Turkcell zaten yılların devi. Bir de üstünde bir sürü marka taşıyor. Bunların gerçekten ederin çok altında kaldığı kanaatindeyim. Faiz indirimi çok ince bir anahtar ve bu enflasyon datası sanki onu sağlayacak gibi, hem hepimizin beklentileri gitgide aşağı geldi. Yani yelpaze gitgide birin altına kayıyor. Yani ikilerden buralara doğru kayan hızlı bir geri çekilme var. Hem de Temmuz içinde bir ümit var. Yani sanki yazdaki o harcama dinamikleri de bize pozitif yazacak. Ben iki ay üst üste iyi gelebilecek enflasyonun bu iki sektörde kaldıracağı kanaatindeyim yukarı. Çok geri kaldılar çünkü.
1: Peki yani beğendiğiniz ya da potansiyel bulduğunuz sektör var mı şu anda? Yani sektörel olarak ayırabiliyor musunuz?
0: Sektör konuşmak çok zor. Yani kümülatif hareket eden tek sektör var. Bankalar. Bankalar yani kümülatif gidiyorlar bir yere ve geri çekiliyorlar. Hiç ayrıştıkları da olmuyor. Ya da birisi önden gidiyorsa diğeri de peşine takılıyor.
1: Şirket olarak peki?
0: Şirkette benim beğendiğim şu. Bir kere çok defansif olacak ama belli bir oranda hani böyle kafam rahat olsun diyorsanız hala perakende gıda geçer akçelerden bir tanesi. Türkiye'de de yabancı gelince gidip eli zaten direkt BİM'e gidiyor. Yani hani BİM de öyle bir yere olsa, o yüzden perakende gıda, BİM, Migros hala geçer akçelerden biri. Fakat sektörün geneli için aynı şeyi söyleyemiyorum. Yani Ülker ve Şok'un durumu ortada. Hala orada potansiyel olmasına rağmen bir türlü fiyatlamayan bir iki şirket var. Ama hani Migros, BİM gene geçer akçelerden biri. Ben hala enerji tarafında pozitifim. Çünkü Türkiye enerjiye çok büyük önem atfetti ve büyük bir dönüşüm geçirdi. İyi şirketler var. İşte bu sene Astor gene endekse önemli bir destek verdi.
1: Astor'a
0: düzeltti.
1: Bir bakalım. Astor gerçekten ciddi bir şey
0: müthiş,
1: oldu.
0: Müthiş imene. Bir de yani hala 2027'nin de yani şu an hala sipariş alıyor. Backlog'unda çok ciddi sipariş var. Ve artık yavaş yavaş 2027 bilançosu yapmaya başladık. Hı. Yani bu işler 2027'ye yansıyacak. Bugün de geri çekilme var. Böyle bir 280 civarına taban alıp kendini düzeltebilir. Ben hala Astor tarafında bir beklentimi koruyorum. Bunun haricinde
1: ama yani bir yıldaki yükseliş de gayet
0: muazzam. Bu sene zaten 100 liraların 130 liralardan 2025'in sonundan 380'e gidip oradan düzeltip şimdi tekrar bir hareketlilik. Bence hala potansiyel taşıyor. 210'a kadar geri çekilme Tüpraş'ta bir teknik hareketti. Ben hala Tüpraş'ın bilançosal anlamda değerli olduğu kanaatindeyim. Bir kere bölgenin en önemli Türkiye'nin rollerinden bir tanesi lojistik olduğu kadar da petrokimya ve kimya endüstrisi. Yani biz burada da iyiyiz. Aksa ve Tüpraş burada fark yaratabilecek iki şirket bence. Gözümüz bir yandan Aksa'da uzun vadede. De. Bir yandan da yakın vadede katılım endeksinden çıktı Aksa ama ikisi de katılım endeksi kağıdıydı. Hem o taraftan da bence cezbedici bir konu. Tüpraş'ta olsun. Buradaki düzeltmelerin ben orta uzun vade alım fırsatı olduğu kanaatindeyim. Biraz önce söylediğim gibi faizler aşağı indikçe işin içerisine iletişim ve ben havacılığın gireceğini, bankalardan zaten hiç ayak kesmemek gerektiğini düşünüyorum. Hani banka bizim yükselişi olmazsa bizi hani dengesiz bırakacak ayak. Bizim mutlaka bankacılığın yükselişine ihtiyacımız var. Bir de çok uzun bir zamandır Nadas'a bıraktığımız gayrimenkul yatırım ortaklıkları yine faiz indiriminle fiyatlanabilecek yapılar ve diğer tarafta hani eğer bir ivme yakalanırsa gene orada da emlak konutun mesela uzun zamandır belli seviyede torunlar gibi kira gelirlerinin yüksek.
1: Bir bakalım emlak
0: depo antrepoda Reysaş gibi şirketleri takip etmek lazım orada.
1: Şimdi bu GEO konusunda aslında geçen yılda çok umut vardı.
0: Yelpaze çok geniş orada. Evet. Yani sıkıntı şöyle 30'un üzerinde şirket var ve herkes bambaşka işler yapıyor. Evet. Bazıları sadece hani sipariş usulü yapıyor.
1: Son dönemde halka arzlardan da bayağı eklendi.
0: Çok fazla
1: olarak.
0: Var.
1: Ama yani hani az önce de söylediğiniz gibi bir topyekün GEO senesi olamıyor bir türlü.
0: Olmuyor. Yani olması da çok zor. Neden? İş modelleri çok farklı. Mesela benim radarımda...
1: Ama bu arada gayrimenkulden beklenti de çok yüksek. Yani şu aralar durmuş gibi olabilir ama bunun deprem yenilemesi, yani deprem yüzünden yapılan yeniden imar durumu var, kentsel dönüşüm var. Bunlar devam ediyor.
0: Biz mesela bölgesel

0: Gerginlikten kaynaklı daha Suriye'yi,
1: Evet.
0: oradaki ticareti kullanamadık
1: Evet.
0: yani. Hani
1: Hatta
0: ortalama o
1: belki
0: kadar.
1: bundan sonra İran olacak.
0: Kesinlikle. Ben bu arada çok heyecanla İran'ın entegre olmasını, bence hani masadaki en önemli konu. Tamam,
1: Evet.
0: savaşa çok odaklandık ama İran entegre oluyor
1: Evet.
0: dünyaya.
1: Evet.
0: Yıllar sonra çok büyük bir ekonomi ve bizim yanı başımızda olan bir ekonomi entegre oluyor. Bence çok önemli, çok değerli bir noktada. Ben o yüzden aslında gayrimenkul yatırım ortaklıkları, çimentoların işin içine girebileceği bir hareket bekliyorum ama burada şuna dikkat etmek lazım. Ya emlak konut zaten buranın hani bambaşka bir gücü. Türkiye'nin en önemli asetlerinden bir tanesi, daha doğrusu en önemli iş güçlerinden birini yapıyor. Fakat burada kira gelirlerini tutan işte torunlar gibi şirketler de ön plana çıkacak. Fakat gayrimenkul yatırım ortaklıklarında bu hani proje yapayım satayım şirketlerinin büyük rallilerini gördük. Aslında biraz oradaki hareketlilik, biraz taşıma orada. Esas bu dönemdeki en büyük tehlike de onlardı. Yani satışların kötü gittiği, kiraların yükseldiği bir dönemde bir anda onların hareketlerini gördük. O yüzden esas fiyatlama beklediğimiz yerlerde bir sakinleme var. Ben buraya yani ekstra şeyi de koyarım. Yılların devir rönesansı, işte yanına Reysaç gibi şirketleri de teknik takip etmek lazım. Onun, çünkü bir tanesi lojistik anlamında güçlü. Bir tanesi zaten yurt dışı bacağı çok güçlü. Ama hani gayrimenkul yatırım ortaklıkları faiz indirimiyle birlikte belki kümülatif bir hareket yapar. Ama topyekün böyle bir gayrimenkul yatırım ortaklığı rally çok uzak gözüküyor. Ben topyekun bir hareket beklersem çimentoda bekleyeceğim. Çok dinlendi ve artık hani çimentoların bir hareketlenmesi lazım. Demir çelik ve çimento benzer hareketlenmeyi yapmaya adaydı. Demir çelik yaptı. Hala devam edeceğini düşünüyorum. Demir çeliğin yanına çimentoyu da eklemek lazım bence. Hani gayrimenkuldeki o
1: Çimento derken
0: yelpaze çok
1: hangileri
0: geniş.
1: özellikle?
0: Valla benim orada favorim hep Çimsa. Neden Çimsa? Hem Sabancı'nın dönüşüm hikayesinin önemli bir bacağı ne oluşturuyor. Hem de yurt dışı bacağı çok güçlü. Ayrıca Akçansa satışı da gerçekleşti. Burada da önemli bir konu var. O yüzden bir gözüm o tarafta Çimsa'da. Bu geri çekilmelerde Çimsa tarafı benim için orta uzun vade biriktirilmesi gereken hisselerden biri. Bunun haricinde işte Oyak da ucuz ama işte bilançolarda destek gelmiyor. Limak çok birinci çeyrekte işte mevsimsel etkilerden kaynaklı kötü bilançolar çıktı ama Limak da büyük bir dev aslında Doğu bölgesi için ve bizim önemli bir noktamızda. Bunlarda artık yavaş yavaş reaksiyon bekliyorum. İşler muazzam gitmiyor ama artık bunlar ölü fiyatlarını yapmaya başladılar ki burada ama gene Çimsa bambaşka bir ligde top oynuyor benim nazarımda.
1: Peki son olarak aslında ben bir de hisselerin dışında altın sorayım. Çünkü
0: kanayan yaralardan bir tanesi de orası oldu bize.
1: çünkü gerçekten hani düğün mevsimi düşük olmasından çok mutlu olan düğün sahipleri var orası ayrı. Ama bir de gerçekten yıllardır yatırım yapan ve şimdi ne olacak diyen altın yatırımcısı var.
0: İki tane şey söyleyeceğim. Sadece ona dikkat etmek lazım. Bu sene bir düzeltme yılıydı. Sene başındaki yayınlarda aynı denklemdeyim. Ben hani bunun bir balon değil, bunun bir köpük alma, yani bir kârı alalım, bir realize olsun hareketi bekliyordum. Bunun hareketi hala maliyetlerle makası çok açık. Yani maliyetlerin 2400 dolar, 2700 dolar arasında olduğunu, çıkartma maliyetlerinin altının. Burada iki katına yakın bir fark vardı. Onu bir düzeltmesi gerekiyordu. Ama çok da 3800'ün altında bir hareketlenme şimdilik beklemiyorum. Yani konjonktür onu desteklemiyor. Bu sene 4500-5000 arasına doğru bir toparlanma bekliyor olacağım. 2027'de 6000'leri konuşabileceğimizi düşünüyorum. Neden? Bence FED faiz indirme patikasında kalacak. Diğer tarafta hala dolara şu an dönme nedenimiz biraz önce söylediğim gibi hem metrik başlangıca dönüyoruz hem alternatif para sistemlerinin öncesinde hala yapay zeka yatırımı buradan geçiyor. Paraya olan güven kayboldu. Yani kimse bir ülkeye 30 sene borç vermek istemiyor. Herkes defansa çekildi merkez bankalarında. Bir de savaş atmosferi bitip o swap işlemleri biz de yaptık mesela. O değiş tokuş işlemleri bitince nispeten toparlanıyor ama eski parıltısı için bizim en azından altının çıkartma maliyetlerini böyle 3500-4000 dolara gelmesi lazım ki biz o rally'yi bir kere daha görelim. O rally öncesinde buralardan altın taş çatlasa 2 senelik konjonktürde %50'lik bir potansiyeli var. Ha, gramda iş biraz daha farklı. Neden? İşte dolar TL'nin bir miktar yukarıya gitmesi var. Daha diri kalır. Ama ons tarafında 2027 içerisinde de çok böyle 5600'ü bir kere güncelleyeceğimizi düşünüyorum ama onun üstünde bir hareketlenme için henüz erken. Şu maliyetler biraz yukarıya gelsin. Öyle konuşuruz. Bu bir düzeltme. Düzeltme bitince gene yukarıya dönecek balon değil ama dinlenme süreçleri çok uzun. Bir de şunu unutmamak lazım. Batı temettü vermeyen ya da faiz alamadığı enstrümana hala yatırım gözüyle bakmıyor. O yüzden ilk sattığı enstrüman burası. Yani kar mı gördü, anında boşaltıyorlar. Geçen sene ETF'lerin ne kadar değer kazandığını ve altının en büyük talep gördüğü noktalardan birinin de dijital paralar olduğunu, yani dijital parada altın tutan dijital paraların olduğunu unutmak lazım. Bunların hepsi kesildi bu sene. İşte en kötüsünü fiyatlıyor. O yüzden de 3800 korunursa biz altında bu sene bir 4500 reaksiyonu görürüz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, sert teşekkür ederim.

0: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Teraportföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim, paranın yönünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce de konuştuğumuz gibi bu dönemde özellikle Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamının ardından faizlerin düşme eğilimi nasıl olacak? Herkes merakla bekliyor. Merakla bekleyen sektörlerin başında da gayrimenkul sektörü geliyor. Arsa ve Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk'ün Bağparayı özel açıklamalarını getirelim ekranlarınıza.
1: Gerçekten şöyle, hani fiyatlar şu anda hani realde düşüyor ama geçtiğimiz yıllarda yüksek fiyat aynı zamanda erişimle ilgili problemler açıkçası konuta sahip olmayla ilgili özellikle de ilk ev sahipliğiyle ilgili çok ciddi sıkıntılar doğuruyor. Mayıs'ta da aslında bu ortaya çıktı. Bir önceki yıla göre çok ciddi bir düşüşle geçirdi. Tabii Mayıs ayının bayram tatilinden dolayı çalışma günü düşüklüğü de buna bir etkendi ama yine de bir düşüş var. Burada tabii kredi faizleriyle ilgili beklenen düşüş gerçekleşmedikçe toplumumuzdaki alım gücünde de bir artış olmadığı sürece her ne kadar fiyat düşse de bu satışlara yansımıyor. Tabii burada yapılması gereken çok ciddi şeyler var. Yani çözüm önerilerimiz var. Çünkü artık iş hani bıçak kemiğe dayandı derler ya o noktada. Çünkü bu barınmayla alakalı bir nokta olduğu için burada özellikle ilk ev sahipliği için ama orta yaka için, orta sınıf beyaz yakalılar için çok önem arz ediyor. Özellikle bu tür konut yapan geliştiricilere özel teşvikler yapılması gerekiyor. Yani tapu harcı gibi, bu süreçte finansman desteği gibi şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü bir taraftan da konut üretilmiyor da. Yani konut üretilmedikçe fiyatlar ne kadar geriye de gitse aslında hep yüksek kalıyor. Bir yandan da özellikle arsadan ev modellerine bir yönetmelik gelmesi gerekiyor. Çünkü vatandaşımızın şu anda konut sahibi olabilmesinin en önemli etkenlerinden bir tanesi bu işe arsadan başlamak. Burada da tabii ki bunu bir sistem haline getirmek, bunu regüle etmek çok önem arz ediyor. Bu tarafta da hani kamunun bu birkaç tane öneriyi buradan sizin aracılığınızla iletmiş olayım.
2: Yüksek kredi faizleri ve finansman erişimde yaşanan sıkıntılar gayrimenkulde talebi nasıl etkiliyor? Faizlerde beklenen düşüş sektöre ne kadar hareket getirir?
1: Çok hareket getirir. Yani sondan başlayayım. Çok hareket getirir. Gerçekten şu anda insanlar zaten çok yüksek kira ödedikleri için eğer kira rakamları veya bunun bir miktar üstünde bir krediyle insanlar ev sahibi olabilse, böyle bir olanak açılsa ki işte 2010'lu yıllar böyle geçmişti ülkemizde ve sektör çok rahat günler geçiriyordu. Tamamen buraya gelmemiz gerekiyor. Yani insanların krediye erişmesi bir fokusumuz olması

0: gerekiyor. Bir diğeri de gerçekten faiz oranlarının düşüp kira öder gibi ev sahibi olabilmesi gerekiyor. Bizim sahada da yaptırmış olduğumuz tüm araştırmalarda özellikle biraz önce de bahsettiğim kitle, beyaz yaka kitle gerçekten ev alma hayalini bugünkü faiz oranları fiyatlarla baktığımızda hayalini kaybediyor artık. Buna gerçekten bir çare bulmak gerekiyor. Tabii ki faizin düşüşü ülkenin genel konjonktürüyle alakalı bir husus ama en azından farklı yöntemlerle erişilebilirliği sağlamamız çok ama çok önem arz edecek.
1: Arsa ve ev konuta erişim sorununu arsa ile başlayıp ev sahibi olma modeli sunuyor. Bu model bugüne kadar nasıl bir karşılık gördü ve tüketiciye ne gibi avantajlar sağlıyor?
0: Evet, şimdi açıkçası şöyle, biz 2023 Nisan ayından beridir sadece konut sahipliği üzerine bir arsa satışı gerçekleştiriyoruz. Aslında 2017 yılından beridir biz arsa işi yapıyoruz ama 2023 yılından itibaren de sadece ve sadece konut sahibi olabilme üzerine arsa satışları yapıyoruz. Burada da çok klasikleşmiş bir metot uyguluyoruz. Aslında bir arsayı alıyoruz. Arsa olarak insanlara satıp daha sonra da götürüp kat karşılığı veriyoruz müteahhite. Doğal olarak da insanlar aslında arsa fiyatına ev sahibi olmuş oluyorlar. Bunun yanı sıra buraların nitelikli proje olabilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Deprem duyarlılığı, çevre duyarlılığı, enerji duyarlılığı üzerine projeler gerçekleştiriyoruz ve kat karşılığı verdiğimiz müteahhitlerin de aynı hassasiyetle gitmesi için de gerekli denetçi rolü üstleniyoruz. Aynı zamanda insanlar arsa alıp kat karşılığı verdikleri noktada müteahhitte yaşanabilecek her türlü soruna karşı bir sigortalama sistemi de geliştirdik. Bu anlamda da aslında insanlar arsa fiyatına hiçbir riski olmayan, sıfır riskle konut sahibi olmuş oluyorlar. Bu da Türkiye'de çok ciddi bir karşılık buldu. Yıllık 3000 adetin üzerinde arsa ve konuta dönüşecek arsa satışı gerçekleştiriyoruz. Toplumdan çok ciddi bir teveccüh görmüş durumdayız. Sadece konuta erişemeyenler değil, gerçek manada yatırımcıların da şu anda bizden arsa yatırımı yaptıklarını görüyoruz. Bu anlamda hem sektöre hem ülkemize kattığımız önemli iş modellerinden biridir açıkçası.
1: Son olarak şirketinizin devam eden projelerinde son durum nedir? 2026'nın ikinci yarısında yeni proje ya da yeni bölge yatırımları planlıyor musunuz?
0: Evet, tabii 2023'ten bu yana yapmış olduğumuz çalışmaların artık meyveleri verilmeye başladı. İşte Kuşadası'nda zamanında arsa olarak satılmış projemiz teslime yaklaşıyor, 808 konut. Foça'da yine 2024 yılında satışını yapmış olduğumuz arsalar şu anda eve dönüşüyor. Avşa'da, Yalova Çiftlikköy'de bunlar şu anda faaliyet alanlarımız. Aynı zamanda Balıkesir'de dünyaca içinde bir otel zincirinde bulunduğu bir projemiz. Yine Dikili'de planlama sürecinde devam ettiği, insanlar için çok önemli yatırım ve yaşam konsepti olan Dikili'de bir projemiz var. Yine İzmir'in merkezinde en iyi lokasyonlarından birinde bir projemiz var. Bunlar da şu anda yoğun satışını yapmış olduğumuz, özellikle de yaz aylarında çok talep gören Burhaniye'de Denize Sıfır bir projemiz var. Yoğun bir satış yapılmakta, bir karşılık bulmakta ama bir tarafta da müteahhitlerimiz bizim geçmişte satmış olduğumuz arsaları evleştirme ile ilgili çok ciddi çaba sarf ediyor. Sahada da bu sene arsa ve olarak çok yoğun çaba sarf ediyoruz. 2026'nın ikinci yarısında mevcut projelerimizin yanı sıra İstanbul merkezinde, İstanbul'un çok özel bir lokasyonunda bir proje çıkmaya hazırlanıyoruz açıkçası. Polinesköy'de olacak bu proje ve gerçekten de markamız adına da hem yatırımcılarımız adına da çok prestijli bir proje gelecek. Biz de onun hazırlıkları içerisindeyiz şu anda.
2: Efendim, böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sundu.

0: stays, it stays with me.
1: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi. Uçarsın.

0: Yeni nesil gayrimenkul mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliği ile bir dünya markasının parçası olun.
1: Bu salı binde içim %0,5 yağlı süt 39 lira. Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'ta.

0: bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: piyasa notlarıyla karşınızdayız. Günü akşama bağlıyoruz. Bir yandan piyasalarda yaşanan fiyatlamaları takip ediyoruz. Öte yandan bu hafta Doha'da gerçekleşecek barış görüşmeleri açısından önemli. Özellikle 28 Şubat sonrası petrol fiyatlarında ciddi yükselişleri takip ettik. Bu birçok sektörü de etkiledi. Sadece sektörleri değil, ülkelerin enflasyonunu ve ekonomik tablolarını da yerinden oynattı dersek yanılmış olmayız. Şimdi petrol fiyatları yeniden geri çekiliyor. Savaş öncesi seviyelere geldi. Peki sektörel anlamda nasıl bir durumdayız? Yılın da ilk 6 ayını tamamlıyoruz. Bu kapsamda ev aletlerini, mutfak eşyalarını, mobilya sektörünü, birçok sektörü konuşacağız bağlantılı olarak. Bizlere Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Başkanı Sayın Güçlü Kaplangı eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur.
0: Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu'nun içerisinde birçok sektör var.
2: Evet.
0: Herhalde yanlış izah etmedim. Mobilya da yine içerisinde var olan sektörler arasında. Ve bu sektör, daha doğrusu bu bahsettiğim alanda ciddi bir ihracat potansiyelinin de olduğunu rakamlardan görüyoruz. İlk 6 ay bu anlamda nasıl geçti? Rakamlarla başlayalım.
1: Elbette. Uğur Bey, şöyle biraz evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi 7 farklı sektörün temsilini gerçekleştiriyor Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonları. Bu sektörlerin başında mobilya, endüstriyel mutfak, züccaciye, plastik, aydınlatma, paslanmaz çelik, banyo vitrifiye ve seramik sektörleri geliyor. Bu 7 sektörün geçtiğimiz yıl ihracatı toplam 26 milyar dolar idi. İthalatı da 21 milyar dolardı. Yani geçtiğimiz yıl toplam 5 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası veren sektörler kümesini oluşturduğu bir çatı örgütüyüz. Yine bu sektörlerde toplam 1 milyon 50 bin kişiyi istihdam ediyoruz ki bu 1 milyon 50 bin kişi hepsi KOBİ'lerde çalışan, sanayi KOBİ'lerinde çalışan istihdam. Türkiye'deki toplam istihdamın yaklaşık %3'ü, sanayi istihdamının da %15,5'unu bizim sektörlerde istihdam ediyoruz. Dolayısıyla oldukça önemli. Hepimizin %95-96 KOBİ olması da çok önemli. Dolayısıyla ihracatta alacak çok yolumuz var. Bu anlamda da baktığımızda geçtiğimiz yıl biz 26 milyar doları tamamladığımızda hedefimizi yine Türkiye ihracatının %10'u olarak belirlemiştik. Bir önceki yıl 260 milyar doların %10'unu gerçekleştirmiştik. Bu yıl biliyorsunuz 282,5 milyar dolarlık bir ihracat hedefi kondu. Biz de aynı oranda paralel olarak %10'u hedeflemiş olarak yeni yıla başladık, yolumuza çıktık. Fakat yayının açılışında belirttiğiniz gibi bu 28 Şubat'taki maalesef savaşın olumsuz etkileri, hem tedarik zincirine olan olumsuz etkileri, hem petrol fiyatlarının artışıyla özellikle yan sanayide, plastikte ya da diğer sektörlerde kullandığımız, biliyorsunuz plastik sektörü 54 farklı sektöre hizmet veriyor. Dolayısıyla çok önemli bizim için. Oradaki maliyet artışları ister istemez küresel rekabette hem küresel ticaretin yavaşlamasını hem de bizim büyümemize ket vurdu. Fakat 3. aydan sonra Nisan ayında yelkenlerin tekrar rüzgarlı dolduğunu söyleyebilirim. Siparişler akmaya başlamıştı. Mayıs da çok olumlu geçecekken, Mayıs biliyorsunuz bizim için kısa ay oldu bayramdan dolayı. Yani fabrikalarımız sadece 15 gün üretebildi.
0: 15,5 gün tatildi.
1: Evet, maalesef. Dolayısıyla onun olumsuzluğunu yaşadık. Fakat siparişler akmaya devam etti. Bu çok önemli. Ben yarın ki verilerle, yani Haziran sonu verileriyle biz toplam ilk yılın ilk yarısını yine Türkiye ekonomisinin ihracatıyla eş güdümlü olarak %10 olarak tamamlayacağımız verisini ihracatçı birliğimizden de alarak teyit etmeye heyecanla bekliyorum açıkçası önümüzdeki hafta.
0: Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ilk 6 ayın çoğunluğunda kendisini hissettirdi.
1: Evet.
0: 60 dolarlardan başlayan seyir 28 Şubat itibarıyla 90, kademeli olarak 100 ve 120 dolar seviyesine doğru ilerledi. Ta ki 2-3 haftalık periyottaki gerilemeye kadar.
1: Doğru.
0: Bu yükseliş birçok sektörü de derinden etkiledi. 7 sektör barındırıyoruz federasyonun içerisinde dediniz.
1: Evet.
0: Özellikle bu sektörler arasında da sanıyorum en fazla plastik sektörü yükselişlerden nasibini aldı. Nasıl okumak gerekir peki? Son geri çekilmelerle birlikte de bu sektörde

0: hangi noktadayız?
1: Evet, plastik sektörü başta olmak üzere züccaciyenin plastik kısmı, paslanmaz çelik ev ve mutfak eşyalarındaki mutfak eşyalarının paslanmaz parçaları, mobilyada kullanılan plastik aksamlar aslında hepsi bundan ciddi olumsuz etkilendi. İlk başta hatta ham madde bulma sıkıntısı yaşandı. Daha sonra petrolün artışıyla birlikte çok ciddi oranda, hatta biraz daha üzerinde ham madde fiyatında bir artışla karşılaştık. Ürün bulmakta, tedarik zincirinde zorlandık. Burada tabii kısa sürede Çin'e pazar payı kaybettik Uğur Bey. Çünkü Çin yıllık alımlarını çok büyük tonajlı ve belli bir plan dahilinde yaptığı için onların fiyatlara yansıtmalarıyla, fiyat artışı yansımasıyla bizim fiyat artışı yansımamız aynı olmadı. Ama biz bunu yine kendi özverilerimizle tüm sektörler %5 ila %8 arasında tutarak en azından tutunma yoluna gittik piyasalarda. Fakat şimdi geri gelme ibareleri çok net belli. Fakat siz de takdir edersiniz ki bir anda artan fiyatlar daha gevşek bir şekilde geriye geliyor. Daha yavaş geriye geliyor. Biz yılın 3. çeyreğinde bu toparlanmayı hissedeceğiz ve artılara 4. çeyrekte geçeceğiz diye düşünüyoruz. Şu anda son 3 aydır ilk 3 aya kıyasla oldukça olumlu bir seyir izlediğimizi söyleyebilirim. Zaten gelen veriler de onu doğrular nitelikte.
0: İlk değerlendirmenizde genel ihracata vurgu yapıp bahsettiğimiz sektörlerin aldığı paya temas ettiniz. Yılın ikinci dönemi için beklentiniz bu açıdan nasıl şekilleniyor? Son çeyreğe biraz önce değindiniz. Üçüncü çeyrekten itibaren hareketliliğin olabileceğine ilişkin kanaatinizi dile getirdiniz. Bu ihracat rakamlarında da sektörel anlamda kendisini hissettirecek midir?
1: Evet, elbette hissettirecek. Özellikle son 3-4 yıldır biz federasyon olarak mobilya, endüstriyel mutfak ve züccaciye sektörlerimizde ulaşamadığımız pazarlara Ticaret Bakanlığımızda çok ciddi koordineli bir şekilde uzak pazar stratejilerini uygulamaya başladık. Bizim için önemli pazarlardan biri Amerika pazarı Uğur Bey. Amerika pazarında biz bu sektörlerde en büyük rakibimiz Çin. Çin'den %10 pay alırsak, Çin'in Amerika'ya ihracatından %10 pay alırsak kendi sektörlerimizi %100 büyütüyoruz. Bu çok önemli bir oran ve bununla ilgili belgelendirme, UL, NSF gibi belgelendirmeleri son 3-4 yıldır üreticilerimiz haiz oldu ve bununla ilgili belgelerin hepsini aldık. Fuarlara katılıyoruz yoğun bir şekilde 3 sektörümüzde. Geçtiğimiz ay Amerika'daydık, Ağustos'ta Meksika'ya gidiyoruz, sonra Kolombiya var, Şubat'ta tekrar Amerika var. O sektörlerde pazar payımızı arttırmak üzere çalışmaları yapıyoruz ve siparişlerin geldiğini de görüyoruz. Yine Afrika bizim için çok önemli. Afrika pazarında da yine Ticaret Bakanlığımızla eşgüdüm halinde Afrika pazarına Urge faaliyetlerine başlamak üzere Ticaret Bakanlığımızdan yetki aldık federasyon olarak. Afrika biliyorsunuz bu yüzyılın sonunda dünya nüfusunun %35'inden fazlasını barındıracak. Yeraltı ve yerüstü kaynakları çok ciddi oranda geniş ve büyük ve aynı zamanda dünyanın en genç nüfusunu barındıran bir kıta. Ve bu kıtada Türkiye'nin politik olarak etkisi, etkileşimi ve algısı bizim ekonomik ticaretimizin üstünde, çok üstünde. Yani orada biz geri kaldığımızı hissediyoruz. Bizler KOBİ olarak oraya gitmemiz zor, tek tek dil olsun, uzaklık olsun, mesafe olsun. Dolayısıyla federasyon çatısı altında bu ihracatçılarımızla birlikte Ticaret Bakanlığı'nın Urge destekleri, alım heyeti, B2B heyetleriyle orada da çok ciddi, özellikle Hollanda'dan ciddi pay almayı düşünüyoruz. Çünkü Hollanda hiçbir şey üretmeden sadece dış ticaretle o pazarlarda çok ciddi bir ciro yapıyor. Her sektörümüzde onu gördük. Çin'le rekabetimiz kısa vadede zor. Çünkü birim fiyatta göğüs göğüse Çin'le fiyat rekabeti içine giremeyiz. Ama kalite algımız ve kalitemiz Avrupa kalitesinde. Tüm kullandığımız komponentler, ürünün güvenliği, hijyeni, yine karbon ayak iziyle ilgili yaptığımız çalışmalar doğrultusunda biz artık Avrupalı bir üretici olarak hem Amerika'ya hem Afrika'ya giderek orada pazar payı aldığımız için bu yönde çalışmalarımızı devam edip kor göğüs göğüse rekabetten Çin'den şu an için kaçınarak devam edeceğiz.
0: Son dönemde KOBİ'lere verilen desteklerde nefes kredisinin ilk sırada yer aldığını görüyoruz. İyi de bir ilgi var. Küçük ve orta ölçekli şirketler adına verilen bu destekleri nasıl okumak gerekir?
1: Çok değerli, çok önemli. KOBİ'lerin en büyük sıkıntısı biliyorsunuz çok hızlı balıklardır. Yani mevcut şartlara uyum sağlama kabiliyetleri

0: daha büyük şirketlere nazaran daha kuvvetlidir, daha acil, daha hızlı kararlar alıp dönüşüm gerçekleştirebilirler. Ama diğer taraftan da en büyük dezavantajları, işletme sermayeleri her zaman kısıtlıdır. İşletme sermayesi anlamında KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu bu tür kredilerin ulaşılabilir olması ve bunun sürdürülebilir olması KOBİ'lerimiz açısından çok önemli. Çünkü piyasadaki ani değişikliklerden finans olarak çok daha hızlı etkilenirler. Nefes kredisinin bir an ne kadar çabuk bittiğini görünce bu talebin ne kadar yoğun olduğunu da gördük. Dolayısıyla bunun şimdi yenisiyle ilgili bir çalışma olduğunu biliyoruz. Bunun sürdürülerek ve aynı zamanda OVP planı doğrultusunda faizlerin de gelerek daha daha uygun fiyatlı faizlerle bunların dönüşümü sağlanırsa KOBİ'lerimiz buradan en fazla verimi alıp en az yarayla finans olarak da bu süreci rahatlıkla atlatacaklar diye düşünüyorum.
1: Cuma günü Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini göreceğiz.
0: Evet.
1: Piyasa beklentisi %1'in altında gelmesi yönünde. İş dünyası olarak enflasyona dair beklentinizi de merak ediyorum.
0: Biz de aynı heyecanla ve aynı temenniyle birin altında bir enflasyon rakamını gerçekten heyecanla bekliyoruz. Bu bizim için psikolojik anlamda da çok önemli. Çünkü son iki seferdir biliyorsunuz Merkez Bankası faizlerinin bu yaşadığımız hem küresel hem yerel ekonomik durumdan dolayı düşmediğini biliyoruz. Ama %1'in altında gelecek olan bir enflasyon oranı mutlaka Merkez Bankası faiz oranlarına da yansıyacaktır. Bu KOBİ'lerimizin bankalardan kullandığı borçlanma faizine de çok ciddi olumlu etki edecek. Biz gerçekten 30'ların altında bir faizi görebilirsek yıl sonuna kadar çok ciddi sıçrama yapacağına inanıyorum ben. Özellikle KOBİ'lerimizin. Yani ihracat pazarı o kadar büyük ki Uğur Bey. Şöyle söyleyeyim, biz endüstriyel mutfakta dünya ticaretinden %2.5, züccaciyede dünya ticaretinden %2.6 pay alıyoruz. Yani Türkiye ortalamasının 2.5 kat üstünde. Türkiye %1.1 gibi alıyor imalat sanayinde. Burada çok kaslı iki tane sektörümüz var. Mobilya da keza öyle. Hepsinde biz dünyada 5. ile 8. sıradayız. Ve bunu KOBİ'lerimiz sayesinde yapıyoruz. KOBİ'lerimizin hızlı büyümesi ve tüm dünyaya ulaşması için el birliğiyle çalışıyoruz ve devletimizin de bu anlamındaki desteklerinin gelişmemiz ve büyümemiz açısından çok kritik olduğunu tekrar vurgulamak isterim.
1: Faiz indirimleri devam etse bile hala yüksek noktalarda, değil mi? Hem krediye maliyetleri açısından hem de genel tablo nazaran. Burada elbette indirimler önemli. Ama bugün %30 bile olsa politika faizi hala iş dünyasının temenni ettiği seviyelerin çok üzerinde.
0: Maalesef.
1: İş dünyası üretime devam edebilmek ve sürdürülebilir ihracat politikasını gerçekleştirmek adına böyle bir konjonktürde nasıl adımlar atıyor? Siz özellikle bağlı olduğunuz federasyon adına hangi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz? Eminim sektörel açıdan da hem riskler farklılaşıyor hem de fırsatlar da farklı noktadadır.
0: Evet Uğur Bey, bilançolarımıza baktığımız zaman 3 tane ana kalemimiz var bizim. Bilançoda satılan malın maliyeti dışındaki gider kalemlerimize baktığımızda personel giderleri ve finansman giderleri iki ana büyük unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bizim personel giderlerimizi düşürmek gibi bir yola gitmemiz mümkün değil. Çünkü KOBİ'lerin hepsi büyümek istiyor ve çalışanlarımızın da mutlu, huzurlu ve sürdürülebilir ve kendi hayatlarını geçindirebilecek gelirlere ulaşmasını temenni ediyoruz. Bunu vermek için de gerçekten büyük çaba sarf ediyoruz. Ama diğer taraftaki en büyük diğer gider kalemi finansman giderleri. Bu finansman giderlerinin bu kadar büyük olması da biraz evvel sizin bahsettiğiniz politika faizi ve bunun en az %10-15 üzerindeki spreadle bankalardan borçlanma faizleri. İhracatçımız açısından yine Exim Bank kredileri, İGE kefaletli kredilerde bu oranlar çok daha düşük olsa bile yine dünya ortalaması ve dünya ölçeğinin oldukça üzerinde. Dolayısıyla kademeli düşüşün bizim için çok önemli ve umut verici olacağına inanıyorum. Bundan yıllar evvel biz tek haneli ya da %11'li, %13'lü faiz oranlarını görmüştük. Buralara gitmek için aynı istikrarı OVP planı hedefinin tutmasıyla ilgili biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Gider kalemleri personelden ödün veremeyiz. Finansman giderinin azalması bizim hem karlılığımızı hem de büyümemizi ivmelendirecek, yatırım yapabilecek hale geleceğiz.
1: Şimdi sektörleri bir yandan değerlendiriyoruz, bir yandan bu makroekonomik açıdan genel tablonun etkilerini sıralamaya çalışıyoruz. İhracat noktasında siz bazı pazarlara değindiniz. Amerika Birleşik Devletleri, Panama, Meksika, evet. Çin parantezini açtınız. Özellikle Trump'la birlikte şu an yaşanan gelişmelerin yanı sıra ticaret savaşları da tekrar gündeme geldi. Ülkelerin birbirine uygulamış olduğu vergiler.
0: Evet.
1: Amerika'nın tutumu, Trump'ın tutumu. Birçok sektörü konuşuyoruz. Bu sektörler bu tarz gerilimlerden nasıl etkileniyor? Çünkü ihracat odaklı politikaları da bu anlamda sıralıyoruz.
0: Evet. Şimdi bizim federasyon olarak ana konumuz, ana işimiz, ana görevimiz bu 7 sektörümüzün SWOT analizinde fırsat ve tehditlerine odaklanmak. Biz güçlü ve zayıf yönlerle ilgilenmiyoruz Uğur Bey. Onları derneklerimiz kendi sektörlerine göre çok iyi bir şekilde yapıyorlar. Bu fırsat ve tehditleri değerlendirdiğimizde de 7 sektörün ortak fırsatı ve tehdidi nedir? Bununla ilgili kamuoyu oluşturmak ve kamu yönetimiyle ilişkileri geliştirmek istiyoruz ki net bir şekilde birinci ağızdan en doğru verileri kamu yönetimiyle paylaşıp çözüm önerileriyle birlikte atılması gereken adımları ortak paydada nasıl buluşturabiliriz'i çalışıyoruz. Bu anlamda bu girizgahı yaptıktan sonra sizin sorunuz özelinde yaklaşık 15-16 gün içinde Çin, Singapur ve Amerika'da bulundum. Bütün pazarların gücüne baktığımızda yani dünyanın en büyük üreticisiyle dünyanın en büyük tüketicisinin nelere ihtiyacı olduğu, nasıl bir çalışma içinde olduklarını analiz edince bizim sektörler özelimizde şu fırsatı da görebiliyoruz. Çinliler biraz evvel bahsettiğiniz o Trump'ın vergileri, işte ne olacağı bilinmezliği endişesiyle alternatif pazar arayışına giriyorlar. Alternatif pazar arayışında evet Avrupa'ya girme çabaları var ama onun ötesinde de işbirlikleriyle, ortak üretimle Türkiye'de bir merkez oluşturarak buradan yine Amerika'ya mal satma ve Avrupa pazarında da pazar paylarını arttırma gibi bir düşünceleri var. Bunu birinci ağızdan yaşadık, gördük. Bununla ilgili işbirliği tekliflerini de Çinli üreticilerin yaptığını biliyoruz. Orada özellikle vurgulamak isteriz ki biz işbirliğine ülke olarak hazırız ama KOBİ'lerimizin asla zaman içinde el değiştirmesini, üretimden vazgeçmesini ve bizim üretim know-how'umuzdan ödün verilerek bunların satılmasını da kesinlikle doğru bulmuyoruz. Çünkü Türkiye çok önemli bir sanayi ülkesi. Bu gücümüzü arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Öte yandan Amerika'daki ziyaretlerimizde de şunu gördük. Onlar da yine tam olarak verginin gerçekten kaç olduğunu, her sektörde nasıl olduğunu daha tam olarak idrak etmiş ve anlamış değiller. Fakat onların da şöyle bir endişesi var. Biz mutlaka alternatif bir tedarikçi bulmalıyız. Bu alternatif tedarikçi potansiyel ülkeler arasında da Türkiye yıldız gibi parlıyor. Onların da öyle bir teveccühü var. Hatta milyon dolarlık anlaşmaların olduğunu ben Mayıs ayındaki fuarda birebir gördüm, canlı şahidi oldum. Dolayısıyla biz bu işin kriz tarafı değil, fırsat tarafında nasıl yol alırız düşünmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Diğer taraftan da Çin çok hızlı hem iç pazarını da büyüttüğü için Çin'deki maliyetlerin de önümüzdeki 5-6 yıl içinde artacağını öngörebiliyorum. Amerika'nın tüketiminin azalacağını da öngörmüyorum. Dolayısıyla bizler için Amerika pazarı ve Çin pazarı iki tarafı da birleştirme açısından önemli bir lokasyon olacaktır.
1: Hem gelişmeleri hem de bu başlıkları takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Efendim piyasaları değerlendireceğiz. Bizlere Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Önce borsayı konuşarak sohbetimize başlayalım. Bir geri çekilme var, sınırlı da olsa. Yeni haftanın ilk işlem gününde görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani tabii an itibariyle yeni haftaya girdiğimizde 5 tane yeni halka arzın geldiğini unutmamak lazım. Toplam büyüklük de yaklaşık 12.2 milyar TL diye hesaplıyoruz. Dolayısıyla bu bir miktar satış baskısı yaratıyor açıkçası endeks üzerinde. Çünkü yani sonuçta kağıt değişimi olması nedeniyle de bir miktar belli hisselerden çıkışla beraber halka arzına para yaratma durumu söz konusu. Bir miktar onun etkisinin olduğunu açıkçası görüyoruz. İkinci konu tabii risk iştahı.

0: çok volatil. Dolayısıyla bir gün artan bir gün azalan risk iştahıyla karşı karşıyayız. Bununla da özellikle bireysel yatırımcılar böyle bir ortamda da daha çok kendilerini güvenli liman tarafına, sabit getirdikleri enstrümanlar tarafına almak istiyorlar gibi görünmekte an itibariyle. Çünkü hala da borsanın karşısındaki alternatif olarak sabit getirilen enstrümanlar tarafı yüksek bir faiz sunuyor yatırımcılar için. Dolayısıyla bu 5 tane halka arzının olduğu yoğun bir hafta içerisinde de şu anki piyasa kırılganlığını ben normal olarak nitelendiriyorum açıkçası.
1: 14.142 gelinen nokta, sınırlı bir geri çekilmeden bahsediyoruz. Burada özellikle ayrışmanın olduğunu da sene başından itibaren görüyoruz Kerem Bey. BIST 30'da rekor seviyeleri sene içerisinde telaffuz ettik ama BIST 30 endeksi içerisinde yer alan şirketlere baktığımızda elle tutulur anlamlı yükseliş kaydeden 5 şirket var. Orada da destek finans %520 civarında yükseliş kaydederken Astor'da %140'ın üzerinde bir yükseliş görüyoruz. Ereğli, Kardemir ve Aselsan bu 5 şirket içerisinde yer alıyor. Ama topyekün bir yükseliş görmedik. Buradaki ayrışmayı nasıl değerlendirirsiniz? İlk sırada yükseliş kaydeden şirket %500 civarında yükseliş kaydederken Aselsan %50 civarında prim yaptı bu sene.
0: Yani zaten dünya geneline de baktığımızda şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz açıkçası. Amerika'ya da bakabilirsiniz, Güney Kore'ye de bakabilirsiniz. Diğer piyasalara da, hem gelişmiş piyasalara hem gelişmekte olan piyasalara da bakabilirsiniz. Ciddi anlamda belli hisse senetlerinde kümelenmiş bir yapıdan bahsetmek mümkün. Şimdi tabii yurt dışına baktığınız zaman belli temaların ön plana çıktığını görüyorsunuz. Nedir bu temalar? Özellikle Amerika ve Güney Kore'de ciddi bir çip, yapay zeka, pil teknolojileri gibi belli temaların ön plana çıktığını görüyorsunuz. Türkiye'de çok farklı bir durum yok. Türkiye'de de aslında baktığınızda ve yurt dışında yine savunma sanayi. Türkiye'de aslında baktığınızda işte savunma sanayi tarafında Aselsan, enerji tarafında Astor böyle yukarıya doğru hareketler içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Zaten ana tema yurt dışında neyse böyle paralelinde her yerde onun gözlemlendiği bir durumla karşı karşıya bırakıyor bizi. Bizim de temel sıkıntımız zaten bu yükseliş hareketinin genele yayılmıyor olması. Bu genele yayılmayan yükseliş hareketinden kaynaklı olarak da yatırımcılar özellikle portföy oluştururken de çok seçici kalmak durumunda kalıyorlar. Sadece bireysel yatırımcılar değil, kurumsal yatırımcılar, yani bizim için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla yatırım fonu dünyasına da baktığımızda orada da böyle çok spesifik olarak belli konjonktürlerde belli hisse senetlerini seçerek yola devam etmek gerekiyor bir yerden sonra. Profesyonel taraf için de çok farklı bir durum söz konusu değil. O yüzden bu dönemler bir miktar daha böyle konjonktüre uygun hisse senetlerini seçtiğiniz ve kendinizi o tarafta konumlandırmaya çalıştığınız dönemler diye düşünüyorum açıkçası.
1: Yanı sıra sektör içerisinde şirketlerde de ayrışma var. Mesela havacılık, petrol fiyatları yükseldi, havacılık hisseleri düştü. Petrol fiyatları geri çekildi, savaş öncesi seviyelere geldi. Türk Hava Yolları'nda yaklaşık %22, %23'lük bu sene yükseliş görülürken TAV ve Pegasus negatif ayrışıyor. Buradaki görüntüyü nasıl okumak gerekir? Yani seneye başlarken model portföylerin çoğunda Türk Hava Yolları ve Pegasus vardı ama biri eksi yazdı, biri artı %22 yazdı.
0: O da tabii kendi içerisinde, sektörün içerisindeki oyuncuların birbirine karşı durumlarına bakmak gerekiyor. Özellikle son bilanço rakamlarından sonra ileriye dönük beklentiler dediğimiz şirketlerin aslında yönlendirmesi, sözlü yönlendirmesiyle bizim bir şekilde piyasa tarafından fiyatlanmasını sağladığımız ciddi bir orada bir yönlendirme söz konusu. Türk Hava Yolları'nın hem rakamlarında hem de sözde yönlendirmesinde bir miktar daha aslında ileriye dönük potansiyelin var olduğuna yönelik işaretler vardı. Fakat diğer ulaştırma sektöründeki şirketlere baktığımızda, havacılık hisselerine baktığımızda orada biraz daha muhafazakar bir beklenti olduğunu gördük. Ve bunların da an itibariyle fiyata yansıdığını görüyoruz. Ama tabii ulaştırma endeksini topyekün değerlendirdiğimizde zaten Orta Doğu'daki gerginlikten kaynaklı olarak bir miktar orada sürekli giden gelen bir piyasa döngüsü içerisindeyiz. Bu giden gelen piyasa döngüsü de ciddi anlamda yukarıya doğru bir trend oluşumunu maalesef desteklemiyor. Hal böyle olunca da yatırımcılar zaman zaman ileriye dönük beklentileri kuvvetli olan şirketlere, zaman zaman da işte pair track dediğimiz, yani iki tane aynı işi yapan sektör hisselerinde geride kalanı tercih etmeye çalışıyorlar. Ama özellikle böyle BIST 30 içerisindeki bu kağıtların özelinde bir yukarıya doğru hareket olabilmek hissi için genel olarak sentiment'ın düzgün olması ve yatırımcıların riskli varlık gruplarına tamamen yüzünü dönebiliyor olması lazım. Maalesef son işte savaştan bugüne olan periyotta bir türlü onu yakalayamadık. Ve bundan kaynaklı da belli sektörler çok kısıtlı zamanlarda ön plana çıktığını görüyoruz. O belli sektörlerin kısıtlı zamanlarda ön plana çıktığı zamanlarda yatırımcılar da hemen o sektöre gitmeye çalışıyorlar. Fakat işte oralarda düzgün konumlanmadığınız zaman da maalesef istenen sonuçları vermiyor. Gerçekten zor bir piyasa. Yani gerek bireysel taraf için gerek kurumsal taraf için zor bir piyasa. O yüzden böyle dönemlerde aslında çok fazla işlem yapmaktan ziyade biraz daha orta ve uzun vadede kendimize bir yol haritası belirleyip o yol haritasında sabit kalmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Cuma günü enflasyon verisi gelecek. Ne beklersiniz? Ve bankalardaki fiyatlamalara nasıl yansıyabilir? Bankacılık endeksinde var olan şirketlere ilişkin tabloda aslında enflasyonun altında fiyatlamaları bu 6 aylık periyotta bizlere gösterdi. Sanki bir dayak yeme durumu bu sektörde de vardı. Yılın ikinci yarısında da tablo değişebilir mi?
0: Şimdi bir kere biz Haziran enflasyonunu geçen seneye göre görece çok daha iyi bekliyoruz. Geçen sene 1.40 gibi bir aylık enflasyon almıştık. Burada muhtemelen 1 ile 1.20 arasında bir yerlerde bir enflasyon rakamı olacağız. Ve bunun daha tetikleyicisi gıda fiyatları gibi görünüyor. Hatta Temmuz ve Ağustos'ta da yine gıda fiyatları öncülüğünde iyi enflasyon rakamları alma ihtimalimiz yüksek. Yani kısa böyle bir 3 aylık periyotta dezenflasyonist bir hikaye yaratabilme potansiyelimiz yüksek. Şimdi bu cepheden baktığımızda aslında bankacılık tarafında bir miktar pozitif olma imkanı doğabiliyor. Fakat şöyle değerlendirmek lazım. Önümüzdeki çeyrekteki rakamları aldığımızda tam böyle savaşın göbeğindeki rakamlar olacak bunlar. Dolayısıyla özellikle bankacılık tarafında yükselen faiz hatleriyle beraber net faiz marjında çok ciddi bir daralma oldu ikinci çeyrek. Bu ikinci çeyrekteki daralmanın net bir yansımasını bilançolarda göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bundan sonrasında özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrekte olası fiyatlamaları, olası iyileşimleri ve önden fiyatlama durumu söz konusu olabilir. Buna bakmak lazım bankalar açısından. Bu da dediğim gibi önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında da iyi aylık enflasyonlar alacak olursak ileriye dönük beklentileri bir miktar daha iyileştirebilir. Ne demek istiyorum? Yani aslında Merkez Bankası fonlama koridorunu 40'tan kademeli olarak 37'ye doğru gevşetir. Ve buradaki gevşemeyle beraber piyasa faiz oranları rahatlayıp tahvillerin verisinde de böyle biraz aşağıya doğru hareket görebilirsek bu miktar bu bankacılık sektörü tarafından önden fiyatlanabilir. Ama çok çok pozitif bir gelişme olabilme ihtimaline karşılık yine işte yabancının buraya gelmesi gibi bir durum söz konusu olursa yine bankacılık tarafından bunun fiyatlandığını önden görebiliriz. Dolayısıyla bu iki tane olumlu senaryonun yanında dediğim gibi aslında bankacılık bilançolarında biraz daha böyle üçüncü çeyrek hatta dördüncü çeyrekte düzelme görebiliriz gibi görünüyor. Şimdilik biraz erken gibi o tarafa kaymak için. Ama gelişmeler bize neyi gösterecek ona bir bakmak gerekecek. Özellikle buradaki NATO zirvesinde gri listeden çıkmayla alakalı gerçekten somut birkaç tane haber görebilir ve buna ilişkin gerçekten somut birkaç tane elle tutulur bir haber akışı olursa bunun çok ciddi pozitif yansımasının olabileceğini düşünüyorum.
1: O zaman NATO'dan çıkacak neticeler borsada yeni hikaye anlamını taşıyabilir.
0: Doğru. Bence zaten riskli varlıklar için, yani Borsa İstanbul için önümüzde iki tane tabiri caizse havuç var. Bunlardan bir tanesi az önce söylediğimiz gibi enflasyon rakamları. Görece ilk

0: İstanbul vesaire tarafında koordineli bir çalışmanın olduğunu düşünüyorum açıkçası ki maçın satış hesabında kaldırılması bence bunun ilk merhalesi. Ardından buna ilişkin koordineli bir çalışmayla beraber MSCI tarafına sunulacak raporlamayla da o tarafında biraz rahatlatılma imkanını görüyorum. Burası da pozitif bir etki olarak endeksin üzerine katkı yapabilir. Dolayısıyla bunların üçünü birleştirdiğimde biraz özellikle yılın ikinci yarısı, üçüncü çeyreğe doğru olan periyotta riskli varlık grupları için olumlu olabilir açıkçası. Ama oraları görmemiz lazım. O haber akışını bir şekilde piyasanın net bir şekilde okuyabiliyor ve geriye dönük fiyatlayabiliyor olması gerekiyor.
1: Biraz altını da konuşalım mı? Belli bir dönem yatırımcı borsadan istediğini alamadı ama gram altın yatırımcısı yükselişlerle deyim yerinde ise teselli bulmuştu. Ta ki savaş başlayana kadar. Son 4-5 aylık periyotta orada da kırmızı bir tablo var. Öyle ki gelinen nokta 7 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçiyor. Geçen hafta 4000 dolar seviyesinin altı test edildi. Bir tepki alımı olur gibi oldu. Düşüşler bitti mi sorusunu yöneltmemize sebebiyet verdi ama baskının devam ettiğini görüyoruz. Nasıl bir periyot olacak altın için? Altın yatırımcısı önümüzdeki süreci nasıl değerlendirmeli?
0: Şimdi altın fiyatlarında böyle yıl yıl bakacak olursak neredeydik, nereye geldik diye bir kere şunu söylemek lazım. 2022-2024 arası altın yatırımcısı için iyi bir araydı. 2022-2024'te altın neden yükseliyordu? Özellikle merkez bankalarının portföy çeşitlendirmesi yani rezerv çeşitlendirmesi hikayesiyle merkez bankaları fiyatlara bakmaksızın altın aldılar. Dolayısıyla ciddi anlamda körükleyici bir etki yarattı. 2025 yılına geldiğimizde bu tablonun içerisine bireysel yatırımcının katıldığını gördük. Bireysel yatırımcı buna nasıl katıldı? Bir, fiziki taraftan katıldı. İki, borsa yatırım fonları vasıtasıyla katıldı. Özellikle 2025'in son çeyreği, yani Ekim, Kasım, Aralık fiyatların böyle parabolik olarak yükseldiği bir dönemdi hatırlarsanız. Orada ciddi anlamda borsa yatırım fonlarına girişlerin arttığını ve bireysel yatırımcının talebinin çok ciddi oranda ivmelendiğini gördük. Rakam vermek gerekirse 2024'te altın borsa yatırım fonlarına giriş 4 milyar dolar, 2025'te 89 milyar dolar, 2026'da şu an sadece 16-17 milyar dolar. Dolayısıyla bireysel yatırımcının o spekülatif isteği ve arzusu biraz torpilenmiş gibi 2026 yılında şu ana kadar. Şimdi bundan sonrasında ne olur? Bundan sonrasında altın bir miktar kendi gerçekleriyle yüzleşmiş durumda. Nedir kendi gerçekleri? Yükselen Amerika faiz hakları altının reel getiri anlamında en büyük rakibi oldu. Amerika'daki faiz hakları yükseldikçe aslında sizin altın almanızı gerektirecek bir durum ortada kalmadı. Çünkü reel getiri yüksekliği demek likitlerin çekilmesi demek. Likitle çekildiğinde de altın faiz vermeyen bir enstrüman olduğu için bir miktar buradan darbe yedi. Amerika'daki faiz hakları geri gelmedikçe maalesef bunun negatif etkisini görmeye devam ederiz. İkinci etki özellikle Asya tarafından geldi. Çin gerek fiziki alımlardaki likiditeyi kesti, gerekse de vadeli işlem piyasalarındaki kaldıraç oranlarını sıfırladı. Yani şu anda Çin'deki vadeli işlem piyasalarına gittiğinizde kaldıraçlı bir altın işlemi yapamıyorsunuz. Hakeza gümüş işlemi de. Şimdi bunlar böyle olunca oradaki talep de kesildi. Oradaki talep de kesince şu anda altın da özellikle tek alıcı merkez bankaları gibi görünüyor. Ama onun dışında herkes satış tarafına geçmiş gibi. Dolayısıyla önümüzdeki dönem eğer faiz oranları gevşemezse, küresel faiz oranlarından bahsediyorum ki başta Amerika olmak üzere, altın bir miktar zorlanacaktır. Ama Walsh'un o koltuğa oturmasıyla beraber verim eğrisinin aşağıya doğru geldiğini bence göreceğiz. Ki yavaştan gördük, 4.50 olan Amerikan 10 yıllıkları şu an 4.38 seviyelerine kadar indi. Muhtemelen orada 4'lere doğru bir yaklaşma göreceğiz. Bu bir miktar altında gümüşü rahatlatacak diye düşünüyorum. Senenin sonuna doğru da tekrar altında özellikle 200 günlük hareketli ortalamalar seviyesi olan böyle 4300-4500 bandına doğru bir hareketi görebiliriz diye tahmin ediyorum açıkçası.
1: Kerem Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Piyasalar döne çıkan fiyatlamaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Philip Capital'e gideceğiz. Bizlere Ercan Göçmen eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Altın düşmeye devam ediyor. 4000 doların üzerinde. Bu hafta ADP özel sektör ve tarım işi istihdam verisi. Takip

0: Edilecek. Nasıl gelirse altın düşmeye devam eder, nasıl gelirse altında tepki yükselişleri görürüz.
1: Aslında şöyle söyleyeyim, elbette yüksek gelecek bir istihdam verisi Fed'in faiz indirimine dair elini kolaylaştıracağı için pozitif etkileyeceğini söylemek lazım ilk olarak. Aslında şu son dönemlerde hep şunu görüyorum. Altının özellikle yıl başında 5500 doları, ons başına 5500 doları test ettikten sonraki hareketleri aslında makro verilerle çok birebir hareket etmediğini gözlemledik. En basit örneğini şöyle verebilirim. İran-Amerika Savaşı çıktığında ki bu yani son 5 yılın en önemli jeopolitik gelişmelerinden biriydi. Bu denli sert bir jeopolitik gelişme karşısında altının yukarı hareketi son derece zayıftı ve geri çekilmeye devam etti. Şimdi burada peki neden böyle olduğunu baktığımız zaman akla gelen ilk cevap elbette ki Amerikan tahvil faizlerinin yüksekliği. Yani şu anda hem 2 yıllıklar hem 10 yıllıklar %4'ün üzerinde. Bu seviyede olması altın üzerinde bir baskı yaratabilir. Bunu kabul ediyorum ama 10 yıllıklar ve 2 yıllıklar yılbaşında da yukarıdaydı. O zaman altın yukarı hareketini devam ettiriyordu. Bence burada asıl altının şu aşamada aşağı hareketinin nedeni yılbaşında yaşadığımız o hareketin tam anlamıyla bir köpük hareketi olmasıydı. Yani çok aşırı bir momentuma çok ciddi anlamda sayıda yatırımcı da katıldı ve bu son aksiyonu yarattı. Orada 5500 dolarlar gördü altın. Daha sonra da bu realiteyle, gerçekle yüzleşmeye başladı. Daha önce de sizle çok konuşuyoruz. Yani altının çıkarılma maliyetiyle şu andaki fiyatı arasında, hele hele öyle 5500 dolarlar arasında hiçbir anlam ilişkisi kalmamıştı. Dolayısıyla bu yavaş yavaş geri çekilmeye devam edecek. Hani ne yazık ki benim tahminim, yani altın yatırımcıları için çok hoş olmayabilir bu söyleyeceğim ama önümüzdeki birkaç yıl altının ben bu yılın başında gördüğü seviyeyi görme ihtimalinin çok ama çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bir süre daha geri çekiliriz. Eğer 4000 doları geçecek bir hareket yapamazsa altın, mesela iyi bir istihdam verisi gelir. Fed'in faiz
2: Ercan Bey nasıl dair... yani gram altını 8120'den alan yatırımcı senelerce içeride mi kalacak? Senelerce yani şayet bu ekonomi programında dolarda bir hareket beklenmiyor. Hep gram altın yükselirken kurdaki hareketler belirleyici olmuştu. Kurda hareket olmayacaksa o zaman ifade ettiğiniz gibi altın yatırımcısı önümüzdeki birkaç yıl belki de bu seviyeyi göremeyecek mi? Bunu mu anlamamız gerekiyor?
1: Yani ben TL dolar için tabii yani dolar TL'den kazanabilir bir miktar ama ben ons başına onstan bahsedecek olursak yani ben birkaç yıl önümüzdeki birkaç yıl 5500 doları ihtimalini görmenin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Yani 4000 doları geçemezse bir süre daha altında aşağı hareket de mümkün. Bunu da göz ardı etmeyelim.
2: Hangi seviyeyi görebilir 4000 doları geçemezse peki aşağıda?
1: Yani çok rahatlıkla 3500 dolar görme ihtimali çok yüksek. Zaten geçtiğimiz günlerde bu seviyeye yaklaştı. Yani onun altı da olabilir mi hocam? Yani eğer Amerika'da tahvil faizleri yukarı seyrini devam ettirirse, mesela dolar endeksine baktığın zaman 101'in üzerinde, 10 yıllıkları 2 yıllıklara bakıyorsun %4'ün üzerinde. Şimdi böyle bir ortamda altına yönelmek için bir gerekçe kalmıyor. Dolayısıyla arz talep dengesinde bu altının bir süre daha geri çekilmesini beklerim ben. Ama teknik analiz grafiğine baktığım zaman eğer 4000 üzerine çıkarsa bir yukarı momentumu var. 4400 dolarlara kadar bir momentum olur ama 4000 dolar kalkıp da orada direnç olursa yani o aşağı trend, yani grafiğe baktığın zaman çok rahat gözüken aşağı trend bir süre daha devam eder. Ta ki Amerika'da faiz indirimi konuşulmaya başlanana kadar.
2: Şimdi ilk değerlendirmenize bu tarım dışı istihdam verisine değindiniz. Güçlü gelirse dediniz. Ben orayı yanlış da anlamış olabilirim. Teyit etmek amacıyla tekrar sormak isterim. Fed'in iki tane asli görevi yok mudur? Bir, istihdamı sağlamak. İki, enflasyonu düşük seviyede tutmak. Refah seviyesini kuvvetli tutmak. Şimdi tarım dışı istihdam

0: istihdam verisi, ADP özel sektör istihdam verisi güçlü gelirse, ekonomi güçlü, ben faiz arttırmak için alan oluşturuyorum, İstihdamda bir bozulma yok, enflasyonu halledeyim fiyatlaması olmaz mı?
1: Tabii. Yani şöyle, eğer orada güçlü bir enflasyon, güçlü bir istihdam verisi gelirse, bu sefer asıl olarak enflasyona yönelecek. Ve enflasyona yöneldiği andan itibaren de faizi, yani enflasyonu düşürmek için faizi yukarıda tutması lazım.
0: O zaman bu da altında baskı oluşturan bir fiyatlamayı beraberinde getirecek.
1: Tabii. Aynen öyle.
0: Belki de 4000 dolar seviyesinin altındaki seviyeler bu senaryoda tekrar gerçekleşebilir. Peki 3500 dolar seviyesi dediniz. Bunu kısa vadede görebilir miyiz, yoksa biraz daha zamana yayılmasını mı beklersiniz?
1: Yani çok, açıkçası onu aşağı böyle çok hızlı bir sürede 3500 dolara atacak şu anda bir senaryo yok tabii. Yani kalkıp şöyle, eğer dolar endeksi geçtiğimiz günlerde 100'ün üzerine çıktı. Mesela 100'ün üzerine çıkmasını ben pek beklemiyordum. 101'e geldi. Kalkıp yeni bir momentumla dolar endeksi 102-103'lere doğru giderse, bu altın üzerinde baskı yaratır. Bunda şüphe yok. Ama şu andaki ortamda böyle bir şey görmüyorum. Ama yani altının önümüzdeki birkaç ayda, ne bileyim 4-5 ayda 3500 doları görmesi beni şaşırtmaz. Çünkü 4000 doları geçemediğiniz zaman Uğur Bey, bu aşağı yönlü bir baskıyı yaratıyor doğal olarak.
0: 2011 yılında yaşanan fiyatlama sonrası biraz önce sizin tespitinizi destekler nitelikte bir görüntü olmuş. 2011'de zirve seviyesinden ons altına yatırım yapan yatırımcı 9 sene başa baş seviyeye gelememiş.
1: Ama altın da genellikle öyle oluyor. Yani altın uzun süre yatayda kalıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sonra bir inanılmaz bir momentum. Yani 2011 öncesine baktığınız zaman da çok sert bir çıkış göreceksin mesela. Orada bu benzer bir hareketi, şimdi o yüzden söylüyorum, yani bu özellikle 4500 doların üzerinde geçtiğimiz Ocak ayında 5500 doları giderken artık gerçekten bu akıl dışı bir hareket olduğu çok netti. Yani en azından böyle yorumluyordum ben. Ama şunu da söyleyeyim, şimdi tabii böyle buradan konuşmak çok kolay ama ben açıkçası altının 3500 dolardan 4500 dolara giderken de yok ya bu kadar çıkması anlamlı değil diyordum, ki bunu sizinle yaptığımız programlarda söylüyordum. Ama 4000 doları da gördü, 4500 de gördü, 5000 doları da gördü. O noktada hani benim söylediklerim, o noktada benim tahminlerim tamamen şeyde kaldı, yanıldım. Ama şu anda baktığım zaman onu görüyorum. Yani geçtiğimiz yılın o Ocak-Şubat ayında yaşananlar, özellikle Ocak ayında yaşananlar bence bir sürü hareketiydi. Bir köpüktü ve dolayısıyla bunu şu anda biz realizasyonunu yaşıyoruz. Benim görebildiğim bu. Yani şöyle, grafik, teknik analiz grafiklerine baktığın zaman da 200 günlük ortalamanın da altına indi. Yani asıl böyle çok sağlam destekler de kırıldı altında. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ayda 3500 doları görürsem ben açıkçası çok şaşırmam.
0: Biraz borsayı da konuşalım. Borsada da 14.000 bandına doğru yakınlaştığını görüyoruz endeksin. Borsadaki bu seviyeyi nasıl okumak gerekir? BIST endeksi 14.000 puan seviyesinin altına inebilir mi? Yoksa bu düşüşler bir fırsat oluşturur, yeniden alımlar mı görürüz?
1: Şöyle düşünüyorum ben, yabancı yatırımcının ilgisinden tamamen bağımsız olarak bence bu yaz ayının Türkiye borsası için pozitif bir havanın eseceğine inanıyorum. Neden? Çünkü önümüzdeki açıklanacak Haziran ve Temmuz enflasyon verileri çok yüksek olasılıkla geçen yılın altında kalacak. Bu da enflasyonun yıllık bazda aşağı evrilmesine neden olacak. Ve özellikle Haziran rakamı açıklandıktan sonra, enflasyon rakamı açıklandıktan sonra Merkez Bankası'nın faiz indirim olasılığı konuşulmaya başlanır. Büyük bir olasılık Temmuz'da böyle bir faiz indirimi olmaz, ama bunun konuşulmaya başlanması özellikle banka hisseleri üzerinde ciddi bir alım getireceğini düşünüyorum. Bunun ilk aslında ışığını geçtiğimiz hafta banka

0: hisselerinin pozitif ayrışmasını da gördük. Şu anda evet bankalar bunun bir kısmını geri verdi. Bunu kabul ediyorum ama enflasyon verisi açıklandıktan sonra acaba Merkez Bankası faiz indirme cümleleri gelmeye başladığı andan itibaren bankacılık hisseleri hareketlenir. Dikkat edin, son 2-3 gündür gösterge tahvil faizi yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Henüz çok istenilen seviyelere gelmedi. Bunu kabul ediyorum ama 40'a doğru gerileyen bir tahvil faizi var. Bu banka hisseleri üzerine pozitif bir etki yaratır. Banka hisselerindeki hareketlenme, özellikle faiz indirim beklentisinin başlamasıyla beraber bankalar, gayrimenkul,
1: evet.
0: Diğer taraftan bakın petrol fiyatlarında bir hareket yok. Bunlar illaki ulaşım hisselerine, Türk Hava Yolları gibi hisselere etki yapacaktır. Dolayısıyla ben yaz ayının bereketli, güzel bir dönem olacağına inanıyorum.
1: Ercan Bey, öyle diyorsunuz ama 1-1,5 yıldır faiz indirimine ilişkin öngörüyle yatırımcı banka alıyor, aldığıyla kalıyor. Evet. İyi bir hareket görmüyor. Şimdi bir de onun üzerine enflasyonu ekleyelim. Bir yıllık enflasyonu, taşıma maliyeti, yatırımcı toptan zararda.
0: Ama şu yani ama dönemsel olarak güzel kazançlar elde etti yatırımcılar. Yani bankası mesela bu yılın başında banka hareketi özellikle Aralık ayından başlayan
1: endeks
0: banka
1: 21 bine gitti evet, ama orada hani tepeden yakalananlar da olmuştur mutlaka.
0: Ama şimdi yani olabilir, buna bir itirazım yok. Ama benim görebildiğim şu aşamada, yani sen bugünden geleceğe dair beklentimi sorduğun zaman ben faiz indirim beklentisiyle beraber özellikle banka hisseleri başta olmak üzere İMKB borsa 100 endeksinin Temmuz ve Ağustos'ta güzel bir dönem geçireceğini düşünüyorum.
1: Bakalım bu süreçte bankalar nasıl fiyatlanacak? Çok teşekkür ederiz katkılarınız, değerli yorumlarınız için. Sağ olun. Ercan Göçmen bizlere eşlik etti. Philip Capital'den piyasaları değerlendirdik. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Patera Yatırım sundu.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Polkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran, 1 Temmuz.

0: Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
3: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladık.
2: Bak, doğru sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye size ayrıcalık konuyorlar? Zannediyorum ki bayan üreticiyim ben.
1: Kadın girdi mi de daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde.

0: Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 31 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 30, Karabük 32, Rize 26, Samsun 29 derece. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 8 derece. Malatya 32, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 21 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36, Diyarbakır 37 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.
4: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
5: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
8: Bu salı BİM'de Deros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 169 lira.

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Acil. 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.

Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bize sorunla karşınızdayız. Bu hafta tabii emekli ve memur zamlarını konuşacağız. 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu açıklanacak ve 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Bu ne demek oluyor? Memurlar ve emeklilerin ne kadar maaş alacağı, ne kadar zam alacağı da netleşmiş olacak ve ne zaman yeni maaşlarını hangi tarihlerde alacaklar? Bunların hepsini detaylandıracağız.

0: Kim ne kadar alacak? Memur ve memur emeklileri ne kadar alacak? SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar alacak? Hepsine bakacağız ve sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun@apara.com.tr adresine sorularınızı şimdiden yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Evet, emekli ve memurun zam takvimiyle isterseniz başlayalım. Bu hafta kritik bir hafta. 3'te 4'te Cuma günü Haziran ayı enflasyonu açıklanacak ve 6 aylık fark da netleşmiş olacak.
1: Aslında yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik yani bu son hafta ama 5 aylık enflasyon belli olduktan sonra biz bunun hesabını da yapmıştık evet. Seninle. Aşağı yukarı da oturacak gibi görünüyor. Yani %18 ile 19 arasında bir 6 aylık enflasyon bekliyorum. Dolayısıyla bu SSK Bağkur emeklisi için 6 aylık yılın ikinci artışı demek. Memurlar ve memur emekleri için ise işte %11'in üzerinde oluşan enflasyon farkı demek. %7'ye eklenecek. Orada da %14 ile 15 arasında bir rakam çıkacak. Aşağı yukarı bu belli de burada belli olmayan şey şu. İki şey burada tabii merak ediliyor aslında. Bir, bu 20 bin liraya çıkartılan taban maaş kaç lira olacak? Çünkü Aralık'ta enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılmış ve yuvarlanmıştı rakam. Şimdiye kadar pek yuvarlanmıyordu biliyorsun. Evet. Enflasyon uygulanıyordu ve küsuratlı rakamlar çıkıyordu. Tekrar böyle bir yuvarlama olur mu? Mesela şu anda zaten bu 18-19'a eklediğimizde 23-24 bin liralık bir rakam çıkıyor. O 25'e 30'a yuvarlanır mı? Bir bu merak ediliyor. Çünkü bu yasal düzenlemeyle çıkacak bir değişiklik olacak. İkincisi de bu az önce söylediğim gibi hani 18-19 SSK Bağkur emeklisi 14-15'te memur emeklisi işte orada arada işte bir 4 puanlık fark oluşuyor ya. Bu 4 puanlık fark kapatılır mı? Şimdi bu iki konuya aslında odaklandı milyonlarca emekli ve memur. Netice itibariyle bu ikisi de 3 Temmuz'dan sonra yani enflasyon oranları belli olduktan sonra karar verilecek konular. Çünkü bunlar meclise gelmesi lazım. 15 Temmuz'a kadar da meclis çalışacak. 15 Temmuz'da belki bir tatile gidecek. O tarihe kadar bu yasaların çıkıp ve emeklilerin maaş ödeme günlerine yetişmesi lazım. Dolayısıyla biz o 3 Temmuz'la aslında 15-20 Temmuz arasında ki dönemeçte bütün bunları konuşmuş olacağız ve öğrenmiş olacağız. Ama aşağı yukarı takvim belli. Biz biraz ona bakalım istersen. 1 ile 5 Temmuz arasında memur emeklilerine aylık ödemesi yapılacak. Ama zam oranı belli olmadığı için hani belki 5'inde belli olacak ama o yetişmeyeceği için.
0: Ama Temmuz için de olacak zam.
1: Evet. Eski rakam yatırılacak. Daha sonra fark Temmuz ayı içinde kendilerine ödenecek. 3 Temmuz'da zaten senin söylediğin gibi enflasyonu açıklanacak. Yani Haziran enflasyonu açıklanacak. Evet. 6 aylık oran belli olacak. Bu da hem memurların hem emeklilerin zam oranlarını belli edecek. Yani enflasyon artışlarını diyelim aslında. Evet. 15 Temmuz'da memurlar maaşlarını alacak. Dolayısıyla 3 Temmuz'da belli olan o işte bizim de az çok hesapladığımız %14 ile 15 aralığındaki o artış maaşlarına yansıtılıp kendilerine ödenecek. Sadece maaşları değil işte aile ödemeleri, ek ödemeleri vesaire bunların hepsi de o oranda artırılacak. 17 ile 26 Temmuz arasında SSK emeklilerine maaşlar yatırılacak. Bu 6 aylık enflasyon oranı eklenerek oluşturulan maaşlar yatırılacak bu tarihte. Ama taban maaş alanlar açısından yasanın çıkması beklenecek. Ben yasanın 17 Temmuz'a kadar yetişeceğini düşünüyorum. Yetişmediği takdirde ki Ocak ayında öyle olmuştu, yetişmemişti. Yine Temmuz ayı içinde o taban maaş gene 20 bin lira yatırılan emeklilere ilave ödemeler yapılacak. 25 ile 28 Temmuz'da da benzer şey Bağkur emeklileri için olacak. Onlar da yine 6 aylık enflasyon oranında artırılmış maaşlarını alacaklar. Evet. Taban maaş alıyorlarsa da o yine yasa çıktıktan sonra kendilerine yatırılacak. Peki
0: kim ne alacak?
1: Kim ne alacak? Ne olacak yani aslında Temmuz'da az çok biliniyor ama biraz daha detaylı bakalım istedim. Memurlar ve memur emeklileri ne yapacak? Bir kere %7 toplu sözleşme artışı alacaklar. Sonra Ocak ayında aldıkları %11'in üzerinde

0: oluşan enflasyon fark olarak kendilerine yansıtılacak. Yani işte 18-19 enflasyon çıkarsa buradan bir 5-6 puanlık bir enflasyon farkı da eklenecek. Dolayısıyla %14-15 aralığında bir rakam ortaya çıkacak. Memurlar bu zam haricinde aile yardımı ve sosyal hakları yine aynı oranda artacak. SSK ve Bağkur emekleri ilk 6 aylık enflasyon oranında artış alacak. Yani o da işte 18-19 aralığı diyorum ben. Hani bu düşük çıkarsa Haziran enflasyonu 18 ve bir tık altı 17-95 gibi bir şey de çıkabilir. Ama benim beklentim orada 1-1,5 civarında bir Haziran enflasyonu ve 18-30-18-38 gibi bir 6 aylık enflasyon. Yine SSK ve Bağkur emekleri için en düşük maaşta artış. O söylediğim hani yasal düzenleme yapılacak burada. Sosyal yardımlar. Tabii sosyal yardımlar aslında bir yardım olarak ödense de düzenli olarak ödeniyor biliyorsun. İşte 65 yaş üstü vatandaşlara verilen 65 yaş aylığı, engellilere veriliyor. Evde hastasına bakanlara yakınına işte evde bakım parası veriliyor yakına olan engelliye ya da hastaya bakana. Dolayısıyla onlar da bir şekilde artacak. Nasıl artacak? Memur maaşına yapılan artış nispetinde onlarda da artış olacak. Dul ve yetimler çok soru soruyorlar. Yani bizim maaşlarımız nasıl artacak diye ben her seferinde söylüyorum. Yani dul yetim maaşıyla emekli maaşlarının artışı arasında herhangi bir fark yok. Yani sizin vefat eden babanız ya da eşiniz SSK'lıysa SSK'lılara yapılan artış kadar artış alacaksınız.
1: Kuruma göre
0: Memursa
1: değişiyor.
0: memurlara yapılan artış kadar siz de aldığınız maaşı artıracaksınız. Sadece bu taban maaş artışı sizin hisse oranında belirleniyor. Yani bugün %50 hisse oranında maaş alıyorsanız sizin için taban maaş 20 bin lira değil 10 bin lira. Ona tamamlanıyor. İşçiler çok soru soruyorlar. Hani hep memurları, emeklileri konuşuyorsunuz her Temmuz ayında. İşçiler için bir şey yok mu diye. Daha doğrusu özel sektör çalışanları açısından söylüyorum. Elbette bazı dönemlerde özellikle işte pandemi sonrası ve pandemi dönemlerinde Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlendi biliyorsun.
1: Evet.
0: Enflasyonist ortam vardı. Dolayısıyla bu sene öyle bir asgari ücret tespit komisyonu toplanmadı. Yani zaten asgari ücretin Temmuz'da artması için Haziran ayı boyunca bu toplantıdan yapılmış olması lazım. Bir günlük bir iş değil yani. Neticede bir komisyon belirliyor bunu. Dolayısıyla bir asgari ücret artışı yok. Önce onu söyleyeyim. Ama özel sektör şirketleri bir ara zam yapmak isterlerse Temmuz'da bunun da önünde bir engel yok. Yani hani ağanın eli tutulmaz diye isterlerse çalışanları için böyle bir ara zam yapabilirler. Bunun bir ölçüsü yok. Dolayısıyla burada yasayla ya da işte bu emeklilerde ve memurlarda olduğu gibi belli kurallarla olan bir artış burada söz konusu değil. Sadece kıdem tazminatı tavanında memurlara yapılan artış kadar bir artış olacak. Onu da söylüyoruz. Hani Haziran yerine Temmuz'da işten ayrılırsanız atıyorum %14-15 daha fazla kıdem tazminatı alabilirsiniz. O da yüksek maaşlı olanlar için.
1: Evet.
0: Yani bu değişiklikler olacak. Az önce söylediğim takvimde gerçekleşecek. Şurada 4 günümüz kaldı. İnşallah onu da öğrenmiş olacağız artık.
1: Peki. Çok teşekkür
0: Biz
1: ediyoruz.
0: önümüzdeki program kısmetse zaten
1: zaten
0: bütünüyle
1: netleşmiş olacak.
0: Evet,
1: Bunları
0: netleşmiş
1: konuşacağız.
0: Olacak. Hem maaşları,
1: Evet.
0: hem yeni maaşları, yeni ödemeleri nasıl ödeneceğini hepsini konuşuruz. Zaten o haftada biz taban maaşı yasasıyla belki bu refah payı yasasını da konuşmuş olacağız.
1: Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Seyircilerimize tekrar hatırlatalım. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Ekranda da zaten göreceksiniz. Bu mail adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Şimdi ilk sorum Naci Ağlıoğlu'nun sorusu. Yaklaşık 10 bin gün Bağkur, SGK, emekli sandığı karma prim ödedim. En düşük Bağkur emekli maaşı alıyorum. Daha düşük primlerle neden aynı tutarı alıyorum diye sormuş.
0: Şimdi burada hep onu konuşuyoruz ya aslında hani beklenti şu işte çok günüm var çok maaş alayım.
1: Evet.
0: Halbuki benim az günüm olabilir ama ben senden daha çok prim ödemişim. Şimdi burada eşitlik adalet her zaman değil yani İşte senin 10 bin günün var, benim de 10 bin günüm var. İkimiz de aynı

0: maaşı alalım. Burada adalet olmaz ki. Niye? Çünkü ben daha çok prim ödemişim. Daha çok prim ödeyen, hani daha çoktan kastım daha yüksek maaş almışım ve ona göre prim ödemişim. Yani işte ben 10 bin gün ödemişim, daha çok ödemişim diyebilirsiniz. Yani daha çok gün ödemişim. Ama öbürü öyle bir ödemiş ki senin iki katın ödemiş. Evet. 7 bin günde. Dolayısıyla burada günden çok sizin ödediğiniz primin parasal miktarına bakılıyor ve buna göre de bir hesaplama yapılıyor. Netice itibariyle bir para ödeniyor. Ödediğiniz paraya göre de bir hesaplama yapılıp para ödeniyor. O yüzden de hani karma prim ödedim diyor. En düşük Bağkur emekli maaşını alıyor. Muhtemelen Bağkurlu olmuş. Bağkur primlerini asgari ücretten ödemiş. Hiç onları söylemiyor izleyicimiz. Elbette bu tartışılabilir. Yani emekli maaş ödeme sistemi, hesaplama sistemi. Biz de burada çok tartıştık. Hani çok karmaşık bir yapı var. Üçlü bir yapı var. Üç ayrı hesaplama yapılıyor. Sonuçta işte bir güncelleme kas sayısıyla çarpılıyor. Bu güncelleme kas sayısı her yıl değişiyor. Büyümeyle enflasyona filan. Çok karmaşık. Bu sadeleşsin diye burada hani dilimin döndüğünce anlatıyorum. Nasıl olması gerektiğini de yazdık, çizdik, anlattık. Hani evet. Dinleyen olursa biz fikrimizi söylüyoruz. Çok karmaşık bir yapı, mutlaka sadeleştirilmeli ve herkesin anlayabileceği bir hale gelmeli. Elbette gün sayısı da burada etkili olmalı ki zaten bu tür çalışmalarda var. Ama şu anki yapıya göre ne kadar para o kadar maaş.
1: Evet. Peki, Kadir Can'ın sorusuyla devam ediyorum. 1972 doğumluyum. 93 sigorta girişim, 124 gün, 2003 6. aya Haziran ayında Bağkur başlangıcım oldu. Aralıksız ödedim. Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanma hakkım var mı? diye sordu.
0: Şimdi şöyle. Şimdi 124 gün SSK onu EYT'li yapmış zaten. Evet. Ama sonrası hep Bağkur olunca İşte 2003, 23 yıldır ödüyor anladığım kadarıyla. Artık Bağkurlu olmuş. Dolayısıyla EYT'li olmuş, bu hakkı var. 9000 günü doldurunca yaş şartı olmadan emekli olur. Şu anda kaç günü var bilmiyorum. 9000 günü tamamlasın, tamamlanmıyorsa askerlik borçlanmasıyla bir, işte ne bileyim 18 ay yapmışsa 540 günlükte bir askerlik borçlanmasıyla gününü tamamlayıp emekli olsun. Tabii burada 92-73, evet 21 yaşında da sigortalı olmuş. Gayet de güzel, EYT'li olmuş. Bu evet. Hakkı kazanmış. Yaş şartı olmadan emekli olacak bu izleyicimiz.
1: Peki. Birgül Bozda. 1997 işe girişim. Aralık 2026'da 5975 gün primlerim bitiyor. Ne zaman başvuru yapmalıyım? Aralık 2026 mı, Ocak 2027 mi?
0: Evet, bunun hesabını yapmıştık. 2026'da müracaat etmek 2027'ye göre %5, evet. 6 civarında bir daha avantajlı duruma geçiriyor emekli maaşlarını ki ayrıca bir maaşta fazla alıyorsun. Aynen. Ocak maaşını da alacaksınız. O yüzden hiç beklemeyin. Hemen Aralık 2026'da başvurunuzu yapın. Aralığın 31'ine kadar da başvursanız, birinde de başvursanız 1 Ocak'ta hesaplanacak maaşınız. 1 Ocak'tan itibaren maaşınız hesaplansın. 2027'de 12 tane maaş alın. Ocak zamlarından faydalanın gibi gibi.
1: Evet. Fatih Hak. 1989 doğumluyum. Uzun vade başlangıç tarihi 16 Ağustos 2003. Prim günüm 5931. 18 yaş öncesi sigortam sayılır mı? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 18 yaş sigortam diyor ya.
1: 14
0: yaşında.
1: 14 yaşında, evet.
0: Şimdi 14 yaşında nedir o sigorta? O önemli. Bir kere ona bakılır. Hani çıraklık mı, staj mı, yoksa uzun vadeli sigorta kollarındansa elbette sayılır. Ama her halükarda 7000 günü dolduracak ve 60 yaşını bekleyecek. Dolayısıyla daha uzun bir yol var önünde bu arkadaşımızın. 2049 görünüyor. Allah uzun ömür versin.
1: Amin.
0: Evet. Şimdiden yani emeklilik biraz hani ufukta çok görünmüyor. O yüzden ama şimdiden planlama yapması da güzel yani.
1: Evet.
0: Evet.
1: Peki. Devam ediyorum. İlayda Tekeş. 1976 doğumluyum. 2016'da sigortalı işe başladım. Halen çalışmaktayım. Ne zaman emekli olurum?
0: 7200 gün ve 58 yaş şartı var.
1: Geç girmiş bir de.
0: Evet.

0: Salihcan Toluk. Annem 1972 doğumlu. 95'ten beri sigortalı. 5 çocuklu. Bağkur borcu var. Ne zaman emekli olur? Bağkur borcunu ödese emekli olur mu?
1: Şimdi eğer Bağkurluysa 7200 gün gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani yaş şartı yok. EYT'li olmuş anneniz. 7200 günü varsa hemen emekli olsun Bağkur'dan. Çocuklar 1996'dan 95'ten sonra dünyaya gelmişse, ki öyle gözüküyor, yani çok genç yaşta sigortalı olmuş zaten, üçünü borçlanabilir ve 2160 gün kazanır. Geçen hafta konuşmuştuk kadınların doğum borçlanması hakkını. Ama son 3,5 yıl SSK ise orada 7200 güne gerek yok. 5750 gün gerekir SSK'dan da, o primle emekli, evet, olur. Çok bilgi verilmemiş. Bu borç varsa hala, borç varken de emekli olunmuyor. O borcu da ödemeniz gerekiyor.
0: Elif Temizer. 1973 doğumluyum. 92 giriş. 1465 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Tabi bu primle emeklilik mümkün değil. Hani elbette 1992 onu SSK'lı yapmış, EYT'li yapmış ama maalesef hani en az 3600 gün gerekiyor. Orada da 58 yaş lazım. Ne yapsın etsin, bunu bir şekilde 3600 güne tamamlasın. Yani 1200 günlük bir eksiği var. Tabi 92'den sonra dünyaya gelmiş çocuklar varsa iki tanesini borçlanıp 1440 gün kazanabilir. Dolayısıyla 3600 tamamlanır ama her halükarda orada da 58 yaş gerekecek.
0: Devam ediyorum. Mehmet Erol'un sorusu. 1961 doğumluyum. 6 Eylül 1978 girişim. 3500 prim günüm var. Emekli olabilir miyim?
1: Olabilirsiniz. Hani bu primle emekli olunabilir. Hani 100 gün daha ihtiyaç var. Hani bir 3 aylık isteğe bağlı sigorta ödersiniz ve emekli olursunuz. Zaten yaş tamamlanmış.
0: Evet.
1: Hani 5000 günle de EYT'den emekli olunabilir ama 3600 gün kısmi emeklilik. Bir 100 gün kalmış. Hemen onu ödeyip emekli olun.
0: Hamza Şenoğlu. 1970 doğumluyum. 1989 girişliyim. 1990 yılında 18 ay askerlik yaptım. 92 yılında Almanya'ya geldim. 99 yılında Alman vatandaşlığına geçtim. Mavi kartlıyım. Emekli olma imkanım var mı?
1: Şimdi şöyle, mavi kart biliyorsun çifte vatandaşlığı aslında.
0: Evet.
1: Şimdi yurt dışı borçlanması yapabilmek için Türk vatandaşı olduğunuz süreleri borçlanabiliyorsunuz. Almanya'daki Türk vatandaşı olduğu dönemleri borçlanır, primlerini tamamlar, yaş şartını tamamlar ve emekli olur.
0: Evet. Devam ediyorum. Gürhan Baykara. 1 Ekim 2024 girişliyim. 6.560 prim günüm var. 21 Kasım 2001 ve 2003 askerlik dönemim. Askerliği borçlansam emekli olabilir miyim?
1: Şimdi ben tahmin ediyorum ki bu 2024'te bir hata var. 2004 olabilir.
0: 2004 o. Evet, doğru.
1: Çünkü 6560 günüm var diyor.
0: Ben de okurken fark ettim.
1: Evet. Askerliği borçlansanız evet, işe giriş tarihini geri çekersiniz ama EYT'li olamazsınız. Zaten şurada 440 gün ihtiyacınız var. Hala çalışıyorsanız boşuna para vermeye gerek yok. O 440 günü tamamlarsınız bir şekilde. Çünkü 60 yaş şartınız da var. 7000 gün 60 yaşta emekli olursunuz. Hani askerlik borçlanması sizi EYT'li yapmaz. Soru o, anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: 2004'ü 99'a çekmez. Dolayısıyla siz 440 gün daha çalışın ve 60 yaşını bekleyin. Belki 60 yaşındaysa eğer şu anda mesela.
0: Evet.
1: 60 yaşı dolmuşsa, o zaman hemen askerliği borçlanıp emekli olun.
0: Evet. Peki, devam ediyorum. Gülçin Elsek. 1980 doğumluyum. 1 Mayıs 99 girişliyim. 3600 günüm var. Emekli olabilir miyim?
1: Şimdi bu primle emekli olayım derseniz 58 yaşını beklemeniz lazım. Ama bence artık EYT'li olunmuş. Bunun arttırılması mümkünse arttırılsın. 5975 güne ulaşabilirse EYT'den yaş şartı olmadan emekli olabilir.
0: Evet. Peki, mailden devam ediyorum.
1: Lütfen.
0: Ergin Çelik sormuş. Sigorta girişi, SSK sigorta girişi 2 Mart 1998. Yaş 15 Kasım 1983. Yaş 15 Kasım 1983, girişte 2 Şubat 2 Mart 1998 yazmış ama burada bir yanlışlık var.
1: 15 herhalde. Yaşında sigortalı olmuş. Evet. Ben onu anladım. Evet.
0: Gün sayısı 8148. Normal sigorta demiş ve ne zaman emekli olurum diye.
1: Şimdi şöyle, 15 yaşı kabul edelim.
0: Evet.
1: Uzun vadeli sigorta kollarından. Dolayısıyla 18 yaşını ne zaman dolduruyor bu izleyicimiz? 2021'de.
0: Evet.
1: 25 yılı bunun üstüne koyacaksın. 2026. Dolayısıyla 2 Mart 2026'da 25 yıl dolmuş. Prim tamam, emekli olabilirdi. Niye olmamış onu bilmiyorum. Evet. Eğer 15 yaş sigorta geçerli bir sigorta ise, değilse geçmiş olsun. Ama öyleyse emeklilik gelmiş, gitsin emekli olsun SSK ise. Bağkur'sa 9000 günü bekleyecek.
0: Evet.
1: Zaten Bağkur olamaz. Yani 15 yaşında Bağkurlu olunamıyor. Evet. Yani bir iş yeri açamıyorsunuz, bir şirkete ortak olamıyorsunuz gibi. 18 yaşını doldurmanız lazım. 15 yaşında SSK'lı olmuş. 8148 günü var. 25 yılda dolmuş. Artık emekli olsun. Veya doğum tarihine bakmak lazım. Yani doğum tarihi ne zamandı?
0: 1983.
1: Ama Kasım mıydı?
0: Hemen bakayım. Evet.
1: Tamam. Kasım ayında emekli olacak o zaman. Evet. Yani doğum gününde emekli olacak. Hı hı. 25 yılı doğum gününde dolduracak. Evet.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Ferhat Recep Akbaş. 1967 doğumluyum. İlk sigorta giriş tarihim 15 Şubat 1992 olup SSK kapsamında çalışmaya başladım. 2000 yılında sigortalı çalışmam sona erdi. Daha sonra Bağkur kapsamında sigortalılığım başladı ve 2008 yılına kadar devam etti. 2014 ve 2018 yıllarında yeniden SSK kapsamında çalıştım. Toplam 3610 prim günüm bulunmakta. Ayrıca %71 oranında engelli sağlık kurulu raporum var. Mevcut sigortalılık durumum ve prim gün sayım dikkate alındığında hangi şartlarda ve ne zaman emekli olabileceğim konusunda bilgi verebilir misiniz? Ayrıca emekli olmam halinde yaklaşık ne kadar emekli maaşı alabileceğim konusunda da bilgi istiyorum demiş.
1: Şimdi bir kere bu kadar çok çalışıp da 3600 gün olması çok şaşırtıcı değil mi?
0: Evet.
1: Yani diyor ki 92'de başlamış, evet, çalışmaya 2000'e kadar çalışmış yani.
0: Sonra
1: 8 yıl çalışmışsınız. Evet. Zaten 2400 gün burada var. Sonra 2000'den 2008 yıla bir 8 yıl daha çalışmışsınız. Yani buralarda hiç prim yatırılmamış mı? Sonra 2014 ile 2018 arasında bir 4 yıl daha çalışmışsınız.
0: SSK, evet.
1: Ve hala 3600 gün varsa burada bir, evet, gariplik var. Önce o bilgileri bir düzelsin. İkincisi 79 oranında mı var diyordu.
0: %71.
1: Eğer o hani onaylanmışsa, hı hı, SGK tarafından, o zaman 15 yıl 3700 gün şartı var. Bu şekliyle emekli olur. Hani engelli emeklilik, ama o raporun onaylanması lazım. Bu primlerde bir gariplik var. O primlerin düzenlemesi lazım. Yani bu kadar çalışıp da 3000 günü olması biraz garip gelmedi mi,
0: evet,
1: sana da?
0: Bana da öyle, evet, geldi.
1: Ya tarihlerde hata var, hı, ya prim gününde hata var, ya da hiç prim yatırılmamış. Evet. İzleyicimiz biraz daha detaylı bilgi versin.
0: Tekrar mail atarsa.
1: Bir, ikincisi raporunun SGK tarafından onaylanıp onaylanmadığını da söylemesi lazım.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Fatih Dede'nin sorusu. 1977 doğumluyum. Nisan 1996'da sigortalı oldum. 4300 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 74 doğumlu ve 96.
0: 77.
1: 77 doğumlu.
0: 77 doğumlu, 96 girişli.
1: Tamam. Ne kadar primi var?
0: 4300 günü var.
1: Evet. Prim günü eksik. 96 girişine göre izleyicimiz, tekrar bakalım. Öyle gözüküyor ki 5600 gün daha, 5675'e tamamlayacak onu ve emekli olacak.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Mehmet Bey'in sorusu. Mehmet Kabasakal. 15 Ocak 2000 girişliyim. 8945 gündeyim. 3 ayla EYT'yi kaçırıyorum. 49 yaşındayım. Yakın zamanda EYT ile ilgili bir düzenleme gelir mi? 9000 günü tamamladığımda emekli olabilir miyim?
1: 9000 günü tamamlayıp bir de 60 yaşını bekleyeceksiniz ve emekli olacaksınız.
0: Evet.
1: EYT zaten 8.50.99'u kapsayan bir yasaydı. Bunun tekrar düzenlenmesi gibi bir şey, böyle bir yalan atıyorlarsa inanmayın. Evet. O yasa çıktı, bitti ve uygulanıyor.
0: Zaten

0: onun bir sonu gelmez.
1: Yani 3 ay, siz 3 ay diyorsunuz, bazısı 3 gün diyor.
0: Evet.
1: Öbürü 4 ay diyecek, öbürü 5 ay, öbürü 1 yıl, öbürü 2 yıl. Hani kimin için nasıl bir düzenleme yapacaksınız?
0: Ferhan Sungur, 1 Nisan 2004 uzun vade giriş 6666 gün 4A kapsamında demiş ve ne zaman emekli olacağını sormuş.
1: 7000 güne tamamlayacaksınız bunu, evet. Ve 60 yaşını bekleyeceksiniz.
0: İbrahim Kılıç, vergi kesilen bir işçi emekli olduğu zaman yüksek emekli maaşı alıyor ama normal çalışan ve yine vergi kesilen bir işçi emekli olduğu zaman emekli maaşı düşük oluyor. Nedeni nedir?
1: Soruyu anlayamadım yani.
0: Ben de anlamadım.
1: Vergi kesilen işçi, diğeri de vergi kesilmeyen işçi mi? Ben anlamadım. Herkesten gelir vergisi. Evet. Bak, çalışan herkes, maaş alan herkes gelir vergisi ödüyor. Evet. Gelir vergisi ödemeyen birisi yok. Sadece asgari ücretten gelir vergisi kaldırıldı. Bak, bu da bir devrimdi aslında. Onu kastediyorsa, asgari ücretli gelir vergisi ve damga vergisi ödemiyor. Eskiden ödüyordu, o kaldırıldı. Dolayısıyla herkesin ödediği prime göre emekli maaşı ödeniyor. Tekrar oku soruyu, biz anlamamış olabiliriz.
0: Ben bu arada tekrar okudum ama yine anlamadım. Şöyle, ikisinde aynı şey yazmış çünkü. Vergi kesilen bir işçi emekli olduğu zaman yüksek emekli maaşı alıyor ama normal çalışan ve yine vergi kesilen bir işçi emekli olduğu zaman emekli maaşı düşük oluyor demiş. Nedeni nedir demiş.
1: Bize bir daha sorusunu
0: İbrahim Kılıç tekrar mail atarsa herhalde yanlış yazmış. Devam ediyorum Mustafa Bey'in
1: verginin
0: sorusu.
1: Verginin emekli maaşıyla bir ilgisi yoktu, o yüzden evet. Onu söyleyeceğim.
0: Mustafa Bey'in sorusu. Babam 1967 doğumlu, 1992 sigorta girişi var. Askerlik boşanmasını yatırınca 1990 tarihine çekiliyor girişi.
1: Evet.
0: Ara ara yatırımlarla şu anda 2800 günü var. 3600'den emekli olabilir mi?
1: Olabilir ama önce 3600'ü bulacak yani. Evet. Ve yaşı da 60 olacak. Önce 60'ı bulsun.
0: Evet.
1: Sonra 3600'ü bulsun. 1990'a çekmesi 3600 açısından bir şey değiştirmez. Evet. Askerlik borçlanması prim arttır ama 2000 küsur gün var. Daha 1000 küsur günde anladığım kadarıyla çalışması lazım.
0: Peki. Bilal Atabey'in sorusu. 18 Eylül 1983 doğumluyum. 2002 sigorta girişliyim. %48 engelliyim. Memurum. 24 yıl 1 ay hizmet sürem var. Emekli olabilir miyim? Olursam ne kadar maaş alırım?
1: Şimdi şöyle, önce bir o engelli oranının SGK tarafından onaylanması lazım.
0: %48.
1: Engelli indirim için.
0: Evet.
1: %48 mi dedin?
0: %48.
1: 18 yıl 4100 gün gerekiyor eğer o onaylanırsa. Yoksa 25 yıl 60 yaş.
0: Mahmut Bey sormuş. 2004 giriş, son 11 yıldır bir iş yerinde çalışıyorum. Kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim? Prim 6560.
1: Evet, primi 7000 yapın, sonra ayrılın.
0: Sonra alabilir.
1: Evet, ama şu anda ayrılırsanız alamazsınız.
0: Peki, Fatih Temiz'in sorusu. Prim günüm 7240. EYT'den emekliyim. Primlerim fazla yattı ama 20.000 lira maaş alıyorum. Neden fazla maaş almıyorum? En alt düzeyde maaş alıyorum.
1: Evet, çünkü en alt düzeyde ödemişsiniz belli ki.
0: Primleri.
1: Eğer yani burada bir yanlışlık yoksa hesaplamada. Evet. Belli ki primlerim fazla yattı diyor ama işte bu fazlayı hiç söylemiyorlar. Mesela
0: ne kadar olduğunu bilmiyoruz.
1: Evet. Neyi fazla yattı? Mesela şu anda asgari ücretin brütünün 9 katı tavan. Evet. Daha önce bu 6,5 katıydı. 7,5 kata çıktı. 9 kata çıktı yani. 6,5 kat, 7,5 kat, 3,5 kat, 5 kat yattıysa size bir haksızlık yapılıyor. Ama hep asgari ücret yattıysa durum bu. O yüzden biz hep diyoruz ki hani maaşınızın asgari ücret gösterilmesine razı olmayın. Bak, ileride böyle sıkıntılara yol açıyor diye. Evet. Şimdi razı oluyorsunuz. Asgari ücretten gösteriliyor. Size elden bir para veriliyor. Yarın tazminat alırken o elden verilen parayı kimse dikkate almıyor. Emekli maaşı hesaplanırken onu kimse dikkate almıyor. Sonra böyle niye ben alıyorum diye dizlerimizi dövüyoruz. Ama eğer çok gerçekten yüksek maaş alıyordunuz da 20 bin lira ödeniyorsa bir hesap hatası vardır. SGK'ya müracaat edin.
0: Peki. Seher Yıldırım. 1978 doğumlu.

0: yok. Böyle bir çalışma da yok.
1: Evet.
0: Böyle bir yasa hazırlığı da yok. Böyle bir mevzuat değişikliği de yok. Ve mevzuatımızda kademeli emeklilik diye bir yöntem usul de yok. Hani bunu birisi ortaya atmış. Evet. Sosyal medyada köpürtülmüş.
1: Sosyal medyanın sürekli gündeminde bu arada.
0: Hemen köpürtülmüş.
1: Evet.
0: Ve herkes birbirine çıkacak demiş. Birileri inanmış. Evet. Bu işten birileri rant elde etmiş. Yani işte tıklanma mıdır, ne bileyim izlenme midir. Birileri bu işten rant elde etmiş. Umut tacirliği yapmış. İnsanlar da buna inanmışlar. İnanmayın. Böyle bir şey yok. Böyle bir çalışma da yok.
1: Evet.
0: Zaten olursa böyle bir şey, İlk buradan duyarsınız. Yetkili ağızlar bir şey söylemeden internet haberlerine, sosyal medya yalanlarına lütfen inanmayın. Primlerinizi ödemeye devam edin. EYT başka bir şeydi. EYT çıktı. Çünkü orada sözleşmeler yapılırken yaş şartı konulmamıştı. Siz sözleşme yaptığınızda, yani 99'dan sonra reform yapıldı. Yasa değişti. O yasaya göre sözleşmeler yapıldı. İşe başlanıldı.
1: Evet.
0: Doğru yanlış tartışılır. Hani tartışalım, 60 yaşında emeklilik mi olur, 65 yaşında emeklilik, onlar tartışılır. Ama kural buysa bu uygulanıyor. Bunun kademeli olarak nasıl olacak yani? İşte herkesin kendine göre bir formülü de var. Yani bunu formülize de ediyorlar. İşte 2000'de girenler, işte ne bileyim 55 yaşında olsun, 2002'de girenler 58 yaşında olsun falan diye. Ama maalesef şu anda böyle bir çalışma vesaire yok. Yani var diyenlere inanmayın. Olursa da biz söyleriz zaten.
1: Evet. Devam ediyorum. Şahin Şatırer. 2005 Bağkur girişliyim. 1970 doğumluyum. 7400 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi Bağkur olduğu için tabii burada 9000 gün gerekiyor ve 60 yaş şartı var.
1: Durmuş Atılgan. Eşim SSK 2 Şubat 97 girişli, 1978 doğumlu. İki çocuk borçlandı. 5399 günü var. Şu an 4 ay sigortalı çalışıyor. Emeklilik şartları nedir diye sormuş.
0: EYT'li olmuş zaten izleyicimizin eşi. Bu büyük bir avantaj. Dolayısıyla 5900 gün dolunca yaş şartı olmadan emekli olacak.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı işte 500 gün mü var? 5400 dersek evet, 500 gün evet var. O da 1,5 yıl kadar ediyor. 1,5 yıl sonra emekli olur. Hayırlı olsun. Yani çok uzun bir süre değil artık 1,5 yıl. İnsana bak, tabii 20 yıl, 25 yıl bekliyor. Hızlı geçecektir
1: emeklilik
0: inşallah.
1: Emeklilik için çok kısa bir süre. Evet. Haşmet Karabacak. Emeklilik için müracaatta bir zaman sınırı var mı?
0: Şimdi şöyle, yok. Yani genel anlamda.
1: Evet.
0: Yani şöyle, emekli olmak
1: çok genel bir soru olmuş.
0: Evet, yok. Doğru soru. Emekli olmak reisten olan evet bir şey değil. Yani devlet senin süren doldu, primin de tamamlandı. Alo bak, seni emekli ettim demiyor. Sen gidip ben emekli olmak isterim dersen emekli olabiliyorsun. Dolayısıyla bir sınır yok. Ben emekli olmayacağım, çalışacağım, biraz daha prim ödeyeceğim diyebilirsin. Hani çok akıllıca bir davranış olmaz. Maaşlar kaçıyor
1: evet,
0: çünkü de.
1: Doğru.
0: Çünkü emekli olup da çalışmanın önünde bir engel yok. Olsa tamam diyeceğim. 2008 sonrası, onu da bir gün konuşalım seninle. 2008 sonrası sigortalı olanlar emekli olduklarında çalışırlarsa emekli maaşları kesilecek. 2008'de çıkmış bir yasaydı bu. Yeni gibi sundular bunu da. O da zaten hani 2008 sonrası biliyorsun 61 yaş şartı var, kadınlarda 58 evet yaş var. Baktığın zaman 2035'leri 40'ları bulan bir süreç. Ama burada müracaatta bir süre sınırı yok. İçinde bulunduğunuz ay dilekçe verdiğiniz zaman bir sonraki ay başından itibaren maaşınız hesaplanıyor. O ayın içinde istediğiniz zaman verebilirsiniz. Süreniz doldu. Bu da reysen olan bir şey değil dediğim gibi. Yani devlet yapmıyor. Siz dilekçe veriyorsunuz. O yüzden canınız ne zaman isterse bana sorunca da tam zamanında emeklilik dilekçesini verir.
1: Evet. Peki Meltem Şahin. Senelik izin kullanırken kaç parça olabilir demiş.
0: Şimdi bugünlerde bak, bu izin konusu da çok gündemde. Niye? Yaz geldi.
1: Evet.
0: Belki haftaya biraz zor vakit buluruz çünkü emekli zamları belli olacak ama bunu bir gün konuşalım. Hatta bana bugün A Haber'deki yayınımızda Cansın da sordu. Yol izni diye bir şey varmış dedi. Evet var. Yani ta 2004'te çıkan yönetmelikte evet de var. Şimdi senelik izin kullanırken bu yasal düzenleme yapıldı. kaç gün olursa olsun izniniz, ilk 10 günü tek parça kullanacaksın. İlk ya da son 10 gün, neyse, bir tane 10 gün kullanacaksın. Kalan kısmı istersen 1 1 1

0: bir kullanabilirsin. Yani 20 gün iznin var. 10 evet. gün kullanacaksın. Kalan onu da 10'a bölebilirsin. 5'e bölebilirsin. 3'e bölebilirsin. Nasıl istiyorsan. Hı. Ve bu bölme işini sen yapıyorsun. İşveren yapmıyor. Şimdi yol izni dedim, merak edenler olabilir.
1: Ne kadar yol izni?
0: Yönetmeliğimizde evet. 4 güne kadar yol izni verilebiliyor. Hı. Yani senin 20 gün iznin var. Evet. 24'e çıkabilir bu. Şartları ne? 1. İş yerinin bulunduğu yerin dışındaki bir şehirde iznini geçireceksin.
1: Evet.
0: 2. Bunu ispatlayacaksın. Kendi arabanla gidebilirsin zaten. Şimdi teknoloji var. İstediğin gibi ispatlarsın. Evet. Uçak bileti, otobüs bileti, tren bileti neyse bunu da göstereceksin. 3. Talep edeceksin. Yani sana reysan verilmiyor bu da. Ben yol izni istiyorum diyeceksin. Ve vereceksin. Tabii bu yasal düzenleme yapıldığında trenle bir yerden bir yere 4-5 günde gidilirmiş. Bilmiyorum, sen askerlik yaptığında
2: vardı, evet.
0: Vardı değil mi? Askerlerde yol izni vardır 2 gün. Bu çalışanlarda ücretli izinde de var. Başka bir şehirde izni geçirecek olan yol izni talep edebilir. İşte o gideceğin yere göre de yol izni verilmesi evet. yasal bir zorunluluk. İşverenler de buna uymak zorunda.
1: Bunu geç öğrendim. İznimi kullandım çünkü.
0: Kullanmayanlar eğer evet. başka bir şehre gideceklerse bir gün, iki gün neyse o yolculuk ne kadar sürüyorsa uçakla evet. gerçi bir saatte gidiliyor da. Hani belki Japonya'da falan tatilini geçirecek birisi uçakla gittiğinde, ama neticede bir gün sürebilecek yollar var.
1: Evet.
0: Yani buradan mesela işte Antalya'ya gidiliyorsa bir gecede gidiliyor. Bir yani, gün yolda geçmiş olur.
1: Uçakla değil de arabayla gider
0: evet,
1: zaten.
0: Gibi.
1: Peki Hülya Atak. 2001 yılında
0: bu sigorta. Bu sorunun cevabı anlaşıldı değil mi?
1: Evet.
0: İlki 10 gün, sonra parça parça evet. istediğiniz kadar. Evet.
1: Hülya Atak. 2001 yılında sigortalı oldum. Aralıksız 10 yıl çalıştım. Sonra evlendim ve çocuğum oldu. Şimdi tekrar çalışmaya başladım. Ne zaman emekli olurum?
0: Evet, yani bu 10 gün, 10 yıllık işte 3600 gün ediyor. Onun üstüne daha çalışacağız. 7000 güne tamamlayacağız. 58 yaşında emekli olacaksınız. Yok. Ben 3600'ü 4500 ancak yaparım diyorsanız ki yapmak zorundasınız zaten. 900 gün daha çalışacaksınız ve 25 yılda geçti zaten, 2026'da 58 yaşında emekli olacaksınız. Ben yine de çalışamıyorum, edemiyorum, bu 900 günü de tamamlayamayacağım diyorsanız o çocuğu borçlanıp 720 evet. gününü oradan kazanabilirsiniz.
1: Hakan Ersoy.
0: Bak ne kadar imkan var.
1: Evet.
0: Evet. Buyurun.
1: Hakan Ersoy'un sorusu, devlet memurluğu tamam olacak. İş yerimden bu sebeple tazminat alabilir miyim?
0: Maalesef, yani hani ben özel sektörde çalışırken KPSS'ye girdim, kazandım, memur oldum. Tazminatımı alabilir miyim? Hayır.
1: Özel sektörün ne suçu var?
0: İstifa etmiş oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Kıdem tazminatı alma sebepleri arasında böyle bir şey sayılmıyor maalesef. Evet.
1: Hale Bakır, değişik rahatsızlıklarım var. Çalışmakta zorlanıyorum. Malulen emekli olmak istiyorum. Ne yapmam lazım?
0: Şimdi şöyle, bu artık o hastalıkların tamamı için bir heyet raporu alınıyor işte. Tek tek bakılıyor. Göz neyse, başka dahiliye, işte ortopedi vesaire neyse. %60 ve üzeri bir iş göremezlik, çalışamaz evet. durumu ortaya çıkması lazım. Bunun da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanması lazım. Bir başka şartta en az 1800 gün priminizin olması lazım. Ne yapacak Hale Hanım? Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidecek. 1800 günü varsa kendisinin bir hastaneye sevkini isteyecek. Ondan sonrası evet. artık doktorlarla SGK arasında bir şey.
1: Salih Tekin'le devam ediyorum. 1969 doğumluyum. Bağkur girişim 5 Ocak 2003. 8000 gün Bağkur'um var. Ne zaman emekli olurum? SSK'dan emeklilik için ne yapmam lazım?
0: Evet, şimdi 8000 gün kalmış zaten. 1000 gününüz kalmış. Bence SSK'dan emekli olmak için 1261 gün daha çalışmanız lazım. Yani burada 261 gün daha fazla prim ödemeniz gerekir. O yüzden bana sorarsanız 1000 gününü tamamlayın Bağkur'dan ve emekli olun. Çünkü aşağı yukarı yaşta yaklaşmış 9000 gün 60 yaş gerekiyor. Hani 2029'da da 60 yaşta evet. olacak. Çok da bir şey kalmamış. Ama ben illa SSK'dan emekli olmak istiyorum diyorsanız hemen şimdi bir SSK'lı olarak çalışmaya başlayın. 3,5 yılı tamamlayın. O sırada da yaşınız dolar, emekli olursunuz.
1: Ali Kemal Tüysüz. 1979 doğumluyum. EYT'den 2023'te emekli oldum. 7 yıldır çalıştığım şirkete giriş çıkışım yapıldı. Emeklilik esnasında tazminatımı da aldım. Yeniden giriş oldu.

0: olduğu için tekrar tazminat alma hakkın var mı?
1: Var tabii. Her şey sıfırlanmış artık. Evet. Yeni bir çalışan gibisiniz. Bir yılı en az dolduracaksınız ve işten kıdem tazminatı alacak şekilde çıkartılmış olmanız lazım. Yani istifa ederseniz artık alamazsınız. Evet. Dolayısıyla diğer çalışanlardan hiçbir farkınız olmadan bu özlük haklarını kullanabilirsiniz.
0: Evet. Hakan Bayrak, EYT'liyim. Bağkurlu esnaf olarak tüm primlerimi ödedim. Şu an 9000 günü tamamladım. Hep en düşükten ödedim. Bir yıl önce işimi kapattım. Artık SSK'lıyım ve yüksek maaşa sahibim. 3,5 yılı tamamlayıp SSK'lı mı olmak maaş açısından daha avantajlı yoksa emekli olayım mı hemen?
1: Şimdi şöyle, 9000 gün dolmuş.
0: Evet.
1: Şimdi bundan sonra 3,5 yıl çalışıp 3,5 yıl kaç ay ediyor 3,5 yıl? 3 yıl 36 ay mı ediyor?
0: Evet.
1: 42 ay.
0: 36 ay.
1: 42 yani, ay.
0: Evet, 42.
1: 42 tane maaş kaçıracaksınız.
0: Evet.
1: Şimdi siz 3,5 yıl çalışıp maaşı ne kadar büyüteceksiniz ki o 42 maaşı toplamından daha yüksek bir gelir elde edesiniz?
0: O mantıklı değil yani.
1: Hiç mantıklı değil. Dolayısıyla hemen emekli olun kardeşim. Sonra 3,5 yıl mı, 5,5 yıl mı, kaç yıl istiyorsanız çalışın. Yani zaten emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Bir sürü maaş artışı kaçıracaksınız, bir sürü maaş kaçıracaksınız. 42 tane maaş az değil.
0: Evet.
1: Peki. Yani 20 bin lira olsa ki en düşük maaş şu anda 800 bin liradan 840 bin lira para eder. Ki o artarak gidecek.
0: 1 milyon liraya yakın.
1: 1 milyon liranın üzerinde bir para kaçacaksınız. Evet. İki, bu parayı almak için kaç lira artacak ki maaşınız siz 1 milyon lirayı geri alasınız? Hiç mantıklı değil. Herkes bugünü bekliyor zaten. Gidin emekli olun.
0: Evet. Peki, Eymen Sağlam. 1972 doğumluyum, 96 sigorta girişliyim. Kaç yaşında emekli olurum?
1: Şimdi 5825 güne ihtiyaç var. Arkadaşımız EYT'li olmuş, onu tamamlayıp emekli olsun.
0: Süheyla Aslan, 1981 doğumluyum, 99 Kasım girişliyim. Ne zaman emekli olurum?
1: Evet, EYT yani bir iki ayla kaçırmış ama yapacak bir şey yok. 7000 gün ve 58 yaş şartı var.
0: Mehmet Yaman, 1973 doğumluyum, 2003 sigorta girişliyim, yaklaşık 5000 prim günüm var. Benim için emeklilik söz konusu mu? Şimdi mi emekli olmak yoksa daha sonra biraz daha prim yatırmaya devam mı edip emekli olmak mı daha iyi demiş.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten ne düşünürseniz düşün, şimdi kimse sizi emekli etmeyecek.
0: Evet.
1: Bir, prim eksik. 7000 gün olacak, 2000 güne ihtiyaç var. İki, yaş eksik. 60 yaş gerekiyor. Dolayısıyla şimdi emekli olamayacağınıza göre prim yatırmaya devam edin. 2000 gün daha yatıracaksınız. Yüksekten yatırırsanız maaşınıza olumlu etkiler. 60 yaşı da bekleyeceksiniz.
0: Muhterem Polat, 1992'de bir sene SSK çalışmışlığım var. Daha hiç çalışmadım. Yurt dışındayım. Emeklilik için ne yapabilirim?
1: Yurt dışı borçlanması yapacaksınız. Başka yapacak bir şey yok. Yani Türkiye'ye dönüp çalışma imkanı varsa Türkiye'de çalışacaksınız. Ama bir sene SSK'lılık size avantaj sağlar. Yani hem EYT'li olmuşsunuz vesaire. Dolayısıyla yurt dışı borçlanmasıyla emekli olabilirsiniz.
0: Arzu Döner, 1973 doğumluyum. 2008 Şubat 1 aylık sigorta girişim var. 2013'te isteğe bağlı bağkurlu oldum. 9 sene ödedim. 2022'de işe girdim. Son 2,5 yıldır sigortalı olarak çalışıyorum. Toplam 4100 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi burada çalışmaya devam etsin izleyicimiz ve 7000 güne tamamlasın 4100'ü. 58 yaşında da emekli olur.
0: Evet. Erhan Cemil, 1985 doğumluyum. Sigorta girişim 2005, 1600 yer üstü. 2011'den itibaren 4950 prim günüm var. Yeraltı şartlarına göre ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 2005 girişine göre 7000 gün 60 yaş şartı var bir kere.
0: Evet.
1: Ama herhalde 2011'den itibaren 4950 gün yer altında çalışmış arkadaşım. Öyle anlıyorum. Hı hı. 5000 günde sen 2500 günde oradan fiili hizmet zammıyla gelen prim var. Hı. Her yıl için 180 gün kazanıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla onu da eklediğin zaman zaten 7000 günü tamamlamış olacak. Ama Burada bir beklenti var yeraltı çalışandan da. 50 yaşında emeklilik. Onun için bir 20 yıl yer altında çalışmış olmak lazım. Burada fiili hizmet zammının yarısı kadar da yaş düşer. Yani

0: Bir 57, 58 yaşında emekli olursunuz ama zaten çok genç arkadaşımız biraz daha zamanı var. Evet. Ama primini tamamlamış yani bu fiili hizmet zammıyla ki hala çalışmaya da devam ediyor. Bu madenlerde çalışan arkadaşlarımız gerçekten zor şartlarda çalışıyorlar. Hı. O yüzden de sistem onlara hem erken emeklilik sağlıyor hem de fiili hizmet zammında hiçbir kesime olmayan her yıl için 6 ay prim ekleniyor. Evet. Yani 1 yıl çalışıyor, 1,5 yıl çalışmış gibi oluyor. Evet.
1: Besim Kavak. Eşim 1970 doğumlu, sigorta girişi 2003, 5500 günden fazla prim günü var. 58 yaşından önce emeklilik hakkı var mı?
0: Yok tabii yani 58 yaş şartı var. 2, bu prim de yetmiyor. 7000 güne tamamlayacak.
1: Esra Sansar. 1966 doğumluyum. 2 çocuğum var. Sigortalı olduktan sonra doğum yaptım. 91 yılı sigorta girişim. 102 gün sigorta primim var. Emekli olabilir miyim? İki çocuk borçlansa da 102 gün sigorta primi
0: olduğu için. Sen cevabı verdin. Evet. Hani zaten 102 gün deyince hani cevap soruda saklı. Hani bu kadar primle emeklilik artık mümkün değil. Artık değil. Hani hiç mümkün değildi. Şimdi de mümkün değil. Evet. Hani 3 ay çalıştım emekli olayım, böyle bir şey yok.
1: Ferhat Kara. 46 yaşındayım. 3600 primden 4A sigorta 1 Ekim 1997 EYT'den yararlanabilir miyim?
0: Zaten EYT'li olmuş arkadaşımız ama tabii prim gerekiyor. Yani 5825 gün gerekiyor. 3600 günle evet emekli olur ama o EYT emekliliği olmuyor. Kısmi emekli oluyorsunuz. Orada da 60 yaş şartı var. Yani yaş dışında, yaş şartı olmadan emeklilik için 5825 gün gerekiyor. Evet.
1: Harun Canoğlu. 1973 doğumluyum. 3076 prim günüm var. 1987 çıraklık eğitim başlangıcı. Normal girişim 91. Ne zaman emekli olur?
0: En az 5450 gün gerekiyor. Onu tamamlayın. EYT'den emekli olun. Yok tamamlayamıyorum diyorsanız 3600'e tamamlayın. 60 yaşını bekleyin. İki ihtimal var.
1: Mehmet Sayın. Eşim yabancı uyruklu. Türkiye'de SGK'lı olarak 2016'dan bu yana çalışmakta. 2016'dan önce kendi ülkesinde de 5-7 sene civarında çalışmışlığı var. Türkiye'den emekli olmak için şansı var mı?
0: Şöyle, Türkiye'de çalışan hani Türkiye'deki çalışma mevzuatıyla çalışan yabancılar Türkiye'den aynı bizim gibi emekli olabiliyorlar. Evet. Yani burada SGK atıyorum işte 7000 gün 60 yaşını doldurunca ya da 58 yaşını emekli oluyor ama yurt dışı borçlanması yapabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Yani Türk vatandaşı olarak bulunduğunuz dönemleri borçlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu arkadaşımızın eşi yurt dışındaki hani yurt Türk vatandaşı olmadan önceki dönemleri borçlanamıyor. Sadece Türkiye'de 2016'dan bu yana çalıştığı için de 7200 gün 58 yaş şartıyla emekli olabilir.
1: Peki devam ediyorum. Orhan Balkan. Önceden isteğe bağlı prim ödemeleri 4A olarak geçerliydi. Hatta isteğe bağlı prim ödeyenler 4A'dan 5400 günle emekli oldu. Sonradan değişen kanunda isteğe bağlı ödenen primler 4B olarak 9000 güne yükseldi. Şimdi eski kanunda olduğu gibi tekrar 4A'ya dönüş yapılması gerekmiyor mu? Ev kadınları neden emekli olamıyor?
0: Son sorudan başlayayım. Ev kadınları emekli oluyor. Yani emekli olmak için prim yatırmak lazım. Evet. Ev kadınlığı emekli olmanın sebebi değil. Hani öyle de bir yalan var ya, evet, 25 yıl ev kadınlığı yapan emekli olur filan diye. O da doğru, hı-hı, değil. Dolayısıyla isteğe bağlı sigorta ödeyerek ev kadınları emekli olabiliyor. Hatta bununla ilgili bir çalışma da var. Onlara prim desteği gelecek inşallah. Ayrıca şu anda Bağkurlu oldukları için 5400 günden de kısmi emekli oluyorlar eskiden olduğu gibi. İkinci, üçüncüsü neden 4A değil? 4A dediğiniz şey işte 2008'de bir reform oldu. Evet. 4A dediğiniz şey hizmet aktiyle çalıştığınız iş yerlerinin ödediği sigorta. Siz şimdi burada kendi işinizi yapıyor gibi kendi priminizi ödüyorsunuz. Dolayısıyla o Bağkur oluyor. O yüzden hani ev kadınları emekli oluyor. 5400 günden kısmı emekli olabiliyor Bağkur'dan. Dolayısıyla bir dönüş yapılması da gerekmiyor.
1: Yeter ki prim ödesin.
0: Evet.
1: Peki. Faruk Erdem, bu da son sorumuzdu. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, bize sorunun bu haftalık sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar. İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 31 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 30, Karabük 32, Rize 26, Samsun 29 derece. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 8 derece. Malatya 32, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 21 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36, Diyarbakır 37 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

olsun gel. Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz. Bye.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam 100...

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank. Emisyon, Merkez Bankası'nın dolanıma çıkardığı kağıt paraya denir. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
2: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Maç heyecanı tadın.

0: 4 yıldır ülkemizin yollarına adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Karayel'le yıldızlı sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu başarılı ve sevilen müzisyen Murat Evgin.
2: Bu günleri de mi görecektik? Çok garip günler.
1: Dünya çapında hangi dizinin müziklerini yaptı?
3: Hala dizinin adını bilmiyorum ben. Söylemiyorlar hangi kanal, hangi platform diyorum onu da söylemiyorlar falan. Sonra bir gizlilik anlaşması ve bir baktım.
1: Yazı Özledim şarkısının hikayesini.
3: Şarkı çok ilginç. 2015 yılında kaydetmişim ben bu şarkıyı bilgisayarımda ama yarım.
1: Yapay zekanın sanatta kullanılmasını nasıl değerlendiriyor?
3: Biliyorsun yapay zeka dönemi. Her şeyin insan emeğinin hiçe sayıldığı.
1: Murat Evgin için müzik yolculuğu kolay mıydı, zorlu mu?
3: Çok engellemelerle ve görmezden gelinmelerle geçen bir yolculuktu.
1: Bunda Karayel'le yıldızlı sohbetler bu akşam 19'da Ağbara'da.
4: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

0: Ahbap ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz saat 18'i gösteriyor ve Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde reaktör binası inşasının en kritik aşamalarından biri tamamlandı. İç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konumuna yerleştirilirken bu işlemle güç ünitesinin sızdırmaz iç hacminin oluşturulmasında önemli bir eşik geçilmiş oldu. Detaylarına bakacağız. Anadolu Ajansı Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler tüketici fiyat endeksinin Haziran'da %1,04 artacağını tahmin etti. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Haziran'da aylık bazda %1,8 artışla 98,9 değerini aldı. Ekonomik güven endeksindeki yükselişte alt endekslerin tamamındaki artış etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran taraflarının yeniden görüşeceği zamana ilişkin açıklama yaptı. Donald Trump, Tahran'ın toplantı talebinde bulunduğunu ve yarın Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceklerini açıkladı. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Hepsinin detaylarına birazdan bakacağız. Şimdi yurt içi piyasalarla devam ediyoruz. Biz sizle başlayalım. Açılış saatlerinde günün en yüksek olduğu seviye 14.364 seviyesini gördü. %0,86'lık bir düşüş var BIST endeksinde. Gün içerisinde 14.122'ye kadar geriledi. Şu anda 14.151 seviyesinde BIST endeksi. Geçtiğimiz hafta yükselişe geçmişti. 14.000 üzerine çıkmıştı. 14.800'ün üzerinde gördü ki son 1,5 aydır gördüğü en yüksek seviyeydi. Bu seviye şimdi de 14.000'li seviyelerde seyrini sürdürüyor BIST endeksi. Sektörlere bakalım. Genel olarak düşüşte sektörler. Bankacılık 18.000'in altında 17.902 seviyesinde. Sanayi 17.711. Turizm 1823. Teknoloji 47.118. Gayrimenkul 6.726 seviyesinde. Spor 1825 seviyesinde. Bir sonraki sayfaya bakalım. Sigortayla devam edelim. Sigortacılık 75.310, kimya 14.588, inşaat 22.296, madencilik 13.650, gıda ve bilişim yükselişte. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray bizlerle birlikte. Tunç Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahmet Bey, iyi yayınlar, iyi haftalar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Genel olarak haftaya nasıl başladık diye sorayım. Şimdi geçtiğimiz hafta ABD-İran mutabakatı gerçekleşmişti. Ancak gerilimler sürüyor. Bir taraftan ABD ile İsrail arasında da bir çatlak oluşmuştu. Bir çatlak söz konusu. En azından şu an için görünen tablo bu. Genel anlamda baktığımız zaman piyasa nasıl tepki veriyor? İş piyasada nasıl bir tablo var karşımızda?
1: Aslında baktığınızda dediğiniz gibi ABD ve İran arasında bir mutabakat sağlanmış olsa da genelde hafta sonları birazcık piyasalarda belirsizliği arttırıcı ve piyasanın hoşuna gitmeyeceği haber akışları ABD ve İran arasında karşımıza geliyor ki bu hafta sonunda karşılıklı kısmi çatışmalar ile veya karşılıklı aksiyonlar ile bunu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Fakat devamlı ise piyasa açılacağı zaman da tekrardan olumlu haber akışları, tekrardan bir görüşme olacak da Doha'da bir görüşme olacağı ile ilgili haber akışları piyasaları birazcık da rahatlatan haber akışları olarak geldiğini söylemek olacak. Burada günün sonuna baktığımız zaman 60 günlük bir süremiz var. Bu 60 günlük süre içerisinde her iki tarafta birbirini tartmaya, birbirinin bir yerden taviz vermesi için farklı noktalar yapmaya, farklı belirsizlikler yaratmaya biraz da devam edecek gibi gözüküyor. Fakat 60 gün sonunda piyasalardaki petrol fiyatlarını da incelediğimiz veya baktığımız zaman da burada bir iyimser kafasının olduğunu veyahut burada artık bir anlaşmanın gelme olasılığının olduğunu söylemek doğru olacaktır ki şu anda petrol fiyatları 70-75 dolar arasında biraz da sabitlendiğini söylemek doğru olacak. Bununla birlikte Borsa İstanbul tarafına baktığımızda da geçen hafta 14.800 puanlarından bir kârda sonu dalgası aldım. Bir satış dalgası aldığımızı, bir geriye çekiliş yaşadığımızı söylemek doğru olacaktı. Bunun belli başlı aslına baktığımızda sebepleri vardı. Birazcık da bu sebepler arasında en çok ön plana çıkan MSCI tarafından yapılan uyarı olarak gözümüze çarptı. Fakat bugün özellikle açığa satış yasağın uzatılmaması gibi durumlar MSCI tarafından yapılan uyarının gayet ciddiye alındığını ve ilerleyen dönemlerde diğer konularda gerek gerekli adımların atılma ihtimalinin olduğunu söylemek doğru olacaktır. Fakat Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman daha önce bu mutabakat haberiyle birlikte yukarı yönlü gapli bir açılışımız karşımıza gelmişti. 13.900 seviyelerden 14.200 seviye doğru bir gapli bir hareket karşımıza gelmişti. Şu an Borsa İstanbul tarafına baktığımızda biraz da bu gapini kapatma isteğinin olduğunu söylemek doğru olacaktır. Özellikle bizim yukarı yönlü hareketlenme yapabilmemiz için ve sağlıklı bir yukarı yönlü hareketlenme yapabilmemiz için bu gapini kapatması daha doğru ve sağlıklı olacaktır. Bu yüzden bizim için dikkat edeceğimiz nokta aslında endeks tarafında 13.900 hattı olacaktır. 13.900 hattı şu an için güçlü bir destek olarak ön plana çıkıyor. Buraya kadar geri çekilme endeks tarafındaki gapini kapatma hareketi olarak ön plana çıkacaktır. Buna birlikte yukarıda bizim dikkat etmemiz gereken ilk seviye 14.200 hattı önemli bir direnç olarak ön plana çıkarken 14.400, 14.500 hattı ise birazcık da ilerleyen dönem için hareket getirebilecek bir direnç hattı olarak karşımıza geliyor. Özellikle bu seviyeler yukarı yönlü bankacılık önderliğinde olsun, holdingler önderliğinde olsun, yukarı yönlü kırıldı bizim karşımıza gelirse Borsa İstanbul tarafta biraz da olumluya dönmemize sebebiyet verir. Bir diğer noktasına baktığımızda bu hafta enflasyon verisi olacak. Bu yüzden enflasyon verisi piyasalardaki yönü biraz da belirleyici bir unsur olacaktır diye ilk etapta toparlamış oluyor.
0: Peki BIST100'deki genel görünüme bakalım. 14.000'in üzerindeki seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yükselişi geçmişti ABD-İran arasındaki anlaşmayla birlikte. Tabii bugün düşüşte ancak halen 14.000'in üzerinde. Sabah saatlerinde 14.200'ün de üzerine görmüştü. Geçtiğimiz hafta 14.800'ün üzerini gördü ve aslında son 45 güne baktığımızda gördüğü en yüksek seviyelerden bir tanesiydi. Genel anlamda nasıl okumak gerekir BIST100 endeksindeki tabloyu?
1: Aslında ise Borsa İstanbul tarafında birazcık da geçtiğimiz haftalardaki fiyatlarımızı ABD-İran arasında mutabakatın olması genel olumlu haber yaşayabildiği bir hareketlenme karşımıza gelmişti. Şimdi bu mutabakatın olması beraber biliyorsunuz petrol fiyatları ciddi bir geri çekilme karşımıza geldi. Şimdi piyasa tarafı şunu bekliyor bence. Bu petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin enflasyon tarafına etkisi nasıl olacak? O yüzden özellikle burada bu ay gelecek yani 3 Temmuz tarihinde gelecek enflasyon verimizi beklenti 6 dolar karşılığı hatta 0.89-0.82 bir rakamlarda geldiğini görebilsek bu bize şunu işaret edecektir. Dezenflasyon sürecinin tekrardan başladığını ve hızlanmaya başladığını işaret edici bir unsur olacaktır. Bu da haliyle baktığımız zaman Borsa İstanbul tarafında biraz da veri akışlı bir düzeltme hareketi 13.900'lere kadar tamamladıktan sonrasında bir yukarı hareketlenmeye tetikleyici unsur olur. Çünkü böyle bir senaryoda Merkez Bankası ilerleyen dönem için eli daha da rahatlayacaktır. Merkez Bankası ilerleyen dönem elini rahatlaması demek. Burada belki de gelecek aylarda haftalık bile o ihalenin tekrar açılması fonlama maliyetinde kademeli olarak 40'ın aşağısına doğru fiyatlama geçmesi sebebiyet verecektir. Bu da aslında baktığımızda yeni bir hikaye doğuruyor demek olacak. Haliyle bu hikaye kısa özellikle MSI tarafındaki uyarıların da gerekli somut adım atılması birlikte desteklenip veyahut birleşirse CDS'nin düştüğü bir ortamda rezervlerin tekrar güçlendiğini büyük ihtimalle göreceğiz. Bu da aslında baktığımızda Borsa İstanbul tarafında yukarı hareketlenme konuşacağımız bir evreye girebileceğimizi söyleyen unsurlardır ama bu bahsettiğim maddeler çok kritik olacak. O yüzden kademeli olarak ilk etapta enflasyon verimize bakacağız. Enflasyon verimiz beklenti altı gelir. 32.61'den tekrardan düşen. Hatta 1.37'den aşağısı bir enflasyon verimizin karşımıza gelirse geçen sene Haziran ayı enflasyon verimizin altında. Bu birazcık da piyasanın rahatlaması tabii ki sebebiyet verir. Günün sonu 13.900 en önemli destek bölgemiz olacaktır. Bu sene aşağı kırılmaması çok kritik olacaktır. Bu sene üzerinde kaldığı sürece Borsa İstanbul tarafında biraz da güçlenmeye çalıştığını, güçlenmek için geri çekildiğini söylemek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki bankacılıkla devam edelim. Az bir zamanımız kaldı. Bankacılık endeksine baktığımızda 18.000'in üzerinde aslında güne başlamıştı. Sonra düşüşe geçti. Bankacılık endeksi bugün düşüşü takip ettik. Ve bugün de önemli bir veri de geldi. Ocak-Mayıs döneminde 5 aylık döneminde bankacılık sektörünün net kârda %29,1 artışla 421,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Neler söylersiniz bankacılık endeksine ilişkin? Siz cevap verirken tabii kapanışa da gideceğiz birazdan sonra tekrar devam ederiz. Buyurun.
1: X-Bank tarafına baktığımızda bugün gelen veriler de piyasanın bu koşuluna göre gayet olumlu veriler olarak ben okuyan noktadayım. Ama X-Bank tarafında fiyatlama için beklediği nokta birazcık daha bence şu nokta olacak. Çok kritik nokta burası. Bizim dezenflasyon sürecimizin tekrar başladığı senaryo çok önemli olacaktır. Ve hızlandığı senaryo çok önemli olacaktır. Eğer ki biz bunu görürsek ve bununla da beraber haftalık repoların açılmaya başlandığını veyahut fonlama halde 40'ın aşağısına geçmeye başladığı karşılığı gelirse bu X-Bank tarafında yeni hareketlenmeler oluşacaktır. Özellikle bu iki senaryonun gerçekleşip CDS'nin düştüğü ve rezervin güçlüyen bir senaryoda evet. X-Bank tarafındaki karlılık da artacaktır. X-Bank tarafında bu maddeleri yakından takip edelim diye hızlıca toparlayayım.
0: Peki. Kapanışa bakalım. Devam edeceğiz.

0: Malecón.
1: BIST endeksi haftanın ilk işlem gününü geride bıraktı. 14.183 puandan tamamladı günü. BIST endeksi %0,64'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. BIST endeksinde geçtiğimiz hafta 14.000 üzerine çıkmıştı. Bugün de sabah saatlerinde, açılış saatlerinde gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyede 14.364'ü görmüştü ve gün içerisinde düşüşü takip ettik. 14.122 gün içerisinde gördüğü en düşük seviyede ve günü 14.183 puandan tamamladı. %0,64'lük bir düşüş söz konusu BIST endeksinde. Tunç Bey, devam edelim sizinle. Aslında sanayiyi de soracaktım size. BIST sanayide nasıl bir görünüm var? Bu anlamda aslında Merkez Bankası da faizi sabit tutmaya devam ediyor ki önümüzdeki ay, yani yaklaşık

0: Yaklaşık bir ay sonra tekrar bir faiz kararı verecek ki bir ayda çok şey olabilir ABD-İran arasında da. Tekrar faiz indirimine gider mi Merkez Bankası ve bu tabii sanayide yatırımları artırır mı? Bir sanayide nasıl bir görünüm olur?
1: Aslında baktığında Merkez Bankası'nın ilerleyen dönemde faiz indirimine ben biraz Eylül ayında gitmeye başlayacağını düşünen noktadayım. Şimdi gelecek verileri temkinli bir şekilde veri odaklı olarak gideceklerini söylemek daha doğru olacaktır. Fakat Eylül ayından itibaren sene sonuna kadar 100'er puan toplantı bazlı olarak 100'er baz puan bir indirimler bizim karşımıza gelir. Tabii ki bu tarz bir indirim beklentisinin olması veya indirimlerin karşımıza gelmesi sanayi tarafındaki çok yüksek olan finansman giderlerinin de bilanço baskısı çok yüksek olan finansman giderlerinin toparlanması sebebiyet verecekti. Çünkü genel olarak sanayi tarafındaki büyük önder şirketleri incelediğiniz veya baktığınız zaman da bu savaş durumundan evet kısmak olumsuz etkilenmeler karşımıza geldi ama dış talep kaynaklı bir olumlu hava da söz konusu ve olumlu veriler de söz konusu. Önemli olan nokta bunun devam etmesi kritik ve önemli olacak. Eğer biz bunun devam ettiğini görürüz. İlerleyen dönemlerde Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecinin tekrar hızlandığı veyahut başladığı karşımıza çıkaran Merkez Bankası faiz indirimleri görmeye başlarsak bu da tabii ki sanayi tarafındaki şirketlerin bilanço düzenlemeleriyle birlikte ben bunu biraz daha 3. çeyrekten sonra bekleyen nokta, 3. çeyrek bilançolarında bekleyen noktadayım. Bilanço düzenleri de karşımıza çıkarsa o zaman işte sanayi tarafında biraz da olumlu olmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum ama özetlemek gerekirse faizinin başlaması finansman giderlerini azaltacaktır. Burada sanayi tarafında savaştan dolayı bizim sanayi şirketlerinde gerçekten ciddi bir dış talep geldiğini söylemek doğru olacaktır. Bu da aslında baktığımızda ilerleyen dönemler için bilançoların daha iyi gelme ihtimalini gözler önüne serecek diye düşünüyorum.
0: Tunç Bey çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz.
2: Vakıfbank, Dünya Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren çok taraflı yatırım garanti ajansı MIGA garantörlüğünde 250 milyon dolar tutarında yeni kaynak temin etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre MIGA garantisi altında JP Morgan'ın tek fonlayıcı banka olarak yer aldığı söz konusu fonlamayla Vakıfbank Dış Ticaret Finansman Garanti Programı kapsamında Türkiye'deki ticari bankalar arasında işlemi gerçekleştiren ilk banka oldu. Smart Güneş Enerji ekipmanları yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşteriyle 14.55 milyon euro tutarında depolamalı güneş enerjisi santrali sözleşmesi imzaladı. Projede şirketin yerli güneş panellerinin kullanılması planlanıyor. Kervan Gıda, Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüttüğü gümrük vergisi geri ödeme işlemlerini resmen sonuçlandırdığını bildirdi. Şirket bu kapsamda toplamda 3.7 milyon dolarlık bir nakit girişini kasasına koydu. GNC Makine tarafından CNC operatörlüğü mesleğinin görünürlüğünü artırmak ve nitelikli insan kaynağına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen CNC Masters 2026'da final heyecanı yaşandı. 2026 yılının en yetenekli CNC operatörleri belli olurken dereceye giren operatörler ödüllerine kavuştu.
0: Ankara kritik NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken NATO'nun en kıdem lideri de belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 yılı aşan kesintisiz liderlik tecrübesi ve katılacağı 14. NATO Liderler Zirvesi ile Ankara'da zirvenin en kıdemli lideri olacak.
3: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
4: Liderler değişti, masanın en deneyimli ismi değişmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO'nun en kıdemli lideri oldu. Başkent Ankara kritik NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. 23 yılı aşkın liderlik tecrübesiyle zirvenin en deneyimli ismi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. 14. kez NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek. İlk kez 2004 İstanbul Zirvesi'nde Başkan Erdoğan, Başbakanlık sıfatıyla liderler masasına oturdu. O tarihten bu yana gerçekleştirilen zirvelerin tamamına yakınına katılan Erdoğan, ittifakın genişleme kararlarından küresel güvenlik krizlerine birçok kritik başlıkta Türkiye'yi temsil etti.
5: Türkiye olarak amacımız tüm halkların, tüm inançların yan yana barış içinde yaşadığı bir sulh ikliminin tesisidir.
4: Erdoğan görev süresi boyunca NATO'nun 5 genel sekreteriyle çalıştı. O isimler arasında Lord

0: Robertson, Jaapte Hupschiefer, Anders Fogh Rasmussen, Jens Stoltenberg ve Mark Rutte yer aldı. Böylece Erdoğan, NATO'nun değişen yönetim dönemlerinde ittifakın karar alma süreçlerine en uzun süre katkı sunan liderlerden biri oldu. Ankara'daki kritik zirvede NATO'nun en deneyimli liderlerini bir araya getirecek. Erdoğan'ın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 8, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis 6, ABD Başkanı Donald Trump ise iki başkanlık dönemi dikkate alındığında 5 NATO liderler zirvesine katıldı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G hizmetinin ülke genelinde yayılmasıyla birlikte elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, yılın ilk çeyreğinde yatırım miktarının 263 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.
0: 5G teknolojisine geçiş sürecinde dijital altyapıda yatırımlar hızlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu raporuna göre yüksek kapasiteli mobil iletişim başta olmak üzere tüm elektronik haberleşme ve teknoloji altyapıları baştan aşağı büyümeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan yılın ilk çeyreğine ilişkin pazar verileri raporunu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinde oluşan bedeller de dahil edildiğinde toplam yatırımın 263 milyar liraya ulaştığını, bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre %1300 artış gösterdiğini açıkladı.
2: 4 telefondan bir tanesi şu an 5G uyumlu telefon.
0: Bu kapsamda 1 Nisan'da hizmet sunulan 5G abone sayısının kısa sürede 43 milyonun üzerine çıktığı, altyapı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Ayrıca Türkiye mobilde en uzun süre görüşme yapan ülke unvanını korurken aylık ortalama mobil kullanım süresi de 439 dakikaya ulaştı. Mobil ve sabit hatlardan gerçekleştirilen trafik miktarı ile birlikte toplamda 73 milyar dakikayı aşan görüşme yapıldı. Ayrıca Türkiye genelinde geniş bant internette toplam 99,5 milyon abone sayısına ulaşılırken en yüksek artış %29'luk oranla eve kadar fiber abonelerinde gerçekleşti. Proje çerçevesinde geçen yıl 618 bin kilometre olan fiber uzunluğu %12,8 artışla 697 bin kilometreye çıkarıldı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda dünyanın çevresini 17 kez dolaşacak uzunluğa erişen fiber ağda dijital dönüşüm tüm hızıyla sürüyor.
1: TÜİK, Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Haziran'da aylık bazda %1,8 artışla 98,9 değerini aldı.
3: Ekonomiye güven artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomik Güven Endeksi verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 98,9 oldu. Bir önceki aya göre Haziran'da tüketici güven endeksi %2,5 artışla 87,9'a yükselirken reel kesim güven endeksi %1 artarak 102'ye çıktı. Aynı dönemde hizmet sektörü güven endeksi %1,4 artışla 110,5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,3 artışla 112,8'e ve inşaat sektörü güven endeksi %1,1 artışla 83'e ulaştı. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 97,2 seviyesindeyken Haziran'da %1,8 artışla 98,9'a yükseldi. Böylece endeks Şubat 2026'da kaydedilen 100,7 seviyesinin ardından en yüksek değerine ulaşarak son 4 ayın zirvesini gördü.
1: Orta Doğu'da gerilimin tekrar tırmanabileceğine yönelik endişeler, Fed'in bu yıl faiz artırımına yönelik öngörüler ve dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde seyretmesinden kaynaklı etkiler. Altın başta olmak üzere kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturuyor. Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi haberimizde seyredelim.
3: Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerin etkisi ve Fed'in faiz artırım sinyalleriyle düşüşe geçti. Ons altın haftaya %0,9 düşüşte 4051 dolardan başladı. Uzmanlar enflasyon endişelerinin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarının orta vadede yükselişe geçebileceğini öngörüyor. Jeopolitik gerilimler nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik tıkanıklıklar

0: Küresel çapta enerjiyi pahalılaştırdı. Piyasalar Fed'den faiz indirimi beklerken tam tersine yeni faiz artışları konuşulmaya başlandı. Faizlerin yüksek kalma beklentisi faiz getirisi sunmayan altından nakde ve tahvile doğru büyük bir sermaye kaçışına yol açtı.
1: Altında yeni bir hikaye başladı, Fed'in hikayesi. Yani altın artık jeopolitik risklerdeki görünümden değil, Fed tarafından gelen açıklamalar, Fed'le ilgili beklentiler de şekilleniyor. Şimdi normalde biz eğer bu savaş çıkmamış olsaydı Fed'den zaten faiz indirimini konuşuyorduk. Temkinli de olsa faiz indirimlerine devam etme ihtimallerini değerlendiriyorduk. Ama savaşla beraber dengeler değişti. İşte enerji fiyatları yükseldi. Enflasyon üzerinde baskı yarattı. Ne oldu? Avrupa Merkez Bankası ilk adımı atan banka oldu. Faiz artışına geçti. Japonya Merkez Bankası'ndan uzun bir aranın ardından faiz artışını gördük. Gözler tabii ki hem İngiltere'ye hem Amerika'ya çevrildi ama daha çok Amerika tabii neticede. Fed nefes alsa, Fed öksürse piyasalar zaten etkileniyor. Dolayısıyla Amerika ne yapacak? Amerika'da tablo nasıl ilerleyecek diye bir sürü soru sorduk. Yeni başkan geldi, mesajlarını verdi, ekonomik projeksiyonlar yayınlandı ve Fed artık faiz artışına kesin gözle bakıyor dedik. Bunu dediğimizden beri zaten altın ivme kaybetmeye başladı.
0: Yüksek faiz beklentisi ve güçlü Amerika Birleşik Devletleri ekonomik verileri Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerini hızla yukarı taşıdı. Aynı zamanda dolar endeksi küresel ölçekte ciddi bir güç kazandı. Altın dolar cinsinden fiyatlandığı için güçlü dolar endeksi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Yılın başında altındaki agresif rally ile büyük karlar elde eden yatırımcılar faizlerin yükselmesiyle birlikte pozisyonlarını kapatıp kar realizasyonuna gittiler. Altına dayalı borsa yatırım fonlarından son aylarda sermaye çıkışları yaşandı. Geçtiğimiz yıl altını yukarı taşıyan en büyük lokomotif merkez bankalarının agresif fiziki alımlarıydı. Ekonomistler enflasyon endişelerinin azalacağını ve Fed'in tekrar faiz indirim döngüsüne girerek altını orta vadede yukarı taşıyabileceğini öngörüyor.
2: ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı. Bu saldırılar geçici barış anlaşmasının kırılganlığını bir kez daha ortaya koyarken Hürmüz Boğazı'ndan enerji sevkiyatını da yavaşlattı. Peki petrol yükselişini sürdürecek mi? Olası geri çekilmenin boyutu ne olacak? Tahminler ne yönde? Detaylar haberimizde.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi piyasaları sarstı. Petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran geriliminin yeniden tırmanmasıyla geçici barış anlaşmasının kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Hürmüz Boğazı'ndan enerji sevkiyatını yeniden yavaşlatmasının ardından petrol fiyatları haftaya yükselişte başladı. Brent petrol geçen hafta Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ham petrol sevkiyatının Şubat ayında başlayan savaşın ardından görülen en yüksek seviyeye ulaşmasıyla haftalık %10,6 geriledi. Böylece Brent petrolde üst üste 3. haftalık düşüş kaydedildi. Brent petrolün son bir ayda %25'in üzerinde değer kaybettiği görüldü. Ancak Perşembe gününden itibaren Boğaz'da Katar bağlantılı bir petrol tankerinin de aralarında bulunduğu gemilere yönelik saldırıların yeniden başlamasıyla deniz trafiği yavaşladı. Bu gelişme Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı saldırılar düzenlemesine yol açtı ve taraflar arasında geçici barış anlaşmasının imzalanmasından bu yana en ciddi gerilime neden oldu. Öte yandan bir ABD yetkili pazar günü yaptığı açıklamada İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'de son dönemde yaşanan çatışmaları durdurma ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmazlık konusunda müzakereleri yeniden başlatma konusunda uzlaştığını söyledi. Bu gelişme petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladı.
3: Halihazırda $70, $73 civarında bir Brent petrol seyri var. Tabii bu görüşmeler artık bize şunun sinyalini veriyor. Savaşın en azından daha büyümeme ihtimali veya daha kontrollü gitme ihtimali daha yüksek. Yani normal şartlarda hafta sonu böyle bir saldırı olmuş olsaydı ve petrol piyasası ciddi anlamda %5'lik %10'luk bir gap'le pozitif olarak başlardı. Fakat petrol halihazırda geçtiğimiz hafta kapanışına oldukça yakın seyrediyor Brent petrol. Tabii Brent petrolün çok hızlı yukarı yönlü hareket etmemesi demek esasında piyasalar için bir umut demek.
0: ANC analistleri fiziki petrol akışı, tanker birikimi, hasar gören altyapı ve durdurulan üretim nedeniyle kısıtlanıyor. Arzın çatışma öncesi seviyelere yaklaşması yılın geri kalanını bulabilir değerlendirmesinde bulundu. ANC analistleri petrol piyasası hala birçok riskle karşı karşıya. diye değerlendirmesinde bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik gerilim piyasalar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.
2: Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Z raporuna gayrimenkul sektörü konut fiyatlarının reel olarak düşmesiyle birlikte olası faiz indirimlerinin de sektörü hareketlendireceğini bekliyor. Arsa ve Ev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk sektörü ilişkin APR'ye değerlendirmelerde bulundu. Yeni yatırımlardan bahsetti. Bu yıl Polonezköy'de yeni bir projeye başlayacağız dedi.
1: Gerçekten şöyle, hani fiyatlar şu anda hani realde düşüyor ama geçtiğimiz yıllarda yüksek fiyat, aynı zamanda erişimle ilgili problemler açıkçası konuta sahip olmayla ilgili, özellikle de ilk ev sahipliği ile ilgili çok ciddi sıkıntılar doğuruyor. Mayıs'ta da aslında bu ortaya çıktı. Bir önceki yıla göre çok ciddi bir düşüşle geçirdi. Tabii Mayıs ayının bayram tatilinden dolayı çalışma günü düşüklüğü de buna bir etkendi ama yine de bir düşüş var. Burada tabii kredi faizleriyle ilgili beklenen düşüş gerçekleşmedikçe, toplumumuzdaki alım gücünde de bir artış olmadığı sürece, her ne kadar fiyat düşse de bu satışlara yansımıyor. Tabii burada yapılması gereken çok ciddi şeyler var. Yani çözüm önerilerimiz var. Çünkü artık iş hani bıçak kemiğe dayandı derler ya, o noktada. Çünkü bu barınmayla alakalı bir nokta olduğu için burada özellikle ilk ev sahipliği için ama orta yaka için, orta sınıf beyaz yakalılar için çok önem arz ediyor. Özellikle bu tür konut yapan geliştiricilere özel teşvikler yapılması gerekiyor. Yani tapu harcı gibi, bu süreçte finansman desteği gibi şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü bir taraftan da konut üretilmiyor da. Yani konut üretilmedikçe fiyatlar ne kadar geriye de gitse aslında hep yüksek kalıyor. Bir yandan da özellikle arsadan ev modellerine bir yönetmelik gelmesi gerekiyor. Çünkü vatandaşımızın şu anda konut sahibi olabilmesinin en önemli etkenlerinden bir tanesi bu işe arsadan başlamak. Burada da tabii ki bunu bir sistem haline getirmek, bunu regüle etmek çok önem arz ediyor. Bu tarafta da hani kamunun bu birkaç tane öneriyi buradan sizin aracılığınızla iletmiş olayım.
2: Yüksek kredi faizleri ve finansman erişimde yaşanan sıkıntılar gayrimenkulde talebi nasıl etkiliyor? Faizlerde beklenen düşüş sektöre ne kadar hareket getirir?
1: Çok hareket getirir. Yani sondan başlayayım. Çok hareket getirir. Gerçekten şu anda insanlar zaten çok yüksek kira ödedikleri için, eğer kira rakamları veya bunun bir miktar üstünde bir krediyle insanlar ev sahibi olabilse, böyle bir olanak açılsa, ki işte 2010'lu yıllar böyle geçmişti ülkemizde ve sektör çok rahat günler geçiriyordu. Tamamen buraya gelmemiz gerekiyor. Yani insanların krediye erişmesi bir fokusumuz olması gerekiyor. Bir diğeri de gerçekten faiz oranları

0: model bugüne kadar nasıl bir karşılık gördü ve tüketiciye ne gibi avantajlar sağlıyor?
1: Evet, şimdi açıkçası şöyle, biz 2023 Nisan ayından beridir sadece konut sahipliği üzerine bir arsa satışı gerçekleştiriyoruz. Aslında 2017 yılından beridir biz arsa işi yapıyoruz ama 2023 yılından itibaren de sadece ve sadece konut sahibi olabilme üzerine arsa satışları yapıyoruz. Burada da çok klasikleşmiş bir metot uyguluyoruz. Aslında bir arsayı alıyoruz, arsa olarak insanlara satıp daha sonra da götürüp kat karşılığı veriyoruz müteahhite. Doğal olarak da insanlar aslında arsa fiyatına ev sahibi olmuş oluyorlar. Bunun yanı sıra buraların nitelikli proje olabilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Deprem duyarlılığı, çevre duyarlılığı, enerji duyarlılığı üzerine projeler gerçekleştiriyoruz ve kat karşılığı verdiğimiz müteahhitlerin de aynı hassasiyetle gitmesi için de gerekli denetçi rolü üstleniyoruz. Aynı zamanda insanlar arsa alıp kat karşılığı verdikleri noktada müteahhitte yaşanabilecek her türlü soruna karşı bir sigortalama sistemi de geliştirdik. Bu anlamda da aslında insanlar arsa fiyatına hiçbir riski olmayan, sıfır riskle konut sahibi olmuş oluyorlar. Bu da Türkiye'de çok ciddi bir karşılık buldu. Yıllık 3000 adetin üzerinde arsa ve konuta dönüşecek arsa satışı gerçekleştiriyoruz. Toplumdan çok ciddi bir teveccüh görmüş durumdayız. Sadece konuta erişemeyenler değil, gerçek manada yatırımcıların da şu anda bizden arsa yatırımı yaptıklarını görüyoruz. Bu anlamda hem sektöre hem ülkemize kattığımız önemli iş modellerinden biridir açıkçası.
0: Son olarak şirketinizin devam eden projelerinde son durum nedir? 2026'nın ikinci yarısında yeni proje ya da yeni bölge yatırımları planlıyor musunuz?
1: Evet, tabii 2023'ten bu yana yapmış olduğumuz çalışmaların artık meyveleri verilmeye başladı. İşte Kuşadası'nda zamanında arsa olarak satılmış projemiz teslime yaklaşıyor, 808 konut. Foça'da yine 2024 yılında satışını yapmış olduğumuz arsalar şu anda eve dönüşüyor. Avşa'da, Yalova Çiftlikköy'de bunlar şu anda faaliyet alanlarımız. Aynı zamanda Balıkesir'de dünyaca içinde bir otel zincirinde bulunduğu bir projemiz. Yine Dikili'de planlama sürecinde devam ettiği, insanlar için çok önemli yatırım ve yaşam konsepti olan Dikili'de bir projemiz var. Yine İzmir'in merkezinde en iyi lokasyonlarından birinde bir projemiz var. Bunlar da şu anda yoğun satışını yapmış olduğumuz, özellikle de yaz aylarında çok talep gören Burhaniye'de Denize Sıfır bir projemiz var. Yoğun bir satış yapılmakta, bir karşılık bulmakta ama bir tarafta da müteahhitlerimiz bizim geçmişte satmış olduğumuz arsaları evleştirme ile ilgili çok ciddi çaba sarf ediyor. Sahada da bu sene arsa ve olarak çok yoğun çaba sarf ediyoruz. 2026'nın ikinci yarısında mevcut projelerimizin yanı sıra İstanbul merkezinde, İstanbul'un çok özel bir lokasyonunda bir proje çıkmaya hazırlanıyoruz açıkçası. Polinezköy'de olacak bu proje ve gerçekten de markamız adına da hem yatırımcılarımız adına da çok prestijli bir proje gelecek. Biz de onun hazırlıkları içerisindeyiz şu anda.
2: KOBİ'lerin yatırımlarına finansman sağlayan kapasite geliştirme destek programında başvurular yarın sona eriyor. Peki ne kadar finansman kullandırılıyor KOBİ'lere bu programla birlikte, detaylarına bakalım.
3: KOBİ'lere 30 milyon liralık finansman desteği için başvurular yarın sona eriyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen kapasite geliştirme destek programı kapsamında işletmesini büyütmek ve yatırım yapmak isteyen KOBİ'lere 36 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor.
0: Destek üst limiti uzay, savunma ve havacılık alanındaki projeler için 30 milyon lira, diğer sektörler için 20 milyon lira olarak uygulanıyor. Ayrıca 20 puan geri ödemesiz finansman desteği ve kredi garanti fonu aracılığıyla kefalet sağlanıyor.
3: Başvuru yapacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı, güncel işletme beyanına sahip olması, KOBİ statüsünde faaliyet göstermesi ve hızlı büyüyen işletme niteliğini taşıması gerekiyor. KOSGEB'in verilerine göre programın hayata geçirildiği 2025 yılından bu yana 3395 KOBİ toplam 54.7 milyon

0: milyar liralık finansmana erişim imkanı elde etti.
1: Avrupa Birliği'nin yaklaşan kış dönemi öncesinde doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının son 15 yılın en düşük seviyesinde kalabileceği öngörülüyor. Sektör analizleri ve küresel tedarik zincirindeki aksamalar hem sanayi hem de hane halkı için enerji maliyetlerinin yeniden yükselme ihtimalini artırıyor.
0: Avrupa kışa düşük doğalgaz stoğuyla girmeye hazırlanıyor. Analistlerce Avrupa Birliği'nin doğalgaz depolarının Ekim ayı sonunda yalnızca %76 doluluk oranına ulaşması bekleniyor. Bu seviyenin ise 2011'den bu yana kış sezonu öncesinde görülen en düşük stok oranı olacağı öngörülüyor. Kritik seviyedeki düşük stokların kışın bastırmasıyla birlikte enerji fiyatlarında sert bir patlamaya yol açmasından endişe ediliyor. Depolar soğuk geçen kışın ardından dolum sezonuna %28 seviyesinde başladı. Mevcut doluluk oranı ise yaklaşık %48 düzeyinde bulunuyor. Stokların beklenenden düşük kalmasında Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin ardından Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan LNG sevkiyatlarında yaşanan aksamalar etkili oldu. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üretim düşüşü de küresel LNG arzını baskılayarak Avrupa'nın stok oluşturma sürecini zorlaştırdı. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üretim düşüşü de küresel elenci arzını baskılayarak Avrupa'nın stok oluşturma sürecini zorlaştırdı.
1: Ukrayna saldırıları sonrasında Rusya'daki enerji krizi görülmemiş bir noktaya ulaştı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, dizel yakıt ihracatına kısıtlamanın da gündeme gelebileceğini söyledi. Moskova ve St. Petersburg'da akaryakıt istasyonlarında araçlara benzin satışı 20 litre ile sınırlandırıldı.
2: Tüketicimizin çıkarlarını korumak için geçici olarak benzin ve jet yakıtı ihracatını yasakladık. Dizel için de ihracat yasağını düşünüyoruz.
3: Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef alması ve vurulan rafinerilerde üretimin durması, Rusya'yı savaşın başından bu yana yaşadığı en büyük krize sürükledi. Başta başkent Moskova olmak üzere büyük kentlerde dahil ülkenin dört bir yanında yakıt krizi yaşanıyor.
4: Rusya'nın birçok bölgesinden sonra artık Moskova'daki akaryakıt istasyonlarında da benzin ve dizel satışına sınırlama getirilmesi sorunun boyutlarını ortaya koyuyor. İstasyonlarda bazen saatlerce süren uzun kuyruklar oluşması vatandaşları ciddi şekilde endişelendirmeye başladı.
3: Rusya Devlet Başkanı Putin, enerji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.
2: Enerji altyapımızı hedef alan bu terörist saldırıların sonuçlarını en aza indirmemiz gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde enerji tedariği için ek adımlar atılması önerisinde bulundum.
3: Benzin ve jet yakıtının ihracatı yasaklandı. Dizel yakıt ihracatının da askıya alınması gündemde.
2: Tam 1,5 saat benzin alabilmek için sırada bekledim. İlk kez böyle bir tablo görüyorum. Daha önce 20 dakika sırada bekliyorduk.
3: Moskova ve St. Petersburg'da araçlara 20 litre satış yasağı getirildi. Ülkedeki benzin stoku 1,7 milyon ton. Ama geçen sene bu sıralarda yaklaşık 7 milyon ton rezerv bulunuyordu. Kırım'da ise olağanüstü hal ilan edildi. Akaryakıt yalnızca acil durum, toplu taşıma, belediye ve tarım araçlarına veriliyor. Sorunun kısa vadede çözülmesi ise beklenmiyor.
1: Küresel tahıl ekonomisi dünya ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda sektörün önde gelen temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi. Hedge Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kalkan, yağışların olumlu seyretmesi nedeniyle bu yıl rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini söyledi. Kalkan, hububat işlemede teknoloji üreten bir ülkeyiz dedi.
5: Değirmencilik konusunda, değirmen hububat işleme konusunda teknoloji üreten bir ülkeyiz biz. Şöyle ki, dünyada kurulan her iki un değirmeninden bir tanesini bir Türk firması anahtar teslim olarak teslim ediyor. İDMA'da bu teknolojilerin, bu firmaların sergilendiği yegane fuar, dünyadaki bu konudaki en büyük fuar. Ve ayrıca Türkiye'de bu adla, İDMA adıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında yapılabilen tek marka fuarımız. fuarımız Türkiye'deki. Bu fuarı biz 2 yılda bir düzenliyoruz. Bu sektördeki yenilikleri tüm sektör paydaşlarına duyurmaya çalışıyoruz. 120 ülkeden ziyaretçimiz var. Farklı farklı ülkelerden katılımcılarımız var ama ziyaretçilerimiz 120 farklı ülkeden geliyor. 11'in üzerinde profesyoneli ağırlıyoruz bu fuarda. Amacımız bu sektördeki yenilikleri ve yeni pazarlara açılabilmesini sağlayabilmek makine üreticimizin.
6: Son yıllarda küresel tahıl ticaretinde yaşanan dalgalanmalar sektörünüzü nasıl etkiledi? Önümüzdeki döneme ilişkin beklentileriniz neler?
5: Şimdi küresel tahıl ticaretindeki dalgalanmalar Covid dönemiyle başlamıştı zaten. Tahıl koridorları kapanmıştı biliyorsunuz. Türkiye önemli bir rol oynayıp tahıl koridorunun işlemesini sağlayacak adımlar atmıştı. Bunun üzerine bir de savaşlar dönemine girdik. En sonunda İran-Amerika-İsrail savaşı lojistik olanakları kapatması dolayısıyla hem tahıl fiyatlarında dalgalanmalara dönem neden oldu hem de sevkiyat konusunda bir dizi problemler oluşturdu ama herhalde çözüme doğru gidiyoruz ki rahatlayacağımız kanaatindeyim. Ülke bazında bakacak olursak da bu sene yağışların iyi olması sebebiyle rekoltemiz biraz yükseliyor. Yaklaşık 20 dün Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz açıklamasında söylemişti. 22.7 milyon ton civarında bir rekolte bekleniyor. Bu da hem yeterli ihtiyacı karşılamış olacak hem de un ihracatı için un üreticimize katkı sağlamış olur diye düşünüyorum.
6: Türk firmalarının özellikle hangi ülkelerde büyüme potansiyelini görüyorsunuz? Yeni hedef pazarlar hangileri?
5: Değirmencilik ve yem sektörünü ana noktaya koyarak düşünürsek biz yeni büyüyecek pazarları Afrika kıtasının tamamı ve Asya Pasifik ülkeleri olarak görüyoruz. O nedenle de idmanın bir sonraki edisyonlarını mesela önümüzdeki Kasım ayında idman Güney Afrika'da bir organizasyonumuz olacak. Kongre ve fuar şeklinde firmalarımızı Afrika pazarını açmak için Güney Afrika'ya götüreceğiz. İlerleyen zamanlarda yine Afrika'nın çeşitli ülkelerinde yem ve değirmencilik sektörümüze ilişkin bir dizi fuar ve kongre ile firmalarımızı oraya götürmeye çalışacağız. Sadece Türk firmaları için değil, bence bütün dünya için önümüzdeki uzun bir periyot Afrika yeni pazar olarak tüm dünyaya hizmet edecek.
1: Takviye gıda üreticisi Orzax halka arz oluyor. A paraya değerlendirmelerde bulunan Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu halka arzdan elde edilecek 3,6 milyar liralık kaynağı yeni yatırımlarda kullanacaklarını söyledi. Detaylar röportajımızda.
7: Aslında çeyrek asırdır ilmek ilmek olarak dokuduğumuz 2019 yılından beri pazar liderine ulaştığımız son 3 yılda kutu bazında %20'lik bir 27'lik bir reel büyüme gerçekleştirdiğimiz Türkiye'de ekonomik şartların oldukça zor olduğu, faizin %50'leri bulduğu, ortalamada %3.6'lık büyümenin olduğu bir dönemde %31 oranında bir büyüme gerçekleştiren firmamızı bugün halka arz etmenin, yatırımcılarla buluşturmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. 52,5 milyon lotluk bir halka arz gerçekleşiyor olacak. Bunun 21 milyon lotu ortak satışı gerçekleşiyor olacak. Hisse satışı 69 TL'den gerçekleşecek olacak. Ortak satıştan gelecek olan likiditenin tamamı ortağın şirkete olan borcundan kaynaklı olarak bu paranın tamamı şirkete yönlendirilecek. Ve şirketimiz ulaşacak 3.6 milyar TL'lik kaynakla bu büyümesini daha da güçlü bir ivmeyle sürdürmeye devam edecek.
8: Evet, tabii çok ciddi bir rakamdan bahsediyorsunuz. 3.6 milyar TL ve bununla birlikte büyük bir aileye kavuşacaksınız aynı zamanda. Ortaklarınız çoğalacak. Hem yatırımcıya taahhütleri almak isterim hem de gelirin ne kadarı yatırımlarda kullanılacak? Yine burada borçluluk durumu nedir? Detaylarını sizden dinlemek isterim.
7: Şöyle, aslında Orzax çok katmanlı büyüme stratejisiyle devam eden bir firma. İzahnameye baktığımızda firmanın 2028 yılına kutu bazında %19'luk bir büyüme gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Firmanın son 3 yıldaki trendine dönüp baktığımızda zaten biz %30'luk bir büyümeyle devam ediyoruz. Dolayısıyla bu büyümeyi gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Öte yandan bunu sadece takviye edici ürünlerle bugüne kadar gerçekleştirdik. Takviye edici gıdalar sizlerin de bildiği üzere önleyici, koruyucu, sağlıkta kullanılan, sağlıklı yaşam halini destekleyen ürünler. Dünyada bu alanla ilgili ciddi bir farkındalık oluşuyor. Dünya piyasasına dönüp baktığınızda yaklaşık 192,5 milyar dolarlık bir pazar olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de eczane kanalında 1 milyar dolar, toplamda ise 1,5 milyar dolarlık bir pazar olduğunu görüyorsunuz. Gelişmiş ülkelere dönüp baktığınızda Amerika'da kişi başına yıllık tüketimin 180 dolar, Avrupa'ya geldiğinizde 130 dolarlara ulaştığını görüyorsunuz. Türkiye'deki pazarın 1,5 milyar dolar olduğunu varsaydığınızda 85 milyon nüfus oyun gördüğünüzde yaklaşık olarak kişi başı tüketimin 16-17 dolar olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla toplum bu konuda farkındalığı arttıkça sağlık profesyonellerinin bu konuda toplumun sağlıklı gelişimine katkıları arttığı sürece bu rakamın yukarı doğru gideceğini öngörmek mümkün. Tabii bir taraftan biz sadece şu an takviyeci gıdaları konuşuyoruz ama orada ise çok fazla proje yönetiyoruz. 2017 yılında biz biyoteknolojik yöntemlerle ham madde elde etmesi üzerine çalışmaya başladık. Bu topraklardaki kaynaklardan probiyotik suçların izolasyonu üzerine Türkiye'nin çok farklı coğrafyalarından çok farklı numuneler topladık. Aslında anne ağız sütü, inek ağız sütü, fermente ürünler. Bu ürünlerin numunelerini İstanbul'daki ARGE merkezimize getirdik. Aslında bu ARGE merkezimizde Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından ARGE statüsündeki bir merkez. Burada gerçekleştirmiş olduğumuz bine yakın probiyotik izolatının probiyotik suç özelliği taşıyıp taşımadığını tespit ettik. Şu an 21 tane probiyotik suçunu seri ölçekli olarak üretebilecek düzeye geldik. Bu probiyotik suçlarımızı Almanya'daki Gen Bankası'na kaydettirdik firmamız adına. Ve şu an Tarım Bakanlığı tarafında ruhsatlandırma süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Bu ruhsatlandırma süreçlerinin ardından bu ham maddeleri hem kendi ürünlerimizde hem iç piyasadaki tedarikçilere hem de global pazarları aşma fırsatımız var. Tabii biz burada biyoteknolojik yöntemlerle ham madde eldesi konusunda bilgi birikim kazanınca bu önümüze yeni fırsatlar açıyor. Dolayısıyla biz mikro aktlerden ham madde sentezi üzerine bir proje gerçekleştirdik. Bu projeyle Teknoloji Sanayi Bakanlığı'na başvurduk. Stratejik yatırım hamlesi kapsamında bu projemiz değerlendirildi. Ve yaklaşık olarak 1,2 milyar TL'lik bir destek sağlandı. Biz bu yatırımlarımızı yapmaya başladık. Bunlar devam eden yatırımlar. Zaten bugün Ocean markası 50'nin üzerinde ülkede bulunuyor şu an. Bu ülkelerle biz ilişkilerimizi geliştirdikçe, orada distribütörlerimize başarılar elde ettikçe bu ürünleri dış ülkelere açmamız lazım. Tüm bunların neticesinde biz 2020 yılında Türkiye'nin en yüksek kapasiteye sahip takviyeci gıda fabrikasını kurduktan sonra dünyadaki tüm regülasyonların kalite standartlarını sağlayacak şekilde bir altyapı planlamıştık ve 2020 yılında ihracat departmanını yapılandırmaya başlamıştık. 2020 yılında ihracat departmanında 2 kişi çalışırken bugün 100'ün üzerinde çalışma arkadaşıyla devam ediyoruz. 50 ülkeye ulaşıyoruz. Bu 50 ülkede distribütörlük modeliyle çalışırken bir taraftan da bazı bölgelerde dünyanın yönünün değiştiğini görüyoruz. Dijital pazarlamanın, online kanalın çok önem kazandığını görüyoruz. Buradan yola çıkarak Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de, Dubai'de, Polonya'da kendi firmalarımızı kurduk ve şu an bu ülkelerde dijital pazarlar üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Orzak'ta çok fazla proje var. Çok fazla üretmemiz gerekiyor. Bunların devamı da var aslında. Şu an biz Gana'da, Nijerya'da, Amerika'da, Hindistan'da kendi personellerimizi istihdam ettik ve o bölgelerde hem distribütörlük arayışları hem de buradaki know-how'un, bilgi birikimin bu bölgelere taşınması üzere faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Aynı zamanda Gana'da, Nijerya'da belki sadece paketleme ya da üretim dahil olmak üzere şu an bir fabrika fizibilitesi üzerinde çalışıyoruz. Aynı durum Güney Amerika için de geçerli. Bu ülkelerin içerisine özellikle öne çıkartmak istediğim Kazakistan. Şu an biz Orzaks olarak Doğu Avrupa, Rusya, Türkü Cumhuriyetler bölgelerine ciddi şekilde ihracat gerçekleştiriyoruz. 3 yıldır da bu bölgede bir fabrika kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız nasip olursa halka arzdan sonra bir temel atma töreniyle uygulamaya geçirmiş olacağız. Bizim Türkiye'ye kapasitemiz yaklaşık olarak 36 milyon kutu bir kapasite. Stratejik yatırım hamlesi kapsamında almış olduğumuz destekle ham madde üreteceğiz. Bu ham maddeleri farmasötik form haline getireceğiz. Kapasite bir miktar orada artmış olacak. Bir taraftan da Türkiye'de şu an 300 milyon TL yeni yatırımla bu kapasitemizi yukarı doğru çekmeye çalışıyoruz. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda 2028 yılı ortalarına kadar bu kapasitenin bizi götüreceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla Kazakistan fabrikayı da 2028 yılının ortalarında kademeli olarak devreye almaya çalışacağız. Türkiye'deki ARGE yatırımının büyüklüğü 1,2 milyar TL. Kapasite artırımının büyüklüğü 300 milyon TL. Kazakistan'da yapacağımız yatırımın büyüklüğü 35 milyon euro. Bu 35 milyon euronun 25 milyonunun fonlanması üzere EBRD ile anlaştık. Fabrika temelinin atılmasıyla beraber oradaki harcamalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Aslında tüm bunları göz önünde bulundurduğunuzda Orzaks'ın bugün gelmiş olduğu potansiyelin çok daha ötesine gitmesinin mümkün olduğunu söyleyebilirim.
1: Türkiye genelinde 20 adet halk plajı bulunuyor ve bu yıl içerisinde bunun 23'e çıkması planlanıyor. Detaylara bakalım.
0: Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte tatilcilerin rotası ücretsiz halk plajlarına çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından vatandaşların kıyı şeritlerinden nitelikli ve ücretsiz olarak yararlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen Halk Plajı projesi 20 noktada hizmet vermeyi sürdürüyor.
6: Plajlarda duş, tuvalet, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları, spor alanları ve otopark gibi hizmetler sunulurken engelli bireylerin daha rahat kullanımına yönelik düzenlemeler de bulunuyor.
9: Gidiyoruz arada bir, 15 günde bir falan gidiyoruz çocuklarla beraber.
0: 12'si Mavi Bayrak ödüllü olan bu plajlara Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yürütülen yatırımların tamamlanmasıyla birlikte 3 yeni nokta daha eklenecek.
10: Halk plajlarının sayısı bence arttırılmalı. Yani halkın olduğu için daha iyi, daha hem biraz da temizlense güzel olur.
11: Bütün plajlar ücretsiz olmalı. Benim düşüncem bu.
0: Yeni yatırımlarla birlikte bu hizmet modelinin Türkiye'nin dört bir yanına yayılması ve daha fazla kişinin nitelikli, güvenli ve ücretsiz plaj hizmetinden yararlanması hedefleniyor.
1: Bu haberle bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar. İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 31 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 30, Karabük 32, Rize 26, Samsun 29 derece. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 8 derece. Malatya 32, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 21 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36, Diyarbakır 37 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akbank.

0: Keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla tak, yakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına yiyor.

0: Ankes. Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun miktarı ve şekli bir zorunluluğa değil, bankaların kendi karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar gün sonunda bu değerleri genellikle Merkez Bankası'na gecelik olarak borç verirler.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
4: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.
0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Altın Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir müzisyeni ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Murat Evgin bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bugünleri de görecek miydik ya? Gerçekten bugünleri de görecek miydik?
1: Buluşacak
0: yani?
1: Mıydık?
0: Şükürler olsun, buluşacak mıydık? Yani çok tebrik ederim. Çok güzel bir şarkı
1: çok
0: olmuş.
1: Çok sağ ol. Program olmasa zaten buluşamayacağız. Ama John Lennon'a teşekkür et rahmetli. Şarkı John Lennon biliyorsun. Ama Türkçe sözleri ben yazdım. Türkçe'ye çevirdim diyelim. Ve böyle Türk enstrümanlarıyla bir aranjman yaptık. Ve işte Hollywood'daki ilk Türkçe şarkı oldu. Çok güzel bir gelişme
0: çok
1: oldu.
0: Çok gurur verici. Evet, çok tebrik çok ederim. Çok peki nasıl oldu bu proje? Yani John Lennon şarkı sözlerini Türkçe'ye çevirme. O şarkıyı nasıl seçtin? Seninle nasıl görüştüler? Nasıl
1: ya
0: bu proje
1: çok,
0: gelişti?
1: Çok ilginç. Şimdi 2017'de ben orada Amerika'da büyük bir platformda ilk defa müzikleri yayınlanan bir besteci, Türk besteci olmuştum daha doğrusu. Sonra işte burada uzun yıllardır zaten dizi müzikleri yapıyorum ama acaba Hollywood'da bir şey yapabilir miyim diye araştırırken bu dizilere şarkı seçen insanların olduğunu, hani böyle bir mesleğin olduğunu gördüm ve bunlarla ilgili işte festivallere gitmeye, işte internette araştırma yapmaya başladım. Bunların içinde en büyük, Amerika'da en büyüklerinden birinin Thomas Golubich olduğunu gördüm. Breaking Bad, Better Call Saul, işte Vince Gilligan'ın dizilerinin şarkılarını seçiyor. Tabii olay sadece şarkı küratörlüğü değil, aynı zamanda o şarkının telif hakları, hukuki yanını falan da onlar çözüyorlar. Neyse, web sitesini araştırırken, web sitesinde gezinirken bir baktım birebir, yani bir saatlik bir görüşme satın alabiliyorsun ve bestelerini dinletiyorsun. O sana kritik veriyor, işte feedback veriyor, düşüncelerini söylüyor falan. Ben böyle bir görüşme satın aldım. Sonra burada Türk dizileri için yaptığım şarkıları çok beğendi. İşte sesimi ve besteciliğimi beğendi ve konu geldi şu anda onun üzerinde çalıştığı projeye. Tabii bana isim vermedi, yani Pluribus demedi ama yeni bir dizi üzerinde çalışıyoruz dedi ve bir liste verdi. Şarkılar bunlar, bunlar, bunlar ve bu dizi yayına çıkmadan bir 9 ay önce falan, yani dizide kullanılacakları şarkıları belirlemişler. Abi baktım orada John Lennon var. Ben de büyük bir Beatles hastasıyım çocukluğumdan beri. Odamda posterleri olan tek grup. Ben dedim şarkıyı hatırlamasam da John Lennon'ı seçiyorum dedim. John Lennon Nobody Told Me. Tamam bir demo yap dediler. Hani beğenirsek kullanırız. İşte 1-2 haftam vardı ya da 2-3 haftam vardı. Türkçe'ye çevirdim sözleri. Böyle kanun, darbuka, cümbüş gibi Türk enstrümanlarıyla John Lennon versiyonuna sadık kalarak ama biraz daha o aranjmanı geliştirerek bir şarkı yaptım. Ve yolladığımda Funda hemen bir e-mail geldi. Aa çok güzel, harika falan, çok beğendim falan. Dedim ki hani Amerikalılar böyle her şeyi hani wow, great falan, hani evet, hiçbir zaman negatif bir şey söylemezler ya en başta. Herhalde öyle bir şey dedim bu. Ama 1-2 hafta sonra, belki bir hafta sonra Vince Gilligan ve ekibi de çok beğendi. Güzel haberlerim var, konuşalım diye bir elektronik posta gelince eyvah dedim, ne oluyor, hani büyük bir şeyler oluyor. Hala dizinin adını bilmiyorum ben, söylemiyorlar hangi kanal, hangi platform diyorum, onu da söylemiyorlar falan. Sonra bir gizlilik anlaşması ve bir baktım Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus, işte 7 Kasım'da, yani benim doğum günümden 2 gün sonra bütün dünyada yayına girdi. Amerika'da en çok izlenen dizilerden biri oldu. Dünyada da büyük bir yankı uyandırdı. Yani ben bir Hollywood dizisine bir şarkıyla girer miyim acaba diye düşünürken Türkçe bir şarkıyla bir Vince Gilligan dizisine girmek büyük bir sürpriz oldu bana. Sonrasında da Amerika'nın en önemli müzik dergisi Rolling Stone bu şarkıyı çok özel bir listeye aldı. 2025'in en iyi 10 dizi şarkısı listesine aldı. Listede benle beraber Metallica, Stone Roses gibi önemli gruplar var. Böyle bir büyük bir sürpriz ve bir kırılma noktası oldu benim uluslararası kariyerimde.
0: Hayallerin ötesinde evet, olmuş evet. Murat ya. Gerçekten. Sen hep söylüyorsun dünyada bir şeyler yapmak istiyorum evet. Ama bu kadarı gerçekten çok evet. Gurur verici.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok gururlandım ben
1: çok
0: de. Çok da güzel bir doğum günü hediyesi olmuş sana.
1: Gerçekten. Bir de çok büyük tesadüflerin bir araya gelmesi. Yani bir Beatles şarkısı, daha doğrusu bir John Lennon şarkısı olması. İşte listede şeyi hatırlıyorum mesela, Cat Stevens vardı. Onu da Wild World çok sevdiğim bir şarkıdır. Earth, Wind and Fire vardı falan ama orada John Lennon'ı görünce ben dedim bu şarkıyı yapabilirim. Çok ilginç bir şey oldu ve sonra şeyi dedim ki ne hoşunuza gitti yani bizim bu Türkçe versiyonda. Dediler ki birincisi şarkıyı çok bozmamış olman, yani cover yaparken bambaşka bir şey yapmaman, o aslına sadık kalman. İkincisi John Lennon'la senin aranda bazı ortak noktalar bulduk. Yani bu şarkı söyleyişinde, neşende, işte şarkı söyleyişindeki neşende ve bize bu şarkı sanki bir John Lennon şarkısı değil de Türkçe bir pop şarkısı gibi geldi. Yani olmuş dediler, o Türk enstrümanlarıyla falan cuk oturmuş. Ve bu Vince Gilligan'ın seçtiği bir şarkıymış. Yani dizinin süpervizörü Thomas'ın değil de Vince Gilligan'ın akıl ettiği bir şarkıymış. Çok böyle unutamayacağım bir anı oldu benim için.
0: Çok güzel olmuş. Dilerim devamı gelir.
1: İnşallah bakalım. İnşallah.
0: Ki bence bundan sonra gelecektir.
1: İnşallah. Yani tesadüfi şeyler tabii bunlar.
0: Tesadüf yok ya.
1: Ya işte daha doğrusu şöyle, onu da konuştuk Thomas Golubic'le. Onlar serendipiti diyor. Biz kısmet diyoruz. Aslında onlar da kismet diyor. İngilizce'de kismet olarak o kelimeyi biliyorlar. Yani anlamlı tesadüfler serendipitinin tam anlamı. Tesadüfmüş gibi duran ama işte noktaları birleştiren ve kaderimizde hani keşke olsa ya dediğimiz şey çalışınca işte gerekli mesaiyi, zamanı, enerjiyi oraya aktarınca bir şekilde oluyor galiba.
0: Kesinlikle katılıyorum. Evet. Bir başka sevincimiz daha var. Çok şahane yeni bir şarkın da var.
1: Evet,
0: o da hayırlı olsun. Yazı özledim. Özledik.
1: Özledik yani.
0: Gerçekten özledik.
1: Bir türlü gelmedi yaz bu sene.
0: Niye gelmedi?
1: İşte yani, ama sonunda geldi.
0: Geldi mi yine tam emin değilim. Yarın yağmur var. Çok emin değilim.
1: Ha, öyle mi? Ha,
0: evet yarın yağmur. Üzmek istemem seni ama yarın yağmur var.
1: Benim şarkım için iyi. Yani yağmuru var. Çünkü ben diyorum ya güneşi, sahili, yazı özledim. Dostları özledim.
0: Bodrum'u özledim.
1: Bodrum'u, çeşmeyi, kaşı özledim.
0: Kaşı da özlemişsin. Evet. Dedim ki ama Murat Bodrum'u daha çok özlemişti.
1: Evet, evet.
0: Dilerim bu yaz yine Bodrum'da beraber oluruz.
1: İnşallah, inşallah.
0: İnşallah Akyaka, bir Akyaka'mız da olur. Kesin olur bunlar. Akyaka'mız olur, Bodrum'umuz olur ama bu şarkının da hikayesini dinlemek istiyorum senden.
1: Ya bu şarkı çok ilginç. 2015 yılında kaydetmişim ben bu şarkıyı bilgisayarımda ama yarım, yani sözlerinin başı var, nakaratı var, ikinci kısmı yok falan. Böyle basit bir aranjman yapmışım. Bir DJ arkadaşımın bir projesi için yapmıştım ben bunu ama sonra olmadı falan. Böyle bekliyordu bilgisayarda, duruyordu yani. Arada bir de aklıma geliyor, ya çok güzel bir şarkı vardı, şunu yaza çıkartayım diye. Bir türlü olmuyor. 2015 nere, 2026 nere? 11 sene sonra dedim ki artık bu sene bu şarkıyı çıkartayım. Yazık dedim yani. Ve stüdyoya girdim, sözleri tamamladım, kaydettim falan. Şimdi biliyorsun yapay zeka dönemi. Yani her şeyin böyle insan emeğinin hiçe sayıldığı, bayağı büyük reklam firmaları, büyük markalar yanlış yunmuş jingle'larla, reklam müzikleriyle, yapay zekayla bir şeyler yapıyorlar ama benim bu gittiğim festivallerde Amerika'daki hep şu konuşuluyor. Bir kere Amerika da bir dizide, bir Hollywood dizisinde asla ama asla bir yapay zeka ile yapılmış şarkı yer almaz, çalamaz. Çünkü şunu konuşuyorlar. Böyle bir bütçemiz varsa biz gider bir besteciye veririz o parayı ve insan emeği bir şarkı alırız. İkinci sebebi de büyük bir telif problemi var. Yani yapay zeka ile yapılan şarkının telifi kime ait? Hala belli değil. Çünkü biliyorsun dünyadaki bütün şarkıları karıştırıp bir şey çıkartıyor. Yani
0: evet.
1: Sıfır bir şarkı çıkarmıyor sana yani, ya da orijinal bir şey çıkarmıyor. Tüm şarkılardan fikirler alıp ortaya telif sorunu olan bir şey çıkartıyor. O yüzden de kimse, medeni ülkelerde kimse bunları reklam müziklerinde, dizilerde, belgesellerde, filmlerde kullanmıyor. Şimdi ben de böyle bir dönemde nasıl bir şarkı yapmalıyım dedim. Tamamen insan emeği, bütün enstrümanların canlı çalındığı, içinde hiç yapay zeka olmayan, stüdyoya girdim, gitarlarımı çaldım, işte bası çaldım, her şeyiyle doğal bir şarkı ürettim. Yazı özledimin hikayesi bu.
0: Ay çok güzel,
1: çok
0: gerçekten. Sen ama şey yazmışsın, çok zor bir kış geçirdik.
1: Evet.
0: Ve bu şarkı tam aslında bu kışa da bir hediye.
1: Evet, bir gönderme gibi.
0: Bir gönderme evet. gibi. Neden zor bir kış geçirdin?
1: Yani ha ben kişisel olarak değil ama
0: genel
1: yani çok soğuk geçti bu kış.
0: Hı hı.
1: Bir de tabii dünyada ve ülkede olan olaylar da bazen insanı kışın gelmesiyle de birlikte ümitsizliğe itiyor. Ben eski toleransın ve sevginin kalmadığını hissediyorum. Yani biraz herkesin çok sinirli olduğunu, birbirine karşı da hoyrat olduğunu hissediyorum.

0: Bu tabii ben çocukluğumu düşündüğüm zaman mesela bu kadar dünyada belki de bu kadar para kazanmak zorunda olduğumuz bir sistem yoktu, hatırlıyor musun? Hani işte spor gym üyeliği yoktu, spor salonu üyeliği yoktu. Telefonunda böyle 1.000 tane şeye aylık para verdiğin abonelikler yoktu falan, biraz daha rahattı. Şimdi bence dünyanın ekonomisi insanların sırtında bir yük, birçok şeyi ödemen lazım. Yani eskiden para olmadan da bir şekilde yaşayabilirdin. Dünyadaki sistem biraz o şekildeydi. Ama şu anda insanlar bir para kazanma yarışı içinde ve bu ilişkileri biraz da etkiliyor diye düşünüyorum. O hümanizmi yavaş yavaş kaybediyoruz gibi geliyor. Bence o şarkının o mesajı da çok güzel. Çünkü düşünsene, dostların olmadan, ülkenin sahip olduğu güzel güzel yerlerde bulunmadan, sürekli çalışarak, şimdi klibini de biz öyle çektik şarkının, bir ofisteyiz, sürekli herkes çalışıyor, bir tane bir patron var, herkese emirler yağdırıyor, hiç kimsenin performansından memnun değil falan ve en sonunda bütün ofis delirip dans etmeye başlıyor. Yani bu şarkıda bir umut buluyorlar. Böyle bir klip.
1: Onu da izleyeceğiz. Oraya da
0: Tamam.
1: geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Peki bir de TEDx konuşmanı izledim. Çok beğendim verdiğim
0: Çok
1: mesajları.
0: teşekkür
1: Bir
0: ederim.
1: de beni etkileyen şey oldu. Şarkıları çalınmayan bağımsız bir
0: Sanatçı.
1: sanatçının şu an
0: Gençliğimde.
1: dünyada, ama
0: Evet.
1: geçmişten günümüze, şu an
0: Evet.
1: dünyada küçücük çocukların diline pelesenk olmuş şarkıların müzisyenine dönüşme hikayeni anlatmışsın.
0: Evet,
1: Bu
0: evet.
1: beni çok etkiledi.
0: Çok
1: Şarkıları
0: teşekkür ederim.
1: çalınmayan çocukluktan başlasak, bize de böyle bir kısa
0: Anladım.
1: TEDx konuşmanı tabii ki yapamazsın,
0: Tabii.
1: ama ben bu hikayeyi merak ediyorum.
0: Ya şöyle, Türkiye'de hep majör plak şirketlerinin, aslında dünyada da bu böyledir, majör plak şirketlerinin borusu öttü müzik endüstrisinde. Majör şirketlerden çıkan şarkılar radyolarda, müzik kanallarında bol bol yayınlandı ve o sanatçı arkadaşlarımız hep büyük kitlelere tanıtıldı. Onlar parlatıldı, cilalandı. Biraz da magazinel olan tipler daha çok öne çıktı. Bizim gibi bağımsız sanatçılar da arkasında bir büyük plak şirketi olmayan, o 90'ları hatırlar, Rocks, Prestige, işte böyle büyük şirketler vardı ve onlar domine ediyordu müzik kanallarını, radyoları, piyasayı. Biz de kenardan böyle izliyorduk. Acaba bizim şarkımız da çalar mı diye. Belki günde bir defa çalıyordu, atılıyordu köşeye. Bir de tabii benim şarkılarım çok eğlenceli olmadı her zaman. Yani sosyal konularda şarkı yazdım. Mesela o zamanlarda hiç çalınmayan ama bugün en çok tanınan ve dijital platformlarda en çok dinlenen şarkım Geliri Mehmetçik Vakfı'na bırakılan Şehit şarkısı. O dönem Hülya Koçyiğit'li çok önemli bir klibi vardı onun. Biz onu çaldıramadık da hiçbir yerde, gösteremedik. Çünkü ters geldi. Yani eğlenceli bir şarkı olmadığı için eğlence sektörüne ters geldi. Ama zaman içinde insanlar onu bir şekilde keşfediyor ve benim imdadıma da diziler yetişti. Ben ne zaman ki 2004 gibi Sahra dizisi, işte daha sonra Acemi Cadı, Arka Sokaklar, Şevval Sam'la Cem Davran'ın oynadığı Çocuğun Var Derdim Var, işte Umut Yolcuları, Ay Işığı, Elif, özellikle Elif, Canım Annem, Yaralı Kuşlar, bu dizilerin müziklerini yapmaya başladım ve şarkılarımı o dizilere koymaya başladım. Bir anda bütün o yayınlanmayan şarkılarım, işte Özledim, İlk Tek Son Aşkımsın, Şehit, Mektup, bunlar birden dizilerle prime time'da en büyük kanallarda insanlara ulaşır oldu. Uluslararası alanda da yine bir diziyle, işte demin söylediğim şarkı, başarı getirdi. Dolayısıyla böyle ilginç bir yolculuk oldu. Yani bağımsız sanatçı olarak başlayıp engellemelerle, görmezden gelinmelerle, çalınmamalarla, medyada yer bulamamakla başlayıp dünyaya açılan ve özellikle Elif, Yaralı Kuşlar ve Canım Annem dizileri bütün Latin Amerika'da çok büyük sükse yaptı. Latin Amerikalı 4-5 yaşındaki çocuklar Türkçe ezberlemiş benim şarkıları, işte Aşk Her Şeye Rağmen'i, Yaralı Kuşları falan, onları söylüyorlar. Elif dizisinin şöyle bir orada başarısı oldu. Sadece Kolombiya'da, diğer ülkelerde de vardır, kayıtlara geçen 1300'den fazla kız çocuğuna, kız bebeğine Elif adı verilmiş o diziden sonra. Bir de bir protesto oldu orada, bir siyasi protesto. Mesela pankartlar açtılar. Biraz uzun bir dizi ya, 1.000 bölüm sürmüştü, 5 sezon. Elif dizisi bitinceye kadar direneceğiz diye İspanyolca

0: pankart var yani sonsuza.
1: Çok güzel.
0: Öyle bir ilginç şey durum var yani.
1: Senin dizilerin ama yani sezonlarıyla meşhur bence yani, hiç bitmeyen sezonlar yani.
0: Öyle bir şehir efsanesi var galiba. Var ama. Uzun sürüyor diyor. Şans getiriyor müziğin diyorlar. İşte Arka Sokaklar 750 bölümü geçti. Elif 1000 bölümdü. Ben gerçi 3. sezonda dahil oldum Elif'e ama 1000 bölüm sürdü. İşte Yaralı Kuşlar 165 bölüm sürdü. İlk yaptığım Sahra, o zaman dizi yoktu yani 2004 yılı, 33 bölüm falan sürdü. Bir sezonu tamamladı. İnşallah doğrudur, bilmiyorum. Öyle denk geldi hep.
1: Ya ne güzel. Peki kariyer yolculuğuna baktığın zaman şanslı mıydı, zorlu muydu senin için?
0: Yok, zorluydu. Yani çok engellemelerle ve görmezden gelinmelerle geçen bir yolculuktu. Tabii bende de biraz hata var. Ben piyasa müziği yapmıyordum. Kendi istediğim müziği yapıyordum. Hı hı. İşte bir majör şirketin sanatçısı değildim falan. Bu tarz zorluklar vardı. Ama dediğim gibi ben çok erken yolumu çizip, yani bu yolun bana kapalı olduğunu gördüm. Orada radyolar, müzik kanalları ve majör şirketler. Biraz tabii mentorlarım da bana hep dedi ki sen çok beste yapıyorsun. Sen yarışma müzikleri yap, dizi müzikleri yap. Orada şarkılarını da oradan ilerlet. Ben aslında ilk yarışma müzikleriyle başladım. Şeyi hatırlar mısın bilmiyorum. Ben evleniyorum.
1: Evet, hatırlamaz mıyım?
0: Sonra biz evleniyoruz oldu falan. İşte Ebru Akel'in yarışmaları, Mehmet Ali Erbil'in yarışmaları, Ya Şundadır Ya Bunda, hatırladığım. Hep onların müziklerini yapa yapa, sonra sitcomlar, sonra diziler. Bir de magazinel bir tip de değildim. Yani elimde başarmak için sadece müziğim vardı. Hı hı. Ve müziğimle yarışma ve dizilerle adımı duyurdum diyebilirim daha çok.
1: Hiçbir zaman vazgeçmeyin diyorsun zaten. Evet. Bunu çok vurguluyorsun konuşmanda. Evet. Ama ne mümkün ya? Bir yerde insanlar vazgeçmek zorunda kalabiliyorlar.
0: Ben de onları yaşadım. Yani bir dönem oldu. Mesela 2002'de mi, 2001'de mi, 2'de mi bir Türkiye'de bir büyük bir kriz oldu. Hı hı. Devalüasyon oldu ve o zaman ben dedim ki yani bir reklam ajansına girip mi çalışsam, çünkü iletişim mezunuydum, ya da başka bir iş mi bulsam, çünkü albüm yapmak çok pahalı bir şeydi, hatırlıyor musun o zamanlar?
1: Çok.
0: Az sayıda stüdyo var.
1: Şu an ucuz mu? Şu anda da pahalıdır yani. Bence hep pahalı.
0: Pahalı ama şu anda evinde kayıt edebiliyorsun şarkıları. O zaman İstanbul'daki 9-10 tane büyük stüdyoyu kiralaman ve aylarca kiralaman, yani 3 ay 4 ay kiralaman lazım. Hatta şöyle söyleyeyim, benim ilk albümüm banta, makaraya kaydedildi yani. Bayağı o bantları satın alıyorsun, onlar da bayağı bir para. İşte şey, kuruyorsun makineye falan bilmem ne. Stüdyo saati pahalı, aranjörler pahalı falan. Yani o zaman çok pahalıydı. Ben ne zaman ki dizi müzikleri yapmaya başladım, aa dedim böyle bir şey varmış, müzik yapıyorsun ve üstüne para alıyorsun. Çünkü öbür tarafta albümde sürekli para harcıyorsun. Kayda, klibe, kıyafete, işte aklına gelen fotoğraf çekimine falan. Ve sonra onu tanıtamazsan o albümü, içinde istersen dünyanın en güzel şarkıları olsun, duyuramıyorsun ve para kazanmak çok zor albümden. Böyle bir zorluğu vardı. Ama şu anda ya ben işte görüyorum, evindeki bilgisayarla şarkı kaydedip çıkaran var. Biraz daha iş demokratikleşti. O da tabii şunu getirdi. Şimdi artık herkes müzik yapabiliyor.
1: Herkes
0: yani,
1: gerçekten.
0: Hem iyi bir şey hem de kötü bir şey.
1: Evet, şey de çok hoşuma gitti. Kendi çizdiğiniz yolda mutlaka sürpriz vardır diyorsun. Buna ben de çok inanıyorum.
0: Evet.
1: Yola çıkana yol görünür derler. Bu çok doğru.
0: Kesinlikle.
1: Siz hayal kurun, yola çıkın.
0: Kesinlikle.
1: Yolda birçok sürpriz sizi karşılayacak. Tabii ki müzik sektörü için biraz zor.
0: Esnek olmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Orada. Yani benim demek istediğim oydu. Mesela ben 18-19 yaşımda sadece şarkı söylemek isteyen bir çocuktum. Ne dizi müziği, ne enstrümantal, hiç öyle bir şey ilgimi çekmiyordu. Hatta enstrümantal müziği de tamam, klasik gitar eğitimi almıştım, o sıra çalıyordum ama yani kim dinler, insanlar neden enstrümantal müzik yapar falan kafasındaydım. Benim için sözlü şarkı böyle baş köşede duruyordu. Ama hiç beklemediğim bir şekilde kader beni dizi müziklerine, işte yarışma ve dizi müziklerine itti. Ve sonradan ben bütün gelişimimi, kariyerimi oradan sağladım. Yani orada işte esnek olmak lazım. Hayatın size, aslında John Lennon'un da öyle bir sözü var ya, hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir diye. Hayatın sana sunduğu bir yol oluyor. Orada da yok kardeşim ben bu yoldan gitmem, benim istediğim bu dememek lazım sanki. Çünkü yine müzik kulvarı içinde kalıp farklı bir yerden hedefime gittim ve ben sadece albüm yapan, şarkı söyleyen biri olsaydım, yani dizelere hiç bulaşmasaydım, bugün yurt dışındaki tanınırlığım olmayacaktı. Şimdi bizim bu diziler aklına gelen her ülkede, yani İtalya, İspanya, Polonya'dan ne bileyim Arjantin, Kolombiya, Brezilya'ya kadar her yerde izleniyor. O dizilerin çok katkısı oldu bana şarkılarımı duyurmamda.
1: Müthiş. Peki Murat, şunu merak ediyorum. Bu ara izlediğim filmlerde ve dizilerde bir sahne izliyorum. Çok alakasız bir müzik giriyor orada. Yani hiç ben o sahnenin duygusunu anlayamıyorum. Diyorum ki ya bunu hangi psikolojiyle yapmışlar? Yani hani bunu yönetmeni görmemiş mi, şarkıyı yapan? O sahneyle alakası olmayan bir müzik giriyor. Ya, sen dizi müziklerini neye göre yapıyorsun? Sen çünkü duyguyu çok güzel veriyorsun.
0: Çok teşekkür ederim. Yani bizim rahmetli Türker İnanoğlu'nun şirketinde Erler Film'de bir Ferdi abimiz vardı. İlk benim böyle 20'li yaşlarımda işte arka sokaklara başladığımda süpervizördü orada, montaj bölümünün, post prodüksiyon bölümünün. O şey derdi, yani senin müziklerinle ilgili en sevdiğim şey, müzik hani objektiftir. Bir şarkıcının ya da bir bestecinin müziğini beğenirsin veya beğenmezsin ama sahneye hizmet ediyor. Sahnedeki duyguyu çok iyi veriyor müziklerin derdi hep. Galiba bunun sebebi ben Marmara Üniversitesi'nde sinema eğitimi aldım. Sinema okudum. Yani radyo, televizyon, sinema mezunuyum. Yani sadece müzik bilmek değil de sinemayı bilmek, yönetmenin orada ne yapmak istediğini anlamak ve çok soru sormak. Ben mesela yönetmene sürekli sorarım. Buradaki sahnede hangi oyuncu önde? Hangi oyuncunun üzerine oynayacağım ben? Ya da hangi konuya, hangi duyguya oynayacağım? Bunları hep böyle uzun uzun konuşuruz. Çünkü çok subjektif bir şey, göreceli bir şey. Sen öyle düşünürsün ama yönetmenin aklındaki başka bir şeydir. Ya da ne bileyim, yönetmen bir karakter sokar diziye. İyi gözüken bir karakterdir ama 3 bölüm sonra onun bir katil olacağını göreceğizdir yani. Hı hı. Ama o ipucunu vermemen lazım seyirciye. Hı. O ileride katil olacağını göreceğimiz karakteri şu anda senin iyi biriymiş gibi göstermen lazım. Müzikle de bunu yapman,
1: desteklemen yani, lazım.
0: Evet, açık etmemen lazım falan. Onun için ekiple iyi iletişim içinde olup, sorular sorup bunu böyle tanımlıyorum ben.
1: Aslında o müzikle hatırlıyoruz o dizileri de, evet. O sahneyi müzikle hatırlıyoruz. Aslında bir yerde onun sloganı oluyor.
0: Tabii,
1: ve bu çok değerli ama işte sen o duyguyu çok güzel yakalıyorsun.
0: Çok sağ ol. Ben bir de her karaktere ayrı bir tema müziği yapıyorum. Yani bu aslında Wagner'dan, operadan gelen bir şeymiş. Mekanların, işte evlerin ve karakterlerin veya olayların belli bir melodisinin olması, belli bir müziğinin olması. Bizde mesela Hüsnü Çoban karakterinin müziği ayrıdır. O çok komik bir polis memuru, işte komik bir aile. Ama işte Mesut karakterinin müziği ayrıdır ya da Rıza Baba'nın müziği ayrıdır. Onun için hep yönetmene ve senariste ben hep onları sorarım. Bu karakter nasıl birisi, işte yaşadıkları ne falan. Ona göre enstrümanları ve makamı ve müziği seçiyorum. Yine rahmetli Türker İnanoğlu anlatmıştı. Eskiden böyle sanat müziği, hani Yeşilçam tınısı vardır ya bizim filmlerin. Onlar derdi, müzisyenler toplanırdı, perdede oynatırdık filmi ve perdeye bakarak çalarlardı derdi. Şimdi bugünkü teknoloji yok tabii. Yani çok hoşuma gitmişti mesela.
1: Çok güzelmiş.
0: Ya o dönemi de yaşamak isterdim. Hatta Mısır filmlerinin müzikleri falan İstanbul'da kaydedilirmiş. İstanbul'da yapılırmış. Yani o dönemde de biz çok ilerideymişiz.
1: Peki bir dizinin müzikle hatırlanıyor olması dizinin başarısı mı, müziğin başarısı mı?
0: Yani şöyle, bunu bir kere Nuri Bilge Ceylan'la konuşmuştuk ve ona şeyi sormuştum. O zaman çok böyle yolun başındaydım. Dedim ki hani çok da iyi olmayan bir filmde çok güzel bir müzik varsa bunu fark eder mi jüri ya da insanlar?
1: Evet.
0: Fark etmeyebilirler dedi. Yani şimdi iyi bir dizin, iyi bir dizide, iyi çekilmiş, kaliteli bir dizideki iyi bir müzik daha da parlıyor. Ama insanların ilgi göstermediği bir diziye sen istiyorsan dünyanın en güzel müziğini yap. Onu kim görecek? Kim fark edecek. Hı hı. Öyle değil mi? Ama
1: aslında bu bir bütün.
0: Bir bütün kesinlikle. Ama benim yapmaya çalıştığım şey hep şuydu. Yani dizinin haricinde de, yani dizinin olmadığı yerde de şarkı, melodi diziyi, hı hı, temsil etsin. Bizim mesela bambaşka bir şehir var arka sokaklarda. Biraz öyle oldu. Yani, hı hı, diziyi işte radyoda da çalıyor. Klibi de ekranlarda yayınlanıyor ve hep diziyi hatırlatıyor. Özellikle ilk dönemlerde de birçok kadın seyircimiz bizim şarkıyı sevip diziye geldi. Çünkü polisiye bir dizi. Yani, hı hı, belki kadınların keyif alarak izleyeceği bir dizi değil. Ama şarkıyı çok sevdik ve hep şarkıyı duymak için diziyi açtık diyenler de olmuştu.
1: Sen ama bu işin öncülerindensin. Yani sen bu işi yapmaya başladığında kimse bu kadar dizi müziği yapmıyordu zaten.
0: Yani şöyle, benim jenerasyonumda kimse yoktu. Evet, evet. Herkes sahnede rock'n'roll peşindeydi. Yani çünkü birazcık adrenalini az bir iş ya bu. Stüdyoda, hı-hı, uzun saatler çalışıyorsun. Pek böyle ya biz de keşke dizimizi yapsak gibi bir şey yoktu 2003'te, 2004'te. Ama benden bir jenerasyon önce yine isimler vardı tabii dizimizi.
1: Duygusal da bir iş galiba değil mi? Yani evet, o sahneleri o kadar, evet, izleyip, sen bir de çok detaycısın. Evet. Detaylı inceleyip üzerine müziğini besteliyorsun. Evet. Sen duygusal mısın?
0: Ben duygusalım tabii tabii. Yani oradaki o oyunculuklara, karakterlere falan böyle kaptırıp gidiyorsun yani tabii.
1: Ya sen, hı, müziği yaparken hiç ağladın oldu mu?
0: Yok, o kadar, yani hani oyunculuk belki benim gözümü doldurmuştur ama kendi müziğime ağlamadım. O kadar megaloman değil.
1: O kadar değil. Ben bu ara çok ağlıyorum. Öyle ve mi? Gerçekten, ha, dizideki beni müzik ağlatıyor. Yani orada evet bir şey, bir, hmm, ayrılık görüyorum. Hmm. Yeni bir dizi izledim, mahvetti beni. Yani inanılmaz, hmm, bir toksik ilişki. Orada her müziğe mi ağlarım? Dedim ki ne kadar, mesela söyleyeceğim ismini. Hmm. Sonra şimdi reklama girmesin. Tamam. Bir platformda çünkü. Hmm. Ama bu kadar başarılı müzikler, evet, evet, çok yani etkiledi. Sen nasıl buluyorsun şu an peki platformlardaki işleri, müziklerini?
0: Ya, tabii her şeyi izleme şansım olmuyor. Şimdi, hı-hı, biz 150 bazen 160 dakika dizi yapıyoruz. Ben bunu Amerika'da Hollywood'daki bestecilere söylediğim zaman inanamıyorlar böyle. Çünkü onlarda biliyorsun 55 dakika, 60 dakika diziler. Ve onlarda bizdeki kadar baskın müzik yok. Bir kere her sahnede müzik yok. Bunu istemiyorlar. Ve müzik girdiği yerde de oyunculuğu gölgeleyen ya da oyunculuğun üstüne çıkan ya da böyle fazla hani ben buradayım diye bağıran bir müzik değil. Çok aşağıda, çünkü onlar şöyle düşünüyor. Oyuncu zaten bu duyguyu veriyor. Biz sadece hafifçe altını çizelim müzikle gibi. Onun için bizde ise abi bu sahneyi kurtar gibi istekler geliyordu. Uzun yıllar öyle çalıştık yani. Ya da işte yani şu oyuncu o performansı çok iyi veremedi, sen müziğinle bu sahneyi kurtar. Onun için bizde dikkat edersen her sahnede müzik var, çok yüksek gürültülü müzik var. Bazen sadece iki insan konuşurken Türk dizilerinde arkada sanki 3. Dünya Savaşı çıkacakmış gibi bir müzik çalıyor falan. Yani bizim kendimize has ülke olarak bir yoğurt yiyişimiz var ama yurt dışında bu çok tercih edilen, hmm, bir şey değil.
1: Demek orası daha ölçülü.
0: Evet.
1: Peki. Peki Güney Amerika'da bu kadar dizilerimizin izleniyor olmasını, sen çok sık gidip geliyorsun. Hmm. Neler söylüyorlar? Neden bu kadar çok bizim hayatımızı merak ediyorlar?
0: Bir kere şöyle, bizim Yaralı Kuşlar dizisi Kolombiya'da televizyonculuk tarihinin en çok izlenen Türk dizisi oldu. Sebebi şu, pandemiye denk geldi. Hı hı. Bana anlattıkları. Şimdi geniş aile televizyon izleyeceğiz diyorlar ama bizim kendi Latin dizilerimiz diyorlar. Hem ya çok şiddet var ya cinsellik var. İşte çolukla çocukla, anneanne dedeyle izlemek istemiyoruz onları, hı hı, diyorlar. Çünkü değerler sonuçta her ülkede aynı. Hı hı. Ama Türk dizilerinde, yani bizim Yaralı Kuşlar günlük bir diziydi. Böyle sahneler yok ve bütün aile oturup izleyebildik diyorlar. Aile kavramı hoşlarına gidiyor. Hı hı. bizim yaşlılara ve büyüklere gösterdiğimiz saygı çok hoşlarına gidiyor. Benim onlardan duyduklarım. Hı hı. Şaşırdıkları şey şunu sordular bana Kolombiya'ya gittiğimde. Neden daha fakir ailelerin sahnelerinde ayakkabı hep kapının önünde çıkartılıyor ama zengin aileler ya da yalılarda çekilen sahnelerde herkes ayakkabıyla evin içinde dolaşıyor. Neden böyle diye sordular.
1: Yani bunu nasıl açıkladın?
0: Yani açıklayamadım ben de ama bana da ilginç geldi. Ve tabii aşk hikayeleri. Şimdi hatırla bizim çocukluğumuzu. Biz de Meksika dizilerini, Brezilya dizilerini izlerdik. İşte Zenginler de Ağlar, Eduardo Capetillo'nun o Yıldızlara Ulaşmak falan. Hı hı. Başka ne vardı? Miramar falan. Şimdi belli bir ortak şeyler var. Ortak bir kültür var. Bir de

0: dizisi. Biz de onu böyle haftalarca ne zaman sevgili olacaklar? İşte Sybil ne zaman şeye David miydi acaba karakteri? Evet diyecek falan. Hatta şöyle komik bir anı var. O zaman tek kanal dönem TRT. TRT bitirdi diziyi. Yeni bölümünü almadı Ay Işığı'nın. Ablam, kuzenim Zeynep ve ben birinci sınıftayım. Onlar benden 2-3 yaş daha büyük. 67 tane mi ne mektup yazdık biz TRT'ye. Mavi Ay'ın ikinci sezonu ya da devamı neyse alınsın ve TRT'de gösterilsin diye. Ama değişik isimlerden yazıyoruz mektupları. Yani Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet falan. Ondan sonra onları gidip postaneden yollamıştık. Yani böyle bir dizi hastalığı da benim çocukluğumda vardı.
1: Ya çok güzel. Ben de Meksika'ya gittiğime şey demişlerdi. Ya çok benziyoruz. Onlar da
0: Benziyor.
1: mesela entrikayı söylemişti. Hani o aile içi entrika, o çatışma çok hoşlarına gidiyormuş.
0: Evet. Onlarda da olan bir şey. Onların dizilerinde de var. Bir de bizim senaryolar tabii ki 160 dakika olunca bölüm ve işte 60 bölüm, 100 bölüm falan hani 2 sezon gidince biraz sonlara doğru saçmalıyor Rus senaryolarda ama bence bizdeki senaristler de çok iyi. Yani sen şimdi İspanya'da, Meksika'da ya da Amerika'da adama desen ki 160 dakikalık bir bölüm yaz bana, zannetmiyorum yazamaz yani.
1: Tabii çok zor.
0: Yazamaz. Çünkü orada 45-50 dakika, 55 dakika. Olayın matematiği belli. Büyük bir platformun genel müdürü sanıyorum Türkiye'ye geldiğinde şey demişti ya, neden hep böyle kız erkeğe yavaş çekimde bakıyor, hiçbir şey konuşmuyorlar. Dakikalarca bakışıyorlar.
1: Dakikayı dolduruyoruz beyefendi.
0: Evet. Ama sonra dedi, anladım ki herkes, ha bir de şu var, herkes çok yakışıklı, herkes çok güzel. Yani oyuncular, şimdi birçok oyuncumuz bizim mankenlikten gelen,
1: Doğru.
0: yarışmalardan gelen. Şimdi düşünüyorum ben, kısa boylu, yakışıklı olmayan, mesela Dustin Hoffman gibi bir adamın, bugün bir gencin diyelim, bir Türk dizisinde başrol oynama şansı olur mu? Muhtemelen olmaz yani. Çünkü uzun boylu, yapılı ve yakışıklı olması lazım ya bizim dizilerde. Hatta ben takılıyorum bazen başrol arkadaşlarıma. Diyorum ki kaç ay body yapmak gerekiyor başrol için? Öyle bir şart var mı? Hani
1: Tabii.
0: bizde herkes manken gibi. Belki bu da yurt dışında izlenir kılıyor diziyi.
1: Doğru, haklı söylüyorsun. Haklısın yani. Haklı söylüyorsun, haklısın. Hayatının sonuna kadar aynı şarkıyı dinleyecek olsan ne olurdu bu?
0: Oh, çok zor. Öyle bir şarkıya dayanamam ya. Çok yani
1: Nasıl ya?
0: çok fazla Beatles dinledim ben ergenlik yıllarımda. Ama şu an mesela pek dinlemediğimi, çünkü o kadar çok dinledim ki onları. Öyle bir şarkı var mıdır bilemiyorum.
1: Çok böyle sevdiğim bir şarkı. Benim doyamadığım şarkılar
0: Var
1: var
0: mı?
1: mesela. Bütün gece dinlediğim, hayatım sonuna kadar da
0: Ama
1: dinlerim.
0: müzisyen olunca biraz daha zor ya. Mesleki bir şey oluyor. Ne denir? Bozulma oluyor yani.
1: O
0: Şey
1: yüzden
0: gibi,
1: senin cevabın.
0: dinleyici gibi dinleyemiyorsun. Oradaki bir şeye takılıyorsun. Melodiyi kritik ediyorsun. Akoru ya da şu neydi diyorsun. Gitarla onu alıp çalmaya çalışıyorsun falan. Yani bizim için hani iş gibi ya. Ya da parçalarını ayırıp şimdi seyirci senin programını bir bütün olarak görür. Ama sizin yönetmeniniz veya sen onları parçalara ayırıp görürsün. Işığı, dekoru, masayı, o masanın üstündeki bardağı ayrı görürsün. Bizdeki de o. Bir şarkıyı bütün olarak dinleyemiyorum artık ben. Basını ayrı duyuyorum, davulunu ayrı duyuyorum. İşte şarkıcının sesine ayrı kilitleniyorum falan. Onu ya da ne bileyim şey gibi bir çorba gelse benim önüme, ben hapur hapur içerim onu. Ama o çorbayı yapan kişi ya da işi aşçılık olan kişi içindeki bütün malzemeleri sayabilir ya sana. Yani biraz bundan var, şundan şusu fazla olmuş. Onun gibi bir şey yani.
1: Peki yeni grupların yeni çıkarttığı şarkılar da çok eskilere benziyor. Bu neden?
0: Bir geri dönüşüm hep var modada ve müzikte.
1: Ama böyle hep bir Daft Punk hissediyorum
0: Evet,
1: mesela
0: evet.
1: herkese. Neden bu Daft
0: Şimdi
1: Punk hastalığı var şu
0: başka bir
1: an
0: şey
1: mesela?
0: söyleyeyim. Dünyada acayip bir bizde Anadolu Rock, onların Psychedelic Rock dediği, hatta Amerika'da Anatolian Rock olarak da bilinen bir akım var şu anda. Yani bir sürü ülkede, Avrupa'nın bir sürü ülkesinde bu 70'lerde rahmetli Barış Manço'nun, Erkin Koray'ın, Cem Karaca'nın yaptığı müziği taklit eden gruplar ve akımlar var. Yani hep bir geri dönüş var zaten müzikte. Hı-hı. Çünkü bir kere bizim bir hocamız şöyle anlatmıştı bize. Hep ezilen sınıf çıkar.

0: çıkmıştır dedi Amerika'da yeni müziği. Yani hep Afrikalı Amerikalı insanlar çıkarmıştır ve beyazlar da onu çok güzel ambalajlayıp satmıştır. Yani caz da böyledir, blues da böyledir, işte disco da böyledir ve her şey, her yeni müzik akımı underground olarak başlar. Sonra beyazlar onu allayıp pullayıp bütün ülkeye satarlar. Yani galiba ezilmeden diyeyim, hani bir sınıf ezilmeden o isyan duygusu çıkmıyor. John Lennon'un da böyle bir sözü vardı, şey diyordu, poponuz tahta sandalyeye değerken daha güzel üretirsiniz. Biz o yıllarda daha çok üretiyorduk diyordu. Ama para kazandıktan, bir yere geldikten sonra belki insanın çektiği acılar mı azalıyor bilmiyorum. Daha az şarkı yazıyor insan.
1: Sen peki ne zaman daha iyi üretiyorsun? Mutluyken mi, mutsuzken mi?
0: Ya ben mesela 18-19 yaşlarımda çok şarkı yazmışım. Yani o o duygular, evet, o platonik aşklar falan böyle. Bir de gençlikte her şey hemen şimdi olsun istiyorsun ya. Şimdi de iyi ki diziler var, dizi müzikleri yapıyorum. Çünkü dizideki hikayeler bana çok şarkı yazdırıyor. Yani benim bugün o Latin Amerika'da falan en çok tanınan şarkılarım, işte Aşk Her Şeye Rağmen, Yaralı Kuşlar, bir tane Regreso a Ti diye bir şarkıyı çevirdik. Allah'ım Sana Sığındım vardı Elif dizisindeki. Onu Amantes Perdidos diye bir Latin Grammy adayı bir şarkıcı var Kolombiya'da, Ines Gaviria diye. Onunla çevirdik. Mesela onlar hep benim dizilerdeki hikayeleri göre yazdığım şarkılar. Yani senaryoyu okuyup ya da onlarca bölüm izleyip o hikayeden etkilenip yazdığım şarkılar. Yani gerçekten diziler imdadıma yetişti bu konuda da.
1: Ya çok güzel. Peki rap müziği nasıl buluyorsun? İnanılmaz bir gerginlik yok mu böyle? Çok evet, öfkeli küfürler, evet, böyle saldırgan şarkı sözleri var.
0: Evet, saldırgan ve kadını aşağılayan,
1: çok aşağılayan sözler var. Sözler. Evet.
0: Yani şimdi bence Türkiye'de tek bir gerçek var satan müzikte, piyasa müziğinde, o da arabesk. Bütün diğer kategoriler arabeski kullanarak, yani bugün çok güzel batılı bir ambalajla bize sunulan rock şarkısı da arabesk aslında. Pop şarkısı da arabesk. Bugün çok tutan hip hop müziği de arabesk. Yani arabesk rap, arabesk hip hop, arabesk rock ve arabesk pop dinliyoruz. Bir tane bir hikaye vardı. Bir yabancıyı bir odaya, bir kodese kapatsalar, ilk olarak adam ben buradan nasıl kurtulurumu düşünür. Bizi kapatsalar, eyvah yandım bittim, ben nasıl buraya düştüm mü düşünür ve onun üzerinden ilerleriz ya. Bu topraklarda biraz böyle acınma, acındırma, abartma, işte pop şarkılarında artık bu sözleri görüyoruz. Ciğerim yandı, öldüm, bittim falan. Bunlar eskiden daha sadece arabesk kategorisinde olan şarkılarda olan sözlerdi. Ama şimdi rap'e de, pop'a da, rock'a da hepsine sirayet etti. Çünkü galiba biz bu kelimelerden ya da bu bakış açısından keyif alıyoruz. Şimdi ben yeni Amerika ile biraz böyle ve Hollywood'la iletişim içinde olduğum için orada da hep insanları daha mutlu, daha heyecanlı, daha tonunu yükseltecek, motivasyonunu yükseltecek şarkılar istiyorlar. Latin Amerikalılar bizim dizilerde de bunu soruyor. Neden bu kadar hüzünlü? Ya da işte çok, biz Yaralı Kuşlar şarkısını yaptığımızda da tamam şarkı çok güzel ama neden bu kadar hüzünlü diyorlar. Çünkü bu topraklarda hüzün sanıyorum hayatımızda daha çok yer tutuyor.
1: Çok gerçek çünkü yani bizim hikayelerimiz çok, evet, hüzünümüz var yani. Evet. O ayrılıklar var, o acılar, evet, var
0: ya.
1: Yani.
0: Kavuşamamak diye bir şey var. Platonik aşk diye bir şey var. Şimdi Batı'da bilmiyorum dünyanın hangi ülkesinde platonik aşk diye bir şey kaldı ama
1: ya
0: bizde hala gerçek.
1: Onlar çok da dert etmiyordur yani platonik aşkı.
0: Belki de yani.
1: Onların o kadar duyguları bizim kadar yoğun değil bence.
0: Bence de, evet.
1: Çoğunun aile bağları da o kadar güçlü değil. Biz çok aileciyiz.
0: Evet.
1: Evet. Biz çok duygusalız bence ya.
0: Ya benim yabancı arkadaşlarım mesela sen diyor her gün mü annenle konuşuyorsun diyor ya.
1: Evet.
0: Ya da her gün babanı mı arıyorsun, anneni mi arıyorsun? Bunlara, evet, şaşırıyorlar. Biz de böyle diyorum. Ama bizde yurt dışında olan birçok kötü şeyin bizde olmamasının tek sebebi de bu aile işte. Yani aile birçok şeyi koruyor. Yani bakıyorum mesela Latin Amerika'da şöyle şeyler oldu. Ekonomik krizlerde insanlar hatırlıyor musun? Kasapları falan yağmaladı.
1: Tabii.
0: Yağmaladılar yani dükkanlardan bir şeyler. Şimdi bizde olmamasının sebebi

0: aile ve sonra da komşuluk ilişkileri.
1: Tabii ki.
0: Gerçi bugün plazalarda bilmiyorum insanlar komşularını tanıyor mu ama.
1: Tanımıyor ama yetiştirme tarzı yine öyle yetiştirildiysen.
0: Evet.
1: Sen yine komşuna selam veriyorsun.
0: Evet. Yani bir de selam vermenin ötesinde eskiden komşunun hayatını da bilirdin. Yani onun hayatında ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi mahallenin namusu diye bir şey vardı mesela.
1: Vardı.
0: Hatırlıyor musun? Yani
1: tabii.
0: İnsanlar daha böyle bir birlik içinde yaşıyordu. Tabii bunun iyi ve kötü yanları var. Yani abartılı olan yanları da var. Ama ben bu bireyselleşmeyi, bu kadar bireyselleşmeyi, yani çocuk odasında, bilgisayarın başında anne babanın o odanın içinde ne olduğundan haberi yok. Bu
1: çok
0: bana çok saçma ve çok tehlikeli geliyor. Çocuk bilgisayarda hangi sitelere giriyor bilmediğin bir dünya. Yani bu bana saçma geliyor açıkçası.
1: Sen de bir babasın. Sen de hassas bir babasın. Gerçekten takip etmek gerekiyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Buradan bunun da altını çizelim.
0: Ve çocuklarımızı güzel sanatlara yönlendirelim.
1: Evet.
0: Yani onların eline oyuncak dahi olsa, silah değil bir enstrüman verelim. Çünkü bugün büyük bir yapay zeka ile müzik yapan uygulamanın patronu dedi ki insanlar sıkılıyor enstrüman öğrenirken. İnsanlar işte yıllarını bir enstrümana harcamak istemiyor. Hemen şarkı yapmak istiyor. Ya şimdi o öyle bir şey değil. Enstrümana sen yıllarını veriyorsun ama sabretmeyi öğreniyorsun. Bir enstrümana üstün gelmeyi öğreniyorsun. Onu yenmeyi öğreniyorsun. Ve öyle de nankör bir şey ki birkaç hafta eline almadığın zaman yine geriliyorsun. Yine aynı noktadan çalışarak ilerliyorsun falan. Ama bu sana sabretmeyi, huzurlu olmayı, biraz sakin bir gençlik geçirmeyi falan da öğretiyor aslında.
1: Muazzam bir gelişim.
0: Ve bir komünikasyon, iletişim aracı. Yani dilini bilmediğin insanlara bir şey çalıyorsun, onu hemen hissediyorlar. Gülüyorlar veya ağlıyorlar. Bir şey okumuştum internette. Bir reklam ajansı diyor, bir markanın stratejisini 6 ayda belirler ama bir şarkı ne hissedeceğini 3 dakikada dikte eder seyirciye. Bir şarkı çalarsın, onu hemen, oradaki mesajı hemen alır insanlar. Söz olmasa bile ya da sözü anlamasa bile. Bizim Latin Amerika'da çalan şarkılar da dizinin içinde Türkçe çalıyordu. Aylarca sordular, bu şarkıda ne diyorsun, ne anlatıyorsun? Biz ondan sonra İspanyolca versiyonlarını yaptık. İspanyolca söyledik şarkıları, kaydettik, klipler çektik falan. Dediler ki anlamıyorduk Türkçesini ama esasını anlıyormuşuz. Yani neyle ilgili olduğunu anlıyormuşuz.
1: Tabii ki müziğin dili çok evrensel.
0: Evet.
1: Ya anlıyoruz, hissediyoruz. Ben mesela Yunan çok dinliyordum.
0: Evet.
1: Dinleyemiyorum. Onların artık ayrılığından da mahvoldum artık yani.
0: Onlar da bizim gibi değil mi?
1: Biraz onlar da
0: çok benzer.
1: Her güzel şarkıları bir ayrılık acısı.
0: Evet.
1: Ve yani ben onu anlamıyorum ama hissediyorum yani.
0: Ya ben şeye çok şaşırdım. Yunanistan'a en son gittiğimde her şey Türk lokumu, Greek lokum. İşte,
1: bizim lokumumuz
0: işte,
1: o.
0: Türk kahvesi, Greek kafi falan. Bir
1: bizim kahvemiz.
0: Amerikalı bir arkadaşımla gittim. En son artık Greek baklavayı görünce biz böyle yok artık falan dedik. Garsonu çağırdık. Şimdi biraz espriyle takılıyoruz. Dedik ki ya baklava gerçekten Yunan mı dedik, yani hani tamam şeyi anladık, kahve lokum falan ama baklavaya bari falan deyince kız da gülmeye başladı. Dedi ki yani başında Yunan yazıyorsa Yunan olabilir dedi ama o da farkında.
1: Bence onlar da biliyor yani. Zaten bu arada bizim kadar da iyi değiller.
0: Yani hani, şimdi buradan şey yapıyorum.
1: O ben yapıyorum çok net ama gerçekten bizim lokumumuz kadar, bizim baklavamız kadar iyi değiller. Baklavası o kadar taze değil mesela.
0: Yalnız tabii çok...
1: Baklava ustanız mı var?
0: Yalnız tabii çok da tatlı insanlar. Birçoğu Türkçe konuşuyor. Yani buradan zamanında gitmiş olanlar var. Birçoğu konuşuyor ve çok da seviyorlar bizi, dizilerimizi, müziklerimizi, kültürümüzü. Zaten yüzyıllarca birlikte yaşamışız. Aynı şekilde Balkanlar da öyle. Saraybosna'da önemli bir festival, film festivali vardı. O Dünya Savaşı'nın çıktığı bir nokta var orada, işte Sırp bir isyancı sanıyorum Avusturya Macaristan kralını öldürüyordu falan, hatta o araba duruyor orada, yani o arabanın bir replikasını yapmışlar ve onun bir müzesi var. Müzeye gireyim dedim, bilet kesen adam dedi ki neredensiniz dedi. Türkiye'den deyince tamam para almıyorum sizden dedi, buyurun gezin dedi falan. Yani orada hala o ilişkilerin sıcaklığını,
1: çok
0: bize
1: güzel
0: gösterilen sevgiyi Yunanistan'da da öyle hissediyor insan.

0: Biz de onlar geldiğinde biz de onları evet, çok seviyoruz evet, ama evet, çok karşılıklı evet, bence bu dostluk ve sevgi. Murat iyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir sohbet
1: bunu
0: oldu.
1: Bunu da seni görünce biraz çenem düştü ama inşallah
0: o kadar iyi
1: çok
0: geldi ki bana. Yani şu başka türlü görüşemeyecektik. Çok iyi oldu. Dilerim evet, yazın kıracağız şeytanın bacağını.
1: İnşallah, inşallah. Dinleyen herkese
0: devamını
1: de
0: diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sevgiler herkese.
0: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar ama sizleri Murat Evgin'in şahane klibiyle baş başa bırakarak veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-ı Umumiye nedir? Düyun-ı Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-ı Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 31 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 30, Karabük 32, Rize 26, Samsun 29 derece. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 8 derece. Malatya 32, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 21 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36, Diyarbakır 37 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
4: Biz gecenin uçuna halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Saati canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: hazine iç borçlanması. Yurt içindeki kaynaklardan genellikle gönüllü yöntemlerle, belirli bir vade ile ve belirli bir sabit ya da faiz karşılığında borçlanılması işlemi.
12: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
3: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
4: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ağmara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.
6: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.

0: üflemeli çalgılar arasında yer alan, genellikle yumurta şeklindeki bir müzik aleti soruyoruz size.
1: Okitima, okishima, okifima. Hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum.
0: Oka.
2: Kima. Okatima.
0: Kima değil.
2: Sima.
0: Kima.
1: Okanini.
0: Okanini. Okanini.
1: Nine.
0: Nine de değil.
1: Okamine.
0: Okamine değil.
2: Okatina.
0: Değil.
2: Okasima.
0: T'ye çok yakın.
1: Okalina.
0: Değil efendim.
1: Okapina. Okashina.
0: Okashina. P'ye çok yakın diyorum bakın. P. Sonraki harf ne?
2: Okar. Sina.
0: P'den sonra ne geliyor? Okarina. Rahat ve geniş davranışlarıyla tanınan, kimseler için kullanılan bir sıfat soruyoruz size. Böyle büyük büyük davranıyor böyle. Rahat ve geniş davranıyor böyle. Böyle büyük davranıyor. Bakın ne olabilir böyle? Böyle büyük büyük davranıyor. Buyurun Murat Bey.
1: Bayağı yani.
0: Hayır.
2: Baba yani.
0: Baba yani olacaktı. Yardım ve destek amacıyla toplanan veya verilen bir bağış soruyoruz.
1: İaşe.
0: Şey değil.
1: İaşe.
0: Te değil.
2: İate. İake. İafe.
0: B değil.
2: İace.
0: C değil.
2: Ç.
0: Ç de değil.
2: İabe.
0: B değil.
2: İane.
0: İane mi?
2: İane.
0: Ne mi?
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet.
0: Evet. Beyin sapının önemli bölümlerinden biri olup sinir iletiminde görev alan bir yapıyı soruyoruz.
1: Poni, pone, ona, ono, poni.
0: Sinir iletimi yapıyor bakın.
2: Pons.
0: Pons mu?
2: Pons.
0: Bir 10 puan daha tebrik ediyorum. Evet efendim, hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen dönüyorum, yarışmacılarımızı tanımaya geçiyorum. Murat Bey, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: Ve Ali Medet Bey, Ali Medet Oğuz.
3: Evet.
0: İsimdaşımda diyeyim. Buyurun Ali Medet Bey, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Benim ismim Ali Medet Oğuz. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 33 yaşındayım. İkiz kızlarım var, 8 yaşında. Bekarım ama bir ayrılık yaşadım. Onun dışında oyunculuk yapıyorum meslek olarak. Birçok projede de daha önce yardımcı oyuncu olarak yer aldım. Yarışmayı da daha önce gördüm, izledim aslında. Ve burada yarışmak için başvurdum.

0: Teşekkür ederim. Arkadaşlar da beni burada aradılar, çağırdılar, davet ettiler. Harika. Mülakatlara geçtik ve şu anda da buradayız. Hobilerim de çok kısaca bahsetmem gerekecek. Dans, spor ve müzikle ilgileniyorum daha çok. Bunlar üzerine yoğunlaşıyorum. Rakibime de başarılar diliyorum. Umarım güzel bir yarışma geçiririz birlikte.
1: Umarım. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Harika. Hem hobilerinizle hem sanatla ilgileniyorsunuz, oyuncusunuz, evet. Ve çok çeşitli kulvarlardasınız. Hemen dönüyorum. Murat Bey, hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkür
1: Murat
2: ediyorum.
1: Murat Bey, sizi de tanıyalım lütfen.
2: Tabii ki. Ben 1964 Ankara doğumluyum. Emekli astsubayım.
1: Evet.
2: Asker kökenliyim. Evliyim. İki tane kızım var. Çankırılıyım.
1: Allah bacısı.
2: Hayatımıza devam ediyoruz. Bu yarışmaya katılmamın sebebi de ben değişikliği severim.
1: Hı hı.
2: Arkadaş çevresini çok severim. Bir birliktelik olsun, değişiklik olsun diye katıldım.
1: Neyi yaptınız?
2: Sizlerle tanışmak çok güzeldi. Arkadaşıma başarılar dilerim.
1: Ay, çok sağ olun. Sizle de tanışmak çok büyük keyif oldu. Neyi yaptınız? Geldiniz. Daha önce hiç böyle yarışma benzeri projelere katıldınız mı? Mesela evden seyrediyor musunuz?
2: Seyrederim.
1: Evden seyrediyorsunuz.
2: Yarışmaları çok severim.
1: Harika.
2: Bazı programlara yıllar öncesinde katılmışlığım da var. Bir süre ara verdim. Çünkü bir işletme vardı Maltepe'de, Kadıköy'de. Epey bir süre onunla uğraştım. Yakın tarihlerde devrettim, bıraktım. Dolayısıyla rahatladım. Ve şu anda artık böyle sosyal aktiviteli ortamlara girmek istiyorum.
1: Çok güzel. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Sizi de tanımak bizim için çok büyük bir keyif oldu diyorum. Ve sizleri tanıdıktan sonra hazırsak birinci etaba geçelim mi?
0: Ben hazırım.
2: Hazırız tabii. Buyurun.
1: Hazırsınız. Peki efendim, o zaman harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmamız diyoruz. Birinci etap diyoruz ve hemen sır küpünün etabını başlatıyoruz.

0: Evet efendim, hemen birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümdeyiz. Tablomuzu açalım bakalım. Bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız? 58 sorudan oluşan bir çengel bulmaca tablomuz var. Bir de şifre kelimemiz var. Tek kelimeden oluşan şifreyi sakladık sizin için. Şimdi 1 ile 25 arasında ilk etapta istediğiniz bloktan başlayabiliriz ve ilk yarışmacımız Ali Medet Bey, sizin tercihinizle sorularımızı açmaya başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Yani benim uğurlu rakamım genelde 3. O yüzden 3 numarayı seçmek istiyorum.
0: 3 ile başlıyoruz, evet, diyorum. Harika. 3 numaralı sorumuzu okuyorum. Kabul görmüş davranış kurallarını ve kendine özgü usulü anlatan bir kelimedir bu. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
1: Kabul görmüş davranışlar.
0: Kabul görmüş davranışlar. Bu böyle filmlerde de çok fazla olur esasında. Bana onu kesme gibi. Bir harf desteğimizi verdik. Süreyi sizin için başlattık Murat Bey. Ne olabilir?
2: Anlatan kelime.
0: R ile. Bir harf desteğiyle beraber size geliyorum. Ali Medet Bey, hemen racon söylemeyin lütfen. Sürenizi başlatayım. Sürenizi başlattım.
1: Racon.
0: Racon, doğru. Kesmek derken ve filmler derken oradan yakaladınız, evet, değil mi? Öyle değil midir? Racon, racon kesmek, bilgi, hani kendine ait davranışları göstermek.
1: Harf almadan da aslında
0: geldi ama 10 saniyeyi de biz onun için kullanıyoruz. Harika, siz 5 puan yazdınız hanenize. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Yeniden gitmek gerekiyorsa
0: 3 numarayı açtık. Kesişen sorulardan da destek alabilirsiniz. Farklı yerlerden de yürüyebilirsiniz.
1: Yani o zaman 5 numaradan devam edelim.
0: 5 numaradan devam edelim. Bakalım 5 numaradan destek alarak çabilecek miyiz? Efendim, erkek bireyi ifade eden eski kullanımlı bir söz soruyoruz. Sürenizi başlattık. Erkek bireyi ifade ediyor eski kullanımlı bir söz. Bakın burada bir bireyi, birini ifade ediyor. Biz bir harf desteğimizi verelim ve süreyi sizin için başlatalım Murat Bey. Ne olabilir? Birey.
2: Yok.
0: Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz Ali Medet Bey. Süreyi başlattık. Bakın, birisine birey dersiniz. O bireyle esasında eş anlamlı ne olur? Birey ne demek? Bir birey. Peki. Bir harf de, üçüncü harf belki. Er
2: kişi.
0: Süreyi başlatayım Murat Bey.
2: Er kişi.
0: Er kişi. Birey eşittir kişi. Eş anlamlı, doğru yanıtı, evet, verdik. Er kişiydi. Harikasınız. Bir 5 puan da siz hanenize yazdınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 19.
0: 19 numaraya gideyim bakayım 19'da ne var. Geliyor. Pantolonlardan ceketlere kadar pek çok üründe kullanılan dayanıklı bir kumaş türü soruyoruz. Süreyi başlattık.
2: Kot. Kot.
0: Kot, doğru yanıt. 3 harfli kottu. Hiç ipucu almadan 3 harfi çözdük. Sizinle devam ediyoruz. Murat Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21 diyelim.
0: 21 numaraya gidiyorum. Efendim, harika bir soru buldunuz. Geliyor. Meyve veya bitkilerin ortasındaki küçük çekirdek kısmı için kullanılan bir söz arıyoruz. Süreyi başlattık.
2: Cücük. Cücük.
0: Cücük. Soğanın da cücüğü diyorsunuz. 5 puanı da gönderiyoruz. Cücük yanıtıyla. Harikasınız. Meyvenin ve sebzenin orta merkezi dedik. Evet. Cücük. Bir de şifre harf buldunuz. Ü harfiydi. Kelimemizin ikinci harfi. Sizi tebrik ediyorum ve devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla yürüyelim?
2: 12 diyelim.
0: 12 numaralı soruya gidiyorum. 12. Gelsin. İnce ve zeka dolu nüktelerde karşımıza çıkan kısa anlatım gücünü soruyoruz. Sürenizi başlattık. Zeka dolu, Kısa anlatım gücünü soruyoruz burada.
2: Güç.
0: Tam duyamadım yanıtınızı.
2: Güç.
0: Değil ama zaten. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi Ali Medet Bey, sizin için başlatıyoruz sevgili isimdaşım, adaşım. Süreyi başlattık.
1: Tüm güç.
0: Ne olabilir?
1: Nü.
0: Mümin. Bir harf ihtiyacımız var. Ne olabilir? Bakın, ince ve zeka dolu. Karşımıza çıkan kısa anlatım gücü. Murat Bey, sizin için süreyi başlattım.
2: Nük.
0: Doğru olacaktı. Nüktelerde zaten. Evet. Sorunun içinde gizliydi. Nüktelerde. Özellikle vurgu yapmak istemedim ki kaçmasın evet. diye. Tebrik ediyoruz. 1-5 puan daha yazdınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22 diyelim.
0: Bir foto soru 22. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Önce görelim. Bir fikrimiz var mı efendim bu?
2: Yok.
0: Ne diyeyim? Müzik aleti. Bu gördüğümüz bir müzik aleti. Ve bu müzik aletiyle ilgili bir sorumuz geliyor size. Üflemeli çalgılar arasında yer alan, genellikle yumurta şeklindeki bir müzik aleti soruyoruz size. Ne olabilir acaba bu müzik aletinin adını? Süre başlattık.
2: Okitima, okishima, okifima. Hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum.
0: Bir böyle güzel ipuçlarını yakaladınız. Biz bir harf desteğinde bulunalım, beraber çözeceğiz. Acaba neymiş bu müzik aleti? Süreyi sizin için başlatıyorum Ali Medet Bey. Oka.
1: Tima. Oka tima.
0: Tima değil.
1: Sima. Kima. Oka kima.
0: Kima. M değil ama ne olabilir acaba? Hangi harflere ihtiyacımız var? Bakalım. Bir harf desteği daha gelsin. Belki dördüncü harf çok işimize yarardı ama son harflerden birini açtık. Süreyi sizin için başlattık Murat Bey.
2: Okanini.
0: Okanini. Okanini.
2: Nine.
0: Nine de değil.
2: Okamine.
0: Okamine değil. Bakalım nasıl bir aletmiş bu gerçekten. Tekrar bir görelim.
2: Hiç görmedim, duymadım ben.
0: Fotoğrafını. Çok da değişik, yumurta şeklinde.

0: Deymiş bu. Üflemeli çalgılar arasında yer alıyormuş. Harika. Rengini de çok güzel seçmişler arkadaşlarımız. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Tek harfe ihtiyacınız var Ali Medet Bey. Ne olabilir? Süreyi başlattım.
1: Okatina.
0: Değil.
1: Okasima.
0: T'ye çok yakın. Oka.
1: Okasina.
0: Değil.
1: Okahina. T'ye çok yakın. Lin. Aa. Zaten.
0: Bir harf daha açamıyorum. Murat Bey, size tekrar süre çalıştırıyorum. Süreyi başlattım.
2: Okalina.
0: L mi?
2: L.
0: Değil efendim.
2: Okalina. Okapina. Okashina.
0: Okashina. P'ye çok yakın diyorum. Bakın P'ye çok yakın. Evet. Süreyi başlattım. P. Sonraki harf ne?
1: Okarina.
0: P'den sonra ne geliyor?
1: Okarina.
0: Rina.
3: Evet.
0: Doğru yanıt.
1: Okarina.
0: Son saniyede arkadaşlarımız bile gidiyordu. P, R değil mi?
1: Evet.
0: P, R. S dediniz, P dediniz, L dediniz.
3: Burada ama biraz heyecanımızı maruz
0: veriyoruz. Tabii ki. Okarinaymış bu müzik enstrümanı.
2: Hiç duymadım, hiç de görmedim bu aleti.
0: Hep beraber öğrendik.
2: Evet.
0: Yumurtaya benzeyen bu üflemeli aletimizin adını okarina olarak bulduk.
3: Aynen.
0: Çok da tebrik ediyoruz gönülden. Harika da bir yer açtınız tablomuzda. Sizle devam ediyoruz Ali Medet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Evet. Şuradan baktığım üzere 23.
0: 23. Peki geliyor. Kulluğu ve ibadet etme bilincini anlatan dini bir kelime soruyoruz size. Bir terim soruyoruz. Sürenizi başlattık. Hiç açılmamış yeri niye seçtiniz diyeceğim ama bir şey de diyemiyorum.
3: Biraz oradan gitmek istedim de.
0: Peki. İbadet etme bilincini anlatan dini bir terim soruyoruz efendim. Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreyi Murat Bey sizin için başlatalım. Dini bir terim. Bu tabii ki ne kökenli olabilir? İbadet, bakın ibadet burada çok bize kılavuz olacak. İbadet etme bilincini anlatıyor. İbadete dikkat edin. Süreyi sizin için başlatıyorum Ali Medet Bey. İbadet u. Bakın ibadet u bu. Peki. Sondan bir harfle devam edelim diyecektim. Buyurun Murat Bey, süreyi sizin için başlatıyorum. Ubu.
2: Ubudet.
0: Ubudet.
2: Det.
0: Olacaktı. Doğru yanıtımız. Ubudet. Bir 5 puan daha yazdı hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numaralı soruyu açalım.
0: 4 numaraya gidiyorum. Bakalım 4 numarada ne var? Türk musikisinin en bilinen makamlarından biri olup duygulu ezgileriyle tanınır diyoruz. Süreyi başlattık.
2: Hicaz.
0: Hicaz doğru yanıtını aldık son saniyede. Harika, Hicaz yanıtını aldık Murat Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
2: 6 diyelim.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Efendim, su anlamında kullanılan, kökeni Farsça'ya dayanan kısa ve eski bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Pa.
0: Pa değil.
2: Ab.
0: Ab doğru yanıt. Bir 5 puan daha geldi hanenize. Sizinle devam ediyorum ve son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 15.
0: 15 geliyor, 15 numaralı soru. Efendim, utanma duygusunu ve haya kavramını ifade eden kısa kelimeyi soruyoruz. Süreyi başlattım.
2: Ar.
0: Ar yanıtımız da geldi. Bir 5 puan daha aldık. Harikasınız. Birinci etabımızı burada tamamladık. Nasıl geçti? Kısa bir değerlendirme alayım. Önce Ali Medet Bey, sizden başlayayım. Nasıl yani, geçti?
3: Güzel geçti benim için. Biraz daha az olanları ve bağlantılı olanları seçmemekle hata ettiğimi düşünüyorum.
0: Doğru.
3: Ve bu hatamı, evet, bu hatamı bir daha yapmamayı düşünüyorum.
0: Harika. Ve buradan ne yapalım? Puan tablomuza da bir bakalım. Acaba nasıl oldu? Murat Bey, siz güzel açılmış yerlerden ve kısa kelimelerden destek alarak farklı, evet, bir strateji uyguladınız ve galiba stratejiniz yarışma şekliniz biraz çalıştı gibi geliyor. Çünkü farkı biraz

0: Açtınız. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Murat Özel şu anda 40 puana geldi ve Ali Medet Bey 10 puanda 2 doğru yanıtla bu etabı tamamladı. Ama hep söylüyorum, birinci etapta açılan 10'ar puan 5'er puan olduğu için ikinci ve üçüncü etapta 10'ar puan üstünden değerlendirileceği için çok bir fark değil. Esasında aradaki sadece 3 soru ve daha 2 etap daha yarışacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçiyorum. Sır küpünde ikinci etaptayız efendim.

0: Hazır küpünde ikinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ve her yanıtımızın da 10 puan değerinde olduğu ikinci etaptayız. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı önde tamamlayan Murat Bey'e. Murat Bey, kısaca hemen hatırlatmak istiyorum.
1: Buyurun.
0: 10 soru yönlendireceğim size. 120 saniye süreniz var. Bilemediğiniz sorularda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularımız var. Oralarda istediğiniz kadar durup dinlenebilir, dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Hazır mısınız? Kurallarımız gereği de her bildiğiniz soru 10 puan üzerinden değerlendirilecek. 120 saniye içinde de hepsini size okumaya çalışacağım.
1: Hazırım efendim.
0: Hazırsınız.
1: Hazırım.
0: Peki, o zaman 120 saniyenizi kuruyorum. Hazırsanız da okumaya başlıyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Kağızman, Arpaçay, Sarıkamış'ın bağlı olduğu ilimiz.
1: Kars.
0: 10 puan geldi. Kanada'nın başkentidir.
1: Pas.
0: Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Çok severim ama yok, pas.
0: Peki. Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan... Huni geldi. Yüksek Ova kebabı ve ters lalesiyle meşhur olan ilimizi soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas. Bir videomuz var, izliyoruz bakalım.
2: Sen büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Ben Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil, ne oğluma ne de gelinime hiçbir şey yapamayacaksın.
0: İzlediğiniz Bizim Aile filminde Yaşar Usta karakterini canlandıran usta aktör
1: Münir Özkul.
0: Münir Özkul geldi 10 puan. Hoş kokulu çiçekler açan ve bu çiçeklerden çay yapılan bir ağaç cinsi soruyoruz size. Çayı da olur, çok güzel diyorum. Peki, hemen dinliyoruz, bir nevi sesimiz var.

0: Dinlediğiniz Sevmek Zamanı adlı şarkıyı seslendiren 90'ların unutulmaz grubudur. Bir kadın bir erkek dedim geçtim. Genellikle su, ayran, meyve suyu gibi içeceklerin koyup servis etmek için kullanıldığı bir kabı soruyorum size.
1: Sürahi.
0: Sürahi geldi. Hemen dönüyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki geçiyorum. Kanada'nın başkentini soruyoruz.
1: Kanada.
0: Efendim?
1: Kanada olması lazım.
0: Kanada'nın başkenti.
1: Kanada.
0: Kanada değil.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir şarkı dinletmiştik size. Bakalım nasıl bir sesti?
2: Her gün değişiyorsun. Anlatıyorsun beni. Bir bilmedik.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Yüksekova kebabı ve ters lalesiyle meşhur olan ilimizi soruyoruz. Yüksekova bakın.
1: Hakkari.
0: Hakkari tabii ki. Son saniyede bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Tebrik ediyorum sizi. Hemen dönüyorum. Bakalım kaç soru bildik. Tablomuzu bir görelim. 2, 5, 6, 7 ve 10. 1, 2, 3, 4, 5 tane soru bildik. Hangi soruları atladık?
1: Çok iyi bilirim ama isimler
0: aklıma gelmedi ya. Çok iyi biliyorsunuz. Geliyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarını sormuştuk efendim. Kemal Su isimli Orhan Kemal Orhan olacaktı. Evet. Gidiyorum. Kanada'nın başkenti Ottawa olacaktı. Bir şarkı dinletmiştik size.
1: Selam
0: Her gün dinliyoruz.
1: Neydi?
0: Selami Şahin olacaktı şarkımız. Gidiyorum. Hoş kokulu çiçekler açan ve bu çiçeklerden de çay yapılan bir ağaç cinsidir. Kışında çok içeriz. Neydi efendim?
1: Ihlamur diye.
0: Ihlamur tabii ki. Ihlamur. Neden söylemediniz? Ihlamurdu. Yine bir dinlemiştik.
1: Ağacı vardı orada.
0: Bakın nasıldı şarkımız? Bir dinleyelim, duyalım tekrar.

0: geliyordu grubumuz. Oya Bora'ydı efendim. Buranın da doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. Ve hemen geçiyorum. Ali, Medet, Oğuz Bey'e hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyenizi kuruyorum.
1: Tamamdır.
0: Ve geliyorum. İlk soruyu okuyarak başlıyorum. Bir sürgün hep o şarkı romanlarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas. Pamukkale Çiviril Acı Payam'ın bağlı olduğu ildir.
1: Pas.
0: Peki. Dinliyoruz. Sesimiz var.

0: Dinlediğiniz Her Şey Senin de Güzel şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Nazan Öncel.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. Hindistan'ın başkentidir.
1: Pas.
0: Peki. Şeyh Edebali Türbesi'ne gitmek ve meşhur nohutlu mantısından yemek isteyen biri hangi ilimize gitmeli?
1: Pas.
0: Şeyh Edebali. Pas. Peki. Bir videomuz, görselimiz var, izliyoruz.
2: Hiç bitmeyecek sandığımız mutlu günlerin ardından acılı günler geldi. Yokluğuna alışmak zordu. Bu acıya dayanmak, onu unutmak zorundaydım. Aylar türlü sıkıntılarla geçti. Onsuzluğa tam alışırken yeniden dönmesi bütün hayatımı alt üst etti. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum.
3: Ben seni tanıyorum Çiğdem. Sen bu adamla mutlu olamazsın. Sonra anlamıyorum. Bu adamda ne buldun sen? Gecesi gündüzü belli olmuyor.
0: İzlediğiniz Umutsuzlar filminin baş kadın oyuncusu?
1: Filiz Akın.
0: Harika, 10 puan. Kurutmak üzere asılan çamaşırların vazgeçemediği yaylı kıskaç.
1: Mandal.
0: Mandal. Hemen dinliyoruz. Sesimiz var.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Milkelam.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. İğne şeklinde yaprakları olan ve 4 mevsim yeşil açan ağaç cinsidir. İğne şeklinde yapraklar.
1: Çam ağacı.
0: Doğru, çam ağacı. Genellikle kumlu olan porselen veya camdan yapılan küçük kap. Küçük kap.
1: Kupa.
0: Kupanın da küçüğü bu.
1: Fincan.
0: Fincan, doğru. Hemen gidiyorum. Bir sürgün ve hepa şarkı romanlarının yazarı.
1: Az.
0: Pamukkale, Çivril, Acıpayam'ın bağlı olduğu il.
1: Pas.
0: Pas. Bir şarkı dinliyorduk. Bakalım neydi? Her şey güzel, pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Hindistan'ın başkenti.
1: Pas.
0: Peki. Şeyh Edebali Türbesi'ne gitmek ve meşhur.
1: Pas.
0: Peki. Maalesef yetişmedi. Peki. Bakalım nasıl bir 120 saniye çıkarttık. 6, 7, 9 ve 10. Filiz Akın mandal, çam ağacı ve fincan yanıtlarını aldım. Peki hangi yanıtların, hangi soruların yanıtını alamadım? Hemen geçiyorum. Bir sürgün ve hep o şarkı romanlarının yazarıdır. Yakup Kadri Ali olacaktı. Pamukkale. Efendim Pamukkale. Denizli.
1: Denizli
0: desem size Denizli olacaktı tabii. Bir şarkı dinletmiştik. Bakalım nasıl bir şarkıydı bu? Özer desem Zerrin Özer olacaktı. Hindistan'ın başkentini sormuştuk. Yeni Delhi olacaktı. Ve Şeyh Edebali Türbesi ve meşhur nohutlu mantı
1: Kayseri.
0: Bilecik,
1: ha, Bilecik
0: olacaktı. Ve son bir sesimiz daha vardı. Dinletmiştik. Mirkelam dediniz ama Mirkelam değil.

0: Kısaboylu mu?
1: Levent
0: Yüksel.
1: Levent Yüksel olacaktı. Burası da harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Hemen bakalım puan tablomuz ne duruma geldi? Nasıl bir puan tablosu var? Bakalım puanlarımıza. Ali Medet Oğuz ve Murat Özel'in yarıştığı rekabet dolu bir çekişmeyi beraber izliyoruz ve Murat Bey şu anda 90 puana geldi ikinci etabın sonunda. Yaklaşık 40 puan oldu aradaki fark ve Ali Medet Oğuz şu anda 50 puanla devam ediyor ve yaklaşık 4 soru geriden takip ediyor Murat Bey'i. Ama hiçbir şeyin sonu değil. Tam tersi butonlara geçiyoruz.
2: Kapanabilir mi fark?
1: Bakın burada çok hızlı kapanır ve butonu iyi kullanan kazanacak. Hazır mıyız?
0: Evet. Daima.
1: O zaman 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği sır küpünde 3. etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Yarışmacılarımızın seçtiği ama butonlarımızın karar verdiği, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu etaptayız ve hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlıyorum. Önce tablomuzu açıyoruz. Bakalım nasıl bir tablo açtık şu ana kadar. Birinci etapta tablomuzun orta bölgesinden güzel bir açılım yaptık ve diyorum ki 1'den 58'e kadar artık tabloda istediğiniz her yeri açabilir, her soruyu isteyebilirsiniz. Sizinle başlayacağım. Kaç numaralı soruyu sorayım?
1: 33.
0: 33. Hatırlatmak istiyorum. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı. Süreyi başlattık. Masaları açtık ve benzeri bir cümle kurduğum dakikada en hızlı butona basan ve butonun seçtiği kişi cevabı verecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Evet, sorumuzu okuyorum. Ekonomide bir ülkedeki işsizlikle ülkenin üretimdeki azalmayı gözleme dayalı açıklayan yasayı soruyor size. Süre başladı. Ne yasası acaba bu? Bu bir yasa. Ülkenin üretimdeki azalmasını gözlemliyor bu yasa. Peki, biz bir harf desteğinde bulunuyoruz.

0: Rebap değil.
1: Rebap. Rebap.
0: Rebap doğru yanıtını aldık. Ri değil, rebaptı. Yayla çalınan klasik Doğu müziğinde önemli olan telli çalgı. Sizle devam ediyorum. Butonu iyi kullanın. Ali Bey hazırsa sorunuzu açacağım. Kaç numaralı soruyu
1: açacağım? İki diyelim.
0: Kaç?
1: İki.
0: İki. Bakın farklı yerlerden soru açmanız lazım. Şifre, harf hiç bulamadınız. Evet, evet. Böyle giderse biraz uzayacak ve bulamayacağız. Geliyor iki numaralı sorunuz. Halk dilinde şakacı ya da sert bir şekilde atılan tokat için kullanılan söz. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
1: Patak.
0: Patak doğru yanıt. Pataklarım seni şeker çocuk diyor ve 120 puana çıkıyor Murat Bey. Dikkat edin. Butonu iyi kullanın. Patağı attık. Sizle devam ettik. Kaç numara soru?
1: 10 diyelim.
0: 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Efendim gösterişten uzak, rahat ve geniş davranışlarıyla tanınan kimseler için kullanılan bir sıfat soruyoruz size. Böyle geniş geniş davranıyor. Böyle rahat. Süreyi başlatayım. Böyle büyük büyük davranıyor böyle. Rahat ve geniş davranıyor böyle. Bir yani ama nasıl bir yani bu acaba? Böyle büyük davranıyor. Hani evimizde de ailelerimizde büyüklere bir şeyler deriz ya. Süreyi başlattım. Ne deriz evimizin büyüklerine? Peki efendim, bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Bakın ne olabilir böyle? Böyle büyük büyük daha. Buyurun Murat Bey.
1: Bayağı yani. Bayağı yani.
0: Hayır. Ah ah ah ah. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. Ve tek harfle kim basacak acaba? Başlattık.
2: Baba yani.
0: Baba yani olacaktı. Buranın yanıtı harikasınız. Ali Medet Oğuz kaptı hemen. Baba yani'ydi buranın kelimesi. Sizle devam edelim. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor.
3: Tamamdır. 7 numarayı seçeyim.
0: 7 numarayı seçeceksiniz. Peki 7 numarayı soralım. Sonra size harflerle ilgili desteklerde bulunacağım biraz. Çünkü harflerimizi biraz tamam, kullanmamız gerekecek artık. Harf açmamız gerekiyor. Sorunuzu okuyorum. Davet ve özel gecelerde tercih edilen şık kıyafet türü. Süreyi başlattım.
2: Abiye.
0: Abiye doğru yanıtı geldi. Medet Bey'den harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 35 numara.
0: 35 numaraya gidiyorum. 35 numara bakalım. Şanlı, şerefli ve itibarlı anlamlarında kullanılan eski bir sıfat soruyoruz size. Süreyi başlattık. Şanlı, şerefli, itibarlı, şanlı, şanlı, şanlı olacak. Hazır mıyız? Ali Medet Bey, hazırım. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Bendesiniz. Hazırım. Gözleriniz bende. Hazırsak butonu açıyorum. Basacak mıyız? Şanlı, süreyi başlattım. Buyurun Ali Medet Bey.
2: Zişan.
0: Zişan.
2: Evet.
0: Zişan doğru yanıtını kabul ediyoruz. Şan kökenliydi. Evet. Zişan'dı. Şanlı, şerefli, itibarlı anlamında kullanılan kelimeydi. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyorum. Siz çok seçiyorsunuz. Ederim. Butonlar karar veriyor. Dikkat edin lütfen. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 39.
0: 39 geliyor. 39. Güzel bir soru seçtiniz. Bakalım 39'da ne bulacağız? Gelsin 39. Efendim, bilgiyi, hikayeleri ve düşünceleri sayfalarda toplayan en klasik bir dost soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kitap.
0: Kitap yanıtı geldi. 10 puanda.

0: harikasınız kitap yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Buradan baktığımda şöyle bir bakıyorum. Biraz daha 20 numarayla devam
0: edelim. 20 numarayla devam edelim. Bakalım 20 numara bulabilecek miyiz? Gelsin. Okuyorum. Sorunuz zo. Yeryüzünün büyük kara parçalarından her biri, süre başladı. Dünyada da bölge bölge vardır. Orasıdır. Buyurun.
1: Kıta.
0: Kıta. Doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Ve T harfini de yakaladık. T harfi de geldi. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 32 ile devam edelim.
0: 32 numarayla devam ediyoruz. Toplumsal fayda amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının kısaltılmış bir adını soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları. Kısaltması sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum... Ama önce süre basmadan, bitmeden önce basmak gerekiyor. Yanıt hakkını kazanmak gerekiyor. Butonu ihmal etmemek gerekiyor. Hiç Murat Bey artık basmıyorsunuz, butondan soğudunuz.
2: Ben gittim.
0: Siz gittiniz, peki. Bakın, eller butonda mı?
2: Evet.
0: Süreyi başlattığım an önce butona basan yarışmacımız cevap hakkını kazanmış olacak. Hazırsanız sürenizi başlattım. Buyurun.
1: STK.
0: STK. Sivil toplum kuruluşlarının kısaltmasıydı. 10 puan daha yaktık hanenize, yazdık. Sizle devam ediyorum. Murat Bey lütfen, koptunuz iyice yarışmadan. Ben görüyorum buradan, elinizi butona bile sürmüyorsunuz. Bakın.
2: Bir an dinlemeye geçtim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Yanıtı bulmasanız, bilemeseniz bile yanıtı kaptırmayın. Siz basın, süre sizde bitsin.
2: Evet.
0: Harfi alın, sonra yanıtlayın. Evet, hazır mıyız?
1: Belki de ben Arap atı gibi sonradan açılıyorum.
0: Ne güzel, ne güzel. Tabii ki. Güzel. Üç etapımız onun için var zaten. Birinci etapta, ikinci etapta, üçüncü etapta. Onun için farklı farklı formatlarda yarışıyoruz. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Farkı kapatmam gerekiyor, bir numara.
0: Bir numaraya gidiyorum hemen. Bir numara zaten çok rahat bulabileceğiniz bir soru. Hazırsa geliyor. Tek harfe ihtiyacımız var. Küpe, yüzük ve kolye gibi aksesuarların ortak adı, süre başladı. Buyurun.
1: Takı.
0: Takı yanıtı 10 puan daha geldi. Ali Medet Oğuz hanesine 10 puan yazdı. Ve arayı da sanırım kapatmaya çalışıyor kendisi. Ali Medet Oğuz Bey, harikasınız. Siz seçiyorsunuz yine ama butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu soralım?
1: 38 olsun.
0: 38'e bakalım. Nerede? 38'de ne var? Eski Mısır inancında insanın yaşamsal gücünü ve ruhsal varlığını temsil eden kavram, süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Ra.
0: Ka. Ka doğru yanıtını aldık ve 10 puan yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 14.
0: 14 geliyorum. 14'e bakalım. 14'te ne var? Efendim, insan vücudunda bulunan, yükselmesi durumunda gut hastalığıyla da ilişkilendirilen bir madde soruyoruz. Ne olabilir bu madde? Süreyi başlattım. Kim basacak? Buyurun Murat Bey.
2: Ürik asit.
0: Ürik asit. Doğru yanıtımız geldi. 10 puan daha yazdık hanemize. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24 diyelim.
0: 24'e gidiyorum. Bakalım 24'te ne arıyorum? Güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip kimseler için kullanılan bir sıfat soruyorum. Süreyi başlattık. Nat. Buyurun.
1: Natik.
0: Natik. Natik doğru yanıtını aldık. Bir 10 puan da bu tarafa geçti. Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Dikkat lütfen. Sürenizi başlatacağım. Kaç numaralı soruyu isterseniz?
1: 52 olsun.
0: 52 numaralı soruya gidiyorum. Hazır geliyor 52 numaralı sorumuz. Yardım ve destek amacıyla toplanan veya verilen bir Bağış soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: İyi be.
0: İyi be değil. Yardım ve destek amacıyla toplanan bulmacalarda çok çıkar bu. Peki. İlk harf desteğimizi kabul edin lütfen. İlk harfimizi açtık. Ne olabilir? Süreyi başlattık. İyi. Ne olabilir? Ali Medet Bey, ne olabilir bu? Peki.
1: Vay be.
0: Bir harf desteğinde daha bulunacağız. Ve süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: İyi at. At. Diyarbakır.
0: Ha. İya.
2: Be.
0: Efendim?
1: İade.
0: De değil. Son harf olduğu için açamıyorum. Tekrar. Bakın tek harfe ihtiyacımız var. Hiçbir şey kaybetmediniz. Buton önce basan yanıt hakkını alır. Bendesiniz. Hazır mısınız? Butonları açtım.
1: İade.
2: İaşe.
0: Şey değil. İya.
2: Fe.
0: İya fe. Fe değil. Fe değil. Şey değil. Fe değil.
1: İya.
0: Bekle. Butona kim basarsa hazır mıyız? Gözler bende mi? Hangi harf olacak acaba o harf? Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Ya te.
0: Te değil.
1: Ya ke. Ya fe.
0: Fe değil ya demiştim.
1: Ya ce.
0: C değil.
1: Ç. Ya ç.
0: Ç de değil. İ. A. Süreyi başlattım.
1: Ya be.
0: B değil.
1: Ya.
0: Evet, evet, evet, evet, evet.
1: Değil.
0: Değil.
1: Ya
0: T. T değil demiştim. Tekrar bir harf istiyorum. Bakın acaba ne olabilir bu harf? Süreyi başlattım. Ne olabilir bu harf? Bu...
1: İyame.
0: İyame değil.
1: İyane.
0: İyane mi?
1: İyane.
0: Ne mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
2: İyane.
0: Tabii ki evet. İyane olacaktı. Yardım ve destek amacıyla toplanan bağıştı. İyaneydi. Buradaki kelimemiz. Harikasınız. Tak diye buldunuz kelimeyi. Bütün alfabeyi tek tek tek tek sıraladık oraya. Ş'ler, C'ler, F'ler geçti. Sizle devam ediyorum Medet Bey.
1: Evet.
0: Ne yapalım? Kaç numarayı açalım?
1: 57.
0: 57'yi açalım. Hadi gelsin 57 numaralı sorumuza gidiyorum hızla. Koşa koşa koşa koşa gelsin bakalım. Bir şeyin çıkardığı sürekli ve ritimli vuruş sesini anlatan yansıma kelime. Hatta bir de bunun neyi vardır? Bir böyle al şu süre başladı. Ne olabilir acaba? Buyurun.
2: Takatuka.
0: Takatuka tabii ki. Neyi vardı efendim? Bir tekerlemesi vardı. Neydi? Al şu takatukaları. Takatukacıya. Takatukalatmaya götürdü. Takatukaydı. Buradaki şifre kelimemiz, sakladığımız, sırladığımız kelimemiz. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
1: 37.
0: Lütfen dikkat edin. Artık son sorulara geldim. 3-4 tane de harf bulmanız lazım. 37. 37'ye gidiyorum. 37, 37, 37. Gelsin 37. Efendim, her konuda söz sahibiymiş gibi davranan, bilgisini göstermeye çalışan meraklı bir kimse soruyorum. Süreyi de başlattım. Buyurun Murat.
2: Ah. Ukala.
0: Ukala doğru yanıtı. Size bir 10 puan daha kazandırdı Murat Bey. Harikasınız. Sizle devam edeceğim. Bir de şifre harf yakaladınız. Ne harfini bulduk? Açılmayan 3 harfimiz kaldı. Bir harf desteğinde ben bulunayım size. Bakalım nereden açmaya devam edeceksiniz? Kaç numaralı soruyu açalım Murat Bey?
2: 29 olsun.
0: 29 olsun. Bakalım olsun mu 29? Sorunuzu okuyorum. Beyin sapının önemli bölümlerinden biri olup sinir iletiminde görev alan bir yapıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Beyin sapı. Beyin sapı.
2: Şeyler,
0: ne olabilir? Olur. Bir harf desteği bizden artık po geldi. Beyin sapı. Süreyi beyin sapı. Süreyi başlat. Tamam. İki harf ihtiyacım var. Buyurun.
2: Poli.
0: Poli değil.
2: Poli.
0: Beyin sapı. Beyin sapı. Hın sapı. Hın sapı.
2: Posi, posa, posi.
0: Pose, posi. Bir harf ikramımızı daha kabul edecek misiniz? Hazır mıyız? Tek harfi

0: ihtiyacım var. Çok dönmeyin. Çok dönmeyin. Hazırsanız tek harfe ihtiyacım var. Butonları açtım.
1: Pony.
0: Pony.
1: Posu. Pon. Pony.
0: Pony değil.
1: Pony.
0: Pony değil.
1: Pony.
0: Pony değil.
1: Pony.
0: Ne olabilir? Bakın. Beyin sapı sinir iletimini yapıyor. Sinir iletimi yapıyor. Pon sinir iletimi yapıyor. Açtım.
1: Pony, pos, pone, pona, pono, pony, pony.
0: Sinir iletimi yapıyor. Bakın sinir pon, iletimi pon, yapıyor. Pon. Sürenizi başlatacağım. Hazır mısınız? Süreyi başlattım.
1: Pons.
0: Pons mu?
1: Pons.
0: Bir 10 puan daha tebrik ediyorum. Pons olacaktı. Sinir üretimini yapan beyin sapı demiştik.
2: Ya ses sahtere
0: gitti. Evet, artık yavaş yavaş son sorularıma geliyorum. Son 2-3 harfimiz var. destek olmak istiyorum ve artık açalım istiyorum. Kaç numaralı soruyu açacaksınız?
1: 55.
0: Efendim 55. 48'i öneriyorum.
1: 48 olsun.
0: Peki 48 olsun geliyor. 48 numaralı sorunuzu okuyorum. Bir şeyi açıkça söylemeden dolaylı olarak anlatma yolu diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: İfa.
0: İfa değil ama çok yakın.
2: İka.
0: Fa. Ka. İyi açalım. Acaba İK ifa değil. Süreye hazır mısınız? Süreyi başlattım.
2: İma.
0: İma tabii ki. 10 puan oraya geldi. Bir de M harfi yakaladınız. M harfi de bir yer açıldı. Ve geliyoruz son 2 soruya. Ve 36 diyorum. 53 diyorum. Son sorumu size bir şifre harfle hediye ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Murat Bey?
2: 36.
0: 36. Geliyor 36 numaralı sorumuz. Hazır. Küçük koyu renkli yapısıyla üzüm, erik ya da yabani bir yemiş. Bir foto soru bu. Fotoğrafımızı bir görelim bakalım nasıl bir fotoğraf veriyoruz size. Bakın bunlar böyle tatlı tatlı. Küçük koyu renkleri var bunların böyle üzüm gibi. Erik ya da yabani bir yemiş olarak geçiyor. Sorumuzu alıyorum ve sürenizi başlatıyorum. Ne olabilir? Koyu, küçük renkli yapısıyla üzüm, erik ya da yabani bir yemiş.
2: Yok.
0: Bu yemişin de... Peki, K ne olabilir? Süreyi başlattım. Butonu kim kullanıyor? Buyurun Murat Bey.
2: Kabak.
0: Kabak değil.
2: Kabuk.
0: Kabuk değil. Ama çok yakın. Kabuğa inanılmaz yakın. U harfini açalım biz. Bizden size destek olsun. Acaba hangi harf bu aradaki harf? Süreyi başlattım. Kim kullanacak butonu?
1: Kapuk.
0: Kapuk değil.
1: Kasuk.
0: Kasuk değil.
1: Katuk
0: değil.
1: Karuk.
0: Değil karuk. Ah ah ah, yine saymadığınız hangi harfler kaldı acaba? Bakalım nasıl bir harf kalmış. Koyu renkli yapısıyla erik ya da yabani bir yemiş. Yemiş. Süreyi başlattım.
1: Kaçuk.
0: Yemiş yemiş. Yemi.
1: Kayuk.
0: Yemi mi mi.
1: Kamuk.
0: Kamuk tabii ki. 10 puan daha kamuk yanıtıyla verdik ve finale geldik. M harfini de aldık. Tebrik ediyorum gönülden. Hemen gidiyorum tabloya bakmaya. Bakalım süremizin sonuna geldik. Etabımızın sonuna geldik. Sorularımızın sonuna geldik. Bakalım puan tablomuz ne oldu? Hazır mıyız? Murat Bey, Murat Özel acaba kaç puanda? Ali Medet Oğuz kaç puanda? Puanlarımıza hemen bakıyoruz yan yana. Yarışmacılarımızı görüyoruz ve tebrik ediyorum. Ali Medet Bey son düzlükte harika bir yarışma çıkarttı ve arayı çok hızlı kapattı ama yetmedi. Bir 10 puanlık farkla beraber Murat Bey birinci tahmin

0: ve yanıt hakkını elinde tutuyor kendisi. Hemen gidiyorum efendim. Açıyorum tablomuzu ve ilk tahmin hakkı tabii ki sizde. Soruyorum. Şimdi ilk tahmin önceliği sizde. Tek ricamız şu. Kelimeyi tek seferde ve söyleyeceğiniz harfi net bir şekilde bir seferde ifade etmeniz gerekiyor. Cevabınızı değiştiremezsiniz. Anladım. Tek seferde tek yanıt hakkınız var. Yanıtınızı alayım. Buyurun.
1: Mütekamil.
0: Mütekamil yanıtı geldi. Biliyor musunuz böyle bir kelime?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz ama diyorsunuz ki Oğuz oraya olsa olsa mütekamil evet. olur diyorsunuz. Ama hatırlatırım, diğer yarışmanın öncesinde de çok fazla harf seçtik bir türlü olmadı. Acaba şimdi olacak mı? Bakalım.
1: Oldu.
0: Sır küpünün bu etabında, üçüncü etabın sonunda geldiğimiz yerde saklı olan kelimemiz mütekamil mi? Murat Bey, Murat Özel şu ana kadar çok başarılı bir yarışma çıkarttı. Harika yarıştı ve mütekamil dedi kendisi ve tabii ki doğru yanıtı verdi. Gönülden tebrik ediyorum sizi. Efendim, mütekamil doğruydu. Gelişimini tamamlayarak olgunlaşmış, erişmiş ve en üst seviyeye kadar gelişmiş durumu anlatan kelimeydi. Sır küpünün 3. etabında bulduğumuz kelimeydi. 3. etabı da burada tamamlamış olduk.

0: Halime'de Toz'la yarıştık. Sır küpünde bu bölümde hemen küçük bir değerlendirme alayım. Ali Medet Bey, sizden başlayayım. Nasıl geçti?
1: Öncelikle çok eğlenceliydi benim için. Güzel bir deneyim oldu. Ekip arkadaşlarınıza ve size çok teşekkür ederim. Yani çok zevkli bir yarışmaydı.
0: Murat Bey, sizin için nasıl geçti yarışmamız?
2: Çok zevkli, heyecanlı ve çekişmeli. Çok güzel bir programdı. Çok güzel bir yarışma oldu. Ali Bey'i ben de çok kutluyorum.
0: Efendim, A Para Kütüphanesi'nde okudukça, sayfalarını araladıkça bizi hatırlamanız dilekleriyle bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz
2: çok
0: var.
2: Ederim, sağ olun.
0: Şöyle takdim edeyim ben.
1: Çok teşekkür ederim
0: size. Buyurun. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşabilir. Siz de bizimle beraber burada yarışabilirsiniz. Yeni bölümde yeni yarışmacılarımızla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Prim iadeli hayat sigortaları.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
5: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
6: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
5: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
7: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
5: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Genel izleyici için uygundur.

0: Signore e signor, signora Severo, buonanotte.
1: Ali, şovu bitirelim. Servis annem bitiyor ha. Ben gidiyorum.
2: Tamam abi.
1: Oyuna geliyor musun?
2: Abi düğün yapacağım diyorum. Sen hala oyun diyorsun ya.
1: Ya şu Ahsen'le bir evlensen de sen de kurtulsan biz de kurtulsak canım ciğerim lan.
2: İnşallah abi.
1: Servis bitiyor, ben gidiyorum. Charlie'yi idare et Ali'cim.
3: Nişanda saçımı ne yapayım abla? Salayım mı yoksa toplayayım mı?
4: Vallahi bence şöyle yanlardan al, arkayı bıraksa.
3: Bence Filiz akın topuzu ya.
4: Yok artık.
5: Bu ne öyle be?
3: Ablam yok mu hani şöyle arkaya doğru bombeli kocaman?
5: Feride, gencecik kız ne yapacak öyle kocaman kafayla?
3: Lütfen ama lütfen sade bir şey olsun, tamam mı? Seyhan'ım, yani ablam da ben de affedersin kuruduk. İlk defa dünya evine sen gidiyorsun ve bana hala sade bir şey diyorsun. Kurban olayım ya.

0: iyi yaptı Buzu.
1: Baksana şöyle.
0: Halim geliyor. Halim hadi hadi hadi. Saima Hanım ne kadar yakışıyorlar birbirine. Feride de gördün nasıl el ele tutuşuyor.
2: Gördüm abla.
3: Bak içinizden geldiği gibi ha. Gelin bakayım. Gel bakalım gel. Hanımlar. Hadi seçin bakalım hangisi olsun yüzük.
0: Şu bu. İşte bu.
2: Şu. Bu, bu. Ay çok güzel. Ay, bak anacığım Fırlanta olan. Bakın Fırlanta haliye. Haydi.
4: Buona notte camarade.
5: Gel gel Amerikan'ın canını okuyorum.
4: Diğerim içeride bir Arap şeyhi var. Vallahi psikopatın Allah'ı yedi bitirdi beni fellah. Öldüm bittim. Bak İtalyancayı da bitirdik. Yedi dil oldu toplamda. Necmi nasılsın canım benim? Necmi bir kredi daha açsan diyorum ya.
6: Sen önce borcunu öde.
4: Ödeyeceğiz borcumuzu. 20 bin dolar alacağım. İkisini birden ödeyeceğim babam benim.
6: Bırak Samim ya.
4: Ya sen nasıl bir adamsın ya? Şu gemide 3 tane Türk var. Ali, sen, ben. Başka var mı?
6: Yok.
4: Bravo. Millet nasıl birbirini tutuyor? Böyle.
6: Ne öyle. İyi. Borcunu zamanında ödeyeceksin ha?
4: Ödeyeceğim babacığım benim. Güzelim, güzel arkadaşım benim.

0: Da, ce acordat? Andiamo, andiamo, Fernando.
1: I found my love in Portofino.
2: Sen mi abi?
0: Ciğerim gel, abinin şansı açın, gel otur.
2: Abi önemli bir şey.
3: Ne, Arap şey?
2: Yok, o değil.
3: Ne?
2: İstanbul'dan aradılar.
3: Kim aradı?
2: Kardeşim.
3: Sema.
2: Ha.
3: He, ne diyorsun?
2: Abi.
3: Ali, kuruttun oğlum. Ne oldu söyle?
2: Abi. Enişteyle beraber trafik kazası geçirmişler.
3: Ne?
2: Resi abi.
3: Alişim, oğlum konuşsana.
2: İkisi de. Abi başın sağ olsun ya.
3: Sen ne diyorsun ya?
2: Abi çocuklar sana ulaşamamış. Hani bir hafta kadar olmuş. Cenazeyi falan kaldırmışlar yani.
3: Hani, ne diyorsun sen ya? Ben gidiyorum.
2: Abi bırak ben ya. Abi okulun ortasındayız. Bir limana yanaşalım, sabah olsun.
4: Ya nasıl olur ya?
5: Böyle kaçamazsın Samim.
2: Ne abi?
5: Geçen turda da teyzesi öldü dedi. Numaradır bu numara.
4: Ne diyorsun lan sen ha? Yalan mı? Rıza'yı da bırakıp kaçmadın mı?
3: Lan öldürürüm lan seni.
2: Burada beni bekle. Buyursun abi.
4: Kitapsıza bak lan.

0: Orada 15.000 dolar var. Senin abinin borcu. Bırak gitsin.
1: Alev Efendi'niz. Meşhurdur bunun numaraları.
0: Bundan sonrası ben ne? Sen mi abi arasında? Seni ilgilendirmez.

0: İyi misin abi?
1: İyiyim.
0: Hadi abi.
1: Hani benim gitmem gerekiyor.
0: Gideceğiz abi. Yarın sabah çoğu atlayıp gideceğiz.
1: Benim gitmem lazım Ali.
0: Ben de sen de geleceğim. Yalnız bırakmam seni. Hı? Sen mi abi?

0: Canım abla günaydın.
1: Günaydın anam, bu ne hal oğlum?
0: Şey ya, ayrandır, koladır, şalgandır. Nişanda ikram edelim diyorum.
1: Biz alırdık oğlum.
0: Ya bir de bunlara para mı vereceksin Allah aşkına ya? Dükkanda zebil. Seher yok mu?
1: Yukarıda gel.
0: Hadi.
2: Kızım son klibini gördün mü?
3: Ya onun klipleri hep aynı zaten.
2: Saçmalama be, karın kasları harika.
1: Şöyle kenara koyuver.
0: Cümleten günaydın. Ne ettin Ferdi?
1: İyidir.
0: Nasıl?
1: İyiyim Halim, hoş geldin.
2: Enişte sen ne yaptın ya? Bütün dükkanı toplamışsın.
1: Ben böyle bir şey görmedim. Alt tarafa evimize nişan yapacağız. Kolasına kadar getirdi çocuk.
0: Yok ablacığım, laf mı olur?
1: Ama hayatta böyle insan kazanır.
2: Başladı.
1: Öyle iki kuruşun hesabını yapan ana kuzuları daha oturduğu yerde pinekler.
2: Ay abla pes ya. Yani kolayı bile Kenan'a bağladın ama.
1: Yalan mı?
2: Hadi hadi, işe geç kalıyoruz. Ablam yardım edecek bir şey var mı?
1: Yok gülüm yok, sen işine bak. Halim, bugün ananla nişan alışverişine çıkacağız.
0: Ablam bak, anama söylüyorsun, her şeyin en güzeli olacak ha. Nişan için hiçbir fedakarlıktan kaçınmak yok. Öyle değil mi Seyhan?
2: Ne bileyim, sanki çok abartmaya gerek yok.
0: Ya ben bugün abartmayacağım da hangi gün abartacağım kızım? Dünya evine giriyoruz, evleniyoruz. İyi peki, hadi.
2: Hadi. Ya enişte, beni de Kenan'a atsana ya.
1: Niye? Hastaneye gitmiyor musun?
2: Gideceğim de önce bir Kenan'ın yanına uğrayacağım.
1: Aferin. O erkek güzeli de orada karpuz gibi otursun.
2: Uf abla ya.
0: Hadi örmekler ablacığım.
1: Güle güle damat bey.
4: Taci Bey. Taci Bey. Efendim. Her şey tamam efendim. Her şey tamam. Sizin validenin tamam yan taraf tamam. Bir de şu Melih Hanım'ı ikna edersek... Gelip rezidansı dikip verecekler böyle mahallemize.
5: Hayırlısı olsun.
4: Her şey tamam değil mi? Sonradan vazgeçmek yok ha?
5: Yok yok. Yalnız Ferit Bey ben...
4: Efendim şey, benim ismim Ferdi. Ha. Ferdi.
5: Ferdi Bey. Benim yurt dışından bir arkadaşım geliyor. Müsaadenle ben.
4: Aa, tabii efendim. Tabii efendim. İyi günler. Hay hay efendim. Hay hay. Hay hay.
5: Günaydın.
1: Günaydın. Ah, ablamın ilacı gelmiş.
0: Ne arıyor gene burada?
1: Bilmiyorum.
0: Ablama.
6: Günaydınlar, günaydınlar. Aman efendim, aman efendim. Melih Hanımcığım, bu sabah içime doğdu. Sizden çok güzel bir haber alacağım.
7: Yok kardeşim, satmıyorum.
6: Ama bakın, rezidansın planları hazır.
7: Oh maşallah, hayırlı olsun.
6: Sağ olun. Bir koşu gelsem?
7: Nereye gelsem?
6: Evceğizinize.
7: Sen hiç zahmet etme, şimdi terlik geliyor. Adam sinek gibi yapıştı ya.
6: Bir dakika kardeşim.
0: Sıra fark et bizi, çek.
6: Çatlama, çatlama. Bir dakika dur. Hanımefendi.
7: Satmıyorum.
6: Bir dakika ya.
5: Dur arkadaşım, dur ya. Allah Allah.
6: Hayret bir şey ya. Bir saniye, çatladınız mı? Allah.

0: seyahat sayılı Brüksel uçağı havalimanına inmiştir.
1: Sanırım başın sağ olsun, ne diyeyim?
2: Sağ olasın dostlar, sağ olsun.
1: Ya nasıl oldu bu, aklım hayalim almıyor ya.
2: Öyle ya. Taceddin bu kardeşim, gemiden Ali.

0: Buraya kadar getirdi, sağ olsun.
1: Eksik olma kardeşim, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Hey Aliço, yolumuz burada ayrılıyor ha.
2: Abi geleyim ben de, bakarsın bir yardımım olur ha.
0: Yok yok, ne yapacaksın sen de buraya kadar getirdin, sağ ol.
2: Sınma abi.
0: Yok, sen şimdi bilet al, doğru nişanlının yanına Mersin'e.
1: Merak etme kardeşim, yanındayım ben.
2: İki haftaya beraberiz ha, unutma.
0: Unutur muyum, unutmam ciğer mi?
1: İyi yolculuklar.
0: Aliço.
2: Sınma abi.
0: Sağ ol ciğerim.
3: Kolaydı, meşrubattı. Karıncayı karanfile bağladı, lafı yine bize getirdi. Halim de orada ya, iyice coşuyor canı sağ olsun.
4: Halim'in de canına minnet.
3: Ay tabii canım, laf ettikçe Halim de kurum kurum kuruluyor.
4: Boş ver sen beni, bilmiyor musun ya?
3: Ya biliyorum hayatım, biliyorum da.
5: Ya ablam da haklı be Kenan.
3: Ya 5 yaş küçük kardeşim nişanlanıyor.
4: Güzelim, biz de yapacağız hayırlısıyla.
3: Annem bir hadese.
4: Yok tamam o iş, dün konuştum. E'si evin takside bitsin, evlenin diyor.
3: Ya gözünü seveyim, tutalım şuradan bir ev.
5: Ne olur.
4: Efe'li de mis gibi evimiz var.
3: Barda taksidinin bitmesine de 15 yıl var. Kuruyacağım artık Kenan. Ablamdan beter olacağım valla.
6: Feride başlama güzelim ama ya. Annem arıyor.
4: Efendim anacığım. He. Hayırdır? Yapma ya. Yo, burada yanımda. Tamam anacığım, tamam. Of.
3: Ne oldu?
4: İyi değilmiş.
3: Yine mi?
4: Gidip bir tansiyona baksana hayatım.
3: Kenan artık bir doktora göstersin kendini. Yani neticede ben de ambulans hemşiresiyim.
4: Canım sen bir bak, olmadı doktora götürürüz, tamam.
3: Hı? Of Kenan ya.
4: Hadi, hadi gel.
3: Of Kenan ya, of.
4: Ha, gel. Sonra bana haber verirsin, tamam?
3: Tamam.
4: Hadi, bay bay.
3: Yakışıklı.
7: Merhaba Kenan Bey.
4: Merhaba Esra Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Nasılsınız?
7: Teşekkür ederim, siz?
4: İyiyim, sağ olun. Çok güzel ürünlerim geldi, görmek ister misiniz? Evet.

0: sorayım. Ya kullanmıyor Taci ya. Kapıyı çalacağım, içeri gireceğim. Sema yok mu yani yukarıda?
1: Ya iyi misin? İstersen biraz bekleyelim.
0: Korkunun acele faydası yok ya.
2: Ne kadersiz çocuklarmış.
1: Öyle. Garipler.

0: Zeki abi. Ben Samim.
1: Tanıdım. Tanımaz olur muyum? Samim hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi. Arkadaşım Taceddin benim. Çok eski arkadaşım. Zeki abi de Sema'nın kayınbiraderi. Başınız sağ olsun kardeşim.
1: Sağ olasın kardeş. Dostlar sağ olsun. Buyurun.
2: Merhaba.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hülya. Hatırladın mı Samim Bey?
0: Sema'nın düğününde tanışmıştık yengeli.
1: Çocuklar. Dayıya bir merhaba deyin hadi.
0: Dede.
4: Merhaba.
0: Merhaba canım benim. Net. Net canım oğlum.
4: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk ciğerim. Nerede bir numara yok mu?
1: Odasında. Yiğit.
3: Çıkmıyor çok zorlama Zeki.
1: Samim. Hele sen bir gidip baksan.
0: Yok ya yenge haklı bırak. İstediği zaman çıkar çocuk.
1: Ya hadi bir gel benimle.
0: Gelin.
1: Hadi.
0: Vereyim abi.
2: Gelin Hacı.
1: Buyur abi. Gel.
3: Ah. 12'ye 8 maşallah turp gibisin.
5: Sen yine yaz bir ilaç kızı.
3: Nasıl yazayım? Doktora göstereceksin kendini.
5: Götüren olsa. Kenan'ım evladım işe mi koşsun anacığına mı? Ah.

0: kaç günlük ömrüm kaldı Feride?
1: Ay aşk olsun, niye öyle diyorsun?
0: Öyle biliyorum.
1: Maşallah aslan gibisin.
0: Mukadder Bey vefat etmeseydi Kenan'a bir de kız kardeş istiyorduk. Ne bahtsız kadınmışım. Şimdi kızım olaydı ele güne muhtaç olur muydum?
1: Tamam, nöbetimin olmadığı bir gün gideriz.
2: Neyin geldi oğlum? Yiğit, bir merhaba yok mu? Yiğit.
3: Zorlama Zeki abi.
2: Yiğit.
3: Abi acelesi yok. Çocuk bilgisayarla oynuyor değil mi Ceyhun?

0: gençliğinizin kıymetini bilin kızım. Ben de gençken sapasağlam. Yanaklarım böyle elma gibiydi. Senin... Sen biraz kilo mu aldın ne?
1: Yoo, niye?
0: Baksana yüzün ay gibi olmuş.
1: Kıyafettendir o anacığım. Biraz toplu gösteriyorum.
0: Kızım dikkat et. Senin daha yaşın ne? Ben senin yaşındayken belim bilezik kadardı.
1: Anacığım benim gitmem lazım.
0: Randevuyu alınca beni ara.
1: Tamam.
2: Sağ ol. Mercan, kaç oldun sen diyelim şimdi?
3: 9.
4: 6. Uydurma.
2: Vay canına. Bıy. Okula gidiyor mu?
4: Evet, ana sınıfına.
3: Ama öğretmen izin verdi.
2: Eda sen kızım.
4: 16.
2: Maşallah, benim kızdan bir yaş küçük.
3: Bonbon 9 yaşında.
2: Bonbon? Kim o?
4: Ayısı.
2: Ne ayısı? Ayı mı besliyor bu?
3: Bak.
2: Aa, bonbon mu koydun bunun adını? Her yavrum benim.
5: Hadi biz Almanya'dayız, görüşemiyoruz da. Sen de pek görüşemiyorsun herhalde.
2: He? Öyle abim benim. Hayatımız gemilerde geçiyor, denizdeyiz. Kaç sene oldu canım abim benim.
5: Anladım.
6: Bana müsaade.
2: Lan gidiyoruz. Hadi canım benim.
6: Hadi sağ ol. Bir şeye ihtiyacın olsa telefona çık.
2: Ben ala diyorum.
6: Tekrar başınız sağ olsun kardeş.
5: Sağ olasın kardeş, dostlar sağ olsun. Semin, iki dakikan var mı?
2: Var abi.
5: Gel bir konuşak. Hadi.
2: Buyur abi, hürmet ederim. Buyur abi, geç.
5: Allah'a şükür. Vallahi geldiğin iyi oldu.
2: Öyle abi, daha erken gelirdik ama.
5: Ben de dönüşü geciktirip duruyordum.
2: Nasıl abi?
5: Geç otur şöyle. Almanlar biliyorsun. Adamın gözünün yaşına bakmıyorlar ki. Mecburiyet. Samim.
2: Buyur abi.
5: Bundan sonra çocuklar sana emanet.
2: Bana?
5: Bir amca bir dayı. Başka akraba yok ki.
2: Abi benim gitmem gerekiyor.
5: Nereye?
2: Abi olmaz. Olmaz canım ciğerim. Ben evim yok, barkım yok. Nerede akşam orada sabah öyle yaşayan bir adamım ben abi. Ellerinden öperim benim abi.
5: Samim.
2: Abi sen bir aile reisisin yani. Senin alman daha münasip değil mi?
5: Ya bu durumu müsait olsa almaz mıyım?
2: Hayda. Olmaz abi. Beni biliyorsun, ben yapamam abi. Şimdi çocuklar vallahi billahi ziyan zebil olacaklar yani, zavallılar ya.
7: Amca.
5: Efendim Yiğit.
7: Yengem seni çağırıyor.
5: Ha geldim, geldim.
7: Zeki abi.
5: He.
7: Abi biliyorsun, beni duyuyorsun değil mi?
5: Duyuyorum, duyuyorum. Şöyle karşıma otursanıza. Geç bakalım. Çocuklar, size bir şey söyleyeceğim.
1: Ne oldu?
7: Zeki abi, önce bir konuşsak. Yani sonra söylersin. Böyle acele işe şeytan karışıyor.
5: Sonra konuşuruz Semim. Çocuklar, yarın yengenizle ben Almanya'ya dönüyorum.
7: Yarın mı?
1: Hemen mi?
5: Kızlar 10 gündür yalnız, hem iş var güç var.
7: Zeki abi bir şey soracağım. Samim yok. Ben gelmedim, ne olacak?
8: Biz ne olacağız?
5: Siz dayıya emanetsiniz.
1: Güzel güzel yemeklerinizi yiyin, derslerinizi çalışın.

0: Neyiniz?
1: Anlamadım.
2: Bir daha gelmeyecek misiniz?
3: Hiç gelmez olur muyuz Mertcan? Seneye yaza gene buradayız oğlum.
4: Ölme eşeğim ölme. Ah! Doğru konuşuyor çocuk abi. Böyle çok ani oldu Zeki abi. Yani çocukların yanında konuşmayayım diyorum ama. Olmuyor yani.
1: Gülcan'la Sevcan Türkiye'ye gelse.
0: Okulları var güzel kızım.
3: Samim, defterde benim numaram vardır ama ben gene de kendi numaramı yazayım, vereyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsın.
4: Akşam arıyorum, konuşuyoruz abi.
3: Yarın konuşuruz.
4: Yok, bu akşam arıyorum, konuşuyoruz.
3: Çocuklar, kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a ısmarladık.
4: Zeki abi,

0: Sen misin?
1: Ne demek sen misin?
0: Ali?
1: Başka kim geliyor kız kapına?
0: Nereden çıktın sen?
1: Karayiplerden.
0: Ya dalga geçme.
1: Vallahi oradan.
0: Tamam da erken geldin.
1: Ne bu surat, sevinmedin mi?
0: Sevindim tabii ki. Kötü bir şey yok değil mi?
1: Yok. Yani var da uzun hikaye, anlatırım.
2: Ahsen. Çok özledim seni.
0: Ali dur.
1: Niye kızım? Nişanlı değil miyiz?
0: Ya yapma.
3: Ahsen.
1: Zeliha annem, iyi günler.
3: Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk.
3: Buyur geç içeri.
1: Yok girmeyeyim. Uçaktan daha yeni indim. Eve bile uğramadım Ahsen'i göreyim diye.
0: Hani biraz dolaşabilir miyiz?
1: Ha, bir turalar geliriz.
3: Hadi bakalım gezin de gelin.
1: Sağ ol Zeliha annem. Bu senin.
3: Ne bu? Sağ ol oğlum, ne zahmet ettin. Pek de güzelmiş.
1: Çok da yakışır Zeliha anneme.
3: Hadi hadi, size eğlenceler.
1: Şş, gel buraya.
0: Ali dur.
1: Ne Ali dur, dur. Özledim kızım, öldüm hasretinden ya. Bırakmayacağım seni.
0: Ali saçmalama.
1: Bundan sonra böyle.
0: Ali bırak.
1: Uzun mu?
0: Ya bırakır mısın? Gören olacak, bırak beni.
1: Bahçede kim görecek ya?
0: Ali bırak beni. Ali dur, bırak.
1: Şarkı yazdım sana. Söyleyeyim mi? Ah sen.

0: Kabinden mi açınlattın kulaklarını sen mi beyefendi?
1: Duydum geliyorum.
2: Samim abiyi unutma.
1: Samim abi mi?
2: Evet abla, yerde duruyor canım benim.
0: Feride.
1: Hadi hadi. Abla döktürmüşsün yine.
0: Aman yok bir şey, nişana pişirdiğim şeyler.
2: Semim abinin kutu açılmış.
0: Ya Feride, ben sana demedim mi bu evde o namussuzun adı anılmayacak diye?
1: Ne diyeyim abla?
0: Deme Feride, bir şey deme.
1: Ay ama yani sen de Samim abinin adını anmak yok. O gece ne oldu desek bir araba laf.
0: Ya Feride, sana ne o geceden?
1: Merak ediyorum.
0: Allah Allah.
1: Ya abla inadına yapıyor, aldırma sen. Ya şimdi 20 yıl önce sen daha gençliğinin baharındasın.
0: Bak susar mı, hala konuşuyor.
1: Bu zaten tıfıl, ben de sen yine şişman.
3: Abla çıngar çıkacak şimdi.
1: Biz babamlarla Ayten ablaların düğününe gitmişiz.
0: La havle.
1: Adını vermek istemiyorum, o şahıs ismi lazım değil. Badem gözlü, siyah saçlı, geniş

0: muzlu.
1: Anladık.
0: Camdan bakıyor, ev boş, hop yanına geliyor, müsait ortam, birliktesiniz. Ne oldu?
1: Elinin körü oldu Feride.
0: Elini mi tutuştunuz?
1: Feride şimdi terlik geliyor ha.
0: Öptü mü?
1: Terbiyesiz.
0: Ablam hiç mi romantik yapmadınız? Gözünü seveyim ya.
1: Ya Feride yaptıksa yaptık, sana ne? Allah Allah.
0: Abla. Abla.
2: Abla sen de zorla sinir ediyorsun ha.
0: Ne abla abla kız? Sen merak etmiyor mu?
3: Ediyorum.
0: O zaman?
3: Anlatmıyor işte abla.
0: Aslında ben hayal meyal hatırlıyorum. Şimdi biz içeri böyle girince bunlar bir toparlandılar falan.
2: Yok ablam yapmaz öyle şey.
0: Anacım babam çifteyle kovaladı. Tabii canım, Samim abinin bir kaçıcı var yaralıcıyla. Abla ya. Ay Allah'ım, baktı kapıyı yetişemeyecek, camdan attı kendimi.
4: Eda bu nasıl yanıyor ciğer?
5: İyice bastıracaksın.
4: Tabi biz gemide sanayi makineleri var. Bunlar... Bir dakika. Alo. Evet abi. Ha Zeki abi yani... Yok. Ben de seni arayacaktım zaten. Evet abi. Sabah mı? Bu ne acele ya? Tamam abi, biz alana geliyoruz zaten. Yok gene abi. Alo abi, geleceğiz de orada konuşacağız biraz ya. Tamam abi, sana da hayırlı akşamlar.
6: Ne diyor?
4: Sabah diyoruz. 8'de gidiyorlarmış.
6: Maşallah, vakit kaybetmiyorlar.
5: Yiğit.
6: Ne yiğit? Basbayağı kaçıyorlar işte, başka bir açıklaması var mı bunun?
4: Ya vur etme oğlum. Sabah ola hayrola bir çaresini buluruz.
6: Nasıl bulacaksınız bunun bir çaresini? Tahmin etmiştim.
3: Ben bir bakayım. Bak hepsini bitirdim.
4: Aferin Mertcan. Aferin canım ciğerim. Bak ayın da ne kadar sevindi. Böyle bakıyor sana.
3: Bonbon.
4: Bonbon he, bonbon.
3: Annem ne sevinecek mi?
4: Kim?
3: Annem. Bak bir lokma bile bırakmadı.
4: Sevinir tabii. Çok sevinir. Mertcan yemeğini yiyecek, büyüyecek, kocaman adam olacak değil mi? Ulan sütü taşıdık bak. Görüyor musun yahu? Oğlum sen git, ben sütü getiriyorum hadi canım benim.
7: Sağ ol, eyvallah. Asen.
8: Hı.
7: Sen bir şeye mi sıkıldın?
8: Yok. Neden?
7: Bilmem, bir garipsin.
8: Ya Ali, aslında...
7: Ya düğünün dert ediyorsan hiç düşünme.
8: Niye?
7: Ya bir Arap şeyi tur düzenliyor kendine, büyük iş. Sağ olsun Samim abi sayesinde ben de katıldım.
8: Gidecek misin?
7: Son. Ondan sonra düğün diye eşyaydı düşünmeyeceğiz.
8: Hani bu tur yetiyordu Ali?
7: Ya yetiyordu kıtı kıtına.
8: Olsun, sen ver parayı, belki yetiştiririz.
7: Tamam, olacağım.
8: Neyi?
7: Parayı.
8: Daha almadın mı?
7: Aldım.
8: Nerede para? Ali ne yaptın parayı?
7: Ya bir şey yapmadım.
8: Nerede o zaman?
7: Sen mi abiden alacaksın?
8: Ne kadar verdin? Ali.
7: 15 bin dolar.
8: İnanmıyorum sana.
7: Ahsen. Ya Ahsen. Ahsen beklesene. Ya. Ahsen. Ahsen. Ahsen bir dinlesene.
8: Ya ne anlatacaksın Ali ya? Burada beni sap gibi bırak git, paraları başkaları ileye.
7: Ya ne yemesi? Borç verdim, borç.
8: Bırak Allah aşkına.
7: Ahsen.
4: Mertcan. Yiğit. Alo.

0: çocuklar nasıl hayta bir adamdım. Hala da öyleyim ya. Bu kızın bütün hayatı beni idare etmekle geçti.
1: Annem?
0: Annen ya. Pırlanta biliyor musun? Ben anamız babamız öğretmen tabii. Ben 2,5'tan 3,5'tan 5 zor geçiyorum. Bunun bütün dersleri 10. Bak ciğerim duvara böyle takdirnameleri asardı. Sonra da böyle işte okudu tabii, o bizim gibi değil. Koca bankacı oldu. Canım benim.
2: Sen ne iş yapıyorsun?
0: Ben bu şey var ya, büyük yolcu gemileri. Biz kruz diyoruz ona. Orada animasyon yapıyorum.
3: Annem garson demişti.
0: Ha tabii garson tabii yani. Ama bildiğin gibi bir garson değil yani. Böyle biraz daha hareketli, şov gibi yapıyorum yani. Böyle kişisel bir gösteri yapıyorum. Böyle 8 katlı pastayla giriyorum. Finger show yapıyorum. Biraz daha böyle farklı yani. Başkalarına benzemiyorum. Zordur ha vallahi, bak dünyada kapış gidiyorum yani. Dayınız öyle bir adam.
3: Hep gemide misin?
0: Yok. Ciğerim gemide, 8 ay gemideyim. Ondan sonra bir fil 8 ay çalışıyorum. Sonra gemiden Marmaris'e fiyiyorum. Orada bir arkadaşımızın pansiyonu var. İşte İngiliz, İsveçli arkadaşlarla öyle hayat geçiyor.
2: Tatil.
0: Tatil. Öyle. Kendi yanımdan kavruluyorum orada.
1: Dayı.
0: Hey, buyur tanık.
1: Seninle gidecek misin?
3: Babacığım sen düşünme böyle şeyleri.
2: Gidecek tabii.
3: Yiğit.
2: Ne?
0: Ya çocuklar, şimdi yani ben nasıl söylesem size bunu ya, ben gitmek zorundayım. Zaten hani burada kalacak olsam size benim faydamdan çok zararım dokunacak, biliyorum. Ben tarla faresi gibi bir adamım, bir yerden giriyorum, nereden çıktığım belli. Tehlike yani, tehlikeli kalmamız burada sizin için yani. Ben iyi geceler hadi bakayım, güzel uyuyun ha. Buranın isterlik ya. Pamuk.
4: Ahsen. Ahsen beklesene bir dakika.
5: Boşuna peşimden gelme Ali, bitti bu iş.
4: Ya ne bitmesi, delirdin mi sen? Ya alacağım diyorum parayı.
5: Yalan söylüyorsun.
4: Bana bak, ben yalan söylemem.
5: Ne bileyim başka kızlarla yemediğini?
4: Ne?
5: Belki gemiye gitmedin, hayatında başka biri var.
4: Ya başka biri olsa buraya niye döneyim?
5: Bilmiyorum.
4: Bilmiyor musun? Kızım ben senin için öldüm be. Ev istedin, düğün istedin, eşek gibi çalışıyorum. Ulan yemek yemiyorum para biriktireceğim diye.
5: İyi işte Ali, bundan sonra yersin Ali.
4: Sen yapma.
5: Bırak beni.
4: Sen dur.
5: Ali bırak beni.
4: Sen delirme beni. Sen dur.

Alo. Bana bak, oraya geliyorum. Ne demek niye? Ayı burada. Bilmiyorum, erken gelmiş. Hayır, konuşmadım. Söyleyemedim işte. Bana bak, bu altı ikimiz işledik. Eğer yarı yolda bırakırsan rezil ederim seni. Bu gece. Bilmiyorum, inince ararım seni.

0: Uslu durun, dersinize çalışın.
1: Tamam mı? Anlaştık mı?
2: Zeki abi, bir konuşalım mı?
0: Abi ben gidiyorum.
3: Nereye?
0: Abi gemiye gidiyorum.
3: Semim.
2: Abicim benim gitmem gerek. Yani bu çocuklar benim canım ciğerim ama sevmek başka bir şey. Mesuliyet almak başka bir şey. Yok abi, ben duramam.
3: Semim dur oğlum.
2: Abicim bak, diyorum ki senin bir tenceren kaynıyor. Senin bir kurulu düzenin var.
3: Tamam.
2: Ne tamam?

0: Bir çözüm bulacağız.
1: Ne zaman abi?
0: En kısa zamanda sana.
1: Abicim bak, benim 2 hafta sonra turum var. 2 hafta sonra gidiyorum. Beni kimse bulamaz.
0: 2 hafta. Bak, bizim uçak anons ediyorlar. Tamam sanır.
2: Hülya, bizi çağırıyorlar. En büyük sensin. Kardeşlerin sana emanet Yiğit.
3: Allah emanet ol. Güle güle. Mert canım, tatlı oğlum.
4: Ben de gelebilir miyim?
3: Başka zaman.
4: Lütfen.
3: Hadi oğlum. Yapma ablacığım.
2: Hadi Hülya, hadi, geç kaldık.
4: Gitme.
3: Canım, hadi oğlum. Hadi oğlum.
2: Eda, alsana kızım kardeşini.
3: Tamam, yapma ablacığım, gel.

0: Abla! Geldim, geldim!
1: Ablacığım, hadi terzi bekliyor, geç kalacağız.
0: Tamam.
1: Abla yeter bu kadar. Bak vallahi misafirler çatlayacak ha.
0: Anacığım! Hadi elinizi çabuk tutun ya. Bak benim iznim öğlene kadar.
1: Benim de otele dönmem gerek.
0: Tamam.
2: Şeride.
0: Ha.
2: Bak bakayım şunun tadına.
1: Ay yok bakamam abla ben. Rejimdeyim.
0: Sebep? Kenan'ın anası değil mi? Yanam çağırdı. Ya Feride kadın senden benden sağlıklı. Her gün check-up'tan geçiyor ama hata sende. Tepelere çıkardın erkek güzeli, ne olacağı bu.
1: Abla.
0: Tamam. Ne diyor?
1: Hiç.
0: Feride.
1: Aman benim yaşımdayken biri bilezik kadarmış falan.
0: Hula hop. Çember var ya leğen kadar.
2: Al bakayım şunu.
1: Abla mercimek köftesi. Of. Ay Allah'ım ben hiç zayıflayamayacağım ya.
0: Zayıflama zaten Feride. Çok iyisin. Hadi.
2: Hadi.
3: Gel bakalım abicim. Taci seni yorduk ya, sağ ol.
4: Estağfurullah ya, o ne biçim söz Samim? Bak arabaya ihtiyacın olursa...
3: Yok canım benim, sağ ol.
4: Asmalıdık Mertcan abi.
5: Nasıl mı anladık?
3: Güle güle canım ciğerim.

0: Şey oldu.
1: Buyurun.
2: Merhaba.
1: Buyurun buyurun. Ortalığın kusuruna bakmayın.
2: Rica ederim. Başınız sağ olsun.
1: Sağ ol.
2: Ben Gülay.
1: Ben de Samim. Seman'ın abisiyim.
2: Ben de ev sahibinin avukatıyım.
1: Avukat? Ha, ben de taziyeye geldiğini zannettim. Mertcan, oğlum sen mutfaktan bir su getir bakayım bana. Buyurun, hayırdır? Buyurun.
3: Günaydın Zeynel.
4: Günaydın oğlum.
3: Asen'i çağırabilir misin?
4: Asen yok. Gitti.
3: Nereye?
4: İstanbul'a.
3: İstanbul'a mı? Ne işi var İstanbul'da?
4: Hiç. Topladı çantasını gitti.
3: Nereye gitti Zeliha'nı?
4: Bir şey sorulmuyor ki oğlum. Sabahtan beri kaç kere aradım. Telefonu da cevap vermiyor.
3: Anne bak bir şey biliyorsan.
4: Bilmiyorum oğlum. Son zamanlarda bir tuhaftı zaten. Kime gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaç kere sordum. Cevap yok.
3: Nasıl yani? Öyle çekti gitti mi? Telefonla adresi hiçbir şey bırakmadın mı?

0: Anlamadım.
1: Yani evi en kısa sürede boşaltmanız gerekiyor.
0: Bu evi?
1: Evet.
0: Biz nereye gideceğiz? Gülay Hanım, olacak şey var, olmayacak şey var. Ortada üç tane çocuk böyle...
1: Ben elçiyim Samim Bey.
0: Elçiysen git söyle ev sahibine.
1: Nasıl yani?
0: Ya bu çocuklar daha analarını babalarını yeni kaybettiler. Bir de şimdi evsiz mi kalacaklar yani?
1: Samim Bey, evi kiralayanlar 2 gün müddet verdiler. Yani evi en kısa sürede boşaltmanız gerekiyor.
0: Hiçbir yere gitmiyorlar. Çok şükür anaları babaları bu çocuklara geçinecek parayı bırakmıştır. Karar. Kiralarını ödeyecekler. Aslan gibi bu evde oturmaya devam edecekler. Çık çık çık çık.

0: Dünyalar güzeli. Dön bakalım şöyle.
1: Olmuş muyum?
0: Peri kızı gibi.
2: Vallahi hafif dekolte de var.
1: Halim'in işte kalpten gidecek.
0: Yok, olmaz bir şey. Halim kofte mi Kenan gibi?
2: Abla ama sen böyle söyleyeceksen akşam çağırmayayım.
0: Ne akşamı?
1: Aa, Halim dükkana bekliyor. Önden bir yemek yeriz dedi.
0: Oh, vallahi hayret bir şey. Yani seninkinde de mangal gibi yürek varmış Feride. Kardeşime nişanlanıyor. Halim'in dükkanıma hiç umurunda değil.
2: Aman abla ya.
0: Gelsin gelsin. Belki bizim çocuktan feyiz alır.
3: Annem iş yerine niye geldik dayı?
4: O ev sahibi olacak kadına haddini bildireceğim. Benim kardeşim bunca ev boşuna çalışmadı. Yatırırız kirayı. Kafanıza uygun bir yer bulana kadar kalırsınız evde.
1: Abla ya, sen de diktirseydik bir şeyler.
0: Yok gülüm, bende elbise çok ya. Hepsi dolap bekliyor.
1: Tamam, yarın sabah alabilirsiniz.
0: Dön bakalım şöyle.
1: Maşallah, çok yakıştı.
0: Sağ olun. Doğduğunda şu kadarcıktı biliyor musunuz? Rahmetli anacığım geldi, dedi ki Melih, bak bir kardeşin daha olacak. Adını da ben koydum biliyor musun?
1: Adıyla yaşasın.
0: Amin.
1: Abla, ben mi?
0: Feride. Ha. Ben ne zaman göreceğim senin bugün

0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
1: Yaptım bile.
0: Ama bir dur. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
1: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
0: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
1: Geldik, geldik.
0: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman.

0: uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
2: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
6: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
9: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: varan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: kaçırma.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Buyurun.
3: Şimdi Filiz Hanım, bugün ev sahibinin avukatı geldi. Bu çocukları evden atıyorlar.
2: Hay Allah.
3: Ben de dedim ki kardeşim de enişte de bu çocukları kimseye muhtaç etmez değil mi?
2: Öyle.
3: Sema'nın hesabından diyorum bir para çekeyim de gideyim şu bir kere kirayı ödeyeyim diyorum.
2: Vallahi Samim Bey, maalesef hesaplar bloke. Yani kanunen hesaptan para çekmemiz mümkün değil.
3: Anneni bırak şimdi Filiz Hanım. Bu çocuklar anası babası, neticede para çocukların parası yani.
2: Öyle ama sonuçta Cevdet'le Sema maaşla çalışan insanlar. Yani nasıl diyeyim, hesapta umduğunuz kadar para bulunmayabilir.
3: Ya yapmayın, bu koskoca müdür yardımcısı Filiz Hanım, Allah aşkına.
2: Buyurun kendiniz bak.
3: Bu aşağıda yazan rakam mı?
2: Maalesef.
3: Başka sayfası yok mudur? Tık tık yapsanız.
2: Yok.

0: alayım paketlerinizi böyle.
1: Ya bırak.
0: Ama Melih Hanım bakın sizinle çok güzel işlere imza atacağız. Buyurun kartını vereyim. Şöyle tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ha?
1: Sen at kardeşim, ben memnunum evimden.
0: Yapmayın Melih Hanım, siz daha güzelliğine, daha iyisine layıksınız. Bu ne böyle? Bunun çatısı akar, suyu kokar. Siz evinizi bana satın. İstediğiniz rezidans sizin olsun.
1: İstemem.
0: Planlar arabada. 2 dakika getireyim, göstereyim Melih Hanım. 2 dakika.
1: Ya Ferdi, akşam oldu, işim var, gücüm var. Hadi.
0: Allah. Hop, hop çocuğum, dikkat et çocuğum ya. Dikkat et ya, Allah Allah. Ya, çocuğuna mukayyet olsana be kardeşim ya. Hayret bir şeysiniz ya.

0: İnsanın başına bu kadar bela gelir mi ya Taceddin?
1: Gelir kardeşim, gelir. Geldi mi hepsi gelir.
0: Elde yok, avuçta yok 3 tane çocuk.
1: Ya babaanne, hala kimse yok mu karşı tarafta?
0: Ya yok, bir Allah'ın kulu yok, Allah'ın gücüne gitmesin.
1: Amca.
0: Amca. Amca, amca alacak. Amca ya gelip alacak ya da ben bunları verecek başka birini bulacağım.
1: Buluncaya kadar ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum anam babam, bilmiyorum. Doluya koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor.
1: Ya evi ne yapacaksın Samim, onu soruyorum ben.

0: Evi de bilmiyorum.
1: Alayım diyorum bu çocukları bir otele götüreyim. Ulan ona can mı dayanır? Şimdi diyorum hadi ev tutayım. Onu nasıl tutacağım? Nereden bulacağım parasını?
2: Bize gelin.
1: Size?
3: Ha.
1: Evet.
3: Ha.
1: Üç tane çocuk. Geleceğiz oraya. Biliyorum ben yenge. Üç gün sonra alır pulunu pırtını toplar gider bir daha göremem.
2: Validenin evi var karşı sokakta.
1: Nerede? Burada.
3: Ha?
2: Müteahhit de yıkılacak ama bir süre idare eder.
1: Yapma ya.
2: He?
1: Valide hayatta mı?
2: Ya ne hayattası Samim? Cenazeye geldin 10 yıl önce.
4: Tabii. Allah rahmet eylesin canım kardeşim benim. Allah yattığı yerden utandırmayın yarabbi.
1: Peki bu validenin evinde kalabiliyor mu çocuklar birkaç ay?
2: Kalırlar tabii. Niye kalmasınlar?
1: Canım arkadaş. Sen bana ev mi buluyorsun? Annenin evini mi veriyorsun? Öpeyim ben sana bak.
5: Bir öpeyim.
1: Canım, görüyor musun? Bak nasıl görüyor bizi mübarek. Ev buldun bize. Sana da yakın. Bu çocuklar artık bir hafta sonra, iki hafta sonra bakıcı mı gelir, amcası mı gelir? Ya Taci, beni diyorum ki çocuklar hayırlısıyla bir teslim edin canım ciğerim. Ondan sonra sen sağ ol, ben selamet canımdanım. Geç oğlum. Aa çocuklar geldiniz ha?
6: Ablacığım neredeydin?
7: Annemin işine gittik.
1: Niye? Yok ya.
7: Gittik ya.
1: Ya gittik işte öylesine bir konuşmak için gittik.
6: Ne istiyorlarmış dayı?
1: Ya onlar bir şey istemiyor da. Ev sahibi istiyor.
7: Artık dayımın arkadaşında kalacağız.
1: Ne? Bu da böyle her şeyi pat diye söylüyor.
6: Dayı ne oluyor?
1: Ya Eda kızım aslında çocuk... Her şeyi söylüyor da doğru söylüyor. Eda kızım. Bu evden çıkmamız gerekiyor.
6: Niye?
1: Öyle.
6: Nasıl öyle?
1: Öyle çünkü... Ciğerim kontrat bitmiş.
0: Öbür eve ne oldu?
6: Ya evet yeni ev almışlardı.
1: Almamışlar. Almanya'ya teşebbüs etmişler, müracaat etmişler ama bu kaza falan olunca. İsteyen istediği yere gitsin. Biz buradayız.
0: Nasıl buradasın Yiğido? Evden çıkartıyorlar oğlum.
1: Kontratı uzat.
0: Hangi parayla uzatacağım?
1: Annemle babamın hesabından al. Bu benim aklıma gelmemişti bak.
0: Oğlum para olsa kirayı ödeyeceğim, sen de kurtulacaksın ben de.
6: Nasıl ya? Paramız da mı yok?
1: Yok. Saçmalama.
0: Ya yok diyorum kardeşim yok. Üç tane koca çocuksunuz. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz ardınızda demek ki kazandıkları gidiyordu.
6: Nasıl ya?
0: Evden de çıkıyoruz. Çok güzel. Sokaktayız.
1: Sokaktayız. Bu da her şeyin curcuna.
0: Arkadaşımın evinde kalacaksınız.
1: Ben senin arkadaşının evinde falan kalmam.
0: Ya yiğit o. Yiğit. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya yiğit.
1: Arkadaşının evi falan yok. Uydurma.
0: Ya var.
1: Ya bana masal anlatma dayı. Bizi yollayacaksın sonra sen de amcam gibi kaçıp gideceksin.
0: Ya gitmesen ne olacak? Gitmesen ne olacak? Yanımda perişan olacaksınız.
1: İyi tamam git o zaman. Hadi. İstediğin bu değil mi? Amcama gideceğim demedin mi? Amcam kaçtı gitti. Sen de istemiyorsun. Git hiç bekleme. Ben kendime de kardeşlerime de bakarım. Bizim kimseye ihtiyacımız yok.
8: Bahadır ne haber? İyi. İstanbul'da mısın sen? Ben de. Ya anlatırım. Dükkanda mısın? İyi geliyorum yanına. Hadi görüşürüz.

0: İki hafta sonra gemiyle turum var. Kürüz'e gidiyorum. Yarın Taceddin'in evine taşınıyorsunuz. Başınıza birini bulacağım. İtiraz etmiyorsunuz. İki hafta sonra ben yoluma, siz yolunuza gidiyorsunuz. Ama iki hafta benim sözümden çıkanı yakarım. Anlaşıldı mı? Yakarım.
1: Cumali, yengeni sevdiği gibi kızartsana oğlum ekmekleri.
2: Halim, tamam abi. Lütfen, tamam, gerek yok.
1: Ya bırak kızarsınlar Allah aşkına ya. Ya ben bugün seni sevdiğin gibi su istiyorum. Ablam, başka bir emrin var mı?
2: Estağfurullah Halim.
1: Olur mu Neşeli? Al şunu da ya.
3: Oğlum geç otur, yemekler soğudu.
1: İyi hadi, hadi afiyet olsun bakayım.
3: Vallahi alemsin Seyhan. Mis gibi kuru fasulye dururken.
2: Hiç sevmez Saime Hanım. Midesi bulanır Saime teyze.
4: Abla?
2: Çocukken annem yapmış bir gün. Seyhan da hasta. Bir kaşık aldı kuru fasulyeden. Hepsini bir kusmak, bir kusmak.
4: Abla, Allah aşkına.
2: Yemin ediyorum kahvaltıdan da neydiyse midesin.
3: Ya Feride sabradayız.
2: Allah seni inandırsın. Hepsi böyle tane tane.
1: Allah Allah. Kusmuk değil.
2: Allah Allah. Kenan, hayırdır canım, ne oldu?
1: Abla, benim mide hassas.
4: Kenancığım, miden mi bulandı?
2: Tutamıyor ki içerisini.
5: Cumali, kolaya getir ne olur. Kenan, erkek adamsın ya.
4: Ama hayatım, sen de yani dayanamıyorsun, çok minaresin.
1: Yok, dayanırım da biraz rahatsızım ondan.
5: Çık bir hava al istersen.
1: Yok yok, ben iyiyim, tamam, ben iyiyim.
5: Hadi bakalım.
1: Müsaadenizle. Ya ben güzel konuşmayı bilmiyorum.
3: Tövbe, niye öyle diyorsun oğlum? Ne güzel konuşuyorsun işte.
1: Ne demişler? Hayattaki en büyük zenginlik huzurmuş. Ben Seyhan'ın gözlerinin içine bakınca içim huzurla doluyor. Kendisi anam, ablam, Ferde. Ya hep beraber büyük, böyle mutlu, güzel bir aile kuracağımıza ben cani gönülden inanıyorum. En kötü günümüz böyle olsun ya. Hadi bakayım, afiyet olsun. Hadi.
3: Vallahi çocuğun ağzından bal dönmüyor
0: ha. Aç şu telefonu Zeki abi. Açmıyor, namussuz.
5: Abi bunu bana niye yaptı ya?
1: Ya döner mi oğlum? Gitmez bir yere.
5: Son bir tur ya. Düğün istiyorum. Ev istiyorum. Onu bunu istedi. Ben hep onun için çalıştım, biliyorsun.
1: Biliyorum kardeşim.
5: Ağzımı açma.
1: Açma onu.
5: Ya senelerce birbirimiz için öldük biz ya. Geberdik ulan. Sen şahitsin. Ne demek şimdi bitti bu iş?
1: Ali, iyi değilsin sen bak. Yat uyu şimdi. Sabaha konuşuruz, tamam?
5: Sabah bulacağım onu.
1: Ben sana

0: Nereden battaniye getireyim? Tamam ben getiririm ya.
1: Bari içeri çağırsaydın.
0: Şşş, duyacağım.
1: İyi getirdin onu bu eve.
0: Ulan en yakın arkadaşım, ne yapsaydım yani? Sokakta mı bıraksaydım?
1: Salaksın sen ya, salak.
0: Ah sen sus.
1: Çıkar beni buradan.
0: Nereye?
1: Bilmiyorum. Otel, park neresi olursa. Para ver, ben gidiyorum.
0: Saçmalama.
1: Bahadır, bak yaşatmaz bizi. Sabah uyanır beni burada görürse yemin ediyorum ikimizi de öldürür.
0: Ya bir şey olmaz, merak etme. Sarhoş zaten, sızar uyur şimdi.
2: Bahadır.
0: Geliyorum abi, geliyorum.
2: Bahadır,
1: gideceğim diyorum. Bahadır.
0: Çok içtin, çok. Yat uyu hadi. Artık sabah bakacağız bir çaresine.
3: Nasıl bakacağız abi?
0: Ya bakarız, ne bileyim. Üzülme sen.
3: Bahadır.
0: Hı?
3: Sağ ol. Dünyada bir Aslan var, bir de sen varsın.

0: babacığım. Tamam babacığım. Biz aramızda yemek yiyeceğiz babacığım, hiç üzülme. Ha? Düğüne gelirsin babacığım. Adana'da yapacağız da. Ben lafın gelişi öyle dedim. Ha? Tamam. Söylerim babacığım. Oldu. Oldu babacığım. Oldu. Oldu. Haydi öpüyorum. Haydi babacığım, görüşürüz.
1: Abla, hazır mı börekler?
2: Feride, hazır, al şunları, hemen şu tabağa koy.
1: Ver hemen.
2: Of. Ay dikkat et, çok sıcak.
1: Of, mis gibi kokuyor be.
2: Ay mis gibi olmaz mı? Anamın meşhur kıymalı böreği.
1: Babam ne diyor?
2: Ay ne desin Feride, yine çok ağrısı sızısı var ya.
1: Abla, kalsın Adana'da, bir düğüne gelir.
2: Ben de öyle dedim ama işte baba.
1: Abla. Hı. Bir şey diyeceğim de, kızmak yok.
2: Tamam.
1: Söz mü?
2: Söz Feride.
1: Bizim nişanı Kenan da çağır.
2: Ay Feride ya.
1: Abla ya, ama sen dedin gelsin görsün Feyz alsın diye.
2: Nişan istiyorsa gelsin, seni istesin Feride.
1: Abla takışma, kurban olayım.
2: Ay Feride.
1: Abla kurban olayım be, hatırım için.
2: Ay Ecel geldi, cihane baş ağrısı bahane.
3: Ali.
4: Hı.
3: Ali.
4: Hı.

0: çıkıyorum.
1: Tamam.
0: E hadi kalk sen de gel.
2: Niye?
0: Oğlum ne yapacağım burada?
2: Ya sen çık, ben seni bulacağım.
0: Oğlum, sen bu kızı orta üçten beri tanıyorsun da hala bilmiyor musun oyunu suyunu ya? Şimdi kendi sinirlendi ya. Seni de sinirlendirmek için elinden geleni yapacak tabii. Kısasa kısas.
2: Ya tamam da abi.
0: Ya gitmez bir yere.
2: Ne gitmiş işte?
0: Ya nereye gitmiş?
2: Ya bilmiyorum.
0: Gelse bana gelirdi zaten. Başka kim var İstanbul'da?
2: Kimse yok.
0: Bunlar seni meraklandırmak için hep aslanım. Gelme bu oyunlara, sen bas git hadi.
3: Eda koy şunları oraya.
4: Eşyalar ne olacak?
3: Onları bir parti daha gelip alacağız.
5: Öbür ev nasıl? Büyük mü dayı?
3: Büyük büyük. Alışveriş merkezi gibi.
4: Gördün mü?
3: Gördüm gördüm. Gördüm. Nerede Mertcan, nerede?
5: Odasında.
3: Ya bunların ikisini bulsam üçüncüsü kayboluyor. Mertcan! Mertcan! Alo!
0: Allah'ım yarabbim, ne arasın lan lan?
4: Can Can. Bak sana yeni isim taktım.
6: Ben gelmek istemiyorum.
4: Niyeymiş o?
6: İşte Bonbon gitmek istemiyor.
4: Bonbon? O zaman bırak gelmez.
6: Bonbon gitmezse ben de gitmem.
4: Allah Allah. O zaman sen de gelme. Ben de gideyim. Can Can. Peki Bonbon biliyor mu?
6: Neyi?
4: Onu evde çok güzel sürprizler bekliyor.
6: Ne sürprizi?
4: Söylersem sürpriz olur mu? Belki evde çok güzel oyuncaklar vardır. Mesela ben bir ayı ailesi gördüm. Evin içinde homur homur gidiyorlardı. Bir de evin altında gizli tüneller varmış.
6: Nasıl tünel?
4: Bayağı böyle büyük kocaman yeraltı tünelleri varmış.
6: Gerçekten mi?
4: Tabii gerçekten. Bak tut ki sen evi beğenmedin. Beğenmezsen ben de o zaman seni Bonbon'la beraber alır, aynen buraya getiririm.
6: Söz mü?
4: Söz, ama sakın civcivler duymasın.
6: Kaplumbağam da gelebilir mi?
3: Ciğerim, burası da hayvanlar alemi gibi ha. Peki o tosbağanın ismi var mı? Sen onu bir getir bakalım. Belki orada bir isim takarız ona da, olur mu? Ciğerim benim. He? Oy yavrum, ne güzel giriyorsun sen. Hadi yürü bakalım. Gel bakalım.

0: Seyhan. Gel abla gel. Hadi kızım, giymemişsin elbiseni.
1: Giyiniyorum, giyiniyorum.
0: Elbise güzel. Manken güzel. Bir de şunları taktın mı kulağına?
1: Abla?
0: Seyhan. Annem nişanda kulağından çıkartmıştı. İleride kızına takarsın dediydi. Nereden bilsin bizimkini basıp gideceğini?
1: Abla, güzel miydi?
0: Nişan mı?
1: Heyecanlı mıydı?
0: Hem nasıl, Seyhan, ayağımı yere basamıyordum.
1: Aslında ben hayal meyal hatırlıyorum. Ortalıkta dolaşmayayım diye beni mutfağa yollamıştınız.
0: Seyhan, bizimki bir geldi. Üstünde böyle gece mavisi bir gömlek. Öyle aham şaham bir tipi de yok ama elimde değil. Namussuzu görünce içim gidiyor. Gidiyordu yani o zaman.
1: Ne güzel.
0: Seyhan, hadi kalk, takalım şunları kulağına. Hadi. Seyhan, hı? Sen niye batırdın gemileri?
1: Yok abla, yok bir şey. İyi. Abla.
0: Sana daha çok yakıştı ha.
1: Abla aslında...
0: Seyhan, sen benim kötü talihimi yıktın. Ha? Adam gibi bir adam buldun, yüzümü kara çıkartmadın. Al elbiseni, hadi giyin. Nişanın geliyor, hadi. Hadi.
2: Gidince haber ver ha. Takma kafana be koçum, Mersin nedir o ya?
3: Bilmiyorum abi. Bu sefer bir acayip. Ya hiç böyle ayrılık lafı eder miydi?
2: Kız da haklı aslında. Sen de niye veriyorsun oğlum 15 bin doları?
3: Hangi 15 bin doları?
2: İşte o gemideki adam amına vermişsin ya.
3: Sen nereden biliyorsun?
2: Sen söyledin ya oğlum.
3: Hayır, kaç para oğlum?
2: Tamam işte, onu da sen söyledin. Hadi ben kaçıyorum lan. Dükkanlı işlerim var.
3: Tamam kardeşim.
2: Benim böyle İzmir'de Adana'da işlerim olacak biraz bayilerle. Sonra Mersin'e döneceğim, tamam mı? Hadi iyi yolculuklar.
4: Samim, hadi alalım hadi.
5: Tamam tamam, hadi sallanma Mertcan. Bırak şimdi atlar yuva bakmayın. Ya niye doğru düzgün bir nakliye şirketi tutmalık ki? Ya idare ediyoruz işte, ne yapacaksın nakliye şirketini? Ver kızım sen de şu elindekileri de. Var mı kırılacak bir şey bunun için?
1: Yok, hepsi kitap. Ya dayı, nasıl sığacağız biz buna? Heh,
4: ben arkayı idare ederim.
5: Mertcan, Eda, siz de benim yanıma gelin. Hadi. Ben?
4: Sen de benim yanıma.
5: Nerede oturacağım ben? Ya gencecik adam, oturup ne yapacaksın? Şurada yer aç kendine. Ya yer mer yok orada.
4: Davşanlık etme Yiğido. Hadi çocuklar, çok uzak değil zaten.
1: Ablam be, güzel oldu ha?
0: Ay. Anacık görse aferin kız Mela derdi.
1: Abla, heh. Sana ne zaman yapacağız şöyle bir sofra?
0: Var işte soframız.
1: Ay abla, sen benim ne demek istediğimi biliyorsun. Bir hadi sen kapıda kuyruk olur.
0: İstemiyorum ben, geçti benden artık, tamam.
1: Ya neden geçsin senden, kurban olayım.
0: Ya öyle işte, sıra sizde.
1: Biz gidince ne olacak abla? Bir başına mı kalacağım?
0: Beride, sen gidinceye kadar.
1: Ay aşk olsun ya.
0: Geldiler, koş aşağı kapıya.
1: Tamam. Sen...

0: hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canım abla.
0: Ne zahmet ettiniz.
1: Merhaba. Mis gibi de kokular geliyor ha.
2: Çok bir şey yapmasaydın Melih Hanım.
0: Çok bir şey yapmadım Sayma Hanım. Üç beş parça bir şey.
3: İçli köfte, anılı kızlı mercimekli köfte. İşte zaten 1 Şubatları Halim'in işte.
0: Beş kere konuşma Feride, şekeri al.
3: Çok teşekkürler tekrar.
0: Buyurun.
1: Hadi geçen hapşere.
0: Seyhan!
4: Daha ne kadar var?
5: Az kaldı, geldik.
4: Demin de geldik demiştin ama neyse.
5: Ya geliyoruz işte, vır vır vır vır ciğerim. Ne oldu?
6: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
6: Elimdeydi düştü.
5: Eda bak kızım kardeşinin tosmasına.
7: Bu sıkışıklıkta bir şey görünmüyor ki, nasıl bakayım?
6: Ya ablam üstüne basarsa?
5: Ya basmaz basmaz. Eda bul şunu kızım.
7: Ya dur, ben nasıl bulayım ya?
5: Allah Allah, ben mi bulacağım, araba kullanıyorum burada ya. Dur çek elini.
8: Lütfen dikkat, Mersin istikametine gidecek olan otobüsümüz harekete hazırdır.

0: Nişanımız da var bugün. Ne bakıyorsun ablacığım? Evladım yaslanma arabaya. Hayret bir şey ya.
1: Buldum al.
2: Ah oh be.
3: Kaplumbağam.
1: Bir daha kaybetmeyeceksiniz ha.
0: Samim geldik şurada saat.
3: Meryem Hanım buyurun.
4: Estağfurullah Saime Hanım. Aramızdaki en büyüksüsünüz. Buyurun.
5: Anacığım hadi. Sen tak yüzükler. Bak zaten içim kıpır kıpır.
1: Buraya. Buraya koysam. Aa. Şuraya mı koyayım?
3: Ay.
1: Ne oldu?
3: Ya düştüm.
1: Ne düştü kızım?
3: Kaplumbağam.
6: Ya salak mısın sen?
3: Ya elimden kaydı. Ne yapayım?
1: Ya bu balık mı elinden kayıyor ya?
6: Sıfır Eda ya. Çek kafanı ben.
3: Ya bir gel sen tut o zaman.
1: Allah Allah.
3: Dayı.
1: Can can bir dakika arabayı park edeceğim ya. Bir tosmaya mı kayıt olamıyorsunuz
3: ya? Ya benim ne suçum var?
0: Ya bağırmayın çocuklar ya.
1: Ya arabam ya. Oha be. Kardeşim önüne baksana ya. Ya kusura bakma kardeş, tosma arıyoruz içeride.
0: Koskoca arabayı görmüyor musun kardeşim?
1: Neyse masrafı veririz, özür diledik, ne bağırıyoruz?
0: Bırak zeytinyağı gibi üstüne çıkma bir de.
1: Hala benim zaten sinirlerim tepemde terelerle gelmiş. Hayır. Şunu senden alırım.
0: Hadi, hadi alsana, sıkıysa alsana hadi.
7: Ha, tamam tamam.
0: Hacı al şu terbiyesiz elimden, bir kaza çıkacak şimdi ya.
7: Tamam mı?
1: Doğru konuşsana lan cibiliyeti, terbiyesiz diyoruz yeğenim ya.
3: Hadi bismillah.
5: Bismillah.
8: Bela mısın lan sen benim başıma?
0: Konuşma, konuşma bak çok fena olacak ha.
8: Ne olacak ha? Olmuşunu görelim ne olacak?
4: Allah Allah. Bana gayipten bir sesler geldi ama.
3: Gayipten değil Meli Hanım, ben de duydum.
5: Anacığım tamam. Hadi bırakın sesleri. O kuşukları taktın parmağımıza, kes şunu Allah aşkına.
9: Kavga çıktı galiba.
5: Ya bize ne kavgada arkadaşlar? Anacığım hadi kes bak benim. Bak sinirimi zıplatmayın benim, hadi kes şunu ha.
4: Bu ses bana bir yerden...
10: Abla birileri fena kapışıyor galiba.
4: Olamaz.
10: Baksana şuna bir, kim o?
5: Ya bakmayın ya, bakmayın canım ablam, ciğerim benim. Anacığım kes hadi, bitir Allah aşkına ya.
4: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
5: Allah Allah bak sen de hayda.
8: Ben de ben arkadaş yaban gideyim.
0: Elin senin babandır be.
8: Çıklar.
4: Namussuz. Sahtekar. Cibilliyetsiz.
10: Abla kimmiş?
11: Abla.
5: Lan sen gitme bari. Allah Allah bize.
10: Allah Allah.
5: Kim bu, kim bu? Kimse kim? Allah aşkına ya.
8: Ne böyle?
0: Ayıp. Ayıp. Meli Hanım ayıp oluyor ama.
4: Samim.
5: Meliha.
4: Samim sen ne arıyorsun burada?
5: Meloş.
4: Meloş mu?
5: Meloş mu? Şükür kavuşturana.
4: Samim senin ne işin var burada?
5: Ben taşınıyorum.
4: Ne?
7: Validenin evine taşınıyorlar.
4: Tam karşıma.
5: Tam karşına? Sen de mi? Nasıl yani? Bu karşı karşıya.
0: Ya rezidans dikecekler oraya kardeşim koskocaman.
4: Samim seni öldürürüm.
5: Meliha.
4: Abla. Aa Samim abi.
5: Feride. Buna bak kurla söpüymüş.
4: Samim vallahi öldürürüm, hiç kimse alamaz elimden.
5: Deme öyle Meliha.
4: Samim bunca yıl sonra koskoca İstanbul'da bula bula beni mi buldun?
5: Ben bilmiyorum vallahi, ilahi adalet.
4: Yok ben vallahi öldüreceğim bu adamı.
0: Dur lan dur.
5: Öldür. Öl de zaten, ben zaten öl.
0: Uydurma uydurma.
4: Şerefsiz.
5: Cenab-ı Allah çıkardı seni benim karşıma. Yani öyle zor durumdaydım ki.
4: Allah'a karıştırma Samim, Allah'a karıştırma.
6: Tamam amma da kuvvetli ya.
5: Tamam. Kurtuluşum senin elinden olacak Meliha, bilmiyorum.
4: Samim kurtula mı? İnşallah kurtula mı? Namussuz.
0: Ya sen ya ne yaptın?
6: Anam bayıldı. Kolaya. Kolaya kere koş, kolaya git.
0: Öldürdün be kadını.
5: Bana bak.
6: Abicim siz bir uzak durun be.
5: Ben seslenin. Benim sesim uyandı. Meliha. Meliha.
4: Halim seni tutuyorsun sen.
5: Ablacığım.
4: Ablacığım. Ama dur. Kurban olayım ki abici geldi.
6: Kovduk biz onları.
4: Senin abi geldi.
6: Tut bizi tut. Gel.
4: Geldi abi, geldi sonunda.
6: Kovduk onları. Ablacığım.
0: Elini ol.
12: Ciğerim, hayat sen plan yaparken başına gelen şeymiş. Bizimki de o hesap. Ali, Meliha, çocuklar hepimiz ayrı yolun yolcusuyduk. Kimimiz ayrı düşmüştü, kimimiz hiç ayrılmayı sanıyordu.
13: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 35, Balıkesir 34 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16 derece. Konya ve Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36 derece. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 37, Kahramanmaraş 38, Hatay 31 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Bolu 30, Karabük 32, Rize 26, Samsun 29 derece. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 8 derece. Malatya 32, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 21 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36, Diyarbakır 37 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Jet Mobile gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
0: Acil. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobile'yi indirip hemen müşterimiz ol.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk. Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
4: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
5: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
4: Kadınlar da olmalı tarımda.
3: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
5: Tarlaya girmeye başladım.
3: Traktör sürmeme.
6: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
3: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde oluyor.

0: de Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İş cebi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin.
2: Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Signore e signor, signor Altebello, buonanotte.
1: Ali, şovu bitirelim. Servishanem bitiyor ha. Ben gidiyorum.
2: Tamam abi.
1: Oyuna geliyor musun?
2: Abi düğün yapacağım diyorum. Sen hala oyun diyorsun ya.
1: Ya şu Ahsen'le bir evlensen de sen de kurtulsan biz de kurtulsak canım ciğerim ben.
2: İnşallah abi.
1: Servis bitiyor, ben gidiyorum. Charlie'yi idare et Ali'cim.
3: Nişanlı saçımı ne yapayım abla? Salayım mı yoksa toplayayım mı?
4: Vallahi bence şöyle yanlardan al, arkayı bıraksa.
3: Bence Filiz yakın topuzu ya.
5: Yok artık.
4: Bu ne öyle be?
3: Ablam yok mu hani şöyle arkaya doğru bombeli kocaman?
4: Feride, gencecik kız ne yapacak öyle kocaman kafayla?
3: Lütfen ama lütfen sade bir şey olsun, tamam mı? Seyhan'ım, yani ablam da ben de affedersin kuruduk. İlk defa dünya evine sen giriyorsun ve bana hala sade bir şey diyorsun. Kurban olayım ya. Bas krepeyi, yap topuzu. Baksana şöyle.
4: Halim geliyor. Halim, hadi hadi hadi. Sayma Hanım ne kadar yakışıyorlar birbirine. Feride gördün nasıl el ele tutuşuyor.
3: Gördüm abla.
6: Bak içinizden geldiği gibi ha. Gelin bakayım. Gel bakalım gel. Hanımlar. Hadi seçin bakalım hangisi olsun yüzük?
3: Şu bu.
4: İşte bu.
3: Şu.
4: Bu, bu. Ay çok güzel. Ay, bak anacığım pırlanta olan. Bakın pırlanta olan. Feride anlarla
7: Buona notte camarade.
1: Gel gel Amerikalı'nın canını okuyorum.
7: Ciğerim içeride bir Arap şeyhi var. Vallahi psikopatın Allah'ı yedi bitirdi beni fellah. Öldü.

0: Da, chiar, clar, da, andiamo, andiamo, Fernando.
1: I found my love in Portofino.
2: Selma abi.
0: Ciğerim gel, abinin şansı açın, gel otur.
2: Abi önemli bir şey.
0: Ne, Arap şey?
2: Yok, o değil.
0: Ne?
2: İstanbul'dan aradılar.
0: Kim aradı?
2: Kardeşim.
0: Sema.
2: Ha.
0: He, ne diyorsun?
2: Abi.
0: Ali, kuruttun oğlum. Ne oldu söyle?
2: Abi. Enişteyle beraber trafik kazası geçirmişler.
0: Ne?
2: Resi abi.
0: Alişim, oğlum konuşsana.
2: Gizli. Abi başın sağ olsun ya.
0: Sen ne diyorsun ya?
2: Abi çocuklar sana ulaşamamış. Hani bir hafta kadar olmuş. Cenazeyi falan kaldırmışlar yani.
0: Ay. Ne diyorsun sen ya? Ben gidiyorum.
3: Abi bırak lan ya. Abi otobüsün ortasındayız. Bir limana yanaşalım, sabah olsun.
4: Ya nasıl olur ya?
5: Böyle kaçamazsın Samim.
3: Ne abi?
5: Geçen turda da teyzesi öldü dedi. Numaradır bu, numara.
0: Ne diyorsun lan sen ha?
6: İyi, sağ ol, sağ ol.
0: Samim abi, bırak lan. Sen namussuzsun lan.
5: Yalan mı? Rıza'yı da bırakıp kaçmadın mı?
0: Şşş, lan öldürürüm lan seni.
2: Burada beni bekle. Buyursun abi.
0: Kitapsıza bak lan.

0: $15,000 var. Senin abinin borcu. Bırak gitsin.
1: Hadi bak sen gelirsin. Meşhurdur bunun numaraları.
0: Bundan sonrası ben ne? Sen mi abi arasında? Seni ilgilendirmez.

0: İyi misin abi?
1: İyiyim.
0: Hadi abi.
1: Ali, benim gitmem gerekiyor.
0: Gideceğiz abi. Yarın sabah çoğu atlayıp gideceğiz.
1: Benim gitmem lazım Ali.
0: Ben de sen de geleceğim. Yalnız bırakmam seni. Tamam. Sen mi abi?

0: Canım abla günaydın.
1: Günaydın anam, bu ne hal oğlum?
0: Bir şey ya, ayrandır, koladır, şalgandır. Nişanda ikram edelim diyorum.
1: Biz alırdık oğlum.
0: Ya bir de bunlara para mı vereceksin Allah aşkına ya? Dükkanda zebil. Seha yok mu?
1: Yukarıda gel.
0: Hadi.
2: Kızım son klibini gördün mü?
3: Ya onun klipleri hep aynı zaten.
2: Saçmalama be, karın kasları harika.
1: Şöyle gelene

0: Cümleten günaydın. Ne ettin Ferdi?
1: İyidir.
2: Nasılsın?
1: İyiyim Ali, hoş geldin.
3: Enişte sen ne yaptın ya? Bütün dükkanı toplamışsın.
4: Ben böyle bir şey görmedim. Alt tarafa evimize nişan yapacağız. Kolasına kadar getirdi çocuk.
2: Yok ablacığım, laf mı olur?
4: Ama hayatta böyle insan kazanır.
3: Başladı.
4: Öyle iki kuruşun hesabını yapan ana kuzuları daha oturduğu yerde pinekler.
3: Ay abla pes ya. Yani kolayı bile Kenan'a bağladın ama.
4: Yalan mı?
1: Hadi hadi, işe geç kalıyoruz. Ablam, yardım edecek bir şey var mı?
4: Yok gülüm yok, sen işine bak. Halim, bugün ananla nişan alışverişine çıkacağız.
2: Ablam bak, anama söylüyorsun, her şeyin en güzeli olacak ha. Nişan için hiçbir fedakarlıktan kaçınmak yok. Öyle değil mi Seyhan?
1: Ne bileyim, sanki çok abartmaya gerek yok.
2: Ya ben bugün abartmayacağım da hangi gün abartacağım kızım? Dünya evine giriyoruz, evleniyoruz. İyi peki, hadi.
1: Hadi. Ya enişte, beni de Kenan'a atsana ya.
4: Niye? Hastaneye gitmiyor musun?
1: Gideceğim de önce bir Kenan'ın yanına uğrayacağım.
4: Aferin. O erkek güzeli de orada karpuz gibi otursun.
1: Uf abla ya.
2: Hadi örmekler ablacığım.
4: Güle güle damat bey.
5: Taci Bey. Taci Bey. Efendim. Her şey tamam efendim. Her şey tamam. Sizin validenleri tamam, yan taraf tamam. Bir de şu Melih Hanım'ı ikna edersek... gelip rezidansı diki verecekler böyle mahallemize.
6: Hayırlısı olsun.
5: Her şey tamam değil mi? Sonradan vazgeçmek yok ha.
6: Yok yok, yalnız Ferit Bey ben...
5: Efendim şey, benim ismim Ferdi. Ha. Ferdi.
6: Ferdi Bey, benim yurt dışından bir arkadaşım geliyor. Müsaadenle ben.
5: Aa, tabii efendim, tabii efendim. İyi günler. Hay hay efendim, hay hay. Hay hay.
6: Günaydın.
1: Günaydın. Ah, ablamın ilacı gelmiş.
2: Ne arıyor gene burada?
1: Bilmiyorum.
2: Ablama.
5: Günaydınlar, günaydınlar. Aman efendim, aman efendim. Melih Hanımcığım, bu sabah içime doğdu. Sizden çok güzel bir haber alacağım.
7: Yok kardeşim, satmıyorum.
5: Ama bakın, rezidansın planları hazır.
7: Oh maşallah, hayırlı olsun.
5: Sağ olun. Bir koşu gelsem.
7: Nereye gelsem?
5: Evceğizinize.
7: Sen hiç zahmet etme, şimdi terlik geliyor. Adam sinek gibi yapıştı ya.
5: Bir dakika kardeşim.
2: Sıra fark et bizi, çek.
5: Çatlama, çatlama. Bir dakika dur. Hanımefendi.
7: Satmıyorum.
5: Bir dakika ya.
6: Dur arkadaşım, dur ya. Allah Allah.
5: Hayret bir şey ya. Bir saniye, çatladınız mı? Allah.

0: Başın sağ olsun, ne diyeyim?
1: Sağ olasın dostlar, sağ olsun.
0: Ya nasıl oldu bu, aklım ailem almıyor ya.
1: Öyle ya. Taceddin bu kardeşim, gemiden Ali buraya kadar getirdi, sağ olsun.
0: Eksik olma kardeşim, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hey Aliço, yolumuz burada ayrılıyor ha.
2: Abi geleyim ben de, bakarsın bir yardımım olur ha.
1: Yok yok, ne yapacaksın sen de buraya kadar getirdin, sağ ol.
2: Sen mi abi?
1: Yok, sen şimdi bilet al, doğru nişanlının yanına Mersin'e.
0: Merak etme kardeşim, yanındayım ben.
2: İki haftaya beraberiz ha, unutma.
1: Unutur muyum, unutmam ciğer.
0: İyi yolculuklar.
1: Aliço.
2: Sen mi abi?
1: Sağ ol ciğerim.
3: Kolaydı, meşrubattı. Karıncayı karanfile bağladı, lafı yine bize getirdi. Halim de orada ya, iyice coşuyor canı sağ olsun.
4: Halim'in de canına minnet.
3: Ay tabii canım, laf ettikçe Halim de kurum kurum kuruluyor.
4: Boş ver sen beni, bilmiyor musun ya?
3: Ya biliyorum hayatım, biliyorum da.
5: Ya ablam da haklı be Kenan.
3: Ya 5 yaş küçük kardeşim nişanlanıyor.
4: Güzelim biz de yapacağız hayırlısıyla.
3: Annem bir hadese.
4: Yok tamam o iş, dün konuştum. E'si evin takside bitsin, evlenin diyor.
3: Ya gözünü seveyim, tutalım şuradan bir ev.
5: Ne olur.
4: Eferi de mis gibi evimiz var.
3: Barda taksidinin bitmesine de 15 yıl var. Kuruyacağım artık Kenan. Ablamdan beter olacağım valla.
6: Feride başlama güzelim ama ya. Annem arıyor.
4: Efendim anacığım. He. Hayırdır? Yapma ya. Yo, burada yanımda. Tamam anacığım, tamam. Of.
3: Ne oldu?
4: İyi değilmiş.
3: Yine mi?
4: Gidip bir tansiyona baksana hayatım.
3: Kenan artık bir doktora göstersin kendini. Yani neticede ben de ambulans hemşiresiyim.
4: Canım sen bir bak, olmadı doktora götürürüz, tamam.
3: Hı? Of Kenan ya.
4: Hadi, hadi gel.
3: Of Kenan ya, of.
4: Ha, gel. Sonra bana haber verirsin, tamam?
3: Tamam.
4: Hadi, bay bay.
3: Yakışıklı.
7: Merhaba Kenan Bey.
4: Merhaba Esra Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Nasılsınız?
7: Teşekkür ederim, siz?
4: İyiyim, sağ olun. Çok güzel ürünlerim geldi, görmek ister misiniz? Evet.

0: sorayım. Aklım almıyor Taci ya. Kapıyı çalacağım, içeri gireceğim. Sema yok mu yani yukarıda?
1: Ya iyi misin? İstersen biraz bekleyin.
0: Korkunun acele faydası yok ya.
2: Ne kadersiz çocuklarmış.
1: Öyle. Gördükler.

0: Zeki abi. Ben Samim.
1: Tanıdım. Tanımaz olur muyum Samim? Hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi. Arkadaşım Taceddin benim. Çok eski arkadaşım. Zeki abi de Sema'nın kayınbiraderi.
2: Başın sağ olsun kardeşim.
1: Sağ olasın kardeş. Dostlar sağ olsun. Buyurun.
3: Merhaba.
4: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yürüye. Hatırladın mı Samim'i?
0: Sema'nın düğününde tanışmıştık yengeli.
1: Çocuklar. Bir dayıya bir merhaba deyin hadi.
0: Dede.
5: Merhaba.
0: Merhaba canım benim. Net. Net canım oğlum.
5: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk ciğerim. Nerede, bir numara yok mu?
1: Odasında. Yiğit.
4: Çıkmıyor, çok zorlama Zeki.
1: Samim. Hele sen bir gidip baksan.
0: Yok ya, yenge haklı, bırak. İstediği zaman çıkar çocuk.
1: Ya hadi bir gel benimle.
0: Geleyim.
1: Hadi.
0: Geleyim abi.
3: Gelin hadi.
1: Buyur abi. Gel.
4: Ah. 12'ye 8, maşallah turp gibisin.
6: Sen yine yaz bir ilaç kızı.
4: Nasıl yazayım, doktora göstereceksin kendini.
6: Götüren olsa Kenan'ım evladım, işe mi koşsun anacığına mı? Şurada kaç günlük ömrüm kaldı Feride.
4: Ay aşk olsun, niye öyle diyorsun?
6: Öyle biliyorum.
4: Maşallah aslan gibisin.
6: Mukadder Bey vefat etmeseydi Kenan'a bir de kız kardeş istiyorduk. Ne bahtsız kadınmışım. Şimdi kızım olaydı ene güne muhtaç olur muydum?
4: Tamam. Nöbetimin olmadığı bir gün gideriz.
1: Dayın geldi oğlum. Yiğit, bir merhaba yok mu? Yiğit.
0: Zorlama Zeki abi.
1: Yiğit.
0: Abi acelesi yok. Çocuk bilgisayarla oynuyor değil mi Ceyhun?

0: Gençliğinizin kıymetini bilin kızım. Ben de gençken sapasağlamdım. Yanaklarım böyle elma gibiydi. Senin... Sen biraz kilo mu aldın ne?
1: Yoo, niye?
0: Baksana yüzün ay gibi olmuş.
1: Kıyafettendir o anacığım. Biraz toplu gösteriyor.
0: Kızım dikkat et. Senin daha yaşın ne? Ben senin yaşındayken belim bilezik kadardı.
1: Anacığım benim gitmem lazım.
0: Randevuyu alınca beni ara.
1: Tamam.

0: A ja zatrat.
1: Mertcan, kaç oldun sen diyelim şimdi?
2: 9.
3: 6. Uydurma.
1: Vay canına. Bıy bıy bıy bıy bıy bıy. Okula gidiyor mu?
3: Evet. Ana sınıfına.
2: Ama öğretmen izin verdi.
4: Eda sen kızım.
3: 16.
4: Maşallah. Benim kızdan bir yaş küçük.
2: Bonbon 9 yaşında.
1: Bonbon? Kim o?
3: Ayısı.
1: Ne ayısı? Ayı mı besliyor bu?
2: Bak.
1: Bonbon mu koydun bunun adını? Her yavrum benim.
0: Hadi biz Almanya'dayız, görüşemiyoruz da. Sen de pek görüşemiyorsun herhalde ha?
1: Öyle abim benim. Hayatımız gemilerde geçiyor, denizdeyiz. Kaç sene oldu canım abim benim.
0: Anladım.
4: Bana müsaade.
1: Lan gidiyoruz. Hadi canım benim.
4: Kardeşim. Hadi tamam. Bir şeye ihtiyacın olsa telefona çık.
1: Ben hala diyorum.
4: Tekrar başımız sağ olsun kardeşim.
0: Sağ olasın kardeş, dostlar sağ olsun. Senin iki dakikan var mı?
1: Var abi.
0: Gel bir konuşak. Hadi.
1: Buyur abi, hürmet ederim.
5: Buyur abi, geç.
0: Gör. Sabırla. Vallahi geldiğin iyi oldu.
1: Böyle abi, daha erken gelirdik ama.
0: Ben de dönüşü geciktirip duruyordum.
1: Nasıl abi?
0: Geç otur şöyle. Almanlar biliyorsun. Adamın gözünün yaşına bakmıyorlar ki. Mecburiyet. Samim.
1: Buyur abi.
0: Bundan sonra çocuklar sana emanet.
1: Bana?
0: Bir amca bir dayı. Başka akraba yok ki.
1: Abi benim gitmem gerekiyor.
0: Nereye?
1: Abi olmaz. Olmaz canım ciğerim. Ben evim yok, barkım yok. Nerede akşam orada sabah öyle yaşayan bir adamım ben abi. Ellerinden öperim benim abi.
0: Samim.
1: Abi sen bir aile reisisin yani. Senin alman daha münasip değil mi?
0: Ya bu durumum müsait olsa almaz mıyım?
1: Hayda. Olmaz abi. Yani biliyorsun ben yapamam abi. Şimdi çocuklar vallahi billahi ziyan zebil olacaklar yani zavallılar ya.
6: Amca.
0: Efendim Yiğit.
6: Yengem seni çağırıyor.
0: Ha geldim, geldim.
1: Zeki abi.
0: He.
1: Abi biliyorsun beni duyuyorsun değil mi?
0: Duyuyorum, duyuyorum. Yiğit. Mertcan'ı da al şöyle karşıma otursanız. Çocuklar size bir şey söyleyeceğim.
3: Ne oldu?
6: Zeki abi önce bir konuşsak. Yani sonra söylersin. Böyle acele işe şeytan karışıyor.
0: Sonra konuşuruz Semim. Çocuklar yarın yengenizle ben Almanya'ya dönüyorum.
6: Yarın mı?
3: Hemen mi?
0: Kızlar 10 gündür yalnız. Hem iş var güç var.
6: Zeki abi bir şey soracağım. Samim yok. Ben gelmedim ne olacak?
7: Biz ne olacağız?
0: Siz dayıya emanetsiniz.
8: Güzel güzel yemeklerinizi yiyin, derslerinizi çalışın, emin.
3: Anlamadım.
2: Bir daha gelmeyecek misiniz?
0: Hiç gelmez olur mu Mertcan? Seneye yaza gene buradayız oğlum.
6: Ölme eşeğim ölme. Doğru konuşuyor çocuk abi. Böyle çok ani oldu Zeki abi. Yani çocukların yanında konuşmayayım diyorum ama. Olmuyor yani.
3: Gülcan da Sevcan Türkiye'ye gelse.
8: Okulları var güzel kızım.
0: Samim, defterde benim numaram vardır ama ben gene de kendi numaramı yazayım vereyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsın.
6: Akşam arıyorum konuşuyoruz abi.
0: Yarın konuşuruz.
6: Yok bu akşam arıyorum konuşuyoruz.
0: Çocuklar kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.
6: Zeki abi,

0: Ali?
1: Başka kim geliyor kız kapına?
0: Nereden çıktın sen?
1: Karayipler'le.
0: Ya dalga geçme.
1: Vallahi oradan.
0: Tamam da erken geldin.
1: Ne bu surat, sevinmedin mi?
0: Sevindim tabii ki. Kötü bir şey yok değil mi?
1: Yok. Yani var da uzun hikaye, anlatırım.
2: Ahsen. Çok özledim seni.
0: Ali dur.
1: Niye kızım? Nişanlı değil miyiz?
0: Ya yapma. Ahsen.
3: Zeliha Hanım, iyi günler.
4: Hoş geldin oğlum.
3: Hoş bulduk.
4: Buyur, geç içeri.
3: Yok, girmeyeyim. Uçaktan daha yeni indim. Eve bile uğramadım Ahsen'i göreyim diye.
0: Hani biraz dolaşabilir miyiz?
3: Ha, bir turalar geliriz.
4: Hadi bakalım, gezin de gelin.
3: Sağ ol Zeliha Hanım. Bu senin.
4: Ne bu? Sağ ol oğlum, ne zahmet ettin. Pek de güzelmiş.
3: Çok da yakışır Zeliha Hanım'a.
4: Hadi hadi, size eğlenceler.
3: Şş, gel buraya.
0: Ali dur.
3: Ne Ali dur? Dur. Özledim kızım, öldüm hasretinden ya. Bırakmayacağım seni.
0: Ali saçmalama.
3: Bundan sonra böyle.
0: Ali bırak.
3: Üzülür mü?
0: Ya bırakır mısın? Gören olacak, bırak beni.
3: Bahçede kim görecek ya?
0: Ali bırak beni. Ali dur, bırak.
3: Şarkı yazdım sana. Söyleyeyim mi? Ah sen.

0: Bilmem maçını attım kulaklarını sanmıyorum efendim.
1: Duydum geliyorum.
2: Sanım abiyi unutma.
1: Sanım abim.
2: Evet abla yerde duruyor canım benim.
1: Feride. Hadi hadi.
3: Abla döktürmüşsün yine.
1: Aman yok bir şey nişana pişirdiğim şeyler.
2: Sevim abinin kutu açılmış.
1: Ya Feride ben sana demedim mi? Bu evde o namussuzun adı anılmayacak diye.
3: Ne diyeyim abla?
1: Deme Feride bir şey deme.
3: Ay ama yani sen de Samim abinin adını anmak yok. O gece ne oldu desek bir araba laf.
1: Ya Feride sana ne o geceden?
3: Merak ediyorum.
1: Allah Allah.
3: Ya abla inadına yapıyor aldırma sen. Ya şimdi 20 yıl önce sen daha gençliğinin baharındasın.
1: Bak susar mı hala konuşuyor.
3: Bu zaten tıfıl. Ben de sen yine şişman.
4: Abla çıngar çıkacak şimdi.
3: Biz babamlarla Ayten ablaların düğününe gitmişiz.
1: La havle.
3: Adını vermek istemiyorum. O şahıs ismi lazım değil. Badem gözlü, siyah saçlı, geniş omuzlu.
1: Anladık.
3: Camdan bakıyor. Ev boş. Çok yanına geliyor. Müsait ortam. Birliktesiniz. Ne oldu?
1: Elinin körü oldu Feride.
3: Elini mi tutuştunuz?
1: Feride şimdi terlik geliyor ha.
3: Öptü mü?
1: Terbiyesiz.
3: Ablam hiç mi romantik yapmadınız? Gözünü seveyim ya.
1: Ya Feride yaptıksak yaptık sana ne? Allah Allah.
3: Abla. Abla.
5: Abla sen de zorla sinir ediyorsun ha.
3: Ne abla abla kız? Sen merak etmiyor mu?
4: Ediyorum.
3: O zaman?
4: Anlatmıyor işte abla.
3: Aslında ben hayal meyal hatırlıyorum. Şimdi biz içeri böyle girince bunlar bir toparlandılar falan.
5: Yok ablam yapmaz öyle şey.
3: Anacım babam çifteyle kovaladı. Tabii canım Samim abinin bir kaçışı var yaralıcıyla. Abla ya. Ay Allah'ım baktı kapıyı yetişemeyecek camdan attı kendime.
6: Eda bu nasıl yanıyor ciğerim?
7: İyice bastıracaksın.
6: Tabii biz gemide sanayi makineleri var. Bunlar... Bir dakika. Alo. Evet abi. Ha Zeki abi yani... Yok yok. Ben de seni arayacaktım zaten. Evet abi. Sabah mı? Bu ne acele ya? Tamam abi. Biz alana geliyoruz zaten. Yok yok. Gerek... Abi... Alo abi geleceğiz orada konuşacağız biraz ya.

0: Tamam abi. Sana da hayırlı akşamlar.
1: Ne diyor?
0: Sabah diyor. 8'de gidiyorlarmış.
1: Maşallah. Vakit kaybetmiyorlar.
2: Yiğit.
1: Ne yiğit? Basbayağı kaçıyorlar işte. Başka bir açıklaması var mı bunun?
0: Ya vur etme oğlum. Sabah ola hayrola bir çaresini buluruz.
1: Nasıl bulacaksınız bunun bir çaresini? Tahmin etmiştim.
2: Ben bir bakayım. Bak hepsini bitirdim.
0: Aferin Mertcan. Aferin canım ciğerim. Bak ayın da ne kadar sevindi böyle bakıyoruz.
2: Bonbon.
0: Bonbon he, bonbon.
2: Annem ne sevinecek mi?
0: Kim?
2: Annem. Bak bir lokma bile bırakmadım.
0: Sevinir tabii. Çok sevinir. Mertcan yemeğini yiyecek, büyüyecek, kocaman adam olacak değil mi?
1: Ulan sütü taşıdık bak. Görüyor musun yahu? Oğlum sen git, ben sütü getiriyorum. Hadi canım benim.
3: Sağ ol, eyvallah. Asen.
2: Hı.
3: Sen bir şey mi sıkıldın?
4: Yo. Neden?
3: Bilmem, bir garipsin.
4: Ya Ali. Aslında...
3: Ya düğünün derdi diyorsan hiç düşünme.
4: Niye?
3: Ya bir Arap şeyi tur düzenliyor. Kendine. Büyük iş. Sağ olsun Semih abi sayesinde ben de katıldım.
4: Gidecek misin?
3: Son. Ondan sonra düğün diye eşyaydı düşünmeyeceğiz.
4: E hani bu tur yetiyordu Ali?
3: Ya yetiyordu kıtı kıtına.
4: Olsun, sen ver parayı, belki yetiştiririz.
3: Tamam alacağım.
4: Neyi?
3: Parayı.
4: Daha almadın mı?
3: Aldım.
4: Nerede para? Ali ne yaptın parayı?
3: Ya bir şey yapmadım.
4: E nerede o zaman?
3: Sen mi abiden alacaksın?
4: Ne kadar verdin? Ali.
3: 15 bin dolar.
4: İnanmıyorum sana.
3: Ahsen. Ya Ahsen. Ahsen beklesene. Ya Ahsen. Ahsen. Ahsen bir dinlesene.
4: Ya ne anlatacaksın Ali ya? Burada beni sap gibi bırak git, paraları başkaları ileye.
3: Ya ne yemesi? Borç verdim, borç.
4: Bırak Allah aşkına.
3: Ahsen.
0: Mertcan. Yiğit. Alo. Neredesiniz çocuklar? Sizi arıyorum. Al Mertcan sütünü.
2: Sen de gelmek ister misin?
0: Mertcan. Yok yok ya, ben bir yerde yatarım. Evde yatak çok. Siz keyfinize bakın.
5: Resme bakıyorum. Anneniz de biz de böyle çocukken kaybolurduk.
0: Babamız da öyle bir sert adamdı. Yani bir kabahat işledin mi yandın.
6: Annem hep senin yüzünden azar işitirmiş.
0: Hem de ne azar ya. Ben o zamanlar çocuklar nasıl hayta bir adamdım. Hala da öyleyim ya. Bu kızın bütün hayatı beni idare etmekle geçti.
2: Annem?
0: Annen ya. Pırlanta biliyor musun? Ben anamız babamızı öğretmen tabii. Ben 2,5'tan 3,5'tan 5 zor geçiyorum. Bunun bütün dersleri 10. Bak ciğerim. Duvara böyle takdirnameleri asardı. Sonra da böyle işte... Okudu tabii, o bizim gibi değil. Koca bankacı oldu. Canım benim.
1: Sen ne iş yapıyorsun?
0: Ben bu şey var ya, büyük yolcu gemileri. Biz kruz diyoruz ona. Orada animasyon yapıyorum.
6: Annem garson demişti.
0: Ha tabii, garson tabii yani. Ama bildiğin gibi bir garson değil yani. Böyle biraz daha hareketli, şov gibi yapıyorum yani. Böyle... kişisel bir gösteri yapıyorum. Böyle 8 katlı pastayla geliyorum. Finger show yapıyorum. Biraz daha böyle farklı yani. Başkalarına benzemiyorum. Zordur ha vallahi bak, dünyada kapış gidiyorum yani. Dayınız öyle bir adam.
6: Hep gemide misin?
0: Yok. Ciğerim gemide. 8 ay gemideyim. Ondan sonra bir fil 8 ay çalışıyorum. Sonra gemiden Marmaris'e fiyiyorum. Orada bir arkadaşımızın pansiyonu var. İşte İngiliz, İsveçli arkadaşlarla öyle hayat geçiyor.
7: Tatil.
0: Tatil mi? Öyle. Kendi yanımdan kavruluyorum orada.
2: Dayı.
0: Hey, buyur Pambık.
2: Sen de gidecek misin?
6: Babacığım sen düşünme böyle şeyleri.
7: Gidecek tabii.
6: Yiğit.
7: Ne?
0: Ya çocuklar. Şimdi... Yani ben nasıl söylesem size bunu, yani ben gitmek zorundayım. Zaten hani burada kalacak olsam size benim faydamdan çok zararım dokunacak, biliyorum. Ben tarla faresi gibi bir adamım. Bir yerden giriyorum, nereden çıktığım belli değil. Tehlike yani, tehlikeli kalmamız burada sizin için yani. Ben iyi geceler, hadi bakayım güzel uyuyun ha. Ölüm isterken. Pamuk.
8: Hasan beklesene bir dakika.
4: Boşuna peşinden gelme Ali, bitti bu iş.
8: Ya ne bitmesi, delirdin mi sen? Ya alacağım diyorum parayı.
4: Yalan söylüyorsun.
8: Bana bak, ben yalan söylemem.
4: Ne bileyim başka kızlarla yemediğini?
8: Ne?
4: Belki gemiye gitmedin, hayatında başka biri var.
8: Ya başka biri olsa buraya niye döneyim?
4: Bilmiyorum.
8: Bilmiyor musun? Kızım ben senin için öldüm be. Ev istedin, düğün istedin, eşek gibi çalışıyorum. Ulan yemek yemiyorum para biriktireceğim diye.
4: İyi işte Ali. Bundan sonra yersin Ali.
8: Sen yapma.
4: Bırak beni.
8: Sen dur.
4: Ali bırak beni.
8: Sen delirme beni. Sen dur.

Alo. Bana bak, oraya geliyorum. Ne demek niye? Ali burada. Bilmiyorum, erken gelmiş. Hayır, konuşmadım. Söyleyemedim işte. Bana bak, bu altı ikimiz işledik. Eğer yarı yolda bırakırsam rezil ederim seni. Bu gece. Bilmiyorum, inince ararım seni.

0: Uslu durun, derslerinize çalışın.
1: Tamam mı? Anlaştık mı?
2: Zeki abi, bir konuşalım.
0: Abi ben gidiyorum.
3: Nereye?
0: Abi gemiye gidiyorum.
3: Semim.
0: Abicim benim gitmem gerek. Yani bu çocuklar benim canım ciğerim ama sevmek başka bir şey. Mesuliyet almak başka bir şey. Yok abi, ben duramam.
3: Semim dur oğlum.
0: Abicim bak diyorum ki senin bir tenceren kaynıyor. Senin bir kurulu düzenin var.
3: Tamam.
0: Ne tamam?
3: Bir çözüm bulacağız.
0: Ne zaman abi?
3: En kısa zamanda sana.
0: Abicim bak, benim 2 hafta sonra turum var. 2 hafta sonra gidiyorum. Beni kimse bulamaz.
3: 2 hafta. Bak bizim uçak anons ediyorlar. Tamam sanır.
4: Hülya, bizi çağırıyorlar. En büyük sensin. Kardeşlerin sana emanet Yiğit.
1: Allah emanet ol. Güle güle. Ay canım, tatlı oğlum.
5: Ben de gelebilir miyim?
1: Başka zaman.
5: Lütfen.
1: Hadi oğlum. Yapma ablacığım.
4: Hadi Hülya, hadi, geç kaldık.
5: Gitme.
1: Canım hadi oğlum. Hadi oğlum.
4: Eda, alsana kızım kardeşini.
1: Tamam, yapma ablacığım, gel ne olur.

0: Abla. Geldim geldim.
1: Ablacığım hadi, terzi bekliyor, geç kalacağız.
0: Tamam tamam.
1: Abla yeter bu kadar. Bak vallahi misafirler çatlayacak ha.
0: Anacığım hadi elinizi çabuk tutun ya. Bak benim iznim öğlene kadar.
1: Benim de otele dönmem gerek.
0: Tamam tamam.
2: Şeride.
0: Ha.
2: Bak bakayım şunun tadına.
1: Ay yok bakamam abla, ben rejimdeyim.
0: Sebep? Kenan'ın anası değil mi? Yanam çağırdı. Ya Feride, kadın senden benden sağlıklı, her gün check-up'tan geçiyor ama hata sende. Tepelere çıkardın erkek güzeline, olacağı bu.
2: Abla.
0: Tamam tamam. Ne diyor?
1: Hiç.
0: Feride.
1: Aman benim yaşımdayken biri bilezik kadarmış falan.
0: Hula hopa hula hop. Çember var ya leğen kadar.
1: Al bakayım şunu. Al. Abla mercimek köftesi. Of. Ay Allah'ım, ben hiç zayıflayamayacağım ya.
0: Zayıflama zaten Feride. Çok iyisin. Hadi.
2: Hadi.
3: Gel bakalım abicim. Taci, seni yorduk ya, sağ ol.
4: Estağfurullah ya, o ne biçim söz Samim. Bak arabaya ihtiyacın olursa.
3: Yok canım benim, sağ ol.
4: Ağız mı aldık Mertcan abi?
5: Ağız mı almadık?
3: Güle güle canım ciğerim.

0: şey oldu.
1: Buyurun.
2: Merhaba.
1: Buyurun buyurun. Ortalığın kusuruna bakmayın.
2: Rica ederim. Başınız sağ olsun.
1: Sağ ol.
2: Ben Gülay.
1: Ben de Samim. Seman'ın abisiyim.
2: Ben de ev sahibinin avukatıyım.
1: Avukat? Ha, ben de taziyeye geldiğini zannettim. Mertcan, oğlum sen mutfaktan bir su getir bakayım bana. Buyurun, hayırdır? Buyurun.
3: Günaydın Zeynel.
4: Günaydın oğlum.
3: Asen'i çağırabilir misin?
4: Asen yok. Gitti.
3: Nereye?
4: İstanbul'a.
3: İstanbul'a mı? Ne işi var İstanbul'da?
4: Hiç. Topladı çantasını gitti.
3: Nereye gitti Zeliha'nı?
4: Bir şey sorulmuyor ki oğlum. Sabahtan beri kaç kere aradım. Telefonu da cevap vermiyor.
3: Anne bak bir şey biliyorsan.
4: Bilmiyorum oğlum. Son zamanlarda bir tuhaftı zaten. Kime gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaç kere sordum. Cevap yok.
3: Nasıl yani? Öyle çekti gitti mi? Telefonla adresi hiçbir şey bırakmadın mı?

0: Anlamadım.
1: Yani evi en kısa sürede boşaltmanız gerekiyor.
0: Bu evi?
1: Evet.
0: Biz nereye gideceğiz? Gülay Hanım, olacak şey var, olmayacak şey var. Ortada üç tane çocuk böyle...
1: Ben elçiyim Samim Bey.
0: Elçiyseniz git söyle ev sahibine.
1: Nasıl yani?
0: Ya bu çocuklar daha analarını babalarını yeni kaybettiler. Bir de şimdi evsiz mi kalacaklar yani?
1: Samim Bey, evi kiralayanlar 2 gün müddet verdiler. Yani evi en kısa sürede boşaltmanız gerekiyor.
0: Hiçbir yere gitmiyorlar. Çok şükür anaları babaları bu çocuklara geçinecek parayı bırakmıştır. Karar. Kiralarını ödeyecekler. Aslan gibi bu evde oturmaya devam edecekler. Çık çık çık çık.

0: bakalım şöyle.
1: Olmuş muyum?
0: Peri kızı gibi.
2: Vallahi hafif dekolte de var. Halim'in işte kalpten gidecek.
0: Yok, olmaz bir şey. Halim kofte mi Kenan gibi?
2: Abla ama sen böyle söyleyeceksen akşam çağırmayayım.
0: Ne akşamı?
1: Aa, Halim dükkana bekliyor. Önden bir yemek yeriz dedi.
0: Oh, vallahi hayret bir şey. Yani seninkinde de mangal gibi yürek varmış Feride. Kardeşime nişanlanıyor. Halim'in dükkanı mı? Hiç umurun değil.
2: Aman abla ya.
0: Gelsin gelsin. Belki bizim çocuktan feyz alır.
3: Annemin şuraya niye geldik dayı?
4: O ev sahibi olacak kadına haddini bildireceğim. Benim kardeşim bunca yıl boşuna çalışmadı. Yatırırız kirayı. Kafanıza uygun bir yer bulana kadar kalırsınız evde.
1: Abla ya, sen de diktirseydik bir şeyler.
0: Yok gülüm, bende elbise çok ya. Hepsi dolap bekliyor.
1: Tamam, yarın sabah alabilirsiniz.
0: Dön bakalım şöyle.
1: Maşallah, çok yakıştı.
0: Sağ olun. Doğduğunda şu kadarcıktı biliyor musunuz? Rahmetli anacığım geldi, dedi ki Melih, bak bir kardeşin daha olacak. Adını da ben koydum biliyor musun?
1: Adıyla yaşasın.
0: Amin.
1: Abla, ben yaptım.
0: Feride. Ha. Ben ne zaman göreceğim senin bugünlerini ya?
1: Buyurun.
4: Şimdi Filiz Hanım, bugün ev sahibinin avukatı geldi. Bu çocukları evden atıyorlar.
1: Hay Allah.
4: Ben de dedim ki kardeşim de enişte de bu çocukları kimseye muhtaç etmez değil mi?
1: Öyle.
4: Sema'nın hesabından diyorum bir para çekeyim de gideyim şu bir kere kirayı ödeyeyim diyorum.
1: Vallahi Samim Bey, maalesef hesaplar bloke. Yani kanunen hesaptan para çekmemiz mümkün değil.
4: Anneni bırak şimdi Filiz Hanım. Bu çocuklar anası babası, neticede para çocukların parası yani.
1: Öyle ama sonuçta Cevdet'le Sema maaşla çalışan insanlar. Yani nasıl diyeyim, hesapta umduğunuz kadar para bulunmayabilir.
4: Ya yapmayın, bu koskoca müdür yardımcısı Filiz Hanım, Allah aşkına.
1: Buyurun kendiniz bakın.
4: Bu aşağıda yazan rakam mı?
1: Maalesef.
4: Başka sayfası yok mudur? Tık tık yapsanız.
1: Yok.

0: Alayım paketlerinizi böyle.
1: Ya bırak.
0: Ama Melih Hanım bakın sizinle çok güzel işlere imza atacağız. Buyurun kartımı vereyim. Şöyle tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ha?
1: Sen at kardeşim, ben memnunum evimden.
0: Yapmayın Melih Hanım, siz daha güzelliğine, daha iyisine layıksınız. Bu ne böyle? Bunun çatısı akar, suyu kokar. Siz evinizi bana satın. İstediğiniz rezidans sizin olsun.
1: İstemem.
0: Planlar arabada. 2 dakika getireyim, göstereyim Melih Hanım. 2 dakika.
1: Ya belki akşam oldu, işim var, gücüm var. Hadi.
0: Hop hop çocuğum, dikkat et çocuğum ya. Dikkat et ya, Allah Allah. Ya, çocuğuna mukayyet olsana be kardeşim ya. Hayret bir şeysiniz ya.

0: İnsanın başına bu kadar bela gelir mi ya Taceddin?
1: Gelir kardeşim, gelir. Geldi mi hepsi gelir.
0: Elde yok, avuçta yok, üç tane çocuk.
1: Ya babaanne, hala, kimse yok mu karşı tarafta?
0: Ya yok, bir Allah'ın kulu yok, Allah'ın gücüne gitmesi.
1: Amca?
0: Amca! Amca, amca alacak. Amca ya gelip alacak ya da ben bunları verecek başka birini bulacağım.
1: Buluncaya kadar ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum anam babam, bilmiyorum. Doluya koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor.
1: Ya evi ne yapacaksın Samim, onu soruyorum ben.
0: Evi de bilmiyorum. Alayım diyorum bu çocukları bir otele götüreyim. Ulan ona can mı dayanır? Şimdi diyorum hadi ev tutayım. Onu nasıl tutacağım? Nereden bulacağım parasını?
1: Bize gelin.
0: Size?
1: He.
0: Evet.
1: He.
0: Üç tane çocuk. Geleceğiz oraya. Biliyorum ben yenge. Üç gün sonra alır pulunu pırtını toplar gider bir daha göremem.
1: Validenin evi var karşı sokakta.
0: Nerede? Burada.
1: He. Müteahhit de yıkılacak ama bir süre idare eder.
0: Yapma ya.
1: He?
0: Valide hayatta mı?
1: Ya ne hayattasın Samim? Cenazeye geldin 10 yıl önce.
0: Tabi. Allah rahmet eylesin canım kardeşim benim. Allah yattığı yerden utandırmayın ya Rabbi. Peki bu validenin evinde kalabiliyor mu çocuklar birkaç ay?
1: Kalırlar tabi. Niye kalmasınlar?
0: Canım arkadaş, sen bana ev mi buluyorsun? Annenin evini mi veriyorsun? Öpeyim ben sana bak.
2: Bir öpeyim.
0: Canım, görüyor musun? Bak nasıl görüyor bizi mübarek. Ev buldun bize. Sana da yakın. Bu çocuklar artık bir hafta sonra, iki hafta sonra bakıcı mı gelir, amcası mı gelir? Ya Taci, beni diyorum ki çocuklar hayırlısıyla bir teslim edin canım ciğerim. Ondan sonra sen sağ ol, ben selamet canım damım. Geç oğlum. Aa çocuklar geldiniz ha?
3: Ablacığım neredeydin?
4: Annemin işine gittik.
0: Niye? Yok ya.
3: Gittik ya.
0: Ya gittik işte öylesine bir konuşmak için gittik.
5: Ne istiyorlarmış dayı?
0: Ya onlar bir şey istemiyor da. Ev sahibi istiyor.
4: Artık dayımın arkadaşında kalacağız.
0: Ne? Bu da böyle her şeyi pat diye söylüyor.
5: Dayı ne oluyor?
0: Ya Eda kızım aslında çocuk... Her şeyi söylüyor da doğru söylüyor. Eda kızım. Bu evden çıkmamız gerekiyor.
5: Niye?
0: Öyle.
5: Nasıl öyle?
0: Öyle çünkü... Ciğerim kontrat bitmiş.
6: Öbür eve ne oldu?
5: Ya evet yeni ev almışlardı.
0: Almamışlar. Almanya'ya teşebbüs etmişler, müracaat etmişler ama bu kaza falan olunca.
6: İsteyen istediği yere gitsin. Biz buradayız.
0: Nasıl buradasın Yiğido? Evden çıkartıyorlar oğlum.
6: Kontratı uzat.
0: Hangi parayla uzatacağım?
6: Annemle babamın hesabından al.
0: Bu benim aklıma gelmemişti bak. Oğlum para olsa kirayı ödeyeceğim, sen de kurtulacaksın ben de.
5: Nasıl ya? Paramız da mı yok?
0: Yok.
6: Saçmalama.
0: Ya yok diyorum kardeşim, yok. Üç tane koca çocuksunuz. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz ardınızda demek ki kazandıkları gidiyordu.
5: Nasıl ya?
6: Evden de çıkıyoruz, çok güzel.
0: Sokaktayız.
6: Sokaktayız.
0: Bu da her şeyin curcuna. Arkadaşımın evinde kalacaksınız.
6: Ben senin arkadaşının evinde falan kalmam.
0: Ya yiğit o. Yiğit. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya yiğit.
6: Arkadaşının evi falan yok, uydurma.
0: Ya var.
6: Ya bana masal anlatma dayı. Bizi yollayacaksın, sonra sen de amcam gibi kaçıp gideceksin.
0: Ya gitmesem ne olacak? Gitmesem ne olacak? Yanımda perişan olacaksınız.
6: İyi tamam git o zaman. Hadi. İstediğin bu değil mi? Amcama gideceğim demedin mi? Amcam kaçtı gitti. Sen de istemiyorsun. Git, hiç bekleme. Ben kendime de kardeşlerime de bakarım. Bizim kimseye ihtiyacımız yok.
7: Bahadır ne haber? İyi. İstanbul'da mısın sen? Ben de. Ya anlatırım. Dükkanda mısın? İyi geliyorum yanına. Hadi görüşürüz.

İki hafta sonra gemiyle turum var. Kürüz'e gidiyorum. Yarın Taceddin'in evine taşınıyorsunuz. Başınıza birini bulacağım. İtiraz etmiyorsunuz. İki hafta sonra ben yoluma, siz yolunuza gidiyorsunuz. Ama iki hafta benim sözümden çıkanı

0: 약하는, 언나선 놈의 약하는.
1: 주말에 yengeni sevdiği gibi kızartsana oğlum ekmeklere.
2: Halimciğim tamam lütfen, tamam, gerek yok.
1: Ya bırak kızarsınlar Allah aşkına ya. Ya ben bugün seni sevdiğin gibi olsun istiyorum. Ablam, başka bir emrin var.
2: Estağfurullah Halim.
1: Olur mu Neşeli, al şunu yapayım ya.
3: Oğlum geç otur, yemekler soğudu.
1: İyi hadi, hadi afiyet olsun bakayım.
3: Vallahi alemsin Seyhan. Mis gibi kuru fasulye dururken.
2: Hiç sevmez Saime Hanım. Midesi bulanır Saime teyze. Abla? Çocukken annem yapmış bir gün. Seyhan da hasta. Bir kaşık aldı kuru fasulyeden, hepsini bir kusmak bir kusmak.
4: Abla, Allah aşkına.
2: Yemin ediyorum kahvaltıdan da neydiyse midesin.
3: Ya seni de sabradayız.
2: Allah seni inandırsın, hepsi böyle tane tane.
1: Allah etmez, kusmuk değil.
2: Allah Allah.
3: Kenan, hayırdır canım, ne oldu?
1: Abla benim mide hassas.
2: Kenancığım miden mi bulandı?
3: Tutamıyor ki çenesini.
1: Cumali, kolaya getir ne olur. Kenan, erkek adamsın ya.
2: Ama hayatım sen de yani dayanamıyorsun, çok minaresin.
1: Yok dayanırım da biraz rahatsızım ondan. Çık bir hava al istersen. Yok yok, ben iyiyim, tamam ben iyiyim. Hadi bak. Müsaadenizle. Ya ben güzel konuşmayı bilmiyorum.
3: Tövbe, niye öyle diyorsun oğlum, ne güzel konuşuyorsun işte.
1: Ne demişler? Hayattaki en büyük zenginlik huzurmuş. Ben Seyhan'ın gözlerinin içine bakınca içim huzurla doluyor. Kendisi, anam, ablam, Ferde. Ya hep beraber büyük, böyle mutlu, güzel bir aile kuracağımıza ben cani gönülden inanıyorum. En kötü günümüz böyle olsun ya. Hadi bakayım, afiyet olsun. Hadi.
2: Vallahi çocuğun ağzından bal damlıyor
5: ha. Aç şu telefonu Zeki abi. Asmıyor namussuz.
6: Abi bunu bana niye yaptı ya?
5: Ya döner bu oğlum, gitmez bir yere.
6: Son bir tur ya. Düğün istiyorum. Ev istiyorum. Onu bunu istedi. Ben hep onun için çalıştım biliyorsun.
5: Biliyorum kardeşim.
6: Ağzımı açma.
5: Açma oğlum.
6: Ya senelerce birbirimiz için öldük biz ya. Geberdik ulan. Sen şahitsin. Ne demek şimdi bitti bu iş?
5: Ali, iyi değilsin sen bak. Yat uyu şimdi. Sabaha konuşuruz, tamam?
6: Sabah bulacağım onu.
5: Ben sana içeriden battaniye getireyim.
6: Tamam.
5: Tamam tamam, ben getiririm ya.
4: Bari içeri çağırsaydın.
5: Şşş, duyacağım.
4: İyi getirdin onu bu eve.
5: Ulan en yakın arkadaşım, ne yapsaydım yani? Sokakta mı bıraksaydım?
4: Salaksın sen ya, salak.
5: Al sen sus.
4: Çıkar beni buradan.
5: Nereye?
4: Bilmiyorum. Otel, park, neresi olursa. Para ver, ben gidiyorum.
5: Saçmalama.
4: Bahadır, bak yaşatmaz bizi. Sabah uyanır beni burada görürse yemin ediyorum ikimizi de öldürür.
5: Ya bir şey olmaz, merak etme. Sarhoş zaten, sızar uyur şimdi.
6: Bahadır.
5: Geliyorum abi, geliyorum.
6: Bahadır.
4: Bahadır, gideceğim diyorum. Bahadır.
5: Çok içtin, çok.
6: Yat uyu hadi.
5: Artık sabah bakacağız bir çaresine.
6: Nasıl bakacağız abi?
5: Ya bakarız, ne bileyim. Üzülme sen.
6: Bahadır.
5: Hı?
6: Sağ ol. Dünyada bir aslan var, bir de sen varsın.

0: Tamam babacığım. Tamam babacığım. Biz aramızda yemek yiyeceğiz babacığım, hiç üzülme. Ha? Düğüne gelirsin babacığım. Ha, Adana'da yapacağız da. Ben lafın gelişi öyle dedim. Ha? Tamam. Söylerim babacığım. Oldu. Oldu babacığım. Oldu. Oldu. Haydi öpüyorum. Haydi babacığım, görüşürüz.
1: Abla, hazır mı börekler?
2: Feride, hazır, al şunları, hemen şu tabağa koy.
1: Ver ver ver, hemen.
2: Of. Ay dikkat et, çok sıcak.
1: Of, mis gibi kokuyor be.
2: Ay mis gibi olmaz mı? Anamın meşhur kıymalı böreği.
1: Babam ne diyor?
2: Ay ne desin Feride, yine çok ağrısı sızısı var ya.
1: Abla, kalsın Adana'da, bir düğüne gelir.
0: Ben de öyle dedim ama işte baba.
1: Abla. Bir şey diyeceğim de. Kızmak yok.
0: Tamam.
1: Söz mü?
0: Söz Feride.
1: Bizim nişanı Kenan da çağır.
0: Ay Feride ya.
1: Abla ya, ama sen dedin gelsin görsün, feyiz alsın diye.
0: Nişan istiyorsa gelsin, seni istesin Feride.
1: Abla takışma, kurban olayım.
0: Ay Feride.
1: Abla kurban olayım be, hatırım için.
0: Ay Ecel geldi, cihane baş ağrısı bahane.
3: Ali.
4: Hı.
3: Ali.
4: Hı.
3: Ben çıkıyorum.
4: Tamam.
3: E hadi kalk sen de gel.
4: Niye?
3: Oğlum ne yapacaksın burada?
4: Ya sen çık, ben Aslen'i bulacağım.
3: Oğlum. Sen bu kızı orta üçten beri tanıyorsun da hala bilmiyor musun oyunu suyunu ya? Şimdi kendisi sinirlendi ya. Seni de sinirlendirmek için elinden geleni yapacak tabii. Kısasa kısas.
4: Ya tamam da abi.
3: Ya gitmez bir yere.
4: Ne gitmiş işte?
3: Ya nereye gitmiş?
4: Ya bilmiyorum.
3: Gelse bana gelirdi zaten. Başka kim var İstanbul'da?
4: Kimse yok.
3: Bunlar seni meraklandırmak için hep aslanım. Gelme bu oyunlara, sen bas git hadi.
5: Daha koy şunları oraya. Eşyalar ne olacak?
6: Onları bir parti daha gelip alacağız.
1: Öbür ev nasıl? Büyük mü dayı?
6: Büyük büyük. Alışveriş merkezi gibi.
5: Gördün mü?
6: Gördüm gördüm. Gördüm. Nerede Mertcan, nerede?
1: Odasında.
5: Ya bunların ikisini bulsam üçüncüsü kayboluyor.
6: Mertcan! Mertcan! Alo!
7: Allah'ım yarabbim, neresi yollar?

0: 짠짠. 애기 몸 biliyorum.
1: 내일.
0: 오늘 evde çok güzel sürprizler bekliyor.
1: Ne sürprizi?
0: Söylersem sürpriz olur mu? Belki evde çok güzel oyuncaklar vardır. Mesela ben bir ayı ailesi gördüm. Evin içinde homur homur gidiyorlardı. Bir de evin altında gizli tüneller varmış.
1: Nasıl tünel?
0: Bayağı böyle büyük kocaman yeraltı tünelleri varmış.
1: Gerçekten mi?
0: Tabii gerçekten. Bak tut ki sen evi beğenmedin. Beğenmezsen ben de o zaman seni bonbonla beraber alır, aynen buraya getiririm.
1: Söz mü?
0: Söz, ama sakın cücüler duymasın.
1: Kaplumbağam da gelebilir mi?
0: Ciğerim, burası da hayvanlar alemi gibi ha. Peki o tosbağanın ismi var mı? Sen onu bir getir bakalım. Belki orada bir isim takarız ona da, olur mu? Ciğerim benim. He? Oy yavrum, ne güzel giriyorsun sen. Hadi yürü bakalım.

0: Seyhan. Gel abla gel. Hadi kızım, giymemişsin elbiseni.
1: Giyiniyorum, giyiniyorum.
0: Elbise güzel. Manken güzel. Bir de şunları taktın mı kulağına?
1: Abla?
0: Seyhan. Annem nişanda kulağından çıkartmıştı. İleride kızına takarsın dediydi. Nereden bilsin bizimkinin basıp gideceğini?
1: Abla, güzel miydi?
0: Nişan mı?
1: Heyecanlı mıydı?
0: Hem nasıl. Seyhan, ayağımı yere basamıyordum.
1: Aslında ben hayal meyal hatırlıyorum. Ortalıkta dolaşmayayım diye beni mutfağa yollamıştınız.
0: Seyhan, bizimki bir geldi. Üstünde böyle gece mavisi bir gömlek. Öyle aham şaham bir tipi de yok ama elimde değil. Namussuzu görünce içim gidiyor. Gidiyordu yani o zaman.
1: Ne güzel.
0: Seyhan, hadi kalk, takalım şunları kulağına. Hadi. Seyhan. Hı? Sen niye batırdın gemileri?
1: Yok abla, yok bir şey. İyi. Ay, abla.
0: Sana daha çok yakıştı ha.
1: Abla aslında...
0: Seyhan. Sen benim kötü talihimi yıktın. Ha? Adam gibi bir adam buldun, yüzümü kara çıkartmadın. Al elbiseni, hadi giyin. Nişanın geliyor, hadi. Hadi.
2: Gidince haber ver ha. Takma kafana be koçum, Mersin nedir o ya?
3: Bilmiyorum abi. Bu sefer bir acayip. Ya hiç böyle ayrılık lafı eder miydi?
2: Kız da haklı aslında. Sen de niye veriyorsun oğlum 15.000 doları?
3: Hangi 15.000 doları?
2: İşte o gemideki adama mı ne vermişsin ya?
3: Sen nereden biliyorsun?
2: Sen söyledin ya oğlum.
3: Hayır, kaç para oğlum?
2: Tamam işte, onu da sen söyledin. Hadi ben kaçıyorum. Dükkanlı işlerim var.
3: Tamam.
2: Benim böyle İzmir'de Adana'da işlerim olacak biraz bayilerle. Sonra Mersin'e döneceğim, tamam mı? Hadi iyi yolculuklar.
4: Samim, hadi alalım hadi.
5: Tamam tamam, hadi sallanma Mertcan. Bırak şimdi atlar, yuva bakmayın. Ya niye doğru düzgün bir nakliye şirketi tutmalık ki? Ya idare ediyoruz işte, ne yapacaksın nakliye şirketini? Ver kızım sen de şu elindekileri de. Var mı kırılacak bir şey bunun için?
1: Yok, hepsi kitap. Ya dayı, nasıl sığacağız biz buna? Heh,
4: ben arkayı idare ederim.
5: Mertcan, Eda siz de benim yanıma gelin.
4: Hadi.
5: Ben?
4: Sen de benim yanıma.
5: Nerede oturuyorsun?

0: Duracağım ben.
1: Ya gencecik adam, oturup ne yapacaksın? Şurada yer aç kendine.
0: Ya yermer yok orada.
1: Davşanlık etme Yiğido.
2: Hadi çocuklar, çok uzak değil zaten.
3: Ablam be, güzel oldu ha?
4: Ay. Anacık görse aferin kız Mela derdi.
3: Abla. Sana ne zaman yapacağız şöyle bir sofra?
4: Var işte soframız.
3: Ay abla, sen benim ne demek istediğimi biliyorsun. Bir hede sen kapıda kuyruk olur.
4: İstemiyorum ben, geçti benden artık, tamam.
3: Ya neden geçsin senden, kurban olayım.
4: Ya öyle işte, sıra sizde.
3: Biz gidince ne olacak abla? Bir başına mı kalacağım?
4: Beride sen gidinceye kadar.
3: Ay aşk olsun ya.
4: Geldiler, koş aşağı kapıya.
3: Tamam.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canım abla.
0: Ne zahmet ettiniz.
1: Merhaba. Mis gibi de kokular geliyor ha.
2: Çok bir şey yapmasaydın Melih Hanım.
0: Çok bir şey yapmadım Sayma Hanım. Üç beş başa bir şey.
3: İçli köfte, analı kızlı, mercimekli köfte. İşte zaten bir Şubatları Halim enişte.
0: Beş kere konuşma Feride, şekeri al.
3: Çok teşekkürler tekrar.
0: Buyurun.
1: Hadi geçin hemşire.
0: Seyhan.
4: Daha ne kadar var?
5: Az kaldı, geldik.
4: Demin de geldik demiştin ama neyse.
5: Ya geliyoruz işte, bır bır bır bır ciğerim. Ne oldu?
6: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
6: Elimdeydi, düştü.
5: Eda bak kızım kardeşinin toz pasına.
7: Bu sıkışıklıkta bir şey görünmüyor ki, nasıl bakayım?
6: Ya ablam üstüne basarsa?
5: Ya basmaz basmaz. Eda bul şunu kızım.
7: Ya dur, ben nasıl bulayım ya?
5: Allah Allah, ben mi bulacağım, araba kullanıyorum burada ya. Dur çek elini.
8: Lütfen dikkat, Mersin istikametine gidecek olan otobüsümüz harekete hazırdır.

0: Şenımız da var bugün. Ne bakıyorsun ablacığım? Evladım yastan mı arabaya? Hayret bir şey ya.
1: Buldum al.
2: Ah oh be.
3: Kaplumbağam.
1: Bir daha kaybetmeyeceksiniz ha.
0: Samim geldik şurada saat.
3: Meryem Hanım buyurun.
4: Estağfurullah Saime Hanım. Aramızdaki en büyüksüsünüz. Buyurun.
5: Anacığım hadi. Sen tak yüzükler. Zaten içim kıpır kıpır.
1: Buraya. Buraya koysam. Göğsüreye mi koyayım?
3: Ay.
1: Ne oldu?
3: Ya düştüm.
1: Ne düştü kızım?
3: Kaplumbağam.
6: Ya salak mısın sen?
3: Ya elimden kaydı. Ne yapayım?
1: Ya bu balık mı elinden kayıyor ya?
6: Sıfır Eda ya. Çek kafanı ben.
3: Ya bir gelsen tut o zaman.
1: Allah Allah.
3: Dayı.
1: Can bir dakika arabayı park edeceğim ya. Bir tosmaya mukayyet olamıyorsunuz
3: ya. Ya benim ne suçum var?
0: Ya bağırmayın çocuklar ya.
1: Ya arabam ya.
0: Oha be. Kardeşim önüne baksana ya.
1: Ya kusura bakma kardeş, tosma arıyorduk içeride.
0: Koskoca arabayı görmüyor musun kardeşim?
1: Neyse masrafı veririz, özür diledik, ne bağırıyoruz?
0: Bırak zeytin ya gibi üste çıkma bir de.
1: Hala benim zaten sinirlerim tepemde terelerle gelmiş. Şunu senden alırım
0: lan. Al, hadi alsana. Sıkıysa alsana hadi.
7: Muhterem tamam.
0: Hacı al şu terbiyesiz elimden, bir kaza çıkacak şimdi ya.
7: Tamam muhterem.
1: Doğru konuşsana lan cibiliyeti, terbiyesiz diyoruz yeğenim ya.
3: Hadi bismillah.
5: Bismillah.
8: Bela mısın lan sen benim başıma?
0: Konuşma konuşma, bak çok fena olacak ha.
8: Ne olacak ha? Olmuşunu görelim, ne olacak?
4: Allah Allah. Bana gayipten bir sesler geldi ama.
3: Gayipten değil Meli Hanım, ben de duydum.
5: Anacığım tamam. Hadi bırakın sesleri. O kuşukları taktın parmağımıza, kes şunu Allah aşkına.
4: Tamam.

0: Kavga çıktı galiba.
1: Ya bize ne kavgada arkadaşlar? Anacığım hadi kes bak benim. Bak sinirimi zıplatmayın benim, hadi kes şunu ha.
2: Bu ses bana bir yerden.
3: Abla birileri fena kapışıyor galiba.
2: Olamaz.
3: Baksana şuna bir, kim o?
1: Ya bakmayın ya, bakmayın canım ablam, ciğerim benim. Anacığım kes hadi, bitir Allah aşkına.
2: Hayırdır
1: ya.
2: İnşallah. Hayırdır inşallah.
1: Allah Allah bak şimdi, hayda.
4: Ben de ben arkadaş yabancı değil.
5: Elin senin baban gibi.
2: Namussuz, sahtekar, kibirliyetsiz. Abla kimmiş?
3: Abla.
1: Lan sen gitme bari. Allah Allah bize.
2: Allah Allah.
1: Kim bu, kim bu? Kimse kim? Allah aşkına ya.
4: Hadi lan.
5: Ayıp.
2: Şerefsiz.
5: Melih Hanım ayıp oluyor ama.
2: Samim.
6: Melih.
2: Samim sen ne arıyorsun burada?
6: Meloş.
2: Meloş mu?
6: Meloş mu? Şükür kavuşturana.
2: Samim senin ne işin var burada?
6: Ben taşınıyorum.
2: Ne?
5: Validenin evine taşınıyorlar.
2: Tam karşıma.
6: Tam karşına? Sen de mi? Nasıl yani? Bu karşı karşıya.
5: Ya rezidans dikecekler oraya kardeşim koskocaman.
2: Samim seni öldürürüm.
6: Melih.
2: Abla. Aa Samim abi.
6: Feride. Buna bak, kurla söpüymüş.
2: Samim vallahi öldürürüm, hiç kimse alamaz elimden.
6: Deme öyle Melih.
2: Samim bunca yıl sonra koskoca İstanbul'da bula bula beni mi buldun?
6: Ben bilmiyorum vallahi, ilahi adalet.
2: Yok ben vallahi öldüreceğim bu adamı.
5: Dur.
6: Öldür. Öl de zaten, ben zaten öldüm.
5: Uydurma uydurma.
2: Şerefsiz.
6: Cenab-ı Allah çıkardı seni benim karşıma.
5: Yani öyle zor durumdaydım ki.
2: Allah'a karıştırma Samim, Allah'a karıştırma.
4: Amma da kuvvetli ya.
6: Tamam. Kurtuluşum senin elinden olacak Melih, bilmiyorum.
2: Samim kurtul ama. İnşallah kurtul ama. Namussuz.
5: Ya
4: ne yaptın ya?
5: Kolaya. Kolaya kere, koş kolaya git.
4: Öldürdün be kadını.
5: Bana bak.
4: Abicim siz bir uzak durun be.
6: Ben seslemeyin. Benim sesim uyandı. Meliha. Meliha.
2: Halim seni tutuyor musun?
6: Tutuyorum.
2: Ablacığım. Ablacığım. Kurban olayım. Abici gel. Bak.
4: Kulduk biz onları.
2: Senin abi geldi.
4: Tutmuştuk.
7: Ciğerim, hayat sen plan yaparken başına gelen şeymiş. Bizimki de o hesap. Ali, Melia, çocuklar hepimiz ayrı yolun yolcusuydu. Kimimiz ayrı düşmüştü, kimimiz hiç ayrılmayı sanıyordu.
8: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
10: Her gün kazandırır.
9: Lazım olduğunda hemen çekerim.
10: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
13: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Stüdyomuzda birbirinden değerli isimle beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
3: İyiyim. Sizler iyisiniz.
2: Evet.
1: Teşekkürler.
2: İyiyiz. Espiyonaj ekibi. Evet, espiyonaj ne demek?
3: Espiyonaj, başlayalım. Fransızca'da casusluk yapan, bilgi saklayan ve getiren anlamına geliyor. İşimiz istihbarat üstüne bir iş. Biraz Orta Doğu, biraz Türkiye'de. Gerçek olaylardan esinlenerek yazılmış bir hikaye. Çok değerli hocamız Onur Tan bu işin başında. Hem yönetiyor hem de yazımda kendisi var. Çok iyi giden bir iş oluyor şu anda. Hali hazırda devam ediyoruz.
2: Ne şey, konusu tamamen MIT ajanlık
3: ya yani, istihbarat üstüne.
2: Herhangi bir istihbarat şeyi değil, değil mi?
3: Herhangi bir tamamen istihbarat diyoruz.
2: Üzerine kurulu. İstihbarat. Ekip çok iyi. Engin Altan Düzyatan, Yavuz Bingöl,
3: ondan sonra Yalçın Hafızoğlu başrollerde. Onlar biz bu ekibin benimle birlikte iki arkadaşım daha var. İstihbaratın bel kemiğini oluşturan üç arkadaş olarak sahada görev yapıyoruz. Karşımızda
1: ben varım.
3: Canım ciğerim Hakan, özel hayatımda çok yakın arkadaşım.
2: Daha önce de sizi ikinizi konuk etmiştiniz.
3: Yani biz
2: tiyatro değil mi? Ankara'da bir oyun oynuyorduk.
3: Ankara'da evet, birlikte beraber bir adam yaratmak oynuyorduk daha önce.
2: Ya şimdi film oldu.
3: Evet, şimdi evet. Engin Altan Düzyatan aynı zamanda Hüsrev'i canlandırdı filminde. Daha önce de misafiriniz oldu, evet. Konuğunuz oldu hatta. Sette de bunun üstüne birkaç sohbet ettik kendisiyle.
2: Çok güzel.
3: Ondan sonra karşı tarafı Hakan Bey anlatsın. Nasıl bir...
1: Evet, yani sadece bunu bir istihbarat dizisi olarak düşünmemek gerekiyor. Senaryoyu okuduğum zaman asıl beni heyecanlandıran, hepimizin malumu Orta Doğu'nun kirli siyaseti içerisinde birçok figür var.
2: Evet.
1: Ve bu figürlerden harici burada yitip giden çocuklar var. Yani espiyonajın asıl hikayesi, asıl vurucu tarafı bu bölgede yaşayan bir kız çocuğu üzerinden bir hikaye anlatıyoruz.
2: Öyle mi?
1: Yani gerçekten. Asıl bizim hikayemizin gerçek sürprizi, herkesin bildiği gibi bir istihbarat olayı ya da bir operasyon vesaire değil. Onun haricinde biz ve bizim Orta Doğu'daki çocuklara karşı yaklaşımımızla alakalı ciddi manada nefis bir işin içindeyiz.
3: Bizim dizimiz için şunu söyleyebilirim. Belki de Savunma Bakanlığı'nın, Savunma Sanayi'nin bize destekleri burada çok önemli. Helikopter olsun, işte efendime söyleyeyim ejder olsun, silahlı kuvvetlerinin çok desteği var. Bence bizim sektörümüz için de devletimizden böyle bir destek alıyor olmak da bence çok gurur verici bir durum. Bizim sektörümüzün gelişmesinde de çok faydası olacağını düşünüyorum bunun. Burada hem Orta Doğu'nun getirmiş olduğu sorunları Türkiye olarak nasıl ele aldığımız, bunun bu diziye yansıması, bunların hepsi bir bütün olarak çok değerli görüyoruz tabii. Yoksa diziyle.
0: Çekimler başladı mı?
4: Evet başladı. Bir ay oldu.
1: 21,
4: İstanbul'da mı?
1: 21 Mayıs'ta İstanbul'da başladı. Burada bir aylık kadar bir çekim süremiz var. 28 Haziran gibi Hatay'a gidiyoruz. Hatay'da da 2 haftalık çekim takvimimiz oluşuyor. Toplamda 1,5 ay gibi bir sürede işi çekmiş olacağız.
2: Evet, Melis senin rolün.
0: Zohar galiba,
4: evet.
0: Değil mi?
4: Evet, ben Zohar karakterindeyim yani. Ve fazlasıyla kötü bir insanım. Biraz Orta Doğu'da işleri karıştıran aslında işte çok fazla.
2: Bu iki beyefendi seni öldürmeye mi çalışıyorlar, yakalamaya mı çalışıyorlar?
3: Aslında ikisi.

0: birlikteler gibi.
1: Barış arkadaşım beni yakalamaya çalışıyor, bulmaya çalışıyor. Biz de
2: beraber iş yapıyoruz.
1: İş yapıyoruz.
2: Zaten mizampajdan anlaşılacağı üzere o biraz daha Türk ve ben biraz daha hep kaderimizde, talihimizde bu var abi.
3: Birisinde kötü bir Ortadoğu güzelliği var.
2: Evet.
1: Tamam. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Yani karakter çok girintili, her tarafla böyle farklı bir diyaloğu olan, farklı bir matematik hesapları olan, hani oyunculuk anlamında çok etkilendiğim bir karakter. Tabii kötü tarafta olması aslında şu an hiç istemediğimiz bir tarafta.
3: Ama orada da oyunculuğunu göstereceksin. Yapacak bir şey yok. Siz oyuncusunuz.
1: O taraf işte çok heyecanlandırdı. Ve bence çok heyecanlıyız. Yani görüntüler çok iyi. Çok iyi çekiyoruz. Hani
2: evet,
1: herkes çok heyecanlı. İşimiz tam gaz başladı ve
3: sen nasıl dahil oldun?
4: Maşallah.
1: Audition'ımı verdim Onur hocamıza. Ondan sonra Blue Eye karakteri için görüştük.
2: Ne güzel.
1: Karakter gerçekten çok hoşuma gitti. Güzel de gidiyor ya. Yani.
4: Eğitim aldınız mı? Atış eğitimi?
2: İlk silahları kullanma, ondan sonra silahları kurma ve diğer araçları kullanma ile ilgili profesyonel ekipler geliyor ve bu profesyonel ekipler sayesinde bizim işimiz çok daha kolaylaşıyor. Hemen orada sıcağı sıcağını gösteriyorlar ve o an tam olarak ne diyorlarsa uyguluyoruz. Çok daha sıcak ve çok daha temiz oluyor her şey. O yüzden hiç eğitim almamızı istemedi.
3: Peki böyle, o heyecanla onu becerebiliyor musunuz? Yani ilk defa eline aldığın normal silah değildir herhalde. Özel silahlar da vardı.
2: Normal silah.
1: Normal silah.
2: Evet, gerçek silahlar.
1: Evet,
2: gerçek silahlar geliyor. Tabii ki boş olarak geliyor ama yani oyunculuğun vermiş olduğu bir heyecan da var işin içinde. Lakin şöyle bir durum söz konusu. Orada işini gerçekten o kadar profesyonel yapan ve bize o kadar kolay anlatan insanlar var ki, tamam, bu konuyla ilgili. Aynı zamanda Yalçın Hafızoğlu'nun dövüş sahneleri de vardı, örnek veriyorum. Onun için de bir ekip geldi. Aynı zamanda o dövüş sahnelerini çalıştılar. Çok yorucu, çok tempoluydu ama sonunda çok mutlu olduğumuz bir noktaya gelindi.
3: Ne güzel.
2: Aynı şekilde silahlar içinde böyle bir durum söz konusu.
4: Aksiyon bolca var, peki gerilim de var mı işin içinde? Biraz?
1: Gerilim bende, aksiyon onlarda.
2: Evet. Gerilim hanımefendide.
1: Gerilim benim tarafta.
4: Nasıl geçiyor o çatışma sahneleri?
5: Biz geçen gün ben ilk defa sete çıktım. Sette biraz da ufak bir fragman niteliğinde söylemiş olalım. Sikorsky vardı.
1: Evet.
5: Bildiğiniz savaş helikopteri vardı sette.
3: Kullandım değil mi?
5: Hayır abi.
3: Yani onu da öğretiyorlar mı dedim yani.
5: Şimdi şöyle bir tecrübesizlik var. Benim ondan kaçmam gerekiyor ama aktörlüğün de verdiği bir cazibe var. Hani biraz daha oyununu genişletmek, kaçarken yani kötülüğü yaptığın esnada o kötülüğü biraz daha parlatmak istiyorsun. Ben de helikoptere ateş etmek ve işte onun gelişini biraz daha beklemek istedim. Yani o yaklaştı, onu umursamadım. Keşke umursasaydım abi. Şöyle oldu. Ben aracıma binip kaçmam gerekirken helikopter mesafeyi kapatmaya başladıkça yükselen tozu, toprağı, börtü böceği sana tarif edemem.
4: Eyvah.
5: Evet, arabaya bindim ve beni görsünler diye camları da açık bıraktım ben.
1: İkinci sezon olursa hani garanti olsun arkadaşlar.
2: Ölmesin.
3: Ben de benim şu anda hemen aklıma geldi. Arkadaş Rambo'yu seyretmiş. O suyun içinden çıkıp o Skorsky'yi indirdiği an var ya.
2: Öyle zannediyorum.
3: Bir anda dedi ki.
2: Ama o iş öyle
5: hiç değil. Öyle büyük iddialarım yok. Kaçarak ikinci sezonu garantilemek istedim. Tamamen duymuş aldı benim kendim.
3: Çok güzel. Evet.
5: Ve çekim durduğu zaman kucağımdan bir avuç toprak çıkardım. Yani ve gerçekten Barış'ın az önce ifade ettiği gibi Milli Savunma Bakanlığımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet, tabii.
5: Burada yapım adına bunun teşekkürünü hem ediyorum hem de kendi adıma. Gerçekten bu savaş aletlerine ihtiyacımız olmasın ama insanın kendini biraz daha güvende hissetmesini sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. O helikopteri orada görünce o bende başka bir güven duygusu uyandırdı. İşten hariç Yani Türkiye'nin savunma sanayinde ne kadar güçlü olduğuna dair emareleri görmek gerçekten o nefes kesici bir durum. Ve tabii ki Savunma Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

0: Ancak çok da iyi bilirsiniz, bu bütün şeyi organize etmek, böyle büyük çapta evet. bir aksiyon dizisi çekmek, hikayeyi doğru aktarmak, Orta Doğu'da olan her soruna belki de parmak basmak ve Tabii. her şeyi dört dört yapabilmek için gerçekten kuvvetli de bir yapıma ihtiyaç var. Evet, evet.
1: Bu arada senin hayatında müzik daha önce geliyor değil mi oyunculuktan? Koro evet. şefliği var, piyano var, keman var. Bir evet, sürü şey var.
2: ben evet çocukluktan beri konservatuar okuyorum. Güzel sanatlardan sonra konservatuar. Ama sahne sanatları okuduğum için yani bunu sahne sanatları opera koro bölümü.
3: Halen mi okuyorsun?
2: Yo yo.
3: Okudum. Okudum.
2: Yıllar oldu tabii ki.
3: Hangi konservatuar?
2: Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Sahne sanatları olunca daha çok müzikal taraftaydım ben. Birazcık oyunculuk, birazcık dans, ağırlıklı müzik tabii ki. Daha sonrasında hani oyunculuk eğitimi alarak, çünkü çok merak ediyordum yani, çok ilgimi çekiyordu sahnede oynadığımız oyuncuların o hareketleri, girdikleri duygular vesaire falan filan. Ondan sonra eğitimle bu tarafa doğru da bir işimle ikisini birlikte yürütüyorum yani, müzik ve oyunculuğu birlikte götürmeye çalışıyorum.
3: İlk işin neydi pardon?
2: Dizi sektörü, teşkilat.
3: Dizi, film fark etmez.
2: Teşkilatla başladım.
3: İlk teşkilatla
2: evet,
3: başladım.
2: Evet, Ankara'daydım zaten. İlk teşkilatla başladım.
1: Süper. Zafer Algöz'le de oynadım, partner oldun.
2: Evet, Zafer Bey. Zafer Bey'i çok seviyorum. Zafer Bey'e selamlar olsun. Daha yeni Cennet'in Çocuklarını bitirdik. Orada Zafer Algöz'ün eşine oynuyordum. Kokoş bir karakterim. bir tane küçük oğlum var, Fındık Prens, köpüşüm.
1: Onunla o senin birlikte. Kendi köpeğindi değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, benim kendi köpeğim. İnanılmaz bir, o da çok hoşuma giden ve böyle keyifle oynadığım bir karakterdi. Tatlı tatlı takılıyorduk Zafer Bey'le yani. Çok misli. Bitti, üzüldüm.
1: Orada koro şefliği var, vokal koçluğu var. Senden bugün bir şey dinleyebilecek miyiz?
2: Tabii bir şeyler söylemeye çalışırım tabii ki.
3: Bir dinleyelim o zaman.
2: Şimdi mi?
3: Evet. Falan. Hazır değil misin? Her zaman bir tur atalım da sana gelelim.
1: Sen her zaman hazır.
4: Bir tur atalım.
3: Peki ben müziğe nasıl bulaştın? Biraz daha müzik konuşalım.
2: Ya bizim ailede hep şey vardı. Abim gitara gidiyordu. İşte ben o giderken yanında götürüyorlardı. İşte ben yok kemana gideceğim, yok davruka'ya gideceğim, yok şuna gideceğim falan. Hep böyle bir her hafta bir isteğim vardı. Ondan sonra biraz da tembel bir öğrenciydim. Fazlasıyla. Annem dedi ki bunu konservatuara gönderelim o zaman. Ya çok basit bir şeymiş gibi. Ondan sonra o konservatuar binasına girdikten sonra zaten aşık oldum. Yani o bütün odalardan gelen farklı enstrüman sesleri, insanların o koşturması falan filan şey oldum yani. Ben burada olmalıyım.
3: Peki oraya girene kadar sende ses olduğunu kimse fark etmedi mi?
2: İlk keman bölümüyle başladım ben. Keman biraz fazlasıyla zor bir enstrüman. Perdesiz evet. bir enstrüman olduğu için çok da götüremedim açıkçası yani. Hani. Çünkü günde 12 saat falan çalışmak lazım. Yani hani çok da benim yapabileceğim bir iş değildi yani. Üniversitede opera koro bölümünün sınavına girdim. Ve iyi bir dereceyle falan kazandım. Dedim ki okey tamam ses var o zaman. Aslında ya, çok opera gibi. Şeyim yoktu. Sonra oraya başladım. Kemanı İşe çevirdim. Dışarıda ekstra işlere gidiyordum. O konservatuarda öyle okudum falan. Hani öyle para kazanarak kemanı işe çevirdim. Sonra zaten işte Kültür Bakanlığı koro şefliğine falan girince artık o kemanı elveda demek zorunda kaldık yani. Kültür Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, Ankara'da hep kurumlardaydım.
3: Yıllardır konuk ağırlıyoruz. İlk defa konservatuara bu şekilde gireni dinliyorum ya. Hep şöyle çocuk işte annem fark etti, anneannem fark etti. Bizim ailede zaten
4: söylediler.
3: Aldılar beni kolumdan tuttular. İşte birine götürdüler. Dinle bunu. Dedi ki kesin bu çocuktan bilmem. Ya bir şey bekliyorum yani.
4: Öyle değil.
2: Yani öyle düşünerek yaptılar da bence çok zor yani konservatuar okumak.
3: Evet, evet kesinlikle.
4: Kesinlikle.
2: İş yani ciddi bir mesele.
4: Aynen.
1: Hazır hissediyor musun artık yoksa?
2: Hadi. Ben, tamam. Ününü peut apprivoiser et c'est bien aimé calable celui qu'on vient de refuser rien n'y fait mais de souffrir la parle bien l'autre sauté et c'est l'autre que je préfère. Il n'y a rien dit, mais il me plaît.

0: Lampur. Bu kadarcık söylüyorum. Çok teşekkürler.
1: Ağzına sağlık. Hiç hazır olmaya da ihtiyacın yokmuş.
2: Yani. Bizim gösterebileceğimiz, biz orta oyuncuyuz. Karagöz Hacivat.
3: Geçen konuk etmenizle konuştuk bol bol. Oyununuz da çok güzeldi. Evet, sizin zaten bir arkadaşınız.
2: Bizim dostluğumuz, aile dostluğumuz. Aynı, hem aile dostluğumuz, biz aynı kurumda yıllarca çalıştık. Gösteri Sanatları Atölyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bir kolu olarak. Hakan'la biz orada tanıştık ve hayata bakış açımız, mesleğe bakış açımız bizi çok yakın arkadaş haline getirdi ve o günden beridir aynı tempoda devam ediyoruz. Aynı işleri severek icra ediyoruz. Bizim için tiyatro nerede icra edilmesi gerekiyorsa biz oraya koşa koşa gidiyoruz. Hatta Hakan depremden sonra zannedersem çocuklarla ilgili bir şeye gitti. Ben o zaman gidemedim. Onu bir anlatabilir misin? O çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü.
4: Şöyle malumunuz 6 Şubat bizim üzerimizden büyük bir yıkıntı ve enkaz bırakarak geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda halen aktif oyuncuyum. İki tane oyunda oynuyorum. O dönem hemen bölgeye gidip çocuklara dokunmak ve bir anlığına onları o dünyadan uzaklaştırma arzusu içindeydim. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'nın Karagöz sanatçısıyım ben. Ve Şehir Tiyatrosu'nun desteğiyle onlara küçük karagözler yaptırdık. Küçük hediyeler. Yani onlar kendi hayal dünyasında bir dünya yaratsınlar ve o andan uzaklaşsınlar diye. Samandağ'a gittiğimiz zaman depremin 60. günüydü ve hiç unutmuyorum 200'e yakın çocuk vardı orada. Onlara bir gösteri yapıp o hediyeleri verdik. İnsanın hayatında bazı anlar vardır ve unutulmaz, silinmez. Öyle bir an yaşamıştık orada da. Hala tüylerim ürperiyor. Çadır kente ilk geldiğimiz gün çadır kentin içinde bir çadıra karagöz perdesini kurdum. Daha indikten bir saat sonra kadar hiç dinlenmeden, çünkü çocuklara bir an önce ulaşmak için arkadaşlarımız ve oyunun yönetmeni, yönetmen yardımcısı da yanımızdaydı. Buradan selam olsun Elif, Özgür ve Can'a. Hemen dekorumuzu kurduk, gösterimizi yaptık ve sonra karagözlerini takdim ettik çocukların. Onların da böyle vidalı sopaları var, onlar oynasınlar diye. Böyle ufacık bir kız çocuğu benden yardım istedi, karagözlerimi sen takar mısın diye. O esnada karagözleriyle uğraşırken gösteri bitmişti. Çok yakınımızda bir yerden silindir geçti. Ve yerde böyle hafif bir sarsıntı oldu ya. Ve o çocuk bana anne diyerek sarıldı. Ben hayatımda o günü, o anı... yani hiç unutamayacağım bir zamandı. Çok enteresan.
2: Ben bu hikayeyi bildiğim için anlatmasını diledim. Çok dokunan hikayeler bunlar.
4: Ve biz Barış'la sadece bu coğrafyada değil 8 Avrupa şehri, evet. 10 tane ülke falan gezerek Karagöz Hacivat orta oyunu
2: yurtdışı Türkler ve aileler birliğiyle birlikte yine devletimizin
4: yurt dışındaki Türklere ve oradaki Ramazan'da özellikle etkinlikler yaparak beraber birçok faaliyette ve etkinlikte bulunduk.
3: Hacivat'ta Karagöz'e benziyorsunuz da.
2: hangimiz sizce Hacivat, hangimiz Karagöz?
3: Bence Hacivat, Karagöz.
2: Ben Hacivat'ım. O Karagöz. O daha kaba saba değil mi?
4: Çünkü yani teşekkür ederim. İnsan arkadaşından da bu.
3: Atışmaya başladılar.
2: Ama Karagöz ve Hacivat'ın belirli karakteristik özellikleri var. Karagöz daha kaba saba, daha laftan anlamaz. Hacivat ise daha okumuş, daha bilmiş. Karagöz'ü sürekli yola getirmeye, doğru yola teşvik etmeye çalışan bir karakter. Yani ben. Beyefendi öyle değil.
3: Hakan, sen çocuk var, evlisin değil mi?
4: Evet, ben evliyim, iki çocuğum var.
3: Neden girdim bu konuya? Barış'ı biliyorum zaten, eşi bizim mesai arkadaşımız zaten. Çok tatlı bir kızı var. Biraz önce içeride konuşurken de insan böyle ailesi olunca, çoluğu çocuğu olunca daha bir hassas oluyor. Sen biraz önce konuşurken yayında anlatmadın. Esas bu çektiğiniz projedeki, dizideki Orta Doğu'da çocukların üzerinden gittiğin, çocukların konusunda. Orada da bir anlatırken de gözlerim doldu. Bir Gazze hikayesi, bir Filistin olayı var galiba değil mi?
4: Ben konuyla alakalı ipucu vermiş olmayayım.
3: Tamam, vermeyeyim.
4: Ama çok güzel bir kız çocuğumuz var. Allah nazardan saklasın.
0: İnanılmaz güzel.
4: Muhteşem yetenekli. bereketli, bahtı açık olsun. Hep iyi insanlar karşısına çıksın.
2: Amin.
4: Hikaye o kadar iyi ki bazen şöyle şeylere ihtiyaç vardır. Elinizde bir iş vardır. Hiçbir şey rast gitmez, yolunda gitmez. Bir şey üretmişsinizdir, karşılığını alamazsınız. Ama bizim espiyonajda çok tuhaf bir şey var. Hani gününe saatine denk gelmek vardır ya. Bir an, bir tevafuk dediğimiz hikaye, tesadüften daha ileride bir hikayesi, bir nasibi vardır ya.
2: Evet.
4: Bu işin kendi nasibi olduğuna inanıyorum, evet, ben.
1: Doğru.
4: Hem hikayesi açısından, hem yapımcısı açısından, hem yönetmeni, senaristi, oyuncular açısından. Abi sette öyle şeyler oluyor ki. Yani hiç olmayacak şeyler öyle an ve üst üste geliyor ve öyle muazzam bir elektrik oluyor ki. O kameraya yansıdığına çok eminim. Onur Hoca çünkü bunu hiç affetmez. O hep doğru anda hep oradadır.
2: Kesinlikle.
4: Neden özellikle çocuk hikayesi dedim? Bizim aslında yani sanatta çok önemli olan şey budur. Var olan kötülüğün içinden iyi bir şeyi aktarırken o kötülüğü nasıl büyütüp de kötü olduğunu göstermektir. Sanatın bütün mucizevi hareketi budur. Bizim hikayemizde çocuk çok önemli. Yani bir istihbarat işi, aksiyonlar, az önce Skorsky'lerden, ejderlerden, işte operasyonel istihbaratlardan bir sürü şeyden bahsettik. Ya o bölgedeki bir sürü terör gruplarından, ajanlardan, bağlı bulundukları istihbarat teşkilatlarından bahsettik. Ama temelde öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki, yani bir çocuk hikayesi. Yani Orta Doğu'da öksüz kalmış çocukların hikayesi de olabilir. Şehit düşmüş çocukların da hikayesi olabilir. Ben seyircimizi merakta bırakarak buraya çok bu parantezi, evet, bu kadar güzel bir yerde noktalamak istiyorum.
1: Peki iki erkek babası olmak nasıl?
4: Bizim evimiz Veli Efendi'ye benziyor. Çocuklar tabii ki çok, onlar biraz aktif ve çok hareketliler. Tam da yaşları artık gençliğe doğru adım atarlarken enerjilerini zapt edemiyoruz. Onlar basketbolla ilgileniyorlar, sporla ilgileniyorlar. Umarım halalarına benzerler ve bahtları açık olur.
1: Evet. İnşallah.
3: Hala derken Gizem Örgen'in ablasısın sen.
4: Abisi.
3: Ablası ne?
4: O benim abisi. O benim ablam. O benim küçük kız kardeşim.
3: Kız kardeşin.
4: Ama tabii ki ülkemizin gururu.
1: Evet.
4: Savunma Bakanımız. Benim telefonum da öyle kayıtlı. Savunma Bakanı diye kayıtlı. Şimdi Viyanel'deler. Ankara ayağında Viyanel'in. Ve ben ayrıca heyecanlı ve mutluyum. Gizem kaptan oldu bu ayakta. İşte çekimler dolayısıyla ben buradayım ve fakat bir gün onu gidip izlemek istiyorum. Maçlardan birine setimin olmadığı gün onu gidip izleyeceğim. Kaptanken, pazı bandı taşırken onu sahada görmeye çok istiyorum yani. Bizim için çok önemli. Yani Türk bayrağını dalgalandırabilmek, tabii, ve onu temsil edebilmek.
2: Evet.
4: Bursa'nın çok yakınında kız kardeşin, ya canının bir parçası olunca ben içimdeki duyguları doğru
3: Hakan,
4: ifade ediyorum.
3: Bir de şeyden yakalamak istiyorum şimdi. Genelde hep şey konuşulur. Gene konuşulmaz da sen çok az örneklerden birisin. İşte bilmem işte Arda'nın kız arkadaşı, kız kardeşi. Hı hı. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun eşi, çocuğu, şudu budu. Hep böyle erkek ve futbol takımları üzerinden. Hı hı. Ve şu anda bir kız kardeşim var. Sen, hı hı, oyuncusun ama senden daha ünlü. Yanlış mıyım?
4: Evet. Evet, evet, tabii ki.
3: Ve peki ve voleybol.
4: Evet.
3: Nasıl bir duygu bu?
4: Ya şöyle,
3: böyle olabileceğini hiç tahmin ettin mi?
4: Abi bir şey, Gizem o kadar inatçı, o kadar hırslı bir çocuktu ki daha çocukluktan Gizem'de o başarma hırsı ve inadı vardı. Ya, keza bende de öyle. Yani sanatla uğraşmak biliyorsun bu coğrafyada çok zor.
2: Evet.
4: Senin az önce anlattığın gibi aileler buna çok müsaade eden yapıda değiller. Ataerkil bir toplumda yetiştik ve benim ailem tamamı asker. Yani presi ve baskıyı anlamışsınızdır. Ben bunlara rağmen sanatla uğraşarak Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda sanat hayatıma başlayarak oradan buralara kadar getirdik mevzuyu.
3: Gizem rahat mıydı?
4: Gizem biraz daha o önünde bir örnek. Ben bu zorluğu çektiğim için ben biraz daha göz kalkan oldum ona. O biraz daha serbestti ve ilk defa Nilüfer Belediyesi'ne transfer olurken Gizem daha 14 yaşındaydı.
1: Ya.
4: Ve evden gitmesi çok ciddi problemdi. Vallahi ben Gizem'le beraber kaçarım dedim. Annem oğluna. Yani bu kızcağızın istikbali orada iyiyse Gizem gidecek. Ve Gizem o destekle gitti. Hiç unutmuyorum ilk odasında spor tesislerinin odalarını bilirsiniz.
3: Tahmin ediyorum.
4: Nilüfer Belediyesi'nin bir spor kulübünün bir tesisinde bir

0: odası vardı. Evden 6 metrekare halı götürmüştüm. 90'lı yılların halısını bilirsiniz
1: evet. Sen.
0: Sırf kızcağız kendini evinde hissetmesi için geniş bir halı. O odaya Gizem'e bir barınabileceği bir ev yaptık. Gizem okulunu orada bitirdi. Lise hayatını falan orada bitirdi Gizem. Sonra tabii çok azimliydi. Gizem yani o başarma ya Gizem'e şunu yapamazsın demelisiniz. O onun challenge'ı yani. Yani çok, çok affedersiniz okey oynuyoruz. Okeyde bile yenilmeye tahammülü yok. Gerçekten. O yüzden çok onunla çok gurur duyuyorum. Yani çocukluktan onun nezdinde beri... bütün milli takımla, evet, bütün evet. filenin sultanlarıyla onlar bizim gerçekten gururumuz. Kesinlikle. Takımlar bazında Avrupa'da şampiyon olan tek gururumuz onlar yani. O yüzden onların yaptığı şey bu coğrafyada yaşayan bütün kızlara umut olmak.
1: Aynen öyle.
0: Yani o yüzden onların hepsinin alnından öpüyorum. O yüzden bizden kat ve kat meşhur olmalılar. Daha ön planda olmalılar. Zaten kadın olarak var olmalılar. O yüzden evet. hiç bundan gocunmuyorum abi. Hatta yaslanıp arkama oh be gurur. İyi ki kız kardeşim var diyorum.
1: Hadi güzel harikasın.
2: Peki çocukluktan beri bir ilgisi var mıydı voleybola?
0: Tabii hiç akşam eve girmezdi. hemen evimizin önünde okul bahçesi vardı. Rahmetli komşularımızdan bir hacı abi vardı, elektrikçi. Allah rahmet eylesin. Rahmet. Filesi vardı. Akşam parti parti yani yaş gruplarıyla voleybol maçı yapardık. İşte akşam 6'da atıyorum 10 yaş 15 yaş arası gelsin onlarla oynardık. Ondan sonra işte akşam 7'den sonra biraz daha gençler. Akşam işte 7.30'dan sonra artık daha biraz daha yaşlılar. Hava kararına kadar voleybol oynardık.
2: Hiç durmadan.
0: Hiç durmadan. 2-2.5 saat enteresan işte çekirdek kolalar alınır, sular bir şeyler. Orada diğer çocuklar da hadi sen gel bu abinin yerine gir, sen buraya gir. O bambaşka bir şeydi. Yani mahalle kültürü, o beraber iç içe yaşama, birbirini tanıma, sporu orada yapma ve ondan sonra zaten okul takımına seçildi Gizem. Ankara Eczacı'da oynadı ve profesyonel hayata başladı lisansı çıktıktan
2: birlikte
0: sonra.
2: Birlikte oynamışsınız. Sen istemedin mi voleybolcu olmayı?
0: Ben şöyle, ben basketbolla ilgilendim. Ve fakat herhalde o gençlik şeyi... tiyatroya bulaşmıştım bir defa.
1: Allah Allah.
0: Yani o tiyatro benim hayatımın vazgeçilmez bir parçasıydı. Ben yapamam dedim ya. Spordansa sahnede hep ışığın altında olmak bana daha cazip geldi. Ve ben tiyatroda yoluma
1: devam. Dediler mi aç kalırsın?
0: Çok oho.
3: Hatta ilk çok, cümle zaten.
0: Yani hatta şöyle yani çok acayip yerlere geldi konu aile içerisinde. Olmaz filan oldular yani öyle. Ben kendisin kafamı kendim yapmış olayım filan. Ama
2: ya kankam ya.
0: Çok güzel. Ama bir yerde şöyle bir şey var. Bir şey inat etmek galiba bizde genetik kodlanmış bir şey o.
1: Bilirim.
0: Bir süre sonra annem geldi oyunlara ve annem uzun süre sonra geldi beni oyunlarımı izlemeye ve de ondan sonra dedi o gerçekten dedi sen
1: sonra da
0: sanatçı olmuşsun.
1: Her bir adam yaratmak temsiline geldi.
0: Ve annem her oyuna gelip izledi ve her oyunu.
2: Ama çok güzel.
0: Benim annem ve babam engelli biliyorsunuz belki.
1: Hayır.
0: Evet annem çocukluktan maalesef bir kötü bir kaza eseri sandalye çekmişler altından ve düşüp beyin kanaması geçirmiş.
1: Ne diyorsun?
0: Tabii tabii babam da yüksek ateşten dolayı o ikisi engelli. Yani ben şuna inanıyorum belki de evlatlarının bu yolda başka bir şey olması gerekiyordu. Yani onların hayatları,
3: mutluluğu için,
0: mutluluğu için,
3: huzuru için
0: bir şey olması gerekiyordu. Biz de... annemize babamıza layık birer evlat olduğumuzu
2: bence
0: düşünüyorum.
2: Bence profil ne kadar başarılı iki tane evlatları var.
0: Evet.
2: Gurur duyuyorlardı.
0: Sağ olun.
1: Harika. Peki Gizem'in boyu kaç?
0: Gizem'in boyu 1.70 abi.
1: 1.70 değil mi? Hı. Yani voleybolda inat etmek için de ilginç değil mi yani 1.70?
0: Onun mevkisi o.
1: Tamam onu kaldı biliyorum. Ama 14 yaşında o mevkide olabileceğini tahmin etmiyordur herhalde.
0: Hayır o zaman zaten kendimi o yaş grubunda smaçör oynuyordu. Sonra gelişim durunca baktı Gizem burada bize ekmek yok. Hemen mevkisini değiştirdi ve o yani o voleybola aşıktı Gizem.
1: Ben
0: yani.
1: Sana bir şey söyleyeyim azim denen hikaye budur. İşte
0: aynen abi.
1: Mevkide olamayacak bir yerde duruyor diyor ki ben fark etmez burada da harikalar yaratırım. Bence Türkiye'nin en iyi mevkisindeki bir numara zaten milli takımda da öyle oynuyor.
0: Abi dünyada 2 defa, Avrupa'da 4 defa, Türkiye'de 7 defa en iyi libero seçildi.
1: İşte. Yani o kim atarsa atsın Gizem'in yerde onun bir yerine çarpmasına topunu özellikle eli değilse ben şaşkınlık içine oraya vuracağını nereden tam yok o hızı düşünemiyorum yani.
0: Evet.
1: Yani

0: karşısında Vargas da olsa ona düşse de yine yakalar diye düşünüyorum.
1: Manşet maçlarında yeniyorlar zaten. Gizem hiç yani kendi arkadaşlarıyla maç yapsın kendi arkadaşlarını yeniyor. Abisini okeyde yeniyor o kadar.
2: Maşallah.
1: Ya burada şey çok önemli. Bir anekdot söylemek istiyorum bu konuyla ilgili.
0: Lütfen.
1: Babam yağmur çamur demedi Gizem'in her maçına gidebildi. Yani burada yani hazır sizin aracılığınızla şunu söyleyeyim. Kız çocukların umudu,
0: evet.
1: Ailesi, destek yani baba sevgisi, anne sevgisi bu çok önemli. Yani buradan ebeveynleri, hepimiz ebeveyniz. Çocukları desteklemek, onlara kol kanat germek, onların yanında olmak, hatasında bile onları kucaklamak, o hatadan birlikte ders çıkarmak çok
0: yapamazsın,
1: önemli.
0: Edemezsin değil. Sen yaparsın. Evet, sen aslansın, evet. Sen kralsın, evet. Sen kraliçesin, prensessin. Neyse.
1: Evet. Ve babam yani söylüyorum engelli olmasına rağmen deplasman, evde yani hiçbir maçı antrenmanı kaçırmadığını söyleyebilirim yani.
3: Ne güzel.
1: Yani bu başarının bizi... altında çok büyük pay sahibi babamdı.
2: Selam olsun buradan onlara.
0: Evet.
2: Peki maçları nasıl izliyorsunuz?
1: Ben kalpten gidiyorum. Ben çok kovuldum salondan. Ben yani hakem düdük çalıp beyefendi çıkar. Ben biraz fazla heyecanlanıyorum abi.
3: Gençlik, tam karagöz. Saba saba.
1: Gençlik yıllarında biraz öyleydi ama şimdi mesela dün akşam Belçika maçını izlerken ya İstiklal Marşı'nı duyduğum andan itibaren ilk setin ortasına kadar falan ağladım. Mübalağa etmiyorum yani. Ve bu çok büyük gurur yani.
0: Ne güzel. Melis, senin sporla alakan var mı?
2: Hiç yok efendim.
3: Hiç yok.
0: İzleyici olarak da mı yok?
2: Hiç yok.
0: Hiçbir yani, spor dalıydı.
2: Evet zaten şey bir enstrüman çaldığımız için bize herhangi bir sporla uğraştırmıyorlardı. İşte o voleybol.
0: Yapmanın dışında vesaire. İzleyici olarak olmaması.
2: Hiç cezbetmedi beni. Çok ilginç ama yani aslında maçı falan da birkaç defa böyle arkadaşlarım çok heyecanla izliyorlar yanlarına gittim falan ama.
0: O kadar.
3: Şey, ben babamdan dolayı Galatasaraylıyım. Ama farklı bir izleyici hiçbir zaman olmadı. Ta ki Sayın Hakan Örge ile arkadaşlığım başlayana kadar. Kendisi koyu bir Fenerbahçeli olması hasabiyle ben de artık koyu bir Galatasaraylı oldum. Artık Galatasaray'ın maçlarına gidiyorum. Artık tabii.
0: Bu nasıl bir şey ya?
1: Evet, bana inat
3: sırf
1: için abi.
3: Sırf ona inat
1: yani
3: olsun.
1: Sen kalecisini bilmez Tafarel der. Anlatabiliyor muyum? Sırf bana inat güttük.
0: Frekansı de kalmış.
3: Yani. Evet. Yani bizim hayattaki paylaştığımız anlarda da böyle çok keyifli dakikalar oluyor. Bu takım konusunda da bu böyle. Hayatın diğer yanlarında da böyle. Yurt dışına seyahat ettiğimiz zaman da, bir gösteriye gittiğimiz zaman da, bazen örnek veriyorum bana tuzaklar yaptığı olduğu sahnede. Yani hiç beklemediğim daha önce konuşmadığımız şeyler oluyordu ve ben böyle o oyunu nasıl kurtaracağım falan diye kendi aramızda böyle çok keyifli yaşadığım şeyler de var tabii yani.
0: Siz oyunu bıraktınız mı şimdi? Ne oluyor?
1: Ben tekrar, şu
0: an... Yani bir adam yaratmak durdu mu artık yoksa tekrar
1: yok,
0: başlayacak
1: mı? Yok oynamıyoruz abi maalesef.
0: Kestiniz.
1: Evet abi. O yani o vadesini doldurdu ve biz bitirdik. Ben şimdi Ağrı Dağı Efsanesi ve Fosforlu Cevriye müzikalinde oynuyorum. Şehir tiyatrosunda.
2: Yönetmenlik de var aynı zamanda.
1: Evet aynı zamanlıkta yönetmenlik de yapıyorum. Adana Devlet Tiyatrosu'na geçen sene sezon başında Ağır Roman'ı yaptım. Çok keyifli güzel bir iş oldu.
0: Bayağı iddialı şeyler, oyunlar hep.
1: Evet abi.
0: Özellikle seçiyorsun diye düşünüyorum. Önüne denk gelmiyordur ya. Yani.
1: Yok şöyle öyle denk gelmiyor. Evet yani karakteristik olarak biraz daha güçlü durabilmek
0: güçlü.
1: İçin
0: evet.
1: Hikayede ben şuna inanıyorum. Her şeyde hikayenin bir parçası olmak çok önemli. Bundan arınmak, hikaye benim demekten ziyade güçlü hikayede güçlü bir parça olabilmek önemli. O yüzden güçlü hikayede karakter gösterip güçlü durabilmek önemli. Burada Barış'ın ifade ettiği gibi, Melis'in söylediği gibi, sizin söylediğiniz gibi hikayemizde, espiyonajda çok önemli isimler var. Evet. Hikaye evet. Çok güçlü. Biz ne kadar küçük olduğumuzla ilgilenmiyoruz. Bu hikayeye bir parça olarak,
3: bir bütün,
1: bu bütünün bir parçası olarak bu hikayeyi daha iyi ulaştırabilmek, daha fazla kitlelere ulaştırabilmek için, derdi anlatabilmek için buradayız. Her zaman benim için önemli olan bu.
0: Melis, senin hayalin? Gelecekte müzikte mi kariyer yapmak yoksa oyunculukta mı? İkisi de mi?
2: Aslında ikisini birlikte biraz yürütmek istiyorum. Ya yani şöyle tabii ki şimdi oyunculuk şu anda hani çok şükür ki hani rayında güzel gidiyor. İster istemez tabii ki hani şan kısmını biraz müzik kısmını işte uzun zamandır piyano çalamıyorum vesaire. Onlar biraz bekliyor ama ne olacak? Hani illaki bir vaktim olacak ve orayı tekrar toparlamaya çalışacağım. Çünkü biz sanatla uğraşan, sanatla yoğrulan insanlarız. Yani sanatın her dalı aslında yani hani bizim ruhumuzu besleyen taraflar. Hayalim ise yani ileride çok isterim ki ben Leyla Gencer'in hayatını beyaz perdeye taşıyalım. Türkiye'nin çok önemli bir divasıdır. Opera sanatçımızdır. Bizi yurt dışında çok iyi temsil etmiştir. Keşke yapılsa yani. İşte Maria Callas yapıldı. Leyla Gencer niye olmasın? Yapalım lütfen. Ben hazırım.
3: Sayın Cemalettin Kömürcü.
4: İnşallah.
0: İnşallah.
4: Bu senin de Yunus Emre belgeseli var. Onu hatırlıyorum ya. Ne kadar özel bir iş.
3: Evet. O da yine burada ATV'ye icra ettiğimiz benim için de çok önemli bir yolculuktu. Yunus Emre'yi hepimiz tabii ki biliyoruz. Sayın Murat Gener ile biz bu projeyi çalıştık ve kendisi bana tekstleri getirdiğinde çok ağır tabii ki tekstler. Açıkçası karakterin derinliğinden çok korktum. Karakterin içinde kaybolmaktan çok korktum öncelikli olarak. Kendisiyle bu konuları çok istişare ettik. Çok güzel kaleme alınmış. Benim anlatı şeklinde yaptığım, icra etmeye çalıştığım bir işti. 8 bölüm olarak icra ettim o işi. Ve gerçekten belgeselin anlatı 8. bölüm ya da 7. bölümün bir yerindeydi. Yunus Emre diyor ki duyan o, konuşan o, söz söyleyen o. Bu üç cümleyi şimdi böyle çok güzel söyledim ama orada gerçekten içim titremişti ve artık nasıl bir huşu içindeyse artık metnin ağırlığından mı, karakterin ağırlığından mı orada bir gözyaşı dökmüştüm. Hiç unutamayacağım anlardan biridir. Yunus Emre benim için çok değerli, hepimiz için çok değerli ama ona, o karaktere can vermeye çalışan biri olarak gerçekten çok etkilendiğim bir karakterdi.
0: Bir adam yaratmaktaki Hüsrev'i sen mi canlandırdın?
3: Hüsrev'i Hakan. Hakan.
0: O da çok ağır bir
3: çok
0: karakter.
3: Çok ağır bir rol. Ben gazeteciyi canlandırmıştım. Gazeteci bir adam yaratmakta aslında ilk başta Hüsrev'in biraz daha karşısında duran ama haksızlığı gördükten sonra Hüsrev'i can dostu belleyip onun yanında olmaya çalışan bir karakter. Onu da layığıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum Hüsrev.
0: Evet, o da çok, çok güzel bir proje.
3: Evet.
2: Çok güzel bir işte, ellerinize evet.
0: Filmde Hüsrev'in karşısındaki gazeteci bir hanımefendi galiba. Yanlış mı?
1: Yok yine.
0: Orada yine erkek mi?
1: Erkek oynuyor.
3: Tamam. Erkek oynuyor.
1: Ya çok büyük buhranla yazılmış. Beni aslında yani tabii ki bir adam yaratmanın kendisi eser olarak çok başka bir eser. Yani detayları çok uzun saatlerce konuşmamız gerekir ama yazım hikayesi beni her zaman çok etkilemiştir. Muhsin Ertuğrul 1936 senesinde Necip Fazıl Kısaküre'ye bir eser yaz der. O da Nazım'ın kafatası var ya der. Yahu sen başka o başka. Yazsam oynar mısın der, o da oynayacağım der. Tohum eserini yazar 1936 yılında. Ve Tohum oynandığı esnada İzzet Şevki Bey, o dönemin tiyatro eleştirmenlerinden, bu sahnedeki performansı izlerken Muhsin Ertuğrul'dan dönüp yanında Fazıl'a Ertuğrul'un başını sen yaktın der. Ve o gösterinin sonunda rağbet göstermediği için Ekabir takım tarafından çok beğenilir Tohum ama halk beğenmez. Ve Muhsin Ertuğrul sahneden Tohum'un daha oynanmayacağını söyler. Ve bu Necip Fazıl'da büyük bir buhrana sebep olur. Zaten Ruh Çilem'in destanıdır diye bahseder Bir Adam Yaratmak'tan Necip Fazıl Kısakürek. Ve 1938 senesinde bir heyetle beraber Zonguldak madenlerine teftişe giden müfettişler ve mühendislerle beraber Zonguldak'a giderler. Ona bir kalacak oda, bir ev verirler ve klasik eser çok sever, klasik müzik çok sever Necip Fazıl. Ve bir de at verirler. Adı Rohan'dı galiba, şu anda hatırladım. Bir gece yarısı eseri yazdığı bir sırada bir cinnet anına yine denk geliyor.

0: vardır. İşte Kül Tablası'nda biriken onlarca izmarit. Şiirlerinde de vardır o çok. Ve atı sürer. Diğer mühendislerin ve müfettişlerin evine gider. Orada Puccini'nin bir eserini Taşbila dinler ve uzun süre dinler. Saatlerce dinler. Eseri yazar, bitirir. Galiba 8 Temmuz 1938 olması lazım. Hatıratında öyle geçiyor. Ve geri döner Muhsin Ertuğrul ve Nehiye Hanım, yani eşi Nehiye Hanım'a okur eseri. 3 saat. Ve dönüp onlara baktığı zaman yanaklarında gözyaşları kabuk olmuştu diye ifade eder hatıratında Necip Fazıl. Ve teksti alır Muhsin Ertuğrul, bir ay şeye gider, İsveç'e gider, hazırlanır, geri gelir ve Türk tiyatrosunun tabii ki temellerini oluşturan Artemel, Cahide Sonku, Nehiye Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Vasfı Rıza Zobu. Yani burada hani saygıyla belki de anacağımız isimlerin tamamı oyunda oynar. Ve oyunun öyle bir ihtişamla açılır. Peyami Sefa, Burhan Öztoprak ve İzzet Şevki otururlarken Peyami Sefa şunu söyler. Şah eser. Yani bu küçük bir anekdot ve benim çok sevdiğim
1: çok güzel
0: anekdotlardan biri.
1: Anlatırken tüyler diken diken oldu yani.
0: Bir adam yaratmanın
1: muhteşem.
0: Bir aktör için de zor. Yani girift, derinliği inanılmaz bir eser yani. O eseri oynamak, o sahnede ona yani Necip Fazıl'ın yazdığı şeyi seyirciye aktarabilmek o kadar zor bir iş ki.
1: Altan'dan sonra senin anlatımın da efsane oldu. Evet. Ben Altan'ı böyle iki saat böyle anlattım. Sadece bunu konuştuk. O kadar doluydu ki şimdi sen de anlatınca dedim ki helal olsun ikinize de. Vallahi çok iyi hakimsiniz.
0: Yani konuyu. Şöyle abi, şöyle bir şeyi sadeleştir. Yani bugündeki edebiyatçılar bunu yapar. Ben hiçbir okuyucu tasavvur edemem ki başkasının mahiyetine tecessüs duyacak kadar ruh iffetinden sıyrılmış olsun.
2: Böyle bir cümle yok.
0: Bu cümleyi sadeleştirmek, bu cümleyi değiştirebilmek mümkün değil yani. O yüzden o Necip Fazıl'ın aynı şiirselliğinde başka biri olsaydı, her şeyden bağımsız söylüyorum, bu eseri Necip Fazıl dışında herhangi bir yazar yazmış olsaydı,
2: dünya standartlarında ses getireceğinden eminiz.
0: Yani
2: kesinlikle.
0: Edmund Rostand yazsaydı, Cyrano de Bergerac'ın yanında da bir adam yaratmayı yazmış olsaydı, herkes sıraya girerdi ben Hüsrev olacağım diye. Evet. Ben de öyle bir şey söylemiş olayım.
3: Harika. Bu arada ödül de aldın değil mi,
0: evet,
3: o rolle?
0: Yeni Tiyatro Dergisi en iyi erkek ödülünü aldım.
1: Güzel bağladın.
3: Ondan sonraki yıl.
2: Ondan sonra ilk yıl.
1: Umarım kahve seviyorsunuzdur.
0: Tabii ki.
3: Tabii ki seviyorum.
1: Tabii ki diye.
3: Çok güzel hediyelerimiz var.
1: Evet.
3: Şöyle.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Sporla çok ilgilenmesem de Beşiktaşlıyım tabii ki ben.
1: O da güzelmiş ya.
2: İşte ya. Evet. Şampiyon takım dediğim böyle olmuş.
3: Beşiktaş canım benim.
1: Evet, güle güle.
2: Harika.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Yani
3: sabah
2: uyandığımız gibi ilk yaptığımız aktivite.
1: Tamam.
2: Kahve içmek şimdi daha kolay oldu.
1: Neyse Hakan'ı, ben Hakan'cıyım. Hakan'ım. Senin, biliyorsunuz değil mi, bu kahve bittiğinde takımların marşı çalıyor.
3: Öyle
1: evet.
3: Mi?
1: Evet.
2: Aa,
1: öyle bip bip falan yapmıyor yani. Bildiğin Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı.
3: Ay, sen çok tatlı.
0: Derinlemesine bu konuyu bildiğin için. Arkadaşım şampiyon dedi ama ben de Fenerbahçe'nin tarihini General Hinton kupasına kadar bildiğim için. Biz de birazcık takım şey biraz daha böyle daha ilkeli, daha inançlı diye düşünüyorum.
2: Neyse ki Allah'tan ülkemizi Avrupa'da temsil eden bir takımımız var.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Tek söyleyemedikleri bu. Teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık.
3: Harika. Efendim bizi siz davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İzninizle ben yakın zamanda kaybettiğimiz oyuncu arkadaşımız Ece İrtem'i anmak istiyorum.
2: Tabii ki.
3: Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Çok
1: Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin. Ben bayağı bir beni sarstı yani.
1: Herkesin.
3: Aslında kendisiyle tanışmadım ama hani takip ettiğim ve oyunculuğunu beğendiğim bir arkadaşımızı. Mekanın cennet olsun.
1: Tamam. Evet, 35 yaş.
3: 35 evet. Yaşında. Ben
1: her yaşın ölümü
3: ya.
1: Acıdır
2: doğum
1: ama 35
2: gününden sonraki
1: yaş.
2: Gün olması ayrıca
3: çok onu anmak istedim. İnşallah gittiği yerde ruhu huzurla olur. Amin.
1: Teşekkür ederiz.
2: Amin.
1: Ayağınıza sağlık. Yolunuz açık olsun.
2: Teşekkür
1: başarılar.
3: Çok
2: iyi,
3: teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.
0: İyi ki,
3: evet.
0: İyi ki bir araya geldik. Muhteşem oldu.
1: Her zaman bekleriz.
0: Içinde. En azından espiyonaj ailesi adına sizlere teşekkür
3: evet.
0: Ediyoruz.
3: Evet.
0: Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Teşekkür ederiz.
3: Sevgiyle kalın.
1: Evet, değerli

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Hanımlar çok güzelsiniz.
3: Siz daha güzelsiniz.
0: Yağmur, görüşmeli ne var ne yok?
3: Her şey yolunda vallahi.
0: Vallahi tam bu her gün bir sahnedesin maşallah.
3: Evet, bu sefer öyle oldu.
0: Ya da Instagram'dan bizi kandırıyorsun.
3: Yo vallahi kandırıyorum. Doğruyum.
0: Maşallah diyelim.
3: Sizi bekledik ama gelmediniz.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Geleceğim, iki yıldır geleceğim.
3: Evet, geleceğim. Çok yoğunluk vardır.
0: Aynen öyle ama gelmek istiyorum gerçekten.
3: Mutlaka bekliyorum.
0: Konuşalım.
1: Nasıl geçti, anlat biz seni görmeyeli.
3: Vallahi süper geçti. Şarkılar çıkarttım. Sahnelerime devam ettim.
0: Ne kadar sürede çıkartıyorsun şarkıları?
3: Biz iki ayda bir periyot halinde çıkartıyorduk normalde.
0: Normalde.
3: Normalde öyleydi. Ondan sonra dedik ki bir cover projesi yapalım. Kafalar çok karışık ya. Müzik camiasında bence arkadaşım da aynı şeyi söyleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir diyoruz ki cover mı yapsak acaba, yoksa normal şarkı mı çıkartsak? Artık halkın ne istediğini de bilmiyoruz. Müziğin tarzı da çok değiştiği için deniyorum bir şeyler, sunuyorum artık. Alan orada, duygusunu alan devam ediyor yoluna.
0: Peki
3: gibi.
0: Peki hikayede bir fixleyebildin mi?
3: Bir ara fixledim. Bir ara yaptım.
0: İddialı. 6 şarkı yılda.
3: 6 şarkı. Geçen sene çıkarttım 6 şarkı. Bu sene o bir sekteye uğradı. Çünkü sahnelerle birlikte eş zamanlı çok zor oluyor. Bir de after şarkıcılığı da yaptığım için, after'da da şarkı söylediğim için geç saatlerde şarkı söylüyorum. O yüzden de stüdyoda aynı, bir de şarkı söylediğimiz için uyumamız gerekiyor. Sesimiz işte kısılıyor, bir şeyler oluyor falan filan. Eş zamanlı götüremiyorum şu ara. Ama bir tane yeni bir şarkım var şu an.
0: İyi, süper. Hazır.
3: Yeni demeyeyim, cover diyeyim.
1: Sahnelerde böyle şey, nabzı tutamıyor musunuz? Olmuyor mu? Değişiyor mu yine de?
3: Yok yok. Sahnelerde şöyle, bizim zaten 90'lar popla başlıyoruz. O her türlü
1: dinleniyor zaten.
3: Dinleniyor aynen. Sonrasında işte güncel yeni poplarla harmanladığımız zaman artık seyircinin nabzına göre repertuar değişikliği oluyor her türlü.
1: Ama şarkı çıkartırken bu olmuyor yani.
3: Hayır, bu olmuyor. Maalesef.
0: Çünkü sahnelerdeki izleyenler, izleyiciyle paylaşılan şarkıdaki izleyici çok farklı.
3: Çok farklı. Yani insanlar orada eğlenmeye geliyorlar. Gecenin sonunda belki biraz böyle hüzünlenmek istiyorlar vesaire. Ama bence müzik piyasasındaki şu anda sene sene zaten bence değişim sağlıyor. Şu an mesela rap İçiler ortalarda, yani her yerdeler. Bu rapçiler nereden çıktı demek istiyorum. Tabii ki de öyle demek istemiyorum ama yani bizim bütün dönemimizi değiştirdiler. Ne yapmaya çalışacağımızı bilmediğimiz bir dönemdeyiz. Ben öyleyim yani, bilmiyorum şahsen. Hani sen ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı ama şarkıcı çok arkadaşım da aynı şeyi söylüyor.
0: Hemen soralım Zeynep o zaman.
3: Evet,
0: ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Yani
0: hoş geldin bu arada.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben biraz aslında kendi sevdiğim şeyi yapıyorum. Çünkü dışarıdaki dünyaya müdahale etmek ya da onu anlamak çok zor bence.
3: Bu da bir tercih bu arada, evet.
2: Çok, evet, dolayısıyla doğru. Kendim oturup yazıyorum, dertlerim var, düşündüğüm şeyler var, hissettiklerim var ve o doğrultuda üretiyorum ve seyirciyle

0: Bir dinleyiciyle buluştuğu zaman da sevmelerini umuyorum. Ben bu şekilde ilerliyorum.
1: Uzun yıllardır vokalistlik yapıyorsun değil mi?
0: Evet, ben çok uzun seneler vokalistlik yaptım. Ajda Pekkan'la başladım. Evet. Sonra Yalın'la çalıştım. Sonra 12 sene Sertab Erener'le çalıştım.
2: Ah, i̇şte, dün konserindeydim bu arada.
0: Ben de dün konserindeydim.
1: Gerçekten.
0: Evet, evet, bilmeden aynı yerdeymişiz. Çok güzel bir konserdi bu arada. Fuat Güner'le çalıştım. Zuhal Olcay'la çalıştım. Bir senedir de Nilüfer Hanım'la çalışıyorum.
3: Çalışıyorsun.
0: Evet, hala çalışıyorum.
3: Kim kaldı? Bütün süper. Yani şampiyonlar
2: evet,
3: gibi.
2: Evet, bu arada inanılmaz.
3: Evet, süper.
0: Yani çok şükür onlar beni seçti ama ben de onları seçtim. Çünkü başka sevmediğim ya da hani şarkılarıyla bir bağ kuramadığım ya da kendisinden çok hoşlanmadığım kimseye vokal yapmadım.
3: Mecbur kalmadın, ne güzel.
0: Yani kaldığım da olmuştur ama yani hayat her zaman güller çiçekler olmuyor. Tamam. Ama bence tercihlerimiz bizi biz yapan şey. İyi günde geçiyor, kötü günde geçiyor. Para da kazanıyorsunuz, parasız da kalıyorsunuz. Hepsi yolculuğun bir parçası. Ama ben geriye dönüp baktığımda kendimle ve yolculuğumla gurur duymak istedim. O yüzden de maddi manevi bedeller ödendi. Ama mutluyum şimdi.
2: Vallahi ben de gurur duydum çalıştığın isimlerden.
0: Teşekkür ederim.
2: Gerçekten.
0: Teşekkür ederim.
2: Vallahi gerçekten.
1: Evde oturup böyle şarkılarını dinlediğin, ekrandan izlediğin isimlerle birlikte çalışmak nasıl?
0: Çok acayip bir his. Yani ilk mesela Ajda Pekkan'la sahneye çıktığımda o zaman Kuru Çeşme Arena vardı. Ve böyle inanamamıştım yani. Gerçekten ben burada mıyım? Bu kadar seyirci mi var? Gerçekten hani bu oluyor mu şu an yoksa? Çünkü bazen insan hayal ediyor. Hani ben çocukken çok hayal ederdim. Şimdi manifest diyorlar ama biz o zaman manifest falan bilmiyorduk. bayağı hayal ediyorduk. Sonra hani gerçekleştiğinde insan kendini böyle şey yapmak istiyor. Gerçekten oluyor mu bu şu an falan? Gerçekten benim sesimle onun sesi harmanlanıyor ve biz bunu dinleyiciye, seyirciye sunuyor muyuz diye. Çok güzel hisler, acayip hisler yani. Ondan sonra bir de mesela Sertab'la olan 12 senenin sonucunda o benim ablam oldu, dostum oldu. Yani sadece hani solist vokalist ilişkisinden ziyade başka bir boyut katıldı. Beraber tatillere gittik, zaman geçirdik, dertleştik, ağladık, güldük. O zaman da insan kendini çok şanslı hissediyor. Diyor ki ah, bana nasip oldu. Çünkü birazcık da nasip bu işler. Ama sonra o bağ kurulduktan sonra da sahnede de başka bir şey oluyor bence. Yani o sahneye de yansıyor.
3: Neden değiştirmek zorunda kalınıyor? Bilmediğim için soruyorum. Mesela 12 yıl bu kadar iyi bağ kurdunuz, bu kadar aranız iyi. Niye başka bir sanatçıya geçme zorunda?
0: Öyle bir şey olmadı. Biz oturup beraber karar verdik. Çünkü benim kendi işlerim de oluyordu.
3: Okay.
0: Ve artık çok çakışmaya başlamıştı. Sertab sağ olsun hiç beni şey yapmadı. Hayır gidemezsin falan, benim işime gel falan demedi. Git dedi tabii
2: genelde
0: ki.
2: Genelde çünkü öyle yapıyorlar. Hiç beni istemiyorlar.
0: Hiç beni şey yapmadı. Yani engellemedi, aksine destekledi. İdare ederiz bu akşam dedi falan ama artık 12 senenin sonunda öyle bir noktaya geldik ki böyle önümüzde bir konser takvimi var, benim bir konser takvimim var falan, oturduk hangi gün şunu da yaparız, bunu da yapalım, bu da son konserimiz olsun falan diye böyle sarılarak ağlayarak sonlandırmak zorunda kaldık. Yani
2: insan kan değişikliği güzel oluyor. Yani oradaki vaden doluyor ve böyle başka insanlardan daha yeni tecrübeler almak da istiyor olabilirsin.
0: Hiç o değildi benim motivasyonum. Sertab'ın da o değildi. Ama işte hala görüşüyoruz. Konserine gidiyorum. Dün izledim.
2: Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi.
0: Dün de ilk defa izledim bu arada. 12 seneden sonra ilk defa hani izleyici koltuğundaydım. O da çok acayip bir şeymiş. Çünkü yani benim içinde olmadığım bir Sertab konseri ben düşünemiyordum. Hani 12 senelik bir şeyden sonra. Ama sonra böyle dışarıdan baktım. Bazen ağladım, bazı şarkılarda güldüm, eğlendim, dans ettim. Ama genel olarak iyi ki dedim. Yani iyi ki yolculuğumun büyük parçası burada bu insanlarla, böyle bir solistle, bu şarkılarla geçmiş dedim. kendimi şanslı hissediyorum o bakımdan.
3: Zeynep, bir şey soracağım. Yani samimiyetine yönelik söylüyorum. Yani yanlış anlamayacağını düşünüyorum. Yeni tanıştık ama. Şimdi bu isimleri saydık. İnanılmaz bir isimlerle vokalistlik yapıyorsun. Bu isimlerle yapabildiğine göre gerçekten çok iyisin demektir. Ben de sesini dinledim. Gerçekten de mükemmel. Bence acayip keyif aldım.
0: Teşekkür ederim.
3: Bulunduğun yer daha iyi yerde olduğunu hak ettiğini düşünüyor musun?
0: Hayat seçimlerden ibaret. Ben solo kariyerime çok sonra başladım. Çünkü yaptığım işi o kadar çok seviyordum ki.
3: Okey, tercih senin de.
0: Yani hiç böyle ben de önde olayım hissinin çok ağır bastığı zamanlar geçirmedim. Sonra bir süre sonra artık o beni böyle içeriden bir yerden minik minik rahatsız etmeye başladı. O zaman da şarkı mı bulayım, yazayım mı, cover mı, o da bu derken bir zaman kaybettim. Sonra 2019'da bir albüm çıkardım. Tamam, tam içime sindi. Şarkıların bazılarını ben yazdım. İşte bazılarının sözü benim, bazılarının bestesi benim, bazılarının sözü bestesi benim falan derken Covid oldu. Ve dünya değişti. Biz evlere kapandık falan. Ha dedim, okey, peki, kısmet, yapacak bir şey yok. Sonra her şey tekrar açıldı. Ama benim kendimi tekrar bulmam ve yaratmam gerekiyordu. Çünkü ben Covid'e girdikten sonra, yani girmeden önce ve girdikten sonra iki farklı insan oldum. Hayatı sorguladım, bir sürü şeyle yüzleştim. Çok arkadaşlarımı kaybettim, büyüklerimi kaybettim. Böyle değişik uyanışlar oldu yani. Sonra dedim ki yeni Zeynep nelerden bahsetmek istiyor? Acaba yeni Zeynep'in dertleri neler dedim. Onu da keşfetmem biraz zaman aldı. Şimdi tekrar başladım.
3: Zor bir yolculuk.
0: Evet.
1: Şimdi bu kadar iyi isme çalışmak da çok güzel, çok büyük bir şans senin için. Ama bir yandan da sen hep mükemmeli aramaya neden olmadı mı bu sende? O yüzden bu kadar geç kalmış olabilir misin solo kariyerin için?
0: Olabilir, olabilir. Yani insan tabii kendime itiraf edebildiklerim ve edemediklerim var. Ama tabii ki çok iyi bir şey yapmak istedim. Çünkü sahnede çok iyi şarkılar vardı hep. Ve ben kendime daha azını yakıştıramadım açıkçası. Ha, yapıyorsam gerçekten güzel bir şey olmalı, değmeli. Gerçekten hani tabii ki o isimlerin şarkıları gibi olamaz. Çünkü herkesin kendi repertuarı, kendi dertleri, kendi kalemi. Ama yine de tabii ki hem sanatsal değeri olan, hem duygusal değeri olan, hem sesime yakışan bir sürü kriterim vardı. Onların çoğu da uzun süre karşılanamadığı için hareket etmedim, doğru.
3: Sen Yağmur, sen de Murat Dalkılıç.
1: Evet.
3: Onunla çalıştın. Ferhat
1: ben
3: Göçer'le
1: Ferhat Göçer'le başladım. Evet, aynen. Ben de vokalistlik yapmayı çok severdim bu arada. Yapardım da bu arada. Devam da ederdim yani. Ferhat Göçer'le çalıştım.
3: Sen kimleyken karar verdin tek başına yolculuğa?
1: Murat'la.
3: Murat'la.
1: Murat bana yürü ya kulum dedi. Hadi. Murat bırak dedi beni zaten. Dedi. Evet. Aynen.
3: Doğru, geçen sefer de koştum. Hatta o zorladı galiba, değil mi?
1: Evet. Sen? Yani şey, onunla sondu zaten. O bana dedi ki Yağmur, tamam benimle artık bitti senin yolculuğun. Hatta hiç unutmuyorum, Diyarbakır'da bir konserdeydik. Diyarbakır olmayabilir ama orada bir yerdeydi. Güney, evet, o tarafta bir yerdeydi. Menajerim benimle çalışmak istemedi ilk önce. Şöyle hemen anlatayım.
3: Menajerini bu arada Murat mı buldu?
1: Murat'ın menajeri.
3: Ha, Murat'ın menajeri.
1: Evet. Ondan sonra bu dedi çok duygusal, ben bununla çalışamam dedi. Kendisi de buralarda bir yerlerde olabilir. Neyse. Duygusalım, gerçekten duygusalım. Murat bizi böyle bir buradaydık. O senin menajerin, artık siz berabersiniz. Okey, devam ediyorsunuz. Ben de tamam dedim. Şimdi patron ne derse o bizde. İstemedi falan ama şimdi mesela Murat'la çalışmayı kesti, bitirdi.
3: Seninle çalışıyor.
1: Benimle devam ediyor.
3: Sen çalıştın yani. Sen de ben seni şimdi istemiyorum demedin yani.
1: Demedim.
3: Vay.
1: Demem. Ben tuttuğumu bırakmam.
3: Güzel. İyi, harika.
1: Ama Murat sağ olsun gerçekten onunla yolculuğumu benim başka bir level'a yükselten insanlardan bir tanesidir. Benim için çok kıymetlidir bu arada.
3: Ne güzel.
1: Düet yapmak istediğimizde de dedim ki senin şarkınla, bir tane şarkınla ya da yeni yazdığın, eski yazdığın önemli değil. Seninle bir şarkı söylemek istiyorum. Hemen dedi. O dönemde biraz böyle rahatsızlığı olduğu için klip çekemedik sadece. Yapay zekayla bir klip yaptık.
2: Ondan sonra teşekkürlerimi sunuyorum da buradan, onu da çok seviyorum bu arada. Ferhat Göçer'le başladı, Murat'la bitti. Harika. Arada da bir sürü sanatçıya gittim ben de.

0: Hepsi çok değerli bu arada. Yani vokalistlik yapmak bence çok keyifli bir şey. Hala mesela dün çok yakın bir arkadaşım var. Onunla mesela oturuyoruz. Sertap şarkı söylüyor. Biz oradan vokal yapıyoruz. Diyoruz ki ya keşke biz de çıksak oraya böyle arkada şarkı söylesek falan gibi. Çok keyifli bir şey yani.
1: Sanırım yani belli bir eski sanatçılar dışında yani bu sizlerin dönemindeki şarkıcının çoğu vokalden gelme zaten. Evet. Çoğu değil, neredeyse Merve Özbeyler, Derya evet. Ullar, İrem, hani herkes vokal, Bengüler yani geçmişte herkes
0: ben
1: bir vokalden
0: çok,
1: gelme.
0: Çok savunuyorum. Yani bence şu anki çıkan şarkıcıların, genç şarkıcıların kesinlikle bir A plus bir sanatçının arkasında vokal yapması gerekiyor. Oradaki dinamikleri anlaması için şarkıcıyı takip etmesi lazım. İşte oradaki müzikal üçlüler, beşliler falan bilirsin. Hani bir sürü şey var orada. Bir anda ellerine mikrofonu veriyorlar aranjörler. Buradan aranjörlere sesleniyorum. Veriyorlar, şarkıları çıkartıyorlar ve kızları bir anda şey ya da erkekleri bir anda sahneye atıyorlar. Ondan sonra yani tecrübesi ben sorguluyorum, hani biz mesela öyle yapmadık. Tam ben konservatuar mezunuyum ama bütün şarkıcıların arkasında da, işte bütün demeyeyim ama işte birçok şarkıcının arkasında da vokalistlik yaptığım için ben kendimi onlardan daha tecrübeli görüyorum açıkçası. Sen de öyle görmüyor musun?
2: Yani ben mesela konservatuarlı değilim.
0: Olsun.
2: Ama beni de Atilla Özdemiroğlu, Garo Mafyan gibi
1: daha ne olsun?
0: Daha ne olsun yani?
1: Konservatuarım zaten.
0: Hani söylediği isimler
1: sen
0: zaten.
1: Almışsın.
2: Yani İstanbul Gelişim Orkestrası'nın solisti olarak başladım. Ben o zaman 19 yaşındaydım. Beni onlar eğitti. Yani alaylıyım
0: hiç
2: ama...
0: Hiç fark etmez ki.
3: Konservatuarlı olmuş.
2: Yani evet, sağ yani, olsunlar.
1: İstanbul Gelişim Orkestrası dediğin yani necolar mecolar...
2: Tabii Uğur Başar,
1: Uğur Başar.
2: Garo Mafyan, rahmetli Atilla abi, Atilla Özdemiroğlu. Ben de çok emekleri vardır.
0: Çalışsınlar zaten dediğin gibi okul olduğu için. Evet.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi evet. Direkt şarkı çıkartıyorlar. Evet. Hani tamam da.
2: Yani sahnede nasıl durulur, hata yaptığında tabii, nasıl tabii, düzeltilir, tabii, tabii, seyirciyle yani. İletişim nasıldır, profesyonellik, iyi günümüz var, kötü günümüz var, onu yansıtmamaktır falan bunlar... çok önemli şeyler
1: kesinlikle.
2: Bence.
0: Mesela Murat bana hep derdi ki bir maske düşün. Maskeyi tak suratına. Sahneye çıktığında çok mu üzgünsün? Ailenle mi kavga ettin? Sevgilinden mi ayrıldın? Hadi ne yaşadıysan. Tak onu o an 2 saat. Sonra çıkart at. Ağla zırla. At kendini yerlere, ne yapıyorsan yap. Ve gerçekten böyle yapıyor kendisi. Bunu yapıyor. Şahidiz yani. Çok üzüldüğü zamanları da biliyoruz çünkü. Ben çok duygusal olduğum için bunu yapmıyordum. Fakat şimdi şu anda daha yeni yeni yapmaya başladım yani.
3: O kadar Murat Dalkılıç dedikten sonra bir düeti alalım hadi.
1: Evet ben
3: kesinlikle.
1: Bilmem.
3: Kesinlikle. Hadi dinleyelim.
1: Evet. Ben bilmem, bir de ikinci bir şarkı daha alalım. Arkasından ne gelsin?
0: Ne gelsin? Bırakma mı olsun?
1: Olsun, bırakma gelsin. Harika. Bırakma gelsin.

0: şarkı harika olmuş. İlk önce düetten bahsedeceğim. Bu şarkı başka bir şarkı gibi olmuş. Ya Murat'tan biliyoruz, dinliyoruz, seviyoruz ama bu tamamen farklı, sıfır bir şarkı gibi.
1: Vallahi öyle. Bizde City Pop denen bir yeni aranjörlerin kafası var. Bunu yapmaya çalıştık. Semih Gönder yaptı. City Pop yabancıların...
2: Şehir popu mu ya? City, şehir, city, şehir.
1: Şehirdeki müzik, şehirdeki işte artık çok böyle güzel. Sokaktaki insanların yaptığı müzikler gibi diyelim. Semih Gönder yaptı, sevgili Semih Gönder. Murat da çok okey verdi bize. Çünkü Murat incine cincine kadar her şeyi böyle değerlendirir. Çok da beğendik biz de, sağ olsun o da valla o döneminde bize geldi, stüdyoda şarkısını okudu, çok da güzel söyledi falan. Klibi de yapay zeka ile yaptık. Hatta bu, biz klibi yaptıktan sonra bu yapay zeka klipleri bir anda patladı. Yani ilk biz yaptık demesem de şimdi o tartışmaları çıkartmayayım ama bizlerden bir tanesi gibi diyeyim açıkçası.
0: Murat iletişimlerle devam ediyor.
1: Tabii tabii, hala devam ediyor. Bir şarkı olduğu zaman ona mutlaka dinletirim. Fikrini sorarım. Çünkü ben müzisyenliğini de çok beğeniyorum. Düşüncelerini de çok beğeniyorum. Benim şarkıcılığımı çok sevdiğini ve bana gerçekten kalpten güzel dileklerde bulunduğunu bildiğim için, samimiyetine güvendiğim için hala onunla, benim için hala patrondur yani. Hiç değişmez aynen.
2: Zeynep, kendimi yeniden inşa ettiğim bir dönemdeyim diyorsun. Yeni Zeynep nasıl biri? Yani bu Covid'den sonraki yeni Zeynep mi?
3: Yani Covid...
2: Ya da başka bir şey daha mı yaşadım bilmediğimiz?
3: Covid'le başladı ama ondan sonra boyutlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Kayıplar, yani... arkadaşlarımın değişmesi, özel hayatım, farkındalığım falan, hani biraz tavuk,
2: üst üste her şey geldi galiba.
3: Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan, yani tam olarak ne neyi tetikledi bilmiyorum. Ama böyle hani Alice Harikalar Diyarında gibi bir tünele girdim ve çıktığımda başka bir kadındım. Uzun bir yolculuktu, meşakkatliydi, yalnızdı. Ama gerekliydi.
2: Çıktın değil mi?
3: Gerekliydi, evet. Çok şükür.
0: Uzun dediğin ne kadar sürdü o tünelde olduğun süreç?
3: Yani 2,5 sene. 2,5 sene bir yeniden inşa dönemi diyelim.
0: Kendi içine mi kapandın yoksa çalışma üretmeye devam ettiğin bir dönem miydi?
3: Üretiyordum, çalışıyordum ama genelde yalnızdım ve evdeydim ve yazıyordum. Çok dışarıda insanlarla çok kontakta olduğum bir dönem değildi açıkçası. Kendimi keşfettiğim, anlamaya çalıştığım, kendimle yüzleştiğim, kendime yalan söylemeyi bıraktığım, dolayısıyla biraz acı çektiğim, bayağı acı çektiğim. Ama
1: sen böyle konuştun, ben çok üzülüyorum şu an.
3: Ama gerekliydi, gerekliydi. Yani iyi ki şimdi oldu. Bir noktada yapmak gerekiyordu. Geç oldu, güç de oldu ama oldu.
4: Ama geçmiş olsun diye.
0: Yazmak mı iyileştirdi seni o dönemde?
3: Evet, yazmak bana çok iyi geldi. Yani üretebilmek, onu dönüştürebilmek. Yani o içimdeki acıyı ya da hissettiğim duyguları bir şeye dönüştürmek ve sistemimden o şekilde atmak ve sonra onları kendi sesimle söylemek. İnanılmaz bir şeydi benim için. Terapi gibi bir şeydi yani.
2: O kadar duygusal konuştuk. Evet. Senin bir duygusal şarkın var.
3: Bir masal daha.
2: Bir masal daha gelsin. Sonra üstüne konuşalım.
3: Tamam.

0: bilmiyorum. Ama 15 sene bir şekilde sandıkta bekledikten sonra bana kısmet oldu. Ve çok istedim söylemeyi. Yani söyleyebilir miyim diye. Sağ olsun o da dedi ki tabii ki söyleyebilirsin dedi. Şarkıyı bana verdi. Ve Şubat'ta şarkıyı çıkardık. Çok benim için çok özel bir şarkı.
1: Evet, gerçekten çok özel bir şarkı.
0: Evet.
1: Biraz dağılsın kafamız, hareketlenelim diyorum.
0: Tamam.
1: Kendi kendine geç bile kaldın dedin herhalde.
0: Geç bile kaldık
1: kaldın,
0: dedim.
1: Kaldın, o 2,5 yıl yeter dedin ve bir şarkı patlattın.
0: Yeter dedim, geç bile kaldık dedim.
1: Çok güzel hareketli. Arkasından da o sandıkları karıştırırken Ajde Pekkan'ın bir şarkısını keşfettin.
0: Doğru. Kim derse ki.
1: Kim derse ki var.
0: Kim derse ki, o da çok sevdiğim bir şarkı. Aslında İtalyanca bir şarkı, Come Vorrei. Ben İtalyan lisesi mezunuyum. Aa. Dolayısıyla İtalyan şarkılarla çok haşır neşir büyüdüm, İtalyan kültürüyle. Çok da severek dinlediğim bir şarkıydı. Sonra baktım Fikre Çeneş Türkçe sözler yazmış. Ajda Hanım da bunu bir televizyon programında söylemiş ama hiçbir albümünü almamış. Böyle bir keşfettim diyeyim. Ondan sonra da coverlamak istedim. Kim derse ki'nin hikayesi de bu şekilde.
1: Hadi gelsin iki şarkı.
0: Hadi.

0: Zeynep, senin aynı zamanda bir de oyunculuk kariyerin var.
1: Doğru.
0: Ben seni herhalde hayat bilgisinden hatırlıyorum.
1: Doğru, çok uzun zaman önceydi. Ama evet, 2006 olması lazım hayat bilgisi, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla 20 sene önce hayat bilgisiyle başladım. Sonra Sessiz Gemiler oldu. Sonra Canını Sevdiğim İstanbul diye bir dizi vardı. En son 80'ler oldu. Evet, oyunculuğu da çok seviyorum. Ama müzik galiba birazcık daha ağır bastı hayatımda. Ama oyunculuğu da çok seviyorum, çok severek yaptım.
0: İlk oyunculuğa mı başlamıştın? Yoksa müzik kariyerin başlamış mıydı o sırada?
1: O zaman İstanbul Gelişim Orkestrası'ndaydım. Müzikal olarak yolculuğum başlamıştı. Sonra hayat bilgisi geldi. İkisi beraber ilerledi bir süre. Ondan sonra tekrar müziğe gittim. Sonra tekrar oyunculuk yaptım falan ama müzik hep vardı. Yani bir şey geldiyse her zaman onun üstüne geldi. Çok severek yaptım. Çok keyifli işlerdi hepsi.
2: Peki arada var mısın yok musun, nasıl oldu?
1: Evet.
2: ATV'de tekrar başladı. Evet.
1: Doğru, şimdi yeniden başladı. Doğru. Bir de öyle bir serüvenim oldu. Vallahi çok keyifli bir ekipti benim katıldığım sezon. Gerçekten herkes çok tatlıydı.
2: Senin aslında kariyerinde öyle bir çok da şey değil yani, bayağı keyifli olsa o 2,5 yılı saymazsak.
1: Yok, 2,5 yılın da bir kendine göre bir keyfi var. Derinliği var diyeyim. Hı-hı. Ama evet ya, ben çok
2: renkli
1: kişilik. Keyifli.
3: Zeynep Eryer'di.
1: Evet.
2: Var mısın yok musun, ne oldu, nasıl geçti bu, ne oldu orada en son?
1: Vallahi,
2: sen ne yaptın?
1: Ben 125 bin lira kazanmıştım o zaman.
2: O zaman parası
0: iyi kazanmışsın.
1: İyi paraydı.
2: Bence de.
1: İyi değerlendirdim. Çünkü öyle bir şey yapmam gerekiyordu.
2: Şu anki evimi var mısın yok musundan borçluyum falan diye.
1: Yok ama bir ev aldım. Yani bir artı bir küçük bir ev aldım.
0: O ne güzel.
1: Ama şey, yani onun peşinatını verdim. Sonra 10 yıl
0: vergi
1: ödedim,
0: güzel.
1: Kredi ödedim falan. Hani böyle şey bir süreçti ama boşa gitsin istemedim açıkçası. Çünkü ben o parayı çok güzel yerdim. tabii yurt dışına seyahatlere giderdim, üstüme başıma alışveriş yapardım falan. Ben onu bir sene içinde eritirdim yani. Öyle bir şey olsun istemedim.
2: İstiyorsan seni de alabiliriz. Yeniden başladı.
0: Alın vallahi ya. Ben de şeyler kazanıyorum. Zeynep ne güzel anlatıyor.
1: Vallahi ama şanslı yani. Çünkü
0: tabii, tamamen şanslı.
1: Tamamen şanslı. 3 ağaç, 5 ağaç. Yani hepsi normal
3: ama sen
1: kutlu.
3: Bence çok şanslı bir kadınsın bu arada.
1: Yani teşekkür ederim.
3: Bence öylesin.
0: Maşallah.
1: Öyle diyelim. Ben de kendim öyle.
3: Bence öylesin.
1: Addediyorum. Şükürler olsun yani.
2: Peki sen hiç hayal kırıklığına uğradığın, küstüğün, yorulduğun oldu mu?
3: Oldu tabii, niye olmasın? Ben de pandemide kafayı yemek üzereydim yani. Bayağı böyle.
2: Bir de sizin yaptığınız işte gece hayatı, ya sahne, sanatçı olduk. Olmak filan, evet, şarkıcı olmak. Özellikle sen after filan sabahlara kadar.
3: Aynen.
2: Yani zor değil mi?
3: Çok zorlandım yani. Öyle zorlandım ki hatta ben de böyle anlatayım yani, hani ders vermeye başladım zaten. Sahne kıyafetlerimi satmaya başladım. Çünkü sıkışıklık yaşadık yani hepimiz ve ne olacağını bilmediğimiz bir dönem içerisine girdiğimiz için dedim ki ben ne yapacağım şu anda bilmiyorum ve böyle buhran yaşıyorsun, çok ciddi bir buhran yaşıyorsun. Bir tane piyano öğrenciyle başladım, piyano öğrencisiyle. Zoom'dan şeyden ders veriyorsun, internetten. Sonrasında 20 tane öğrencim oldu ama onun öncesinde ne yapacağımı bilemediğim için de
2: internetten piyano dersi verilebiliyor mu?
3: Verilebiliyor. Evet. Biraz gecikme oluyor. Çok az bir gecikme oluyor. Ama, evet, kulak dersi, piyano dersi. Lisede Mimar Sinan'dan flüt mezunuyum. Yan flüt dersi, şan dersi.
2: Nüksü.
3: Bunları verdim. Onun dışında, ama onun öncesinde tabii öğrencilerin birikmesi, şimdi o ona söylüyor, o ona söylüyor. Yavaş yavaş birikiyor öğrenciler. Ne yapacağımı bilemediğim için sahne kostümlerimi önce paylaşmaya başladım işte herkesle yavaş yavaş. Ne yapayım, çünkü bunu tabii yapmam gerekiyordu yani falan. Çok da üzülüyorum. Çok sevdiğim kostümlerim vardı o arada, giymediğim falan. Sonrasında pandemi yavaş yavaş geçince işte hiç unutmuyorum, işte markete giderken Murat aradı beni. Dal Kılıç. Turnemiz var. Geliyor musun dedi. Tam böyle pandeminin son dönemine denk gelince. Tamam dedim. Bu şekilde pandemiden çıktık. Ya pandemi hepimiz için öyleydi.
2: Evet. Şimdi sen anlatınca böyle ben de bir kaldım da şey, sadece şunu atlayamayacağım. Sen sattın, alan kişi niye aldı pandemide sahne
3: kostümünü? Hiçbir fikrim yok, biliyor musunuz? Yani herkes bir sıkışıklıktaydı. Herkes bir buhran içerisindeydi ama neden aldı bilmiyorum. Herhalde sonrası için yatırım yapmış olabilirler.
2: Evet, yatırım yapmış. Ben de geleceğe azam yakalamışım falan.
3: Biz kadınlar genelde öyleyiz.
0: Evet. Bu arada belki nişanı düğünü bir şey de vardır.
3: Belki
0: daha
3: de.
0: Daha ileriki dönemler için almıştır.
3: Evet, belki ev ortamında bir nişan düğün evet. yaptılarsa ki pandemi çocukları, evlilikleri falan da var yani. Aynen. O yüzden...
2: Hanımlar ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok,
3: çok
2: keyifliydi. Sesiniz de hikayeleriniz de
0: evet.
2: niyetinizle geldiniz.
0: Çok ve çok güzel ederiz. Hediyelerimiz var bizim. Kim Beşiktaşlı, kim Galatasaraylı?
3: Ben Beşiktaşlıyım. Tamam. Ben de Galatasaraylı.
0: Hediyeler. Şöyle Galatasaraylı.
3: Ay, çok teşekkür ederim.
0: Ay çok teşekkür ederim.
2: Bizi hatırlamanız dileğiyle lütfen.
3: Oo, çok teşekkür ederiz.
2: Evet, kahvelerinizi içerken bizi hatırlarsınız.
3: Yaşasın.
0: Aa, çok
2: değil mi? Tatlı.
3: Evet.
2: Ben yanlış bir şey söylemeyeyim.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Termos.
2: Termos değil mi?
0: Evet. Tamam.
2: Kahve çay
0: güzel
2: farkı.
0: Güzel yürüyüş yaparken.
3: Spor yaparken.
2: Evet, aynen öyle.
3: Şahane.
2: Tekrar çok teşekkür ederiz ama böyle veda etmiyoruz. Yağmurcuğum, senin bir şarkınla veda ediyoruz.
3: Evet.
2: Programı öyle kapatıyoruz.
3: İlk şarkım Göz Bebeğim'le veda ediyorum.
0: Hadi dinleyelim.
2: O zaman hadi gelsin. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Signore e signor, signor Alfebello, buonanotte.
1: Ali, şovu bitirelim.
2: Servishanem bitiyor ha. Ben gidiyorum.
3: Tamam abi.
1: Oyuna geliyor musun?
3: Abi düğün yapacağım diyorum. Sen hala oyun diyorsun ya.
1: Ya şu Ahsen'le bir evlensen de sen de kurtulsan biz de kurtulsak canım ciğerim ben.
3: İnşallah abi.
1: Servis bitiyor, ben gidiyorum. Charlie'yi idare et Ali'cim.
4: Nişanda saçımı ne yapayım abla? Salayım mı yoksa toplayayım mı?
5: Vallahi bence şöyle yanlardan al, arkayı bıraksa.
4: Bence Filiz akın topuzu yap.
5: Yok artık.
4: Bu ne öyle be?
5: Ablam yok mu hani şöyle arkaya doğru bombeli kocaman?
4: Feride, gencecik kız ne yapacak öyle kocaman kafayla?
5: Lütfen ama lütfen sade bir şey olsun, tamam mı? Seyhan'ım, yani ablam da ben de affedersin kuruduk. İlk defa dünya evine sen giriyorsun ve bana hala sade bir şey diyorsun. Kurban olayım ya. Bas krepeyi, yap topuzu. Baksana şöyle.
4: Halim geliyor. Halim, hadi hadi hadi. Saima Hanım ne kadar yakışıyorlar birbirine. Maşallah. Feride, gördün nasıl el ele tutuşuyorlar.
5: Gördüm abla.
6: Bak içinizden geldiği gibi ha. Gelin bakayım. Gel bakalım gel. Hanımlar. Hadi seçin bakalım hangisi olsun yüzük.
4: Şu bu.
5: İşte bu.
4: Şu.
5: Bu, bu. Ay çok güzel. Ay, bak anacığım Fırlanta olan. Bırak Fırlanta abi. Feride abla.
7: Buona notte, camarade.
1: Gel gel, Amerikanın canını okuyorum.
7: Ciğerim içeride bir Arap şeyhi var. Vallahi psikopatın Allah'ı yedi bitirdi beni fellah. Öldüm bittim. Bak İtalyancayı da bitirdik. Yedi dil oldu toplamda. Necmi nasılsın canım benim? Necmi bir kredi daha açsan diyorum ya.
8: Sen önce borcunu öde.
7: Ödeyeceğiz borcumuzu. $20,000 alacağım. İkisini birden ödeyeceğim babam benim.
8: Bırak Samim ya.
7: Ya sen nasıl bir adamsın ya? Şu gemide 3 tane Türk var. Ali, sen, ben. Başka var mı?
8: Yok.
7: Bravo. Millet nasıl birbirini tutuyor?
8: Böyle. Ve öyle. Borcunu zamanında ödeyeceksin ha?
7: Ödeyeceğim babacığım benim. Güzelim, güzel arkadaşım benim.

0: Dacă acolo dat, andiamo, Fernando.
1: I found my love in Portofino.
2: Selma abi.
0: Ciğerim geldi.
3: Abinin şansı açıldı. Gel otur.
2: Abi önemli bir şey.
0: Ne? Arap şeyi?
2: Yok o değil.
0: Ne?
2: İstanbul'dan aradılar.
0: Kim aradı?
2: Kardeşim.
0: Selma.
2: Ha.
0: He. Ne diyorsun?
2: Abi.
0: Ali kuruttun oğlum. Ne oldu söyle.
2: Abi. Enişteyle beraber trafik kazası geçirmişler.
0: Ne?
2: Resi abi.
0: Alicim. Onu konuşsana.
2: İkisi de. Abi başın sağ olsun ya.
0: Sen ne diyorsun ya?
2: Abi çocuklar sana ulaşamamış. Hani bir hafta kadar olmuş. Cenazeyi falan kaldırmışlar yani.
0: Ay. Ne diyorsun sen ya? Ben gidiyorum.
2: Abi bırak lan ya. Abi otobüsün ortasındayız. Bir limana yanaşalım sabah olsun.
0: Ya nasıl olur ya?
4: Böyle kaçamazsın Samim.
2: Ne abi?
4: Geçen turda da teyzesi öldü dedi. Numaradır bu numara.
0: Ne diyorsun lan sana?
4: Yalan mı? Rıza'yı da bırakıp kaçmadın mı?
0: Lan öldürürüm lan seni.
2: Burada beni bekle. Buyursun lan.
0: Kitapsıza bak lan.

0: אימא שינה.
1: אימא.
0: אתה אבא.
1: Öyle benim gitmem gerekiyor.
0: Gideceğiz abi. Yarın sabah şu atlayıp gideceğiz.
1: Benim gitmem lazım Ali.
0: Ben de sen de geleceğim. Yalnız bırakmam seni. Tamam. Sen mi abi?

0: Canım abla günaydın.
1: Günaydın anam, bu ne hal oğlum?
0: Bir şey ya, ayrandır, koladır, şalgandır. Nişanda ikram edelim diyorum.
1: Biz alırdık oğlum.
0: Ya bir de bunlara para mı vereceksin Allah aşkına ya, dükkanda zebil. Seher yok mu?
1: Yukarıda gel.
0: Hadi.
2: Kızım son klibini gördün mü?
3: Ya onun klipleri hep aynı zaten.
2: Saçmalama be, karın kasları harika.
1: Şöyle kenara koyuver.
0: Cümleten günaydın. Ne ettin Ferdi?
1: İyidir.
0: Nasılsın?
1: İyiyim Halim, hoş geldin.
2: Enişte sen ne yaptın ya? Bütün dükkanı toplamışsın.
1: Ben böyle bir şey görmedim. Alt tarafa evimizde nişan yapacağız. Kolasına kadar getirdi çocuk.
0: Yok ablacığım, lafım olur.
1: Ama hayatta böyle insan kazanır.
2: Başladı.
1: Öyle iki kuruşun hesabını yapan ana kuzuları daha oturduğu yerde pinekler.
2: Ay abla pes ya. Yani kolayı bile Kenan'a bağladın ama.
1: Yalan mı?
2: Hadi hadi işe geç kalıyoruz. Ablam yardım edecek bir şey var mı?
1: Yok gülüm yok, sen işine bak. Halim, bugün ananla nişan alışverişine çıkacağız.
0: Ablam bak, anama söylüyorsun her şeyin en güzeli olacak ha. Nişan için hiçbir fedakarlıktan kaçmak yok. Öyle değil mi Seyhan?
2: Ne bileyim, sanki çok abartmaya gerek yok.
0: Ya ben bugün abartmayacağım da hangi gün abartacağım kızım? Dünya evine giriyoruz, evleniyoruz. İyi peki, hadi.
2: Hadi. Ya enişte, beni de Kenan'a atsana ya.
1: Niye, hastaneye gitmiyor musun?
2: Gideceğim de önce bir Kenan'ın yanına uğrayacağım.
1: Aferin, o erkek güzeli de orada karpuz gibi otursun.
2: Uf abla ya.
0: Hadi örmekler ablacığım.
1: Güle güle damat bey.
4: Taci Bey, Taci Bey. Efendim, her şey tamam efendim, her şey tamam. Sizin valideniniz tamam, yan taraf tamam. Bir de şu Melih Hanım'ı ikna edersek gelip rezidansı dikiverecekler böyle mahallemize.
5: Hayırlısı olsun.
4: Her şey tamam değil mi? Sonradan vazgeçmek yok ha?
5: Yok yok, yalnız Ferit Bey ben...
4: Efendim şey, benim ismim Ferdi. Ha. Ferdi.
5: Ferdi Bey, benim yurt dışından bir arkadaşım geliyor. Müsaadenle ben...
4: Aa tabii efendim, tabii efendim. İyi günler. Sağ olun. Hay hay efendim, hay hay, hay hay.
5: Günaydın.
1: Günaydın. Ah, ablamın ilacı gelmiş.
0: Ne arıyor gene burada?
1: Bilmiyorum.
0: Ablama.
4: Günaydınlar, günaydınlar. Aman efendim, aman efendim. Melih Hanımcığım, bu sabah içime doldu. Sizden çok güzel bir haber alacağım.
6: Yok kardeşim, satmıyorum.
4: Ama bakın, rezidansı planları hazır.
6: Oh maşallah, hayırlı olsun.
4: Sağ olun. Bir koşu gelsem?
6: Nereye gelsem?
4: Evciğinize.
6: Sen hiç zahmet etme, şimdi terlik geliyor. Adam sinek gibi yapıştı ya.
4: Bir dakika kardeşim.
0: Sıra fark et bizi çek.
4: Çatlama, çatlama. Bir dakika dur. Hanımefendi.
6: Satmıyorum.
4: Bir dakika ya.
5: Dur arkadaşım, dur ya. Allah Allah.
4: Hayret bir şey ya. Bir saniye, çatladınız mı?

0: Sami'm, başın sağ olsun, ne diyeyim?
1: Sağ olasın dostlar, sağ olsun.
0: Ya nasıl oldu bu, aklım ailem almıyor ya.
1: Öyle ya. Taceddin bu kardeşim, gemiden Ali buraya kadar getirdi, sağ olsun.
0: Eksik olma kardeşim, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hey Aliço, yolumuz burada ayrılıyor ha.
2: Abi geleyim ben de, bakarsın bir yardımım olur ha.
1: Yok yok, ne yapacaksın sen de buraya kadar getirdin, sağ ol.
2: Sen mi abi?
1: Yok, sen şimdi bilet al, doğru nişanlının yanına Mersin'e.
0: Merak etme kardeşim, yanındayım ben.
2: İki haftaya beraberiz ha, unutma.
1: Unutur muyum, unutmam ciğerim.
0: İyi yolculuklar.

0: Aliço.
1: Selim abi.
0: Sağ ol ciğerim.
2: Yani kolaydı, meşrubattı. Karıncayı karanfile bağladı, lafı yine bize getirdi. Halim de orada ya. İyice coşuyor canı sağ olsun.
3: Halim'in de canına minnet.
2: Ay tabii canım. Laf ettikçe Halim de kurum kurum kuruluyor.
3: Boş ver sen beni, bilmiyor musun ya?
2: Ya biliyorum hayatım. Biliyorum da.
4: Ya ablam da haklı be Kenan.
2: Ya 5 yaş küçük kardeşim nişanlanıyor.
3: Güzelim biz de yapacağız hayırlısıyla.
2: Annem bir hadese.
3: Yok tamam o iş. Dün konuştum. E'si evin takside bitsin evlenin diyor.
2: Ya gözünü seveyim, tutalım şuradan bir ev.
4: Ne olur.
3: Feri demiş gibi evimiz var.
2: Barda taksidinin bitmesine de 15 yıl var. Kuruyacağım artık Kenan. Ablamdan beter olacağım valla.
5: Feri de başlama güzelim ama ya. Annem arıyor.
3: Efendim anacığım. He. Hayırdır? Yapma ya. Yo burada yanımda. Tamam anacığım. Tamam. Of.
2: Ne oldu?
3: İyi değilmiş.
2: Yine mi?
3: Gidip bir tansiyona baksana hayatım.
2: Kenan artık bir doktora göstersin kendini. Yani neticede ben de ambulans hemşiresiyim.
3: Canım sen bir bak. Olmadı doktora götürürüz tamam.
2: Hı? Of Kenan ya.
3: Hadi. Hadi gel.
2: Of Kenan ya. Of.
3: Ha, gel. Sonra bana haber verirsin tamam?
2: Tamam.
3: Hadi bay bay.
2: Yakışıklı. Merhaba Kenan Bey.
3: Merhaba Esra Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Nasılsınız?
6: Teşekkür ederim, siz?
3: İyiyim, sağ olun. Çok güzel ürünlerim geldi, görmek ister misiniz? Evet.

0: Sorayım. Ya kullanmıyor tacı ya. Kapıyı çalacağım, içeri gireceğim. Sema yok mu yani yukarıda?
1: Ya iyi misin? İstersen biraz bekleyin.
0: Korkunun acele faydası yok ya.
2: Ne kadarsız çocuklarmış.
1: Öyle. Gördükler.

0: Zeki abi. Ben Samim.
1: Tanıdım. Tanımaz olur muyum? Samim hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi. Arkadaşım Taceddin benim. Çok eski arkadaşım. Zeki abi de Sema'nın kayınbiraderi. Başın sağ olsun kardeşim.
1: Sağ olasın kardeş. Dostlar sağ olsun. Buyurun.
2: Merhaba.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Yürüye. Hatırladın mı Samim?
2: Sema'nın düğününde tanışmıştık yengeli.
1: Çocuklar. Bir dayıya bir merhaba deyin hadi.
2: Dede.
4: Merhaba.
2: Merhaba canım benim. Net. Net canım oğlum.
4: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk ciğerim. Nerede bir numara yok mu?
1: Odasında. Yiğit.
3: Çıkmıyor çok zorlama Zeki.
1: Sanırım. Hele sen bir gidip baksan.
2: Yok ya yenge haklı bırak. İstediği zaman çıkar çocuğum.
1: Ya hadi bir gel benimle.
2: Geleyim.
1: Hadi.
2: Geleyim abi.
0: Gelin hadi.
1: Buyur abi. Gel.
5: Ah. 12-8 maşallah turp gibisin.
6: Sen yine yaz bir ilaç kızım.
5: Nasıl yazayım? Doktora göstereceksin kendini.
6: Götüren olsa. Kenan'ım evladım işe mi koşsun anacığına mı? Şurada kaç günlük ömrüm kaldı Feride.
5: Ay aşk olsun niye öyle diyorsun?
6: Öyle biliyorum.
5: Maşallah aslan gibisin.
6: Mukadder Bey vefat etmeseydi Kenan'a bir de kız kardeş istiyorduk. Ne bahtsız kadınmışım. Şimdi kızım olaydı ele güne muhtaç olur muydum?
5: Tamam. Nöbetimin olmadığı bir gün gideriz.
1: Dayın geldi oğlum. Yiğit, bir merhaba yok mu? Yiğit.
2: Zorlama Zeki abi.
1: Yiğit.
2: Abi acelesi yok. Çocuk bilgisayarla oynuyor değil mi Ceyhun?

0: Gençliğinizin kıymetini bilin kızım. Ben de gençken sapasağlam. Yanaklarım böyle elma gibiydi. Senin... Sen biraz kilo mu aldın ne?
1: Yoo, niye?
0: Sana yüzün ay gibi olmuş.
1: Kıyafettendir o anacığım, biraz toplu gösteriyor.
0: Kızım dikkat et, senin daha yaşın ne? Ben senin yaşındayken benim bilezik kadardı.
1: Anacığım benim gitmem lazım.
0: Randevuyu alınca beni ara.
1: Tamam.
2: Sağ ol. Ayağınıza sağlık. Mertcan, kaç oldun sen diyelim şimdi?
3: 9.
1: 6. Uydurma.
2: Vay canına. Bıy. Okula gidiyor mu?
1: Evet, ana sınıfına.
4: Ama öğretmen izin verdi.
2: Eda sen kızım.
1: 16.
2: Maşallah, benim kızdan bir yaş küçük.
4: Bonbon 9 yaşında.
2: Bonbon? Kim o?
1: Ayısı.
2: Ne ayısı? Ayı mı besliyor bu?
4: Bak.
2: Aa, bonbon mu koydun bunun adını? Ne yavrum benim?
5: Hadi biz Almanya'dayız, görüşemiyoruz da. Sen de pek görüşemiyorsun herhalde.
2: He? Öyle abim benim. Hayatımız gemilerde geçiyor, denizdeyiz. Kaç sene oldu canım abim benim.
5: Anladım.
6: Bana müsaade.
2: Ben gidiyoruz. Hadi canım benim.
6: Kardeşim. Bir şey ihtiyacın olsa telefona çık.
2: Ben ala diyorum.
6: Tekrar başımız sağ olsun kardeşim.
5: Sağ olasın kardeş, dostlar sağ olsun. Sanırım iki dakikan var mı?
2: Var abi.
5: Gel bir konuşak. Hadi.
2: Buyur abi, hürmet ederim. Buyur abi, geç.
5: Ya vallahi geldiğin iyi oldu.
7: Öyle abi, daha erken gelirdik ama.
5: Ben de dönüşü geciktirip duruyordum.
7: Nasıl abi?
5: Geç otur şöyle. Almanlar biliyorsun. Adamın gözünün yaşına bakmıyorlar ki. Mecburiyet. Samim.
7: Buyur abi.
5: Bundan sonra çocuklar sana emanet.
7: Bana?
5: Bir amca bir dayı. Başka akraba yok ki.
7: Abi benim gitmem gerekiyor.
5: Nereye?
7: Abi olmaz. Olmaz canım ciğerim. Ben evim yok, barkım yok. Nerede akşam orada sabah öyle yaşayan bir adamım ben abi. Ellerinden öperim benim abi.
5: Samim.
7: Abi sen bir aile reisisin yani. Senin almam daha münasip değil mi?
5: Ya bu durumun müsait olsa almaz mıyım?
7: Hayda. Olmaz abi. Yani biliyorsun ben yapamam abi. Şimdi çocuklar vallahi billahi ziyan zebil olacaklar yani zavallılar ya.
8: Amca.
5: Efendim Yiğit.
8: Yengem seni çağırıyor.
5: Ha geldim, geldim.
8: Zeki abi.
5: He.
8: Abi biliyorsun beni duyuyorsun değil mi?
5: Duyuyorum, duyuyorum. Cendal şöyle karşıma otursanıza. Geç bakalım. Çocuklar size bir şey söyleyeceğim.
1: Ne oldu?
8: Zeki abi önce bir konuşsak. Yani sonra söylersin. Böyle acele içe şeytan karışıyor.
5: Sonra konuşuruz Semim. Çocuklar yarın yengenizle ben Almanya'ya dönüyorum.
8: Yarın mı?
1: Hemen mi?
5: Kızlar 10 gündür yalnız, hem iş var güç var.
8: Zeki abi bir şey soracağım. Samim yok. Ben gelmedim, ne olacak?
9: Biz ne olacağız?
5: Siz dayıya emanetsiniz.
1: Güzel güzel yemeklerinizi yiyin, derslerinizi çalışın, emindir.
3: Anlamadım.
4: Bir daha gelmeyecek misiniz?
5: Hiç gelmez olur mu Mertcan? Seneye yaza gene buradayız oğlum.
8: Ölme eşeğim ölme. Ah! Doğru konuşuyor çocuk abi. Böyle çok ani oldu Zeki abi, yani çocukların yanında konuşmayayım diyorum ama olmuyor yani.
1: Gülcan'la Sevcan Türkiye'ye gelse. Okulları var güzel kızım.
5: Samim, defterde benim numaram vardır ama ben gene de kendi numaramı yazayım vereyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsın.
8: Akşam arıyorum konuşuyoruz abi.
5: Yarın konuşuruz.
8: Yok, bu akşam arıyorum konuşuyoruz.
5: Çocuklar kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.
8: Zeki abi,

0: Sen misin?
1: Ne demek sen misin?
0: Ali?
1: Başka kim geliyor kız kapına?
0: Nereden çıktın sen?
1: Karayiplerden.
0: Ya dalga geçme.
1: Vallahi oradan.
0: Tamam da erken geldin.
1: Ne bu surat, sevinmedin mi?
0: Sevindim tabii ki. Kötü bir şey yok değil mi?
1: Yok. Yani var da uzun hikaye, anlatırım.
2: Ahsen. Çok özledim seni.
0: Ali dur.
1: Niye kızım? Nişanlı değil miyiz?
0: Ya yapma.
3: Ahsen.
1: Zeliha annem, iyi günler.
3: Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk.
3: Buyur geç içeri.
1: Yok girmeyeyim. Uçaktan daha yeni indim. Eve bile uğramadım Ahsen'i göreyim diye.
0: Hani biraz dolaşabilir miyiz?
1: Ha, bir turalar geliriz.
3: Hadi bakalım gezin de gelin.
1: Sağ ol Zeliha annem. Bu senin.
3: Ne bu? Sağ ol oğlum, ne zahmet ettin. Pek de güzelmiş.
1: Çok da yakışır Zeliha anneme.
3: Hadi hadi, size eğlenceler.
1: Şş, gel buraya.
0: Ali dur.
1: Ne Ali dur? Dur. Özledim kızım, öldüm hasretinden ya. Bırakmayacağım seni.
0: Ali saçmalama.
1: Bundan sonra böyle.
0: Ali bırak.
1: Üzülür mü?
0: Ya bırakır mısın? Gören olacak, bırak beni.
1: Bahçede kim görecek ya?
0: Ali bırak beni. Ali dur, bırak.
1: Şarkı yazdım sana. Söyleyeyim mi? Ah sen yapmasın, ah sen yapmasın.

0: Benim açınlattığım kulaklarını sanmıyorum efendim.
1: Duydum, geliyorum.
2: Samim abiyi unutma.
1: Samim abi mi?
2: Evet abla, yerde duruyor canım benim.
1: Feride.
3: Hadi hadi.
1: Abla, döktürmüşsün yine.
0: Aman yok bir şey, nişana pişirdiğim şeyler.
2: Samim abinin kutu açılmış.
0: Ya Feride, ben sana demedim mi? Bu evde o namussuzun adı anılmayacak diye.
3: Ne diyeyim abla?
0: Deme Feride, bir şey deme.
3: Ay ama yani sen de Samim abinin adını anmak yok. O gece ne oldu desek bir araba laf.
0: Ya Feride, sana ne o geceden?
3: Merak ediyorum.
0: Allah Allah.
3: Ya abla, inadına yapıyor, aldırma sen. Ya şimdi 20 yıl önce sen daha gençliğinin baharındasın.
0: Bak susar mı, hala konuşuyor.
3: Bu zaten tıfıl, ben de sen yine şişman.
4: Abla çıngar çıkacak şimdi.
3: Biz babamlarla Ayten ablaların düğününe gitmişiz.
0: La havle.
3: Adını vermek istemiyorum, o şahıs ismi lazım değil. Badem gözlü, siyah saçlı, geniş omuzlu.
0: Anladık.
3: Camdan bakıyor, ev boş. Hop yanına geliyor, müsait ortam. Birliktesiniz, ne oldu?
0: Elinin körü oldu Feride.
3: Elini mi tutuştunuz?
0: Feride şimdi terlik geliyor ha.
3: Öptü mü?
0: Terbiyesiz.
3: Ablam hiç mi romantik yapmadınız? Gözünü seveyim ya.
0: Ya Feride, yaptık sana ne? Allah Allah.
3: Abla. Abla.

0: abla sen de zorla sinir ediyorsun ha.
1: Ne abla abla kız? Sen merak etmiyor mu?
0: Ediyorum.
1: O zaman?
0: Anlatmıyor işte abla.
1: Aslında ben hayal meyal hatırlıyorum. Şimdi biz içeri böyle girince bunlar bir toparlandılar falan.
0: Yok ablam yapmaz öyle şey.
1: Anacım babam çifteyle kovaladı. Tabii canım Samimi abinin bir kaçışı var yanılacağıyla. Abla ya. Ay Allah'ım. Baktı kapıyı yetişemeyecek. Camdan attı kendimi.
2: Eda bu nasıl yanıyor ciğer?
0: İyice bastıracaksın.
2: Tabii biz gemide sanayi makineleri var. Bunlar... Bir dakika. Alo. Evet abi. Ha Zeki abi yani... Yok yok. Ben de seni arayacaktım zaten. Evet abi. Sabah mı? Bu ne acele ya? Tamam abi. Biz alana geliyoruz zaten. Yok yok. Abi. Alo. Abi. Geleceğiz orada konuşacağız biraz ya. Tamam abi. Sana da hayırlı akşamlar.
3: Ne diyor?
2: Sabah diyor. 8'de gidiyorlarmış.
3: Maşallah. Vakit kaybetmiyorlar.
0: Yiğit.
3: Ne yiğit? Basbayağı kaçıyorlar işte. Başka bir açıklaması var mı bunun?
2: Ya vur etme oğlum. Sabah ola hayrola bir çaresini buluruz.
3: Nasıl bulacaksınız bunun bir çaresini? Tahmin etmiştim.
4: Ben bir bakayım. Bak hepsini bitirdim.
2: Aferin Mertcan. Aferin canım ciğerim. Bak ayın da ne kadar sevindi böyle bakıyoruz hele.
4: Bonbon.
2: Bonbon he bonbon.
4: Annem ne sevinecek mi?
2: Kim?
4: Annem. Bak bir lokma bile bırakmadı.
2: Sevinir tabii. Çok sevinir. Mertcan yemeğini yiyecek, büyüyecek, kocaman adam olacak değil mi? Ulan sütü taşıdık bak. Görüyor musun yahu? Oğlum sen git ben sütü getiriyorum hadi canım benim.
5: Sağ ol eyvallah. Asen.
0: Hı.
5: Sen bir şey mi sıkıldın?
0: Yo. Neden?
5: Bilmem bir garipsin.
0: Ya Ali. Aslında...
5: Ya düğünün derdi diyorsan hiç düşünme.
0: Niye?
5: Ya bir Arap şeyi tur düzenliyor. Kendine. Büyük iş. Sağ olsun Samim abi sayesinde ben de katıldım.
0: Gidecek misin?
5: Son. Ondan sonra düğün diye eşyaydı düşünmeyeceğiz.
0: Hani bu tur yetiyordu Ali?
5: Ya yetiyordu kıtı kıtına.
0: Olsun sen ver parayı. Belki yetiştiririz.
5: Tamam olacağım.
0: Neyi?
5: Parayı.
0: Daha almadın mı?
5: Aldım.
0: Nerede para? Ali ne yaptın parayı?
5: Ya bir şey yapmadım.
0: Nerede o zaman?
5: Samim abiden alacağım.
0: Ne kadar verdin? Ali.
5: 15 bin dolar.
0: İnanmıyorum sana.
5: Ahsen. Ya Ahsen. Ahsen beklesene. Ya Ahsen. Ahsen. Ahsen bir dinlesene.
0: Ya ne anlatacaksın Ali ya? Burada beni sap gibi bırak git paraları başkaları ileye.
5: Ya ne yemesi? Borç verdim borç.
0: Bırak Allah aşkına.
5: Ahsen.
2: Mertcan. Yiğit. Alo. Neredesiniz çocuklar? Sizi arıyorum. Al Mertcan sütünü.
4: Sen de gelmek ister misin?
2: Mertcan.
5: Yok yok ya ben bir yerde yatarım. Evde yatak çok. Siz keyfinize bakın. Resme bakıyorum.
6: Annenizle biz de böyle çocukken kaybolurduk. Babamız da öyle bir sert adamdı. Yani bir kabahat işledin mi yandın.
7: Annem hep senin yüzünden azar işitirmiş.
6: Hem de ne azar ya. Ben o zamanlar çocuklar nasıl hayta bir adamdım. Hala da öyleyim ya. Bu kızın bütün hayatı beni idare etmekle geçti.
4: Annem?
6: Annen ya. Pırlanta biliyor musun? Ben anamız babamız öğretmen tabii. Ben 2,5'tan 3,5'tan 5 zor geçiyorum. Bunun bütün dersleri 10. Bak ciğerim. Duvara böyle takdirnameler yazardı. Sonra da böyle işte okudu tabii, o bizim gibi değil. Koca bankacı oldu. Canım benim.
3: Sen ne iş yapıyorsun?
6: Ben bu şey var ya, büyük yolcu gemileri. Biz kruz diyoruz ona. Orada animasyon yapıyorum.
7: Annem garson demişti.
6: Ha tabii garson tabii yani. Ama bildiğin gibi bir garson değil yani. Böyle biraz daha hareketli, şov gibi yapıyorum yani. Böyle kişisel bir gösteri yapıyorum. Böyle 8 katlı pastayla giriyorum. Finger show yapıyorum. Biraz daha böyle farklı yani. Başkalarına benzemiyorum. Zordur ha vallahi, bak dünyada kapış gidiyorum yani. Dayınız öyle bir adam.
7: Hep gemide misin?
6: Yok. Ciğerim gemide, 8 ay gemideyim. Ondan sonra bir fil 8 ay çalışıyorum. Sonra gemiden Marmaris'e fiyiyorum. Orada bir arkadaşımızın pansiyonu var. İşte İngiliz, İsveçli arkadaşlardan öyle hayat geçiyor.
3: Tatil.
6: Tatil. Öyle. Kendi yanımdan kavruluyorum orada.
4: Dayı.
6: Hey, buyur pamuk.
4: Sen de gidecek misin?
7: Babacığım sen düşünme böyle şeyleri.
3: Gidecek tabii.
7: Yiğit.
3: Ne?
6: Ya çocuklar, şimdi yani ben nasıl söylesem size bunu ya, ben gitmek zorundayım. Zaten hani burada kalacak olsam size benim faydamdan çok zararım dokunacak, biliyorum. Ben tarla faresi gibi bir adamım, bir yerden giriyorum, nereden çıktığım belli değil. Tehlike yani, tehlikeli kalmamız burada sizin için yani. Ben iyi geceler hadi bakayım, güzel uyuyun ha. Ölmemiz tehlike. Pamuk.
8: Hasan beklesene bir dakika.
9: Koşuna peşimden gelme Ali, bitti bu iş.
8: Ya ne bitmesi, delirdin mi sen? Ya alacağım diyorum parayı.
9: Yalan söylüyorsun.
8: Bana bak, ben yalan söylemem.
9: Ne bileyim başka kızlarla yemediğini?
8: Ne?
9: Belki gemiye gitmedin, hayatında başka biri var.
8: Ya başka biri olsa buraya niye döneyim?
9: Bilmiyorum.
8: Bilmiyor musun? Kızım ben senin için öldüm be. Ev istedin, düğün istedin, eşek gibi çalışıyorum. Ulan yemek yemiyorum para biriktireceğim diye.
9: İyi işte Ali. Bundan sonra yersin Ali.
8: Sen yapma.
9: Bırak beni.
8: Sen dur.
9: Ali bırak beni.
8: Sen delirme beni. Sen dur.

Alo. Bana bak, oraya geliyorum. Ne demek niye? Ayı burada. Bilmiyorum, erken gelmiş. Hayır, konuşmadım. Söyleyemedim işte. Bana bak, bu altı ikimiz işledik. Eğer yarı yolda bırakırsan rezil ederim seni. Bu gece. Bilmiyorum, inince ararım seni.

0: Uslu durun, dersinize çalışın.
1: Tamam mı? Anlaştık mı?
2: Zeki abi, bir konuşalım mı?
0: Abi ben gidiyorum.
3: Nereye?

0: Abi gemiye gidiyorum.
1: Semih.
0: Abicim benim gitmem gerekiyor. Yani bu çocuklar benim canım ciğerim ama sevmek başka bir şey. Mesuliyet almak başka bir şey. Yok abi ben duramam.
1: Semih dur oğlum.
0: Abicim bak diyorum ki senin bir tenceren kaynıyor. Senin bir kurulu düzenin var.
1: Tamam.
0: Ne tamam?
1: Bir çözüm bulacağız.
0: Ne zaman abi?
1: En kısa zamanda Semih.
0: Abicim bak benim 2 hafta sonra turum var. 2 hafta sonra gidiyorum. Beni kimse bulamaz.
1: 2 hafta. Bak bizim uçak anons ediyorlar. Tamam Samir. Hülya bizi çağırıyorlar. En büyük sensin. Kardeşlerin sana emanet Yiğit.
2: Allah emanet ol. Güle güle. Tat canım, tatlı oğlum.
3: Ben de gelebilir miyim?
2: Başka zaman.
3: Lütfen.
2: Hadi oğlum. Yapma ablacığım.
1: Hadi Hülya, hadi geç kaldık.
3: Gitme.
2: Canım hadi oğlum. Hadi oğlum.
1: Eda alsana kızım kardeşini.
2: Yapma.

0: Abla. Geldim geldim.
1: Ablacığım hadi, terzi bekliyor, geç kalacağız.
0: Tamam.
1: Abla yeter bu kadar. Bak vallahi misafirler çatlayacak ha.
0: Anacığım hadi elinizi çabuk tutun ya. Bak benim iznim öğlene kadar.
1: Benim de otele dönmem gerek.
0: Tamam.
2: Şeride.
0: Ha.
2: Bak bakayım şunun tadına.
1: Ay yok, bakamam abla, ben rejimdeyim.
0: Sebep? Kenan'ın anası değil mi? Yanına mı çağırdı? Ya Feride, kadın senden benden sağlıklı, her gün check-up'tan geçiyor ama hata sende. Tepelere çıkardın erkek güzeline, olacağı bu.
1: Abla.
0: Tamam. Ne diyor?
1: Hiç.
0: Feride.
1: Aman benim yaşımdayken biri bilezik kadarmış falan.
0: Hula hopa hula hop. Çember var ya leğen kadar.
1: Al bakayım şunu. Ay, abla mercimek köftesi. Of. Ay Allah'ım, ben hiç zayıflayamayacağım ya.
0: Zayıflama zaten Feride, çok iyisin, hadi.
2: Hadi.
3: Gel bakalım abi. Taci, seni yorduk ya, sağ ol.
4: Estağfurullah ya, o ne biçim söz Samim? Bak arabaya ihtiyacın olursa...
3: Yok canım benim, sağ ol.
4: Asmaladık Mertcan abi.
5: Nasıl mı anladık?
3: Güle güle canım ciğerim.

0: Şey oldu.
1: Buyurun.
2: Merhaba.
1: Buyurun buyurun. Ortalığın kusuruna bakmayın.
2: Rica ederim. Başınız sağ olsun.
1: Sağ ol.
2: Ben Gülay.
1: Ben de Samim. Seman'ın abisiyim.
2: Ben de ev sahibinin avukatıyım.
1: Avukat? Ha, ben de tazeye geldiğini zannettim. Mertcan, oğlum sen mutfaktan bir su getir bakayım bana. Buyurun, hayırdır? Buyurun.
3: Günaydın Zeynel.
4: Günaydın oğlum.
3: Ahsen'i çağırabilir misin?
4: Ahsen yok. Gitti.
3: Nereye?
4: İstanbul'a.
3: İstanbul'a mı? Ne işi var İstanbul'da?
4: Hiç. Topladı çantasını gitti.
3: Nereye gitti Zeliha'nı?
4: Bir şey sorulmuyor ki oğlum. Sabahtan beri kaç kere aradım. Telefonu da cevap vermiyor.
3: Anne bak bir şey biliyorsan.
4: Bilmiyorum oğlum. Son zamanlarda bir tuhaftı zaten. Kime gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaç kere sordum. Cevap yok.
3: Nasıl yani? Öyle çekti gitti mi? Telefonla adresi hiçbir şey bırakmadın mı?

0: Anlamadım.
1: Yani evi en kısa sürede boşaltmanız gerekiyor.
0: Bu evi?
1: Evet.
0: Biz nereye gideceğiz? Gülay Hanım,

0: Ortada 3 tane çocuk böyle.
1: Ben elçiyim Samim Bey.
0: Elçiysen git söyle ev sahibine.
1: Nasıl yani?
0: Ya bu çocuklar daha analarını babalarını yeni kaybettiler. Bir de şimdi evsiz mi kalacaklar yani?
1: Samim Bey, evi kiralayanlar 2 gün müddet verdiler. Yani evi en kısa sürede boşaltmanız gerekiyor.
0: Hiçbir yere gitmiyorlar. Çok şükür anaları babaları bu çocuklara geçinecek parayı bırakmıştır. Karar. Kiralarını ödeyecekler. Aslan gibi bu evde oturmaya devam edecekler. Çık çık çık çık.

0: Dünyalar güzeli. Dön bakalım şöyle.
1: Olmuş muyum?
0: Peri kızı gibi.
2: Vallahi hafif dekolte de var.
1: Halim'in işte kalpten gidecek.
0: Yok, olmaz bir şey. Halim kofte mi Kenan gibi?
2: Abla ama sen böyle söyleyeceksen akşam çağırmayayım.
0: Ne akşamı?
1: Aa, Halim dükkana bekliyor. Önden bir yemek yeriz dedi.
0: Oh, vallahi hayret bir şey. Yani seninkinde de mangal gibi yürek varmış Feride. Kardeşime nişanlanıyor. Halim'in dükkanıma hiç umurun değil.
2: Aman abla ya.
0: Gelsin gelsin. Belki bizim çocuktan feyz alır.
3: Annemin iş yerine niye geldik dayı?
4: O ev sahibi olacak kadına haddini bildireceğim. Benim kardeşim bunca yıl boşuna çalışmadı. Yatırırız kirayı. Kafanıza uygun bir yer bulana kadar kalırsınız evde.
1: Abla ya, sen de diktirseydik bir şeyler.
0: Yok gülüm, bende elbise çok ya. Hepsi dolap bekliyor.
1: Tamam, yarın sabah alabilirsiniz.
0: Dön bakalım şöyle.
1: Maşallah, çok yakıştı.
0: Sağ olun. Doğduğunda şu kadarcıktı biliyor musunuz? Rahmetli anacığım geldi, dedi ki Melih, bak bir kardeşin daha olacak. Adını da ben koydum biliyor musun?
1: Adıyla yaşasın.
0: Amin.
1: Abla, ben yaptım.
0: Feride. Ha. Ben ne zaman göreceğim senin bugünlerini ya?
1: Buyurun.
4: Şimdi Filiz Hanım, bugün ev sahibinin avukatı geldi. Bu çocukları evden atıyorlar.
1: Hay Allah.
4: Ben de dedim ki kardeşim de enişte de bu çocukları kimseye muhtaç etmez değil mi?
1: Öyle.
4: Sema'nın hesabından diyorum bir para çekeyim de gideyim şu bir kere kirayı ödeyeyim diyorum.
1: Vallahi Samim Bey, maalesef hesaplar bloke. Yani kanunen hesaptan para çekmemiz mümkün değil.
4: Ananeni bırak şimdi Filiz Hanım. Bu çocuklar anası babası, neticede para çocukların parası yani.
1: Öyle ama sonuçta Cevdet'le Sema maaşla çalışan insanlar. Yani nasıl diyeyim, hesapta umduğunuz kadar para bulunmayabilir.
4: Ya yapmayın, bu koskoca müdür yardımcısı Filiz Hanım, Allah aşkına.
1: Buyurun kendiniz bak.
4: Bu aşağıda yazan rakam mı?
1: Maalesef.
4: Başka sayfası yok mudur, tık tık yapsanız?
1: Yok.
4: Anlıyorum ya.

0: alayım paketlerinizi böyle.
1: Ya bırak.
0: Ama Melih Hanım bakın sizinle çok güzel işlere imza atacağız. Buyurun kartını vereyim. Şöyle tatlı yerin tatlı konuşalım. Ha?
1: Sen at kardeşim, ben memnunum evimden.
0: Yapmayın Melih Hanım, siz daha güzelliğine daha iyisine layıksınız. Bu ne böyle, bunun çatısı akar suyu kokar. Siz evinizi bana satın. İstediğiniz rezidans sizin olsun.
1: İstemem.
0: Planlar arabada. 2 dakika getireyim göstereyim Melih Hanım. 2 dakika.
1: Ya belki akşam oldu, işim var, gücüm var. Hadi.
0: Hop hop çocuğum, dikkat et çocuğum ya. Dikkat et ya, Allah Allah. Ya, çocuğuna mukayyet olsana be kardeşim ya. Hayret bir şeysiniz ya.

0: İnsanın başına bu kadar bela gelir mi ya Taceddin?
1: Gelir kardeşim, gelir. Geldi mi hepsi gelir.
0: Elde yok, avuçta yok 3 tane çocuk.
1: Ya babaanne, hala, kimse yok mu karşı tarafta?
0: Ya yok, bir Allah'ın kulu yok, Allah'ın gücüne gitmesin.
1: Amca.
0: Amca. Amca, amca alacak. Amca ya gelip alacak ya da ben bunları verecek başka birini bulacağım.
1: Buluncaya kadar ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum anam babam, bilmiyorum. Doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor.
1: Ya evi ne yapacaksın Samim, onu soruyorum ben.
0: Evi de bilmiyorum. Alayım diyorum bu çocukları bir otele götüreyim. Ulan buna can mı dayanır? Şimdi diyorum hadi ev tutayım, onu nasıl tutacağım? Nereden bulacağım parasını?
1: Bize gelin.
0: Size?
1: He.

0: Üç tane çocuk. Geleceğiz oraya. Biliyorum ben yenge. Üç gün sonra alır pulunu pırtını toplar gider bir daha göremem.
1: Validenin evi var karşı sokakta.
0: Nerede? Burada.
1: Ha? Müteahhit de yıkılacak ama bir süre idare eder.
0: Yapma ya.
1: He?
0: Valide hayatta mı?
1: Ya ne hayattası Samim? Cenazeye geldin 10 yıl önce.
2: Ya, tabii tabii. Allah rahmet eylesin canım kardeşim benim. Allah yattığı yerden utandırmaya yarabbi.
0: Peki bu validenin evinde kalabilir mi çocuklar birkaç ay?
1: Kalırlar tabii. Niye kalmasınlar?
0: Canım arkadaş. Sen bana ev mi buluyorsun? Annenin evini mi veriyorsun? Öpeyim ben sana bak.
3: Bir öpeyim.
0: Canım, görüyor musun? Bak nasıl görüyor bizi mübarek. Ev buldun bize. Sana da yakın. Bu çocuklar artık bir hafta sonra, iki hafta sonra bakıcı mı gelir, amcası mı gelir? Ya Taci, beni diyorum ki çocuklar hayırlısıyla bir teslim edin canım ciğerim. Ondan sonra sen sağ ol, ben selamet canımdanım. Geç oğlum. Aa çocuklar geldiniz ha?
4: Ablacığım neredeydin?
5: Annemin işine gittik.
0: Niye? Yok ya.
4: Gittik ya.
0: Ya gittik işte öylesine bir konuşmak için gittik.
4: Ne istiyorlarmış değil?
0: Ya onlar bir şey istemiyor da. Ev sahibi istiyor.
5: Artık dayımın arkadaşında kalacağız.
0: Ne? Bu da böyle her şeyi pat diye söylüyor.
4: Dayı ne oluyor?
0: Ya Ayda kızım aslında çocuk... Her şeyi söylüyor da doğru söylüyor. Eda kızım. Bu evden çıkmamız gerekiyor.
4: Niye?
0: Öyle.
4: Nasıl öyle?
0: Öyle çünkü... Ciğerim kontrat bitmiş.
6: Öbür eve ne oldu?
4: Ya evet yeni ev almışlardı.
0: Almamışlar. Almanya'ya teşebbüs etmişler, müracaat etmişler ama bu kaza falan olunca.
6: İsteyen istediği yere gitsin. Biz buradayız.
0: Nasıl buradasın Yiğido? Evden çıkartıyorlar oğlum.
6: Kontratı uzat.
0: Hangi parayla uzatacağım?
6: Annemle babamın hesabından al.
0: Bu benim aklıma gelmemişti bak. Oğlum para olsa kirayı ödeyeceğim, sen de kurtulacaksın ben de.
4: Nasıl ya? Paramız da mı yok?
0: Yok.
6: Saçmalama.
0: Ya yok diyorum kardeşim yok. Üç tane koca çocuksunuz. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz ardınızda demek ki kazandıkları gidiyordu.
4: Nasıl ya?
6: Evden de çıkıyoruz. Çok güzel. Sokaktayız.
0: Sokaktayız. Bu da her şeye curcuna. Arkadaşımın evinde kalacaksınız.
6: Ben senin arkadaşının evinde falan kalmam.
0: Ya yiğit o. Yiğit. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya yiğit.
6: Arkadaşının evi falan yok. Uydurma.
0: Ya var.
6: Ya bana masal anlatma dayı. Bizi yollayacaksın sonra sen de amcam gibi kaçıp gideceksin.
0: Ya gitmesem ne olacak? Gitmesem ne olacak? Yanımda perişan olacaksınız.
6: İyi tamam git o zaman. Hadi. İstediğin bu değil mi? Amcama gideceğim demedin mi? Amcam kaçtı gitti. Sen de istemiyorsun. Git hiç bekleme. Ben kendime de kardeşlerime de bakarım. Bizim kimseye ihtiyacımız yok.
7: Bahadır ne haber? İyi. İstanbul'da mısın sen? Ben de. Ya anlatırım. Dükkanda mısın? İyi geliyorum yanına. Hadi görüşürüz.

0: İki hafta sonra gemiyle turum var. Kürüz'e gidiyorum. Yarın Taceddin'in evine taşınıyorsunuz. Başınıza birini bulacağım. İtiraz etmiyorsunuz. İki hafta sonra ben yoluma, siz yolunuza gidiyorsunuz. Ama iki hafta benim sözümden çıkanı yakarım. Anlaşıldı mı? Yakarım.
1: Cumali, yengeni sevdiği gibi kızartsana oğlum ekmekleri.
2: Halim, tamam canım, lütfen, tamam, gerek yok.
1: Ya bırak kızarsınlar Allah aşkına ya. Ya ben bugün seni sevdiğin gibi olsun istiyorum. Ablam, başka bir emrin var mı?
2: Estağfurullah Halim.
1: Olur mu Meşeli? Al şunu da ya.
3: Oğlum geç otur, yemekler soğudu.
1: İyi hadi, hadi afiyet olsun bakayım.
3: Vallahi alemsin Seyhan. Mis gibi kuru fasulye dururken.
2: Hiç sevmez Saime Hanım. Midesi bulanır Saime teyze.
4: Abla?
2: Çocukken annem yapmış bir gün. Seyhan da hasta. Bir kaşık aldı kuru fasulyeden, hepsini bir kusmak bir kusmak.
4: Abla, Allah aşkına.
2: Yemin ediyorum kahvaltıdan da ne yediyse midesin.
3: Ya Feride sabradayız.
2: Allah seni inandırsın, hepsi böyle tane tane.
1: Allah Allah, kusmuk değil.
2: Allah Allah. Kenan, hayırdır canım, ne oldu?
1: Abla benim mide hassas.
4: Kenancığım, miden mi bulandı?
2: Tutam yok içerisini.
5: Cumali, kolaya getir ne olur. Kenan, erkek adamsın ya.
4: Ama hayatım sen de yani dayanamıyorsun, çok minaresin.
1: Yok dayanırım da biraz rahatsızım ondan.
5: Çık bir hava al istersen.
1: Yok yok, ben iyiyim, tamam ben iyiyim.
5: Hadi bakalım.
1: Müsaadenizle. Ya ben güzel konuşmayı bilmiyorum.
3: Tövbe, niye öyle diyorsun oğlum, ne güzel konuşuyorsun işte.
1: Ne demişler? Hayattaki en büyük zenginlik huzurmuş. Ben Seyhan'ın gözlerinin içine bakınca içim huzurla doluyor. Kendisi anam, ablam, Ferde. Ya hep beraber büyük, böyle mutlu, güzel bir aile kuracağımıza ben cani gönülden inanıyorum. En kötü günümüz böyle olsun ya. Hadi bakayım, afiyet olsun. Hadi.
2: Vallahi çocuğun ağzından bal olmuyor
0: ha. Aç şu telefonu Zeki abi. Açmıyor, namussuz.
5: Abi bunu bana niye yaptı ya?
1: Ya döner bu oğlum, gitmez bir yere.
5: Son bir tur ya. Düğün istiyorum. Ev istiyorum. Onu bunu istedi. Ben hep onun için çalıştım biliyorsun.
1: Biliyorum kardeşim.
5: Ağzımı açma.
1: Açma onu.
5: Ya senelerce birbirimiz için öldük biz ya. Geberdik ulan. Sen şahitsin. Ne demek şimdi bitti bu iş?
1: Ali, iyi değilsin sen bak. Yat uyu şimdi. Sabaha konuşuruz, tamam?
5: Sabah bulacağım onu.
1: Ben sana içeriden battaniye getireyim.
5: Tamam.
1: Tamam tamam, ben getiririm ya.
4: Bari içeri çağırsaydın.
1: Şşş, duyacağım.

0: iyi getirdin onu bu eve.
1: Ulan en yakın arkadaşım, ne yapsaydım yani? Sokakta mı bıraksaydım?
0: Salaksın sen ya, salak.
1: Ah sen sus.
0: Çıkar beni buradan.
1: Nereye?
0: Bilmiyorum. Otel, park, neresi olursa. Para ver, ben gidiyorum.
1: Saçmalama.
0: Bahadır, bak yaşatmaz bizi. Sabah uyanır beni burada görürse yemin ediyorum ikimizi de öldürür.
1: Ya bir şey olmaz, merak etme. Zarhoş zaten, sızar uyur şimdi.
2: Bahadır.
3: Geliyorum abi, geliyorum.
2: Bahadır.
0: Bahadır, gideceğim diyorum. Bahadır.
3: Çok içtin, çok.
4: Yat uyu hadi. Artık sabah bakacağız bir çaresine.
5: Nasıl bakacağız abi?
3: Ya bakarız, ne bileyim. Üzülme sen.
5: Bahadır.
3: Hı?
5: Sağ ol. Dünyada bir Aslan var, bir de sen varsın.

0: babacığım. Tamam babacığım. Biz aramızda yemek yiyeceğiz babacığım, hiç üzülme. Ha? Düğüne gelirsin babacığım. Ha, Adana'da yapacağız da ben lafın gelişi öyle dedim. Ha, tamam. Söylerim babacığım. Oldu. Oldu babacığım. Oldu. Oldu. Haydi öpüyorum. Haydi babacığım, görüşürüz.
1: Abla, hazır mı börekler?
2: Feride, hazır al şunları, hemen şu tabağa koy.
1: Ver hemen.
2: Of. Ay dikkat et ha, çok sıcak.
1: Of, mis gibi kokuyor be.
2: Ay mis gibi olmaz mı? Anamın meşhur kıymalı böreği.
1: Babam ne diyor?
2: Ay ne desin Feride, yine çok ağrısı sızısı var ya.
1: Abla, kalsın Adana'da bir düğüne gelir.
0: Ben de öyle dedim ama işte baba.
1: Abla. Hı. Bir şey diyeceğim de. Kızmak yok.
0: Tamam.
1: Söz mü?
0: Söz Feride.
1: Bizim nişanı Kenan da çağır.
0: Ay Feride ya.
1: Abla ya, ama sen dedin gelsin görsün Feyz alsın diye.
0: Nişan istiyorsa gelsin, seni istesin Feride.
1: Abla takışma, kurban olayım.
0: Ay Feride.
1: Abla kurban olayım be, hatırım için.
0: Ay yeter geldi cihane, baş ağrısı bahane.
3: Ali.
4: Hı.
3: Ali.
4: Hı.
3: Ben çıkıyorum.
4: Tamam.
3: E hadi kalk sen de gel.
4: Niye?
3: Oğlum ne yapacağım burada?
4: Ya sen çık, ben seni bulacağım.
3: Oğlum. Sen bu kızı orta üçten beri tanıyorsun da hala bilmiyor musun oyunu suyunu ya? Şimdi kendi sinirlendi ya. Seni de sinirlendirmek için elinden geleni yapacak tabii. Kısasa kısas.
4: Ya tamam da abi.
3: Ya gitmez bir yere.
4: Ne gitmiş işte.
3: Ya nereye gitmiş?
4: Ya bilmiyorum.
3: Gelse bana gelirdi zaten. Başka kim var İstanbul'da?
4: Kimse yok.
3: Bunlar seni meraklandırmak için Ebas Hanım. Gelme bu oyunlara, sen bas git hadi.
5: Daha koy şunları oraya. Eşyalar ne olacak?
6: Onları bir parti daha gelip alacağız.
1: Öbür ev nasıl? Büyük mü dayı?
6: Büyük büyük. Alışveriş merkezi gibi.
5: Gördün mü?
6: Gördüm. Nerede? Mertcan nerede?
1: Odasında.
5: Ya bunların ikisini bulsam üçüncüsü kayboluyor.
6: Mertcan! Mertcan! Alo!
7: Allah'ım yarabbim. Ne arasın yolla?
5: Can. Bak sana yeni isim taktım.
8: Ben gelmek istemiyorum.
5: Niyeymiş o?
8: İşte Bonbon gitmek istemiyor.
5: Bonbon? O zaman bırak gelmez.
8: Bonbon gitmezse ben de gitmem.
5: Allah Allah. O zaman sen de gelme. Ben de gideyim. Can. Peki Bonbon biliyor mu?
8: Neyi?
5: Onu evde çok güzel sürprizler bekliyor.
8: Ne sürprizi?
5: Söylersem sürpriz olur mu? Belki evde çok güzel oyuncaklar vardır. Mesela ben bir ayı ailesi gördüm. Evin içinde homur homur gidiyorlardı. Bir de evin altında gizli tüneller var.
8: Nasıl tünel?
5: Baya böyle büyük kocaman yeraltı tünelleri varmış.
8: Gerçekten mi?
5: Tabii gerçekten. Bak tut ki sen evi beğenmedin. Beğenmezsen ben de o zaman seni Bonbon'la beraber alır, aynen buraya getiririm.
8: Söz mü?
5: Söz, ama sakın civcivler duymasın.
8: Kaplumbağam da gelebilir mi?
5: Ciğerim, burası da hayvanlar alemi gibi ha. Peki o tosbağanın ismi var mı? Sen onu bir getir bakalım. Belki orada bir isim takarız ona da, olur mu? Ciğerim benim. He? Oy yavrum, ne güzel giriyorsun sen. Hadi yürü bakalım.

0: Seyhan. Gel abla gel. Hadi kızım, giymemişsin elbiseni.
1: Giyiniyorum, giyiniyorum.
0: Elbise güzel. Manken güzel. Bir de şunları taktın mı kulağına?
1: Abla?
0: Seyhan. Annem nişanda kulağından çıkartmıştı. İleride kızına takarsın dediydi. Nereden bilsin bizimkinin basıp gideceğini?
1: Abla, güzel miydi?
0: Nişan mı?
1: Oh. Heyecanlı mıydı?
0: Hem nasıl? Seyhan, ayağımı yere basamıyordu.
1: Aslında ben hayal meyal hatırlıyorum. Ortalıkta dolaşmayayım diye beni mutfağa yollamıştın.
0: Seyhan, bizimki bir geldi. Üstünde böyle gece mavisi bir gömlek. Öyle ahım şahım bir tipi de yok ama elimde değil. Namussuzu görünce içim gidiyor. Gidiyordu yani o zaman.
1: Ne güzel.
0: Seyhan, hadi kalk takalım şunları kulağına. Hadi. Seyhan, hı? Sen niye batırdın gemileri?
1: Yok abla, yok bir şey. İyiyim. Abla.
0: Sana daha çok yakıştı ha.
1: Abla aslında...
0: Seyhan, sen benim kötü talihimi yıktın. Ha? Adam...

0: Hayır, kaç para olur?
1: Tamam işte, onu da sen söyledin. Hadi ben kaçıyorum bak. Canlı işlerim var.
0: Tamam kardeşim.
1: Benim böyle İzmir'de, Adana'da işlerim olacak biraz bayilerle. Sonra Mersin'e döneceğim, tamam mı? Hadi iyi yolculuklar.
2: Samim, hadi alalım hadi.
3: Tamam tamam, hadi sallanma Mertcan. Bırak şimdi atlar yuva bakmayı. Ya niye doğru düzgün bir nakliye şirketi tutmadık ki? Ya idare ediyoruz işte, ne yapacaksın nakliye şirketini? Ver kızım sen de şu elindekileri de. Var mı kırılacak bir şey bunun için?
4: Yok, hepsi kitap. Ya dayı, nasıl sığacağız biz buna?
2: Ben arkayı idare ederim.
3: Mertcan, Eda siz de benim yanıma gelin. Ben?
2: Sen de benim yanıma.
3: Nerede oturacağım ben? Ya gencecik adam, oturup ne yapacaksın? Şurada yer aç kendine. Ya yer mer yok orada.
2: Davşanlık etme Yiğido. Hadi çocuklar, çok uzak değil zaten.
4: Ablam be, güzel oldu ha?
5: Ay. Anacık görse aferin kız Mela derdi.
4: Abla, sana ne zaman yapacağız şöyle bir sofra?
5: Var işte soframız.
4: Ay abla, sen benim ne demek istediğimi biliyorsun. Bir hadi sen kapıda kuyruk olur.
5: İstemiyorum ben, geçti benden artık, tamam.
4: Ya neden geçsin senden, kurban olayım.
5: Ya öyle işte, sıra sizde.
4: Biz gidince ne olacak abla? Bir başına mı kalacağım?
5: Feride, sen gidinceye kadar.
4: Ay aşk olsun ya.
5: Geldiler, koş aşağı kapıya.
4: Tamam.

0: geldiniz.
1: Hoş bulduk Feride.
0: Buyurun, buyurun.
1: Gel hanım, gel. Hadi bakalım.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canım abla.
0: Ne zahmet ettiniz.
1: Merhaba. Mis gibi de kokular geliyor ha.
2: Çok bir şey yapmasaydın Melih Hanım.
0: Çok bir şey yapmadım Sayma Hanım. Üç beş parça bir şey.
3: İçli köfte, analı kızlı mercimekli köfte. İşte zaten 5 Şubatları Halim'in işte.
0: Eşkere konuşma Feride, şekeri al.
3: Çok teşekkürler tekrar.
0: Buyurun.
1: Hadi geç hanım şöyle.
0: Seyhan.
4: Daha ne kadar var?
5: Az kaldı, geldik.
4: Demin de geldik demiştin ama neyse.
5: Ya geliyoruz işte, bır bır bır bır ciğerim. Ne oldu?
6: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
6: Elimdeydi düştü.
5: Eda bak kızım kardeşinin tospasına.
7: Bu sıkışıklıkta bir şey görünmüyor ki, nasıl bakayım?
6: Ya ablam üstüne basarsa?
5: Ya basmaz basmaz. Eda bul şunu kızım.
6: Ya dur, ben nasıl bulayım ya?
5: Allah Allah, ben mi bulacağım, araba kullanıyorum burada ya. Dur çek elini.
8: Efendim, Kent Mersin istikametine gidecek olan otobüsümüz harekete hazırdır.

0: Nişanımız da var bugün. Ne bakıyorsun ablacığım? Evladım, yastan mı araba yapmadın? Hayret bir şey ya.
1: Buldum, al.
2: Ah, oh be. Kaplumbağam.
1: Bir daha kaybetmeyeceksiniz ha.
0: Samim, geldik, şurada saat.
3: Meryem Hanım, buyurun.
4: Estağfurullah Saime Hanım, aramızdaki en büyüksüsünüz, buyurun.
1: Anacığım hadi.
5: Sen tak yüzükler. Zaten içim kıpır kıpır.
1: Buraya. Buraya koysam, şuraya mı koyayım?
2: Ay!
1: Ne oldu?
2: Ya düştüm.
1: Ne düştü kızım?
2: Kaplumbağam.
6: Ya salak mısın sen?
2: Ya elimden kaydı, ne yapayım?
1: Ya bu balık mı elinden kayıyor ya?
6: Safeda ya, çek kafanı ben.
2: Ya bir gelsen tut o

0: Allah!
1: Dayı!
0: Cam cam bir dakika arabayı park edeceğim ya. Bir toz paraya mukayyet olamıyorsunuz
1: ya. Ya benim ne suçum var?
2: Ya bağırmayın çocuklar ya.
3: Ya arabam ya.
4: Oha be! Kardeşim önüne baksana ya.
3: Ya kusura bakma kardeş, toz bağırıyoruz içeride.
4: Koskoca arabayı görmüyor musun kardeşim?
3: Neyse masrafı veririz, özür diledik de bağırıyoruz.
4: Bırak zeytinyağı gibi üstü çıkma bir de.
3: Hala benim zaten sinirlerim tepemde terelerle gelmiş. Şunu senden alırım lan.
4: Al, hadi alsana. Sıkıysa alsana hadi.
2: Muhterem tamam.
4: Hacı al şu terbiyesiz elimden, bir kaza çıkacak şimdi ya.
2: Tamam muhterem.
3: Doğru konuşsana lan, cibiliyatı terbiyesiz diyoruz yarım ya.
1: Hadi bismillah.
5: Bismillah.
6: Bela mısın lan sen benim başıma?
4: Konuşma konuşma, bak çok fena olacak ha.
6: Ne olacak ha? Olmuşunu görelim, ne olacak?
7: Allah Allah. Bana gayipten bir sesler geldi ama.
8: Gayipten değil Meli Hanım, ben de duydum.
5: Anacığım tamam. Hadi bırakın sesleri. O kuşukları taktın parmağımıza, kes şunu Allah aşkına.
2: Kavga çıktı galiba.
5: Ya bize ne kavgada arkadaşlar? Anacığım hadi kes bak benim. Bak sinirimi zıplatmayın benim, hadi kes şunu ha.
7: Bu ses bana bir yerden.
9: Abla birileri fena kapışıyor galiba.
7: Olamaz.
9: Baksana şuna bir, kim o?
5: Ya bakmayın ya, bakmayın canım ablam, ciğerim benim. Anacığım kes hadi, bitir Allah aşkına.
7: Hayırdır
5: ya.
7: İnşallah. Hayırdır inşallah.
5: Allah Allah baktım sende hayda.
6: Ben de ben arkadaş yabancı değil.
4: Elin senin babandır be.
7: Namussuz. Sahtekar. Cibilliyetsiz.
9: Abla kimmiş? Abla.
5: Ya sen gitme bari. Allah Allah bize.
2: Kim bu, kim bu?
5: Kimse kim? Allah aşkına ya.
6: Hadi lan.
4: Ayıp.
9: Şerefsiz.
4: Melih Hanım ayıp oluyor ama.
7: Samim.
5: Melih Hanım.
7: Samim sen ne arıyorsun burada?
5: Meloş.
7: Meloş mu?
5: Meloş mu? Şükür kavuşturana.
7: Samim senin ne işin var burada?
5: Ben taşınıyorum.
7: Ne?
2: Validenin evine taşınıyorlar.
7: Tam karşıma.
5: Tam karşına? Sen de mi? Nasıl yani? Bu karşı karşıya.
4: Ya rezidans dikecekler oraya kardeşim koskocaman.
7: Samim seni öldürürüm.
5: Melih ya.
7: Abla. Aa Samim abi.
5: Feride. Buna bak, kullası büyümüş.
7: Samim vallahi öldürürüm, hiç kimse alamaz elimden.
5: Deme öyle Melih ha.
7: Samim bunca yıl sonra koskoca İstanbul'da bula bula beni mi buldun?
5: Ben bilmiyorum vallahi, ilahi adalet.
7: Yok ben vallahi öldüreceğim bu adamı.
4: Dur.
5: Öldür. Öl de zaten, ben zaten öldüm.
4: Uydurma.
7: Şerefsiz.
5: Cenab-ı Allah çıkardı seni benim karşıma.
4: Yani öyle zor durumdaydım ki.
7: Allah'a karıştırma Samim, Allah'a karıştırma.
4: Tamam. Amma da kuvvetli ya.
5: Kurtuluşum senin elinden olacak Melih, bilmiyorum.
7: Samim kurtulama. İnşallah kurtulama. Namussuz.
4: Anam bayıldı. Kolaya. Kolaya kere, koş kolaya git.
2: Öldürdün be kadını.
4: Bana bak. Abicim siz bir uzak durun be.
5: Ben sesleneyim. Benim sesim uyandı. Meliha! Meliha!
7: Ali bir seni
5: tutuyorum
7: sen.
5: Ablacığım.
7: Ablacığım. Kurban olayım. Senin abine gel.
4: Kurban bir sonra.
7: Senin abi geldi.
4: Tut.
7: Geldi sonunda.
5: Koltuk onları. Ablacığım.
2: Elini ol.
10: Ciğerim, hayat sen plan yaparken başına gelen şeymiş. Bizimki de o hesap. Ali, Meliha, çocuklar hepimiz ayrı yolun yolcusuydu. Kimimiz ayrı düşmüştü, kimimiz hiç ayrılmayı sanıyordu.
11: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
12: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
11: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
12: Para bedavadır.
13: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
14: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
11: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
15: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
16: Genel izleyici için uygundur.

0: üflemeli çalgılar arasında yer alan, genellikle yumurta şeklindeki bir müzik aleti soruyoruz size.
1: O fitima, o kişima, o kifima, hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum.
0: Oka.
2: Kima. Oka tima.
0: Kima değil.

0: Kima.
1: Kima.
2: Oka Nini.
0: Oka Nini.
1: Oka Nini.
2: Nine.
1: Nine de değil.
2: Oka Mine.
1: Oka Mine de değil.
0: Oka Tina.
2: Ni.
0: Oka Sima.
2: T'ye çok yakın. Oka Lina.
1: Değil efendim.
2: Oka Pina. Oka Şina.
1: Oka Şina. H'ye çok yakın diyorum bakın. H. Sonraki harf ne?
0: Okar Sina.
1: H'den sonra ne geliyor? Okarina. Rahat ve geniş davranışlarıyla tanınan, kimseler için kullanılan bir sıfat soruyoruz size. Böyle büyük büyük davranıyor böyle. Rahat ve geniş davranıyor böyle. Böyle büyük davranıyor. Bakın ne olabilir böyle? Böyle büyük büyük davranıyor.
0: Buyurun Murat Bey.
2: Bayağı yani.
1: Hayır.
0: Baba yani.
1: Baba yani. Olacaktı. Yardım ve destek amacıyla toplanan veya verilen bir bağış soruyoruz.
2: İyaşe.
1: Şey değil.
2: İyafe.
1: Te değil.
0: İyate. İyake. İyafe.
1: B değil.
0: İyace.
1: C değil.
0: Ç.
1: Ç de değil.
0: İyabe.
1: B değil.
0: İyane.
1: İyane mi?
0: İyane.
1: Ne mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet. Beyin sapının önemli bölümlerinden biri olup sinir iletiminde görev alan bir yapıyı soruyoruz.
2: Poni. Pone. Pona. Pono. Poni.
1: Sinir iletimi yapıyor bakın.
0: Pons.
1: Pons mu?
0: Pons.
1: Bir 10 puan daha tebrik ediyorum. Evet efendim, hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen dönüyorum, yarışmacılarımızı tanımaya geçiyorum. Murat Bey, hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
1: Ve Ali Medet Bey, Ali Medet Oğuz.
3: Evet.
1: İsimdaşımda diyeyim. Buyurun Ali Medet Bey, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Benim ismim Ali Medet Oğuz. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 33 yaşındayım. İkiz kızlarım var, 8 yaşında. Bekarım ama bir ayrılık yaşadım. Onun dışında oyunculuk yapıyorum meslek olarak. Birçok projede de daha önce yardımcı oyuncu olarak yer aldım. Yarışmayı da daha önce gördüm, izledim aslında. Ve burada yarışmak için başvurdum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar da beni burada aradılar, çağırdılar, davet ettiler. Harika. Mülakatları geçtik ve şu anda da buradayız. Hobilerim de çok kısaca bahsetmem gerekecek, dans, spor ve müzikle ilgileniyorum daha çok. Bunlar üzerine yoğunlaşıyorum. Rakibime de başarılar diliyorum. Umarım güzel bir yarışma geçiririz birlikte.
1: Umarım. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Harika. Hem hobilerinizle hem sanatla ilgileniyorsunuz, oyuncusunuz, evet. Ve çok çeşitli kulvarlardasınız. Hemen dönüyorum. Murat Bey, hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkür
1: Murat
2: ediyorum.
1: Murat Bey, sizi de tanıyalım lütfen.
2: Tabii ki. Ben 1964 Ankara doğumluyum. Emekli astsubayım.
1: Evet.
2: Asker kökenliyim. Evliyim. İki tane kızım var. Çankırılıyım.
1: Allah bacısı.
2: Hayatımla devam ediyoruz. Bu yarışmaya katılmamın sebebi de ben değişikliği severim. Arkadaş çevresini çok severim. Bir birliktelik olsun, değişiklik olsun diye katıldım.
1: Neyi yaptınız?
2: Sizlerle tanışmak çok güzeldi. Arkadaşıma başarılar dilerim.
1: Ay, çok sağ olun. Sizle de tanışmak çok büyük keyif oldu. Neyi yaptınız? Geldiniz. Daha önce hiç böyle yarışma benzeri projelere katıldınız mı? Mesela evden seyrediyor musunuz?
2: Seyrederim.
1: Evden seyrediyorsunuz.
2: Yarışmaları çok severim.
1: Harika.
2: Bazı programlara yıllar öncesinde katılmışlığım da var. Bir süre ara verdim. Çünkü bir işletme vardı Maltepe'de, Kadıköy'de. Epey bir süre onunla uğraştım. Yakın tarihlerde devrettim, bıraktım. Dolayısıyla rahatladım ve şu anda artık böyle sosyal aktiviteli ortamlara girmek istiyorum.
1: Çok güzel. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Sizi de tanımak bizim için çok büyük bir keyif oldu diyorum. Ve sizleri tanıdıktan sonra hazırsak birinci etaba geçelim mi?
3: Ben hazırım.
2: Hazırız tabii. Buyurun.
1: Hazırsınız. Peki efendim, o zaman harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmamız diyoruz. Birinci etap diyoruz ve hemen Sır Küpü'nün etabını başlatıyoruz.

Evet efendim, hemen birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümdeyiz. Tablomuzu açalım bakalım. Bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız? 58 sorudan oluşan bir çengel bulmaca tablomuz var. Bir de şifre.

0: Ve kelimemiz var. Tek kelimeden oluşan şifreyi sakladık sizin için. Şimdi 1 ile 25 arasında ilk etapta istediğiniz bloktan başlayabiliriz. Ve ilk yarışmacımız Ali Medet Bey, sizin tercihinizle sorularımızı açmaya başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Yani benim uğurlu rakamım genelde 3. O yüzden 3 numarayı seçmek istiyorum.
0: 3 ile başlıyoruz, evet, diyorum. Harika. 3 numaralı sorumuzu okuyorum. Kabul görmüş davranış kurallarını ve kendine özgü usulü anlatan bir kelimedir bu. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
1: Kabul görmüş davranışlar.
0: Kabul görmüş davranışlar. Bu böyle filmlerde de çok fazla olur esasında. Bana onu kesme gibi. Bir harf desteğimizi verdik. Süreyi sizin için başlattık Murat Bey. Ne olabilir?
2: Unutan kelime.
0: R ile. Bir harf desteğiyle beraber size geliyorum. Ali Medet Bey, hemen racon söylemeyin lütfen. Sürenizi başlatayım. Sürenizi başlattım.
1: Racon.
0: Racon, doğru. Kesmek derken ve filmler derken oradan yakaladınız, evet, değil mi? Öyle değil midir? Racon, racon kesmek, hani kendine ait davranışları göstermek.
1: Harf almadan da aslında
0: geldi ama 10 saniyeyi de biz onun için kullanıyoruz. Harika, siz 5 puan yazdınız sahnenize. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Yeniden gitmek gerekiyorsa
0: 3 numarayı açtık. Kesişen sorulardan da destek alabilirsiniz. Farklı yerlerden de yürüyebilirsiniz.
1: Yani o zaman 5 numaradan devam edelim.
0: 5 numaradan devam edelim. Bakalım 5 numaradan destek alarak çabilecek miyiz? Efendim, erkek bireyi ifade eden eski kullanımlı bir söz soruyoruz. Sürenizi başlattık. Erkek bireyi ifade ediyor, eski kullanımlı bir söz. Bakın, burada bir bireyi, birini ifade ediyor. Biz bir harf desteğimizi verelim ve süreyi sizin için başlatalım Murat Bey. Ne olabilir? Birey.
2: Yok.
0: Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz Ali Medet Bey. Süreyi başlattık. Bakın, birisine birey dersiniz. O bireyle esasında eş anlamlı ne olur? Birey ne demek? Bir birey. Peki, bir harfte, üçüncü harf belki. Er
1: kişi.
0: Süreyi başlatayım Murat Bey.
1: Er kişi.
0: Er kişi. Birey eşittir kişi. Eş anlamlı, doğru yanıtı verdik. Er kişiydi. Harikasınız. Bir 5 puan da siz hanenize yazdınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 19.
0: 19 numaraya gideyim. Bakayım 19'da ne var? Geliyor. Pantolonlardan ceketlere kadar pek çok üründe kullanılan dayanıklı bir kumaş türü soruyoruz. Süreyi başlattık.
2: Kot.
0: Kot. Kot, doğru yanıt. 3 harfli kottu. Hiç ipucu almadan 3 harfi çözdük. Sizinle devam ediyoruz. Murat Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21 diyelim.
0: 21 numaraya gidiyorum. Efendim, harika bir soru buldunuz. Geliyor. Meyve veya bitkilerin ortasındaki küçük çekirdek kısmı için kullanılan bir söz arıyoruz. Süreyi başlattık.
2: Cücük.
0: Cücük. Cücük. Soğanın da cücüğü diyorsunuz. 5 puanı da gönderiyoruz. Cücük yanıtıyla. Harikasınız. Meyvenin ve sebzenin orta merkezi dedik. Evet. Cücük. Bir de şifre harf buldunuz. Ü harfiydi. Kelimemizin ikinci harfi. Sizi tebrik ediyorum ve devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla yürüyelim?
2: 12 diyelim.
0: 12 numaralı soruya gidiyorum. 12 gelsin. İnce ve zeka dolu nüktelerde karşımıza çıkan kısa anlatım gücünü soruyoruz. Sürenizi başlattık. Zeka dolu kısa anlatım gücünü soruyoruz burada.
2: Güç.
0: Tam duyamadım yanıtınızı.
2: Güç
0: değil zaten. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi Ali Medet Bey, sizin için başlatıyoruz sevgili isimdaşım, adaşım. Süreyi başlattık.
1: Tüm gücü.
0: Ne olabilir?
1: Nü. Nü.
0: Mümin. Bir harf ihtiyacımız var. Ne olabilir? Bakın, ince ve zeka dolu. Karşımıza çıkan kısa anlatım gücü. Murat Bey, sizin için süreyi başlattım.
2: Nük. Nük.
0: Nük.
2: Nük.
0: Doğru
2: nük
0: olacaktı. Nüktelerde, nüktelerde zaten. Sorunun içinde gizliydi. Nüktelerde. Özellikle vurgu yapmak istemedim ki kaçmasın evet diye. Tebrik ediyoruz. 1-5 puan daha yazdınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22 diyelim.
0: Bir foto soru 22. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Önce görelim. Bir fikrimiz var mı efendim bu?
2: Yok.
0: Ne diyeyim? Müzik aleti. Bu gördüğümüz bir müzik aleti. Ve bu müzik aletiyle ilgili bir sorumuz geliyor size. Üflemeli çalgılar arasında yer alan, genellikle yumurta şeklindeki bir müzik aleti soruyoruz size. Ne olabilir acaba bu müzik aletinin adını? Süre başlattık.
2: Okitima, okishima, okifima. Hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum.
0: Bir böyle güzel ipuçlarını yakaladınız. Biz bir harf desteğinde bulunalım, beraber çözeceğiz. Acaba neymiş bu müzik aleti? Süreyi sizin için başlatıyorum Ali Medet Bey. Oka.
1: Tima. Oka tima.
0: Tima değil.
1: Sima. Kima. Oka kima.
0: Kima. M değil ama ne olabilir acaba? Hangi harflere ihtiyacımız var? Bakalım. Bir harf desteği daha gelsin. Belki dördüncü harf çok işimize yarardı ama son harflerden birini açtık. Süreyi sizin için başlattık Murat Bey.
2: Okanini.
0: Okanini. Okanini.
2: Nine.
0: Nine de değil.
2: Okamine.
0: Okamine değil. Bakalım nasıl bir aletmiş bu gerçekten. Tekrar bir görelim.
2: Hiç görmedim, duymadım ben.
0: Fotoğrafını. Çok da değişik, yumurta şeklindeymiş bu. Üflemeli çalgılar arasında yer alıyormuş. Harika. Rengini de çok güzel seçmişler arkadaşlarımız. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Tek harfe ihtiyacınız var Ali Medet Bey. Ne olabilir? Süreyi başlattım.
1: Okatina.
0: Değil.
1: Okasima.
0: T'ye çok yakın. Oka.
1: Okasina.
0: Değil.
1: Okahina. T'ye çok yakın. Lin. Aa. Zaten.
0: Bir harf daha açamıyorum. Murat Bey, size tekrar süre çalıştırıyorum. Süreyi başlattım.
2: Okalina.
0: L mi?
2: L.
0: Değil efendim.
2: Okalina. Okapina. Okashina.
0: Okashina. P'ye çok yakın diyorum. Bakın P'ye çok yakın. Süreyi başlattım. P. Sonraki harf ne?
1: Okarina.
0: P'den sonra ne geliyor?
1: Okarina.
0: Rina.
1: Evet.
0: Doğru yanıt.
1: Okarina.
0: Son saniyede arkadaşlarımız bile gidiyordu. P, R değil mi?
1: Evet.
0: P, R. S dediniz, P dediniz, L dediniz.
1: Burada ama biraz heyecanımızı maruz
0: veriyoruz. Tabii ki. Okarina'ymış bu müzik evet enstrümanı.
2: Hiç duymadım, hiç de görmedim bu aleti.
0: Hep beraber öğrendik.
2: Evet.
0: Yumurtaya benzeyen bu üflemeli aletimizin adını okarina olarak bulduk.
1: Aynen.
0: Çok da tebrik ediyoruz gönülden. Harika da bir yer açtınız tablomuzda. Sizle devam ediyoruz Ali Medet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Evet. Şuradan baktığım üzere 23.
0: 23. Peki geliyor. Kulluğu ve ibadet etme bilincini anlatan dini bir kelime soruyoruz size. Bir terim soruyoruz. Sürenizi başlattık. Hiç açılmamış yeri niye seçtiniz diyeceğim ama bir şey de diyemiyorum.
1: Biraz oradan gitmek istedim de.
0: Peki. İbadet etme bilincini anlatan dini bir terim soruyoruz efendim. Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreyi Murat Bey sizin için başlatalım. Dini bir terim. Bu tabii ki ne kökenli olabilir? İbadet, bakın ibadet burada çok bize kılavuz olacak. İbadet etme bilincini anlatıyor. İbadete dikkat edin. Süreyi sizin için başlatıyorum Ali.